0: bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da başlayacak kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Hem Erdoğan-Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreter'in verdiği mesajlara bakalım.
3: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
0: NATO liderler zirvesinin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
3: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
0: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
3: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
0: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
2: NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklara bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde

0: uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO liderler zirvesinde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın Ankara ziyareti bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2007 yılında dönemin ABD Başkanı Obama'yı ağırlamıştı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Türkiye aleyhinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 satılmamasını istedi. Netanyahu, Amerikan Fox News yayın kuruluşuna konuştu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Çünkü bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır dedi. ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti. Bu NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Havalimanları ve teknolojik altyapılar yenilendi. Alınan güvenlik önlemlerine ve NTV ekiplerinin o hazırlıklara ilişkin izlenimlerine bakalım.
2: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin devlet başkanlarını karşılayacağı alan da hazır artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirve alanının hemen önüne uzun bir mavi halı ve NATO amblemleri yerleştirildi ve liderler o uzun halıdan yürüdükten sonra zirve alanına giriş yapacaklar.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Külliyede liderlerin oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.
3: Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi unvanına sahip Millet Kütüphanesi artık dev bir basın merkezi. Bu gördüğünüz alan gibi onlarca basın merkezi oluşturuldu. Uluslararası medya tüm son dakikaları, NATO zirvesinin önemli gelişmelerini bu merkezden duyuracak.
2: Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted Havalimanları hizmet verecek. Ankara Havalimanı zirve için yenilendi.
4: Zirve çerçevesinde Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanları bu havalimanına inecekler. Ardından da ilk durakları hemen arkamda yine yeni inşa edilen bu devlet konuk evi olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak da Ankara Havalimanı'na inecek.
5: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya geldikten sonra da programının ilk maddesi gerçekleşecek. Trump beraberinde gelen gazetecilerin sorularını yeni Ankara Havalimanı'nın şeref salonunda cevaplayacak.
2: Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda ilave tedbirler uygulanıyor. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev alıyor. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de yoğun önlem var.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Söğütözü'nde kalacağı otelin önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Güvenliği hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları sağlıyor.
2: Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.
1: AK Parti Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişimine gidildi. Konuya ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, her zaman yenilenerek büyüyen ve güçlenen AK Parti'mizin siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda

0: 3 ilimizde görev değişikliğine gidilmiştir dedi. Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman illerinde yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa sürede görevlerine başlayacaklarını ifade etti. Acar, görevlerini devreden 3 il başkanına bugüne kadar verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihtiyaç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin itirazını reddetti. Toplantıda Yedek Disiplin Kurulu üyesi Bülent Yücetürk ile görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının haklarındaki tedbir kararlarına itirazlar değerlendirildi. Disiplin kurulunda 7 il başkanı ve 1 yedek disiplin kurulu üyesinin itirazı oy çokluğuyla reddedildi. Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğini idare mahkemesinden talep etti. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme 4 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
2: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşürüldüğünde, Tıkran Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
1: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insanı 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da vicdanda da insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'deki 3 davayı takip etti. Özel eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
3: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden ünlüdür. Yolun sonu iktidardır. Elinde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama elinde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama elinde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan gidecek.
0: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti. Duruşmanın ardından Türk yargısına yönelik eleştirilerde bulunan Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi.
4: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına yönelik eleştirilerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.
5: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
4: Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre yürütülmediğini de söyledi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede savunma yapan Özcan suçlamaları reddetti.
6: Ben size meseleyi söylüyorum.
7: Suçlamaları reddetti. Cebime indirdiğimiz para yok, niye yargılanıyoruz dedi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan mahkemede savunma yaptı. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Soruşturma zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı. Tanju Özcan'ın bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianameyi incelediğini söyleyen Özcan, 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim. Tanju Özcan şu eylemde kendisine şu kadar, yakınlarına, çocuklarına menfaat sağlamış ibaresini göremedim dedi. Masrak raporunda da bu tarz tespitin olmadığını belirten Özcan, bir müteahhitten zorla 2,5 milyon lira para istendiği iddiasını da yalanladı. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.
0: ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
7: On binler hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
8: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
7: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamaney için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
8: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamaney'in cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
7: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
0: Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin artmasıyla petrol fiyatları da düştü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi daha ucuz ve bol ham petrolün ülkelere stoklarını hızla yenileme fırsatı sunduğunu yazdı. Bu durumun İran'ın müzakere masasında elini zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor. Petrolün ucuzlamasının ülkelere Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozuna karşı koyma fırsatı sunduğu yorumu da yapıldı.
9: Petrol fiyatları savaş öncesine döndü. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği hızla artmaya başladı. Körfez ülkeleri altı durumdaki kuyularında yeniden faaliyete geçiyor. Bunlar olumlu gelişmeler olsa da dünyada petrol rezervlerinin yeniden artırılması vakit alacak. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu konuda hızın kritik öneme sahip olduğunu yazdı. Gazete dünya genelinde stoklarda tutulan petrol miktarının Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki güç dengelerinde merkezi bir rol oynadığına dikkat çekti. Ülkelerin ham petrol rezervlerini ne kadar hızlı yenilerse, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı rehin alarak dünya ekonomisini tehdit etme gücünün de o ölçüde zayıflayacağı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de geçen hafta petrol depolamayla müzakere kozu arasında açık bir bağlantı kurdu. Vance, verdiği bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da mutabakat zaptı imzaladığını, bunun amacının dünyanın petrol stoklarının yeniden doldurulmasına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Ardından müzakere masasında kimin elinin ne durumda olduğunun görüleceğini vurguladı. Çoğunluğu zengin ülkelerden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün petrol stokları Mart-Mayıs ayları arasında 163 milyon varil azalarak Aralık 1990'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Küresel petrol stoklarının yeniden doldurulmasının, İran'ın nükleer programı gibi çetrefilli konuların çözümü için mutabakat saptığında öngörülen 60 günden daha uzun süreceğine dikkat çekiliyor. Stokların yenilenmesinin aylar hatta yıllar sürebileceğine vurguda bulunuluyor. Stokların daha hızlı artırılmasında düşen fiyatların da etkili olacağına dikkat çekiliyor. Şu anda varili yaklaşık 70 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da düşeceği ve bunun da sürücüler de hava yolu şirketleri için ilave bir rahatlama sağlayacağı öngörülüyor. Hatta analistler sabah sırasında 120 dolar seviyesinin üstüne kadar çıkan petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda 60 dolara kadar gerileyebileceği tahmininde bulundu. OECD ülkelerinin bu yılın dördüncü çeyreğinde stratejik rezervlerin yeniden doldurmaya başlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise kendi stok yenileme sürecine 2027'de başlaması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 30 ila 60 petrol tankeri geçmeye başladı. Bu sayının küresel piyasalardaki baskıyı hafifletmek için yeterli düzeyde olduğu belirtiliyor. Ancak Wall Street Journal, petrol piyasalarındaki bu rahatlamanın kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti. Savaşın yeniden başlaması halinde petrol fiyatlarının da yeniden yükselişe geçeceği uyarısı yapılıyor.
0: Hamas, Gazze'de yönetim yapısını feshettiğini duyurdu. Amaç, Gazze Barış Planı'nda öngörülen teknokrat komitenin yönetimini üstlenmesinin önünü açmak.
7: Hamas, 2007'den beri yönetimini üstlendiği Gazze'de önemli bir adım attı. Gazze'yi yöneten idari yapısını feshettiğini duyurdu. Bu adımla Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne yetki devrinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, Gazze'nin yönetimini teknokratlardan oluşan bu komitenin üstlenmesini öngörüyordu. Barış Kurulu tarafından oluşturulan komite halen Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini yürütüyor. İsrail komitenin Gazze'ye girişine izin vermiyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgalin bahanelerini ortadan kaldırmak için yönetimden vazgeçtiklerini söyledi. Trump'ın barış planının kabul edilmesinin ardından Hamas, Gazze'nin yönetimini devretmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak Hamas silah bırakmayı reddediyor. Hamas silahlarını teslim etmeden önce Gazze'de Filistin yönetiminin kurulmasını şart koşuyor. İsrail ise Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyi reddediyor. İsrail Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden bir günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
0: Ankara'da başlayacak NATO zirvesiyle dünya siyasetinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Ancak midesine biraz düşkün olanlar için NATO kelimesinin farklı bir anlamı var. İstanbul Karaköy'deki tarihi NATO lokantası. Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte 1952 yılında açılan lokantanın öyküsü ittifakın internet sitesinde paylaşıldı.
10: Ben bir NATO karşıtıyım normalde ama restoranın yemeklerini seviyorum ve geliyorum yine de.
11: Karşıtı olanlar da geliyor. İçeride komutanlar, siyasetçiler değil, yemeklerin sözü geçiyor. Tarihi NATO lokantasında ittifakı kuranlar karnıyarığın, kuru fasulyenin, dönerin lezzeti oluyor.
12: Ciğer sevmeyen biri olarak burada ciğer yiyorum. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim.
13: Yemekleri çok lezzetli bir kuruluş.
11: İstanbul Karaköy'de bulunan 74 yıllık NATO lokantası Ankara'da düzenlenen zirveyle yeniden gündeme geldi. Tarihi işletmenin öyküsü NATO Genel Sekreterliği tarafından da haber haline getirildi. Anadolu mutfağından yemekler anlatıldı.
14: NATO içinde görevli olan işte kuvvet komutanlarının sekreterlerinden gelenler olmuştu. Ama çok kalabalık saatlerde geldirmişlerdi. Sadece burada bir ayaküstü bir resim çekildi. Kim olduklarını, ismini bile sormadık.
11: Pek çok müdavimi de lokantanın adının anlamını Türkiye'de gerçekleşen zirveyle öğrendi.
14: Lokantamızın adı Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olduğu sene açıldığı için işte isim arayışında olan kurucularımız gündemde olduğu için NATO ismini koymak istemişler. Eski işletmecilerden beraber sayarsak 3. kuşak olarak görebiliriz kendimizi. Aile işletmesi, annem, babam, kardeşlerim.
15: Merhaba.
14: Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Nasılsınız?
14: Sağ olun.
11: Tarihi işletmenin öyküsü NTV'de yayınlanan Halkın Mutfağı Esnaf Lokantaları isimli programda da anlatılmıştı.
0: NATO Liderler Zirvesi yarın başlıyor. Peki NATO nasıl kurulmuştu ve kuruluş amacı neydi? Gelin şimdi NATO'nun tarihçesini hatırlayalım. Bu haberle de noktalayalım.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Batı'nın güvenlik mimarisinin bel kemiğini oluşturan askeri işbirliği ve ortak savunma örgütü. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kutuplu dünyanın kutuplarından biri olarak ortaya çıktı. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa'nın doğusunda Sovyetler Birliği'nin etkisi altında birbiri ardına komünist rejimler kuruldu. Sovyet etkisi Batı'nın liberal demokrasilerini endişelendiriyordu. NATO, bu çıkar çatışmasının ve ideolojik bölünmenin ürünü olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Avrupa, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. İttifakın kurucu senedi Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. 14 maddelik Washington Antlaşması 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. NATO 3 temel hedef belirledi. İlki Sovyet yayılmacılığını caydırmaktı. İkincisi Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden canlanmasını engellemek. Üçüncüsü Avrupa'da siyasi bütünleşmeyi teşvik etmek. İttifakın özünü Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi oluşturuyor. 5. maddeyi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözüyle özetlemek mümkün. İttifak üyelerinden birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış kabul ediliyor, ortak yanıt verilmesi öngörülüyor. 5. madde bugüne kadar bir kez 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin talebiyle işletildi. 1949'da 12 üyeyle başlayan ittifakın bugün 32 üyesi var. NATO, 3. Soğuk Savaş döneminde olmak üzere 10 genişleme dalgasıyla büyüdü. Türkiye ve Yunanistan kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya üye oldu. 1955'te Batı Almanya İttifakı'na katıldı. Soğuk Savaş'ın 3. ve son genişleme dalgası 1982'de İspanya'nın katılmasıyla gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin NATO'ya yanıtı Varşova Paktı oldu. 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı olarak bilinen Varşova Antlaşması Örgütü kuruldu. Böylece Soğuk Savaş'ın ikinci kutbu da örgütlenmiş oldu. Artık Batı'da NATO, Doğu'da Varşova Paktı vardı. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı yıllarca bu bölünmenin simgesi oldu. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Duvarın yıkılması dönüm noktasıydı. Doğu'nun komünist rejimleri birbiri ardına çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. NATO 1990'da Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı 1 Temmuz 1991'de kendini lağvetti. NATO ise yeni tehditler ve stratejilerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. NATO 1999'dan itibaren eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Sovyetler Birliği'ne genişlemeye başladı. Soğuk Savaş sonrası ilk genişleme 1999'da NATO'nun 50. yılında Washington zirvesinde gerçekleşti. Dağılan Varşova Paktı'nın 3 üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya NATO'ya kabul edildi. Onları 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya izledi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka dahil oldu. Bugün Rusya dışında Varşova Paktı'nın bütün üyeleri NATO üyesi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yeni genişleme dalgası getirdi. Finlandiya 2023'te, İsveç 2024'te ittifaka katıldı. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. İttifakın en yüksek siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi. NATO'nun tarihi Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce varlığıyla Sovyetler Birliği'ni caydırmaya amaçlayan statik bir örgüttü. Soğuk Savaş sonrası dönemde sınırlarının ötesinde görevler üstlenen dinamik bir örgüte dönüştü. Dönüşüm 90'larda Balkanlarda önce Bosna sonra Kosova Savaşı'na müdahaleleriyle başladı. 2000'lerden itibaren Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da görevler üstlendi. İttifak amacını ve önceliklerini stratejik konseptlerle belirliyor. Stratejik konsepte tehditler sıralanıyor. Nasıl yanıt verileceğine karar veriliyor, görevler tanımlanıyor. 1949'dan bu yana 4'ü Soğuk Savaş'ta, 4'ü sonrasında olmak üzere 8 stratejik konsept hazırlandı. Soğuk Savaş'ta stratejik konseptleri askerler hazırlıyor, siviller onaylıyordu. Belgeler gizli tutuluyordu. Sonrasında strateji belgeleri askerlerin tavsiyesiyle siviller tarafından hazırlandı. 1991'den itibaren hepsi kamuoyuyla paylaşıldı.
1949'dan 1991'e kadar NATO'nun stratejisi esas olarak savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. NATO'nun caydırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücüne dayanıyordu. 17 Aralık 1954'te nükleer caydırıcılığa dayanan kitlesel misilleme doktrini kabul edildi. Doktrin, Sovyetler Birliği saldırırsa NATO'nun nükleer silahla yanıt vermesini öngörüyordu. İlk NATO zirvesi Aralık 1957'de Paris'te toplandı. Zirvede gerektiğinde ittifakın savunma için hazırda bulunacak nükleer savaş başlığı stokları oluşturmasına karar verildi. Aynı maddede orta menzilli balistik füzelerin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın emrine verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlk zirveyi izleyen bir dizi olay, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Sovyetleri durduramadığını ortaya çıkardı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri 1962'de Küba füze kriziyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğinden döndü. ABD yönetimi kitlesel misilleme yerine esnek yanıt stratejisinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yeni caydırıcılık anlayışı potansiyel saldırganın NATO'nun saldırıya vereceği yanıtı öngörememesine dayanıyordu. Nükleer yanıt nihai caydırıcı olarak tanımlanıyor, kriz tırmandıkça nükleer güç tehdidinin kademeli olarak artırılması öngörülüyordu. 1969'dan itibaren Soğuk Savaş yerini detant, yani yumuşama olarak adlandırılan döneme bıraktı. NATO, Doğu-Batı ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlıyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahların ve antibalistik füze sistemlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 80'lerin sonu 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem başladı. NATO 1990 Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı ülkeleriyle diplomatik ilişki ve işbirliği dönemi başlıyordu. NATO'nun askeri doktrininde köklü değişikliklere gidildi. 1991 Roma zirvesinde Soğuk Savaş sonrasının ilk stratejik konsepti kabul edildi. Güvenliğin, savunmanın gerektiği mümkün olan en düşük seviyede güçle sağlanmasına karar verildi. Barış ve istikrarın korunması için minimum nükleer güç kullanımı öngörülüyordu. Eski düşmanlarla ortaklık ve işbirliğinden söz ediliyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleriyle kurulan diyalog için Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kuruldu. 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi adını aldı. 1994 Brüksel zirvesinde NATO üyesi olmayan ülkelerle ikili işbirliği için Barış İçin Ortaklık Programı geliştirildi. Barış İçin Ortaklık Programı'nda bugün hala 18 ülke var. Zirvede Akdeniz çevresindeki 7 ülkeyle güvenlik işbirliği girişimi, Akdeniz Diyaloğu başlatıldı. 1997 Paris zirvesinde NATO-Rusya kurucu senedi imzalandı. Anlaşma, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin işbirliğinin ve güvenliğin şartlarını belirliyordu. 2002 Roma zirvesinde ise ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 1999'da NATO'nun 50. yılında zirve Washington'da toplandı. Washington zirvesi ittifak tarihinin kilometre taşlarından biri oldu. NATO'nun 6. strateji konsepti kabul edildi. Yeni stratejide güvenlik tanımı genişletildi. Güvenlik tanımına savunmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eklendi. Terörizm, etnik çatışma, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, nükleer, biyolojik, kimyasal silahların yayılması yeni riskler olarak tanımlandı. Diyalog ve işbirliği NATO'nun stratejik düşüncesinin ayrılmaz parçası haline getirildi. 11 Eylül saldırıları terör ve kitle imha silahları tehdidini ön plana çıkardı. NATO, Afganistan, Irak gibi ülkelerde görevler üstlenmeye başladı. 2004 İstanbul zirvesinde Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Yeni dönemin ihtiyaçları yeni stratejik konsept getirdi. 7. stratejik konsept 2010 Lisbon zirvesinde kabul edildi. Tüm ittifak topraklarını kapsayacak füze savunma sistemi inşasına karar verildi. Siber savunma ilk kez kritik bir tehdit alanı olarak tanımlandı. NATO'nun 70. yılında Londra zirvesinde Çin stratejik sınama ve meydan okuma olarak ilk kez sonuç bildirgesine girdi. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün. NATO aynı yıl Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayan yeni stratejik konsepti kabul etti. Savunma ve güvenlikte 360 derece yaklaşımını benimsedi.

tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: NATO zirvesi jeneriğimiz döndü ve bu defa yakın plana başlıyoruz. Başkentteyiz, Ankara'dayız. Zira dünyanın gözü kulağı yarın ve sonraki gün Ankara'da olacak. Türkiye'de ve Ankara'da olacak. Hatta bugünden olmaya başladı da diyebiliriz. Tarihi NATO zirvesi başlığını attık. Bugün itibariyle bu yayın silsilesine yarın ve sonraki günde devam edeceğiz elbette. Şimdi yakın planı Ankara stüdyomuzdan yaparken elbette bugün savunma harcamalarından Ukrayna'daki savaşa, Orta Doğu'daki gerilimlerden güvenlik tehditlerine, yeni güvenlik tehditlerine pek çok konu var gündemde. Ve bu konuları konuşmak üzere bir ittifak, bir topluluk NATO. NATO yeni bir zirvesini Ankara'da yapıyor. Bunun hazırlıkları da çok önceden başladı ve artık tamamlandı. Haberlerde, bültenlerde paylaştık. Hatta bugün gün boyu pek çok noktadan yaptığımız yayınla bir ordu gibi NTV ekibi Ankara'nın dört bir yanında sizlerle paylaştık efendim. Şimdi liderlerin vereceği mesajları merakla bekliyoruz. Donald Trump'ın gelmesi zaten zirveyi biraz daha yükseltti ve daha dünya çapında merak uyandıracak hale getirdi. Acaba nasıl mesajlar verilecek? NATO'nun bir değişim süreci içerisinde olduğu söyleniyor. Acaba Ankara zirvesi bir milat mı olacak? Bütün bunları konuşacağız. Epey de bir vaktimiz var. Çok da değerli konuklarım. Yakın planda bugün Mete Çubukçu, pasaport yapımcısı NTV ekranlarından bugün de çok sayıda bağlantıyla ekranlarımızdaydı. Gündüz NTV'yi izleyenler hatırlayacaktır. Ve Burak Küntay, Profesör Doktor Burak Küntay bizimle. Beykoz Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak. Sinan Ülgen gelecek, EDAM Direktörü. Geldiği zaman onu da hemen programımıza dahil ederiz. Şimdi sizinle başlayalım, Burak Hoca ile başlayalım. Hocam, diyoruz ki bu NATO tarihini konuşurken işte 97 Madrid hep referans veriyorsunuz, anlatıyorsunuz. İşte 99 Washington gibi ifadeler. Şimdi 2026 Ankara, bundan sonra böyle referans verilecek bir zirve mi olacak? Ve bir dönüm noktası olacak mı NATO için? Çünkü söylenen o.
2: Bence hayır.
0: Eyvah. Tamam, teşekkür ederiz programımızı buradan noktalayalım diye. Bence hocam hayır. Ne yaptınız?
2: Şimdi neden hayır? Önce açıklamamı bir evveliyatıyla yapayım. Şimdi biz akademisyenler yıllarca bir konuyu okuruz, yoğunlaşırız, üzerinde çalışırız, ederiz vesaire ve bir kanaatimiz oluşur yıllar içerisinde. Bir bakış açınız oluşur. Eğer herkes aynı yere aynı şekilde baksa o zaman bilimin tek taraflı bir garip bir şey olur, değil mi? Fakat farklı bakış açılarımız, farklı düşünceler çarpıştıktan sonra oradan çok güzel bir şey çıkar. Bilim olur o da. Şimdi ben bu kanaati 3 gün önce gelmedim, 5 gün önce gelmedim, 20 yıl önce de gelmedim. Yaklaşık 300 senedir bu kanaatteyim. Diyeceksiniz ki o kadar yaş var mı? Bir bilim adamının yaşı kendi doğduğu tarihte başlamaz. Tabii. Okumaya başladı ve üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Dönemle yaşıt hale gelir. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. NATO benim her zaman gözümde, bunu gün içinde de konuşacağız, yarın da öbür günde ama NATO'nun bir kuruluş sebebi var. Bir kuruluş maksadı var NATO'nun. Bu kuruluş maksadını hep birlikte zaten hatırladık geçtiğimiz hafta boyunca sabahtan akşama kadar ama bir hatırlayalım desem ama Burakça.
0: Burakça hatırlayalım.
2: Burakça hatırlayalım. Şöyle hatırlayalım. Sovyetlere karşı kuruldu der geçersiniz, değil mi? Bence o maksatla kurulmadı NATO. NATO muazzam bir cloud projesidir. Bugünkü teknolojik tabire benzeterek kullanayım. Şimdi düşünün bir markanın telefonu var sizde. Onun cep telefonu işte var. Marka adı vermeden anlatacağız diye evet. 40 takla atıyorum. saati var. Önündeki işte laptopu var. Bilgisayarı var. O su var, tableti var, bu su var ve netice itibariyle siz bir telefon numarasını girdiğinizde o kurulmuş sistem vasıtasıyla bütün aygıtlara o çat diye bilgi gidiyor, değil mi? Dolayısıyla aynı cloud'un içerisinde olan aynı firmanın ürünlerini kullanmak çok güzel ve basit oluyor hepimiz için.
0: Pratik oluyor, evet.
2: Evet, fakat siz o sistemden bir çıkmayı deneyin. Yani bilgisayarınızı saatle telefondan farklı bir markadan ya da işte tableti başka bir markadan almaya deneye zorlanıyorsunuz. Benim gözümde bu kadar yılın neticesinde geldiğim nokta, NATO'nun her daim ve her şeyden ziyade bir cloud sistemi gibi Batı dünyasını Amerikan şemsiyesi altına, o kurmuş olduğu bilhassa silah, sağlık, çevre, güvenlik, enerji gibi birçok konuda, ilacı da hiç ihmal etmem, bütün bunlar altında içine kattığı bir düzen halindeydi. Bunun içinde Dünya Ticaret Örgütü var, uzun yıllar devam eden Bretton Woods ekonomik etkisi var. Netice itibariyle bir sistem kurulmuştu. Fakat Sovyetler ortadan kalktıktan sonra bu sistem şöyle bir soruyu doğal olarak sordurdu. Gerek var mı? Çünkü Sovyetlere bakarken de bir güç diye bakmayın sadece. Orada bir de ideoloji var kapı gibi. Yani sadece bir Çin, Amerika, efendim söyleyeyim Kartaca, Roma, ne bileyim Pers, İskender Devleti mücadelesi değildi bu. Arada ciddi bir ideolojik bir duruş vardı. Şimdi bunun kavgası pat diye 90'larda bittikten sonra biz bir 10 sene daha bunun sosyal etkileşimini gördük. Hani bitti mi, bitiyor mudur, gelecek mi acaba, bağımsız devletler topluluğuydu, şuydu buydu mu, gitti. Ama sizin verdiğiniz tarihler, dikkat edin, hep daha tam emin olamadık o iş bitti mi tarihleri. Fakat 2000'den sonra yapılan bütün NATO toplantılarının neredeyse hepsinde şu lafı duydum. En önemlilerinden biri de 2004 Türkiye.
0: Evet, İstanbul.
2: Milat. Yine milat. Hop bir milat daha. Öbür toplantı. Yine bundan önceki de milattı. Ondan önceki de milattı. Şimdi çok doğal olarak ben hiçbir dünyadaki liderden...
0: Şimdi bunların hepsi milat, Ankara milat değil mi?
2: Hayır, geliyor öyle dendi.
0: Ha, peki, ha öyle dendi.
2: Öyle tamam. Dendi. Tam tersine yani,
0: tamam, siz tam
2: hepsi
0: tersi
2: için bu atıfta bulunuldu. Hı-hı. Çünkü çok net bir şey söyleyelim. Eğer karşınızda, bunların detayına iner konuşuruz ama, hı-hı, bir düşman, bir rakip, bir tehdit olmadığı takdirde niye silahlanacaksınız? Çok basit. Ya ilk çağdan beri gelen çok basit bir sorudur bu. Bir düşman olmadığı takdirde, bir tehdit olmadığı takdirde silaha harcayacağınız parayı başka bir şey harcarsınız. E şimdi o tehdit NATO sistemi var olması istendiği müddetçe hep baki tutulmak zorunda. O yüzden de her toplantı şekil değiştirir. Her toplantının muhteviyatı farklılaşır. Ama netice itibariyle geldiğiniz zaman bana kimse NATO'nun işlevselliğini 1990 öncesiyle asla kıyaslayamaz.
0: Yani beyin ölümü yorumuna katılıyor musunuz?
2: Beyin ölümü gerçekleşti lafı, NATO bitti lafı, bunlara katılmıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum.
0: Varoluş amacını mı kaybettiniz?
2: 1990'dan sonraki NATO, 90'dan önceki NATO değil. Bu mesela bugünkü, hı hı, çok güzel bir sanayi, savunma sanayi fuarı kanaatimdir. Oraya doğru yavaş yavaş evrildi. Çünkü birazdan aksi iddia edildiğinde çok basit birkaç şey soracağım.
1: Hı hı. Ben birkaç noktada aksini iddia edeceğim.
2: Evet, ben de onu bekliyorum abi. Sen ettin de, evet, ben de onları sana tek tek söyleyeceğim.
0: Bu arada
2: turbun büyüğü heybenin dibinde saklayalım biraz.
0: Sayın Sinan İlgen de geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Edam direktörüm. Size anons etmiştik bu arada. Başından itibaren aslında stüdyoya da hemen yani hemen oturmadınız ama Burak Kuntay'ın açıklamalarını dinleme fırsatınız oldu. Dolayısıyla kendisi aslında önce bir bulut sistemini tarif etti.
2: Kendimce.
0: Yani evet, Burak Kuntay'ca bir tanımlama oldu bu NATO'yu tarif ederken. Sonrasında da özellikle 2000'den sonra, doğru mu hocam? 2000'den sonra biraz anladığım kadarıyla böyle önemini yitirdiğini, bir savunma sanayi, günümüzde artık savunma sanayi fuarına işaret etti. Ben de soruyu şöyle sormuştum. Tam o kısımda yoktunuz galiba. Ankara 2026 zirvesi NATO tarihi içerisinde bir dönüm noktası olarak işaret edilecek mi? Diğer başka zirveler gibi diye. Sizce öyle mi peki? Bakalım buradan ne gelecek?
3: Şimdi şöyle yani. Bir kere bir yıl önceki zirve gerçekten tarihi bir zirveydi. Buradan başlamak lazım. Çünkü bir yıl önce ne oldu? Hollanda'da yapılan zirvede yıllardır NATO'nun gündeminde bulunan, Amerikan tarafının yıllardır şikayet ettiği, Trump döneminde şikayet dozunu iyice arttırıp artık tehdit noktasına vardırdığı, NATO içerisindeki sorumluluk paylaşımının ve yük paylaşımının artık bir neticeye bağlandığı bir zirveydi geçtiğimiz yıl. O zamana kadar NATO içerisindeki ülkelerin bir savunma bütçelerine yönelik bir yükümlülükleri vardı. Bu yükümlülükle Soğuk Savaş döneminde aslında %5, %6 civarına çıkmışken savunma harcamaları, Soğuk Savaş sonrasında bunlar tedricen düştü ve NATO ülkeleri %2'lik bir savunma bütçeleri yükümlülüğü üstlendi. Ama geçtiğimiz yıl bu kalıcı olarak değişti. Geçtiğimiz yıl itibariyle %5'lik zaman içerisinde savunma bütçelerine yönelik yeni bir eşik benimsendi. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldaki Hollanda Lahey zirvesi o bakımdan tarihi bir zirve. Şimdi gelelim bugüne. Bu geçtiğimiz yıl olduğuna göre, yani böyle bir tarihi misyon yüklediğimiz bir zirve geçtiğimiz yıl olduğuna göre, bu yılki zirvenin ileriye gittiğimizde, geri dönüp baktığımızda hani tarihi boyutu ne olacak sorusunun cevabı, kanaatimce NATO'nun bu şu anda başladığı ve muhtemelen birkaç yıla yayılacak, hatta orta vadeye yayılacak dönüşümünün belki ilk siyasi zirvesi olacak Ankara. Yani bu siyasi zirvede başka zirvelerde olduğu gibi işte NATO'nun 10 yılını belirleyen bir stratejik konsept kağıdı kabul edilmeyecek. Çok uzun vadeli stratejik planlar kabul edilmeyecek. İşte geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir savunma bütçesine yönelik eşikler zaten kabul edildi. Bunlara yönelik bir revizyon yapılmayacak. Ama ne yapılacak? Bugünkü jeopolitik ortamda, ki onu da kısaca belki hani bugünkü jeopolitik ortam derken neye atıfta bulunmak lazım, onu da kısaca söylemek lazım. Bir Avrupa kıtasının yeniden tehdit algısının yeşermiş olması, Rusya'nın önce 2014 Kırım'ı ilhakı, arkasından 2022 Ukrayna'ya saldırısı sonrasında. Diğer yandan da belki NATO bakımından aynı yani eşit derecede stratejik önemi bulunan bir husus. Amerika'nın, hele hele Trump Amerikası'nın Avrupa'nın güvenliğine olan yükümlülüğünü azaltma gayretini çok açık bir şekilde ortaya koymuş olması. Bu Avrupalı müttefiklerde bir artık bu Avrupa güvenliğinin sorumluluğunu biz üstlenmeliyiz anlayışını hakim kıldı. Fakat bu soru sorulduktan sonra bunun ne şekilde hayata geçireceği, nasıl bir siyasi vizyonla, ne gibi mekanizmalarla, ne gibi taahhütlerle hayata geçireceğini işte şimdi konuşmaya başlayacağız. O bakımdan bu NATO'nun dönüşümü, ki bazıları NATO 3.0 deniliyor. Biraz önce Burak Hoca'nın anlattığı dönemlere dönecek olursak, Soğuk Savaş dönemi NATO 1.0, Soğuk Savaş sonrası dönem NATO'nun kendine yeni bir misyon çizdiği dönem NATO 2.0. Ve şimdi Ukrayna Savaşı sonrası dönemde NATO 3.0 olarak adlandıracak olursak, işte bu NATO 3.0'ın siyasi yapı taşlarının ilk atılmaya başlanacağı zirve olacak Ankara Zirvesi.
0: Böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi o halde Mete Çubukçu, Burak Küntay'a bazı noktalarda itiraz edeceğini söylemiştin. Evet. Hem onu sorayım, hem de bu Sinan Bey'in söylediği bu Avrupa artık kendi sorumluluğunu kendi üstlenecek döneminin başlangıcı olarak tarif edebiliriz Ankara Zirvesi'ni diye de bakabiliriz. Bu yoruma ne dersin? Öyle bakar mısın?
1: Şimdi Burak Güntay'la birçok konuda ortaklaşırız. Burada bir iki itirazım olacak belki Sinan Bey'e de. Ben yok, o kadar keskin bir itiraz değil. Sadece bugün öğleden sonra Genel Sekreter basın toplantısı yaptım. Bayağı da uzundu. Çok soru aldı. Keyfi yerindeydi.
0: Hepsini de cevaplamaya çalıştı.
1: Hepsini cevapladı. Hatta sıralar böyle. Üçüncü sıradan işte
0: beyaz gömlekli gazeteci.
1: Evet. Kravatlı, işte rengini, elbisesi rengini söyleyerek. Şöyle söyledi yani Sinan Bey'den kaldığı yerden. Lahey'de verilen sözlerin gerçekleşmesi için Ankara'da konuşacağız. Ya ben bu açıdan bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Evet, Lahey'de bir takım kararlar alındı ama o kararlar hayata geçmedi. Yani geçmesi için belki o zaman bir harekete geçildi ama somuta dönmedi. Şimdi
0: hani bir yılda ne yaptınız gibi bir kontrol mü yani bütün ülkelere? Hani söz verdiniz Lahey'de, bir yıl geçti, hadi bir bakalım defterleri açalım görelim.
1: Biraz öyle ama burada yani rakamlara da baktığımızda, ya tam şundan emin değilim. Yani Polonya o en yüksek orana bir yılda mı ulaştı tam emin değilim ama giderek yükselen bir ödeme bütçesi var. Yani işte bu %5 dedikleri. İşte 1 trilyon dolara yakın Amerika Birleşik Devletleri, ki bence Trump orada haklı, 1 trilyon dolar NATO'ya ödeme yapıyor. Herhalde Almanya en fazla 100 milyar dolar rakamları var ama kağıtlar da burada.
3: Aslında onu NATO'ya ödeme olarak da anlatmamak lazım. Yani, yani o kendi savunma bütçesini ödeme yapıyor. Diye. NATO'yu da güçlendiriyor. Evet, yoksa NATO'ya ülkeler doğrudan...
1: 160 falan oluyor herhalde değil mi?
3: Amerika'nın payı.
1: Evet.
3: Amerika'nın payı yani şöyle aslında evet şöyle de diyebiliriz. Amerika AB üyesi olmayan yani Amerika, Türkiye, Norveç, İngiltere, Kanada'nın payı toplam savunma harcaması şu anda %75 NATO evet. içerisinde.
1: Yani o kendi payını indirmeye çalışıyor. Hatta 250 milyar yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakayım. Avrupa tarafından ödendi dendi. Tabii bunun ödeme şekilleri vesaire farklı. Şunu demek istiyorum. Yani burada 2025'te alınan kararlar artık tamamıyla uygulamaya başlanacak. Yani ben bundan sonraki zirvelerde ya kim ödedi, ödemedi vesaire tartışmaları belki olacak ama bu kadar öne çıkmayacak. Evet, Avrupa'da bir takım ülkeler var. Yani bunların biraz daha hakkaniyetli olması, işte sosyal harcama, savunma harcama dengelerinin kurulması konusunda mesela İspanya gibi ya da daha küçük ülkeler hı hı. gibi yani 500, 600 ya da 1000 kişilik ordusu olanlar da var. İşte İzlanda var, Lüksemburg var.
0: İzlanda evet.
1: Onlar da. Bu artık yavaş yavaş gündemden çıkacak. Onun için çok çok önemli. Ve bu zirvede Avrupa artık yine genel sekreterden yani Trump'ın bizi zorladığı ama bizi kendimize getirdi diye ben tercüme ediyorum. Avrupa artık bu zirvede bu sorumluluğu yani Amerika'nın gitmeyeceği ama boşalttığı yerleri dolduracağı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Bu açıdan bence önemli. Tabii ki işte yarın bir savunma forumu diyelim. Öyle çok çok önemli bir forum var. Ve orada bir takım şirketler kimler olduğunu şu anda bilmiyorum anlaşmalar yapılacak. Çok olan bir şey değil yani NATO marjında.
0: Çok sayıda uluslararası anlaşmanın imzalanacağını söylüyorlar.
1: Yapacak. Ve hem Türkiye hem Avrupa'daki savunma sanayi farklı bir faza geçecek diye düşünüyorum. Yani daha belki bir hibrit model ya da daha ortaklaşa bir model. Bunların hepsi yarınki zirvede 3 aşağı 5 yukarı belli olacak ama şöyle şey yapayım bağlayayım yani Lahey'de alınan kararlar artık burada tamamıyla yani uygulamaya geçirilmek üzere herhalde bildirgeye konacaktır. Çok da uzun olacağını düşünmüyorum bildirgenin.
0: Kısa ve özet bir bildirge evet. olacak ama biz uzun uzun konuşacağız bu önümüzdeki iki günü. Sadece şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz NATO özel yayınıyla Yakın Plan'a.
4: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. Hava durumu.
5: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde ancak sert esenkaryel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.

0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Saatler gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklara bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
3: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
2: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın Ankara ziyareti bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2007 yılında dönemin ABD Başkanı Obama'yı ağırlamıştı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Türkiye aleyhinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye F-35 satmaması yönünde uyardı. Netanyahu Amerikan Fox News kanalında konuştu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani kısa adıyla NATO'ya üye ülkelerin liderleri başkente toplanacaklar. Liderlerin iki gün boyunca yoğun programı olacak. Peki bugün ve yarın Ankara'da neler olacak ve bu zirveyi kritik kılan ne? Haberimizden izleyelim.
2: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
4: Thank you very much. Thank you.
2: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkilerin NATO içindeki görüş ayrılıklarını aşmaya yardımcı olabileceğini belirtti. Fidan, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu. Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkilerin NATO içindeki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine de değinen Fidan, Ankara zirvesi çerçevesindeki teknik görüşmelerde sorun beklenmediğini belirtti. NATO'nun gerekliliğinin tartışma konusu olmadığının altını çizdi. ABD-İran arasındaki mutabakat zaptı konusunda tarafların nihai hedefleri konusunda ciddi olduğunu vurguladı. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yeni görüşmelere aracılık yapmaya da hazır olduğunu aktardı. Ancak yakın zamanda taraflar arasında görüşme beklentileri olmadı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte, Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri, Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye, NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye, savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
0: Rutte, yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
0: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
2: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: Ankara NATO zirvesi için teyakkuzda. Kritik zirveye saatler kala güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında, zirvenin yapılacağı Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor.
3: Zirveye saatler kala güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Güzergahlar üzerinde bulunan yüksek binaların tepelerine ise keskin nişancılar yerleştirildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zirve öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıda zirve önlemleri değerlendirildi.
4: Yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
0: Emniyet güçleri şehrin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
5: NATO Liderler Zirvesi toplantısı için Ankara'da geri sayım başladı. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Kısmen kapatılacak bulvarlardan biri olan Atatürk Bulvarı'na ise gördüğünüz gibi polis bariyerleri çekildi.
0: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alacak.
2: Zirve kapsamında liderlerin eşleri de Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Türkiye'ye gidecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. lider eşleri yemeklerini İznik Çinlisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış

0: kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve Didier eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve Didier eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir Didier eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
1: Yerli otomobil TOG, NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'u özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak.
2: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'larda kullanılacak. O TOG'lar kongresyum önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'larda katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ato Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere giriş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalışma yemeğinde konuştu. Güler, Türkiye ile ABD arasındaki gerçek potansiyelin ortaya çıkartılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
3: Savunma sanayinde ortak üretim, Ar-Ge ve teknoloji transferleri dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı birimler ve şirketler tarafından hazırlanan tekliflerimiz ABD makamlarına iletilmiştir ve iletilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Güler, Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.
3: Tersanelerimizin ABD donanmasının da ihtiyaçlarına uygun gemileri inşa edebilecek, bölgemizde görev yapan deniz platformlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Bakan Güler, savunma sanayindeki işbirliği potansiyelinin ortaya çıkartılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
3: Türkiye, kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ABD şirketleri için muazzam yatırım fırsatlarına sahiptir. Sonuç olarak savunma sanayi işbirliğimizin bu muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için ülkemize yönelik uygulanan tüm engellerin de kaldırılmasını bekliyoruz.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu da Türk savunma sanayinin güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü söyledi.
4: Türkiye savunma sanayinde son 20 yılda gerçek bir başarı hikayesi yazmıştır. Bugün sektörümüzde 3500'den fazla şirket, 100 bini aşan çalışanı, yaklaşık 20 milyar dolarlık cirosu ve 11 milyar dolara ulaşan ihracatıyla dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir.
1: Amerika'da İran Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yapılan son anket halkın büyük bölümünün savaşa ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
0: İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a halkın verdiği desteğin azalmasına yol açtı. Yapılan son anketler bunu gösteriyor. İngiliz Financial Times gazetesi için yapılan son anket halkın %58'inin savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Beyaz Saray, Kongre'den İran savaşının masraflarını karşılayabilmek için 67 milyar dolar talep etmişti. Ankete katılanların %44'ü savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşısında daha güçsüz duruma düştüğü görüşünde. Daha güçlü konuma geldiğini düşünenlerin oranı ise %31 ile sınırlı. Ankete katılanlar İran'la varılan mutabakat zaptı ile ilgili şüphelerini de dile getirdi. Katılımcıların yaklaşık 1/3'ü mutabakatın Orta Doğu'da barış ve istikrar açısından fark yaratmadığı görüşünde. Katılımcıların sadece 1/5'i mutabakatın barış getireceğine inandığını söyledi. Financial Times anketine katılanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyeliği de soruldu. Katılımcıların %53'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. NATO'dan çıkılmasını savunanların oranı ise %23. Savaş Trump'ın halk desteğinin de düşmesine yol açtı. Ankete katılanların yalnızca %36'sı Trump'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti. Bu bir önceki aya kıyasla 2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Bağımsız seçmenler arasındaki düşüşün daha belirgin olması dikkat çekiyor. Bu seçmen kitlesi arasında Trump'ın onay oranı sadece %21 ile sınırlı. Bu oran bir ay öncesine göre 8 puanlık bir gerileme gösterdi. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı %38 ile sınırlı kaldı. Demokratlara destek verenlerin oranı ise %44 olarak tespit edildi.
1: Kültür sanat dünyasından haberlerle bülteni noktalayalım.
5: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak geçtiği...
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tansa Türk, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Saatürk, Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle yeniden Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı seçildi. Tansa Türk, bu göreve ilk kez 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulda seçilmişti. Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Moskova'dan ödülle döndü. Bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak görülen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale kalan Tahiroğlu, özel diploma ödülüne layık görüldü. 35 ülkeden 362 dansçının katıldığı yarışmada Tahiroğlu'nun yarıştığı kategoride birincilik ve ikincilik ödülü verilmedi. Tahiroğlu, özel diploma ödülü alan tek sanatçı oldu. Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatını konu alan The Greatest dizisinden ilk fragman yayınlandı. I'm the fastest. I'm the strongest. 8 bölümlük mini dizi Muhammed Ali'nin zaferlerini, yenilgilerini ve hayatı boyunca verdiği mücadeleyi gözler önüne serecek. Jalen Best'in efsanevi boksöre hayat vereceği dizi 4 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Eylül ayında yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan dünyaca ünlü müzik yıldızı Beyoncé, heyecanla beklenen albümünün ilk şarkısını paylaştı. Morning Dew, Donk adlı şarkının yazarlık kadrosunda Beyoncé'ye Pharrell Williams, The Dream ve Darius Dixon gibi dünyaca ünlü müzisyenler eşlik ediyor. Beyoncé, yeni albümü B-Day'i doğum günü olan 4 Eylül'de yayınlayacak.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.

0: Arka Plan'a Ankara stüdyomuzdan devam ediyoruz. Burak Güntay, Mete Çubukçu, Sinan İlgen bizimle beraber Yakın Plan'da. Bugün Mark Rutte'nin çarpıcı bir cümlesi vardı. Bu bölümü öyle başlamak istedim. Dedi ki NATO Genel Sekreteri, bence NATO 3, 4 veya 5 yıl önceki haliyle sürdürülebilir değildi. Buradan 8 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 350 milyon nüfuslu bir ülkeden bizi Ruslara karşı savunmasını istememiz, NATO topraklarının bu kısmında dünyanın en zengin bölgesinde yaşayan 600 milyon insanın Amerika'ya bu kadar aşırı bağımlı olması sürdürülebilir değildir dedi. Çarpıcı olduğunu düşünüyorum ben, çünkü burada artık daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini Avrupa'nın herhalde böyle rakamlar vererek daha çarpıcı ve süslü bir şekilde söylemeyi tercih etti. Bu cümleden mesela ne anlıyorsunuz Sayın Güntay? Ya da şöyle sorayım, haksız mı?
1: Ben bu cümleden şunu anlıyorum. Bunu o söyleyince NATO Genel Sekreteri oluyor. Ben söyleyince Mete abi bana itiraz ediyor.
2: Buradan ilk çıkacak netice bu.
1: Şimdi devamına geleyim. Haklı.
0: Haklı.
1: Bak, niye haklı? Haklı da işte başta dediğime geliyor iş. NATO aynı NATO değil. NATO sistemsel olarak evrimini değiştirmek mecburiyetine kalmış bir durumda 20 sene içerisinde. Bunu bir kere bir doğru okumak lazım. Bakın, çok kritik bir şey soracağım. Burada ömrümüz bununla geçmiş insanlarız. Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz var. NATO bir savunma ittifakı diye ilk etapta kuruldu, değil mi? Yani benim o cloud sistemini bir kenara koyarsak, hani adı, resmi adı savunma sistemi. Hatta hep Alexander Dumas'dan, üç silahşörlerden hep oradan örnek verilir. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
0: Beşinci maddeye de atıfla, evet.
1: Evet. Şimdi size çok net bir soru soracağım. İsim vermeyeyim ülke ismi. Kimse ayıp olmasın. Çünkü farazi bir şey söylüyorum. X bir Arap ülkesi. Güneylerde. Ya da X bir Arap olmayan Orta Doğu ülkesi. Küçük.
0: Peki.
3: Belli olmadı hiç.
1: Tamam. İsim vermiyorum. Birden bir böyle bir dellendi, Türkiye'ye saldırdı. İkisi de NATO üyesi değil. Biz de NATO üyesiyiz.
0: Evet.
1: Tabii bu söylediğim böyle bir şey olacak değil kat'i suretle. Tamamen farazi, bizim işimizin bir kısmı da öyle olsa nasıl olurdular üzerinden gider. Hı hı. Çok net bir şey soracağım. NATO 5. madde, herhangi bir yazılmamış madde, bundan sonra yazılacak olan maddeyi harekete geçirip Türkiye'yi ya da İtalya'yı, onu da şimdi ekliyorum, korumaya geçer mi o iki ülkeye karşı?
0: Geçmesi
4: Kime
0: gerekiyor.
4: Kime soruyorsun?
1: Sana abi önce.
4: Geçer. Yoksa NATO biter.
1: Sana abi.
3: Bence de geçer.
0: Geçmesi gerekiyor.
1: Önünden geçmez.
4: Orada, i̇şte o yüzden de ayrışıyoruz.
1: O yüzden de ben NATO'nun eski konseptle bittiğine inanıyorum. Ya şunu yaşadık biz. Türkiye Suriye'den gelen belli tehditler karşısında talepte bulundu. O ki bir bahsettiğim gibi iki tane büyük ülke değildi. Sadece o dönem Amerika'nın desteklediği bazı gruplar vardı orada. Yani şunu çok net söyleyeceğim. İki şey benim gözümde NATO'nun eski misyonundan tamamen evrildiğini, bambaşka bir yere geldiğini, bu geldiği yerde zamanın gereklerine doğru bir yer olabilir. Eleştirmiyorum veya NATO bitmiştir demiyorum. Eski NATO olamaz diyorum. Çünkü biraz önce sizlerin hepinizin evet dediği şeye ben hayır diyorum. Elini kıpırdatmaz. İkincisini de, tabii ülkeleri anladık değil mi bu arada? Mutabıkız ülkelerde. İki, bir şey daha söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün bir açıklama yaptı. Bir hafta var ya da yok. Teksas'tan, hatam varsa lütfen düzelt
0: evet,
1: Mete
0: evet.
1: abi.
0: Ankara'ya
1: kadar dedi değil mi?
0: Hı hı.
1: Teksas'tan Ankara'ya kadar bir güvenlik hattından bahsetti.
0: Evet.
1: Şimdi Teksas'tan Ankara'ya kadar bütün ülkeleri alalım. Biz ve Amerika'da dahil. Diyelim ki ilk üçü yaz bize NATO'nun potansiyel düşmanı. İlk üç ülkeyi yaz. İnanın bana birçok ülkenin birinci sırası farklı çıkar.
3: O NATO içinde de öyle şu anda. Yani,
1: NATO'dan bahsediyorum.
3: Ay, şunu demek istiyorum. Şimdi mesela Rusya tehdidini işte Baltık ülkeleri çok yakından gün be gün hissediyor. İspanya yani
1: çok
3: İtalya ya da hani ne bileyim.
0: Onlar Orta Doğu'daki işler yüzünden göçle daha ziyade
1: ama
0: bağlantılı.
1: Ama tarih olarak benim dediğim İtalya, tarihe İspanya. Gittiğinizde jilet gibi, çakı gibi, tek noktada. Ya ömrümüz o dönemi okumak, yazmak, çizmek, okutmakla geçti.
0: Anlaşılan mı? Siz değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. NATO'da zaten değişim diyor. O zaman farklı bir değişimden mi sözünüz?
1: Şimdi ben bambaşka bir şey söylüyorum. Diyorum ki NATO diye bir şey var mı? Var.
0: Yeni NATO, 3.0 NATO.
1: Yeni 3'ünü 5'ini bilmem. NATO bugün işlevsel olarak büyük bir sanayi fuarıdır. Savunma sanayi fuarıdır. Amacı birçok ülkenin birbiriyle sanayi, savunma sanayinden bahsediyorum. Anlaşmalar yapmaya yöneldiği muazzam bir güçtür. O biraz önce bahsettiğim sistemi ayakta tutmak için var olan bir güçtür. Buraya evrilmiş midir? Evet evrilmiştir. Sadece şunun adını koymak lazım. Bu NATO 1950'lerde kurulan ve 90'larda ve 90'ların sonunda biten NATO ayrı bir devir. 1-0, 2-0, 3-0 diye benim gözümde. Ha, herkes farklı düşünebilir. Mesela çok güzel bir makale var. Sizlerin yazdığı 1-0, 2-0, 3-0 çok muazzam adlandırmış. Orada da çok efsane. Hem dostlarımız hem bilim insanları var. Başta yayında söylediğimi tekrar söylüyorum. Tek bir düşünce olsa, tek bir fikir olsa, herkesin tek bir bakış açısı olsa oradan bilim çıkmaz zaten. Dolayısıyla ben çok yakın çalıştığım arkadaşlarımla bu konuda onlar NATO'nun evrildiğini düşünüyor. Ben tamamıyla ortadan bıçak gibi kesilip NATO'nun 1900-2000'deki bir devre arasından sonra 2000'lerle beraber artık NATO dediğimiz şeyin bundan öncekiyle aynı olmadığını düşünüyorum. Çok netim bu konuda.
4: Hemen şu ilaveyi yapabilir miyim sevgili Burak? NATO tabii ki tarihin getirdiği, yakın tarihin getirdiği siyasi dönüşümleri uyum sağlamakla mükellef. Yani 1952'nin NATO'suyla, 1992'nin NATO'suyla, 2022'nin NATO'su tabii ki farklı olacak. Fonksiyonları itibariyle farklı olacak vesaire. Ama bir şey değişmiyor NATO'da. O noktada ayrılıyor. NATO'nun özü evet savunma ama daha önemli bir özelliği var NATO'nun. Onun da adı caydırıcılık. NATO eğer tarihte kendi coğrafyasını, kendi üyelerine karşı herhangi bir devlet tarafından saldırıyı bugüne kadar önleyebildiyse, yani Ukrayna'nın durumuna herhangi bir NATO ülkesi Baltıklar dahil düşmediyse, bu NATO'nun caydırıcılığı sayesinde olmuştur. Caydırıcılık değişmedi. 1952'de de aynıydı, 92'de de aynıydı, şimdi de aynı. Çünkü bir kere caydırıcılığı tartışmayı açarsanız NATO biter. NATO savaş o bakımdan bir müdafi örgüttür. Savaş çıkmaması için bu caydırıcılık konsepti etrafında şekillenmiştir. Ve zaten NATO'nun bugün bütün stratejik dokümanlarına baktığınızda iki tane terminoloji vardır burada ağırlıklı olan. Defense and deterrence, savunma ve caydırıcılık. Bunlar iç içe geçmiş, birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Dolayısıyla bugünkü NATO'da da ağırlık savunma ve caydırıcılıktadır. Soğuk Savaş'ta ortaya çıkan NATO'da da buradadır. Gerisindeki ayrı farklılıkları konuşabiliriz ama işin özünde bir farklılık olduğunu düşünmüyorum ben. Buradan da bilim yaratalım sevgili Burak Hocam.
0: Bilim en sevdiğimiz zaten. Evet. Şimdi Avrupa, Amerika, daha doğrusu Amerika, Kanada, Avrupa, Kanada ve Amerika ayrımına doğru gidiyor NATO. Burada herkes herhalde hemfikir. Ama işte Sayın Ülgen burada bu noktada caydırıcılık gibi bir meselenin ve savaş önleyicilik gibi bir meselenin altını çizdi. Herhalde şimdiye kadar da NATO'nun tarihine baktığımızda Ukrayna gibi bir örnek yok.
3: Yok, yani şöyle bir şey, yani söylenenlerin birçoğu tabii ki haklı. Yani yeni bir doğum sancısı gibi bu. Yani belki öyle tarif edebiliriz. Şimdi tabii ki Soğuk Savaş NATO'su yok zaten, mümkün değil. O arada yani NATO 2.0 dedikleri neyse 90'lardan işte belki 2008, yani Gürcistan işte işgali, 14 Kırım işgali gibi, yani o yıllar arası. Ya da Soğuk Savaş sonrası işte bu, hani işte ideolojilerin bittiği, efendim işte o Fukuyama'nın ünlü makalesinden yola çıkan, artık liberal dünyanın efendim zafer kazandığı ve bundan sonra tarihin böyle devam edeceği. Bugün Trump'ın Avrupa ülkelerine bence haklı olarak yüklemeye çalıştı. Savunmanızı, harcamalarınızı yükseltin deme noktasına gelen o dönem. Çünkü hı-hı, Avrupa hakikaten o dönem en refah, sosyal harcamaları en rahat yapan, halkını daha rahat yaşatan, savunma harcaması yapmayan. Çünkü tarih de bitti, tehdit de bitti. Sovyetler yok. Rusya 2007'ye kadar, değil mi, o Münih konferansında Putin'in herhalde konuşmasına hı-hı kadar neredeyse NATO'ya, yani girmeyecek belki ama bir eklemlenme, ofis açılıyor Brüksel'de.
4: Tabii bir, yani NATO Rusya Konseyi kuruldu. Evet, onlar yani Avrupa giriyor, güvenliğine orada konuşmaya başladılar.
3: Burak öyle Kuntay'ın bir yakınlaşma söylediği, var. Evet, o orada artık hani NATO
0: kendi... Biz niye vardık?
3: Ya evet, bir hani 2002 Afganistan, hı-hı, ki 5. madde herhalde ilk defa orada.
4: Doğru ama o devlet dışı aktöre, evet, karşı, devlet dışı, yani devlet karşı değildi gene de.
3: Şimdi her yapı kendini karşıtıyla bir defa var eder. Karşıtı olmayınca işte bir varoluş krizi içine girdi ama ondan sonra tarihin sonu gelmediği belli oldu. Yani Ruslar işte bu genişlemeden rahatsız oldu. Bizi tehdit etmeye başladınız dedi ve işgallere başladı. Yani Gürcistan'ı işgal etti, Kırım'ı işgal etti. Ukrayna'ya saldırdı ve o eski risk, kimileri bunun işte böyle amiyane tabirle tezgah olduğunu falan da söylüyor ama bence öyle değil yani. Rusya politiği bunu yapar. Oradan sonra bence NATO kendine gelip yeni bir, başta söylediğim, doğum sancısına başladı ve işte ta işte Lahey'den belki gelen ve yarın öbür gün daha şekil alacak olan yeni NATO'nun tohumları o zaman atıldı. Evet, şu anda herkes için aynı mesafede bir tehdit olmasa bile ciddi bir tehdit bu. Her ülke için geçerli. Yani şeye bakalım, İran yaklaşık 3 ya da 4 tane balistik füze attı. Biz atmadık falan dediler de onlar attı, yani bunu herkes biliyor.
4: 4 tane
3: attılar ve sonuç olarak NATO'dan gelen savunma sistemleri havada bunu yakaladı ve o, yani NATO'nun o entegre, çok karmaşık, hakikaten teknolojiye dayanan sistemi bir şekilde bunu yakaladı. Bu önemli bir şeydi. Evet, yani 5. maddeye kadar gelinmedi ama yani burada hani bir dayanışmanın olabileceği de gösterildi. Her olayda olur mu? Olmayabilir. Ama bunlar var. Burada şu da var, yani belki 2. bölümde oraya gireceğiz. Sonuç olarak uzak dursalar, mesafe koysalar vesaire yapsalar, yani Türkiye o jeopolitik ve etrafında olan bitenden dolayı ve kendi kabiliyeti ve olanaklarından dolayı başka bir konuma gelmeye başladı. Belki resmi olarak söylenmiyor ama yani o birebir görüşmelerde, yani kapalı kapılar ardında bunu bakanlar birbirlerine ifade ediyorlar. Bu önemi. Onun için ben hani yeni bir dönem artık, hani yeni bir nasıl diyelim, çocuğun doğma dönemi diyorum.
0: Peki şimdi burada Amerika'nın işte külfet paylaşımı istemesi, burada örneğin nükleer şemsiyesi altından çıkması demek bazı ülkelerin, işte Fransa'yı ve İngiltere'yi bir kenara koyacak olursak endişe doğurabilir. Dolayısıyla bu güvenceden vazgeçmeleri veya Amerika'nın bırakacağı boşlukları kısa vadede doldurmaları ne kadar mümkün olur? Ya da tersten şöyle soralım, Amerika Avrupa'daki üslerinden ne kadar vazgeçilebilir? Yani bu söylem pratikte nasıl iki taraf için mümkün?
1: Çok güzel. Yine aynı noktaya geliyoruz. Çok önemli, Allah nur içinde yatsın, bir devlet adamımıza bir gün sormuştum. Bir ara bir furya vardı Türkiye'de. NATO'dan çıkma furyası. 2000'lerin başındaydı herhalde bu. Doğru, o civarlardaydı. Bir laf söylemişti, hiç unutmam. NATO'dan bir şey beklemeyeceksin. NATO'nun önemli tarafı içinde olmaktır. Seni NATO dışarıya karşı değil, içindekilere karşı kurur. Bak, çok önemli bir laftır bu. Şimdi detaylara girersek çıkamayız bu akşam da, Türkiye'nin 20 sene, 30 sene, 40 sene mücadele ettiği terör, PKK terörü, Abdullah Öcalan yakalanıp içeri alındıktan sonra verdiği bütün demeçlerde, bütün kampları mampları açıkladığında en büyük desteği aldığı ülkeleri Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğu görülmüştü. Hatırlayalım. Şimdi dolayısıyla enteresan bir birlik. Caydırıcılığı sonuna kadar katılıyorum. Hiç söylenecek bir şey yok. Ama dışarıdan çok içeriye karşı da çok önemli kendinizi koruma kalkanına aldığınız bir yer. Hı hı. Yani yalnız Türkiye'de bundan 30 sene 40 sene önceki durumunda değil. Mesela ben şu an bu Ankara'daki sanayi birlikteliklerini gayet iyi buluyorum. Çünkü çok uzun yıllardır belki ilk defa satıcı durumunda olan ülkelerden biriyiz. Yani hep talep eden durumundayken şimdi son zamanlarda kendi ürünlerimizin dünyada oynadığı noktaya da gelmeye başladık. O yüzden bu toplantılara bayılıyorum ben şu an.
0: İtalya ile İspanya ile işbirlikleri var.
1: İyi gidiyor. Şimdi gelelim esas noktaya, yani sorunuza. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki gücünü bırakmak ister mi? Hı hı. Henüz dünyadaki hegemon bakış açısını bırakmış bir Amerika yok. Biden'da da yok, Trump'ta da yok, Obama'da da yok, hiçbirinde yok. Çünkü o silsile Amerikan tarihine baktığınız zaman öyle liderlik değişimiyle falan olacak bir şey değil. Doğal ekonomi, üretim, sanayi, ham madde pazarı, satılan pazar. Bunların oluşturduğu bir silsile vardır. Yani sizi o büyütür. O sizi böyle aç bir canavara çevirir. Bu kötü bir şey değil o canavar tabiri. Hı hı. Ham maddeyi bulursunuz. Eğer sanayileşmeyi yakaladıysanız üretirsiniz. Ürettiğiniz zaman bunu bir yere satmanız lazım. O sattığınız ülkelerin üzerinde politik etki kurmanız lazım. Çünkü ham madde pazarıyla malı sattığınız pazar aynı zenginlikte, aynı etkide değildir. Bu da ülkeleri genişlemeye, büyümeye iten doğal bir şeydir. Politik ekonomi reaksiyonudur. Ya, tarih boyu böyledir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika burada tıkanıyor ama hala reaksiyon olarak o reaksiyondan geri adım atmış değil. Bu bir. Hı hı hı. İkincisi, şimdi bir şeyin adını çok rahat koymamız lazım. Yayının başında bir şey söyledik. Bütün değerli dostlarımız konuya hakim olduğu için burası için söylemiyorum ama birkaç ekranda maalesef buna benzer bir şeyler duyduğum için açıklamakta fayda görüyorum. Bu NATO'ya %3, %5 işinin şöyle bir algı var bence birçok kişide. Ülkenin %5'ini savunma sanayinin %5'e çıkaracaksın ve o %5'i alıp NATO'nun bir bankası var. Oraya parayı bırakıyorsun. Al bu senin. Öyle bir algı var.
5: Öyle bir algı mı?
1: Hissetmiyor musun sen? Ben gayet net hissediyorum. Hani o %5'e çıkmak demek NATO'ya o parayı vermek gibi. Şimdi bu ülkelerin o meblağa çıkmasının içinde gazilerin ödenen maaşları da var. Hı hı. İnsan kaynakları, yani ödenen maaşlar da o paranın içinde. Öyle direkt
4: askeri
1: NATO'ya
4: gidiyor. Sistem askeri. Bizde kapandı askeri hastaneler maalesef ama yani
1: olsa o da var.
4: Olsa o da var.
1: Yani emekli maaşı diyorum. Emekli maaşı da var. Dolayısıyla onu bir kere net herkesin
4: cari harcamalar var hepsi. Yani içerisinde.
1: Hı hı hı. Şimdi dolayısıyla bu ülkelerin nüfusuyla ordularının kalabalıklığıyla da biraz aslında orantılı bir şey. Hı hı. Şimdi sorunuza neden buradan geliyorum? Şu yüzden. Avrupa, Charles de Gaulle ne kadar Paris'e önde yürüse de ilk girerken o işi yapan Charles de Gaulle değildi. Amerikalılarla İngilizlerdi. Rica minnet kendini öne attı da yürüdü. Ama yürüdükten sonra Charles de Gaulle'ün çok önemli bir bakış açısı vardı. Dedi ki Amerika'ya teşekkür ederiz, İngiltere'ye teşekkür ederiz ama bir karar vermemiz lazım. Biz Avrupa olarak kafayı kaldıracaksak, yürüyeceksek, hı hı, kendi savunma sistemimizi Amerika'dan ve o lafı kullanan odur, Truva atı İngiltere'den müferit bu işi yapmak zorundayız. Peki yap da tarumar olmuş bir Avrupa var. Evet. Üzerinden Almanya da öyle bu arada, herkesin tarumar olmuş. Kolay mı? Amerika'nın yardımına ihtiyacın var. Öyle ya da böyle nükleer silaha sahip olan Rusya, Amerika, İngiltere'ye geçin ilk ülke yine Fransa oldu. De Gaulle hep şunu iddia etti. Avrupa asla ve asla Amerikan şemsiyesine kısa vadeli veya peyderpey girse de tam anlamıyla teslim olmamalı. Fakat yıllar içinde gelinen bir şey oldu. Avrupa'nın refah düzeyi farkındaysak dünyanın birçok 2. Dünya ve 1. Dünya Harbi geçiren ülkesinden daha iyi durumda. Neden? Çünkü normalde yapmaları gereken birçok askeri harcamayı biraz da 40'ların, 50'lerin, 60'ların, o soğuk savaşın ve NATO'nun sağladığı avantajla, hı hı, o NATO'da o ülkelerin az para vermesinin, askeri harcamaların daha az olmasının sebebiyle sosyal refaha, halklarının, toplumlarının refahının artmasına ve yatırımlara, sanayi yatırımlarına daha çok kaynak ayırılabildi. Türkiye'de o lüks olmadı. Biz bunu yapamadık. Niye biz bir yandan onu tutacağız, bir yandan bunu tutacağız, biraz oraya, biraz buraya diye gittik. Şimdi anlatmak istediğim bütün bu hikayenin sonunda şu. Hı hı. 2-3 şey var. Avrupa dünyada en az Amerika kadar, hele belli konularda bir de Çin'i katarım işin içine, know-how'ı askeri konularda da çok olan bir kere şey. Ülke demeyeyim de ne diyelim, kıta, bir ülkeler manzumesi. Yani yapabilir mi? Yapar. Parası var mı? Amerika'dan sonra dünyada birinin parası varsa Çin'in vardır, Avrupa'nın vardır. O da olabilir de iki şey var. Bunlardan biri oraya kaynak aktardığınızda ki en güzel örnek şu son bir haftadır İngiliz siyasetini takip eden varsa ekonomik tarafından da çok net ayna gibi görünüyor. İngilizlerin sadece savunmayla ilgili ayırmaya başladıkları para kesildiği yerler İngiltere'nin enerji ve altyapı harcamaları. Şimdi o zaman ne oluyor? Halkın refahı, halkın mutluluğu, halkın yıllardır içinde yaşadığı ekosistemde kesintiler oluyor. O yüzden de 6 tane başbakan değiştiriyorsunuz. Kedileri bile uzun süredir orada başbakanlardı. Netice itibariyle şuraya geliyor hikaye. Amerika oradan çıkmak ister mi? Hayır. Tamam. Avrupa bu lüksü bırakmak ister mi? Hayır. Ama her şey ister miyle olmuyor bu hayatta. Bazen öyle bir şey gelir ki De Gaulle geri dönersiniz.
0: Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Yani Avrupa, Amerika'nın boşluğunu hemen doldurabilir mi? Bu lüksten Sayın Kütay'ın söylediği gibi vazgeçebilir mi? Ve tabii Amerika, Avrupa'daki üstlerinden öyle kolay vazgeçebilir mi? Söylediği gibi.
4: Şimdi Amerika tarafından başlayayım. Amerika'nın Avrupa güvenliğine olan katkısı, Amerika'nın da menfaatine olan bir katkı. Niye? Yani sadece yani Trump'ın söyleminin esiri olmamak lazım burada. Hı hı. Trump çünkü Amerika'nın savunma harcamalarının tamamen bir maliyet unsuru olarak bakıyor. Oysa ki bu savunma harcaması Avrupa bakımın Amerika'nın da şöyle menfaatine. Bir, sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi Amerika'nın Avrupa'daki askeri altyapısı Amerika'ya sınır ötesi bir güç projeksiyonu imkanı veriyor. Yani Amerika'nın mesela Orta Doğu'da yürüttüğü 1990'lardan bu yana hangi operasyona bakacaksanız bakın birçok noktada Avrupa'daki üslerini kullanmıştır lojistik olarak. Bu da dolayısıyla Amerika'ya bir sınır ötesi projeksiyon yapabilme, güç projeksiyonu yapabilme imkanı veriyor. Bir bu var. Ama daha da önemlisi bugün Avrupa'nın harcadığı her 100 doların 60'ı Amerikan silahlarına gidiyor. Dolayısıyla bu ilişki yani Avrupa'ya sağlanan Amerika üzerinden bu güvenlik kalkanının bir boyutu da sonuç itibariyle Amerikan ekonomisine geri dönüyor. Onun için Amerika'nın da Avrupa'ya sağlamış olduğu bu güvenlik garantisinin sadece tek taraflı ve sadece Avrupa'nın menfaatine olan bir ilişki olarak düşünmemek lazım. Trump bunu görmüyor, görmemeyi tercih ediyor. Ama bir kere bunu koymak lazım ortaya. İkincisi,
0: karşı taraftan bakınca.
4: Evet. Şimdi Avrupa açısından baktığımızda, Avrupa açısından baktığımızda da 1990'lardan sonra Avrupa bir rahatladı. Bunun adına işte barış katkısı deniliyor. Milli yani savunma giderlerine eski oranlarından %5, %6'dır Soğuk Savaş döneminde savunmaya ayrılan para. Bunları %2'lerin bir buçuklara, birlere düşüren ülkeler var. Dolayısıyla ne oldu? O %4'lük pay bütçe içindeki başka alanlara tahvil edilebildi. Sağlığa, eğitime, işte sosyal devlete vesaire. Bu tabii Avrupa bakımından çok büyük bir lükstü. Bunu niye yapabildi? Çünkü bir anda da Amerika'nın sağlamış olduğu bu güvenlik şemsiyesinden faydalanarak yaptı. Ama geldiğimiz noktada artık tarih değişti. Bundan sonra Avrupa'nın bu şekilde devam edemeyeceği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ve programımızın başında da zaten konuştuğumuz konu bu yeni dönüşümün ilk siyasi zirvesi de Lahey zirvesi sonrasında Ankara'da olacak. Bu yeni dönüşümü olacak liderler. Şimdi Avrupa'nın kısa vadede Amerika'nın sağlamış olduğu bir takım stratejik kapasitelere, enabler deniliyor bunlara, kapasitelere kendisinin yaratma imkanı yok. Nedir bunlar?
0: Sayın Kütay dedi, bilgi var, para da var. Ama
4: yok, imkan yok. Böyle bir altyapı yok. Yani ne? Mesela uzay kapasitesi. Uzayda Amerika ile rekabet edebilecek onun sağlamış olduğu yetenekleri ikame etme kapasitesi yok. İki, istihbarat kapasitesi. Elektronik istihbarat kapasitesi. Buna da imkan yok. Üç, nükleer en önemlisi. Buna da imkan yok. Dört, işte uzun erimli taşıma, özellikle havadan taşıma. Buna da imkan yok. Dolayısıyla bunlar kağıt üstünde kısa vadede ikame edilemeyecek olan Amerikan yetenekleri Avrupa'nın güvenliği bakımından. O nedenle bu zirvede konuşulacak olan konu ve burada iki farklı senaryo var önümüzde. Acaba Avrupa ile, Avrupa derken bizi de tabiatıyla burada dahil ediyorum. Avrupa ile Amerika arasında bu tedrici uzaklaşma planlı ve dostane bir şekilde mi olacak? En önemlisi bu bizim için. Çünkü böyle olabilmesi durumunda zaman içerisinde Avrupa bu Amerika tarafında olan yetenekleri kendi de oluşturabilecek. Çünkü bunu oluşturabilecek aslında insan kaynağı var. Aslında parası var. Ama yani bu bir günden ötesine yapılacak bir şey değil. Bunlara yatırım yapmak gerekiyor vesaire. Ama Amerika ile anlaşmalı bir şekilde bu süreç ilerleyebilirse, o zaman Avrupa Kanada diyecek ki sen bana 5 yıl ver, ben 5 yıl sonra bu yeteneği masaya getireyim. Veya 10 yıl ver diyecek, 10 yıl sonra bu yeteneği ortaya çıkartacak gibi. Bu birinci senaryo ve arzu edilen senaryo. Evet. Ama ikinci senaryo da var. İkinci senaryoda biraz bu Trump'tan kaynaklanıyor. Amerika her türlü taahhüde rağmen Avrupa tarafından ben artık bu işten vazgeçtim demesi durumunda, o zaman bir hani dostane değil, aksine biraz hani gerilim dolu bir Avrupa-Amerika ilişkisi üzerinden Avrupa'nın güvenliği biraz da riske atılmış olacak. Çünkü bu tip yetenekleri Avrupa'nın dediğimiz gibi kısa vadede ikame etme olanağı yok. Dolayısıyla bu Avrupa'nın savunmasında bir boşluk yaratacak. Buna Amerika'nın da Avrupa'dan asker çekmesi mesela, ki bu da gündemde. Bütün bunları eklediğinizde o ikinci senaryoyu tamamen dışlamak mümkün değil. O bakımdan yarın ve öbür gün NATO toplantılarında Trump'ın ne diyeceği, Amerika'nın tutumunun ne tarafta, hangi senaryo doğrultusunda ağırlık kazanacağı hepimizin, sizlerin de dahil, takip etmesi gereken ana mesele olacak.
0: Sanki Mark Rutte'nin Washington'a gitmesi, orada Trump'la yaptığı bir konuşma, bugünkü basın toplantısındaki söylemleri ve daha önceden tabii Trump'la da ilişkisini göz önüne aldığımızda o ikinci senaryo olmasın diye muhtemelen Amerikan başkanını biraz daha böyle yumuşatma çabaları olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle. Herhalde NATO Genel Sekreterinin. Peki Mete, şimdi İşte Trump'ın böyle Sayın Ülgen'in de söylediği gibi ikinci senaryo seçeneği de hala var. Bu endişeleri sebep oluyor. Birinci senaryo olursa ifade ettiği gibi her şey biraz daha kolaylıkla aşılabilir. Ama tabii buraya giden yolda da kısa vadede geriye baktığımızda yani sıkıntılı pek çok konu atlattı. Trump'la NATO ilişkisi. Yani İran Savaşı'nda müttefiklerden istediği desteği göremedi, bunu ifade etti. Avrupa'yla bir Grönland krizi var. Bugün de zaten Rutte'ye soruldu. Kağıttan kaplan dedi, çıkmakla tehdit etti. Yaşanan bütün bu sıkıntılı süreçlerin Ankara zirvesine nasıl etkisi olur sence?
3: Ya şöyle bir şey, ya sorun yok değil tabii ki. Ya bunların hepsi var. Ama genel sekreterin basın toplantısından ancak yola çıkarak yanıtlayabiliriz. Sanki çok kamuoyu önünde bunlar dile gelmeyecek gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii, yani her an bir sürpriz.
5: Her an bir sürpriz. Olabilir. Yani kimse emin değil Mete Bey. İnşallah yani, öyle olur da.
3: Hakikaten şimdi yani Mark Rutte'nin çok uğraştığı belli.
0: Öyle.
3: Yani işte Washington'da kartotekslerle ne kadar Avrupa'nın para verdiğini falan Trump dövdü.
4: Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir görev düşüyor aslında.
0: Onu da soracağım, evet.
4: Değil mi?
3: Tabii. O yüzden biraz daha hani sakin olabilir ya da ne bileyim hani söylemek istediği bir şey varsa. Ya muhakkak tabii ki sistemde bulunacaktır. Ya o kadar da olacak diye düşünüyorum onları söyler ama... burada önemli olan Trump'ın başından beri koyduğu hedefe kendisinin biraz daha yaklaştığı ya da Avrupa'yı buna ikna ettiği ve zorladığı konusu. E bunda da hani kendini başarılı görüyor. Başarılı mı? Başarılı bence. Sonuçta şu ya da bu şekilde herkes 2035'e kadar bu payı, bu katkıyı yapacak. Onun dışında çok şeyler daha yapılacak. Ama Trump'ınki yani sonuçta bir ticaret adamı. Yani öyle bakıyor. İşte Rutte dedi 250 milyar dolar yani Amerikan bütçesinden sanki bir tasarruf yapıldı. Avrupalıların yaptığı bu savunma harcamalarından bahsetti. Trump da böyle bakıyor. Ben bunu kabul ettirdim. Başka şeyleri de ettirebilirim ama hepsi olmuyor. Mesela Grönland'ı ettiremedi. Zaten orası bence Avrupa'yı da biraz kendine getiren son noktalardan birisiydi. Yani şimdi Trump evet böyle zaman zaman hani oraya buraya saldırıyor. Yani Grönland'a işte Küba'ya efendim Venezuela, İran falan. Ama orada bence bir farklı bir yanlış yaptı. Yani hem istediğine ulaşamadı hem de Avrupalıları biraz kendine getirdi. Yani evet bu iş ciddi ve kendi nasıl derler şeyimizi kendimiz kesmemiz lazım. Yani boyumuzu kendimiz orada ölçmemiz lazım diye biraz kendi içlerinde yavaş yavaş bunu tartışmaya başladılar. İran'la ilgili sistemde bulunabilir mi? Bulunabilir. Haklı mı? Bence haklı değil. Yani şöyle haklı değil. Yani bu İran meselesi biraz yani Amerika'nın yani İsrail'in ittirmesiyle, gerçekten ittirmesiyle ya son geldiğimiz noktada o görülüyor. Başlattığı bir saldırı. Şunu bilmiyoruz şu ana kadar açık kaynaklardan. Yani NATO başkentlerine herhangi bir şekilde yani bir istişarede bulunuldu mu? Ya da böyle bir şey olduğu takdirde nasıl bir planlama yapılacağı konusunda askerler bir araya geldi mi? Bunları bilmiyoruz. Ve muhtemelen de böyle bir şey olmadı. Sabah kalktık yani bunu biliyorduk, hissediyorduk. İsrail ile Amerika'nın saldırısıyla karşılaştık. Üstleri açabilirler miydi? Açabilirlerdi ama o güne kadar o açmayan ülkeler zaten Trump'la yani İspanya ve İtalya gibi iki ülke farklı konularda zaten atışmaya başlamışlardı. Yani doğrudan NATO meselesi değildi. İşte ne bileyim Papa'ya kadar giden bir hikaye çıktı. İtalyanlar itiraz etti. İspanyolların farklı itirazları vardı. Daha doğrusu Gazze katliamıyla birlikte Avrupa'da bir takım ülkelerin tavrı değişti. İspanyollar sonuna kadar karşı çıktı. Yani orada Filistin meselesini destek verdi. Keza İtalya'da da böyle bir eğilim başlamıştı. Trump'ın biraz sakıntıları oralardan geldi. Ha bunu konu edecektir. Ama sonuçta bugün yine Rutte'ye gideceğiz. Yani oradan ipuçları alıyoruz. Çünkü onları konuşmuşlar.
0: Evet, evet.
3: Ve şunu diyor, yani burada nota aldım. Fransızlar ve İngilizler şeyde Hürmüz'de bir takım misyonlara ya da bir takım çalışmalara başladılar ya da başlayacaklar dedi. Onu da söylemiş. Yani siz merak etmeyin. Muhtemelen evet. NATO ülkeleri orada bu saatten sonra farklı. Yani Hürmüz'ün açık kalması gibi, işte seyri sefer serbestliğini sağlaması gibi. Belki Amerikalılardan o hani abluka yok ama kontrolü ve düzenlemeyi devralacaklar gibi konuşmuşlar ya da onlara bir takım taahhütler vermiş gibi ben hissettim.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.
6: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Sevgili dinleyiciler, D-Da takısının ayrı ya da bitişik yazılması genelde kafa karıştırır. Oysa pek karışık bir durum yoktur. Sanırım örneklerle gözden geçirirsek daha da kolay olur. Önce ayrı yazılan D-Da örnekleri. Den başka anlamıyla ilişki kurar. Ben de gittim. Toplantıda o da vardı. Domates de aldım. Azarlama, yalvarma, küçümseme gibi anlamlarda iki tümceyi birbirine bağlar. Dalga geçmeyi bırak da dersine çalış. Ver şu kalemi de imza atayım. Bir çalışmaya başlayayım da o zaman gör neler yapacağımı. Bile dahi anlamına gelir. Artık özür dilese de fark etmez. Karşıt anlamlı tümceleri pekiştirerek bağlar. Aylardır dalga geçmiş de şimdi iş bulmaya kalkışmış. Kimi bileşik tümceleri ama fakat anlamıyla birbirine bağlar. Benden istedi de vermedim. Anlamı güçlendirir. Mazereti hiç de inandırıcı değil. Ve o kadar da soğuk yok. Kimi fiilleri zarf fiil durumuna sokar. Çalıştı da öyle başardı. Evine uğramış da bizzat kendisiyle görüşmüş. Erek, ip gibi ulaçlardan sonra kullanılıp temel eylemin nasıl oluştuğunu anlatır. Gidip de gelmemek, gelip de bulamamak var kaderde. Bir isteğe karşı olan eylemi bağlar. Her istediğini yapmaya hazırım, sınıfını geçsin de. Yinelenen eylemler ve sözcükler arasında süreklilik bildirir. Ağzını bir açtı mı söyler de söyler artık. Çocuk dondurma da dondurma diye tutturdu. İki tümcenin eylemlerini birbirine bağlar. Onu değil de bunu aldım. Kaşar dursun da bana beyaz peynir verin. Bu örneklerin tümünde D daha ayrı yazılır ve söylenir. Evet, vurgu ve tonlamayı da etkiler. Bitişik yazılan D daha örnekleri de verelim. Sinemada karşılaştık. Mayıs ayında gelecek. Kahvaltıda buluştuk. Fark ettiğiniz gibi D dağlar sözcüğe yapıştırılan ekler halinde. Bu kadar basit. Ömrünüzün hep böyle kolaylıklar içinde geçmesi dileğiyle iyi günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani kısa adıyla NATO'ya üye ülkelerin liderleri başkente toplanacak. Liderlerin iki gün boyunca yoğun programı olacak. Bugün ve yarın Ankara'da neler olacak ve bu zirveyi kritik kılan ne, haberimizden izleyelim.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da başlayacak kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Sonra da basın toplantısı düzenlendi. Hem Erdoğan Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreter'in verdiği mesajlara bakalım.
3: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO Askeri Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
3: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
1: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
3: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
1: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
0: Zirve için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hazırlıklar tamamlandı. Havalimanları ve teknolojik altyapılar da yenilendi. Alınan güvenlik önlemlerine ve NTV ekiplerinin o hazırlıklara ilişkin izlenimlerine bakalım şimdi.
4: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin devlet başkanlarını karşılayacağı alan da hazır artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirve alanının hemen önüne uzun bir mavi halı ve NATO amblemleri yerleştirildi ve liderler o uzun halıdan yürüdükten sonra zirve alanına giriş yapacaklar.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Külliyede liderlerin oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.
5: Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi unvanına sahip Millet Kütüphanesi artık dev bir basın merkezi. Bu gördüğünüz alan gibi onlarca basın merkezi oluşturuldu. Uluslararası medya tüm son dakikaları, NATO zirvesinin önemli gelişmelerini bu merkezden duyuracak.
4: Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted Havalimanları hizmet verecek. Ankara Havalimanı zirve için yenilendi.
6: Zirve çerçevesinde Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanları bu havalimanına inecekler. Ardından da ilk durakları hemen arkamda yine

0: Caddenin önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Güvenliği hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları sağlıyor.
1: Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.
2: Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklara bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
4: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
3: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO liderler zirvesinde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın Ankara ziyareti bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2007 yılında dönemin ABD Başkanı Obama'yı ağırlamıştı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Türkiye aleyhinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye F-35 satılmaması yönünde uyardı. Netanyahu, Amerikan Fox News kanalında konuştu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Çünkü bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır dedi. Amerikan Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakacağız. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.
3: Ankara NATO zirvesi için teyakkuzda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında zirvenin yapılacağı Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor.
5: Zirveye saatler kala güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Güzergahlar üzerinde bulunan yüksek binaların tepelerine ise keskin nişancılar yerleştirildi.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zirve öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıda zirve önlemleri değerlendirildi.
6: Yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
3: Emniyet güçleri şehrin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
7: NATO Liderler Zirvesi toplantısı için Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Kısmen kapatılacak bulvarlardan biri olan Atatürk Bulvarı'na ise gördüğünüz gibi polis bariyerleri çekildi.
3: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Bakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi kıdemli

0: Üyesini, senatörleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilciler Meclisi üyesini kabul etti. Fidan bu görüşme öncesi ise Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara zirvesi sonrası Avrupa güvenliği, Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklı etkinliğe katılarak bir de konuşma yaptı. Zirve kapsamında liderlerin eşleri de Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan Türkiye'ye gidecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
0: Son dönemde gündemin önemli bir bölümünü Ankara'daki bu NATO toplantıları oluşturuyor. İttifakın resmi görüşmeleri aslında kamuoyunun dikkatle takip ettiği gelişmelerde Sinema Genel Müdürlüğü de NATO film arşivlerini erişime açtı. O tarihi kayıtlar geliyor ekranlara.
2: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
3: Bu tarihi görüntü Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden. Paris'te soğuk savaş atmosferinde NATO'ya üye ülkelerin liderleri bir arada. Türkiye'yi dönemin başbakanı Adnan Menderes temsil ediyor ve ortak bildiri imzalanıyor.
2: Milletlerimizi ve hürriyetlerimizi ancak müşterek bir gayret koruyabilir.
3: Demokrat Parti hükümeti Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, ittifakla ilgili düşüncelerini bu sözlerle dile getiriyor.
4: Savunma ve Karşılıklı Yardım Teşkilatımızın yüksek gayelerinin yalnız askeri sahada değil, aynı zamanda iktisadi, içtimai ve diğer sahalarda da gerçekleştirmek hususundaki azmi gayet emniyet bölücü bir şekilde teyit etmiştir.
3: Bu görüntüler ise 1959 yılına ait. Ankara'da NATO'nun 10. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı'nda hareketli bir program var. Ve ortak tatbikatlar. 1953 yılında Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleştirilen manevralar kameraya böyle yansımış.
5: Bu ilk baskın 15 tümenle yapılmakta. Bunlardan 4 tümen Türk Trakya'sına, 6 tümen Yunan Trakya'sına, 5 tümen de İtalya'ya yöneltilmiştir.
3: Koramiral Sadık Altıncan'ın Yunan hükümetinin davetlisi olarak 1952'de İzmir'den Selanik'e gerçekleştirdiği uçuşta NATO arşivi kayıtları arasında yer alıyor.
0: Türkiye NATO'nun en stratejik müttefik ülkelerinden. Arkadaşımız Osman Terkan Türkiye'nin NATO'da görev edindiği kritik anları, kritik görevleri haberleştirdi. Osman'ın haberiyle devam ediyoruz.

0: Türkiye 70 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun doğudaki en güçlü kalesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük, Avrupa'daysa en kapsamlı silahlı kuvvetlere sahip NATO üyesi ve ittifaka en fazla kuvvet katkısında bulunan ülke konumunda. 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü bünyesinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik rol oynuyor.
1: Türkiye güçlü ordusu ve kriz bölgelerindeki aktif rolüyle 32 ülkeden oluşan NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin önemli bir aktörü. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte barış, istikrar ve ortak güvenlik için kararlılıkla mücadele ediyor. Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce insanın hayatına dokunup görev bölgelerindeki halkların güven kaynağı. Soğuk Savaş'ın karanlık yıllarından günümüze barışın ve istikrarın teminatı oldu. İttifakın güvenliği için her dönem en ön safta yer aldı Türk askeri ve en kritik operasyonlarda Mehmetçik her zaman en zorlu görevleri üstlendi.
0: Kosova, Türkiye'nin en önemli NATO görevlerinden biri oldu. 4 Temmuz 1999'da NATO'nun barış gücü bünyesinde görev yapmak için Kosova'ya giden Mehmetçik, çeyrek asırdan fazla bir süredir ülkenin güvenliğine ve çeşitli alanlarda kalkınmasına katkı sunuyor. Emekli albay Cem Oğultürk de 2003'te Kosova'da görev yapan subaylardan.
2: İlk Türk birliği Kosova'ya ulaştığında Mamuşa'da bir Türk kasabasıdır. Onların bir Kosova'ya giriş görüntüleri vardır. Muazzam bir görüntüydü. Türkiye'nin tekrar Balkanlarda kendini gösterdiği bir andı bu. Kosova'ya o ulaşım, o gidiş, o karşılanış tabii çok farklı bir heyecan yaratmıştı aslında hepimizde. Türk Silahlı Kuvvetler personeli olarak.
1: 1999'da Kosova'da yaşananlar Balkanlar tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sırp güçlerin uyguladığı sistemli baskı ve etnik temizlik harekatı yüz binlerce Kosovalıyı evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardı. Köylerin boşaltıldığı, sınırların mülteci konvoylarıyla dolup taştığı o günlerde bölge tam bir ateş çemberiydi. Krizin çözülmesi için NATO devreye girdi. Önce hava, ardından da kara harekatıyla Sırp birliklerin Kosova'dan çekilmesi sağlandı. Bu süreçte Kosova Barış Gücü bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı. NATO'nun müdahale kararıyla birlikte Türkiye'de bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlendi. O sorumluluğu çeyrek asırdan fazla süredir de üstlenmeye devam ediyor.
2: Sivil halkla yan yana geldiğimiz, alışverişte bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz, onlara dokunabildiğimiz bir görevdi bir nebze. Türk askerine karşı olan muhabbeti, yaklaşımları gerçekten bizleri çok böyle ayrı bir keyiflendiriyordu. Onlara hizmet edebilmek çok hoş duygular yaratıyordu. Evet, sert, disiplinli bir görüntüsü olmakla birlikte yumuşak güç olarak nasıl kullanılabileceğini Türk askerinin ve orada yapmış olduğu görevlerle işte namazgahın onarımı var. Camilerin onarımı olsun, başka diğer tarihi kültürel alanların onarımı, yolların yapımı gibi pek çok görevleri vardı. Hatta işte Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin radyosu dahi vardı.
0: Kosova'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için 33 ülkeden 400'ü Türk olmak üzere 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Türk askerinin yeri farklı. Mehmetçik Kosova'da sadece güvenliğin değil, dayanışmanın da bir simgesi.
2: Hem Arnavut halkla hem oradaki Türklerle ve diğer azınlıklarla yapmış olduğumuz ilişkiler gerçekten Türkiye'nin NATO içerisinde neden var olması gerektiğini, Balkanlarda ortaya çıkabilecek sorunlarda Türkiye'nin nasıl sorun çözücü bir görev üstlenebileceğini gösteren bir harekattı. Kosova harekatı ulaştığı başarı itibariyle de ve şu anki Kosova'nın bağımsızlığını elde etmiş bir ülke ve güvenliğin tesis edildiği bir noktada olması hem Türkiye için hem de NATO için başarılı olduğunu değerlendirmemiz mümkün değil.
0: Türk askeri NATO bünyesinde Afganistan'da da kritik bir görev üstlendi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleleri ve Pentagon'a düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Laden liderliğindeki El-Kaide terör örgütünü yok etmek amacıyla harekete geçti. Dönemin Afganistan yönetimi olan Taliban, Bin Laden'i ve El-Kaide liderlerini ABD'ye teslim etmeyi reddetti. Bu durum üzerine de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Afganistan'a askeri operasyon düzenledi. İlerleyen süreçte Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak amacıyla NATO'nun Afganistan misyonu başladı. 2002 yılında misyona dahil olan Türk askeri de 20 yılı aşkın süre boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince Afganistan'da 20 binden fazla Mehmetçik görev yaptı.
2: Türkiye'nin özellikle olması istendi. Kabil'deki görev kuvvetinin komutanlığını Türkiye uzun yıllar devam ettirdi. Türkiye'nin varlığı Afganistan gibi bir ülkede Türk ve Müslüman kimliğiyle özellikle varlığı hem Afganlar nezdinde hem de NATO ülkeleri, diğer NATO ülkeleri çerçevesinde önem arz ediyordu.
0: Irak misyonundan terörizmle mücadeleye, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Balkanlarda barışın tesisine NATO görevlerini başarıyla icra eden Türkiye, NATO'nun stratejik müttefiği olmaya devam ediyor.
2: Avrupa güvenliği çerçevesinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli bir konum seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bu hem Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar, hem kuzeyimizde işte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda savaş devam ediyor. Mevcut ortaya çıkabilecek başka gerilimler olabilir. NATO'nun Türkiye'ye olan ihtiyacı ya da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'ye olan ihtiyacın çok büyük değişim taşımadığını değerlendiriyorum. Rahmetli eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün söylediği gibi, yani evet yeni bir dünya kurulabilir ama o dünyanın içerisinde Türkiye yine yerini alacaktır.
3: Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanıyor. Bu çerçevede uçuşları iptal olan yolculara Türk Hava Yolları ilave haklar tanıdı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarla ilgili bilet sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Buna göre bu yolcuların rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Talep edilmesi halinde hiçbir kesinti yapılmadan bilet iadesi sağlanacak. Yine herhangi bir ek ücret ve ceza alınmaksızın bu yolculara ait biletlerin geçerlilik süresi 23 Temmuz'a kadar uzatılabilecek. ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
4: On binler, hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
5: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
4: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamaney için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
5: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamen'in cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
4: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dün akşam Suriye'ye gitti. Macron, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Başkent Şam'daki havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı tarafından karşılanan Macron, Devlet Başkanı Ahmet Şara'yla da çalışma yemeğinde bir araya geldi. İkili daha sonra tarihi Emeviye Camii'ni gezdi. Resmi görüşmelerse bugün yapılacak. Macron'a heyetinde Fransız enerji ve denizcilik şirketlerinin üst düzey yöneticileri de eşlik ediyor. Gündemde ekonomik işbirliği, yatırım ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konular yer alıyor. Siyasi başlıklarda ise azınlıkların korunması ve terör örgütü DAEŞ'te mücadele öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası ertelendi. Casusluksa savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi.
6: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğini idare mahkemesinden talep etti. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme 4 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
7: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşünüldüğünde, Tıkran Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
6: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insanı 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da vicdanda da insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
3: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti. Duruşmanın ardından Türk yargısına yönelik eleştirilerde bulunan Amor'a Adalet Bakanı Akın Gülek'ten tepki geldi.
8: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına yönelik eleştirilerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.
9: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
8: Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre yürütülmediğini de söyledi.
9: Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
3: 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay'ın cenaze programı da belli oldu. Şehir tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay için bugün saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçının cenazesi Şakir'in camiinde kılınacak. Öğle namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilecek. Göktay tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na da büyük zarar verdi. Binlerce kitap kullanılamaz hale geldi. NTV'den arkadaşımız Ali Ablay yaralarını sarmaya çalışan esnafla görüştü.
4: İstanbul'a yağan yaz yağmuru Üsküdar'da tarihi Osmanlı kitaplarını yok etti. Üsküdar'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında 30 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı.
10: Ben geldiğimde zaten sular epey bel hizasını geçmiş vaziyetteydi. Şu gördüğünüz derin iki rafların tamamı su altında kaldı ve bütün bu kitaplar zayi oldu diyebilirim. Binin üzerinde bir kitap maalesef telef oldu, attık.
11: Bu çoğunu bulmanız mümkün değil. Yani Osmanlıca kitaplar zaten 40 yıla bir elimize geçiyor. Dergiler 40 yıla bir elimize geçiyor. Yani bir de nereden bulacaksın?
12: Üsküdar'daki yağış sırasında selin vurduğu sahaflar karşısında aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin eser zayi oldu. Esnaf kurtarabildiği kitapları işte bu şekilde kurutuyor ve tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.
13: Az çok kurtarılması mümkün olanları elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Suyun içinde yüzüyordu maalesef.
4: Kurtarılan kitapların bir kısmı için restorasyon ve cilt kaplama çalışması yapılıyor.
14: Bir an önce dükkanlarımızı derleyip toplayıp kitaplarımızı tekrar raflarımıza yığacağız, koyacağız, okuyucuyla buluşturacağız.
4: İstanbul Valiliği hasar tespiti yapılan dükkanların zararının karşılanacağını duyurdu.
3: İstanbul Arnavutköy'de bir grup çocuk tartıştıkları arkadaşlarını parkta darp etti. Arnavutköy'de Uçurum Parkı olarak bilinen alanda bir araya gelen grup kısa süreli tartışmanın ardından saldırıda bulundu. Arka arkaya çocuğa yumruk attılar. Şiddet hedeflerindeki çocuk yere düşünce hala vurmaya devam ettiler. O anlarda bu şekilde cep telefonları tarafından kaydedildi. Zorbalığa maruz kalan çocuğun annesinin ihbarı üzerine de soruşturma başlatıldı. Sağlıklı beslenme denince aklımıza ilk olarak şeker, yağ ve asitli içeceklerden kaçınılması geliyor. Dünya genelinde şekere karşı farkındalık artsa da mutfağımızda sinsi bir tehlike büyüyor. Sodyum yani tuz. Uzmanlar özellikle işlenmiş gıdalardaki tuz oranına karşı uyarıyor.
15: Beslenme uzmanları şekere savaş açmışken insan sağlığını tehdit eden tuz çok daha sinsi bir yoldan ilerliyor. İsrail'de yayınlanan yeni bir araştırma tüketilen tuzun %75'inin işlenmiş gıdalardan geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sağlıklı bir alternatif olarak görülen glutensiz ürünlerde bile lezzet artırmak için normal ürünlerden çok daha fazla sodyum kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için günlük en fazla 2000 mg sodyum öneriyor. Ancak sadece tek bir porsiyon hazır erişte, birkaç dilim pizza ya da bir hamburger bu limiti tek başına aşmaya yetiyor. Son veriler özellikle gençlerin günlük limitin 2 ila 3 katı sodyum tükettiğini ortaya koyuyor. Bu durum yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç riskini ciddi oranda artırıyor. Bilim insanları özellikle çocukların fast food tüketiminin arttığı yaz aylarında paketli gıdalar yerine ev yapımı alternatiflerin tercih edilmesi çağrısında bulunuyor. Sağlık uzmanları etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketimle tuz tüketiminin kontrol altında alınabileceğine vurgu yapıyor.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın kimsenin ayak uyduramayacağı bir hızla geliştiği konusunda uyardı. Özellikle çocukları korumak için küresel çapta kurallar gerektiğini söyledi. Guterres, Cenevre'de düzenlenen ve yapay zeka konusunda ilk kez hükümet düzeyinde gerçekleştirilen küresel diyalog toplantısında konuştu. Yapay zeka sistemlerinin artık talimat bekleyen araçlar olmaktan çıktığını belirten genel sekreter, bu sistemlerin kendi kodlarını yazdığını ve insan denetimi olmadan kararlar aldığını söyledi. Guterres, insanlıkla makinelerin bir arada yaşama kurallarını belirleyebilecek son nesil olabileceğimiz konusunda da uyardı. İki gün sürecek zirvenin ardından gelecek yıl New York'ta düzenlenecek ikinci toplantıyla birlikte yapay zekaya yönelik uluslararası ve bağlayıcı bir yasal çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ateş Böceği Festivali düzenlendi. Doğa tutkunlarını bir araya getiren festivale katılanlar hem ateş böceklerini izledi hem de birbirinden renkli etkinliklere katıldı. Gecenin karanlığını aydınlatan yazın sembolü ateş böcekleri. Onları gözlemlemek için özel bir festival düzenlendi. Doğa tutkunları Kırklareli Demirköy'de bir araya geldi. İlk kez düzenlenen Ateş Böceği Festivali'ne katılanlar heyecanlıydı.
16: Gerçekten çok güzel. Yürürken böyle bayağı bir şaşkınlıklar içerisinde yürüdük. Her çok yerde güzel. Uçuşuyorlar. Böyle ellerimizin üstünden falan geçtiler. Çok güzel bir duyguydu. Çok mutluyum burada olmaktan.
3: Ziyaretçiler önce kamp alanında buluştu. Festivalde çuval yarışı, halat çekme ve halk oyunları etkinlikleri düzenlendi. Hava kararınca ateş böcekleri Ağaç Kakan Vadisi'nde ortaya çıktı. Doğal yaşam alanlarında sergiledikleri ışık gösterisi ve ne kadar çok oldukları fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Katılımcılara ateş böceklerinin yaşam döngüsü ve ekosistem içindeki önemi de anlatıldı. Ateş böceklerinin karnına giren hava parıltı yayan kimyasal reaksiyona neden oluyor. Sonra da ortaya bu görüntü çıkıyor. Ankara'da başlayacak NATO zirvesiyle dünya siyasetinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Ancak midesine biraz düşkün olanlar için NATO kelimesinin farklı bir anlamı var. İstanbul Karaköy'deki tarihi NATO lokantası Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte 1952 yılında açıldı ve lokantanın öyküsü ittifakın internet sitesinde paylaşıldı.
17: Ben bir NATO karşıtıyım normalde ama restoranın yemeklerini seviyorum ve geliyorum yine de.
18: Karşıtı olanlar da geliyor. İçeride komutanlar, siyasetçiler değil yemeklerin sözü geçiyor. Tarihi NATO lokantasında ittifakı kuranlar karnıyarığın, kuru fasulyenin, dönerin lezzeti oluyor.
19: Ciğer sevmeyen biri olarak burada ciğer yiyorum. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim.
20: Yemekleri çok lezzetli bir kuruluş.
18: İstanbul Karaköy'de bulunan 74 yıllık NATO lokantası Ankara'da düzenlenen zirveyle yeniden gündeme geldi. Tarihi işletmenin öyküsü NATO Genel Sekreterliği tarafından da haber haline getirildi. Anadolu mutfağından yemekler anlatıldı.
21: NATO içinde görevli olan işte kuvvet komutanlarının sekreterlerinden gelenler olmuştu. Ama çok kalabalık saatlerde geldirmişlerdi. Sadece burada bir ayaküstü bir resim çekildi. Kim olduklarını, isimlerini bile sormadık.
18: Pek çok müdavimi de lokantanın adının anlamını Türkiye'de gerçekleşen zirveyle öğrendi.
21: Lokantamızın adı Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olduğu sene açıldığı için işte isim arayışında olan kurucularımız gündemde olduğu için NATO ismini koymak istemişler. Eski işletmecilerden beraber sayarsak 3. kuşak olarak görebiliriz kendimizi. Aile işletmesi, annem, babam, kardeşlerim.
22: Merhaba.
21: Hoş geldiniz.
22: Hoş bulduk. Nasılsınız?
21: Sağ olun.
18: Tarihi işletmenin öyküsü NTV'de yayınlanan Halkın Mutfağı Esnaf Lokantaları isimli programda da anlatılmıştı.
3: Bugün başlayacak NATO zirvesi öncesi ABD'nin birliğe bakışı NTV'de özel yayında değerlendirildi. Bu haberle de noktalıyoruz.
23: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki gücünü bırakmak ister mi? Hı hı. Henüz dünyadaki hegemon bakış açısını bırakmış bir Amerika yok. Biden'da da yok, Trump'ta da yok, Obama'da da yok, hiçbirinde yok. Çünkü o silsile Amerikan tarihine baktığınız zaman öyle lider değişimiyle falan olacak bir şey değil. Doğal ekonomi, üretim, sanayi, ham madde pazarı, satılan pazar. Bunların oluşturduğu bir silsile vardır. Yani sizi o büyütür. O sizi böyle aç bir canavara çevirir. Bu kötü bir şey değil o canavar tabiri. Ham maddeyi bulursunuz. Eğer sanayileşmeyi yakaladıysanız üretirsiniz. Ürettiğiniz zaman bunu bir yere satmanız lazım. O sattığınız ülkelerin üzerinde politik etki kurmanız lazım. Çünkü ham madde pazarıyla malı sattığınız pazar aynı zenginlikte, aynı etkide değildir. Bu da ülkeleri genişlemeye, büyümeye iten doğal bir şeydir. Politik ekonomi reaksiyonudur. Ya tarih boyu böyledir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika burada tıkanıyor ama hala reaksiyon olarak o reaksiyondan geri adım atmış değil. Bu bir. İkincisi, şimdi bir şeyin adını çok rahat koymamız lazım. Yayının başında bir şey söyledik. Bütün değerli dostlarımız konuya hakim olduğu için burası için söylemiyorum ama birkaç ekranda maalesef buna benzer bir şeyler duyduğum için açıklamakta fayda görüyorum. Bu NATO'ya %3, %5 işinin şöyle bir algı var bence birçok kişide. Ülkenin %5'ini savunma sanayinin %5'e çıkaracaksın ve o %5'i alıp NATO'nun bir bankası var. Oraya parayı bırakıyorsun. Al bu senin. Öyle bir algı var.
0: Öyle bir algı mı?
23: Hissetmiyor musun sen? Ben gayet net hissediyorum. Hani o %5'e çıkmak demek NATO'ya o parayı vermek gibi. Şimdi bu ülkelerin o meblağa çıkmasının içinde gazilerin ödenen maaşları da var. İnsan kaynakları yani ödenen maaşlar da o paranın içinde. Öyle direkt
1: askeri
23: NATO'ya giden
1: sistem askeri ya, bizde kapandı askeri hastaneler maalesef ama yani
23: olsa o da var.
1: Olsa o da var.
23: Yani emekli maaşı diyorum. Emekli evet. Maaşı da var. Dolayısıyla onu bir kere net herkesin
1: cari harcamalar var hepsi yani içerisinde.
23: Şimdi dolayısıyla bu ülkelerin nüfusuyla ordularının kalabalıklığıyla da biraz aslında orantılı bir şey. Şimdi sorunuza neden buradan geliyorum? Şu yüzden. Avrupa, Charles de Gaulle ne kadar Paris'e önde yürüse de ilk girerken o işi yapan Charles de Gaulle değildi. Amerikalılarla İngilizlerdi. Rica minnet kendini öne attı da yürüdü. Ama yürüdükten sonra Charles de Gaulle'in çok önemli bir bakış açısı vardı. Dedi ki Amerika'ya teşekkür ederiz, İngiltere'ye teşekkür ederiz ama bir karar vermemiz lazım. Biz Avrupa olarak kafayı kaldıracaksak, yürüyeceksek, kendi savunma sistemimizi Amerika'dan ve o lafı kullanan odur, Truva atı İngiltere'den, müferit bu işi yapmak zorundayız. Peki yap da, tarumar olmuş bir Avrupa var. Evet. Üzerinden Almanya da öyle bu arada, herkesin tarumar olmuş. Kolay mı? Amerika'nın yardımına ihtiyacın var. Öyle ya da böyle nükleer silaha sahip olan Rusya, Amerika, İngiltere'ye geçin ilk ülke yine Fransa oldu. De Gaulle hep şunu iddia etti. Avrupa asla ve asla Amerikan şemsiyesine kısa vadeli veya peyderpey girse de tam anlamıyla teslim olmamalı. Fakat yıllar içinde gelinen bir şey oldu. Avrupa'nın refah düzeyi farkındaysak dünyanın birçok 2. Dünya ve 1. Dünya Harbi geçiren ülkesinden daha iyi durumda. Neden? Çünkü normalde yapmaları gereken birçok askeri harcamayı biraz da 40'ların, 50'lerin, 60'ların, o soğuk savaşın ve NATO'nun sağladığı avantajla, o NATO'da o ülkelerin az para vermesinin, askeri harcamaların daha az olmasının sebebiyle sosyal refaha, halklarının, toplumlarının refahının artmasına ve yatırımlara, sanayi yatırımlarına daha çok kaynak ayrılabildi. Türkiye'de o lüks olmadı, biz bunu yapamadık. Niye biz bir yandan onu tutacağız, bir yandan bunu tutacağız, biraz oraya, biraz buraya diye gittik. Şimdi anlatmak istediğim bütün bu hikayenin sonunda şu. 2-3 şey var. Avrupa dünyada en az Amerika kadar, hele belli konularda bir de Çin'i katarım işin içine, know-how'ı askeri konularda da çok olan bir kere şey. Ülke demeyeyim de ne derim, kıta, bir ülkeler manzumesi. Yani yapabilir mi? Yapar. Parası var mı? Amerika'dan sonra dünyada birinin parası varsa Çin'in vardır, Avrupa'nın vardır. O da olabilir de iki şey var. Bunlardan biri oraya kaynak aktardığınızda ki en güzel örnek şu son bir haftadır İngiliz siyasetini takip eden varsa ekonomik tarafından da çok net ayna gibi görünüyor. İngilizlerin sadece savunmayla ilgili ayırmaya başladıkları para kesildiği yerler İngiltere'nin enerji ve altyapı harcamaları. Şimdi o zaman ne oluyor? Halkın refahı, halkın mutluluğu, halkın yıllardır içinde yaşadığı ekosistemde kesintiler oluyor. O yüzden de 6 tane başbakan değiştiriyorsunuz. Kedileri bile uzun süredir orada başbakanlardı. Netice itibariyle şuraya geliyor hikaye. Amerika oradan çıkmak ister mi? Hayır. Tamam. Avrupa bu lüksü bırakmak ister mi? Hayır. Hı-hı. Ama her şey ister miyle olmuyor bu hayatta. Bazen öyle bir şey gelir ki De Gaulle'e geri dönersiniz.
1: Amerika'nın Avrupa güvenliğine olan katkısı Amerika'nın da menfaatine olan bir katkı. Niye? Yani sadece yani Trump'ın söyleminin esiri olmamak lazım burada. Hı-hı. Trump çünkü Amerika'nın savunma harcamalarının tamamen bir maliyet unsuru olarak bakıyor. Oysa ki bu savunma harcaması Avrupa bakımın Amerika'nın da şöyle menfaatine. Bir, sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi Amerika'nın Avrupa'daki askeri altyapısı Amerika'ya sınır ötesi bir güç projeksiyonu imkanı veriyor. Yani Amerika'nın mesela Orta Doğu'da yürüttüğü 1990'lardan bu yana hangi operasyona bakacaksanız bakın birçok noktada Avrupa'daki üslerini kullanmıştır lojistik olarak. Bu da dolayısıyla Amerika'ya bir sınır ötesi projeksiyon yapabilme, güç projeksiyonu yapabilme imkanı veriyor. Bir bu var. Ama daha da önemlisi bugün Avrupa'nın harcadığı her 100 doların 60'ı Amerikan silahlarına gidiyor. Dolayısıyla bu ilişki yani Avrupa'ya sağlanan Amerika üzerinden bu güvenlik kalkanının bir boyutu da sonuç itibariyle Amerikan ekonomisine geri dönüyor. Onun için Amerika'nın da Avrupa'ya sağlamış olduğu bu güvenlik garantisinin sadece tek taraflı ve sadece Avrupa'nın menfaatine olan bir ilişki olarak düşünmemek lazım. Trump bunu görmüyor, görmemeyi tercih ediyor. Ama bir kere bunu koymak lazım ortaya. İkincisi,
0: karşı taraftan bakınca.
1: Evet. Şimdi Avrupa açısından baktığımızda, Avrupa açısından baktığımızda da 1990'lardan sonra Avrupa bir rahatladı. Bunun adına işte barış katkısı deniliyor. Milli yani savunma giderlerine eski oranlarından %5, %6'dır Soğuk Savaş döneminde savunmaya ayrılan para. Bunları %2'lerin bir buçuklara, birlere düşüren ülkeler var. Dolayısıyla ne oldu? O %4'lük pay bütçe içindeki başka alanlara tahvil edilebildi. Sağlığa, eğitime, işte sosyal devlete vesaire. Bu tabii Avrupa bakımından çok büyük bir lükstü. Bunu niye yapabildi? Çünkü bir anda da Amerika'nın sağlamış olduğu bu güvenlik şemsiyesinden faydalanarak yaptı. Ama geldiğimiz noktada artık tarih değişti. Bundan sonra Avrupa'nın bu şekilde devam edemeyeceği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ve programımızın başında da zaten konuştuğumuz konu bu yeni dönüşümün ilk siyasi zirvesi de Lahey zirvesi sonrasında Ankara'da olacak. Bu yeni dönüşümü olacak liderler. Şimdi Avrupa'nın kısa vadede Amerika'nın sağlamış olduğu bir takım stratejik kapasitelere, enabler deniliyor bunlara, kapasitelere kendisinin yaratma imkanı yok. Nedir bunlar?
0: Sayın Şüntay dedi bilgi var, para da var. Ama
1: yok, imkan yok. Böyle bir altyapı yok. Yani ne? Mesela uzay kapasitesi. Uzayda Amerika ile rekabet edebilecek onun sağlamış olduğu yetenekleri ikame etme kapasitesi yok. İki, istihbarat kapasitesi. Elektronik istihbarat kapasitesi. Buna da imkan yok. Üç, nükleer en önemlisi. Buna da imkan yok. Dört, işte uzun erimli taşıma, özellikle havadan taşıma, buna da imkanı yok. Dolayısıyla bunlar kağıt üstünde kısa vadede ikame edilemeyecek olan Amerikan yetenekleri Avrupa'nın güvenliği bakımından. O nedenle bu zirvede konuşulacak olan konu ve burada iki farklı senaryo var önümüzde. Acaba Avrupa derken biz de tabiatıyla burada dahil ediyorum. Avrupa ile Amerika arasında bu tedrici uzaklaşma planlı ve dostane bir şekilde mi olacak? En önemlisi bu bizim için. Çünkü böyle olabilmesi durumunda zaman içerisinde Avrupa bu Amerika tarafında olan yetenekleri kendi de oluşturabilecek. Çünkü bunu oluşturabilecek aslında insan kaynağı var. aslında parası var. Hı hı. Ama yani bu bir günden ötesine yapılacak bir şey değil. Bunlara yatırım yapmak gerekiyor vesaire. Ama Amerika ile anlaşmalı bir şekilde bu süreç ilerleyebilirse, o zaman Avrupa Kanada diyecek ki sen bana 5 yıl ver, ben 5 yıl sonra bu yeteneği masaya getireyim. Veya 10 yıl ver diyecek, 10 yıl sonra bu yeteneği ortaya çıkartacak gibi.
2: Burada önemli olan Trump'ın başından beri koyduğu hedefe kendisinin biraz daha yaklaştığı ya da Avrupa'yı buna ikna ettiği ve zorladığı konusu. Bunda da hani kendini başarılı görüyor. Başarılı mı? Başarılı bence. Sonuçta şu ya da bu şekilde herkes 2035'e kadar bu payı, bu katkıyı yapacak. Onun dışında çok şeyler daha yapılacak. Ama Trump'ınki yani sonuçta bir ticaret adamı. Yani öyle bakıyor. İşte Rutte dedi 250 milyar dolar yani Amerikan bütçesinden sanki bir tasarruf yapıldı. Avrupalıların yaptığı bu savunma harcamalarından bahsetti. Trump da böyle bakıyor. Ben bunu kabul ettirdim. Başka şeyleri de ettirebilirim ama hepsi olmuyor. Mesela Grönland'ı ettiremedi. Zaten orası bence Avrupa'yı da biraz kendine getiren son noktalardan birisiydi. Yani şimdi Trump evet böyle zaman zaman hani oraya buraya saldırıyor. Yani Grönland'a işte Küba'ya efendim Venezuela, İran falan. Ama orada bence bir farklı bir yanlış yaptı. Yani hem istediğine ulaşamadı hem de Avrupalıları biraz kendine getirdi. Yani evet bu iş ciddi ve kendi nasıl derler şeyimizi kendimiz kesmemiz lazım. Yani boyumuzu kendimiz orada ölçmemiz lazım diye biraz kendi içlerinde yavaş yavaş bunu tartışmaya başladılar. İran'la ilgili sistemde bulunabilir mi? Bulunabilir. Haklı mı? Bence haklı değil. Yani şöyle haklı değil. Yani bu İran meselesi biraz yani Amerika'nın İsrail. Yani İsrail'in ittirmesiyle, gerçekten ittirmesiyle ya son geldiğimiz noktada o görülüyor. Başlattığı bir saldırı. Şunu bilmiyoruz şu ana kadar açık kaynaklardan. Yani NATO başkentlerine herhangi bir şekilde yani bir istişarede bulunuldu mu? Ya da böyle bir şey olduğu takdirde nasıl bir planlama yapılacağı konusunda askerler bir araya geldi mi? Bunları bilmiyoruz. Ve muhtemelen de böyle bir şey olmadı. Sabah kalktık yani bunu biliyorduk, hissediyorduk. İsrail ile Amerika'nın saldırısıyla karşılaştık. Üstleri açabilirler miydi? Açabilirlerdi ama o güne kadar o açmayan ülkeler zaten Trump'la yani İspanya ve İtalya gibi iki ülke farklı konularda zaten atışmaya başlamışlardı. Yani doğrudan NATO meselesi değildi. İşte ne bileyim Papa'ya kadar giden bir hikaye çıktı. İtalyanlar itiraz etti. İspanyolların farklı itirazları vardı. Daha doğrusu Gazze katliamıyla birlikte Avrupa'da bir takım ülkelerin tavrı değişti. İspanyollar sonuna kadar karşı çıktı. Yani orada Filistin meselesini destek verdi. Keza İtalya'da da böyle bir eğilim başlamıştı. Trump'ın biraz sakıntıları oralardan geldi. Ha bunu konu edecektir. Ama sonuçta bugün yine Rutte'ye gideceğiz. Yani oradan ipuçları alıyoruz. Çünkü onları konuşmuşlar.
0: Evet, evet.
2: Ve şunu diyor, yani burada nota aldım. Fransızlar ve İngilizler şeyde Hürmüz'de bir takım misyonlara ya da bir takım çalışmalara başladılar ya da başlayacaklar dedi. Onu da söylemiş. Yani siz merak etmeyin. Muhtemelen NATO ülkeleri orada bu saatten sonra farklı. Yani Hürmüz'ün açık kalması gibi, işte seyri sefer serbestliğini sağlaması gibi. Belki Amerikalılardan o hani abluka yok ama kontrolü ve düzenlemeyi devralacaklar gibi konuşmuşlar ya da onlara bir takım taahhütler vermiş gibi ben öyle hissettim.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağ nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu. Sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde. Ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
5: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
5: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
5: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
5: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
5: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo.

0: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da başlayacak kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Hem Erdoğan-Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreterin verdiği mesajlara bakalım.
1: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
2: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
2: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
0: Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye çevrildi. Peki masada hangi konular var? Olası başlıklara bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
3: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
2: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO liderler zirvesinde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın Ankara ziyareti bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2007 yılında dönemin ABD Başkanı Obama'yı ağırlamıştı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Türkiye aleyhinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye F-35 satmaması yönünde uyardı. Netanyahu Amerikan Fox News kanalında konuştu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak kanununda kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO'ya üye ülkelerin liderlerinin 2 gün boyunca yoğun bir programı olacak. Peki bugün ve yarın Ankara'da neler olacak ve bu zirveyi kritik kılan ne?
2: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
4: Thank you very much. Thank you.
2: Ayyıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekil

0: Ayrıca otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor.
1: Zirveye saatler kala güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Güzergahlar üzerinde bulunan yüksek binaların tepelerine ise keskin nişancılar yerleştirildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zirve öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıda zirve önlemleri değerlendirildi.
2: Yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
0: Emniyet güçleri şehrin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
3: NATO Liderler Zirvesi toplantısı için Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Kısmen kapatılacak bulvarlardan biri olan Atatürk Bulvarı'na ise gördüğünüz gibi polis bariyerleri çekildi.
0: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkilerin NATO içindeki görüş ayrılıklarını aşmaya yardımcı olabileceğini belirtti. Fidan, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu. Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkilerin NATO içindeki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine de değinen Fidan, Ankara zirvesi çerçevesindeki teknik görüşmelerde sorun beklenmediğini belirtti. Ayrıca Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yeni görüşmelere aracılık yapmaya hazır olduğunu aktardı. NATO için son yılların en kritik gelişmelerinden biri de Rusya'nın Ukrayna'yı 2022 yılında işgale başlaması oldu. Rus lider Putin bu işgale gerekçe olarak Ukrayna'nın NATO ve Avrupa ile yakınlaşmasını göstermişti. Ukrayna savaşı NATO bünyesinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi.

NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişleme politikası, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında normalleşme adımlarının yeniden bozulmasına yol açtı. İki ülke arasında Doğu Avrupa'daki nüfuz rekabeti Soğuk Savaş dönemine dayanıyor. 80'lerin sonunda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan yani Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya'dan çekmeye hazır olduğunu ama bu ülkelerin NATO'ya alınmamalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de bu ülkelerin NATO'ya girmeyecekleri sözü verdi. ...1989'dan itibaren Doğu Avrupa'da Batı yanlısı renkli devrimler ardı ardına geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sözü de bu rüzgarda çabucak unutuldu. 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda bu ülkeler NATO üyesi oldu. Bu gelişme Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir güven bunalımına yol açtı. Rusya, bu üyelikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini çevreleme stratejisinin bir parçası olarak gördü. Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğini Karadeniz'de kendisine rakip bir gücün varlığını artırma girişimi olarak algıladı. NATO'nun genişleme sürecinde Rusya'yı en çok rahatsız edense 3 Baltık Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO üyeliğiydi. Soğuk Savaş döneminde egemen ülke olmalarına karşılık bu 3 Baltık Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. NATO üyesi olmalarının Moskova için yarattığı sorun, batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'un hemen yanı başında yer almalarıydı. Bu Ukrayna ve Gürcistan'ın da üye yapılmasının kapısını aralıyordu. Rusya bu durumu hayati bir tehdit olarak gördü. Bir yandan Ukrayna'nın Rusya için tarihsel açıdan da önemi vardı. Rus milliyetçileri tarihteki ilk başkentlerin Kiev olduğunu söylüyor ve Ukraynalıları Rus milleti

0: Türkiye'nin bir parçası olarak görüyordu. Aslında Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya ile Batı arasında denge politikası izlemişti. 2004'ten sonra ise işler değişti. Batı yanlısı isimlerin iktidara geldiği ve batılı ülkelerin açıktan destek verdiği turuncu devrim sonrasında yeni yönetimler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonunu milli hedef ilan etti ve Ukrayna anayasasına ekledi. NATO'nun 2008'deki bütçe zirvesinde Ukrayna ile Gürcistan'ın gelecekte NATO'ya üye olabileceği duyuruldu. Bu karar Rusya'nın tepkisini çekti. Diğer yandan somut bir üyelik takvimi ya da yol haritasının verilmemesi Ukrayna ve Gürcistan'da rahatsızlık yarattı. 2 yıl sonra Rusya'ya yakın bir çizgideki Viktor Yanukovych iktidara gelir gelmez anayasada NATO üyeliği ile ilgili hükmü değiştirdi ve Ukrayna'nın blok dışı bir ülke olduğunu vurguladı. Yanukovych'in 2014 yılındaki devrimle ülkeden kaçmak zorunda kalması ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmesi dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın yeni yönetimi Rusya'yı saldırgan ülke ilan etti ve Ukrayna anayasasına bir kez daha milli hedef olarak Avrupa ve Atlantik entegrasyonunu ekledi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmadığı için Putin, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olması halinde NATO desteğiyle Kırım'ı geri almaya kalkışacağından endişe ediyordu. Putin, Ukrayna'nın Harkov'dan fırlatılan bir füzeyle 7 ila 10 dakika içinde Moskova'yı vurabileceğini bile söyledi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti istedi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu talebi reddetti ve Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini söyledi. Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırırken gerekçelerinden biri olarak Biden'ın tavrını da saydı. Rekonesanslı. 2019'da Ukrayna'da devlet başkanlığı koltuğuna oturan Zelenski, Rusya'nın saldırılarının henüz ikinci günü, NATO hedefinden vazgeçme ve ülkenin İsviçre gibi daimi tarafsız devlet statüsü alması konusunu Rusya ile müzakereye hazır olduğunu duyurmak zorunda kaldı. İki ülke arasında Türkiye'nin girişimiyle başlayan müzakerelerde kısa sürede barış umudu doğarken devreye sürpriz bir şekilde İngiltere Başbakanı Boris Johnson girdi. Johnson'ın Kiev'de Zelenski ile gizlice yaptığı görüşme sonrası Ukrayna tabiri caizse masayı devirdi. Ve 4 yılını geride bırakan savaş alevlendi. Ukrayna yönetimi NATO üyeliğinin ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinden biri olduğunu tekrarlasa da Amerika'da ikinci kez başkan seçilen Trump, Ukrayna NATO üyeliği hedefini unutabilir dediğinde Kiev'i adeta buz kesti. NATO yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri ise Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olabileceğinde ısrarlı. Bu görüş ayrılığı transatlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasında son dönemde yaşanan derin çatlaklardan birinin de Ukrayna olduğunun açık kanıtı.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalışma yemeğinde konuştu. Güler, Türkiye ile ABD arasındaki gerçek potansiyelin ortaya çıkartılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
2: Savunma sanayinde ortak üretim, Ar-Ge ve teknoloji transferleri dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı birimler ve şirketler tarafından hazırlanan tekliflerimiz ABD makamlarına iletilmiştir ve iletilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Güler, Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.
2: Tersanelerimizin ABD donanmasının da ihtiyaçlarına uygun gemileri inşa edebilecek, bölgemizde görev yapan deniz platformlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Bakan Güler, savunma sanayindeki işbirliği potansiyelinin ortaya çıkartılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
2: Türkiye, kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ABD şirketleri için muazzam yatırım fırsatlarına sahiptir. Sonuç olarak savunma sanayi işbirliğimizin bu muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için ülkemize yönelik uygulanan tüm engellerin de kaldırılmasını bekliyoruz.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Usarcıklıoğlu da Türk savunma sanayinin güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü söyledi.
3: Türkiye savunma sanayinde son 20 yılda gerçek bir başarı hikayesi yazmıştır. Bugün sektörümüzde 3500'den fazla şirket, 100 bini aşan çalışanı, yaklaşık 20 milyar dolarlık cirosu ve 11 milyar dolara ulaşan ihracatıyla dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir.
1: Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini revize ediyor.
0: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi hakim. Yatırımcı güvenli liman olarak doları seçti. Tüm bu gelişmeler altını baskılıyor.
4: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. Peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
0: Yabancı bankalarda altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4800 dolarlık tahmin açıklarken JP Morgan 4500 dolarlık beklentisini paylaştı.
4: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede savunma yapan Özcan suçlamaları reddetti.
5: Ben size meseleyi söylüyorum. Yani
6: suçlamaları reddetti. Cebime indirdiğimiz para yok, niye yargılanıyoruz dedi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan mahkemede savunma yaptı. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Soruşturma zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı. Tanju Özcan'ın bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianameyi incelediğini söyleyen Özcan, 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim. Tanju Özcan şu eylemde kendisine şu kadar, yakınlarına, çocuklarına menfaat sağlamış ibaresini göremedim dedi. Masrak raporunda da bu tarz tespitin olmadığını belirten Özcan, bir müteahhitten zorla 2,5 milyon lira para istendiği iddiasını da yalanladı. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.
1: Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası da ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu'nun aynı gün 3 duruşması vardı ve İmamoğlu bu duruma tepki gösterdi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğini idare mahkemesinden talep etti. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
7: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşürüldüğünde, Ekrem Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
0: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insanı 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da vicdanda da insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
1: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti. Duruşmanın ardından Türk yargısına yönelik eleştirilerde bulunan Amor'a Adalet Bakanı Akın Güllek'ten tepki geldi.
8: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına yönelik eleştirilerine Adalet Bakanı Akın Güllek'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güllek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.
9: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
8: Güllek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre yürütülmediğini de söyledi.
9: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
1: ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
6: On binler hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
10: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
6: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamane için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
10: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamane'nin cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
6: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
1: Hamas, Gazze'de yönetim yapısını feshettiğini duyurdu. Amaç, Gazze Barış Planı'nda öngörülen Teknokrat Komite'nin yönetimi üstlenmesinin önünü açmak.
6: Hamas, 2007'den beri yönetimini üstlendiği Gazze'de önemli bir adım attı. Gazze'yi yöneten idari yapısını feshettiğini duyurdu. Bu adımla Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne yetki devrinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, Gazze'nin yönetimini teknokratlardan oluşan bu komitenin üstlenmesini öngörüyordu. Barış Kurulu tarafından oluşturulan komite halen Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini yürütüyor. İsrail komitenin Gazze'ye girişine izin vermiyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgalin bahanelerini ortadan kaldırmak için yönetimden vazgeçtiklerini söyledi. Trump'ın barış planının kabul edilmesinin ardından Hamas, Gazze'nin yönetimini devretmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak Hamas silah bırakmayı reddediyor. Hamas silahlarını teslim etmeden önce Gazze'de Filistin yönetiminin kurulmasını şart koşuyor. İsrail ise Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyi reddediyor. İsrail Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden bir günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
1: Sri Lanka'da bir cezaevinde patlak veren isyan kanlı bir çatışmaya dönüştü. Onlarca ölü ve yaralı var. İsyan yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu Negombo cezaevinde çıktı. Polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. Beşi gardiyan en az 25 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların bazılarının durumu ağır. Ordu birlikleri hapishane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülkede 2020 yılındaki hapishane isyanında 11 mahkum ölmüş, 117'si de yaralanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaleti devasa bir depo yangınıyla sarsıldı. Alevlerin bir anda büyümesiyle tesiste çalışan işçiler ölümle burun buruna geldi. Havadan kaydedilen bu görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Binada bulunan çalışanların tahliye edildiği, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yanan plastik ve kimyasallardan çıkan yoğun siyah duman çevreye böyle yayıldı. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Binayı kullanamaz hale getiren alevler yüzden fazla itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar oldu. Sosyal medyada tayfunun vurduğu noktalardan çarpıcı görüntüler geliyor ekranlara.
0: Araçlar suda sürüklendi, evler, dükkanlar, yollar su altında kaldı. Çin'in güneybatısını Maysak tayfunu vurdu. Şiddetli rüzgarlarla birlikte gelen aşırı yağışlar özellikle Guangxi bölgesinde hayatı felç etti. Çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direkleri yıkıldı, cep telefonu iletişiminde kesintiler yaşandı. Pek çok haneye enerji altyapısındaki hasar nedeniyle elektrik verilemedi. Yüzlerce hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yüzlerce kişi evlerinde ve binalarında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ancak şişme botlarla ulaşabildi. Taşan nehirler caddeleri göle çevirdi. Bu ayın başında Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda etkili olduktan sonra Beibu Körfezi'nden Vietnam ve Çin'in içlerine doğru yönelmişti. Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın şiddeti karalara sokuldukça azalsa da hali hazırda mevsimsel cephe yağışlarının etkisindeki bölgede sel riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları yağışların çarşamba gününden itibaren zayıflamasının beklendiğini açıkladı.
1: Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece birden artacak. İstanbul'da 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 dereceye çıkacak.
0: Sıcaklık hafta içi mevsim normallerinde seyredecek ama hafta sonu artmaya başlayacak. Termometreler yurt genelinde ortalama 5 derece yükselecek.
11: Avrupa'da bu sıcak hava dalgaları devam ettiği sürece bizde de sıcaklıklar dalgalı seyredecek. Hafta sonu olduğunda yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Yani sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi 35-36'lara doğru bir yükseliş olacak.
0: Avrupa'da nemin de etkisiyle sıcaklar çok daha yüksek hissediliyor. Binlerce kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Türkiye, kuzeyden esen serin rüzgarlar nedeniyle daha şanslı durumda.
11: İstanbul'da bugünlerde nem çok yüksek değil. Sıcaklık gölgede 29-30 derecelerde, gece saatleri yine rüzgarlarla serinlik gelmeye devam edeceğiz. Yani cumaya kadar rahat uyuyabileceğiz geceleri. Ankara'da da 28-30'lar civarında, İzmir'de de 33-35'lerde seyredecek. Doğu bölgelerde sağanaklar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süreli bir yağış geçişi olabilir.
0: Uzmanlar kronik hastalıkları olanların ve ileri yaş grubundakilerin sıcak havada çok daha dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
1: Dev dalgalar ve şiddetli akıntılar peş peşe ölümlere neden oldu. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: İstanbul Şile'de Kaymakamlık, Ayazma Plajı ve Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasaklamıştı. Karar sonrası Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur kayboldu. Kısa süre sonra Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş'ün de denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz da 42 yaşındaki İsa Bodur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Umut Gümüş için aramalar sürüyor. Aydın Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'ndan da acı haber geldi. Denize giren 12 kişi açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan hastanede hayatını kaybetti. Samsun Valiliği il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uyarı sonrası yüzmeye giden 4 Suriyeli akrabadan 3'ü dalgalara kapıldı. Biri hayatını kaybetti, diğer 2 kişi tedaviye alındı. Burdur'da Onaç Baraj Gölü'ne giren İbrahim Bozkurt'la, Mersin'de Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise iki arkadaş tersane plajına gitti. Plaj görevlileri gençlere vadili kararıyla denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine iki arkadaş başka bir bölgede kayalıklardan suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kayıp genç ise aranıyor. Kayseri'de bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa girdi. Ancak gözden kayboldu. Nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu ekipler kurtardı. Kayıp baba için aramalar devam ediyor. Cumartesi günü de peş peşe boğulma vakaları oldu. Bursa'daki İznik Gölü'nde iki arkadaş, İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca İzmir ve Trabzon'da çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuk da yaşamını yitirdi.
1: Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zamlarıyla birlikte sosyal yardımlar da değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi ödemelerde memur maaş katsayısı kadar artış yaşandı.
0: Haziran enflasyonu ile birlikte yeni memur maaş katsayısı %13,52 oldu. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 liralık yaşlılık aylığı 7.277 liraya yükseldi. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13.879 liralık evde bakım yardımı 15.755 liraya çıktı. %40 69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5.103 lira 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıksa 7.655 liradan 8.690 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5.103 lira ödenirken bu tutarda 5.793 liraya çıktı. Memur maaş katsayısındaki %13,72 artış sosyal ve ekonomik destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 7.484 lira, ilköğretim öğrencisi için 11.226 lira, orta öğretim öğrencisi için 11.975 lira, yüksek öğrenim öğrencisi içinse 13.472 lira oldu.
1: Sağlık sigortası fiyatları artabilir. Türk Tabipler Birliği geçen hafta özel hekimlik uygulamaları taban ücretini %40'a yakın arttırdı. Bu adımın sigorta maliyetlerini artırması ve poliçelere zam olarak yansıması bekleniyor.
6: Türk Tabipler Birliği zammıyla birlikte sağlık sigortasında fiyatlar artacak. Türk Tabipler Birliği özel hekimlik uygulamaları katsayısında %39,69 artışa gitti. Buna SGK'nın katılım payı artışı da eklendi. Özel sağlık hizmeti sunucularına uygulanan muayene katılım payı 60 liradan 100 liraya çıktı. Söz konusu artışların sağlık sigortası fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Fiyat artışlarından 8,5 milyon kişi etkilenecek.
12: İzleyicilerimiz daha iyi anlaması için şöyle söyleyeyim. İlk yarıda İstanbul'daki en düşük hekim ücreti, muayene ücreti fiyatı 3.200 liraydı. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren bu 3.800-3.900 liraya çıkmış oldu. Şimdi bunların hepsini paçalettiğimizde, baktığımızda önümüzdeki bir dönemde özel sağlık sigortalarında bir fiyat artışı kaçınılmaz.
6: Türkiye Sigorta Birliği artışlara tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamada yeni fiyat tarifesinin özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında %42 oranında bir maliyet artışı yaratacağı belirtildi. Sektör temsilcileri primlerin sene başında tahmini enflasyon ve Tabipler Birliği'nin katsayılarına göre belirlendiğini ancak bu yüksek artışın hesaplamaları bozduğunu ifade ediyor.
12: %42'lik artışın ne kadar özel sağlık sigortalara yansıtılacağı o tabii her şirketin kendi alacağı pozisyona göre değişiyor. Ama bir artış olacağı hemen hemen kesin.
1: Adana'da iş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat olan Mehmet Gür'ün ağrıları daha da arttı. Çekilen tomografide Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı aracı punç unutulduğu ortaya çıktı. Gür, hastane ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: İş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat oldu. Platinler çıkarıldıktan sonra ağrıları devam eden Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı cihazı punç unutulduğu ortaya çıktı. Gür, hastane yönetimi ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
13: Ağrılarım çoğaldı. İlaçla, ne bileyim iğneyle beni gönderiyordu. Ben de dayanamadım, başka hastaneye gittim. Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben de vida görüyorum orada dedi. Şehir hastanesine gittim, o da aynısını söyledi. Balcalı'ya gittim, o da aynısını söyledi.
0: Çelik montaj işçisi Mehmet Gür, 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. 53 yaşındaki Gür, Seyhan Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor A.Y.Ü'ye başvurdu. Ameliyat edilen hastanın beline 4 platin takıldı. Bir yıl sonra aynı doktora kontrole giden Mehmet Gür'e takılan platinler çıkarıldı. Ancak ağrıları şiddetlenen Gür, yeniden başka bir hastaneye başvurduğunda belinde medikal cihaz unutulduğu anlaşıldı. Pança çıkarmanın riskli olduğunu söyleyen doktorlar yeni bir ameliyatı da kabul etmedi.
13: Ne pançırdı, ne vidasırdı, kemik sıkışmasırdı, sen de zorlamışsın dedi. Ben dedim çalışmıyorum etmiyorum dedim. Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor. Tamam mı?
14: Riskli mi diyorlar?
13: Riskli diyorlar.
0: Mehmet Gür, hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan soruşturma izni talep etti.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'ta 12 işyeri kadınların emeği ve dayanışmasıyla dikkat çekiyor. Kadınların işlettiği yerlerin bulunduğu sokakta tüm esnaf birbirine destek oluyor. Sokak kısa sürede örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştü.
0: Kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafeye kadar tüm işyerlerini kadınlar işletiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'ta 12 işletmenin tamamında kadınların emeği var.
15: Kadın muhtarımız bayan olduğu için bize de teşvik ediyor. Birçok esnafımız bayan. Birbirimizi desteğiz.
16: Seviyorum yani. İşimi de seviyorum. Mesleğimi de, yerimi de. Hepsini seviyorum yani.
0: Tüm esnaf birlikte üretip birbirlerine destek oluyor.
17: Biraz tesadüf oldu. Benim işim daha önce çay ocağı işletiyordu burada. Sonra bu işi karar verdik. Hepimiz birbirimizle burada çok iyi geçiniyoruz. Daha hijyen oluyor. Daha temizlik oluyor. Aileler bunu daha çok önem veriyor. Bayanın olduğu yere daha çok gelmek istiyorlar.
0: 18 yıldır Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olan Elvan Boz'un bürosu da bu sokakta. Boz, mahalledeki kadınların teşvik kaynağı.
18: Biz burada bir aile gibiyiz. Öyle diyeyim size. Hani birimizin başına iş gelse hepimiz bir yerdeyiz. Çok güzel bir diyalogumuz var. Esnaflarımızın hepsi çok mükemmel insanlar. Hani keşke her yer böyle olsa, çiçek gibi olsa.
1: Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili oldu. Söndürme çalışmaları dünden bu yana havadan ve karadan devam etti. Yangın yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ateş Böceği Festivali düzenlendi. Doğa tutkunlarını bir araya getiren festivale katılanlar hem ateş böceklerini izledi hem de birbirinden renkli etkinliklere katıldı.
19: Gecenin karanlığını aydınlatan yazın sembolü ateş böcekleri. Onları gözlemlemek için özel bir festival düzenlendi. Doğa tutkunları Kırklareli Demirköy'de bir araya geldi. İlk kez düzenlenen Ateş Böceği Festivali'ne katılanlar heyecanlıydı.
20: Gerçekten çok güzel. Yürürken böyle bayağı bir şaşkınlıklar içerisinde yürüdük. Her çok yerde uçuşuyorlar. Böyle ellerimizin üstünden falan geçtiler. Çok güzel bir duyguydu. Çok mutluyum burada olmaktan.
19: Ziyaretçiler önce kamp alanında buluştu. Festivalde çuval yarışı, halat çekme ve halk oyunları etkinlikleri düzenlendi. Hava kararınca ateş böcekleri Ağaç Kakan Vadisi'nde ortaya çıktı. Doğal yaşam alanlarında sergiledikleri ışık gösterisi ve ne kadar çok oldukları fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Katılımcılara ateş böceklerinin yaşam döngüsü ve ekosistem içindeki önemi de anlatıldı. Ateş böceklerinin karnına giren hava parıltı yayan kimyasal reaksiyona neden oluyor. Sonra da ortaya bu görüntü çıkıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte NATO'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar da yeniden alevlenmişti. Trump'ın Ukrayna'ya doğrudan askeri yardımı kesmesi ve İran Savaşı'nda NATO müttefiklerinden aradığı desteği alamaması bu tartışmaları alevlendirdi. Trump ülkesini NATO'dan çıkartmakla bile tehdit etti. Gelin şimdi o yaşanan tartışmalara biraz yakından bakalım. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bunu hep söyledim, 25 yıl önce söyledim. NATO kağıttan kaplandır.
1: NATO ittifakının belirlediği transatlantik ilişkileri Trump döneminde dalgalı sulardan geçiyor. ABD Başkanı kurulduğu günden beri Batı'nın güvenliğinin bel kemiği ittifaka kağıttan kaplan diyor. Avrupalı müttefiklerini ittifaktan çekilmekle tehdit ediyor.
0: NATO bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hiçbir şey yapmadı.
1: Transatlantik ilişkileri Trump'ın ilk başkanlık döneminde de sorunluydu. Trump, NATO ülkelerinden askeri harcamaları artırmalarını istemiş, aksi halde ittifaktan ayrılmakla tehdit etmişti. Konu 2024'teki seçim kampanyasında da gündeme geldi. ABD Başkanı mitingde parasını ödemeyen ülkeleri Rusya'ya karşı korumayacağını ilan etti.
2: You didn't pay, you're delinquent.
0: Ödeme yapmadın mı? O halde seni korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapması için cesaretlendiririm. Borcunu ödemelisin.
2: You gotta pay your bills.
1: Trump 2015 Lahey zirvesinde istediğini aldı. İttifak 2014 Galler zirvesinde üye ülkelerin her yıl gelirlerinin yani gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya harcamasına karar verilmişti. 2025'e gelindiğinde bu hedefe ulaşılmış, hatta bazı ülkeler %2'nin üzerine çıkmıştı. 32 ülkenin ortalaması %2,61'i buluyordu. Bu oran 2025'te Trump'ın talebiyle %5'e çıkarıldı. Lahey'de alınan karar uyarınca üye ülkelerden gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'ini her yıl silah ve asker gibi temel savunma ihtiyaçlarını harcaması bekleniyor. %1,5'ini ise daha geniş tanımıyla savunma ve güvenlik alanında yatırıma dönüştürmesi isteniyor. Askeri araçların kullanımı için yollar, köprüler, limanlar inşa edilmesi, siber güvenlik ve enerji boru hatlarının korunması bu kapsama giriyor. NATO üyelerinin %5 hedefine 2035'te ulaşması bekleniyor. Geçen yılın verilerine bakıldığında %5 hedefine en çok yaklaşan ülkenin Polonya olduğu görülüyor. Polonya yaklaşık %4,5'te NATO'nun savunmaya en yüksek oranda yatırım yapan ülkesi. Polonya'yı Baltık ülkeleri izliyor. Amerika Birleşik Devletleri meblağ olarak NATO'ya en yüksek katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ediyor. Ancak oransal olarak %3,22 ile 6. sırada yer alıyor. Üstelik bu oranın 2014'teki seviyenin altında olduğu görülüyor. İspanya ise NATO'ya oransal olarak en az katkı sağlayan ülke. 2025'te İspanya'nın katkısı %1,3'ün altında kalıyordu. %2,1'e çıkardı. Ancak Lahey zirvesinde %5 hedefine imza atmakla birlikte bu orana çıkmayacağını ilan etmesi İspanya'yı Trump'ın hedefi haline getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmaması, İran savaşına karşı tutumu ilişkileri daha da gerdi. ABD yönetimi İspanya'yı NATO'dan atmakla bile tehdit etti. Külfet paylaşımı karara bağlansa da transatlantik ilişkilerinde gerilimler sürdü. Avrupa için bir numaralı tehdit Rusya. NATO'da Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlıyor. Trump ise Moskova'yı geleceğin stratejik müttefiki olarak görüyor. Avrupa Ukrayna'ya güçlü destek verirken Trump ikinci dönemine savaşı bitirme vaadiyle başladı. Ancak 1,5 yıl içinde barış yolunda ilerleme sağlanamadı. Trump'ın 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme Avrupa'yı alarma geçirdi. Trump'ın Rusya ile Avrupa'yı dışlayan bir anlaşma yapmasından endişe ediliyordu. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya doğrudan silah yardımını da kesti. ABD silahlarının Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna'ya ulaştırıldığı yeni bir mekanizma kuruldu. Ardından Grönland krizi geldi. Trump, NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland adasını almak istediğini ilan etti. Bunun için askeri güç kullanma tehdidinde bile bulundu. Amerikan Başkanı haftalar süren gerginliğin ardından Davos zirvesinde geri adım attı. Ardından İran savaşı patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı müttefiklerine önceden haber vermeden başlattı. Hürmüz Boğazı kapanınca dönüp Avrupa'dan destek istedi. Avrupa taraf olmadıkları bir savaşta Trump'a destek vermeyi reddetti. Avrupalı liderlerden destek yerine savaşın sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı geldi. İspanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri savaşta taraf olmamak için hava sahalarını kapattı, üstlerini kullandırmadı. Trump, İran savaşına destek vermeyen müttefiklerine karşı saldırıya geçti. Avrupa'daki Amerikan askerlerinin ve silahlarının sayısının azaltılması zaten gündemdeydi. Washington, Almanya'dan 5000 asker çekileceğini duyurdu. Ardından Polonya'ya 4000 asker gönderileceği ilan edildi. Trump, NATO'dan çekilme söylemini de yeniden gündeme getirdi. Bugüne kadar NATO'dan ayrılan ülke olmadı. NATO hep genişleyerek yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi ittifakın fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Biden döneminde çıkarılan yasaya göre böyle bir kararın alınabilmesi için Senato'nun 2/3 oyu gerekiyor. Trump'ın çekilme tehditleri gerçeğe dönüşmese de transatlantik ilişkilerini aşındırıyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı savunma taahhüdüne ilişkin çelişkili mesajlar gönderiyor. Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardında Avrupalıların endişelerini gidermeye çabalıyor. Liderlere ABD yönetiminin NATO'ya bağlılığının sürdüğü mesajı veriliyor. Trump'la birlikte başlayan tartışmalara NATO'nun geçmişinde de rastlamak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma giderlerine diğer devletlerin de eşit katkıda bulunması için yaptığı baskılar yeni değil. Sovyetler Birliği kıtalar arası balistik füze kapasitesini geliştirdiğinde Avrupalılar Amerikan başkanlarının bir Avrupa şehrini korumak için bir Amerikan şehrini feda edip etmeyeceğine dair endişeye kapılmıştı. Avrupa'nın Sovyetler Birliği zamanında bile Washington'ın Moskova ile Avrupa'nın bilgisi dışında ikili anlaşmalar yapabileceğine dair ciddi endişeler duyduğu görülüyor. 1986'da Reagan'ın Gorbaçov'la Reykjavik zirvesinde NATO müttefiklerine danışmadan nükleer caydırıcılığı neredeyse ortadan kaldırmaya yönelik pazarlıklara girişmesi büyük tepki çekmişti. Bugünkü koşulların dünden farklı olduğunu düşünenler de yok değil. Bazı analistlere göre NATO kuruluşundan bu yana muhtemelen en kötü güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Bu kesim Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın çok derin olduğunu, artık geri dönüşün olmadığını savunuyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağ nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını.
1: Günaydın NTV'ye hoş geldiniz. NATO özel yayınıyla karşınızdayız. Bugün tarihi bir zirveye tanıklık edeceğiz. NATO 3.0 deniliyor. Bundan sonra NATO'nun geleceği, Batı İttifakı'nın geleceği ne olacak? Özellikle hem Çin'e hem Rusya'ya hem İran'a karşı pek çok gelişme var bildiğiniz gibi. Bölgemiz ateş çemberi çok uzunca bir süredir, 4-5 senedir hem güneyimizde hem kuzeyimizde bir savaş var. Dolayısıyla Ankara'da yapılacak bu zirve son derece önemli NATO'nun geleceği açısından. Sadece NATO'nun geleceği değil elbette. Ankara-Washington ilişkilerinde de özellikle F-35'lerin, Kaan uçaklarının motorunun yani savunma sanayinin üzerine kilitlenmiş pek çok başlık var. Bugün Trump geliyor, şu anda yolda. Dolayısıyla ne olacak? Bütün bunları konuşacağız. Ana yayın noktamız elbette Ankara olacak. Ama Ankara'dan önce biz İstanbul'dan bugün pek çok noktaya bakacağız. Ana yayın noktamızda Deniz Kilislioğlu bekliyor. Bugün gün boyunca elbette bu tarihi yayına tanıklık edecek isimlerden ve size aktaracak isimlerden birisi. O Deniz Kilislioğlu ile uzun uzadıya zaten konuşacağız birazdan. Aklımızdaki bütün bu soruları ve bugün neler yaşanacağını, dün Erdoğan-Rute zirvesiyle birlikte artık başladı da diyebiliriz. Dolayısıyla ona bakacağız. Trump'ın çantasında ne var? Bu soru önemli çünkü özellikle işte az önce sözüne ettiğim bu F-35'ler, F-16'ların modernizasyonu, Kaan uçaklarının motoru, Amerika ve Ankara arasındaki pek çok ilişki başlığı. Dolayısıyla Erdoğan-Trump ilişkisinden sonra bir farklı noktaya da evrildi. Trump'ın çantasında ne var sorusuna da Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan yanıt verecek. Türkiye saatiyle saat 4.30'da çünkü artık uçak havalandı ve Trump Ankara'ya doğru yolda. Mustafa Berber o uçakların ineceği noktada bizi bekliyor. Yani Ankara'da geride bıraktığımız haftalarda açılan yeni havalimanında, Ankara Havalimanı'nda yeni ismiyle. Dolayısıyla bu hem işte diğer Esenboğa Havalimanı hem Mürtet Hava Üssü hem de bu yeni açılan havalimanı bugün liderlerin uçaklarının tekerinin değeceği pistler. Dolayısıyla orada neler olacak? Kimler geliyor? Bize aktaracak Mustafa Berber. Ahmet Örsoğlu da külliyenin farklı bir noktasında. O da oradaki durumu aktaracak bize. Dün verdiği yayınlarda aktarmıştı. Mesela oradaki Millet Kütüphanesi bir basın merkezine dönüştürüldü artık. Tamamına bakacağız. Ana yayın noktalarımız bu şekilde ama ilk noktaya yani bu işin kalbine gidelim. Deniz Kilislioğlu'na. Deniz Kilislioğlu günaydın. Bugün yoğun bir program aslında bugün ve yarın bekliyor. Dün Rute ile Erdoğan'ın görüşmesinden ve çıkan başlıklardan da bir mesajı aldık aslına bakarsan. Dün ne oldu, bugün ne zaman başlıyor ve ne olacak?
2: Osman teşekkürler. Külliyeden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, NATO Ankara Zirvesi'nin yapılacağı noktadan yayınlarımıza bu saat itibariyle başladık. Şimdi tabii bugün anlatacağım ama bir şöyle hızlıca düne dönelim. Dün sadece NATO Genel Sekreterinin bir basın toplantısı vardı burada. Zirveden ne bekleniyor? NATO nasıl bir gündemle masaya oturuyor? Özellikle Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak NATO ülkelerinin nasıl destek vereceği gibi pek çok başlık konuşuldu. Ayrıntılarını konuşuruz. Önemli mesajlar da vardı ama NATO Genel Sekreteri bu basın toplantısını yaptıktan ve soruları yanıtladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili bir görüşme yaptı. Zirve öncesi artık son hazırlıklar, son temas diyebiliriz. Yavaş yavaş çünkü bugün akşam saatlerinde saat 7.05'te NATO liderleri bir akşam yemeğinde buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Mark Rutte NATO Genel Sekreteri ile birlikte liderleri ağırlayacaklar burada. Şimdi ne olacak bugün? Pek çok farklı toplantı var. NATO'nun gündemiyle birlikte de aktaralım. Bir kere her şeyden önce bir savunma sanayi forumu olacak. Bu forum önemli bir forum çünkü daha önceki NATO toplantılarında, daha önceki zirvelerde bir yan etkinlik olarak programa dahil ediliyordu. Türkiye'nin bu anlamda katkısıyla ki sadece Türkiye'yi bir ev sahibi olarak da düşünmemek gerekiyor. Gerçekten bu iki gün içerisinde yapılacak bütün toplantılarda çok önemli dokunuşları var. Savunma Sanayi Forumu'nun yapılıyor olması önemli. Çünkü NATO 3.0 dediğimiz şey aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO 1.0 dediğimiz o dönem. Daha ağırlıklı olarak konvansiyonel mücadelenin yürütüldüğü dönem. Sonrasında NATO 2.0 dediğimiz biraz daha Afganistan gibi bölgeleri de terörle mücadele gibi konuları da içeren bir yapılanmaya giden bir NATO ve bugün artık siber güvenlikten konvansiyonel güvenliğe kadar pek çok parametrede gündem oluşturan, stratejisini buraya yayan bir NATO'dan bahsediyoruz, bir ittifaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla savunma sanayi bunun çok önemli bir ayağı. Amerika Birleşik Devletleri, yani Donald Trump göreve geldikten sonra hem birinci dönemi hem ikinci dönemi NATO'yu epey zorladı. Yine detaylarını konuşuruz ama eğer Amerika'nın bir anlamda NATO'dan belli noktalardan ağırlığını çekmesi, NATO'da Avrupa'nın daha ağırlıklı, Kanada'nın daha ağırlıklı olarak görevler üstlenmeye başladığı bir dönemi göreceğimiz için savunma kapasitesinin de arttırılması gerekiyor. Külfet paylaşımları, bütçe konusu, savunma bütçelerine ayrılan paylar hep tartışma konusu oldu. İşte bunları nasıl hayata geçireceğiz ki Lahey zirvesinde %5'e ulaşma hedefi vardı. Tüm üye ülkelerin ortak bir kararıydı 2035 yılına kadar. Dolayısıyla oraya nasıl ulaşılacak? Eksik olan kapasite nasıl tamamlanacak? Savunma sanayi alanında neler yapılıyor? Her ülke aslında biraz bunları anlatacak NATO zirvesinde ve bu savunma sanayi forumu da o açıdan önemli olacak. Saat 8'den itibaren yayınlarımızda o noktaya da döneceğiz Osman. Ve günün ilerleyen saatlerinde saat 2.15'te Esenboğa Havalimanı'nda olacak gözlerimiz. Daha doğrusu Esenboğa Havalimanı ya da Etimesgut. Etimesgut'a ineceği bilgisi var son not olarak. Dolayısıyla Donald Trump'ı bekliyor Ankara. Bütün NATO liderleri de merakla onun buraya gelmesini bekliyor. Çünkü her yerde olduğu gibi bir şov yapacak burada da. Öyle bir beklenti var. Saat 3'te külliyeye gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir ikili görüşme yapacak. Ve akşamleyin de yemeğe katılacak. Tabii bu arada bir son not olarak aktarayım. NATO liderler akşam yemeğinde buluşacaklar NATO liderleri ama bir taraftan da 3 önemli toplantı olacak. NATO'nun ulaşmak istediği, işbirliği yapmak istediği belli temel alanlarda uzun süredir devam eden işbirliği formatları bir şekilde bu programa da dahil edildi. Türkiye'nin burada da önemli katkıları oldu. Örneğin akşam saatlerinde NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı da olacak. Yemekten hemen önce Ukrayna Dışişleri Bakanı katılıyor. AB Yüksek Temsilcisi'nin katılması bekleniyor. Bu bir toplantı. Diğer toplantı Savunma Bakanları toplantısı. Bu da önemli. Asya Pasifik ülkelerinin 4 önemli ülkenin savunma bakanları yine NATO savunma bakanlarıyla bir araya gelecekler ve Asya Pasifik bölgesindeki bütün gelişmeleri, işbirliğini nasıl ilerleteceğimizi konuşacaklar. Çünkü bir taraftan da Çin dikkatle izlenen bir başka unsur. Dolayısıyla böyle pek çok farklı toplantıyla NATO'nun sadece kendi içerisindeki çabası değil ama diğer bölgelerle olan bütün temasları ki Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı kurulmuş bir örgüt olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir ittifak olduğunu biliyoruz ama diğer bölgeler de artık dünyanın ulaşılması gereken noktalar. NATO'da bunu yapıyor.

0: İyi geceler Osman. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için 2 saat 40 dakika kadar önce uçağa kalktı. Amerika'dan ayrılmadan önce yani uçağa binmeden önce Trump bir açıklama yapmadı ama belki uçakta yolda konuşması olası olabilir Ankara'ya da öğleden sonra ulaşması varması bekleniyor. 3 önemli ikili görüşmesi olacak Trump'ın. Bir tanesi elbette ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olacak. Bu görüşmede Türk-Amerikan ilişkileri bütün boyutlarıyla yani savunma, ticaret ve yatırım konuları ele alınacak. Bir sonraki gün yani çarşamba günü ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ikili bir görüşmesi olacak ki 4 Temmuz Cumartesi günü Trump hem Zelenskiy ile hem de Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ve gün içerisinde Trump yaptığı açıklamada da kimsenin tahmin etmediği kadar aslında barışa yakınız iddiasını tekrarladı ama başka da ayrıntı vermedi. Yine aynı gün çarşamba günü Suriye lideri Ahmet El-Şara ile bir görüşme yapması bekleniyor Trump'ın. Bu görüşme Beyaz Saray'ın açıkladığı programa göre basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Şimdi Amerika açısından odak noktası NATO zirvesi bağlamında Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını arttırması ki biraz önce Deniz Kilislioğlu'da atıfta bulunmuştu. NATO 3.0 NATO'nun 3. sürümü konusu Amerika açısından ne anlam ifade ediyor? Avrupa'nın kendi güvenlik gereksinimlerini kendisinin daha fazla karşılaması, daha fazla rol üstlenmesi meselesi ki bu sayede Amerika dikkatini odağını başka bölgelere kayırabilsin. Bunu aslında bu stratejinin ana hatlarını NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby bakanlara net bir şekilde anlatmıştı. Bunun dışında tabii ki yine NATO zirvesi marjında bir takım Avrupa ülkelerinin bazı ikili silah anlaşmalarını açıklaması bekleniyor. Bu anlaşmalar Trump yönetimini tatmin edebilir mi? Orası şu an için belirsiz. Şunu söyleyelim, ABD'den Kongre heyeti de NATO zirvesine katılıyor. Bu şu açıdan aslında önemli. Her iki siyasi partiden yani hem Demokrat Parti'den hem de Cumhuriyetçi Parti'den senatörlerden oluşan bir heyet, Kongre üyelerinden oluşan bir heyet orada olacak. Tam da Trump yönetimi hem İran savaşı konusunda hem de Avrupa ülkelerinin ayırdığı savunma bütçesi konusunda NATO'nun Avrupalı müttefiklerini eleştirdiği bir dönemde ittifaka partiler üstü desteğin verilmesi, bunun dile getirilmesi açısından da ABD Kongresi'nin orada bir heyetle NATO zirvesinde olacak olması da önemli.
1: Ankara'nın beklentilerini de konuşalım istiyoruz. Begüm, ya seninle bunu çok konuştuk ama bir F-35'ler, F-16'ların modernizasyonu ve Kaan uçaklarının motoru meselesi var. Kaan'la ilgili geride bıraktığımız haftalarda bir gelişme de oldu ama hem iç siyasette Trump'ın kongre üyelerine, senatörlere karşı durumu nasıl olur bu konuyla ilgili? Bunu sorarım. Bir de bu NATO zirvesi öncesinde Netanyahu'nun açıklaması önemli. F-35'lerin verilmesini de uçakların modernizasyonunu da istemiyoruz. Bu İsrail'in hava üstünlüğünü engelleyecek bir durum dedi. Hangisi ağır basacak?
0: Osman, önce F-35 meselesiyle başlayalım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce hatırlanacağı üzere Türkiye'yi Türk tarafını mutlu edecek bir şey vereceğim muhtemelen demişti. Başkan yardımcısı J.D. Vance F-35 konusunda ABD yasalarına atıfta bulunmuştu. Şimdi New York Times'da dikkat çekici bir haber yer aldı. Şimdi buna göre ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-35 programına Türkiye'nin dönüşünü sağlamaya hazırım mesajını iletecek. Trump yönetiminden üst düzey 4 yetkilinin yaptığı açıklamaya göre ulusal güvenlik yetkilileri tarafından son haftalarda perde arkasında yoğun bir çaba var bunun için. Ama ABD Kongresi'nin itirazı ya da Kongre'nin kabul etmiş olduğu yasayla birlikte gelen o engel nasıl aşılacak tam olarak bu kısım belirsiz ama Trump'ın en azından bir bu konuda niyetini beyan etmesi bekleniyor New York Times'ın haberine göre. Amerikan yönetiminin Kongre'nin 2020'de kabul ettiği yasaya göre Türkiye'nin elinde S-400'lerin olmadığını, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmadığını teyit etmesi gerekiyor. Üçüncü bir tarafa verilmesi olasılığı bir süre önce gündeme gelmişti. Yetkililere göre henüz bunun için bir mekanizma belirlenmiş değil.

0: bir süre önce hatta Ukrayna'ya verilmesi bir tartışılmıştı ama o süreçten sonuç çıkmamıştı. Ya da kritik bazı parçaların çıkarılarak sistemin işlemez hale getirilmesi gündeme gelmişti. Şimdi Trump bir çözüm bulacağız dedi ama o çözüm kolay olabilir mi ya da ne zaman olabilir? Burası bir soru işareti. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak 2025 yıl sonunu işaret etmişti. Kongrenin de buna destek vereceği imasında bulunarak ama bu konuda bir tasarı da gelmiş değil. Şimdi bu kongre veya Amerika'da yapılacak ara seçimlerden sonrası kongrede oluşacak yeni tabloyla birlikte ne olur orası da bir miktar belirsiz. Ama Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch'in S-400 meselesi çözülmeden F-35 programına Türkiye'nin dönüşüne şüpheyle baktığı biliniyor ki etkili isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir yandan evet hatta New York Times'ın haberinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun biraz önce senin atıfta bulunduğun sözleri de yer aldı. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj gitmesi bekleniyor ama nasıl bir mesaj gidecek onun ayrıntısını bilmiyoruz. Tarafların bu konuyla ilgili bir mektup alışverişi de bulunabileceği dile getirilen ihtimallerden bir tanesi.
1: Teşekkür ediyoruz. Begüm Dönmez Ersöz Washington'daki durumu aktardı. Özellikle bu New York Times'ın haberi önemli. Ankara'dan beklenti nasıl? Birazdan Deniz Kilislioğlu ile konuşacağız ama külliyeye bir kez daha dönelim. Ahmet Örsoğlu bu kez karşımızda. Ahmet Örsoğlu da oradaki programı aktaracak bizlere. Ahmet günaydın diliyorum sana da. Senin bulunduğun noktada ne var?
2: Osman günaydın. NATO Liderler Zirvesi basın merkezinden an be an takip edilecek. Tüm gelişmeler, tüm son dakika gelişmeleri tüm dünyaya aktarılacak bu merkezden. Ama bununla beraber biraz önce Begüm de aktardı, Deniz de aktardı. NATO Liderler Zirvesi'nin önemini, gündem başlıklarını, çıktılarını konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugün bu zirveyi daha da önemli hale getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın elbette Türkiye'ye, Ankara'ya ziyareti. Pek çok kişiyle konuştuğumuzda şu detaya dikkat çekiyorlar. Trump zirve marjında, NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme yapabilirdi. Görüşme sekansı böyle geçirilebilirdi ama bunun yerine kalabalık bir heyetle gelmeyi tercih etti. Başlı başına bunun bir mesaj olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Bununla birlikte elbette ABD ile Türkiye arasında önemli gündem başlıkları var. Ama şunu da hatırlatalım. 17 yıl sonra bir ABD başkanı Ankara'yı resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya resmi ziyaret kapsamında gelecek. Bu da önemli bir rakamsal veri olarak karşımızda Osman. Pek çok gündem başlığı demiştik. Aslında biraz geri gidelim. 2025 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyarette Washington'da Trump'la bir araya gelmişti. 2 saat 20 dakikalık bir görüşme yapılmıştı ve pek çok önemli anlaşmaya imza atılmıştı Türkiye ile ABD arasında. Bugün de bu yönde bir beklenti var. İki lider ne kadar süre boyunca görüşecekler? Hangi anlaşmalar imza altına alınacak ya da bir anlaşma yapılacak mı? Pek çok defa hatırlattık. Trump bir sürprizle gidiyorum Ankara'ya ifadesini kullanmıştı. Bu sürpriz ne? Acaba yerli Kaan savaş uçaklarının motorları mı, Türkiye'nin bu talebi mi yerine getirilecek? Sorguladığımız noktalardan bir tanesi bu. F-35 açmazı sonuca nihayete erecek mi? Türkiye'nin hali hazırdaki uçakları Ankara'ya teslim edilecek mi? Bu önemli olacak. Şunu da hatırlatalım. Trump sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyecek elbette. Zirve marjında çarşamba günü yani yarın pek çok liderle görüşecek. Onlardan biri Suriye Devlet Başkanı Ahmet el-Şara. Suriye politikasının oluşturulmasında elbette kilit oyunculardan biri Türkiye. Trump daha önce yaptığı pek çok açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye'deki rolüne atıf yapmıştı. Bunu hatırlatmıştı. Acaba Trump ve Şara görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak mı? Veya Dışişleri Bakanları nezdinde bir katılım olacak mı? Türkiye'nin bu görüşme öncesinde ABD Başkanı'na bir telkini olacak mı? Yol haritasının, Suriye konusunda yol haritasının belirlenmesi açısından bu da yine sorguladığımız, yanıtını aradığımız noktalardan bir tanesi. Geçelim Rusya-Ukrayna savaşına. Yine bu savaşın diplomatik beceriyle bitirilebilmesi için Türkiye pek çok defa girişimde bulundu. Hatırlatalım, önemli bir ziyaret vardı geçtiğimiz haftalarda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Putin'le görüştü, mevkidaşıyla Lavrov'la bir araya geldi. Pek çok yine Rusya'daki kritik isimle bir araya gelmişti. Bu ziyaret anlamlandırılmaya çalışılmıştı. Acaba Hakan Fidan'ın Rusya'dan döndükten sonra çantasında ne var? Erdoğan-Trump görüşmesinde o çantadan çıkartılacak bazı konu başlıkları olacak mı? Yine hatırlatalım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda yaptığı bir açıklama. 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırım demişti. Acaba İstanbul müzakereleri yeniden başlayabilir mi? Erdoğan-Trump görüşmesinde bu konu gündeme tekrar gelir mi? Hem Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan barış yapılabilmesi için bir diplomatik çaba içinde. Bu çaba konuşulabilir mi? Yeni bir konu başlığı, adım atılabilir mi? Bu da takip edilecek, tüm dünya kamuoyunun takip edeceği başlıklardan biri olacak. Şunu da hatırlatalım son olarak Osman. Trump Etimesgut Havaalanı'na, yeni adıyla Ankara Havaalanı'na inecek. Bu yönde bir beklenti var, saat 14 gibi. Yine henüz kesinleşmemiş bir dipnot paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı'nı havaalanında karşılayabilir mi? Bu yönde bir beklenti var, iddia var. Bu da yine yeni günde takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında saat 15 Trump görüşmesi, ikili görüşme görünüyor. Bir resmi karşılama töreni de yapılacak. Sonrasında bir basın açıklaması olacak mı? Liderler soru alacak mı? Bu da yine takip edeceğimiz diğer başlıklar olacak Osman.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Dönelim bir de havalimanına, yani liderlerin geleceği noktaya. Hem oradaki durumu hem de kapanan yolları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa, günaydın. Söz sende.
3: Günaydın Osman Girgin. Aslında Ahmet Örsoğlu da dikkat çekti. Bugünün en önemli konuklarından biri, beklenen isim Amerikan Başkanı Donald Trump. Saatler 14.15'i gösterdiğinde programına göre Ankara'da olması bekleniyor. Ve hemen yüksek bir konumdan gördüğümüz arkamızda bulunan Ankara Havalimanı'na inecek. Ankara Havalimanı aslında Etimesgut Askeri Havalimanı. Burası VIP uçuşlar için genişletilmişti. 15 Haziran tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı. İlk inen lider ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. Dün itibariyle de zirveye katılacak olan ülkelerin devlet başkanları, katılımcılar buraya indiler. VIP uçuşlar buraya gerçekleştirildi ve bugün de beklenen önemli isimler var. Onlardan biri az önce de belirttiğimiz gibi Amerikan Başkanı Donald Trump. Donald Trump'ın buraya indikten sonra beraberinde gelen Amerikalı gazetecilere kısa bir değerlendirme yapması bekleniyor aslında. Şeref salonunun bulunduğu noktada, şu anda bizim hakim olduğumuz tepeden o alanı göremiyoruz. Ancak uçak geldiği anda iniş gerçekleştirdiğinde bunu yapılacak. Ardından da yine Etimesgut Havalimanı'nın içerisinde bulunan önemli bir nokta var. Bir bağlantı yolu aslında. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapılabilecek, Ankara Bulvarı'na bağlanılabilecek bir yoldan bahsediyoruz. Oradan geçecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaşacak. Bu seyahat süresinin ise yaklaşık 5 dakika olmasını bekliyoruz. Yakın bir mesafeden bahsediyoruz zira ve araçların da konvoyların da hızlı gittiğini düşünürsek kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığında olmasını bekliyoruz. Tabii bu kapsamda sadece Ankara Havalimanı'na değil, Esenboğa Havalimanı'na inecek olan isimler de var. Bu nedenle de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bir dizi önlemler var. O da geçici hava trafiği kısıtlaması. Bugün itibariyle Ulaştırma Bakanlığı'nın saat 10 ve 18 saatleri arasında Esenboğa Havalimanı'nda bir kısıtlama uygulayacağını, buraya sadece zirveye katılım için gelen heyetleri taşıyan uçakların ineceğini belirtelim ki bu uçaklarda özel bir kod kullanacaklar. Kısıtlama yarın itibariyle de devam edecek. Saat 14 ve 21 arasında yine bu kısıtlama uygulanacak. Liderler ya da devlet başkanları, heyetler bu kez de Esenboğa'dan havalanacaklar ve gidecekler. Ankara Havalimanı'na gelmesini beklediğimiz liderler var. Onların takibini gerçekleştireceğiz ve tabii alınan önlemler kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personeli sahada olacak. Polis ve jandarmadan kameralar zaten Ankara'nın pek çok noktasına yerleştirildi. Kent Güvenlik Konseyi kameralarıyla takip edilecek. Ankara adeta takip altında olacak. Ancak şunu belirtelim ki kapanan yollar var. O da liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, ara sokaklar hepsi kapatılmış durumda. Ancak diğer noktalarda hayat devam ediyor. Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı gibi noktalardaysa sadece konvoyların geçişi sırasında yollar kapanacak. Trafiğe, sivil araç trafiğine kapanmış olacak ve o geçişler tamamlandıktan sonra da normal hayat devam edecek, akış sağlanacak. Ancak tabii kısıtlamalar kapsamında 5 Temmuz tarihi itibariyle Ankara'ya ağır tonajlı araçların girmesi yasak. Kapalı olan, kırmızı alan içerisinde kalan yolların bulunduğu noktalarda bilindiği üzere araç parkı yasak, skuterların o noktalara girmesi yasak. Bu önlemler alınmış durumda. Ankara aylarca planladığı NATO Liderler Zirvesi güvenlik önlemlerini sahada da uygulamaya geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı. Bugün itibariyle de artık gerçek senaryo başlamış olacak ve yarın akşam itibariyle de liderlerin ayrılmasıyla bu güvenlik önlemleri yavaş yavaş azalmaya başlamış olacak Osman Gül.
1: Mustafa Berber'e teşekkür ediyoruz. Ankara'dan devam edeceğiz. Ankara'dan devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda yine Deniz Kilislioğlu'yla ne gündemimiz, buna bakacağız. Ama önce gazetelerde NATO nasıl bakılmış, nasıl görülmüş ona bakalım. NATO haberlerine gazetelerdeki NATO'nun sorunları Türkiye'ye çözer başlığı var bugün sabah gazetesinde. Türkiye'nin gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde, dünyanın gözü uluslararası kamuoyu Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizin çözümünde Erdoğan'ın etkin dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor ifadesi var. Tabii ki Erdoğan-Trump görüşmesi de yine öne çıkarılan başlıklar arasında, Sabah gazetesinde bu şekilde bir ifade kullanılmış. Mesaisi Beştepe başlığı var. NATO Liderler Zirvesi marjında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk Amerika Başkanı olacak Trump. Başkent'teki 28 saatinin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek deniliyor. Diyor ilgili haberde. İlk gün Erdoğan'la 5 saat ve 15 saat çalışarak geçirecek diye. Tabii ki liderlerle yapacağı toplantı önemli. Geride bıraktığımız G7 zirvesinden hemen sonra Meloni ile arasında bir sıkıntı yaşanmıştı. İlk karşılaşma olacak. Bakalım bu kez nasıl bir tablo çıkacak. Milliyet de buna dikkat çekiyor gazetenin manşetinde. Ankara'nın 9 mesajı başlığı var Hürriyet'te. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bugün Ankara'ya gelecek. Trump'la Erdoğan arasındaki yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun. Türkiye Kaan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuda bazı başlıkları gündeme getirecek ifadesi kullanılıyor. Bu konuda Hürriyet gazetesinin manşeti de bu şekilde NATO ile alakalı. Bakalım özellikle bir sürpriz, Ankara'yı memnun edecek bir sürpriz dediği konu nedir Trump'ın? Herkesin merak ettiği başlık bu. NATO'nun en kritik zirvesi başlığı ise bugün Yeni Şafak gazetesinin bu toplantıya, zirveye ilişkin haberi. Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı ve Avrupa'nın güvenlik endişelerinin arttığı dönemde yeni savunma mimarisini kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. NATO'nun 3. evresini anlatmak için NATO 3.0 olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor. Ankara'ya 32 ülkenin lideriyle 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı gelecek. Burada bir parantez hemen. Türkiye'nin Pentagon'u olarak da ifade edilen, yani bu şekilde mimari yapı olarak da benzetildiği için Ay Yıldız kompleksi var. Bütün bakanlıkların, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlarının bir araya geldiği nokta. İlk toplantı aslında 28'de açılacak ama ilk toplantı bugün bir resepsiyon şeklinde savunma bakanlarına yapılacak. Savunma Bakanı Güler tarafından bunu da anlatalım. Barikatlarla ördüler başlığı bugün Cumhuriyet'in NATO zirvesine ilişkin haberi. Başkent'teki NATO zirvesi bugün başlıyor. Kentte adeta yaprak kımıldamıyor, kuş uçurulmuyor ifadesi var. Güvenlik önlemlerine ilişkin barikatlarla ördüler başlığı kullanılmış Cumhuriyet gazetesinde konuya ilişkin haber bu şekilde. Akşam gazetesinde savunmamız Türkiye ile güçleniyor başlığı var. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO için önemli ve ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Savunma ihtiyacımız için malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor diyor ilgili haberde. Bakalım Bugün Rutte'nin mesajları ne olacak? Erdoğan'la birlikte ev sahibi olarak liderleri karşılayacak isim bildiğiniz gibi ilerleyen dakikalarda. Posta gazetesinde gördüğünüz gibi NATO'ya ilişkin bir haber yok. Geçiyoruz diğer gazete ve son gazete. 22 sene sonra zirvedeyiz başlığıyla ortaya çıkan Türkiye gazetesi. NATO'nun 2004'teki İstanbul zirvesinden sonra 45 gün önce Erdoğan bütün silah alımlarını iptal etti. Bu kritik karar Türkiye'nin savunmadaki bugünkü gücüne ulaştığını gösteriyor ifadesini kullanıyor. Bakalım savunma sanayine ilişkin nasıl adımlar atılacak bu konuya alakalı. Şimdi tabii asıl konuşacağımız konu da tam olarak bu. Ankara'ya, külliyeye bir kez daha dönelim. Yani ana yayın noktamıza. Saat 8'den 9'dan itibaren gün boyunca bu zirve devam ederken ana yayın noktamız orası olacak. NTV'den takip edebilirsiniz. Bir kez daha aktaralım. Deniz Kilislioğlu da o yayını yapacak arkadaşlarımızdan birisi. Yayının başında onunla başlamıştık. Artık o özet dediğimiz konuların tamamına girebiliriz. Deniz, tekrar merhaba. İstersen şu F-35 ve Kaan uçaklarıyla Trump Erdoğan görüşmesiyle, Trump'ın çantasıyla başlayalım. Begüm aktardı. New York Times'ın haberi önemli. F-35'e dönüşe hazırım diyeceği iddia ediliyor. Ankara'nın beklentisi ne bu konuda?
4: Şimdi eğer böyle bir sonuç alınabilirse çok büyük bir adım olacak, önemli olacak. F-35 meselesini biraz daha netleştirerek anlatalım Osman. Türkiye ne diyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nden ne bekliyor? İkiye bölerek anlatalım. Şimdi F-35 programından Türkiye S-400'ler ve Rusya ile olan irtibat sebebiyle çıkarıldı. Katsa yaptırımları gerekçe gösterilerek de bu adım atılmıştı. Türkiye'nin ilk etapta isteyeceği şey aslında, ki nihai hedef ve her zaman stratejik hedef F-35 programına geri dönmek elbette ki, ama alınmış, parası verilmiş 6 uçak var. Dolayısıyla hatırlayacaksınız, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada satış ve programa geri dönüş olarak ikiye ayırmıştı süreci. Bu demek değil ki tabii ki programa geri dönüşü öteliyorlar. Bunun talebi Donald Trump'a iletilecek. Ama ilk etapta parası verilmiş o 6 uçağın alınabilmesi için burada net bir irade konulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmede açıkça bunu ifade etmesi bekleniyor ve tabii ki F-35 programına dönüşün olması gerekiyor. Ama bununla ilgili olarak, yani o 6 uçakla ilgili olarak aslında Amerikan Başkanı bir inisiyatif kullanabilir. Ama programa dönüşle ilgili olarak Amerikan sistemi, iç sistemi içerisinde biraz daha zorlu bir tablo var. Kongre ayakları var. Ama diğer taraftan zaten 1,5 yılda programdan çıkarılmış bir Türkiye var. Yani o programdan, F-35 programından Türkiye çıkarıldığı zaman tam manasıyla şirketlerin ve diğer ortaklarla birlikte, o eş güdümle birlikte Türkiye'nin çıkartılabilmesi yaklaşık olarak 1,5 yıl aldı. Dolayısıyla tekrar geri dönüşle ilgili olarak, hadi geri dönüyoruz olmuyor ama bunun siyasi iradesinin ortaya konması bir önemli kırılım olabilir bugün. ABD Başkanı buna hazır mı? Bunun mesajını verir mi? Bunu bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin net bir şekilde F-35 programına dönmek talebini masaya yeniden koyacağını, ama kısa vadede bu olamıyorsa en azından parası verilmiş o 6 uçağın Türkiye'ye verilmesi konusunda adımların atılması bekleniyor. Ama daha ağırlıklı Türkiye'nin beklentisi Kaan motoruyla ilgili bir şey olması. Zaten hep konuştuk yayınlarda bunu. Bununla ilgili olarak bir adım atılmış ve bir süreç işletilmişti, bir mektup yazılmıştı. Dolayısıyla bu konuda adım atılması daha muhtemel gibi duruyor Osman. Kaan motoru bugünün çıkacak sürprizi olabilir.
1: Şimdi teknik olarak uçakların gelmesi elbette önemli ama aslında bir siyasi mesaj mı bekliyor Ankara diye bir soru sorayım bir hatırlatmayla. Bu F-35 krizi ortaya çıktıktan sonra, hafızam yanıltmıyorsa 2022-2023 yıllarında Ankara'nın F-16 talebi olmuştu bir kez daha. O zaman şöyle yorumlandı. Yani aslında müttefik miyiz değil miyiz hamlesi bu. F-16'lara ihtiyaçtan ziyade böyle bir hamle. Bu beklentide, yani en azından 6 uçağın teslim edilmesi ya da Kaan uçaklarının motorunun verilmesi, hem NATO ittifakının Ankara'nın içerisindeki rolü, hem zaten Ankara'nın bu konudaki ikircikli tavır dediği durumun ortaya çıkması şeklinde bir siyasi mesaj mı almak istiyor Ankara?
4: Ankara net bir şekilde Donald Trump'la bu dönemde, ki senin hatırlattığın dönem Joe Biden dönemiydi. Dolayısıyla o Biden döneminde yaşanan krizler evet var. Ama diğer taraftan Donald Trump'ın Türkiye ile birlikte NATO içerisinde de yürüttüğü bir işbirliği var ki NATO Genel Sekreteri ile birlikte da, rica etmişti Cumhurbaşkanı'ndan bu zirveye katılımı için. Erdoğan aslında ikna etmişti Trump'ı. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bir siyasi mesaj olarak ikili ilişkilerin iyileştirildiğini görmek istiyor ve zaten 2. Donald Trump döneminden bu yana gayet iyi giden ilişkilerin taçlandırılmasını istiyor Ankara. Bu çok kuvvetli bir siyasi mesaj olacaktır. Sadece Türk-Amerikan ilişkilerinde değil, NATO içinde verilecek, NATO içine de verilecek önemli bir mesaj olacaktır. Yani dolayısıyla Donald Trump'ın burada söyleyeceği, burada Türkiye ile ilgili vereceği her söz çok hayati, kritik olacak. Elbette ki bir siyasi mesaj da olacak.
1: Trump ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun belki de %99'u ama %1'i de biraz konuşalım. Çünkü mesela işte Leopard tankları ile ilgili her sınır ötesi harekatta bir sıkıntı yaşadığını Türkiye'nin biliyoruz bu konuyla ilgili. Bu müttefiklik ruhuna da bir beklenti, bir vurgu var. Avrupalı müttefiklerden ne deniliyor, ne bekleniyor Ankara tarafından? Çünkü bir yandan işte Avrupa ile Amerika arasındaki de sıkıntı bu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladıktan sonra bir güvenlik sıkıntısı da başladı ve burada işte ikinci büyük ordu olarak NATO içerisindeki silahlı kuvvetlerin ön plana çıktığını ya da bir beklentinin olduğunu biliyoruz. Avrupa'dan ve NATO çerçevesinde beklentisi ne Ankara'dan?
4: Şimdi aslında Avrupa ile Türkiye'yi ayrı görmemek gerekiyor Osman. Şu açıdan söylüyorum, bir geniş perspektiften baktığımız zaman ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'a vereceği önemli mesajlardan biri şu olacak. Yani Amerika'nın bir şekilde NATO'dan çekilip çekilmeyeceği tartışılıyor ya, çekilmeyeceği konusunda Avrupa'da, Türkiye'de net ama kademeli bir güç azaltımı olacak. Konvansiyonel güç anlamında söylüyoruz bunu. Dolayısıyla Ankara şu mesajı net bir şekilde Donald Trump'a verecek. Evet, anlıyoruz, önceliklerimiz başka taraflara kaydı, oralara yönelmek istiyorsunuz ama bu azaltım, güç azaltımı NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden kontrolün Avrupa'ya geçmesi konusunda hala kapasite eksiklikleri var. Dolayısıyla bu çok hızlı, öngörülemez şekilde olmasın, bir takvime bağlansın. Avrupa yine aynı şekilde Türkiye'den bu konuda şöyle bir beklentisi var. Donald Trump'ı bu konuda ikna etmesi, Donald Trump'la bu görüşmeleri yapması, bu bir nokta. Ama Avrupa ülkesinin liderleri de, bunlar da anlatacaklar. Onlar da Donald Trump'a aynı mesajı verecekler. Türkiye açısından bakıldığı zaman Avrupa'dan ne bekleniyor? Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin bu ittifak içerisindeki giderek artan rolünün, ki en büyük ordulardan biri zaten ikinci ordusu. Dolayısıyla hani bunun Avrupa Birliği denkleminde de eğer önümüzdeki süreçlerde Türkiye güvenlik anlamında Avrupa'ya bir katkı sunacaksa Avrupa Birliği konusunda kenara itilmek istemiyor. Bütün karar mekanizmaları, bütün tartışmaların odağında olmak istiyor. Dolayısıyla hani daha detaylı olarak belki konvansiyonel beklentiler, teknik detaylarla konuşulabilir ama öncelikli olarak siyasi boyutta Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi de, eğer bu kadar güçlü bir ordu varsa, NATO'ya bu kadar katkı veriliyorsa, siyasi anlamda da Avrupa Birliği'nin de geleceğinde Türkiye'nin olması gerektiği konusunda net bir mesaj vermesi bekleniyor Osman.
1: Peki şimdi burada biraz Avrupa ile Amerika arasındaki krizi konuşalım. Geçen yılki toplantıda bir miktar arttırıldı ama nihayetinde %5'e varacak bir savunma bütçesi öngörülüyor. Ya Trump bunu istiyor. Aslına bakarsan ilk döneminde de Trump ve Macron arasındaki pek çok tartışmada bu gün yüzüne çıkmıştı. Burada hem Ankara'nın tavrı ne, hem Avrupalı liderler ne diyecekler? Bir de tabii bunun şöyle bir durumu var. Avrupa içerisindeki siyasetin her yıl başbakanların değiştiği bir dönemi konuşuyoruz. Yani bir siyasi istikrar konusunda da ciddi sıkıntının yaşandığı bazı ülkeler var. Almanya'da mesela halkın bu bütçeye karşı çıktığını biliyoruz. Böyle bir Avrupa, Amerika'nın bu talebine nasıl karşılık verebilecek? Kim ne bekliyor buradan? İkisinin çünkü tam birbirinin zıttında beklentileri var bu zirvede.
4: Şimdi evet, belli ülkeler geçen Lahey zirvesinden alınan bir karar vardı biliyorsun. Önce onu hatırlatmak gerekiyor. 2035'e kadar %3,5 artı 1,5 gibi harcamalar ve yatırımlarla ilgili olarak ortaya koyması gereken ve totalde %5 olan gelirlerinden, yani bütçelerinden %5'lik payı savunmaya ayırmaları bekleniyor. Şimdi İspanya gibi sosyal gücü, sosyal ayağı ağır olan politik siyasi partiler bunlara çok ciddi, halktan da tepki geldiği için hızlı bir şekilde adım atamıyor. Son birkaç yıl içerisinde ki alınmış, 2018'den sonra alınmış kararlardı bunlar, bütçeleri arttırmakla ilgili olarak. Dolayısıyla mesela örneğin Polonya en fazla katkı veren ülke %5. Litvanya yine riski en yoğun hisseden ülkelerden biri %5'e yakın. Finlandiya henüz daha %3'te. Almanya %2,3'te. Bunun gibi mesela Almanya çok hedefte. Donald Trump sürekli altını çiziyor. Bu gibi ülkelerin biraz daha savunma bütçelerini arttırması konusunda baskı olduğunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ama diğer taraftan içerideki dengeyi de tutmak zorunda liderler. İşte bunun dengesini kurmaya çalışıyorlar. Biraz da Donald Trump'a neden yapamadıklarını ve ne kadar süreli yapabileceklerine dair mesajlar verecekler. Ama nasıl bir tablo çıkacak göreceğiz.
1: Peki Deniz Kilislioğlu, konuşmaya devam edeceğiz. Bir farklı bağlantı noktasına da gitmemiz gerekiyor. Orası da ATO Kongresium'da da Mark Rutte'nin liderliğinde, yani NATO Genel Sekreterinin liderliğinde Savunma Sanayi Forumu var. Dolayısıyla orası da önemli. Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen takip ediyor. Telefon attığımızda. Ahmet Ergen.
5: Osman, NATO zirvesinin ilk kez resmi programına eklenen Savunma Sanayi Forumu Ankara'da ATO Kongresium salonunda düzenlenecek. Şu anda burada da hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz. Aslında NATO zirvesinin resmi olarak çalışmasına başladığı ilk noktalardan biri burası. Elbette burada saat 10 itibariyle Savunma Sanayi Forumu çalışmasına başladığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de özellikle ikili görüşmeler ayağıyla NATO zirvesinin resmi çalışmaları başlamış olacak. Ama burada oldukça önemli, geniş katılımlı, yoğun katılımlı bir savunma sanayi forumu gerçekleştirilecek. Saat 10 itibariyle büyük açıklama başlığıyla düzenlenecek bir oturum var. Savunma sanayi alanında uluslararası anlaşmaların değerlendirileceği bir oturum olacak bu. Sonrasında saat 12 itibariyle Transatlantik Savunma Sanayi İşbirliği oturumu gerçekleştirilecek ve buradaki Savunma Sanayi Forumu saat 16.30'a kadar devam edecek. Yani NATO zirvesinin 36. NATO zirvesinin ilk günündeki en önemli etkinliklerden biri olarak gün boyunca Savunma Sanayi Forumu Ankara'da ATO Kongresium salonunda gerçekleştirilecek. Şimdi daha önce geçtiğimiz yıllarda, özellikle son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği olarak tasarlanıyor Savunma Sanayi Forumu. Ancak Ankara zirvesiyle birlikte bir ilk olarak resmi programın parçası haline geldi. Burada bu biraz önce bahsettiğim oturumların dışında ikili görüşmelerin de yapılacağını belirtelim. Özellikle son yıllarda NATO çerçevesinde önemli projelere imza atan Aselsan'ın, NATO'nun bu anlamda yarım asırlık ortağı olarak öne çıkan, son dönemde ise stratejik çözüm ortaklığı noktasına ulaşan Aselsan'ın da burada önemli temasları olduğunu söyleyelim. Bu forum çerçevesinde baktığımızda Türkiye saatiyle 12.45 olarak planlanmış önemli de bir basın toplantısı var. NATO Genel Sekreteri bu forum çerçevesinde Kongresium salonunda bir basın toplantısı da düzenleyecek. Savunma sanayi konusunda burada yapılacak oturumların dışında bu basın toplantısının da oldukça önemli olacağını belirtelim.
1: Peki şimdi bu zirve boyunca da konuşulan, ön plana çıkan bazı görüntüler var. Mesela yerli otomobil TOK, onun bir limuzini yapıldı.
6: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'larda kullanılacak. O TOG'lar kongresyum önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'larda katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere geliş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
1: Şimdi bir Trump'ın otelinin önüne gideceğiz. Osman Terkan orada da yayına hazır. Ankara'ya geldiğinde orada ağırlanacak bildiğiniz gibi. Osman Terkan da dün de yayın yapmıştık. Daha öncesinden gelen araçlarına dair oradaki hazırlıklar ne durumda aktaracak bize. Osman, günaydın.
7: Günaydın Osman Girgin. Tabii hazırlıklar artmış durumda. Yani burası kırmızı alan ilan edilmişti. Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresindeki caddeler, sokaklar kapatılmıştı. Şimdi sabah saatlerinde polis sayısının daha da arttırıldığını görebiliyoruz. Tabii geniş güvenlik önlemleri altında Donald Trump'ın öğle saatlerine, saat 14'te Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 36. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek liderler arasında belki de en önemlisi diyebiliriz. Tüm gözler onun üzerinde olacak. Tabii önemli temasları olacak bugün. Şimdi Arhan Pınar kameraman sizlere buradaki güvenlik önlemlerini de göstersin. Ben de detayları anlatmaya başlayayım. Yani Osman Girgin, bir anlamda aslında 36. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da diplomatik OHAL ilan edildi diyebiliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim, kentin tüm ana arterlerinden ara sokaklarına kadar her yerde polis ekiplerini görebiliyorsunuz. Yani 70 bin güvenlik personeli görev yapacak bu zirve boyunca. Yapmaya da başladı açıkçası. Yani hatta Ankara Valiliği'nin aldığı kararla kent genelinde diyeyim, yani 28 Haziran'da bu önlemler alınmaya başlamıştı. 10 Temmuz'a kadar da devam edecek ki 13 günlük geniş bir kısıtlama kararı açıklanmıştı günler öncesinde. Şimdi kırmızı alan ilan edilen caddeler var. O caddelerdeki güvenlik önlemleri şu şekilde. Yani sivil araçların bazı noktalara girişine müsaade ediliyor ama zaten yani bu zirvenin düzenleneceği alanlar, Donald Trump'ın kalacağı otel, diğer liderlerin kalacağı oteller, o güzergahlar tamamen kapatılmış durumda. Ankara'nın da boş olduğunu söyleyelim, öyle söyleyeyim. Yani o yoğunluk, kalabalık yok açıkçası. Şimdi buraya gelecek belki de en önemli liderlerden biri Donald Trump. Saat 14'te uçağının Ankara'ya inmesi bekleniyor. Ardından da dediğim gibi yoğun temasları başlayacak ki bu temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede görüşecek, resmi törenle karşılanacak. Tabii bu açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Donald Trump'ın ilk resmi ziyareti olarak da kayıtlara geçecek bu ziyaret. Şimdi şöyle söyleyeyim, aynı zamanda Donald Trump'ın 5. NATO zirvesi olacak bu zirve. 2017, 2018, 2019'daki zirvelere katılmıştı. Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen son NATO zirvesinde yine katılan isimlerden biriydi. Bu onun için 5. NATO zirvesi olacak. Şimdi otelinin çevresindeki yoğun güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Dün de anlatıyorduk. Bugün de daha da arttırılmış durumda. Şimdi hemen karşımızdaki, bakın, o 5 yıldızlı otelde kalacak ve o 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacağı belirtildi ki kurşun geçirmez camları olan, yine bombaya dayanıklı duvarları olan bir otel odası. ve tabii güvenliği görüyorsunuz. Hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları tarafından sağlanıyor ki Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik bir orduyla buraya gelecek ki birçok heyet ekipte buraya geldi, ulaştı zaten günler öncesinden. Dün özellikle yani hava ve deniz olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri personeli sokaklarda, caddelerde gördük. Hala da görmeye devam ediyoruz. İşte müşterek bir çalışma dahilinde Donald Trump'ın ve aynı zamanda diğer liderlerin de güvenliği sağlanacak. Şimdi burası Söğüt Özü. Neden bu kadar sıkı tutulacak güvenlik, onu da söyleyeyim yani bir anlamda. Şöyle, Donald Trump'a bugüne kadar 3 kez suikast girişimi oldu. Yani 2024 yılında 2 kez, yine bu yıl içinde de yine oteldeki bir davette yine bir suikast girişimi olmuştu. Bu nedenle de gizli servis yoğun eleştiri almıştı kamuoyundan. Şimdi görebiliyorum ki gizli servis bu güvenlik hamlesini açıkçası çok sıkı tutuyor. Ama Türk polisi de görev başında, her yerde, caddelerde, sokaklarda inanılmaz bir güvenlik önleminden bahsedebiliriz. Ve 24 saat tüm bu bahsettiğim kırmızı alan olarak ilan edilen her yerde, bakın, seyyar güvenlik kameraları tarafından da takip ediliyor. Bakın Arhan Pınar size göstersin. Yani sadece mevcut güvenlik kameraları değil, aynı zamanda her yere bunun gibi plaka tanıma sistemleri konuldu. Yüz tanıma sistemleri son teknolojiden faydalanarak bu tip güvenlik kameraları da yine güvenlik önlemleri kapsamında kullanılıyor. Şimdi Donald Trump tabii buraya nasıl gelecek, o da merak ediliyor. Şimdi Katar'ın hediye ettiği bir uçak vardı. Air Force One, yani o uçakla gelecek ve burada Donald Trump gelmeden önce de makam araçları da yine askeri kargo uçağıyla getirilmişti 2 gün önce. Aynı zamanda, ki bunlara canavar diyoruz, hatta bir akaryakıt istasyonunda görüntülenmişti yakıt alırken, işte Donald Trump bu iki makam aracından birini kullanacak. Yani ikisi aynı anda hareket ediyor, bu şaşırtmaca. Yani biri fake açıkçası, hani Amerikan başkanının hangisinin içinde olduğu belli olmasın diye. Ve aynı zamanda kısa mesafeli ulaşımları içinde Air Force Marine One isimli bir helikopterin buraya getirildiğini biliyoruz. O da demonte şekilde yine askeri kargo uçağıyla buraya getirildi ve onu da kullanması bekleniyor. Şimdi tabii sadece Donald Trump değil, aynı zamanda diğer liderler için de aynı güvenlik önlemleri geçerli. Yani başınızı çevirdiğiniz her yerde, şu an bulunduğumuz yayında, yayın noktasında her yerde polis ekiplerini görebiliyorum. Ankara'nın hemen hemen her noktasında aynı manzara var. Yani 70 bin güvenlik personeli şu anda görev başında, günlerdir görev başında. Zirve boyunca da yine burada nöbet başında olmaya devam edecekler. Liderlerin güvenliğini sağlamak için seferber oldular. Tabii şu an için gözler Donald Trump'ın gelmesi sürecinde. Saat 14'te Donald Trump'ın buraya gelmesi bekleniyor. Ardından da dediğim gibi külliyede, yani ilk resmi ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Hem ikili bir görüşme olacak, hem heyetler arası bir görüşme olacak. Hangi başlıklar ele alınacak ki, hem Kaan uçağının motor satışı, bu en önemli başlıklardan biri, F-35 programı, kassa yaptırımları gibi birçok başlık masada olacak. Ve tabii zirve dahilinde temaslardan sonra da Donald Trump'ın da yarın öğle saatlerinde, belki öğleden sonraya sarkabilir, Ankara'dan ayrılması bekleniyor. Ama tekrardan belirtelim, bu önemli bir zirve hem Donald Trump için, hem Türkiye için, hem de NATO üyesi 32 ülke için, 32 ülkenin hem devlet hem de hükümet başkanları Ankara'ya geliyor. İşte o gelen isimlerden belki de en önemlisi Donald Trump. Çünkü yaptığı her açıklama, attığı her adım dünya medyası tarafından adım adım takip ediliyor. Burada da ne tür açıklamalar yapacak, ne tür kararlar alınacak, açıkçası tüm dünya medyası, ki 3000 kadar gazetecinin, basın mensubunun akredite olduğunu biliyoruz. Yani yoğun bir ilgi var Ankara'daki NATO zirvesine. Biz de NTV ekipleri olarak zirveyi an be an takip etmeyi sürdüreceğiz Osman Yirgit.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Osman Terkan Trump'ın kalacağı otelin önündeki o hazırlıkları ve yoğun güvenlik önlemlerini aktardı. Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına da bakalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalıştığının yemeğinde konuştu Güler. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerçek potansiyelin ortaya çıkarılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerekiyor diye konuştu.
8: Savunma sanayinde ortak üretim, Ar-Ge ve teknoloji transferleri dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı birimler ve şirketler tarafından hazırlanan tekliflerimiz ABD makamlarına iletilmiştir ve iletilmektedir.
9: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Güler, Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.
8: Tersanelerimizin ABD donanmasının da ihtiyaçlarına uygun gemileri inşa edebilecek, bölgemizde görev yapan deniz platformlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
9: Bakan Güler, savunma sanayindeki işbirliği potansiyelinin ortaya çıkartılması için Türkiye'ye uygulanan engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
8: Türkiye, kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ABD şirketleri için muazzam yatırım fırsatlarına sahiptir. Sonuç olarak savunma sanayi işbirliğimizin bu muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için ülkemize yönelik uygulanan tüm engellerin de kaldırılmasını bekliyoruz.
9: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu da Türk savunma sanayinin güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü söyledi.
10: Türkiye savunma sanayinde son 20 yılda gerçek bir başarı hikayesi yazmıştır. Bugün sektörümüzde 3500'den fazla şirket, 100 bini aşan çalışanı, yaklaşık 20 milyar dolarlık cirosu ve 11 milyar dolara ulaşan ihracatıyla dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir.
1: Bu dilimi noktaladık. Artık biz veda ediyoruz. Yayınımız bundan sonra bu özel yayın Ankara'da devam edecek.
11: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. Reklam.
12: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
13: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
14: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Akdeniz yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öğle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
5: Merhaba, günaydın Ankara'dan, günaydın. Başkent uzun bir süredir bugüne NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyordu ve o gün geldi artık. Zirve resmen bugün başlıyor. Liderler peyderpey Ankara'ya, başkente inecekler. Tabii bugün NATO Liderler Zirvesi kadar dikkatle takip ettiğimiz bir başka görüşme, bir başka ziyaret var ki NATO Liderler Zirvesi'nin de en önemli konuklarından biri ABD Başkanı Donald Trump saat 14.30-14.45 civarında Ankara'ya, başkente inmesini bekliyoruz. Trump'ın doğrudan külliyeye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak ki hatırlayın, Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısı formatında bir görüşme de planlanıyor. Yani iki lideri biz yan yana koltuklarda göreceğiz. O iki lider hem kendi aralarında konuşacaklar görüşmeye dair, hem de gazetecilerin o odaya alınacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklar. Sonrasında da tabii akşam saatlerinde liderlerin onuruna verilecek yemekle birlikte resmen başlayacak liderler zirvesi. Bununla birlikte evet, asıl zirve yarın ama bugün de önemli etkinlikler düzenleniyor. Savunma Sanayi Forumu var ki NATO zirvesi marjında, liderler zirvesi marjında çok önem verilen bir toplantı. Önemli anlaşmalara imza atılacak. Yeni bir güvenlik stratejisi o forumda belirlenecek. Bakacağız. Tabii sıcak noktalarda NTV ekipleri bugünü, tüm ayrıntıyı ekrana taşımak için hazırlar. Şöyle hızlıca bir kimler de size aktaralım. Sonrasında da bağlantılarımıza geçeceğiz. Bugünün ya da bu saat diliminin, günün ilk yarısının en dikkat çeken durağı elbette ATO Kongrezyum. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde önemli bir toplantı var dedik. Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Ahmet Ergen o noktada bizi bekliyor. Birazdan bağlanacağız. Yine Ankara'da, Ankara Palas'ta bir başka önemli toplantı, Münih Güvenlik Forumu ve SETA'nın bir ortak toplantısı var. Müttefikler Ankara toplantısı ki MİT Başkanı İbrahim Kalın da oraya gidecek. Açıklama yapmasını bekliyoruz. Öykü Tüccar o noktada bizi bekliyor. Bugünün en önemli noktası, adeta zirvenin kalbinin attığı yer, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Deniz Kilislioğlu orada, yanında Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu var. Hem külliyede neler yaşanıyor bunu alacağız, hem de zirveye ilişkin değerlendirmeleri o noktadan yapacaklar. Dediğim gibi Trump'ı bekliyoruz. Trump gelecek. Trump'ın kalacağı otel çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri var. O noktada Osman Terkan dünden beri takip ediyor. Bağlantı yapacağız ve son durumu Ankara Trump'a nasıl hazırlanıyor sorusunun yanıtını Osman Terkan'dan alacağız. Çok hareketli peyderpey liderler gelecek. Farklı havalimanlarına inecekler. Öne çıkan Esenboğa ve yeni Ankara Havalimanı'nı, Etimesgut Havalimanı Ankara yeni bir düzenlemeyle Ankara Havalimanı olarak kullanıma açılmıştı. Mustafa Berber bu hava ve kara trafiğini aktarmak için bizi bekliyor. Ahmet Örsoğlu yine külliyenin farklı bir noktasında Deniz Tüysüz'le birlikte külliyede yaşananlar, zirve alanında yaşananları bize aktaracaklar. Ve bazı noktalarda dikkatinizi de çekmiştir. Birkaç ekiple gelişmeleri takip ediyoruz NTV olarak. Çünkü çok önemli isimler önemli noktalarda önemli açıklamalar yapıyorlar. Bugün dikkat kesildiğimiz noktalardan biri de açılışta da aktarmıştım. Ato Kongresyum'daki savunma sanayi forumu. Özen Erkuş da yine o forumu takip eden NTV muhabirlerinden biri. İlerleyen dakikalarda kendisine döneceğiz ve gelişmeleri alacağız. Önce bir Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ya da bu iki gün artık NATO Liderler Zirvesi Merkezi olarak adlandırdığımız alana dönelim. Deniz Kilistioğlu orada yanında konukları var. Bir Deniz'e dönelim. Deniz'le başlayalım. Hem orada Beştepe'de külliyede hava atmosfer nasıl? Bugünün beklentisi programı nedir Deniz?
6: Ahmet teşekkürler. Hiç kolay olmadı bugüne gelmek. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü o bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki çatlak sonrası Donald Trump bu zirveye gelecek mi gelmeyecek mi? Biz yaklaşık 1,5 hafta öncesine kadar net bir şey duyamamıştık. Ama perde arkasında biliyorduk ki ikna çabaları vardı. Hatta 2022'ye geri dönersek, 2026 Nisan ayına geri dönersek, NATO Genel Sekreteri Ankara'ya gelip yine bizim bulunduğumuz külliyeye gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu zirveye Donald Trump'ın getirilmesini ikna etmesi konusunda ricacı olmuştu. Ve o temaslar sonrasında da Donald Trump bugün zirveye katılacağını ilan etmişti. Ve Türkiye'de olmasaydı gelmezdim gibi çok net bir ifadede kullanmıştı. Dolayısıyla evet bir NATO zirvesinden bahsediyoruz ama Amerikan Başkanı gelmeseydi bu zirve gerçekten sıkıntılı olacaktı. Amerikan Başkanı'nın bizatihi zirveye katılacak olması önemli ama ikili de bir görüşme yapacak. Dolayısıyla külliyedeki hava ne diye sordun. Aslında herkes biraz bugün Trump'ı bekliyor külliyede. Dolayısıyla 2 saat 14 civarı öğleden sonra 2.15'te indikten sonra Ankara'ya saat 3 itibariyle burada külliyede Cumhurbaşkanı tarafından karşılanacak ve sonrasında da ikili görüşmeye geçecekler. Dolayısıyla bugün nabız aslında biraz Donald Trump'la atacak. Külliyedeki beklenti de bu. Dolayısıyla biz şimdi konuşmaya başlayalım. Çünkü Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Akşam NATO liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin vereceği yemeğe katılacaklar. Ama öncesinde artık Donald Trump'ı bekliyoruz. 2.15'te inecek. Nasıl bir Donald Trump beklersiniz? Şu dakikalarda yolda Mete Çubukçu. Ne dersin? Nasıl bir ikili görüşme göreceğiz?
7: Vallahi hep belki aynı cümleyle başlıyoruz. Sürprizlere açık bir Trump her zaman mümkün. Gerçi dün Genel Sekreter'in konuşması özellikle NATO bağlamında Trump'ın çok fazla kendi çapında sorun çıkarmayacağı kanaatine vardırdı bizi. Ama belli olmaz. Yani bakıyoruz yine Meloni ile ilgili bir takım böyle çıkışlar var. O merak ediliyor orada ne olur gibi. Biraz hani etrafındaki insanlar onu biraz sakinleştirse, daha biraz daha yumuşatsa bile son anda herhangi bir şey yapabiliyor. Ama burada tabii ki bu tür gelişmelerin, yani hem Trump'ın zirveden önce, bağımsız değil içinde ama ikili görüşme için önceden buraya gelmesi, hem de zirveye katılması önemli. Yani diğer meselelerin bu iki gelişmeyi örtmemesi ve kapatmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum gün içinde neler olacak ama bugün özellikle NATO'dan önce ikili ilişkilerdeki herhalde gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesinden çıkacak sonuçları merakla bekleyeceğiz ki bence önemli bir iki tane mesaj verecek diye düşünüyorum.
6: Şimdi izleyicilerimiz için aktarmış olalım. Özellikle bir basın toplantısı olacak mı? Bu merak ediliyordu ama görüşme sonrası bir basın toplantısı olması beklenmiyor. Ama öncesinde iki liderin bir araya geldiği ve ilk açıklamalarını yaptıkları bir görüntü göreceğiz. Cumhurbaşkanının makamı.

0: FIFA başkanına ettiği telefonu konuşuyordu. Kırmızı kartı iptal ettirdi ve oynamasını sağladı. Kırmızı kartın ne olduğunu da bilmediğini de söyledi. Aslında biz onun kırmızı kartın ne olduğunu bilmemesine şaşırmıyoruz. Çünkü aslında birçok konuda da teamüllere karşı duran bir lider Trump. Dolayısıyla bu maç muhabbetiyle başlayıp hani ortamın biraz daha ısınmasını sağlayabilirler. Sonra Türkçe'de bir laf vardı, mütekabiliyet. Dolayısıyla bu Oval Ofis'te 25 Eylül'de iki lider bir araya geldiklerinde oturdukları iki koltukta karşılarında basın mensuplarının olduğu, hem biraz sohbet gibi hem soruların da alındığı bir toplantı vardı. Orada da açıklama yapılıp yapılmayacağı konusunda son ana kadar derin şüpheler vardı. Bugün de bir açıklama olacak mı? Sadece bir fotoğraf mı verecekler benzer bir tabloda? Onu aslında saat 3 gibi öğleden sonra görebileceğiz. Elbette ki ilk önce Türk-Amerikan ilişkilerinin bir sürü konu var. O konular gündeme gelecektir ama akşam da liderler zirvesi var. Atlantik'in iki yakasının liderleri aslında ilk görüşmeyi zirve adına akşam yapacaklar. G7 zirvesinde Meloni ile Trump arasında bir gerginlik oldu. Fotoğraf çektirmek için çok fazla ilgi gösterdiğini söyleyince Trump, Meloni epey bir kızmıştı. Dolayısıyla bu oradan sonraki yaklaşık bir ay sonraki ilk buluşma da olacak aslında. Dolayısıyla gözler birçok açıdan birçok liderde de olacak. Kimle ne yapıyor, nasıl görüşüyor, selamlaşıyor mu, el sıkışıyor mu? Mesela Macron da dün Suriye'ye gitti. Akşam yemeğinde Şara'nın masasına konuk oldu. O pilot gözlükleriyle masada oturuyordu. Dolayısıyla liderlerin Ankara'daki hem söylemleri kadar hem attıkları her adımda muhtemelen bu zirve boyunca en çok konuşacak konular olacak.
1: Akşam saatlerinde yemek olacağını bir kez daha hatırlatalım. Onun da saati 7.05 yani 19.05 itibariyle bu yemek başlayacak. Yarın NATO'da pek çok başlık konuşulacak ama bugünün ana gündemi ikili görüşme olduğu için siz acaba bu görüşmeden yani bir sürpriz paketle geliyordu. Ne beklersiniz, ne çıkmasını umuyorsunuz Mete Çubukçu?
2: Ya şimdi gelmeden önce zaten bir iki ipucu vermişti. Çünkü verdiği ipuçları ya da işte verebileceği müjdelerin bir kısmı kendi inisiyatifinde muhtemelen gerçekleştirebileceği noktalar. Diğerleri tabii ki onu biraz daha aşabiliyor. Yani kongre sürecine vesaire gidiyor. Hep bahsediyoruz. Yani işte bu kan uçaklarının motorlarının verilmesi konusu. Trump'ın inisiyatifi burada daha geniş. Bu konuda ben bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu işlerde hemen bugün imza atıldı, konuşuldu, yarın hayata geçecek durumda olmadığı için ama adım adım gidecek diye. İkincisi bu F-35'leri çok önemsiyor ve vereceğim diyor, vermek istiyorum diyor. İşte orada hepimiz biliyoruz bu kongrenin bir takım aşamaları var. Ama orada da bir niyet var. Bu ikisi bence başlı başına önemli ama asıl önemlisi yani liderden lidere diplomasi. Yani Trump'ın hem NATO için buraya gelmesi hem de Türkiye'ye ikili görüşme için gelmesi bu bağlamda biraz değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan olmasaydı gelmezdi bir cümle kurdu. İkincisi de şimdi burada NATO ile zaten yıldızı çok barışık değil. Türkiye'de bir NATO ülkesi ama herhalde yıldızının en barışık olduğu ülkelerden birisi NATO içinde ve NATO dışında değerlendireceksek Türkiye. Çünkü sonuçta NATO'yu sorunlu bir tırnak içinde müttefik olarak görürken Türkiye'yi daha bölgesel anlamda kendine yakın, daha güçlü ve sorunsuz bir ülke olarak görüyor. Bu anlamda önemli. Hem Zelenski'nin hem de Şahra'nın buraya gelecek. İkisiyle de hem Cumhurbaşkanı hem Trump'ın görüşecek olması da bu Kuzey-Güney hattını da önemsediğini ve Türkiye'nin o stratejik pozisyonunu ve sorunsuz bir müttefik olma pozisyonunu değerlendirdiğini ve önemsediğini düşünüyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Mete Çubukçu'nun da söylediği gibi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir görüşme yapacak Suriye Devlet Başkanı'nın yanı sıra ama biraz da dünyanın gözü kulağı burada olacak. Çünkü o görüşmeden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'daydı. Dolayısıyla bir yeni ivme buradan sağlanabilir mi Hüseyin Yılmaz? Çünkü İstanbul Anlaşması ve İstanbul 2022'deki o

0: toplantının zemininin kaldığı yerden devam etmesini istiyor Putin ve ancak o koşullarda masaya oturuyor. İkili görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlaka Ukrayna konusunda bir şeyler söyleyecektir. Acaba masaya getirebilecekler mi? Yeniden bir Türkiye ev sahipliği görür müyüz? Bir umut var mı sence?
1: Yani olabilir. Aslında Putin'in İstanbul 2022'deki İstanbul görüşmeleri temelindeki sözü Hakan Fidan'ın görüşmesinden sonraydı. Hakan Fidan'la yaptığı görüşmeden sonraydı. Dolayısıyla da Hakan Fidan Rusya tarafına bir teklifle gitmiş olabilir. Onu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Türkiye bu sürecin başından itibaren hatta Avrupalı dostlarını da karşına alacak şekilde ortada durdu. Kolaylaştırıcı bir rol üstlendi. Arabulucu oldu ve İstanbul'da geçtiğimiz yılda toplantılar yapıldı ama hani esir takası dışında somut ilerleme sağlanması konusunda bir adım atılamadı. Bir memorandum verildi. Hani Rusya ne istediğini söyledi. Ukrayna ona cevap verdi ve bir orta yol bulunamadı. En önemli sorun da cephe hattındaki durumdu. Donbas bölgesini tamamını istiyor Ruslar ve oranın Rus toprağı olarak tanımlanmasını istiyor. Oysa temas hattının dondurulmasını ve oranın Rus toprağı olarak tanımlanabilir. Çünkü bunun Ukrayna anayasasına aykırı olduğunu söylemişti Zelenski hatırlarsan. Ve seçim yapılmasını istiyor. Yani aslında Putin ve Zelenski ile de bir barış anlaşması yapmak istemediğini söylemişti. Uzunca bir süredir seçim yapılmayan bir ülke muhatap olarak kabul etmiyordu. Ama Zelenski de buna savaş halindeki bir ülkede önemli bir insan kalabalığının ülke dışına çıktığı bir ortamda seçimin nasıl yapılacağı ile ilgili cevap verdi ki haklıydı. Hatta bu konuda Trump da kendisini eleştirdiğinde ona da açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla da burada Ukrayna meselesi önemli olacak. Hatta önceki akşam Rusya tarafının 6 ayrı Ukrayna şehrine saldırması tam da NATO zirvesi öncesi bir mesaj olarak da okundu. Burada Trump'a muhtemelen bu da hatırlatılacaktır. Çünkü aslında Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte izole olan Rusya yeniden uluslararası arenada karşılık bulmaya başladı. Alaska'daki görüşmeyle bu netleştirilmiş oldu. Bu anlamda ben Ukrayna meselesinin NATO'da en önemli başlıklardan biri olacağını, zaten ayrı bir toplantı da yapılacak ama
0: yapılacak.
1: Liderler arasında da ayrı bir gündem olacağını düşünüyorum. Zelenski ile yapacağı görüşmede Putin'i araması da bir adım yapılabilir. Tabii böyle bir savaşı bitirirken Türkiye arabuluculuk yapsa da, kolaylaştırıcı rol alsa da büyük güçler arasında bunu yapmayı daha çok önemseyeceklerdir. Ama buna Türkiye ev sahipliği yapabilir ve uzunca bir süredir devam ettirdiği bölgedeki arabulucu rolünü de pekiştirecek bir adım olarak görebilir.
0: Peki, dün de NATO Genel Sekreteri tango için iki kişi gerekir dedi. Amerikalıları Putin çıkmazını çözmeye çalışmak için yeniden devreye girdikleri için teşekkür ediyorum dedi. Ukrayna cephesinde kara savaşları biraz sıkıştı ama dronlarla ve füzelerle saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Putin'in müzakere masasına ne getireceğini kimse bilemez, bir şey söyleyemez dedi dün. Dolayısıyla Rus ekonomisinin zorda olduğunun da altını çizdi NATO Genel Sekreteri ve özellikle de bu zirveden Ukrayna'ya çıkacak savunma desteğinin devamının güçlü bir şekilde mesajının verilmesi konusunda da netti. Dolayısıyla NATO zirvesi yarın olacak aslında. Yarın resmi olarak başlayacak. Ama bugünden itibaren kritik konularda, savaş bölgeleriyle ilgili çıkmazlardaki İran onlardan biri, bugünkü ikili görüşmede konuşulacak başlıklar arasında. Biz dikkatle takip edeceğiz. Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu ile birlikte külliyeden yayınlarımız devam edecek. Tabii ki Deniz Gülsüz ve Ahmet Örsoğlu ile birlikte burada dakika dakika yaşananları sizlere aktaracağız diyelim Ahmet. Sözü şimdilik yeniden sana bırakalım.
2: Deniz Kilisoğlu teşekkürler. Deniz'in özelinde tüm ekibe de teşekkür edelim. Külliyeden yaptığımız yayını, Deniz'in yaptığı yayında Kilisoğlu söze külliye Trump'ı bekliyor diye başlamıştık. Evet, NATO Liderler Zirvesi önümüzdeki iki günün yani bugün ve yarının öncelikli gündemi ama bugün Trump'ın ziyareti biraz rol çalacak ve biz sanki biraz Türkiye-Amerika ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini bugün daha fazla konuşacağız Liderler Zirvesi'nden. Ama nihayetinde Ankara'da tarihi bir zirve gerçekleşiyor. Yarın sabah resmi açılış var. Külliye'de liderler gelecek, karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı ve zirve gerçekleşecek. Bu zirve için konuştuğumuz, neden tarihi diyoruz, bir dönüşümden bahsediyoruz NATO içerisinde. NATO 3.0, bu dönüşümü yaparken elbette yeni stratejiler belirlenecek. O bağlamda da bugün çok önemli bir toplantı, bir forum düzenleniyor. Ato Kongresyum'da Savunma Sanayi Forumu. Bu dönüşümü gerçekleştirirken NATO müttefiklerinin savunma sanayi kapasitelerini birbirlerine uyumlu hale getirmek ve daha yakın bir çalışma ortamı ortaya çıkarmak istiyor. Bu forumdan önemli anlaşmaların duyurulması bekleniyor. Hemen dönelim Ahmet Ergen o noktada, Ato Kongresyum'da. Ahmet, söz sende.
3: Ahmet Arpat, teşekkürler. Senin de sabah saatlerinde yayına başladığımız andan itibaren duyurduğum gibi haftalardır, aylardır bütün dünyanın izlediği, hazırlandığı, Türkiye'nin, Ankara'nın özellikle hazırlandığı, ev sahibi konumu nedeniyle daha yoğun bir şekilde hazırlandığı tarihi NATO zirvesi başlıyor. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirvenin kalbinin attığı noktada çok önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Ama oldukça önemli bu tarihi NATO zirvesinde aslında birçok ilke de imza atılıyor. Bunlardan biri de savunma sanayi forumu. Nasıl bir ilk? Şöyle belirtelim. Son 3-4 yıldır NATO zirvelerinin bir yan etkinliği olarak düzenleniyordu savunma sanayi forumu ve 36.sı gerçekleştirilen NATO zirvelerinin Ankara ayağında ilk kez resmi programın bir parçası haline geldi savunma sanayi forumu. Ato Kongresyum salonunda gün boyunca devam edecek, saat 10 itibariyle başlayacak çalışmaya. Biz de gün boyunca burada forumda öne çıkan notları değerlendireceğiz. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Son Umut ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Aslan hocamızla birlikte olacağız. Hemen vakit kaybetmeden forumla ilgili ayrıntıları konuşmak üzere öncelikle hocam size dönelim. Hoş geldiniz Güldener, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi bütün gün birlikte olacağız ama bu ilk bölümde şuna değinmek isterim. Şimdi Savunma Sanayi Forumu ilk kez NATO zirvelerinin resmi bir programı olarak, programın parçası olarak gerçekleştirilecek bugün. Şunu sormak isterim. Buradan pratikte nasıl bir sonuç beklemeliyiz Savunma Sanayi Forumu'ndan?
5: Biliyorsunuz daha önce Endüstri Forumu adı altında bazı faaliyetler icra ediliyordu. Ancak NATO zirvelerinin birer parçası değildi. Geçtiğimiz sene içerisinde NATO zirvelerinde alınan kararlar çerçevesinde ittifak üyesi ülkelerin savunma sanayilerini yakınlaştırılması, entegre edilmesi ve teşvik edilmesi söz konusu oldu. Zirve kararlarında vardı biliyorsunuz. Hatta bu kavramsallaştırılırken 3C formülüyle ifade edildi. Cash yani bütçe, capability yani kabiliyet ve contribution yani katkı. Bu 3C çerçevesinde savunma sanayi forumları aslında kabiliyet ve katkı bağlamında ülkeler açısından etkileşebilecekleri, burada özel firmaları da mutlaka dahil etmek lazım. Çünkü şu an burada firma temsilcileri de var. Bir ortam yaratılmış oldu. Tabii çok küçük bir hatırlatmayla ben müsaade ederseniz bu önemi ifade etmek isterim. NATO içerisinde savunma bütçelerine baktığınızda düşük bütçeli ülkelerin sayısı hayli fazla. Bir Türkiye ile Birleşik Krallık'la veya Fransa ile karşılaştırılamayacak kadar düşük bütçeli ülkeler var. Ancak bunların tedarik edecekleri silah sistemleri genellikle pahalı. Dolayısıyla bugünkü bu savunma sanayi forumunda aslında özellikle Romanya'ya teslim edilen açık deniz karakol gemisiyle birlikte bir kapı açılmış oldu. Ve Türk savunma sanayi firmaları burada ürünleriyle ilgili görüşmeler yapabilecek veya ikili temaslarda bulunabilecek. Siyaseten resmi bir faaliyet olduğu için resmi görevlerde bu firmalarla temas edebilir veya siyasi görüşmelerde bulunabilir. Dolayısıyla sonuç somut katkı aslında kolaylaştırıcılık ve ortam yaratma şeklinde ifade edilebilir.
3: Peki. devam edeceğiz. Güldener, aslında aynı soruyu sana da yönetmek isterim ama biraz şöyle, forumun içeriğinden de söz ederek, şimdi forum resmi programın bir parçası haline ilk kez geldi ama forum çerçevesinde başka ilkler de var. Onu da senden dinlemek isterim ve aynı şekilde somut sonuçları itibariyle ne bekleyelim bugün?
2: Tabii şimdi iki ayak var. Hocam da ifade etti, aslında artık bunun bir tamamen Kuzey Atlantik Konseyi'nin bir parçası haline gelmiş olması son derece önemli. Burada sadece siyasiler, diplomatlar ya da bakanlar düzeyinde değil, sanayi düzeyinde de artık hakikaten bir entegrasyon var ve onlar da bu karar alma mekanizmasının bir parçası olacaklar sanayi boyutunda. Ukrayna Savaşı ile beraber, Ukrayna Savaşı'ndan da önce özellikle Covid döneminde bu stratejik özellik arayışı içerisindeydi Avrupa Birliği. Dolayısıyla savunma sanayide hangi standart kullanılacak? Avrupa Birliği'nin standardı mı, NATO standardı mı tartışması vardı. Bu forumda, savunma forumunda artık standartların savunma sanayinde Kuzey Yarımküre'deki standartın NATO standardı olacağını ve NATO standartları ve NATO standartları belirleyecek savunma sanayi. İki, üretim kapasiteleri. Ukrayna Savaşı'nda mühimmat konusunda hakikaten büyük eksikliklerin yaşandığını, 105 mm, 155 mm mühimmatların özellikle üretim hacmini arttırmaya yönelik olarak Fransa ancak 2 yılda 60 binden 90 bin adet üretebildiği obüsler. Bu konudaki eksikleri gidermek ve buradan ve devasa bir çığır açacaklar ve bu yüzden de bu konuda NATO Genel Sekreteri bugün açıklamada bulunacak, NATO Engine diye. Üçüncü önemli başlık ise kritik maddeler, malzemeler, ender malzemelerle ilgili olarak Avrupa ve Avrupalı müttefikler arasında bir dayanışma oluşacak bu kritik malzemeler için. Siber saldırı ve özellikle siber saldırı alanında artık özel firmaların da NATO'ya bu konuda destek verebiliyor olmaları, uzay konusunda da keza öyle. Bu iki alanda da yeni önemli kararlar alınacaklar ve savunma sanayinin artık NATO'ya tamamıyla entegrasyonu ve Ar-Ge konusunda yarının tehditlerini NATO belirleyecek.
3: Peki. Hocam şimdi bu zirvenin hazırlıkları yapılırken, ön çalışmaları yapılırken yapılan açıklamalarda öne çıkan bir not olarak şöyle bir şey önümüze çıkıyor. Sürdürülebilir ve seri üretim tarafı güçlü bir savunma sanayi NATO'nun en büyük beklentisi, en önemli beklentisi. Şunu sormak isterim. Avrupa savunma sanayinin bunu sağlayabilecek altyapısı var mı?
5: Bu konuda çok farklı tartışmalar gündeme geldi. Bazı akademisyen düşünce kuruluşlarının analistleri aslında Avrupa'nın çok da kötü durumda olmadığını ifade ediyor. Ancak bu noktada şöyle bir pürüz karşımıza çıkıyor. İşte biraz önce Güldener Bey'in ifade ettiği üzere bir savaş esnasında o kadar çok mühimmat, silah, araç, gereç tahrip edilebiliyor ki, çünkü yeni teknolojiler artık basit, pratik, öldürücü. Küçük bir drone'la bir tankı rahatlıkla saf dışı bırakabiliyorsunuz. O takdirde olanın yerine koymak ve olanın üzerine çıkmak gibi bir burada vizyon üretmek lazım savunma sanayi ürünlerinde. Ama savunma sanayi de sadece savunma firmalarından ibaret değil, büyük bir ekosistem. Şimdi siz eğer sadece savunma sanayi ürünlerini ön plana çıkarırsanız diğer endüstriyel üretimden vazgeçmek zorunda kalırsınız. Nitekim Almanya'da örnek vermek gerekirse bu istikamette şu an tartışmalar var. Otomobil fabrikalarının savunma sanayi firmalarına dönüştürülmesi tartışmaları var. O da enflasyon yaratır. Çünkü siz arzı kısıyorsunuz. Bu nedenle sürdürülebilirlikten kasıt bir taraftan sivil ihtiyaçların, bir taraftan askeri tüketimin, envanterin, ki orada da üçlü bir sistem vardır biliyorsunuz. Bir taraftan asker üzerinde, birlik üzerinde bulunan silah, araç, gereç, mühimmat, bir taraftan depoda bulunan ve acil ihtiyacı karşılamak üzere istif edilmiş olan malzemeler, bir taraftan da depolarda, büyük depolarda, hangarlarda tutulanlar. Yani sizin bu üç farklı tüketim mecrasını hem envanter hem kullanım bağlamında doyurmanız gerekiyor. Şimdi böyle bir durum çok detaylı bir savunma planlamasını gerektirir. Bu savunma planlaması içerisinde tabii ki devletler kendi başlarının çaresine bakar. Yani onda bir tereddüt yok. Ama ittifak içerisinde standartizasyon anlaşmaları ile sadece efsaf değil, yani üretilen silah, araç, gerecin efsafı değil ama aynı zamanda bu tür hazırlık düzeyinin özellikle bu karşılıklı harekat icra edebilme yeteneği dikkate alınarak ne düzeyde tutulması gerekiyor? Bu soruya cevap verilmesi lazım. Bu forumda veya NATO çatısı altında aslında savunma sanayi planlaması dendiğinde bir taraftan ülkeler kendi özgün sanayilerini ve ihtiyaçlarını, bir taraftan da Ukrayna Savaşı'ndan özellikle aldıkları dersle nasıl bir üretim serisine yöneleceklerini kararlaştırıyorlar.
4: Şimdi gün boyu birçok konuyu konuşacağız ama Gülden Hanım, bu bölümde bu ayak itibariyle şunu konuşup tamamlayalım. Bu sürdürülebilir ve seri üretim tarafı güçlü savunma sanayi konusunda Türk savunma sanayinin nasıl bir katkı sunabileceğine dair NATO'daki yaklaşım nedir? Bunu soruyorum. Sen uzun yıllardır NATO ana karargahını en iyi takip eden isimlerden.
2: Tabii. İşte Türkiye'nin NATO'ya işte stratejik katma değeri, bu sadece bir laf değil. Bu hakikaten Türk savunma sanayinin, işte Mekek'in, Aselsan'ın ve Vaur'dan üretim kapasitesi var. Biraz önceki soruda da yanıt şu hususunu söylemiştim. Yani Türkiye'nin hakikaten savunma sanayinde ihtiyaç hasıl olduğu zaman iki tane önemli katma değeri var. Bu husus Avrupa'da az ülkede var. Yani biraz Almanya'da var, Fransa'da biraz var. Biraz İtalya'da var ama çok öteye giden unsur değil. Yani sizin hem var olan mühimmatlarla ilgili olarak üretiminizi ihtiyaç hasıl olduğu anda itibaren 2, 3, 4 katına çıkartmak. 200 günde böyle bir kapasitesi var Türkiye'nin. İkinci önemli unsur ise bugün traktör üreten, yarın gerekirse ZPT yani zırhlı personel taşıyıcı üretebiliyor. Bugün Türkiye'de gübre üreten, yarın gerekirse barut üretebiliyor. Buna çifte kullanımlı ya da çamaşır makinesi üreten, yarın gerekirse oturup onun malzemesiyle yarı iletken malzemelerle füze üretebiliyor. İşte namlu üretebiliyor ağır boru sanayi. Bu imkan ve yetenek Türkiye'de var. Bazı ülkelerde, Almanya'da yavaş yavaş var. İtalya'da hala biraz var ama tüm Avrupa müttefiklerinde yok. İşte Türkiye'nin katma değeri burada. Hem örnek teşkil ediyor model olarak, hem de o üretim sağlanana kadar da o aradaki boşluğa tedarik sunabilecek ülke. Üstelik de tedarik zinciri de çok yakın. Yani bunu Hindistan'dan, Pakistan'dan değil, çok coğrafi yakınlık lojistik var. Ve bu lojistik avantajı var. Dolayısıyla hem NATO standartlarında üretiyor, hızlı üretebiliyor, kaliteli üretebiliyor ve bunu bir an önce muharebe alanına sevk ve idare edebilecek imkan ve yeteneğe sahip. Dolayısıyla bu açıdan hakikaten çok önemli bir katma değer.
4: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu ilk bölüm için bize ayrılan süreyi tamamladık. Daha konuşacağımız çok konu var. Yayın akışımız içinde sıra bize geldikçe savunma sanayi forumu çerçevesinde birçok konuyu konuşacağız. Evet, NATO zirvesinin resmi programı çerçevesinde ilk kez Ankara'da, Ankara zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu düzenleniyor. Saat 10 itibariyle savunma sanayi forumunda çalışmalar başlayacak. Gün boyu buradaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde zirveden beklentileri konuştuk. Ne tür somut sonuçların çıkabileceğini konuştuk. Biz savunma sanayi forumunda yayınlarımızı devam edeceğiz. LTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Aslan'la birlikte burada olacağız. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: Ahmet Ergen, teşekkürler. Üç ana durak aslında bugün tüm gün yayını yapacağımız, sürdüreceğimiz üç ana durak var. Biri burası, bir ana durak olarak Ankara'dayız. Külliye'de Deniz Kilislioğlu var, NATO zirvesi gerçekleşecek ki öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı bekliyoruz. Külliye Trump'ı bekliyor diye açmıştı Deniz Kilislioğlu. Ve elbette Ato Kongrezyum, oradaki savunma sanayi forumu da bugünün önemli başlıklarından biri. Burada benim de konuklarım var. Onları da tanıtmak isterim sizlere. Profesör Doktor Burak Güntay, Beykoz Üniversitesi Rektörü bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim.
6: Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk kardeşim.
6: Şöyle kısa kısa bir başlayalım biz de. Yani bugün evet zirve için toplandık ama sanki Trump'ın ziyareti bugün zirveden biraz rol çalacak gibi. Öncelikli gündemimiz Türkiye-ABD ilişkileri olacak. Burak Güntay, bugün manşete ne çıkar Trump'ın ziyaretinden?
8: Trump geliyor.
6: Başlı başına
8: tabii yani manşet. NATO'dan vesaireden bence çok çok daha önemli bir hadise. Önemli mi, magazinel mi? O kullandığım tabir tartışılır. Ama şöyle diyeyim.
6: Ama birlikte yürütüyor Trump, seviyor onu.
8: Tabii,
6: yani
8: tabii.
6: Hem önemli şeyler konuşmak hem işin magazinini
2: öne çıkarmak.
8: Bu NATO'dan münferit, sadece parantez içinde söyleyeyim. Trump'ın hayatını takip edenler, bakanlar bir şeyi görür. Büyük bir başarı parasal olarak. Sonra büyük bir çöküş. O çöküşten sonra Amerika'da girdiği, Türkiye'de de bir versiyonu yapılan çırak.
2: Doğru.
8: Apprentice programı vardı. Orada bir birden medya şovmeni haline döndü. O üslup siyasette de devam ediyor Trump'ta ve halka oynamayı, popülariteye oynamayı, oradaki o hadiseyi siyasete, reel dünyaya taşımayı iyi yapıyor. Ha, bu arada bir şey söyleyelim. İkinci seçimini de mümkün olmayan bir seçimi, birinci seçimi de hiç alakası olmayan bir kitleyi sahaya çekerek de yapmış bir adam.
2: Doğru.
8: Parantezi kapıyorum.
2: Doğru.
8: Çünkü bunu dış politikaya, iç politikaya, her şeye koyuyor. Normalde biz bu programlarda bir NATO zirvesini değerlendirirken Trump değil de X biri olsa, yani bu arada X derken gerçekten herhangi birini kastediyorum. Çok daha farklı bir şey konuşabilirdik. Fakat Trump bilinmezliklerle...
2: Öngörülemiyor değil mi? Yani
8: sıfır.
2: Ne yapacağı?
8: Sıfır. Bunlarla birlikte geliyor. Netice sorunun temeline döneyim. Bir, herkesteki en büyük beklenti NATO toplantısına dair. Ne savunma, ne güvenlik, ne ittifaklar, ne anlaşmalar. Bir numaralı şey şu hepimizde. Trump ne yapacak? Hı hı. Çünkü gayet güzel, popüler, keyifli bir toplantı olup herkes memleketine dönebilir. Ama birden Meloni ile bir gerginlik olabilir. Tam tersi de olabilir. Dolayısıyla bu bilinmezlik, bu hadisenin yarattığı boşluk aslında birçok kişide de olayı daha enteresan bir hale getiriyor. Onu bir yere koyalım. Hı hı. Türk-Amerikan ilişkileri noktasında çok açık ve net söylüyorum. Trump'ın Türkiye'ye elin boş gelmeyecek o sözleri ve yansımaları. Elinde ne var? Gerçekten bir şey olacak mı? Ve bunlar tabii ki Katsa'dan tutun. F-16'ya, Kaan motoruna, F-35'e birçok şeyler getirdi akla. Detayları
2: doğru,
8: girmiyorum. Bunları
2: konuşacağız.
8: Üçüncüsü tabii NATO'nun genel istikameti. Lahey'de alınan kararların devamlılığı gelir mi gelmez mi? Bu tabii ki üçüncü bir nokta. Ve dördüncüsü ki bence çok bu yıl ilk defa yapılıyor ve önem arz ediyor. NATO yavaş yavaş bir savunma fuarına doğru evriliyor. Dolayısıyla orada birçok farklı ülkeden gelen birçok farklı savunma sanayi firmasının birbirleriyle iletişime geçecek olması önemli bir hadise. Ha, bir de beş ara başlıklar var. Mesela bunlar gündeme gelecek gelmeyecek, ne kadar gelecek, ne kadar sağda kalacak. İsrail meselesi, İran meselesi,
2: doğru.
8: Suriye meselesi, Ukrayna meselesi gibi daha birçok konu konuşulurken, tabii en sonda da bir çıktı yayınlanırken de NATO'nun Rusya dışında, hani Rusya bilinen zaten noktada, esas itibariyle Çin'e karşı neler yazıp çizeceği de toplantının sonunda merak konularından biri deyip böyle toparlayayım.
2: Armağan Öztürk, tabii Çin önemli.
7: Evet.
2: Ki işte daha Avrupalı bir NATO'dan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ya artık bu yükü biraz benim üzerimden alın. Avrupa öne çıksın, Kanada öne çıksın. Ben kendi odağımı biraz daha Asya Pasifik'e, Çin'e çevirmek istiyorum. Tam da odağı Çin'e çevirmek istiyorum derken, mesela dün gece Çin
7: füze
2: denemesi yaptı. Balistik füze fırlattı. Nükleer başlık taşıyabilecek. Yani enteresan gelişmeler de yaşanıyor. Tam da NATO zirvesi öncesi Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. Çin füze denemesi yapıyor. Sanki bir yerlerden de mesaj geliyor Ankara'da toplanacak liderlere.
7: Bu ittifak sisteminin kendisine, evet. Hocamızın bıraktığı yerden de ben
2: buyurun.
7: De bir hem çerçeve çizim
2: lütfen.
7: Hem de bu konuyu bağlayayım. Şimdi NATO kurulduğu günden beri bir askeri ve siyasi ittifak. Bir askeri ittifak, evet. Müttefik ülkelerin ordularını belli bir hedefe doğru organize ediyor. Ama aynı zamanda strateji belgeleri, tehdit algısı, güvenlik iç mimarisi üzerinden bir siyasi ittifak. Yani mesela rejimlerin istikrarının korunması NATO kurulduğu günden beri temel amaçlardan bir tanesi. Bugün de öyle, 77 yıllık tarih içinde. Peki NATO gündemi nasıl bir gündemle karşı karşıya kalacağız. Bir kere Lahey öncesindeki tartışmalarla başlayıp Lahey'de alınan kararın ne ölçüde uygulanacağı noktasında Ankara zirvesinin çok kritik bir önemi var. Bu bağlamda savunma harcamaları, yeni görev paylaşımı, komuta kademesi ve NATO'nun bazı birlikleri ve birimleri, mesela Orta Doğu ile ilgili bir parantez açmak lazım. Adana için, Orta Doğu'daki işte güvenliğin nasıl sağlanacağı noktasında NATO'nun nasıl bir karar alacağı ya da aldığı kararlar ne ölçüde uygulanacağı dair bir tartışma hattı var. İkinci mesele savunma sanayi. Şimdi bu savunma sanayi de birkaç başlıkta tartışılıyor. Bir tanesi şu, Lahey'de alınan kararla işte üye ülkelerin belli bir süre içerisinde gayri safi yurt içi hasılalarının %5'i kadar savunma ve güvenlik harcaması yapması kayıt altına alındı. Bunun pratikteki anlamı şu, NATO'nun liderliğinin yumuşak bir şekilde, zamana yayılmış bir şekilde Amerika'dan Avrupa'ya geçmesi ve Avrupa'nın militarize olması, Avrupa'nın silahlanması. Şimdi bu silahlanma hangi parametrelerle yapılacak? Ortak üretim, mühimmat temini, tedarik zinciri,
2: savunma ihraç. Savunma sanayi forumu bu noktada öne
7: evet,
2: çıkıyor.
7: Evet, savunma sanayi forumları hep olurdu ama ilk defa NATO'nun resmi gündeminin bir parçası. Şirketlerle devletler bu artan silah kapasitesinin nasıl kullanacağı noktasında bir karar verecekler veya verdikleri kararlı yeni siparişlerle ortaya koyacaklar. Üçüncü tartışma hattı da tabii ki Rusya-Ukrayna mücadelesi, savaşı. Çünkü Avrupalı ülkeler için ayrıca NATO'nun kendisi için de 2022 Madrid zirvesinde NATO 3 aynı zamanda NATO 1'e yönelik bir geri dönüş de içinde barındırdı. Rusya terörizmle birlikte açık tehdit, düşman olarak tekrar ilan edildi. Yani Rusya-Ukrayna savaşının geleceği nedir? Şimdi bu konuda da son birkaç haftada bazı gelişmeler oldu.
2: Doğru.
7: Ukrayna Rusya'ya Rusya'nın saldırısını söylediniz ama önce Ukrayna Haziran ayından itibaren Rus hedeflerine yönelik yoğun bir drone füze saldırısı başlattı. Rusya'nın petrokimya tesislerinin 1/3'ü yok edildi. Rusya'da şu an benzin sıkıntısı var.
2: Doğru.
7: Ayrıca Amerika bu İran savaşı nedeniyle yaptırımları bir ölçüde kaldırmıştı. Rusya'da petrol geliri artmıştı ama şu an petrol satmakta da güçlük çekmekte. Ve Rusya karşı saldırı başlattı. Bu mesela bu saldırının zamanlaması manidar. Yani pek çok yorumcu saldırıların hemen Haziran ayında başlatılmasının mesela şu zirvede Ukrayna'ya daha yüksek miktarda yardımı garanti altına alabilecek bir perspektif içinde barındırdığını düşünmekteyiz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Buraya gelmeden önce Trump hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla görüştü.
2: Doğru.
7: Her ikisi bakımından da Trump'ın bu barışı zorlayacak bir adımın peşinden koştuğu ama söylenebilir ama tabii Alaska zirvesinden ki alınan kararların ne kadar ötesine geçeceğiz, geçmeyeceğiz o önemli. Bir de tabii bugünkü asıl gündem Trump'ın gelmesi ve Türk-Amerikan ilişkilerinde pozitif anlamda bir kırılma gerçekleşecek mi? Bunu bugün ve yarın konuşacağız.
2: Peki. Armağan Öztürk teşekkürler. Bu arada Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Ekrana da son dakika gelişmesi olarak yansıttık. Bir anlamda Ankara'nın bu zirveye yaklaşımını da ortaya koyuyor bu paylaşım. Sahne Ankara'da kurulmuş durumda diye başlıyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ki manşeti de bu oldu açıklamanın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır diyor Dışişleri Bakanı. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenli ortamını şekillendirecek. Toplu savunma NATO'nun temel unsuru olmaya devam ediyor ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı, daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan şimdi çıktı, konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık ki hep dönüşümden bahsediyoruz. Bir güncellemeden bahsediyoruz NATO için. 3-0 diyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunu konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık olarak 3 ana başlıkta ortaya koyuyor. Türkiye'nin amacı net. Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak. Ankara'nın amacı bu şekilde özetlenmiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ki bugün Hakan Fidan ittifak üye ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelecek, bir toplantı gerçekleşecek. Öncesinde yaptığı açıklamada bu şekildeydi. ABD Başkanı Donald Trump gelecek. Saat 14.45'te Ankara'ya inmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Tabii Ankara'da Trump için çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hangi havalimanına ineceği dahi şu an için net değil. Ankara Havalimanı deniyor ama Esenboğa'ya da inebilir şeklinde açıklamalar var. Yani güvenlik en üst düzeyde. Trump'ın kalacağı otel çevresi de adeta çembere alınmış durumda. Osman Terkan o noktada dünden beri gelişmeleri takip ediyor. Dönelim bakalım orada durum nedir? Ankara Trump'a nasıl hazırlanıyor? Osman.
9: Ahmet Arbat tabii çok iyi hazırlanılmış durumda, onu görüyoruz. Hatta dün bulunduğumuz, yani şu anda yayın yaptığımız cadde sivil araçların geçişine müsaade edilen bir caddeydi. Ama şu anda çember genişletilmiş durumda. Yani Donald Trump'ın kalacağı otele bağlanan tüm ana arterler dahi, yani bu çevredeki tüm ana arterler kapatılmış durumda. Yani sivil araçların geçişine izin verilmiyor. Hatta sivillerin dahi bölgeye yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Şimdi bakın, dünden farklı olarak yani buradaki hem polis güvenlik gücü sayısındaki artış, hem aynı zamanda yani güvenlik araçlarının fazlalaştığını görebiliyoruz. Hem de bakın karşıda şimdi bariyerlerle kapatılmış yolları görüyorsunuz. Hemen ilerisinde yine otobüsle yolun kapatıldığını görüyorum. Yani buraya Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin çevresindeki o çember genişletilmiş. Tüm yollar, ana arterler şu an kapatılmış durumda. Geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor ki saatler kaldı Donald Trump'ın Ankara'ya ulaşmasına. Öyle ki Trump'ı taşıyan uçak sabah saatlerinde havalanmıştı ve şu an için yaklaşık muhtemelen 4-5 saat sonra burada Ankara'da olacak ve Donald Trump 36. NATO zirvesi kapsamında 32 üye ülkenin liderleri, hükümet liderleri, devlet başkanları arasında buraya, bu zirveye katılmış olacak. Tabii şunu söyleyeyim, yani Donald Trump buraya gelmeden önce Türkiye dışında başka bir ülkede NATO zirvesi olsa gitmeyeceğim şeklinde bir ifade kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle Ankara'ya gidiyorum şeklinde bir ifadesi olmuştu. Önemsediği bir NATO zirvesi olacak ki bu Donald Trump'ın da katılacağı 5. NATO zirvesi olarak kayıtlara geçecek. Aynı zamanda şunu da belirteyim, yani Türkiye yapacağı da ilk resmi ziyaret. Bakın çatılardaki görüyorsunuz keskin nişancılar dahi çok yoğun güvenlik önlemi altında buraya gelecek. Konaklayacağı otel önünde, çevresinde yüzlerce polis ekibi görev başında. Tabii binden fazla kişi bir heyetle geliyor buraya Donald Trump ki onların birçoğu günler öncesinden buraya ulaşmıştı zaten. Yine gizli servis elemanları güvenliği sağlayacak. Dünden bu yana bulunduğumuz noktada Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı askeri personeli de görüyoruz zaman zaman. Yani hem hava hem deniz askeri personelleri bunlar. Onlar da burada önlemlerini alıyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, yayınımızdan hemen önce de artık son teknoloji cihazlarla donatılmış bir takım araçlar otelin önüne alındı. Buradan geçti ki onlar da yine askeri kargo uçaklarıyla Ankara'ya getirilen araçlardan ikisiydi. Muhtemelen yani jammer diye tabir ettiğimiz sinyal kesiciler olabilir. Üst düzey teknolojinin kullanıldığı araçlar. Şimdi Donald Trump gelmeden önce makam araçları getirilmişti. Yine aynı askeri kargo uçaklarıyla canavar diye tabir edilen işte son derece korunaklı araçlar bunlar ki iki aracı kullanıyor Amerikan başkanları. Donald Trump da buradaki işte temasları sırasında bu aracı kullanacak. Biz buna işte şaşırtmacı bir teknik bu yöntem. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hangi araç içinde olduğu anlaşılmasın diye iki araç kullanılıyor. Aynı zamanda yine yakın mesafe ulaşımında da yine Marine One isimli helikopteri kullanacağı belirtiliyordu. O helikopter de iki gün önce buraya getirildi demonte şekilde ve işte tüm hazırlıklar, tüm bu hazırlıklar, güvenlik önlemleri Donald Trump için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve dediğim gibi de Donald Trump 5. NATO zirvesine kapsamında kendisinin katılacağı Ankara'ya gelecek ilerleyen saatlerde ve siz de söylediniz az önce, en önemli teması bugün külliyede olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Heyetler arası görüşmeler olacak. Tabii yarın da, yarın öğle saatlerinde de, öğleden sonra da Donald Trump'ın zirveden, Ankara'dan da ayrılması bekleniyor Ahmet Arpat.
6: Osman Terkan aktardı. Şimdi bir kez daha Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götüreceğiz sizleri. Külliyede hem evet NATO Liderler Zirvesi gerçekleşiyor. Orada bir hareket var basın merkezinde. Hem de külliye Trump'a hazırlanıyor. NTV ekibinden iki tecrübeli muhabir Deniz Tüysüz ve Ahmet Örsoğlu orada. Sözü onlara bırakalım.
10: Ahmet, sen de belirttin, külliyede hazırlık var. Aslında hazırlıklar tamamlandı da misafirlerini bekliyor diyebiliriz ki konuklar da, devlet başkanları, hükümet başkanları da artık yavaş yavaş dün itibariyle Ankara'ya gelmeye başlamıştı. Bugün de gün boyunca sürecek ki akşam resepsiyonla başlayacak resmi olarak 36. NATO zirvesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun. Bugün gün boyunca burada olacak. Buraya gelen, daha önceden resepsiyondan önce gelen liderlerle görüşecek, ikili görüşmeleri olacak, kapalı olacak bu programlar. Ancak sen de söyledin, Amerikan Başkanı Donald Trump bugün külliyenin önemli bir konuğu olacak. Saat 15 civarında gelmesi, buraya ulaşması bekleniyor. Nasıl bir program olacak, nasıl bir karşılama olacak, Ahmet Örsoğlu'na soracağız. Ahmet, şimdi sen olacaksın içeride, nasıl bir karşılama olacak, saat tam kaçta gelecek, senden alalım.
11: Şimdi resmi karşılama törenlerinde adet belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısından çıkmadan önce protokol yolu dediğimiz yoldan gelecek konuk devlet başkanının makam aracı Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına bağlı atlı birlikler tarafından karşılanır. Sonra 21 pare top atışıyla beraber makam aracı atlı birlikler eşliğinde A protokol kapısına kadar gelir. Cumhurbaşkanı konuk devlet başkanını İstiklal Milli Marşları'nın okunacağı yerde karşılar, tokalaşılır, ardından milli marşlar okunur. Sonra turkuaz renkli halıda yürünür ve yine konuk devlet başkanı tören kıtasının önüne geçerek merhaba asker diyerek tören kıtasını selamlar, yürüyüş devam eder. Önce konuk devlet başkanı Türkiye'deki heyetle tanışır, ardından Sayın Cumhurbaşkanı, bugün yine öyle olacak, konuk heyetle tanışacak. Bunlar hep standart, alışılagelmiş ritüeller. Bugün bunu bir kere daha göreceğiz öncelikle. Sayın Trump'ın Ankara ziyaretinde önce bu resmi karşılama töreni gerçekleşecek. Ama öncesine dönelim Deniz. Çünkü yine kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre saat 14.10 gibi öğleden sonra Trump'ın uçağının Etimesgut, yeni ismiyle Ankara Havaalanı'na inmesini bekliyoruz.
10: Evet.
11: İndikten sonra acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı havaalanında karşılar mı? Hatırlayacaksın, orada bir devlet konuk evi de inşa edildi. Acaba orada bir ön baş başa görüşme olur mu? Şimdi bugün takip edeceğimiz başlıklardan biri o olacak. Bunu gözlemleyeceğiz. Adettir Trump genelde başka bir ülkeye gittiğinde kendi uçağındaki misafir gazetecilere uçaktan indikten hemen sonra bir açıklama yapar. Bugün yine bunun olmasını bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'nın karşılaması olursa acaba görüşme sonrasında ikili bir diyalog olur mu basın mensuplarıyla? Yine bunu takip edeceğiz. Şunu da ekleyeyim hızlıca. Resmi karşılama töreninden sonra Erdoğan ve Trump baş başa görüşmek için makam katına geçecekler. Hı hı. Sonra heyetler arası görüşmeye geçilmesini bekliyoruz. Pek çok gündem başlığı var. Bunu yayınlarda söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2025 yılındaki ABD ziyaretinde 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflenmişti. Bunu gerçekleştirebilmek için bazı imzalar atıldı. Özellikle enerji kaleminde. Bunlar somut adım olarak bugün gerçeğe dönecek mi? Bunu takip edeceğiz. Elbette yine kamuoyunda, Türk kamuoyunda konuşuyoruz. F-110 motorları, evet, yerli Kaan uçağına takılacaklar. Onun satışı gerçekleşecek mi? F-35 meselesi önemli. Bunları takip edeceğiz.
10: Tabii masada birçok konu var Ahmet. Kaan, işte sen de söyledin. Hı. Kaan savaş uçağının motor tedariki, işte kasta yaptırımları da yine bugün belki de konuşulacak. Hı. Ama tam böyle bir netlik yok orada. Evet, bir gündeme gelecek ama tam bir şey, maddi bir şey olur mu? Ona bakacağız. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri yine ele alınan konular, hı, arasında olacak. Sen de biliyorsun. Ve işte Gazze'de yaşananlar, İsrail'in saldırganlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail savaşı ve şu anda süre gelen ateşkes, bunların hepsi, hı, masada olacak. Peki sana şunu da sormak istiyorum. Görüşmeler bittikten sonra nasıl bir düzen olacak? Yani bizim alışık olduğumuz düzen, iki lider işte basın mensuplarının karşısına çıkıp, hı, soruları cevaplaması açıklamadan sonra, ya da bazen de soru almaya da biliyorlar. Onlar karşılıklı karar veriyor iki, hı, ülke arasında.
11: 2025 yılına dönelim. Baz aldığımız görüşme o. Son görüşme o çünkü. Erdoğan ve Trump'ın baş başa görüşmesi, sonrasında yaşananlar. Devlet protokolünde mütekabiliyet esası geçerlidir. Görüşmeler başlamadan önce, ziyaret başlamadan önce diplomatik anlamda temas kurulur. İki devletin, evet, kanalları. Şimdi o kuruldu. Aylar öncesinden bunun çalışması yapıldı. 2025 yılında Oval Ofis'te Sayın Trump, Sayın Erdoğan'ı ağırlamıştı. Son ana kadar soru cevap olup olmayacağı belli değildi. Yine bugün bunu yaşayabiliriz. Son ana kadar basın açıklaması olup olmayacağı, soru cevap olup olmayacağı belli değil. Bugün bu basın açıklaması nerede, nasıl olacak, takip edeceğiz.
10: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuşması ekranlara geliyor.
12: Ankara zirvesi NATO'nun tarihi evriminde son derece kritik bir noktada yer alıyor. İttifak kendisine daha zorlu soruları sormalı. Yani kolektif savunmamız, tehditlerin artık tek bir yönden gelmediği bir dünyada ne anlama geldiğini sormak zorunda. Değerli konuklar, Ukrayna'daki savaş, savaşın değişen yüzünü ve Avrupa'nın savunma mimarisinin hassasiyetini gözler önüne sermiştir. İran savaşı da bize enerji akışının ve deniz yollarının Avrupa Atlantik güvenliğini doğrudan şekillendirdiğini göstermiştir. Orta Doğu'daki güvenlik sadece bölgeyi değil, daha geniş bir alanı etkilemektedir. NATO'nun güvenliğe 360 derecelik yaklaşımı çerçevesinde ittifak Doğu ve Güney cephelerini farklı dosyalar olarak değerlendiremez. Hürmüz Boğazı, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi aynı güvenlik denkleminin bir parçasıdır. Bu da bizim güvenliği yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Tepeden tırnağa bunun yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya yeniden inşa edilmesi için ortak bir anlayışa ve askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte kullanılacağını ortaya koymamız gerekiyor. Tabii burada yük paylaşımı da hayati önem taşıyor. Savunma harcaması çok değerli ancak tek başına yeterli değil. Burada önemli olan çok katmanlı bir savunma stratejisi ortaya koymak ve yapay zeka manipülasyonu, siber saldırılar, dezenformasyon ve kamu güveninin yozlaştırılması, eritilmesi şeklindeki tehditlere karşı bir anlayış ortaya konmasıdır. Türkiye'nin anlayışı da tam olarak bu noktadadır ve bence bu zaten NATO 3.0'ın tam olarak anlamının özetidir. Türkiye 1952'den beri NATO'nun kıymetli ve çok fazla katkıda bulunan bir üyesidir. O tarihten beri ittifakın ortak savunmasına ve caydırıcılığına çok fazla katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl NATO üyeliğimizin 75. yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'nin rolünü, stratejik otonomluğunu, operasyonel tecrübesi ve benzersiz katkılarını değerlendirmek gerekir. Türkiye NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahiptir. Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna'dan Irak'a, Türkiye bu kriz yönetimi, barış desteği, eğitim ve çatışma sonrası yeniden yapılandırmaya muazzam katkılarda bulunmuştur. Steadfast DART tatbikatına da 2000 personel ve milli ekipmanlarla katılmış ve tüm kapasitelerinin coğrafyasının dışında da ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmuş, hem İran hem ABD ile birlikte angaje olmayı başarmış ve bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelerin liderleriyle, her ikisiyle birlikte açık ve yakın ilişkileri devam ettirmektedir. Bu diplomasi açısından çok büyük bir fırsat olmayı sürdürmektedir. Doğu ve Batı arasında çok önemli bir köprü görevini gören Türkiye'nin birçok noktada Türkiye'nin Batı ve Batı arasında kaldığını görüyoruz. Değerli konuklar, sayın temsilciler ve müttefik temsilciler, son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok güçlü bir savunma ekosistemi ortaya koymuştur ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bunu bir savunma sanayi devrimi olarak nitelendirmiştir. Bugün Türkiye NATO'ya hava savunma sistemleri, yapay zeka kapasiteleriyle birlikte mühendislik kapasitesi ve artırılabilir üretim sunmaktadır. Rakamlar göstermektedir ki Türkiye %2'lik savunma harcamasının üzerine çıkarmıştır. $13 milyar 2021'deki bu rakamdan $32 milyar 2025 itibariyle çıkarmıştır. Savunma ihracatları $10 milyar geçmiş ve savunma kapasitesi üretimi %82'yi geçmiştir. Tabii buradaki artış sadece numerik sayılardan ibaret değil, ancak savunma endüstrisinde kalite, kantitatif özellikler, savaşta gösterilmiş performans ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Eğer siz bunları yüksek sayıda üretemiyorsanız kalitenin bir önemi yok. Geçmiş savaşlar bize şunu gösterdi. Güçlü ordular bile sürekli devam eden bir üretimi sürdüremezlerse stratejik olarak felçe uğrayabilirler ve tabii ki İttifakın caydırıcılığına da destek olan Türkiye bu konuda ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Bugün hedefler sadece askeri hedefleri yönelik gerçekleştirilmiyor. Finans sistemleri, iletişim sistemleri, sosyal psikoloji, bunların hepsi hedef alınabiliyor. Siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, yapay zeka manipülasyonları artık İstisnai durumlar olmaktan çıkmıştır. Artık bunlar stratejik rekabetin normal operasyonel çevresel faktörleri içine gelmiştir. İşte bu nedenle caydırıcılığa total bir yaklaşım gerçekleştirilmeli ve sistematik manipülasyondan toplumlarımızı korumamız gerekiyor. Bu konuda Türkiye doğrudan tecrübeye sahiptir. Dezenformasyon, siber tehditler ve göçün silah dönüştürülmesi ve terör bizim için teorik riskler olmaktan çıkmıştır. Biz bunlarla karşılaşmış ve kurumsal yanıtlar üzerinde çalışmış bulunmaktayız. Bunları mükemmelleştirmiş bulunmaktayız. Kamu diplomasisi ve stratejik politikayla bilgi güvenliğinin, ulusal ve kolektif güvenliğimizin kritik bir aşaması olarak değerlendiriyoruz. Siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapının korunması hususları ikincil konular olmamalı. NATO için müttefiklerin savunma projesine ve doktrinine entegre edilmek zorundadır. Değerli katılımcılar, sayın meslektaşlarım ve dostlarım, NATO'nun geleceği entelektüel platformlarda, bunun gibi entelektüel platformlarda şekillenecektir. Stratejik fikirlerin test edildiği, rafine edildiği ve politikalara dönüştürüldüğü böyle toplantılarda olacaktır. İşte bu sebeple burası ikincil bir görüşme değil ve yeni güvenlik gündemimizin önemli bir noktasıdır. Bu sözlerle birlikte umarım Ankara zirvesi NATO'nun açıklamalarıyla yaptıkları arasındaki boşluğu azaltmayı ve doldurmayı başaracaktır. Umarım görüşmelerimiz hem yapıcı hem de ileriye dönük olacaktır. SETA'ya ve tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum katkılarından dolayı. Ve her türlü başarıya ulaşmayı umuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi ise Ekselansları Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'i sizi rica ediyorum, kürsüye davet ediyorum.

0: Your Excellency, Mr. Vice President.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, SETA ve Münih Güvenlik Konferansı İletişim Başkanları, savunma sanayinin kıymetli temsilcileri, akademisyenler, think tankler ve medya mensupları, hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, bugün sizinle birlikte olmak, Müttefikler Ankara programında sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen bu önemli etkinlikte SETA'ya, Münih Güvenlik Konferansı'na ve diğer tüm kurumlara katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Stratejik, siyasi, endüstriyel ve akademik perspektifleri bir araya getirerek bu etkinlik son derece kıymetli bir platform sunuyor. İttifak için son derece önemli bir noktadayız. Bayanlar, baylar, kuruluşundan beri NATO askeri bir ittifak olmanın çok ötesinde olmuştur. Kolektif savunmamızı, siyasi dayanışmamızı ve transatlantik bağlarımızı vücut bulmuş halidir. İttifaklar geçmişte ya çok kısa ömürlü olmuş ya da adaptasyon eksiklikleri sebebiyle kısa ömürlü olmuştur. Ancak NATO kendisini yenilemeyi başarmış, amaçlarından ve temel amaçlarından uzaklaşmadan bunu gerçekleştirmeyi başarmıştır. Genel bakışla NATO'yu 3 adımda anlayabiliriz. Birinci aşamada NATO 1-0 olarak bu Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında NATO'nun gerçekçi bir tehdit değerlendirmesiyle önemini Soğuk Savaş döneminde koruduğu dönem olarak ifade edebiliriz. NATO kolektif savunmasını, hazır birliklerini ve kapasitesini artırarak güvenilir yük paylaşımıyla birincil önceliğini, güçlü askeri kapasiteyi kolektif savunma çerçevesiyle bu dönemde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ancak küresel sistemde Soğuk Savaş sonrasında gerçekleşen temel değişimler sonrasında birçok müttefik savunma harcamalarını azaltmış, endüstri kapasitesini de azaltmıştır. Ve bu bölgenin ve bu dönemin odağı NATO'nun 2.0 dönemi olarak adlandırılmış ve burada kriz yönetimi ve bölge dışı operasyonlarla terör operasyonları, antiterör operasyonları ve Balkan savaşları gerçekleştirilmiştir. Bunun sonrasında tabii ki konvansiyonel savaşlar NATO sınırlarının dışında gerçekleşmiş, yeni güç savaşları ve bölgesel krizler bizi yeni bir döneme getirmiştir. Buna da artık NATO 3.0 diyebiliriz. Bu dönemin en büyük zorluğu, kredibil, inanılır, güvenilir ve kolektif savunmayı sağlayıp bir yandan da NATO'nun kriz yönetimi yeteneğini de korumaktır. Her yönden gelen krizlere karşı bunu başarmaktır. Tabii ki bu durum daha güçlü ve daha dengeli bir Avrupa'nın daha fazla sorumluluk aldığı, konvansiyonel savunma konusunda daha fazla güç gösterisinde bulunduğu, daha fazla caydırıcılıkla birlikte ABD'nin caydırıcılığının da son derece kıymetli olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki bu son derece karmaşık bir güvenlik durumundan kaynaklanıyor. Mevcut ihtiyaçlar, Ukrayna'daki savaş, Avrupa ve Atlantik güvenliğini şekillendirmeye devam ediyor. Geçmiş günlerdeki İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmada bize bölgesel krizlerin küresel sonuçları nasıl olabildiğini bize gösteriyor. Buradaki drone saldırıları, seyri seferin sıkıntıya uğraması ve arz zincirlerindeki baskı ve kesintiler, mevcut koşulların tüm dünyada birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple NATO doğu ve güney sınırlarının korunması açısından 360 derecelik güvenlikle birlikte Avrupa Atlantik bölgesini güvenliğinde korumak için ne kadar kritik bir dönemde olduğunu göstermiş oluyor. Böyle bir noktada Avrupalı müttefiklerimiz daha fazla sorumluluk almalı. Ancak bu sadece daha fazla bütçe rakamları açıklamakla gerçekleştirilemez.

yapmaktadır. Bu noktada Türkiye'nin sorumluluğu ve tecrübesi çok önemlidir. Çünkü Soğuk Savaş sonrasında birçok ülke askeri kapasitesini azaltırken Türkiye bunu yapmamıştır. Türkiye profesyonel ve aktif silahlı kuvvetleriyle birlikte hazırlık ve yatırımlarını artırmış, aynı şekilde kapasitesini son derece zorlu bir bölgede her türlü operasyona hazır olma kapasitesini korumuştur. Ve şimdi mevcut kapasitesini hem Türkiye hem de ittifak için stratejik bir kaynak ve varlığa dönüştürmüştür. Bazı müttefiklerimiz yeni formasyonlarını, birliklerini yeniden ortaya koymaya, depolarını yeniden doldurmaya çalışırken Türkiye mevcut yapısal ve operasyonel know-how'ıyla çalışmaya, operasyona her zaman hazır olmayı devam ettirmektedir. İşte bu sebeple Türkiye NATO 3.0'da çok önemli ve değerli bir yere sahiptir. Tecrübeli birlikleri ve komutanlarıyla sağlam eğitim ve askeri temelleriyle Türkiye katkı verme konusunda NATO'nun caydırıcılığın artırılması, farklı kanatlarda krizlere hızlı yönetişim konusunda büyük katkı vermeye de hazırdır. Değerli konuklar, Türkiye hiçbir şekilde sadece coğrafi cephedeki tek bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır. 1952 yılında NATO'ya katıldığından beri Türkiye son derece sorumluluk alan, krizlerde en ön hatlarda olan ve caydırıcılık yükünü ne zaman gerekirse omuzlamaktan kaçınmayan bir ittifak üyesi olmuştur. Müttefikin en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yüksek eğitim standartları, operasyonel tecrübesi ve müşterek operasyon kapasitesiyle son derece kıymetli bir müttefiktir. Güç çarpanı o etkisi gösteren etkin kriz yönetimi kapasitesiyle de geniş bir coğrafyada ittifaka, Kosova'dan Akdeniz'e, Baltıklardan Karadeniz'e katkı vermiştir. Bu noktada Türkiye'nin NATO misyonlarına, operasyonlarına ve tatbikatlarına katkıları da son derece büyüktür. Hava polisliği, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim konularında da çok büyük sorumluluk alınmaktadır. Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin bir güvenlik sağlayıcısı olarak kapasitesini de göstermiştir. Hem bölgesel hem de tüm Avrupa Atlantik bölgesi için Türkiye'nin bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu göstermiştir. Afrika'daki saha tecrübemiz, Orta Doğu'daki ve Asya'daki saha tecrübemiz de ittifak için stratejik bir kaynaktır. Bu noktada güç boşluklarını doldurmak için çok kritik olan bu bölgelerde Türkiye'nin tecrübesi de ittifak için paha biçilmezdir. NATO için temel soru şu olacaktır: nereye kadar ve ne kadar hızla NATO kendisini, siyasi kararlılıklarını ve verdiği sözleri somut askeri kapasiteye ne kadar çabuk dönüştürebilecek? NATO için önemli olan soru budur. Tabii ki savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Caydırıcılık, eğitimli personel, hazır güçler, mühimmat, güçlü lojistik, entegre hava ve siber savunmalar, etkin komuta kontrol, siber dayanıklılık, endüstriyel kapasite ve siyasi kararlılık ve irade gerektirir. İşte bu sebeple Ankara Zirvesi'nin en kilit mesajlarından biri, buradaki verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacaktır. Yani NATO'nun caydırıcılığı bütçe rakamlarıyla değil, hangi kapasitelerin bu bütçelerle gerçekleştirilebildiği ve ne kadar hızlı yapılabildiği olacaktır. Türkiye'nin çok büyük kapasiteleri bu noktada yine tabii ki çok önemli. NATO'nun kapasite hedeflerine ulaşabilmek için ve ulusal hedeflere ulaşabilmek için bu noktalara hava savunma ve balistik savunma sistemlerinin yanı sıra önümüzdeki 3 yıl içerisinde insansız hava araçlarına da öncelik veriyoruz.

0: savunma sanayimiz, insansız sistemler, hava savunma sistemleri, elektronik harp, mühimmat, deniz platformları, havacılık ve komuta kontrol teknolojilerini de kapsamaktadır. Bunların yanı sıra tabii ki ihracat projelerimiz de vardır. Şu anda 50 askeri gemi inşa halindedir. İnsansız ve yeni nesil hava platformlarımız da modern savaş alanlarının şekillendirilmesinde katkı sağlamaktadır. Bunlar sadece ulusal birimler değil, NATO'nun güç boşluklarını ve üretim boşluklarını doldurabilecek özelliklere sahip değerli. Türkiye tabii ki rekabet yerine birbirini tamamlayıcı üretimi, engellemeler ve kısıtlamalar yerine işbirliğinden yanayız. Çünkü ittifakın gücü ortak vizyon ve dayanışmayla daha da artacaktır. Değerli konuklar, bir önemli kritik noktada Avrupa güvenliğini nasıl yapılandırılacağı olacaktır. Tabii ki Avrupa'nın daha fazla savunmaya katkısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak buradaki katkı NATO'yu güçlendirmelidir. Avrupa'nın güçlenmesi transatlantik bağı da güçlendirecek olmasıyla birlikte NATO Avrupa'nın güvenliği, kolektif savunması için benzersiz savunma özelliğini korumalıdır. Avrupa Güvenlik İnisiyatifi Avrupa'daki gerekli kapasiteye sahip olan diğer NATO dışı ülkeleri de ve kapsamalıdır. Uluslararası güvenlik mimarisinin kritik aktörlerinden biri olan Türkiye'nin operasyonel tecrübesi ve jeostratejik konumuyla benzersiz bir ülke olan Türkiye'nin Avrupa'nın savunma projelerinin dışında bırakılması kabul edilemez. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha güçlü, gerçekçi ve daha dengeli bir NATO eşit katılım gerektirmekte ve tüm ittifak üyelerinin kapasitelerinin doğru şekilde değerlendirilmesini mecburi kılmaktadır. Bu noktada Ankara zirvesi sadece bir diplomatik zirve olmanın çok ötesindedir. Bu zirve NATO'nun çok önemli konuları, birlik ve uyum şeklindeki önemli soruları yanıtladığı savunma üretimi, Ukrayna'nın desteklenmesi ve caydırıcılığın devamı konusunda çok önemli mesajlar verilecektir. Buradaki mesaj çok önemlidir. Beşinci maddeye bağlılık son derece sağlam olmalı ve güvenli, güvenilir askeri güçle desteklenmelidir. Müttefikler savunma harcamalarını dayanıklı altyapı, hazır askeri güçler, sürdürülebilir mühimmat kapasitesi ve diğer kapasitelerin artırılmasıyla desteklemelidir. Buradaki inovasyonu artıran, desteği artıran ve daha fazla kapsayıcı bir savunma ekosisteminin genişletilmesi gerekmektedir. Bu noktada dokunulacak hususlar yapay zeka ve altyapı ve deniz güvenliğinin, aynı şekilde Güney Kanadı, Karadeniz, Endo-Pasifik ve bunların hepsi aynı stratejik gerçekliğin farklı boyutları olduğunu anlamamız gerekiyor. Günümüzde caydırıcılık sadece tanklarla ya da uçaklarla ya da gemilerle sağlanabilecek bir husus değildir. Bu aynı şekilde güvenli veriler, etkin iletişim, güvenilir arz güvenliği, dayanıklı ve korunmuş altyapı ile birlikte toplumun rakiplerimizden, düşmanlarımızdan daha hızlı harekete geçme yeteneğini sağlamak olacaktır. Tabii ki bu nedenle NATO'nun geleceği sadece silahlı kuvvetlerimizin gücüyle değil, toplumlarımızın gücü, endüstrilerimizin gücü, teknolojilerimizin gücü ve siyasi birliğimizle de daha caydırıcı ve daha güçlü bir ittifak haline gelecektir. Türkiye bir ittifakın yükünü omuzlayan, savunma yatırımlarını ciddiye alan ve kapasite noktasında gelecek için yatırım yapan bir müttefiktir. NATO'nun caydırıcılığına ve savunmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle birlikte yakından çalışarak NATO'nun transformasyonunda yer almaya devam edeceğiz. Buradaki tartışmaların, görüşmelerin ittifakın geleceğini ve ortak anlayışımızı önümüzdeki zorluklar açısından işbirliğimizi artırmasını ve başarılı bir zirve olmasını umuyorum. SETA'ya ve Münih Güvenlik Konferansı'na ve burada katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler.
1: Ankara uzun bir süredir bu iki güne 7-8 Temmuz tarihlerine hazırlanıyordu. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da toplanıyor. Ve oldukça hareketli başladığı gün sabah erken saatlerden itibaren günün ilk yarısında iki önemli toplantı var. Biri ATO Kongresium'da Savunma Sanayi Forumu ki saat 10'da başlayacak. Ve Ankara Palas'ta da Münih Güvenlik Konferansı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği Müttefikler Ankara'da başlıklı bir toplantı var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açılış konuşmalarıyla başladı orada da toplantı. NTV ekipleri de bu hareketli günde en hareketli duraklarda yayın için hazır bekliyorlar. Gün boyu bu özel yayınla Ankara'da yaşananları, NATO zirvesinde yaşananları ve elbette bugünün en önemli başlığı ABD Başkanı Donald Trump geliyor. Külliye'de olacak saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. O görüşmeye ilişkinde Trump'ın Ankara ziyaretine ilişkinde en sıcak ayrıntıları ekrana taşıyacağız muhabir bağlantılarımızla. Yavaş yavaş da zirveye katılacak heyetler Ankara'ya geliyor, iniyor. Burada öne çıkan nokta Ankara Havalimanı ki eski Etimesgut Havalimanı bir düzenlemeyle büyütüldü ve bu zirve içinde hizmete alındı. Ankara Havalimanı orada ciddi bir hava trafiği var. Biraz önce Kanada heyetinin geldiğini tanıklık ettik. Canlı olarak da ekrana taşımıştık. Hemen dönelim o noktaya. NTV ekibinden Mustafa Berber orada. Mustafa, nasıl bir hareketlilik yaşanıyor orada?
2: Ahmet Arpat, uçaklar Ankara semalarında dünden beri zirve için geliyorlar ve Ankara Havalimanı'na teker koyarak artık Ankara'daki programlarını başlatmış oluyorlar. Kameraman Güney Çardaköz'ü ekranlarınıza getirecek. Şu anda Ankara Havalimanı'nın apronunda bulunan uçak, senin de belirttiğin gibi Kanada heyetini taşıyan uçak ve Kanada Başbakanı Mark Carney başkanlığındaki heyet Ankara'ya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından heyet resmi törenle karşılandı ve birazdan da buradan ayrılacaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu alana doğru geçişlerini yapacaklar. Aslında yoğunluk bu şekilde gerçekleşecek Ankara'da çünkü uçakların birbiri ardına teker koyması planlanıyor. Bugün gün içerisinde gelmesi beklenen Finlandiya heyeti, Hollanda heyeti, yine sen de yayının başında dikkat çektiğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın heyeti, bunun yanı sıra İngiltere heyeti, Montenegro, Almanya, İspanya ve Danimarka ile İtalya heyetlerinin gün boyunca buraya birbiri ardına uçaklarının teker koymasını bekliyoruz. Yani Ankara'da yaşanan o diplomasi trafiği aslında havalimanındaki bu trafikle başlamış oluyor Ahmet Arpat. Burası önemli bir nokta çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yani Beştepe'ye yakın bir konum. Buradaki heyetler aslında özel hazırlanan araçlar için bu noktadan gidecek konvoylar için özel bir yol hazırlanmıştı. Kameraman Güney Çardaköz'ü ekranlarınıza getiriyor. Güney'in gösterdiği alanda o aprondan çıktıktan sonra özel yolu kullanacaklar ve hazırlanan viyadüğü geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığına Beştepe'ye giden yola ulaşacaklar ve oradan da Beştepe yani zirvenin merkezine gelmiş olacak heyetler. Şimdi ekipler bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii karşılama törenleri yapılıyor. Dün itibariyle liderler gelmeye başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın heyetini taşıyan uçak da Ankara için havalanmıştı sabah saatlerinde. Türkiye saatiyle 4.30 sularında Amerika Birleşik Devletleri'nden kalktı uçak. Bugün öğleden sonra saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara'ya inmesi bekleniyor ve ardından da zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşme yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte işte bu hareketlilik gün içerisinde yaşanmaya başlandı. Bugün ilk gelen heyet Kanada heyeti olduğu Ankara Havalimanı'na, ilerleyen saat diliminde de yine Finlandiya heyetini ve Hollanda heyetini taşıyan uçakların da Ankara'ya gelmesini bekliyoruz. Ancak zirvenin en dikkat çeken ismi, en yakından takip edilecek ismi Amerikan Başkanı Donald Trump. Donald Trump'ın da 14 sularında Ankara'da olmasını bekliyoruz. Zirve için yoğun bir güvenlik önlemi de var Ankara'da. Ondan da bahsedelim dilerseniz. Havalimanının bulunduğu alan kırmızı alan içerisinde kalmıyor. İstanbul yolu üzerinde bulunan Ankara Havalimanı'nın çevresinde evet araç hareketliliği var. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahta geçici olarak yol kesimi yapılacak. Araç trafiğine kapatılacak o yollar geçici olarak. Ama Ankara'nın geneline bakacak olursak eğer, kırmızı alanlara bakacak olursak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi kırmızı alan. Yani Cumhurbaşkanlığı'na Beştepe'ye açılan tüm yollar kapalı. Bunun yanı sıra liderlerin konaklayacağı otellerde kırmızı alan içerisinde yer alıyor ve o alanlarda yine araç trafiğine kapatılmış durumda ki orada hafta sonundan itibaren park yasağı da var. Araçlar da park edilmiyor. Ankara'daki diplomasi trafiğinin yanı sıra hava ve kara trafiğinin durumu bu yönde Ahmet Arpat.
1: Mustafa Berber aktardı. Ankara bugün hareketli. Arka arkaya uçaklar inmeye başladı. Kanada Başbakanı Ankara'ya geldi. Sonrasında peyderpey liderler Ankara'ya inecekler. Akşam saatlerinde de bir yemek var Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları onunla bir yemek veriyor. Bu akşam ama sabahtan itibaren de yoğun bir program söz konusu demiştik. Ankara Palas'a götürelim sizi şimdi. Müttefikler Ankara'da toplantısı yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşması vardı. Canlı olarak ekrana taşımıştık. Öykü Tüccar o noktada yayın için hazır. Öykü.
3: Evet, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde gerçekleştirilen Müttefikler Ankara'da programının açılışı biraz önce tamamlandı. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kürsüdeydi. Aslında hem NATO'nun gündemine hem de Türkiye'nin bu gündemden beklentilerine işaret eden konuşmalar gerçekleştirdiler. Yaşar Güler özellikle artık güvenlik ve caydırıcılık terimlerinin mevcut dünya düzeninde değiştiğine dikkat çekti. NATO'nun da artık yeni düzene cevap verebilecek bir yol haritası belirlemesi gerektiği mesajını verdi. Yaptığı konuşmada aslında Avrupa'ya da özel bir başlık açtı. Avrupa Güvenlik İnisiyatifi AB dışı ülkeleri de kapsamalıdır dedi. Avrupa'nın savunma projelerinin dışında bırakılması kabul edilemez Türkiye'nin ifadesini kullandı. Daha güçlü, gerçekçi ve dengeli bir NATO eşit katılımla gerçekleşecektir ifadesinin altını çizdi. Biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle SAFE programının dışarısında bırakılması Ankara'nın yoğun tepkisini görmüştü. Güler yaptığı konuşmada caydırıcılığın artık tank, uçak ve gemi hususlarıyla da sınırlı kalmadığını söyledi. Güvenli veriler, etkin iletişim, arz güvenliği, korunmuş altyapıyla birlikte düşmanlardan daha hızlı harekete geçirme kapasitesiyle caydırıcılık sağlanacaktır dedi. Yine 5. maddeye bağlılığında son derece sağlam olması gerektiğini söyledi. Şöyle bir notlarıma bakıyorum çünkü Güler oldukça kapsamlı bir konuşma yaptı. Aslında bu külfet paylaşımına da dikkat çekti. Aynı zamanda savunma harcamalarının %5'e çıkartılması hedefine ilişkin de konuştu. Bütçe rakamları değil, aslında neler yapıldığı önemli olacak dedi. Biz de bu NATO zirvesinde bunları göreceğiz dedi. Daha önce de hatırlarsınız hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de NATO zirvesinin gündemine ilişkin Ankara'dan gelen açıklama açıklamalarda hep bir önceki Lahey zirvesinde alınan kararların nasıl uygulandığı, şu ana kadar ne yönde bir yol kat edilmesi gerçekleştiğinin bu Ankara zirvesiyle belli olacağına defaatle işaret edilmişti. Aslında Yaşar Güler'in altını çizdiği en önemli hususlardan biri de buydu. İletişim Başkanı Duran'ın konuşmasına baktığımızda ise aslında siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapının korunması gibi konularında NATO'nun güvenlik gündemi içerisinde yer alması gerektiğine işaret etti. Burada zirvenin bir yan etkinliği olarak başladı dedik. Ancak iki gün boyunca 40 tane oturum gerçekleşecek burada ve aslında NATO müttefik ülkelerinin politika yapıcıları, aynı zamanda siyasi isimleri buraya gelerek bu sürecin nasıl şekilleneceğini burada tartışacaklar.
1: Öykü Tüccar aktardı. Konuklarımız var. Hem bu sabah saatlerinden itibaren başlayan toplantıları hem de NATO'nun bu dönüşümünü konuşacağız. Burak Küntay ve Armağan Öztürk'le birlikte. Şimdi Ankara Palas'taki toplantı, Burak Küntay. Biz NATO'yu konuşurken hep bu işte Lahey zirvesine atıfta bulunuyoruz. Bütçe kullanımının savunma sanayiye %5 oranında bir hedef var. Trump'ın koyduğu bir hedef. İlk başta bir direnç vardı Avrupa'dan, sonra o direncin kırıldığına tanıklık ettik. Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki bugün yaptığı konuşmada, bütçe tamam önemli ama asıl önemli olan bütçe değil, o bütçenin hangi kapasiteye kullanılacağı ve burada da Türk savunma sanayi kapasitesini öne çıkarıyor Sayın Bakan. Türkiye'yi nereye koyuyorsunuz? Bu yeni dönüşümde, yeni stratejide Türkiye'nin pozisyonu NATO içerisinde zaten elbette NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip en güçlü ülkelerinden biri, kuruluştan beri kurucu ülkelerden biri. Bu dönüşümde nerede konumlanacak Türkiye?
4: Şimdi bir kere ileriye bırakarak bu cevabın bir kısmını söyleyeceğim ki sorunuzu cevaplayabileyim.
1: Peki, buyurun.
4: Ama dönüşürse diyeyim.
1: Dönüşürse?
4: Dönüşebilirse diyeyim. Çünkü burada çok temel bir nokta var. NATO her toplantıda bu mesleğe girdiğimden beri bu seneki en önemli NATO zirvesi tabiriyle hep uyandım o güne. Normal. Yani niye normal? Bir ekosistem var ortada ve bu ekosistemin içindeyseniz ya biz bitiyoruz, ölüyoruz. İşte bir Macron dedi. Ondan sonra da vazgeçti. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bunun devamını ileride getiririz. Bir birliğin ya da bir uluslararası örgütün kurulmasının sebepleri vardır diplomasi tarihinde. Her daim bu böyle olmuştur. NATO'nun kurulmasının temel sebebi, ne kadar Sovyetlere karşı güvenlik paktı falan desek de aslında temel olarak ne biliyor musunuz? Bu örneği ben çok veririm. Çok da doğru olduğu kanaatindeyim. Bir cloud sistemi düşünün.
1: Bulut sistemi.
4: Bulut sistemi. Telefon markası bir tane. Hı hı. Herhangi bir marka diyelim. Onun saati var, onun tableti var, onun işte laptopu var. Onun o su var, bu su var. Hepsini alıyorsunuz ve sizi bir sistemin içine dahil ediyor, değil mi? Sonra bir gün diyorsunuz ki ya şu telefon da güzelmiş. Ve ben o telefonu almak istediğim zaman aslında benim bütün buradaki ekosistemimi sarsıyor. Çünkü o ona uyumlu olmuyor vesaire. Doğru. Ve çıkamıyorsunuz dışına. Çıkmanın çok ağır bir bedeli var. Çünkü alışmışsınız, bir sistem var ortada kurulu. Bu örneği neden beğeniyorum? Çok da kullanırım. NATO o cloud sistemiyle, o bulut sistemiyle aslında, NATO derken parantez içinde Amerika diyorum. Soğuk Savaş sonrasında dünyadaki silah alımlarını, hı hı, dünyayı daha birçok örgütte de yaptığı gibi bir sistemin içinde toplamış. Doğru. O liderliği o şekilde yapmış. Ha, bunu yaparken de Sovyetlere karşı da tabii ki bir güvenlik paktı şemsiyesi altında böyle isimlenmiş. Ama esas nokta odur. Hı hı. Şimdi aradan bu kadar yıl geçti ve 1990'da Sovyetler, yani kuruluş amacı olan ülke yok oldu. Bir de şunu çok atlıyoruz. Sovyetler sadece bir güç değildi, bir ideolojiydi aynı zamanda. Yani Amerika'nın karşısında sadece askeri veya nükleer olarak duran bir grup değil, bir ideolojiydi o. Şimdi o ortadan kalktı. Hı hı. Sual şu, o günden beri NATO kendini en az 40 kere tarif etti. yeni NATO şu, terörle mücadele artık o değil, artık bu çevre, iklim falan derken hep kendi geliştire geliştire ve değiştire değiştire ama dönüştüremeye kanaatimce bir yere geldi. O yüzden buna ilk cevabı hep şöyle vermek istedim. Eğer dönüşürse, tamam. Türkiye'nin rolüne gelelim. Türkiye'nin rolü NATO dönüşse de dönüşmese de, NATO olsa da olmasa da Avrupa ve dünya güvenliği açısından kritik bir ülke. Bir, coğrafi konu.
5: Doğru,
4: yani
5: kesinlikle.
4: Bu, ne yaparsanız yapın değişmiyor. Orada kütür kütür bir ülke. Orta Doğu deseniz kapısı.
5: Doğru.
4: Avrupa deseniz kapısı. Asya'nın kapısı. Kapısı. İki önemli denizin kapısı. Geçiş yolları bir kere coğrafi olarak. Bir tane bile askerden bahsetmiyorum. Bir tane bile taptan tüfekten bahsetmiyorum. Yani Allah vergisi büyük bir avantajı var. Türkiye'nin bu bir. İkincisi ve önemli noktalardan bir tanesi. Türk ordusu kim ne derse desin savaşmış. Hı hı. Yıllarca mücadele etmiş aktif bir ordu. Üçüncüsü bu son dönemlerdeki savunma sanayi hamleleriyle birlikte sadece alıcı durumunda değil artık satıcı durumuna da doğru. Ciddi anlamda geçmiş bir ülke. Ama bunların hepsinin yanında bir şeyi ben çok net açıklanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bazen görüyorum bazı yorumlarda bir şey var. Hataya düşüyor bazı kimseler. Bu %5'i bulması lazım bütçe. Eskiden 2,5 falan deniyordu doğru. Ya. Şöyle sananlar var. Sanki bir parayı veriyor ülke %5. NATO'nun bir şeyi var, çuvalı. Oraya atıyorsunuz.
5: Bir fon var sanki
4: o, değil mi? NATO'ya gidiyor para. Bu. Hayır. İçinde hayır, gazilere ödenen yani o ülkenin. Mesela Amerika için konuşuyorum. Gazilere ödenen yan haklar da bunun. Bu harcamanın içinde. Efendime söyleyeyim belli ülkelerde verilen sosyal yardımlar da onun içinde. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın söylediği muhteviyatı önemli. Buradan geliyor. Yani o parayı harcarsınız da savunmaya. İçerisinde spesifik olarak neye gidiyor o para? Yani gerçekten NATO'ya katkısı ne aşamada var? Onu doğru dilimlendirmek, ona doğru bakmak, onu doğru analiz etmek lazım. Mahiyette bence çok doğru bir tespit. Çünkü sadece sen %4'te kaldın, sen %3'te kaldın, %2'de kaldın ya da sen %7'sin olmaz. O para gerçekten savunma harcaması var, savunma harcaması doğru. Var. Emekli maaşına mı gidiyor? Yoksa gerçekten sanayi yatırımına mı gidiyor? Savunma sanayinin gelişimine mi gidiyor? Yoksa yeni bazı Ar-Ge'ye mi gidiyor? Bu çok doğru bir test. Dolayısıyla hem katılıyorum hem de NATO'nun da buna ehemmiyet vermesi gerektiği kanaatte.
5: Yani altını çizdiğiniz nokta önemli. Sonuçta ortada bir fon yok. Yani NATO için yapmıyorsunuz aslında evet. Bu harcamayı. Her ülke kendi savunma kapasitesini güçlendirecek ve böylece ittifak üyesi ülkeler ittifak çerçevesinde o kapasiteyi de kullanabilecekler. Tabii burada da şunu görüyoruz. Bu harcama limitlerinden ya da işte savunma sanayine ayrılan, savunmaya ayrılan bütçeye baktığımızda tehdidi daha yakın hissedenler biraz daha o harcamayı yukarıda tutuyorlar ki Baltık ülkeleri baktığımızda %4-4,5'a kadar çekmişler. Aşağı doğru indiğimizde biraz o Rusya tehdidini daha az hissedenler daha az harcama yapıyorlar. Ama Trump diyor ki artık herkes eline taşın altına koyacak. Bu noktada tabii kapasite paylaşımı Yaşar Güler'in altını çizdiği yani hangi kapasiteye o parayı kullanacaksınız. Türkiye öne çıkan ülkelerden biri evet. Son zamanlarda. Dün NATO Genel Sekreteri de bunun altını çizmişti. Yapılan yatırımlara dikkat çekmişti. Hangi kalemlerle o kapasitesini öne çıkarıyor Türkiye Armağan Öztürk?
6: Hocanın bıraktığı yerden ben de bir şey hatırlatmak peki, istiyorum. Bu NATO niye kuruldu, ne işe yarıyor sorusuna ilk genel sekreter Hastings İsmail'in çok aforizmik bir şeyi vardır, yanıtı vardır. Der ki Amerikalılar içeride, Rusları dışarıda, Almanları da aşağıda tutmak için bu örgütü kurduk. Almanya ayrıntısız siyasi tarihiyle ilgili iki tane dünya savaşı başlattıklarından bu örgütle 1949'da kurulduğundan yani Almanya'nın silahsızlanmaması önemliydi doğru. Tabii ki. Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride tutma gündemi hala NATO'nun ana gündemi. Rusya'yı dışarıda tutma aslında bu iki gün birkaç yıldır tartıştığımız ama bu iki gün boyunca da tartışacağımız Ukrayna-Rusya savaşı. Amerika içeride tutmaysa NATO 1, NATO 2 ve NATO 3 bağlamında Amerika'nın NATO 3 bağlamında özellikle Amerika'nın liderlik rolünü Oradaki işte harcamalarını, güvenlik ve savunma harcamalarını ve askeri birliklerinin yeniden nasıl konuşlandırılacağı, Amerika'nın isteği, Avrupa ülkelerinin daha fazla katkı sunması ve Amerika'nın NATO içindeki liderliğinin belli bir süre içerisinde yumuşak bir şekilde Avrupa'ya geçmesi. Bu da birkaç tartışmayı barındırıyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan Türkiye ile ilgili. Şimdi bir kere bu arada savunma harcamalarıyla ilgili ben de bir şey hatırlatmak istiyorum. Savunma ve güvenliğin toplamı %5. Yani sadece silah alımı değil, geriye doğru kalan şeylerin toplamı %5. Avrupa bakımından da şöyle bir sorun var. O pek konuşulmuyor ama şimdi silahlanma harcamasının arttırılması demek. Avrupa'da da ekonomik durgunluk var bu arada. Ayrıca Amerika'da da var, dünyanın tamamında. Ekonomi nerede parlak olmadığından geriye kalan kalemlerin azaltılması anlamına geliyor. Bazı NATO üyelerinin, başta İspanya olmak üzere, genelde sosyalistlerin, sosyal demokratların iktidarda olduğu yerde bu harcamalara itiraz gelmesinin bir nedeni de şu: askeri harcamaların arttırılması sosyal devletin azaltılması anlamına doğru gelmekte fiilen.
5: Refahın düşmesi anlamına
6: geliyor. Evet, çünkü
5: geliyor
6: bütçeyi, toplamını arttıramıyoruz. Yani doğru, böyle bir direnç de var bu üye ülkeler bakımından. Ama lahiyde böyle bir karar alındı. Belli bir perspektif içerisinde de bunun uygulanacağını bekliyoruz. Şimdi Amerika'dan boşalan rolün doldurulması noktasında iki tane alternatif var. Bir tanesi Avrupa içerisinde bir Avrupa ordusu kurulması. Bununla ilgili bazı adımlar var ama çok ileri düzeyde değil. Avrupa'nın militarize olması. Şimdi Türkiye'yi bu bağlamda ilgilendiren ve Türkiye için risk olan şey şu: bazı NATO üyeleri, Türkiye, İngiltere, Norveç, İzlanda, bunlar NATO üyesi ama Avrupa Birliği üyesi değiller.
5: Doğru.
6: Dolayısıyla NATO'nun yerini Avrupa ordusu alacaksa, ki orada büyük bir soru işareti var, alacak demiyoruz ama böyle bir eğilimin olduğunu da söylemek lazım. Bu Türkiye için bir risk, çünkü Avrupa Birliği üyesi olmadığı için komuta kademesinde yer almıyor. Harcamalara, yani sürecin parçası olsa bile onun kontrolünden kendisi sorumlu değil. İkinci mesele, NATO'nun ikinci büyük konvansiyonel gücüdür Türkiye Amerika'dan doğru, sonra. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nden boşalan yerin hem komuta kademesi, son iki gündür öyle bir tartışma da yürütülüyor. Mesela Türk ordusunun Avrupa'daki asker sayısının artması, bazı üstlerin, komutanlıkların, komuta kademesinin Amerikalılardan Türklere geçmesine dair bir alt tartışma da yürütülüyor. Yani Türkiye'nin buradaki rolü arttırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri...
5: Peki Avrupa buyurun razı olur mu? Yani şimdi baktığımızda hani Amerika Birleşik Devletleri'nden boşalan o yeri kim dolduracak?
6: Evet.
5: Avrupa tamam, taşın altına elini koyacak, daha Avrupalı bir NATO. Ama Avrupa dediğimiz yerde de birkaç başat ülke var. Onlar da kendilerini bir şekilde öne çıkarmak istiyorlar. Türkiye'nin evet, kapasitesini ortaya koydunuz. Yani Avrupa Türkiye'nin bu işin bu kadar içine girmesine ne kadar razı olur?
6: Şimdi bir itiraz geldi açıkça ortada. Nereden anlıyoruz? Mesela Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasındaki askeri ve siyasi ittifakların amacı nedir? Şimdi bunun öncelikli amacının Doğu Akdeniz, ama Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye ve Amerika'ya mesaj vermek olduğu açıkça ortada. Yani Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğünün NATO içerisinde bir askeri liderlik ya da Amerika'nın yerini alma pozisyonuna geçmesine dışarıda İsrail, içeride de Fransa'nın çok açık bir itirazı var. Ayrıca Yunanistan'da itirazı var. Dolayısıyla ama Avrupa'nın şöyle bir sorunu var: paranın kullanımı dışında. Yani nüfus artışı, askere alınacak kişiler bakımından bir sıkıntı da yaşamakta. Yani Türkiye'yi dışarıda bırakırsak Polonya ve Fransa'nın orduları var 200-250 bin civarında. Yani nüfus çok artmadığı için zorunlu askerlik pek çok ülkede yok. Dolayısıyla yani Türkiye'nin liderliği çok arzu edilen bir şey değil. Ya da Amerika'nın liderlik pozisyonunun Türkiye'ye kısmen ya da tamamen devredilmesi. Ama asker sayısı arttırılmadığı müddetçe buna mecbur kalabilirler. Amerika bakımından da şunu bir alt okuma yapmak istiyorum. Amerika'nın son bir yılda, belki bu mesela Trump'a da bağlanabilir, bazı adımları Türkiye'nin önünü açan şekilde. Mesela Ermenistan-Azerbaycan barışına Amerika bir yatırım yaptı. Ve Ermenistan'ın Batı İttifakı'na daha da yaklaşmasına yardımcı oldu. Asıl önemli mesele son bir yıl içerisinde, Türkiye için çok akut bir meseledir, teröristi Türkiye sürecini de ilgilendiriyor. Şam'la Suriye PKK'sı arasındaki uzlaşma çelişkiyi Şam lehine çözdü ve Türkiye'nin istekleri doğrultusunda. Ayrıca Trump defalarca Türkiye ile Orta Doğu üzerinde anlaşmak istediğinde, birlikte çalışmak istediğinde söylüyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var: bu üstü örtük silah ambargosu kısmen kaldırılıyor, işte jet motorları. Bu aslında, bu ambargonun bu kadar uzun sürmesi neden İsrail? Türkiye'nin daha fazla silahlanmasını istemiyor İsrail. Ve Amerika'yı bu konuları engelliyor. Yani Türkiye'ye gelip işte Türkiye ile ilgili olumlu adımlar atılması, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi aslında Amerika'nın bu seçeneğe de, Avrupa ordusu dışındaki bu seçeneğe de önemli ölçüde yatırım yaptığını gösteriyor. Peki. Geldiğimiz yer şurası. Türkiye kanat ülke olmaktan merkez ülke olmaya doğru evrilmekti.
5: Peki. Teşekkür ederim. Elbette devam edeceğiz ama bir külliyede de dönelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana. O noktada da Deniz Kilisioğlu ve Hüseyin Yılmaz bizi bekliyor. Sözü Deniz'e bırakayım.
7: Ahmet, teşekkürler. Armağan Öztürk'ün bıraktığı yerden alalım. Türkiye kanat ülkeden daha merkezi bir konuma oturuyor dedi. Önemli bir pozisyon. NATO Liderler Zirvesi'nde elbette ki sabahtan beri yayınlarda da aktarıyoruz. Savunma Bakanı'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Külfet paylaşımının nasıl yapılacağı ve tabii ki savunma sanayi alanında hangi yatırımların olacağı. Eğer bir külfet paylaşımı yapılacaksa, eğer kontrol, dizginler Avrupa'nın eline daha çok geçecekse, bunu hangi ülke, hangi sürede ve ne kadar yüksek bir kabiliyetle yapabilecek, artık bunlar konuşuluyor. Ankara bir uygulama zirvesi. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın da önemli açıklamaları var. O merkez ülke konumuna gelebilmek için bir çerçeve çiziyor ama bir taraftan da uyarıları vardı. Sahne Ankara'da hazır dedi ama devamını da getirdi. Hüseyin Yılmaz'la Hakan Fidan'ın açıklamalarından başlayacağız. Sonra da ikili görüşme, o beklenen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin satır başlarını konuşacağız. Hangi konuları Türkiye masaya koyacak? Hüseyin, önce Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Sahne Ankara'da hazır diyor ama uyarıları da var. Neler söylüyor, hangi noktaların altını çiziyor, kime ne mesaj veriyor?
8: Bir diplomatik mesajları var. Bir de savunma sanayi yönelik kısıtlamalar ve atılması gereken adımlarla ilgili kısmı var. Uzunca bir tweet atmış. Ankara'da alınan kararlar sadece acil sorunu ele almakla kalmayacak. Aynı zamanda önümüzdeki yıllar için Avrupa Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecek diyor. Dolayısıyla bu aslında hep konuştuğumuz, bu NATO 3.0'ı da işaret eden bir nokta. Dolayısıyla da herhalde bu zirvenin en önemli çıktısı, hani artık tamamen Avrupa'nın NATO'nun yönetiminde çok daha fazla söz sahibi olduğu, belki de en fazla söz sahibi olduğu zirvenin o tescillenmiş olacak. Hani Lahey'den bu tarafa bu konuşuluyor ama burada artık bu resmen tescillenmiş olacak. Burada geleneksel ölçütler artık gerçeği yansıtmıyor vurgusu var ve bunun içinde konuşlandırılabilir yetenek, ki burada Türkiye hem asker, bir yere asker gönderme, NATO'nun birçok misyonunda görev alıyor, hem Baltık Denizi'nde devreye yapıyor, gerektiğinde Türk donanması NATO'nun görevlerine katılıyor. Endüstriyel kapasite, burada savunma sanayine yönelik bir vurgu var. Özellikle Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesi artırması yönünde çağrılar hep yapılıyor. Dün Rutte'de bunu yapmıştı hatırlarsan. Türkiye bu konuda son 30 yılda attığı adımlarla önemli bir mesafe aldığı için hani ittifak içerisinde biraz öne çıkıyor diğer ülkelere göre. Ve operasyonel hazırlık. Burada da aslında bu karar verme mekanizmasının yavaşlığına yönelik eleştirilere de katıldığını anlatıyor. Çünkü 32 ülkeden bir tanesi bir durun dediğinde yavaş, yani karar almakta sıkıntı yaşayan ve müdahale etme yeteneğini aslında biraz kaybeden bir NATO oldu geçtiğimiz dönemlerde. Bunu aşmak için Libya'da olduğu gibi öncü bazı ülkelerin yaptığı girişimlerle sorun çözmeye yaptılar ama bu bir palyatif çözümdü. Hani bunun bir kurala, sisteme oturtulması açısından bir çağrı yapıyor. O açıdan önemli. Daha güçlü bir Avrupa katkısı şartları derken de hani Amerika'nın artık bu işin içerisine çok fazla girmek istemediğini bir kabullenme de var. Ve Avrupalılara da artık biraz daha adım atın çağrısı gibi okunabilir. Ve savunma, burada özellikle savunma sanayine yönelik iki başlık dikkat çekiyor, iki cümle. Bir tanesi bu ambargolar, silah ambargoları ve savunma sanayi işbirliğine getiren kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor diyor. Buradaki tepki dediği olası bir operasyonel durumda ortaya çıkacak, harekete çıkmak ve yeterli mühimmat, işte silah yok, o yok, bu yok demeyin anlamında. Ve tabii Avrupa savunma girişimleri tüm NATO müttefikleri tam olarak kapsamalıdır diyor. Burada da özellikle Avrupa'nın savunma mimarisini geliştirirken bazı projeleri var. Bunlardan bir tanesi SAFE, 750 milyar dolarlık, milyar euroluk bir paket bu. Bunun içerisine Amerika da girmek istiyor. İngiltere girmek istiyor ve Türkiye'ye girmek istiyor. Hatta Trump biz o desteğimizi çok fazla vermeyelim ama siz silahları bizden alın diyordu. Ve Amerika'nın girmesi için hem Mark Rubio hem Pete Hegseth savunma bakanı defalarca görüşmeler yaptılar. En son Münih güvenlik zirvesinde de bu konu konuşulmuştu. Dolayısıyla Türkiye de o işin içerisinde olmak istiyor. Hatta olası bu almama ihtimaline karşı bazı Türk şirketleri Avrupa'dan savunma sanayi şirketleriyle ortaklıklar kurarak da bir şekilde içerisine girmeye çalışır. Sonrasında bu ortaklıkların safe kapsamına alınmasıyla ilgili bazı öneriler geldi. Yani Türkiye burada aslında bir netlik istiyor. Bunun neresinde olacağız diye. Bu açıdan önemliydi.
7: Şimdi bu noktadan ikili görüşmeye geçelim. Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi saat 15'te burada başlayacak. Öne çıkacak konulardan bir tanesi hiç kuşku yok ki o külfet paylaşımı konusunda liderler zirvesinde bu konu konuşulacak ama Donald Trump'a bir mesaj verecek Ankara. Aslında bütün Avrupalı liderlerin vereceği ortak bir mesaj. Evet, anlıyoruz artık bu yükü taşımak istemiyorsunuz. Dikkatiniz başka yere çevrilmiş durumda. Ama bunu zamana yayın, öngörülebilir bir şekilde yapın. Dolayısıyla bir takvimi olsun. Çok hızlı bir süreçle konvansiyonel anlamda çekim olmasın. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmalarının içinde olan bir dönemden geçiyoruz. Ama Amerika çekilmiyor, NATO'dan ayrılmıyor. Bu konuda bir ortak görüş var ama konvansiyonel güç anlamında bir azaltıma gidilecekse şayet bunun bir takvimle yapılması mesajını Ankara iletecek. Bu önemli bir nokta.
8: Caydırıcılığıyla ilgili kaygılar var. Yani Amerika'nın birdenbire çekilmesinin NATO'nun caydırıcılığını sekteye uğratma kaygısı aslında biraz da bu.
7: Oraya bir ek yapalım. Nükleer caydırıcılık meselesi bir kırmızı alarm olarak eğer bundan da çekilseydi Amerika Birleşik Devletleri o zaman gerçek anlamda bir sorun yaşayacaktık ama şimdi bu anlamda bunu katkı verip daha da sağlamlaştırmak yani konvansiyonel güçleri azaltıp ama diğer taraftan nükleer caydırıcılığı artıracak potansiyele ulaşmak NATO Liderler Zirvesi'nde yine konuşulacak başlıklardan biri.
8: Olacak bildiğim kadarıyla. Yani şöyle şu anda 6 ülkede nükleer caydırıcılıkla ilgili füze başlıkları, diğer şeyler var. Ama bunun sayının 9 ya da 10'a çıkarılmasıyla ilgili özellikle de Rusya sınırına yakın ülkelerle ilgili Polonya'nın adı geçiyor, Romanya'nın adı geçiyor. Dolayısıyla buralarda oralara yönlendirilecek nükleer silahlar diyelim. Bu caydırıcılığı pekiştirecek ve aslında Amerika'nın işte NATO'dan çekilmediğini ama arkada büyük abi gibi durduğunu gösterecek bir şey. Orada Fransa'nın bir çekincesi olduğu da biliniyor. Belki Macron buraya geldiğinde o çekince de ortadan kaldırılabilir.
7: Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye hali hazırda o nükleer caydırıcılık konseptinin bir parçası. Ama diğer taraftan Hüseyin'in de söylediği gibi konuşulan ülkeler Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya ve Finlandiya. Bakalım hangi sonuç çıkacak. Ama tabii ikili ilişkiler açısından da bir konuşma yapılacak. Ticaret hacmi gibi
8: projesi var.
7: Meselesi çok önemli. Sürpriz ne olabilir?
8: Ben açıkçası bu F-35'lerle ilgili hep söylüyordu aslında Trump. Ama somut bir adım attığını duyurabilir. Bu ne olabilir? Mesela Kongre'ye bir mektup yazdığını söyleyebilir. Katsa yaptırımlarında bazı hafifletici unsurların oluşmasını isteyebilir. Ya da yaptırımların kaldırılması için yasal değişikliğe yönelik bir adım atabilir. Hani oradaki lobileri düşündüğümüz zaman bu çok mümkün görünmüyor ya da çok kolay olmayacak ama Trump'ın da en azından bu dönem yani seçime kadar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Cumhuriyetçilerin kontrolü olduğunu düşünürsek ve Trump'ın da oradaki ağırlığını düşünürsek pekala bunu yapabilir. Kolay değil ama imkansız da değil.
7: Peki özellikle şunun altını çizmek gerekiyor herhalde. Gelmeden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir mesajı vardı. Biraz da suyu bulandırdı. Çok hızlı onu alalım buradaki görüşmeye etkisi.
8: Türkiye'ye Kaan motoru ve F-35 satılmamasını istedi ama bunu Amerika'da bir televizyonda söyledi. İşte bu Morning Show dediğimiz sabah programında söyledi. Telefonla bağlanıp oradaki detay Trump'ın gelininin çalıştığı kanalda bunu söyledi ve aslında Trump'ın en çok seyrettiği programda söyledi. Ve Trump'ın zaman zaman da konuştuğu, yani belli ki Türkiye ile Amerika bir mesafe almış, ciddi de bir mesafe almış. Netanyahu da biraz kaygılanmış ve artık hani son atımlık barutunu kullanmak için televizyona çıkıp Trump'a doğrudan televizyona seslenmiş gibi okudum ben.
7: Peki. Hüseyin Yılmaz'la birlikte külliyeden ikili görüşmeyi değerlendirdik. Biz şimdilik noktayı koyalım. Saat başında NTV yayını NATO özel programıyla devam ediyor.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometrelerinde ve Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağlı nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10. Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
1: Dünyanın ortasının Türkiye'ye çevrildiği günden, bütün bakışların Türkiye'nin kalbinde toplandığı merkezden, Ankara'dan günaydın. Ben Seda Öğretir.
2: Ben Ahmet Arpat.
1: Kritik kararların alındığı, dengelerin değiştiği, diplomasinin en sert sınavlarını verdiği bir dönemde Türkiye küresel siyasetin merkez üssü oluyor. NATO'nun kaderini değiştirecek olan, tarihini etkileyecek olan zirve bugün itibariyle artık başladı diyebiliriz. Ve aslında NTV izleyicisi biliyor ki dünden bu yana biz bazı yayınlar yapıyoruz. Ve bu yayınlarda da dün başladık bazı ifadeler kullanıyoruz. Bugün yarın da bu böyle devam edecek. Örneğin NATO 3-0 diyoruz.
2: Seda, çok güzel başladın. Çok yüksek hareketli başladın. Ankara bu zirveye evet günlerdir, aylardır hazırlanıyordu. Biz de NTV olarak günlerdir, aylardır bu zirveye hazırlanıyoruz. Farklı farklı noktalardan bağlantılarımız var. Evet, sen de altını çizdin. Bu önümüzdeki iki gün boyunca, zirve boyunca kullanacağımız terimler var. Sıklıkla kullanacağımız. Sıklıkla. NATO 3-0. Evet. Neden NATO 3-0? Ne demek NATO 3-0? NATO aslında bir ittifak, bir ekosistem. 1949 yılında kuruldu. Kurulduğu şartlar değişti zamanla birlikte. Çünkü tehdit algısı değişti ve o tehdit algısı değiştikçe de NATO kendini güncelleme ihtiyacı duydu. NATO bir, yani ilk sürüm kuruluş yılları, sonrasında Afganistan'la 2-0'dı, sonrasında 3-0 oldu. Şimdi bir dönüşümden bahsediliyor. O dönüşümde birazcık ittifak içerisinde kartlar da yeniden dağılıyor. Bu nedenle de önemli tarihi bir zirveye tanıklık ediyoruz. Başka ne var kullanacağımız?
1: Hemen anlattın 3-0'ı. Dur, hepsini anlatma. Tamam, daha peki. Çok konuşacağız yayında. Konuklarımız da olacak. Küresel güvenlik mimarisi.
2: Doğru.
1: En çok kullanılan ifade. Külfet paylaşımı.
2: Külfet paylaşımı önemli. Trump'ın biraz da zorladığı bir kavram. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bütün külfeti ben burada üstleniyorum. Siz de artık Avrupalı ittifak üyeleri olarak birazcık işin içine girin. %5'lik bir savunma harcaması sözü vermişti. Bakalım Lahey'deki verilen söz ne kadar hayata geçecek.
1: Ve NATO ile birlikte hep söylediğimiz caydırıcılık var. Amerika'nın nükleer şemsiyesi var. İttifaklar, müttefikler derken işte sizin artık dünden itibaren duymaya aşina olduğunuz terimler bunlar. İnce ince hepsini yayınlarımızda konuşacağız. Krizlerin çözümünde odak noktası olan bir merkez Ankara son dönemde. İşte bunun ağırlığıyla zaten ev sahipliği yapıyor bu zirveye de. Biz de onun ağırlığıyla ev sahibi gibi hissediyoruz ve o yüzden de NTV olarak sıkı hazırlandık bu zirveye, öyle söyleyebiliriz. Bir yanda Avrupa'nın kendi savunmasını üstlenmesi ve burada savunmasını güçlendirme arayışları var. Diğer yanda Ukrayna-Rusya savaşı hala gündemde. Daha dün yine Ukrayna'ya saldırıları oldu Rusya'nın. Orta Doğu'daki gerilim hiç bitmek bilmedi, halen devam ediyor. Savunma sanayinde müthiş bir teknoloji yarışı var. İşte forum. Bunun NATO'nun ana unsuru olması bunun bir ispatı, bir nevi. Tam bütün bunların ortasında da artık bütün dünyanın kabul ettiği, bugün New York Times'ın yazdığı Türkiye'nin stratejik ağırlığı var.
2: Kesinlikle. Evet, şimdi iki günlük bir zirve. Aslında zirve bu akşam Cumhurbaşkanı'nın zirveye katılacak liderlere vereceği yemekle başlayacak. Ama asıl resmi açılış yarın sabah Beştepe'de, Külliye'de liderlerin zirve alanına gelişi, karşılama merasimi, sonrasında bir aile fotoğrafı ve sonrasında da liderlerin 32 ittifak üyesi var. Devlet ve hükümet başkanları yuvarlak geniş bir masaya oturacaklar ve Seda'nın alt alta sıraladığı bu başlıkları masaya yatıracaklar. Bugün gün hareketli başladı. Sabah saatlerinde Ankara Palas'ta bir toplantı vardı. Münih Güvenlik Konferansı ile SETA'nın ortaklaşa düzenlediği Müttefikler Ankara'da toplantısıydı. Önümüzdeki saat diliminde, yani saat 10'dan itibaren Ato Kongrezyum'da çok önemli bir forum toplanıyor. Savunma Sanayi Forumu, ki hep altını çiziyoruz. Güvenlik mimarisi, strateji yeniden şekillenecek. İşte bu toplantıda bunun için çok önemli. NTV ekipleri farklı noktalarda, sıcak duraklarda yayın için bizi bekliyorlar. Bugün 3 ana noktada yapacağız bu yayını. Biz burada Seda Öğretir ile birlikte bir ana durak olarak duruyoruz. Ama 2 ara durak gün içerisinde ekranda olacak. Biri Beştepe Külliye ve diğeri de Ato Kongrezyum. NTV ekipleri orada da çok kalabalık bir şekilde gelişmeleri takip ediyorlar. Bir yandan da Ankara geneline bakıyoruz. Hem güvenlik önlemleri hem liderler Ankara'ya geliyor. Onların gelişi, Beştepe'ye, Külliye'ye gidişi ya da kaldıkları otele gidişleri ciddi bir hareketlilik söz konusu. NTV muhabirleri de sahada, alanda, bu kritik noktalarda yayın için hazırlar. Hemen yapalım mı ilk bağlantıyı?
1: Yapalım. Daha aslında yağmur gibi uçak inmeye başladı diyemiyoruz ama doğru. Eli kulağında diyebiliriz doğru, en doğru. Azından. Orada yoğun bir hareketlilik oldu.
2: Kanada heyeti geldi bir önceki saatliğinde.
1: Kanada heyeti geldi. Dün birkaç gelen olmuştu.
2: Doğru.
1: Bugün artık bu saatlerden sonra hızlanacaktı. Tabii en alevli noktası da belki Trump'ın uçağının ince nokta 2.15. olacak. 2.15 gibi görünüyor o. Önemli tabii bütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ilişkisi dolayısıyla da ve verilen önceki mesajlar dolayısıyla da kat be kat arttı doğru. Bu ziyaretin önemi. Hadi başlayalım. Kimle başlayalım?
2: Mustafa Berber'le başlayacağız. Çünkü sen de altını çizdin. Arka arkaya uçaklar inmeye başladı. Ankara Havalimanı, eski Etimesgut Havalimanı bu zirve için düzenlenmişti, pist uzatıldı, bir devlet konuk evi yapıldı ve Ankara Havalimanı olarak da hizmete alındı. Mustafa Berber de o noktada bizi bekliyor. Mustafa, nasıl bir hareketlilik var orada?
3: O hareketlilik sabahın erken saatlerinde başladı Ahmet Arpat. Senin de az önce belirttiğin gibi geçtiğimiz saat diliminde Kanada Başbakanı geldi. Beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı. Ancak sadece Kanada Başbakanı değil, bugün hemen arkamızda kalan Güney Çardak Özlü ekranlarınıza getirecek. Arkamızda kalan Ankara Havalimanı günün en hareketli noktası olacak. Çünkü uçaklar bir ardına inecek buraya. Tabii sadece liderleri taşıyan uçaklar değil. Askeri uçaklar da inmeye devam ediyor. Örnek verecek olursak Apron'da dün bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri kargo uçağı bölgeye gelmişti. Az önce yaklaşık bir 15 dakika önce de ikinci bir askeri kargo uçağı da yine geldi. Şu anda o uçağın kuyruğunu görebiliyoruz bulunduğumuz noktadan. Ama yanı başında hemen beyaz bir uçak kuyruğu daha var. O da İrlanda heyetini taşıyan uçaktı. Kanada heyeti geldi. Yani uçaklar Ankara Havalimanı'na tek tek gelmeye başladılar. İlerleyen dakikalarda Finlandiya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Montenegro, yine Almanya, İspanya, Danimarka ve İtalya heyetlerinin de buraya Ankara Havalimanı'na gelmesini bekliyoruz. Senin de belirttiğin gibi, dikkat çektiğin gibi Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlandı bu pist. 15 Haziran tarihinde de ilk uçuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada noktalandırmıştı. İlk değen teker, lider uçağının tekeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitti. Bu liderler de buraya gelecekler. Devlet konuk evinde karşılanacaklar törenle, ardından da Güney Çardaközü'nün şu anda ekranlara getirdiği köprüden geçecekler. Bir viyadüğü kullanarak Beştepe'ye bağlanacaklar. Beştepe'ye gidecekler ve o Beştepe'ye giderken de havalimanının içerisinden özel hazırlanan bu yolu kullanacaklar. Bağlantı yolu oluşturacaklar. O viyadüğünü kullanarak Beştepe'ye kısa bir süre içerisinde ulaşacaklar. Ama ilk noktaları Ankara Havalimanı'na indikten sonra ilk noktaları yine Güney'den rica edeceğim ekranlarınıza getirmesini. Bu devlet konuk evi olacak. Devlet konuk evi de özel hazırlandı. Artık tabii sadece NATO Liderler Zirvesi için değil, Ankara Havalimanı hem askeri uçuşlara ev sahipliği yapacak hem de devlet liderlerine yapacağı, devlet liderlerinin buraya ziyaretlerinde ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerinde de kullanabileceği bir nokta olacak bu konuk evi. İşte bu noktada uçuşlar gerçekleştirecek. İlerleyen saatlerde liderlerin bölgeye gelmesini bekliyoruz. NATO Liderler Zirvesi için toplantıya gelmelerini, gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Ve sabah saatlerinden itibaren de hareketlilik Ankara Havalimanı'nda başladı ve Ankara Havalimanı'nda başlayan o uçak hareketliliği gün boyunca devam edecek. Liderler zirveye katılım için buraya gelecekler, ardından da Beştepe'ye geçmeleri yaklaşık 5 dakikayı bulacak bu özel yolu kullanarak.
1: İşte o daha Mustafa konuşurken bile o uçağın kanadını görüyorum, onun kuyruğunu görüyorum. Orada kargo uçakları da gelmeye devam ediyor tabii. Hoş hatırlarsın, kargo uçakları çok daha öncesinden geldi. Epey de önemli malzeme getirdiler burada. Tekrar birleştirilen helikopter dahi vardı.
2: Trump geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretleri önemli. Çünkü daha önce suikast girişimleri söz konusuydu. Çok geniş bir güvenlik önlemi alınıyor Trump için. Mesela işte biraz sonra bağlanacağız. Osman Terkan'a da kalacağı otel çevresinde çok

0: Trump'ın geleceği otelde, yani kalacağı, konaklayacağı otelde ve çevresindeki güvenlik önlemlerini bizlere anlatıyor. Bir tekrar bağlantımızı yapalım. Osman, dünden bugüne nasıl farklar var oradaki önlemler anlamında?
1: Şöyle, mesela şu an bulunduğumuz cadde, dün bu noktaya sivil araçlar girebiliyordu ama şu anda tamamen kısıtlanmış, yasaklanmış durumda. Yani o sivil araçlar dahi alınmıyor. Bakın şimdi geniş bir çember düşünün, Trump'ın konaklayacağı otelin. O otele ulaşan yollar kapatılmıştı ama kısmi olarak yine araçlar girebiliyordu, işte yaya trafiğinin akmasına müsaade ediliyordu. Ama şimdi bakın, dünden bugüne değişen manzara şu ki, karşı otobüsleri görüyorsunuz. Bakın Arhan Pınar sizlere gösteriyor, iki otobüs, o yol kapatıldı, bariyerler var, yani çember genişletildi, güvenlik çemberi. Aynı zamanda yine bizim bulunduğumuz cadde ve otele ulaşan diğer caddelerin çevresi yine polis barikatları dizildi. Bakın sağlı sollu ve buraya gördüğüm kadarıyla siviller de alınmıyor. Sadece bölgede çalışanlar alınıyor. Yani deyim yerinde işte kuş uçurtulmuyor. Öyle ki Trump'ın gelmesine de zaten saatler kaldı. İşte Trump'ın gelişi yaklaştıkça hareketliliğinde arttığını görebiliyorum. Sadece polisler değil, aynı zamanda biliyorsunuz, yani dünden bu yana anlatıyoruz. Şimdi Trump 1000 kişilik bir ekiple geliyor. Bu ekibin büyük bir çoğunluğu gizli servis elemanları dal oluşuyor. Onlar da burada koordinasyon içinde polislerle birlikte güvenliği sağlayacaklar. Hatta yine hava deniz kuvvetleri de bağlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri personeli de burada. Şöyle söyleyeyim, yani yayına girişte söylediniz. Şimdi kargo uçaklarıyla demonte şekilde Trump'ın kullanacağı helikopter Marine One mesela buraya getirilmişti. Yine canavar diye tabir ettiğimiz o makam araçları, iki makam aracı getirilmişti. Tabii o uçağın içinde daha neler var bilmiyoruz ama şunu gördük. Az önceki yayınımızda mesela iki farklı son teknolojiyle donatılmış iki araç girdi otelin önüne. Ve üzerlerinde radar cihazları vardı. Yani muhtemelen hani Jammer diye tahmin ediyorum ama Jammer'dan daha öte bir araç, öyle söyleyeyim. Yani bir radar cihazına benzeyen bir cihaz vardı üzerinde. Muhtemelen o da bu güvenlik önlemleri kapsamında yine kargo uçağıyla Ankara'ya getirilmiş araçlardı ve buraya hemen otelin önüne yerleştirildiler. Şimdi tabii Trump geniş bir kadroyla geliyor, heyetle geliyor. Sadece işte özel kalem müdürü, ulusal güvenlik danışmanı, işte basın sözcüsü, konuşma ekipleri değil. Yani gizli servis elemanları, hava ve deniz kuvvetleri personeli. Ki bunların çoğu günler öncesinden buraya gelmişti. Şu anda da tamamen odaklandıkları nokta Trump'ın konaklayacağı otel ve otelin çevresi. Zaten şöyle söyleyeyim, yani Trump işte külliyeye geçecek. Yani uçak indikten sonra direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere ama kalacağı otel, külliye birbirine çok yakın. Zaten bütün temaslarda buradaki, yani yaklaşık 1-1,5 kilometre çapındaki alanda olacak. O nedenle Ankara'nın herhalde en hareketli noktası güvenlik önlemleri açısından bu nokta olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen saatlerde, dediğim gibi saat 14 itibariyle, 14 çeyrek itibariyle Trump'ın uçağının buraya gelmesi bekleniyor ve ardından da temaslarından sonra burada Söğüt Özü'ndeki otelde konaklayacak. 190 metrekarelik başkanlık suitinde konaklayacak. Donald Trump, kurşun geçirmez camları var. Yine bombaya dayanıklı duvarları olan bir odadan bahsediyoruz. Tabii az önce de gösterdik. Yani alınan güvenlik önlemleri de dün sadece otelin çevresiydi. Şimdi o çember çok genişletilmiş durumda. Ve bu güvenlik, geniş güvenlik önlemleri altında Donald Trump 36. NATO zirvesine katılacak ve burada Söğüt Özü'nde konaklayacak. Yarın da elbette ki buradan ayrılması bekleniyor öğleden sonra.
2: Osman Terkan, Trump'ın konaklayacağı otel çevresindeki güvenlik önlemlerini aktardı. Verdiği detay önemli. Trump'ın kalacağı oda, işte kurşun geçirmez camlar. Bunu yapıyor gizli servis. Günler öncesinden o otele giriliyor. Şu anda içeride ne oldu biliyor musunuz? İçeride muhtemelen kendilerine göre bir takım

0: düzenlemeler de yapılmıştır o güvenliği artırmak adına. Ama dışarıdan görüneni Osman Terkan aktardı. Gerçekten çok üst düzeyde bir güvenlik söz konusu.
1: Bunları bu kadar uzun konuşuyoruz ama nasıl konuşmayalım? Sonuçta biyolojik atıklarını bile kanalizasyon sistemine bırakmayacak tabii. Amerika Başkanı tabii. Türkiye topraklarında. Onun için bile 1000 kişinin arasında gelen bir görevli ekip var. Ekip var muhtemelen. O yüzden tabii ki konuşuyoruz. Tabii ki haber değeri var. Ama şimdi sanayi forumuna bir gidelim.
0: Önemli savunma sanayi forumu. Orada başladı da forum. Zaman zaman NATO Genel Sekreterinin konuşması da ekrana yansıyor. Peki neden önemli bir forum bu forum? Ne konuşulacak? Hı-hı. Ahmet Ergen konuklarıyla yayın için bizi bekliyor. Ahmet.
2: Ahmet Arpat, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi forum resmi olarak çalışmalarına biraz önce başladı. Daha doğrusu şu anda açılış seremonisi, açılış etkinliği diyebileceğimiz bölüm devam ediyor. Saat 10 itibariyle başladı ve yine senin de vurguladığın gibi bu etkinlik, bu açılış töreni çerçevesinde zaman zaman NATO Genel Sekreterinin de kürsüde olduğu ve açılış etkinliği çerçevesinde konuştuğu bir akış şu anda devam ediyor. Şimdi neden önemli? Son birkaç yıldır NATO zirvelerinde, son 3-4 NATO zirvesinde savunma sanayi forumu bir yan etkinlik olarak düzenlenirdi. Ancak ilk kez Ankara zirvesiyle birlikte savunma sanayi forumu zirvenin resmi programının bir parçası haline geldi ve burada bugün son derece önemli değerlendirmeler gerçekleştirilecek. İkili anlaşmaların imzalanması beklentisi hakim. Gün boyu burayı takip edeceğiz. Konuklarımızla birlikte ilk bölümde de anons etmiştik, duyurmuştuk. Tekrar edelim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Aslan ve NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'la birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden hocam şimdi ilk bölümde biraz konuştuk. Bir kere öncelikle bu savunma sanayi forumunun resmi programın parçası olmasını konuştuk. Bir somut sonuç beklemeli miyiz dedik. Ama burada biraz daha bunu somutlayarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi güncel ve gelecek odaklı reformları neler olabilir diye sormak istiyorum NATO'nun. Ama bu caydırıcılığın yeni tanımı çerçevesinde bunu sormak istiyorum. Yani eskiden sadece hava, kara, deniz kuvvetleri konuşulurken şimdi elektronik harp, uzay sistemleri, yapay zeka destekli komuta kontrol merkezleri gibi. Bu eksenden bakınca bu güncel ve gelecek odaklı reformları neler olabilir NATO'nun?
3: Aslında NATO'nun dönüşüm süreci yeni değil. Çok uzun yıllardır var. Tabii bu dönüşümü 3 ayakta incelemek lazım. Birisi yeniden yapılandırma, yani makyaj tedbirler, daha etkin olma istikametinde. İkincisi transformasyon. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir komutanlık var. Orgeneral seviyesinde bir Fransız temsil ediyor. Ve NATO'daki bu transformasyonu, dönüşümü sürekli kılmaya çalışıyorlar. Ama reform dediğinizde daha köklü, daha derin değişikliklerin yapılması gerekiyor. Peki bu reformun hangi ayakları vardır? Karar verme süreciyle ilgili reformlar olabilir ama NATO'nun boydaşma ilkesi çok sabit. Gerçekten değişmesi pek mümkün görünmeyen bir husus. Ama süreçlerle ilgili reform artık olması gerekiyor. Bu süreçlerden kasıt nedir? Siyasi angajmanlar, özellikle yeni tehdit ortamına yönelik olarak neler yapılacağı, o yöntem. Çünkü karar alma gerçekten zor ama bunun nasıl yapılacağına dair bir sadeleştirme bence olması lazım. Bir diğer husus doğal olarak kuvvet yapısı ve konuşlanma ve aynı zamanda yetenekler. İşte bu noktada NATO'nun büyük bir reform sürecine tabi tutulması gerektiğini ifade etmek lazım. Yeni tehditler istikametinde. Artık önceki konvansiyonel anlayışla sadece kol ordu seviyesinde birlikleri, ani müdahale gücü, acil müdahale gücü gibi farklı isimlerle bir noktada sabit tutmak bir çözüm değil. Sizin de ifade ettiğiniz üzere uzay boyutu var, yeni yetenek gerektirir. Siber boyut var, yeni yetenek gerektirir. Aynı zamanda ekonomi başlı başına bir farklı boyut, finans farklı bir boyut. İttifakın finansal zafiyetlerini ülke bazında savunmasından ayırt etmemek lazım. Dolayısıyla yeni alanlar, yeni tehditler doğal olarak bu reformu tetikliyor. Benim gördüğüm kadarıyla son iki zirvede de bu yeni tehditler üzerinden NATO yeni okumalar yaptı. Bu 360 derece savunma anlayışı aslında sadece tamamen jeopolitik bir çerçeveleme değil, aynı zamanda farklı tematik konuları da içeriyor.
2: Şimdi Gülcaner, %5 savunma harcaması taahhüdü zirve öncesinde de çok konuşulan bir başlıktı. Zirve kapsamında da konuşulacak. Ama buna yeni taahhütlerin eklenmesi söz konusu olabilir mi Ankara zirvesiyle birlikte? Örneğin askeri personel sayısında da bir taahhüt noktasına gelinebilir mi? Bu eklenebilir mi? Yine ulusal askeri alım sistemlerinde reform gündemi söz konusu olabilir mi?
4: Bunların temeli atılacak. Çünkü senin de işaret ettiğin üzere %5'lik savunma harcaması dendiği vakit %3,5'luk malzeme, imkan ve yetenek, %1,5'da lojistik gibi düşünmek gerekiyor. Ama bunun içerisinde özellikle kuvvetler konusunda kuvvet eksikliği var. Dolayısıyla bunların hakikaten hem eğitim için, hem muharip için, hem yedek subay, yedek as subayların askere yeniden dahil edilmeleri, gerekirse seferberlik ilan edildiği vakit bir kuvveti oluşturulması hususu var. Burada eksiklikler var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Bu eksiklikler sadece Fransa'da, İspanya'da yok. Türkiye'de de var, Belçika'da da var, Almanya'da da var keza. Bu unsur burada hakikaten konuşulacak. İkincisi, bu paranın nasıl harcanacağı hususu da önemli. Bunların sadece emeklilik fonlarına ya da askerlerin işte malzemelerine, palalarına, paltolarına değil. Bu hakikaten muharip güç ve ateş gücüne dönüşmesi gereken bir yatırım. Bu son derece önemli. Bu konuda kimse kimseyi kandırmaması gerekiyor. Bu açığın da kapatılması ve bunun denetlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla NATO içerisinde savunma planlamadan sorumlu genel sekreter yardımcısı var. Bu bir taraftan savunma planlarını yapıyor. Diğer taraftan da kuvvet denetimini yapıyor. Kuvvetler ne kadar hazır, eksiklikleri ne yönde diye. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çekildiği bir ortamda Avrupalılar yeniden içeride bunu telafi ettiği vakit hangi imkan ve yetenek, hangi muharip askerle de bunu telafi edeceğinin taahhüdünde bulunacaklar. O da zaten Ankara ruhunun bir parçası olacak.
2: Evet. Hocam şimdi külfet paylaşımı yine bu zirve çerçevesinde en önemli başlıklardan biri. Bu hep aslında Trump döneminin, Trump'ın başkanlığı döneminin ortaya konan politikalarıyla oluşan gündemler. Bu çerçevede bakınca Trump'la NATO arasındaki, daha doğrusu NATO'nun bazı ülkeleri arasındaki buzlar eriyecek mi sorusu vardı ama bir de belki de şunu mu sormak gerekiyor? Aslında Trump döneminin NATO gündemine katkısı ne oldu bu anlamda bakınca? Ankara zirvesiyle birlikte ne olabilir? O gündem ya da o katkı nereye evrilebilir?
3: Şimdi bir fikir öne sürmek istiyorum. Bir argüman şeklinde. Trump'la bir empati kuralım isterseniz. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanısınız. Ya şöyle bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi gerçekten çöküyor. Ve bu ekonomiyi kurtarmak için önce rakiple salvolar atıp denge kurmak lazım. Çin. İkincisi gelir yaratmak lazım. Bu geliri yurt içerisinden vergi toplayarak sadece yapamıyorsunuz. Yetmiyor çünkü. Ben trilyon dolarlardan bahsediyorum. O zaman ne yapacaksınız? Daha önce NATO öncesinde Körfez ülkelerine silah satışlarıyla hatırlayınız 60 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık bütçelerle Amerikan ekonomisine savunma ekosistemi üzerinden destek sağlanıyordu. İlk Trump döneminde bu 60 milyar dolar civarındaki rakamlar 600 milyar dolarlara çıktı. İkinci Trump döneminde. Hatırlarsanız ilk ziyaretlerde 600 milyar dolar bir garanti edilmiş sözdü. Hatırlayınız büyük sanayi şirketleri, teknoloji şirketleri yatırım sözü verdiklerinde kutsal bir rakammış gibi 600 milyar doları seslendirdiler. Muhammed Bin Salman da 600 milyar dolar deyince Trump müdahale etti. 1 trilyon dolar dedi ve evet dedi. Şimdi eğer Amerikan ekonomisini düze çıkartmak isteyen bir Amerikan siyasi zihniyeti varsa bu noktada Trump yönetimi NATO'dan da bir beklenti içerisinde. Yani %2'lik hedef %3,5 ve mütakiben %5'e çıkacaksa önemli olan bu bütçelerin savunma harcamalarının Amerikan savunma sanayi firmaları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasıdır Trump için. Bunun ikinci ayağı havacılık, yani sivil havacılık. Orada Boeing biliyorsunuz ön plana çıkıyor. Her kabul ettiği misafirin önüne mutlaka bir Boeing uçak koyuyor Trump. Bu nedenle Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kanaatimce bir gerginlik var. Tabii ki Trump haklı. NATO'nun üye ülkeleri, özellikle Avrupalılar savunmaya para harcamalı mutlaka. Ama bunu müştereken ortaklıklar bünyesinde ve bu değeri sadece Amerikan kıtasına aktararak değil ama aynı zamanda Türkiye dahil Avrupa'da da tutabilmek önemli.
2: Evet. Hocamın değindiği, hocamızın değindiği noktadan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki o gerginlik. Şimdi Washington'dan gelen mesajlar son derece net. Yani Amerika Birleşik Devletleri için Avrupa artık öncelikli, nasıl diyelim, stratejik öncelik noktasında değil. Şimdi bu realiteyi dikkate aldığımızda Avrupalı müttefiklerin sorumluluk almak anlamında önceliği ne olmalı, stratejisi ne olmalı?
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şu mesajı veriyor. Konvansiyonel bir tehditle karşı karşıya kalacaksınız. Benim öncülüğüm değilsiniz. Dolayısıyla ben gidip size müdahale etmeyeceğim. Dolayısıyla konvansiyonel bir tehditle karşı karşıya kaldığınızda ihtiyaç duyduğunuz ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı ama geri çekeceği imkan ve yeteneklerle onun listesini yapın ve ona yönelik olarak da bu eksikliklerinizi giderin mesajını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri muharip güçlerinin bir bölümünü Avrupa kıtasından çekiyor ama Avrupa kıtası Amerika Birleşik Devletleri için de hala bir pazar. Burada çünkü yılda 275 milyar dolar değerinde harcama yapılan bir pazar ve bu pazarın %65'i hala Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ve bunu kolay kolay bırakmaya razı değil. Razı olmadığı için ben size silah satmaya devam edeceğim. Siz kendi imkan ve tekniğinizi geliştirene kadar ya da benim bana ait olmayan bir teknolojiyi geliştirene kadar benden alacaksınız diyor. Ben Asya'ya geçeceğim ve bu da sizin için de üstelik istihdam yaratacak. Size büyümeyi yaratacak. Avrupa Birliği'nde büyüme ortalaması 0.5. Bu sizi büyüme yaratacak, istihdam yaratacak, işsizliği giderecek ve bu dolayısıyla hem güveninizi üstleneceksiniz hem de tek başınıza da daha özerk olacaksınız. Ama çatı, en önemli çatı, nükleer çatı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunun mesajını veriyor.
2: Peki. Hocam şimdi bizim açımızdan belki en önemli soru şu. Bir dönüşüm süreci var belli. Evet. Türkiye bu dönüşüm sürecinin neresinde, nasıl yer alabilir? Türkiye için bu dönüşüm sürecinde hangi alanlarda ne tür fırsatlar yatıyor?
3: Ya bu musibet ve nasihat olayı bence burada geçerli bir söylem. Türkiye terörle mücadelede 40 yılını harcadı resmen. Yani 40 yılımızı geçirdik. İşte benim gençliğim, sizin gençliğiniz. Bir taraftan savaş gördük, Körfez Savaşı'ndan itibaren bir taraftan terörle mücadeleyle geçti. Şimdi bir de üzerine işte örtülü yaptırımlar söz konusu olunca kendi yeteneklerinizi geliştirmek zorundasınız. Şimdi bu noktada Türkiye ittifak içerisinde harbe hazırlık bağlamında en iyi birkaç ülkeden bir tanesi. Bunun birisi Polonya'dır işin aslı. Bir diğeri Birleşik Krallık'tır. Ama Türkiye'ye baktığınızda gerek dinamik nüfusu, gerek ekonomisi, gerek silahlı kuvvetlerin kapasitesi, her şeyi bir buket olarak düşünürseniz NATO içerisinde iyi aktörlerden bir tanesi. Ama ben bu noktada bir tartışmanın da başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye ittifaka katkı sağlarken ittifakında Türkiye'ye katkı sağlaması gerekir. Batı cenahında yani Avrupa-Amerikan ekseninde Türkiye karşıtı olan sesler Türkiye'nin sağlayabileceği katkıları birazcık geri plana ittirmek adına özellikle bu zirve öncesinde Türkiye'de ittifaktan faydalanıyor şeklinde bir söylem üretti. Doğrudur. Aslında bir ittifak varsa üye devletlerle ittifak arasındaki ilişkiler her zaman simbiyotiktir. Karşılıklı olarak birbirinizden faydalanırsınız. Bu nedenle ben Türkiye'nin güçlenmesinin NATO güçlenmesi, NATO'nun güçlenmesinde Türkiye'nin güçlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ama savunma güvenlik biliyorsunuz hiçbir zaman bağımlılık anlamında tesis edilmemeli. Kendi özgün, özgül kapasitenizle ancak yeteneklerimizi gerektiğinde kullanabilirsiniz. Yoksa hep beklentilerle geçer. Nitekim şu an Avrupa ülkelerinin bir kısmına baktığınızda, mesela Baltık ülkelerine, Amerikan güvenlik garantileri üzerinden kendi güvenliklerini genellikle sunuyorlar. O da yanlış bence.
2: Hocam teşekkür ediyoruz. Güldener teşekkür ediyoruz. Bu blokta bize ayrılan bölümü tamamladık ama devam edeceğiz gün boyunca. Evet, Savunma Sanayi Forumu'nda açılış etkinliği de tamamlandı. Şimdi yoğun bir çalışma akışı olacak. Birçok oturum düzenlenecek. Birçok oturumda savunma sanayi ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Transatlantik Savunma Sanayi İşbirliği oturumu bunlardan biri. Kritik ender ham maddeler, drone ve İHA'larla ilgili bir bölüm söz konusu. Sonrasında da yine açıklamalar olacak. Biz de burada NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Aslan'la yayınlarımızı, değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Sözü yeniden Ahmet Arpat ve Seda Öğretir'e bırakıyoruz.
0: Ahmet Ergen, teşekkürler. Savunma Sanayi Forumu daha önceki NATO zirvelerinde de düzenlenmişti. Bir yan etkinlik olarak düzenleniyordu. Ankara'da resmi programa dahil edildi. Önem veriliyor. Önemli bir toplantı. Ahmet Ergen de gündemine ilişkin konuklarıyla değerlendirme yaptı. Bir sıcak gelişme var. Bugün buraya gelecek liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da var. Ankara öncesi Suriye, Şam'a uğradı. Orada bir dizi temaslarda bulunmak için. Macron'un kaldığı otel yakınlarında bir dizi patlayıcının infilak ettiği bilgisi var. Reuters geçti, Anadolu Ajansı geçti. Nedir son durum? Çok sıcak bir gelişme olduğu için sadece bir manşet olarak geçilmiş bir bilgi. Önümüzdeki dakikalarda ayrıntısına da ulaşacağız, ekrana taşıyacağız.
1: Hı hı. Ona da bakarız. Tabii Fransa, Macron, Fransa bu zirvenin de önemli aktörlerinden.
0: Doğru.
1: İşte Avrupa'nın mimarisini konuşurken, güvenlik mimarisini, Fransa'nın da farklılaşan bir duruşu var.
0: Öne çıkan bir duruşu var.
1: O yüzden Macron önemli. Macron'un Suriye temasları da böyle dikkat çekici bir olayla takip ediliyor. Şimdi biz buradayız. Evet, bir savunma sanayi forumu önemli bir nokta bugün için, ama tabii Beştepe'de esas karargah var diyebiliriz.
0: Zirvenin orada da kalbinin attığı yer.
1: Öyle, evet. Hemen Deniz Kilislioğlu'na dönelim. Yayını şimdi Denizler devam ettirecek.
5: Seda Öğretir teşekkürler, Ahmet Apat teşekkürler. Biz tabii 14.05 itibariyle burada yaşanacak hareketliliğe biraz odaklanmış durumdayız. Burada herkes Donald Trump'ı bekliyor. Ankara'ya uçağa indikten sonra Amerikan Başkanı'nın doğrudan buraya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek ve bu anlamda önemli bir görüşme. Sonrasında da akşam yemeğine katılacak yine Donald Trump. Herkes burada Donald Trump'ı bekliyor dedik, ama bir taraftan da tabii diğer noktalardaki gelişmeler de an be an takip ediliyor külliyeden. Çünkü siz de uzunca yayın yaptınız. Savunma Sanayi Forumu resmi programa eklenmişti. NATO Genel Sekreterinin önemli açıklamaları vardı yarınki zirveden önce. Bir kere Ankara'nın ev sahipliği için teşekkür ettikten sonra özellikle açıkça ifade etmek istiyorum. Lahey'de verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğine dair ülkeler somut olarak Ankara zirvesinde masaya uygulamalarını koysun mesajı paylaştı. Önemliydi. Yarın burada liderler o toplantıya girdikleri zaman %5 oranında savunma sanayi bütçelerini ayırdıkları zaman ona ne zaman ulaşacaklar, ne kadar süreyle ulaşacaklar ve neler yapacaklar somut olarak, bunları masaya koyacaklar. Amerikan Başkanı'nın başından itibaren mesele ettiği bir konu, ilk döneminden itibaren. Dolayısıyla biz de Mete Çubukçu ile birlikte Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin biraz da savunma ayağını da konuşarak, ama verilen mesajlar üzerinden Türkiye nereye oturuyor bu zirvede, bunu konuşacağız. Mete Çubukçu, şimdi Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'nın paylaştığı sosyal medya mesajı pek çok uyarıyı da içeriyordu. Evet. Evet, kanat ülkesinden merkeze yürüyen bir Türkiye var jeopolitik gelişmelerle birlikte. Ama bu savunma sanayi engelleri yol almayı da zorlaştırıyor. Bir taraftan sadece Avrupalı ülkeler değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da engeller var. Dolayısıyla bugünkü zirvede de konuşulacak, ikili görüşmede de konuşulacak bir konu. Ne kadar ulaşılabilir gerçekten? Yani bu engelsiz bir şekilde sınırların kaldırılacağı ve hızlıca faaliyete geçirebilecek bir süreci ne zaman görebiliriz biz?
6: Şimdi mümkün mü? Tabii ilki bugün herhalde Trump-Erdoğan görüşmesinde biraz daha şekillenecek. Yani Amerika'nın koyduğu kısıtlamalar ve ciddi kısıtlamalar, ama onun kaldırılabileceğine yönelik bir takım ipuçlarını Trump zaten vermişti. Bir takım müjdeli haberlerle geldiği şeklinde.
5: Burada herhalde F-35 ve motorları...
6: Motorlardan bahsediliyor. Yani uzmanlar motor meselesinin, yani Kaan uçaklarına monte edecek motor meselesinin biraz daha kolay olabileceğini, bugünden yarına değil ama engellerin daha kolay aşılabileceğini söylüyor. Orada bir başkanlığın bir inisiyatifi söz konusu. Bu olabilir. Yani burada özellikle Ankara'da ikili anlamda Kaan motorlarıyla ilgili ben ciddi bir adımın, en azından bir takvimin çıkarılacağını düşünüyorum. Birincisi bu, pozitif olan. F-35 kısmı yani biraz arafta diyebiliriz. Orada çünkü hep söylüyoruz, işte daha farklı mekanizmaların kongre gibi bir takım engelleri var. Fakat bir sürpriz olabilir burada.
5: Ne gibi?
6: Yani kongreyi ikna edip gelmiş olabilir, bilmiyoruz. Şimdi 9 Temmuz'da yani hemen zirvenin sonrasında, Salı, Çarşamba, Perşembe günü kongrede bu konuyla ilgili bir oturum var. O oturumu etkileyebilir. Ya da belki oturum için en azından kendi kısmından, kendi cumhuriyetçi şeylerden, vekillerden bu onayı almış olabilir ve onun müjdesi ya da sürpriziyle gelmiş olabilir. 9 Temmuz bu açıdan çok çok önemli. Bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki en önemli bence nokta. F-16 meselesi var, modernizasyon ve yeni kitlerin katılması. Bence o zaten orada bir yol alınacak, orada sorun yok, ama Kaan uçakları ve F-35'ler tabii ki F-16'larla karşılaştırıldığında çok daha üstün nitelikli ve ileriye yönelik uçaklar. F-16'lar o ara boşluğu doldurmak için Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü koruması anlamıyla önem taşıyor. Ben ikisinde de birincisinde takvim, ikincisinde de hakikaten 9 Temmuz'a yönelik Trump'ın söz verebileceğini ya da bir söz aldığını düşünüyorum. Bilmiyorum, sürpriz de olabilir.
5: Burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine bu F-35'ler meselesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yaptığı yayında ayırmıştı. Yani satış ve programa geri dönüş. Evet. Bugün yapılacak görüşmede Türkiye programa geri dönüş nihai hedef olsa da bunun uzun zaman alacağını, çıkmanın bile 1,5 yıl aldığını o karardan sonra düşünürsek bir ekosisteme girecek şirketler. Dolayısıyla geri dönüş tekrar çok zor olacak, ama ilk etapta o 6 uçağın en azından verilebilmesi konusunda bir sinyal almak istiyor Trump'tan. Bu mesajı iletecek. Dolayısıyla bu da çok önemli olacak, ama alabilir miyim?
6: Uzun elini, bu daha pratik bir ilerleme. En azından 6 tane bile olması. Çünkü Yunanistan'la İsrail'de var. Daha sonrası için de bir adım oluşturacaktır. Söylediğim gibi o, yani üretim bandına tekrardan katılmak daha uzun eğrimli bir şey. Onun için daha pratik bir yoldan gitme bir planı, bir projesi olabilir diye düşünüyorum.
5: Bugün Donald Trump'a ikili görüşmede verilecek mesajlardan biri de bu külfet paylaşımı sebebiyle Amerika'nın artık biraz konvansiyonel güçlerini çekecek ve yerini Avrupa'nın dolduracak olması, o güvenliği artık Avrupa'nın eline alacak olması. Demek değildir ki Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor, ama bazı sayılar azaltılacak. Nasıl kompanse edecek Avrupa bunu? Çünkü içeride Türkiye bunun bir takvime bağlanmasını ve öngörülebilir bir süreç olmasını istiyor. Bu mesajı da Trump'a net bir şekilde iletecek. Avrupalı liderler de, NATO'lu liderler de bunu özellikle ilet diyor. Onlar da iletecekler. Böyle bir beklenti var. Bir anda apar topar olmasın diyorlar.
6: Yani Türkiye şu kanıda, bu taleple ilgili şu konuda haklı. Eğer Avrupalılara bu iş bırakılırsa bu biraz ila nihaya devam edebilir. Yani çok hızlı harekete geçemiyorlar. Onun için Trump'ın bu tıpkı %5 oranı baskısı gibi bu baskıyı da oluşturması. Yani biz belli noktalarda evet bütün askerleri, bütün üsleri çekmeyeceğiz ama buraların artık komutalarını ya da asker sayılarını siz üstleneceksiniz. Mesajı Avrupalıları biraz daha hızlı hareket geçmeye yöneltebilir. Çünkü Avrupalılar zorlanmadıkça hakikaten yani o riski görmedikçe çok hızlı hareket etmiyorlar. Şimdi hali hazırda hatırladığım kadarıyla zaten NATO içindeki 3 komutanlık Avrupalılara geçti. Eğer bu sistem devam edecekse ki bence edecek, bir takım komutanlıklara Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk komutanlıklarda gelecek. Ancak Amerika'nın tamamen çekilmesini beklemeyelim. Bu zaten kendileri içindi, sen de biliyorsun, dezavantaj. Yani bu stratejik üstünlüğü, o jeopolitik üstünlüğü kaybetmek anlamına geliyor.
5: Bir not ekleyeyim oraya, sözünü hemen kesip. Yaklaşık olarak 80 bin civarında Avrupa'da askeri var. Onun 75 binin altına indirilebilmesi için de Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla tek başına alabileceği de bir karar değil, öyle çok büyük bir güç de çekemeyecek.
6: Ya 5 bin kişiden bahsediliyor. Yani mesela Rammstein en büyük üsleri, yani hakikaten NATO'nun efsanevi üslerinden birisi. Yani oradan 5 bin kişinin çekilmesi belki o kasabanın ekonomisini bir şekilde etkileyebilir. Ama onun dışında o NATO operasyonlarını çok fazla etkilemez. Bu ne kadar hızlanırsa Avrupa'nın da NATO sorumluluğunu, NATO komutanlığını ve o NATO entegrasyonuna katılmasını daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Bence olumlu bir zorlama. Çünkü Amerika şunu söylüyor, özellikle İran meselesinde işte İspanya'nın, İtalya'nın üsleri kullandırmaması, işte Hekset'in hakaret amis sözleriyle birlikte burada bence bu konuda biraz daha net bir adım atılması için görüşmeler yapılacaktır diye düşünüyorum. Amerika tamamen çekilmiyor ama Avrupa'ya yavaş yavaş artık bu sorumluluğu yüklüyor. Türkiye'de burada en avantajlı, en deneyimli, bütün operasyonlarda hem NATO dışında hem Avrupa içindeki önemli tecrübelere sahip, hem komuta merkezi hem de pratik askeri anlamında. O nedenle bu konuda en rahat Türkiye ve onun için biraz zorluyor. Yani bu işi biraz daha hızlandıralım diye.
5: Çok az süremiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri bazı güçlerini çekse de nükleer caydırıcılık konusundaki kapsamı genişleterek ittifaka böyle bir destek veriyor. Böyle bir pozisyonda duruyor. Aslında biraz ittifakı da rahatlatan şey bu. Çünkü nükleer caydırıcılıktan da geri adım atıyor olsaydı o zaman kırmızı alarm zilleri çalacaktı. Şimdi 5 ülkede hali hazırda mevcut durumları var. Çok kısa hangi ülkeler taahhüt verebilir, nasıl genişletilebilir bu çerçeve?
6: Şimdi en son Polonya'ya yollandı. Türkiye'de de var. Bunu da biliyoruz. O buradaki ülkelerin bir şekilde buna nasıl yaklaştıklarıyla ilgili. Şimdi Polonya'ya yerleştirilen zaten o Baltık sınırını anladığınız kadarıyla belli bir noktada koruma altına alıyor. Burada ülkelerin sonuçta niyetli olması, belki Amerika'nın da biraz daha zorlamasıyla bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani Amerika konvansiyonel asker sayısı, bir takım uçaklar, bir takım işte mayın tarama gemileri ya da nükleer denizaltıları çekerken, onun yerine Avrupalı güçlerin girmesi beklenirken, o şemsiye, yani nükleer şemsiye Rusya'ya karşı caydırıcılığı da elden bırakmıyor. Dediğim gibi ülke sayıları şu anda belli değil. Bu muhtemelen görüşmelerle netleşecektir. Buna talip olanlar da olacaktır.
5: Tabii. Önemli bir Mete Çubukçu, teşekkürler. Biz külliyeden yavaş yavaş noktalayalım yayını. Ankara büromuzda o ana stüdyoya bırakalım. Seda Üretire ve Ahmet Arpat'a.
1: Peki Deniz, zaman zaman tekrar size geri döneceğiz. Şimdilik biz yayını almış olalım. Siz konuşurken bir bilgi elimize ulaştı. Bir görsel. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçağın havadaki hali diyelim.
0: Heyecanla bekleniyor Ankara'da. Yani saat 14-15 civarında Ankara'ya inmesi planlanıyordu, bekleniyordu. Flight Radar uluslararası bir internet sitesi.
1: Hava yolu trafiğine... değil mi? Bu kadar güvenlik önlemi alınırken Trump'la ilgili başkanın uçağını görüntülenebilmesi Flight Radar'dan.
0: Doğru, enteresan. Ama ekrana
1: ben
0: verdik.
1: Ben şaşırdım açıkçası.
0: Ekranda o görüntü. Saat 13.34 iniş saati olarak gözüküyor bu sisteme göre. Ve bir bilgi, tabii tek başına gelmiyor uçak. Hı hı. Ona bir savaş uçağı eşlik ediyor güvenlik açısından. Bir Amerikan savaş jeti de Air Force One'a, yani başkanlık uçağına eşlik ediyor. Şu dakikalarda sanırım İngiltere üzerinde, Londra üzerinde uçak. Ve saat 13.34'te inmesi planlanıyor. Yani beklenenden daha önce gelecek gibi, saat 14.15 denmişti. Hızlı geliyor. Oyalanmadan geliyor.
1: Gaza basmışlar geliyor o zaman peki.
0: Doğru.
1: Pilotlar için öyle denir ya. Bakalım, göreceğiz tabii. Şimdi burada nereye ineceğiyle ilgili de bir bilinmez durum var sanki kesin.
0: Bilinmez derken Ankara yani... Havalimanı'na ineceği söyleniyor ama... programı çok paylaşılmıyor.
1: İşte yani onu diyorum. Hep... Bunlar bile böyle bir flu kalırken Flight Radar'dan izlenmesi enteresan sahiden. Bakalım, göreceğiz. Yaklaşırken anlaşırız nereye ineceğini.
0: Peki.
1: Ve takip ederiz nasılsa bu kadar aleni bir şekilde izleyebiliyorsak. Peki. O halde ne yapalım? Bir kez daha dönelim. Ve
0: Savunma Sanayi Forumu'na gideceğiz. Orada önemli tabii... oturumlar düzenleniyor, önemli konular konuşuluyor. Ahmet Ergen o noktada yayını sürdürmekte, Özden Erkuş ve bir konuğu daha var. Aselsan Genel Müdürü, sözü Ahmet'e bırakalım.
2: Ahmet Arpat, teşekkürler. Şimdi Savunma Sanayi Forumu'nda sabahtan itibaren konuşuyoruz. Oldukça önemli başlıklar var. Forumun ötesinde NATO zirvesinin gündeminde, Ankara buluşmasının gündeminde savunma sanayi oldukça önemli bir başlık. Bu çerçevede birçok konuyu konuşuyoruz. Ama belki özel bir başlık açmakta fayda olan bir kurumumuz söz konusu, Aselsan. Aselsan ve NATO'nun hikayesini yarım asırlık ortaklık olarak tanımlamak çok mümkün. Hatta bu yarım asırlık ortaklıktan stratejik çözüm ortaklığına doğru ilerleyen bir süreçten söz etmek mümkün. İşte bu çerçevede biz Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la konuşacağız. Hem zirveyi, hem forumu, hem de onun da ötesine geçen başlıkları değerlendireceğiz. NTV muhabiri Özden Erkuş'la birlikte bu yayını gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Müdür, hoş geldiniz.
7: Evet, hoş bulduk. Herkesi buradan selamlıyorum. İyi sabahlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi gün boyu burada Savunma Sanayi Forumu'nu izleyeceğiz ama arada sizinle bu özel röportajı gerçekleştiriyoruz. Oldukça önemli bir konu. Ben şöyle başlamak istiyorum. Belki çok kısa başlarken dedim ki yarım asırlık ortaklıktan stratejik çözüm ortaklığına doğru giden bir NATO-Aselsan işbirliği var. Belki kısaca onunla başlayıp sonra diğer konuları değerlendirebiliriz.
7: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii NATO 3.0 şu anda konuşuluyor. Belki Ankara bunun ilan edildiği yer olacak. En başa gittiğimizde Türkiye'nin NATO'ya girdiği dönemlerde coğrafi avantajı en büyük özellik olarak ortaya konuluyordu o zaman, Soğuk Savaş dönemi. Dolayısıyla coğrafi avantajı sebebiyle çok kıymetli bir yere sahip bir ülke. Zamanla, özellikle Soğuk Savaş'tan da sonra en büyük ikinci orduya sahip ülke olması da bunun yanına eklenmişti. Şimdi NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Coğrafi avantajı olan, en büyük ikinci ordusu da olan ama artık çok güçlü bir savunma sanayisi de olan bir ülke olarak NATO içerisindeki konumu daha güçlenmiş, diplomatik gücü de yanına eklendiğinde gerçekten NATO'nun en kıymetli müttefiklerinden biri haline gelmiş bir ülkeyi konuşuyoruz. Savunma sanayide burada gerçekten kritik bir rol üstleniyor. Aselsan tabii ki 51 yıl önce başlayan bu yolculuğunda NATO'ya ciddi katkılar veren bir şirket. Türk savunma sanayisinde çok kritik bir yer tutan bir şirket. Neredeyse savunma sanayisinin kalbi niteliğinde bir şirket. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda Sayın Rutte'yi de ağırladık. Orada da benzer konular konuşuldu. Biz bu kapsamda Türk savunma sanayisi olarak, Aselsan olarak ittifaka katkımızı giderek arttırdığımızı rahatlıkla ifade edebilirim.
8: Sayın Genel Müdür, tabii siz bahsettiğiniz için hemen bir araya girmek istedim. Rutte'nin Nisan ayında gerçekleşen o ziyareti nasıl bir ziyaretti? Çünkü o ziyaretin ardından kendisinin ağzından Aselsan'ın birkaç kez zikredildiğini, bu zirve öncesinde de yine Aselsan'ı işaret ettiği pek çok konuşması oldu. O ziyarette NATO Genel Sekreterini etkileyen neydi? Biraz ondan bahsetmeniz
7: lazım. Aslında Sayın Genel Sekreter'le son 3 yıldır çeşitli mecralarda buluşuyoruz. Kendisi bizi Brüksel'e davet etti, başka zirvelerde buluşup savunma sanayi liderleriyle dünyada savaş sahası, teknoloji nereye gidiyor, bir nasıl dönüşüm geçirmemiz gerekiyor ve firmalarımız burada nasıl rol almalıyı çok konuşuyoruz. Aslında biz onu Aselsan'da onun konuştuklarının nasıl hayata geçirildiğini gösterdik. Bence etkileyici kısım orasıydı. Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Mesela son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. Mesela çok konuşulan hızlı seri üretim konusunda bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Yine benzer şekilde seri üretim kabiliyetlerimizi sadece 2 yılda %40 arttırdığımızı yine gösterdik. Yenilikçi tasarımlar, özellikle bu sivil teknolojilerle geliştirilen çok sayıda üretilebilen ve cost maliyet etkin ürünleri gösterdik. Ve özellikle çok genç, 15 bine yakın, 33 yaş ortalamasına sahip genç dinamik bir ekibi olduğunu da görünce gerçekten aslında hep söylediği, böyle olmalıyız dediği şeylerin hayata geçmiş olduğunu görmesi onun etkilendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sağ olsunlar birkaç yerde, çok kritik yerlerde bunu anlattılar. Türkiye için bir gurur, bu Türk milletinin şirketi. 15 bin kişilik Türk mühendisleri ve teknisyenlerin ortaya koyduğu bir başarı. Bunun zaten yansımalarını da birçok mecrada Sayın Rutte'nin söylediklerinin dışında görüyoruz. Biz bu anlayışla milletimizin, devletimizin koyduğu çerçevede ittifaka da katkı sağlayacak şekilde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.
2: Sayın Genel Müdür, şimdi Aselsan bünyesinde NATO'ya özel birimler var. Geçtiğimiz 3-4 yıllık süreçte de Aselsan NATO'nun 50'den fazla çalışma grubunda yer aldı. Yine Özden'in sorusu üstüne konuştuğunuz o Sayın Genel Sekreter'in Aselsan'ın ziyareti sonrasında öne çıkan başlıklar var. Özellikle haberleşme, komuta, kontrol, anti-drone alanları gibi. Buralarda nasıl bir büyüme ve işbirliği stratejisi planlandı? Ya da bu zirveyle birlikte bu anlamda yeni planlamaların olmasını beklemeli miyiz?
7: Tabii gerçekten NATO'nun bu %3,5 ve sonra %5'e bütçe hedefleri birçok ülkeyi bu alanda yatırıma sevk ediyor ama Aselsan ve Türkiye özellikle son 20 yıldır burada mesafe almış durumda. Dolayısıyla bu işlere erken başlamanın avantajlı bir dönemini yaşıyoruz. Biz NATO'ya çeşitli ürünler sağlayan bir şirketiz. Şu an 21 NATO ülkesinde Aselsan ürünleri var. 5 NATO ülkesinde Aselsan'ın fiziki olarak ofisleri, tesisleri var ve NATO'nun kendisinin de bizzat tedarik ettiği haberleşme gibi, dost düşman tanıma sistemleri gibi, işte füze nişangahları gibi çeşitli ürünleri de sağlıyoruz. Çok yakında yeni kazandığımız ihaleler oldu. Dolayısıyla doğrudan NATO'ya veya NATO ülkelerine katkılarımız var. Zirve boyunca ve öncesinde de yoğunlaşan bir trafik var. Bugün burada forumdayız. Biz buradayken 3 ayrı heyet Aselsan'da, yine Avrupa NATO ülkelerinden heyetler, çeşitli görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla ben genel olarak geldiğimiz seviyede daha büyük işbirliklerine yavaş yavaş geçeceğimizi öngörüyorum. Tabii bu savunma sanayi işleri belli bir zaman gerektiriyor. Bir günde hemen olan işler değil, bir anlama, tanıma, test etme, işte birlikte bir şey yapmanın, güvenin oluşmasının gerektiği şeyler. Bu arada tabii kabiliyetlerimiz artıyor bizim. Bunları bir araya getirdiğimizde ciddi de bir buraya yatırım ihtiyacı bütün ülkeler tarafından ifade ediliyor. Ben yeni işbirliklerinin olabileceğini, olacağını söyleyebilirim.
8: Yeni fırsatları görüyorsunuz. Evet. Peki şunu sormak isterim. Şimdi özellikle NATO Genel Sekreterinin ve NATO'nun genelindeki görüşü şu. Seri, sürdürülebilir seri üretim ve büyük çapta üretime büyük ihtiyaç olduğu çok aşikar. Özellikle Avrupa ülkeleri açısından. Türk Savunma Sanayi ve Aselsan bu beklentiyi karşılayacak üretim kapasitesine sahip mi şu anda? Evet. Ya da bu kapasiteye ulaşmak için önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol haritanız var?
7: Evet, şu anda gerçekten öncelikle büyük firmalarımız var ekosistemde. İşte Aselsan gibi, Roketsan gibi, Baykar gibi, MK gibi, TUSAŞ gibi şirketlerimiz var. Ve altında onu destekleyen alt şirketlerimiz var. Ve bunlarla 3500 civarında Türk şirket, 100 binin üzerinde çalışan ciddi bir dinamizme sahip hale geldik. Bizim büyük şirketlerimizde yatırım seferberliği var. Sadece Aselsan'ın devam eden yatırım tutarı 2.7 milyar dolar. Ki geçtiğimiz ay yine bir açıklamayla sualtı ve akıllı mühimmat tesislerimizi geçen ay devreye aldığımızı ilan etmiştik. Geçen yıl yine Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle kapasitemizi %40 arttıran tesisleri devreye almıştık. Aslında neredeyse her ay yeni bir kabiliyet, yeni bir tesis devreye giriyor. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi şeylerde görüyoruz. İşte örneğin Polonya Devlet Başkanı'nı ağırladık geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ve Aselsan'da. İşte Polonya'da çok büyük bir elektronik harp ihalesini Aselsan kazanmış oldu. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz. Aslında temelde yaptığımız şey bu. Bunu birçok alanda Türkiye sağlayabilecek durumda. Bunun da zaten yansımalarını görüyoruz. Geçen yıl 10 milyar doları aştık ihracatta. İşte %50'den fazlası Avrupa, NATO bölgesine oldu. Aslında bu katlanarak devam ediyor. Biz Aselsan olarak da Türkiye olarak da muadillerimizden hızlı büyüyoruz. Yani örneğin şunu söyleyebilirim. İşte stok marketi açık şirketlere bakın. Global arenada %11 ortalama yıllık büyüme oranı var iken son 2 yıldır kesintisiz Aselsan %29 büyüdü dolar bazında. Ve böyle de devam ediyoruz. Bu ilk yarıda da benzer sonuçları görüyoruz. Aslında işte bu dinamik takım, devletin ve milletin desteği, net, kararlı, bütün toplumsal mutabakatı olan ve ortaya koyduğumuz yol haritaları bizi biraz diğerlerinden daha hızlı koşan bir pozisyona getirdi. Aselsan özelinde de Aselsan Next ismiyle bir program uyguluyoruz. Aslında bu NATO Genel Sekreterimizin de ifade ettiği, bizim de zaten savaş sahalarından, teknolojik gelişmelerden aldığımız derslerle nasıl bir Aselsan inşa etmemiz gerekir dediğimiz konuları içeren kapsamlı bir dönüşüm programı uyguluyoruz. İşte bunların çıktıları bunlar oluyor. Herkes belki yürürken biz koşuyoruz. Daha yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. İşte bugün belki konuşmamız gereken konulardan biri de burada arkamızda Kızıl Elma duruyor. Biraz önce, evet, fuay alanındaki tek ürün. Şimdi burada biraz önce imza törenleri oldu. NATO'nun bazı yeni programları ilan edildi. Ama burada dünyada kimsenin yapmadığı bir şeyi biz buraya getirdik. Aselsan'da sensörleriyle bu sistemin bir parçası. Gerçekten herkes 5. nesil, 6. nesil uçağı konuşurken insanlı versiyonları. Burada hiç kimsenin yapmadığı unmanned ama fighter jet olan bir uçağı artık Türkiye olarak ortaya koymuş, envantere vermek üzere olan, bunun gelişmiş radarları, gelişmiş optik sistemleri, full otonom, adeta robot olarak davranan bir yapısını ortaya koyduk sanayi olarak. Baykar firmamız, Aselsan ve diğer başka firmalarımızın da katkılarıyla. Gerçekten bunlar aslında geldiğimiz seviyeyi de gösteriyor, yapılamayanı yapıyoruz.
8: Şimdi sektörün hızından bahsettiniz, üretim kapasitesinden bahsettiniz. Bu ekosistemin büyüklüğünü hep konuşuyoruz zaten. 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ama bir yandan da siyasi mülazalar ve sık aralıklarla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı açık ya da gizli ambargolar, engellemeler söz konusu. O durum şu anda nedir? Bir de bugün burada Ankara'da gerçekleşen bu zirvenin ardından bu süreçte bir değişim, hızlı bir değişim bekliyor musunuz?
7: Evet, tabii geçmiş dönemde biz milli menfaatlerimizi koruduk ülke olarak ve anlamsız engellemelerle karşılaştık. Hepimiz yaşadık bunu son 10 yıldır. Ama her birini Türk insanı, Türk mühendisi daha iyisini yaparak ortaya koydu cevabı. Bence bunu artık dünya görmüş durumda. Dolayısıyla onda kalmadık. İşte bugün konuştuğumuz konulardan bir kısım işte kamera örneğini verebiliriz. İşte ambargoyu yaşadık, yaptık, iyisini yaptık. 30 ülkede var şu anda. Şimdi artık şuna döndü. Biz de pazar kaybetmeyelim diye lütfen bizden de alın diyen bir anlayışa dönenler oldu. Ama bu her alanda bitmiş değil.
8: Ambargoyu koyan ülkeler
7: öyle deniyor şimdi.
8: Tesislerinize geliyor mu?
7: Tesislerimize geliyor. Görüşmeler yapıyoruz. Ortak yatırım yapalım deniyor. Ve artık pazarımızı kaybetmeyelim diye daha açık davranıyorlar. Ama bu birçok alan var tabii. Savunma sanayi büyük bir alan. Her şeyi bitirmiş, çözmüş olduğumuzu iddia etmiyoruz. Büyük bir yolculuk bu. Henüz çalıştığımız konular da var. Çözmeye çalıştığımız konular da var. Ama ne önümüze konduysa belli bir zamanla, belli bir odaklanmayla bu kadro bunun üstesinden gelmeyi başardı. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok sayıda heyetle görüşüyoruz. Artık belli bir anlayış birliğine müttefiklerimizin de geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem biraz daha makul işler olacağını, aslında bu büyük güçten onların da nasıl faydalanması gerektiğini düşündüklerini ben gözlemlediğimi söyleyebilirim. Tabii siyasi konular bizim dışımızda. Onları liderler bu zirvede ele alacaklar.
2: Sayın Genel Müdür, çok teşekkür ediyoruz. Finansal sonuçlarıyla da Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığınız, Borsa İstanbul'da piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket olduğunuz bir dönem. Çok konu var ama ekibiniz de bize bir konuda önemli bir hatırlatmada bulundu. Bu forum çerçevesinde son derece önemli görüşmeleriniz var. O nedenle bu yayınımızı burada noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
7: Biz teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
8: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Evet, Savunma Sanayi Forumu Ato Kongrezyum'da devam ediyor ve bu forum çerçevesinde NATO Türkiye ilişkilerinde belki özel bir başlığı açmamız gereken Aselsan NATO ilişkilerine baktık. Aselsan'ın son dönemde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol yayın konuğumuzdu.
1: Peki, Aselsan Genel Müdürü'nün açıklamalarını biz de burada dikkatle takip ettik, izledik. Haliyle orada başka görüşmeleri de olacakmış ki yayından ayrıldı. Evet, çok fazla sayıda anlaşmanın yapılacağı zaten söyleniyordu. Orada çok hareketli bir ortam olduğu aşikar. Şimdi hareketli bir ortam orada evet var. Buradaki ortam da artık yavaş yavaş giderek daha da hareketlenecek. Elbette o hareket Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağının gelmesiyle daha da artacak. Bu arada radar görüntülerini, yani uçağın görüntülerini yayınlamıştık. Şöyle bir bilgi var, kısaca bir araştırma yaptığımızda Ahmet. Evet, askeri radarlar tarafından sürekli izleniyor Air Force One. Ve ama en ufak bir risk veya bir şey hissettikleri zaman, diyelim, tehlike hissettikleri zaman bir hassas durum yüksel. Bütün sinyaller kapatılıyor ve bir anda görülmez oluyor. Tabii Avrupa sahası güvenli bir sahaydı. Demiştin İngiltere mi?
0: İngiltere üzerindeydi yavaş yavaş.
1: Güvenli hissettikleri için muhtemelen.
0: Kıta Avrupa'sında evet. Ankara'ya doğru yaklaşıyor saat. Hollanda üzerinde şu anda. 13.34'te inmesi planlanıyor. En azından radar görüntüleri bu bilgiyi veriyor. Trump'ın uçağına bir de savaş uçağı eşlik ediyor güvenlik açısından. Tabii Trump gelecek, Ankara Havalimanı'na inecek. Geniş bir güvenlik önlemi var. Öyle ki pisti gören alanlardan yayın yapmak çok kolay değil. Özellikle güvenlik önlemleri alındığını da söyleyebiliriz. Trump gelecek. Önce Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Ege'ciyi Ankara'da geçirecek elbette. Kalacağı otel çevresinde de çok geniş güvenlik önlemi var. Ve Trump'ın iniş saati yaklaştıkça o güvenlik çemberinin daha daraldığını, daha düzeltelim, daha genişlediğini, daha yoğun bir güvenlik söz konusu olduğunu da ekleyelim. Osman Terkan o noktada yayın yapıyor sabah erken saatlerden itibaren. Osman, nedir orada durum?
9: Ahmet Arpat, hareketlilik devam ediyor. Bulunduğumuz noktada Söğüt Özü'nde Donald Trump'ın kalacağı otel çevresinde, hatta son bir saatlik dilimde çok sayıda araç, makam araçları, yine minibüsler, yani delegasyon muhtemelen Amerikalı yetkililer olabilir. Yani Trump'tan önce gelen Amerikan heyetine bağlı çalışanlar buraya girmeye başladılar. Tabii yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor günlerdir. Burası adeta bir kale gibi korunuyor. Bakın o bahsettiğim araçların bazıları çıkıyor şu anda, çıkış yapıyor. Bunun gibi sabah saatlerinden bu yana çok sayıda araç geldi. O gelen araçlardan bazıları da güvenlik amacıyla buraya getirildi. Hatta yani Amerika Birleşik Devletleri plakalı araçlar, kargo uçağıyla gelen tıpkı Trump'ın makam aracı, canavarlar gibi iki makam aracı getirilmişti. Yine demonte şekilde getirilen helikopter, Marine One ve onlara ek olarak da yine burada güvenliğin sağlanması adına ki birinin üzerinde bir radar ekipmanı vardı görebildiğimiz kadarıyla. Yani Jammer'dan açıkçası daha kapsamlı, yani sinyal kesiciden daha kapsamlı bir teknolojik cihaza benziyordu. Onlar içeri alındı. Tabii buradaki o güvenlik koordinasyonunda şu anda bakın polis ekipleriyle gizli servis elemanları yapıyorlar. Zaman zaman tabii ismi üzerinde gizli servis ama tabii bu noktada çok da gizlenemiyorlar. Çünkü bariz anlayabiliyorsunuz, yani Amerikan işte askerlerini görüyorsunuz içeri giren, o önlemlere almaya devam eden. Ve tabii burada da en dış halka diyelim çember. Bulunduğumuz nokta kırmızı alan ilan edilen yerlerden bir tanesi. Ama düne göre güvenlik önlemlerinin daha genişletildiğini görebiliyoruz. Bunu yani sadece bu yollardan fark edebiliyoruz. Bakın şimdi bir bomba tarama köpeği de getirildi. Şimdi tabii görebilir miyiz bilmiyorum ama hemen önümüzdeki o seyyar güvenlik kamerasının arkasında da bir bomba tarama köpeği duruyor. İçeri giren araçlar da tabii titiz bir şekilde, hassas bir şekilde aranıyor. Aranarak içeri alınıyorlar. Yani kesinlikle yani yaka kartınız olsa dahi otelde çalışan olabilirsiniz. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri personel dahi içeri girerken didik didik aranıyorlar. Yani X-ray cihazlarından geçiriliyorlar. İçeri giren araçlar yine bomba taramasından geçiriliyor. Yani kuş uçurtulmuyor şu anda bulunduğumuz noktada. Şimdi Donald Trump 1000 kişilik bir ekiple geliyor dedik ki bunların birçoğu güvenlik amacıyla zaten günler öncesinden gelmişti. Ve burada işte Söğüt Özü'ndeki otelde geceyi geçirecek, konaklayacak. 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacak. Kurşun geçirmez cam olduğunu biliyoruz, öğrendik. Aynı zamanda hatta yani bombaya mukavemet gösteren duvarlara sahip bir o şekilde dizayn edilmiş bir otel odası. Ve işte bu çemberde dün akşamdan bu yana da daha da genişletildi. Hatta bazı yollar bakın otobüslerle kapatıldı. Oraya aracıların girmesinin engellenmesi adına ve yol boyunca da polis ekiplerinde devriye görev yaparken görebiliyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim, yani Trump'ın uçağının buraya gelmesine saatler kaldı. 14'tendi, 14.30 dendi ama sen de az önce belirttin. Şu an için 13.30 gibi, 13.34 gibi buraya geleceği belirtiliyor. Yani ve uçağa buraya iniş yaptıktan sonra da tabii resmi temaslar başlayacak. Bu Donald Trump'ın buraya yapacağı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçecek ve külliyeye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak, resmi törenle karşılanacak. Hem ikili görüşme olacak hem de heyetler arası bir görüşme gerçekleşecek ve gün boyu da bu temaslar devam edecek. İşte o temasların ardından da akşam saatlerinde, tabii bu net değil, yani kaçta geleceği bilinmiyor ama akşam saatlerinde de Donald Trump'ın belki de gece saatlerini bulacak burada Söğüt Özü'ndeki otele gelmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerine kadar da Ankara'da olacak zirve kapsamında. Öğleden sonra da Ankara'dan ayrılması bekleniyor Ahmet Arpan.
0: Osman Terkan aktardı. Önemli bir gelişme var. Geride kalan saat dilimleri aktarmıştık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'ya gelecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde. Ankara'ya gelecek bir diğer isim Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara. Öncesinde Macron Ankara öncesinde Şam'a gitti. Orada bir dizi temaslarda bulunmak için ve kaldığı otel yakınlarında bir patlama meydana geldi. Geride görüntüsü kaldığımız geldi. Saat diliminin gelişmesiydi. Görüntü ekranda.
1: Evet. O görüntü çarpıcı, ufak tefek bir şey gibi de görünmüyor gerçekten.
0: Gelen ilk bilgi, uluslararası haber ajanslarının geçtiği ilk bilgi, bir dizi patlayıcının infilak ettiği yönündeydi. Yani tek bir patlama değil, sanki birkaç patlama yaşandığı şeklinde ben anladım. Görüntülerde patlamanın etkisiyle çıkan duman ki büyük bir patlama anlaşılan ciddi bir hareketliliğe de yol açmış. Patlama anına dair de bir görüntü gördük. Anladığım kadarıyla patlamanın ardından bir başka patlama yine bölgeye yakın bir yerde. Çünkü arkada duman varken ön tarafta yeni bir patlama gerçekleştiğini görüyoruz.
1: Turizm Bakanlığı'nın yakınlarıymış orası. İki patlama olduğu ifade ediliyor gerçekten. Bu Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınları peş peşe Turizm Bakanlığı'nın

0: Çokça külliyeyi konuşacağız. Trump çünkü Ankara'ya gelecek. Önce Cumhurbaşkanlığı külliyesine gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Zirve toplanıyor. Uluslararası basın Ankara'da 3000'e yakın gazeteci akredite oldu. Basın merkezinde Deniz Tüysüz bizi bekliyor. Oradaki atmosferi anlatacak bize.
1: Ahmet, sen de söyledin, 3000'e yakın gazeteci ulusal ve uluslararası dün itibariyle aslında burada yoğunluk başlamıştı. Elbette bugün o yoğunluk biraz daha fazlalaştı. Çünkü bugün artık Amerikan Başkanı Trump'ın da buraya geleceği haberiyle birlikte tüm gazeteciler, muhabirler ve işte medya çalışanları buraya gelerek o görüşmeyi takip etmek için buraya geldiler. Tabii akşam saatlerinde de resepsiyon var. Zirve resmi olarak akşam saatlerinde başlayacak. Liderler yavaş yavaş gelmeye başladı. Dolayısıyla burada artık sürekli bir takip söz konusu. Şu anda Uluslararası Medya Takip Merkezi'ndeyiz. Burası neresi? Bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi konuşlu bir alan. Bizim şu anda kameraman arkadaşım Yunus'un gösterdiği alandan çıktık. Orada ekranlar var. Sürekli bir bilgi akışı var. Burada da bir ikram alanı. Hemen tabii hem çalışma masaları var hem bir ikram alanı var. Hemen sol tarafta da yayın noktaları bulunuyor. Şimdi burası 6 katlı bir yer. Çok sayıda yayın noktası var. Örneğin -2. katta basın toplantılarının yapılacağı bir alan var. Bizim bulunduğumuz kat 6. kat. Burada da böyle bütün kata yayılmış şekilde
2: televizyon kanallarının, işte ajansların
1: çalışabileceği, yayın yapabileceği noktalar var. Biraz daha içeriye doğru ilerleyelim. Sadece bu odalardan oluşmuyor burası. Burası normalde kütüphane olduğu için çalışma alanları. Ancak
2: ve bu şekilde çalışma alanları, yani masalar oluşturuldu, montaj odaları kuruldu. Hemen dışarıya çıktığımızda kalabalık olduğu için ona göre tedbirler alınmış. Hemen dışarıya çıktığımızda bir koridor var. O koridorda da ayrı ayrı çalışma alanları mümkün. Bu gördüğümüz büyük yer ise Millet Kütüphanesi. Orası şu anda kapalı ama şunu söyleyelim. Açılıyor. Görevliler geliyor. Görmek ister misiniz diye soruyorlar. Özellikle uluslararası basın mensupları için bazen kütüphane açılıyor ve orada kütüphaneyi görmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenler kütüphaneyi de ziyaret etme imkanı
1: bulunuyor. Her yerde böyle tabelalar var. Nerede, hangi basın odasında ne olacak, basın toplantıları kaçta olacak, bunların bilgilendirilmeleri zaten burada an be an yapılıyor. Genel olarak baktığımızda 1800 çalışma alanı oluşturuldu. 40 montaj odası, 100'ü aşkın canlı
2: oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bütün akreditasyon süreçlerini de NATO ile birlikte buradan yürüttü.
3: Oradaki Deniz Tüysüz anlattı. Oradaki basın merkezinin nasıl çalıştığına, ortama dair ayrıntıları. Ahmet, sen de dün gördün.
0: Gerçekten çok özenli, çok dikkatli çalışılmış, her türlü ayrıntı düşünülmüş. Yani tabii dünyanın her yerinden gazeteciler geliyor. Onlara rahat bir çalışma ortamı sunmak için ve Türk misafirperverliğini elbette göstermek için çok ciddi bir çalışma yürütülmüş. Orada çalışan görevliler de büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Çok güler yüzlüler, çok nazikler, yardımcı olmaya çalışıyorlar.
3: O kadar kişiyi aksaklık olmadan kesinlikle yönetebilmek ve memnuniyetsizlik olmaması çok özel bir şey gerçekten.
0: Bir teşekkürü hak ediyorlar gerçekten. Şimdi güvenlik önlemlerinden bir kez daha bahsedelim. Şimdi bir yayın noktamız Ankara Havalimanı'ydı. Orada pisti görüyorduk. Uçaklar inerken görüntü veriyorduk. Mustafa Berber oradaydı.
3: Ama dini zamanda anlatıyorsun artık bunları.
0: Evet. Çünkü güvenlik önlemleri gerekçesiyle pisti gören tüm alanlar boşaltıldı. Gazeteciler o alanlardan uzaklaştırıldı. sadece havalimanı çevresi değil,

0: Ankara genelinde de ciddi güvenlik önlemleri söz konusu. Erce Tren, NTV muhabiri.
1: Ankara'nın göbeğinde.
0: Evet. Bir dönelim bakalım ne oluyor.
1: Bakalım şehrin içinde nasıl güvenlik? Erce?
2: Zirve öncesi Ankara genelinde pek çok noktada güvenlik önlemleri alınmıştı ve o tedbir kararları da halen uygulanmaya devam ediliyor. Biz an itibariyle Ankara'nın en işlek noktalarından birinde Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz. Ankaralıların oldukça sık kullandığı bir cadde, sık tercih ettiği bir cadde burası ve bulunduğumuz nokta an itibariyle geçici olarak trafiğe kapatılmış durumda. Tabii Tunalı Hilmi Caddesi iki farklı yola doğru ayrılıyor. Biri Arjantin Caddesi, diğer tarafı ise İran Caddesi. İran Caddesi'ne doğru olan kısma devam edilebiliyor gün içinde trafik açıldığında ama Arjantin Caddesi'nin olduğu kısma doğru giriş ve çıkışlar yasaklanmış durumda. İşte kameraman arkadaşım Namık Okutan getiriyor ekranlara. O noktaya polis bariyerleri, barikatları kurulmuş durumda ve aslında bunun sebebi de bir liderin burada hemen yanındaki otelde konaklayacak olması. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Merz'in bu noktada konaklayacağı ifade ediliyor ve bu noktada oldukça fazla güvenlik önlemi alınmış durumda. İşte giriş çıkışlarda otele giriş çıkışları olsa bile araçlar tek tek aranıyor, izin belgeleri gösteriliyor, kontrol ediliyor ve sonrasında içeri alınıyor diyebiliriz. Bulunduğumuz nokta gün içinde geçici olarak trafiğe kapatılıyor. Bir konvoy geldiğinde veya makam araçları geldiğinde trafiğe kapatılıyor. Ardından yine o konvoy geçtikten sonra trafik yeniden açılıyor diyebiliriz. Liderler başkentte 12 farklı otelde konaklayacak ve o otellerin etrafında güvenlik önlemleri had safhada diyebiliriz. İşte yine kameraman arkadaşım Namık Okutan getiriyor ekranlara. Polis bariyerleri kuruldu ve neredeyse caddeye bile yayaların geçişine izin verilmiyor. Yine bariyerlerin arkasından yayaların yürümesine müsaade ediliyor diyebiliriz. Yine bu noktalarda scooter yasağı da getirilmişti 4 Temmuz itibariyle. Scooterlar toplatıldı ve ayrıca bu noktalara araçların park etmesi de yasaklanmış durumda. Zirve öncesi kent genelinde birçok noktaya güzergaha polis noktası kurulmuştu. O polis noktalarında araçlar tek tek, şüpheli görülen araçlar tek tek durduruluyor. Önce aracın sürücüsü ve araçta bulunanlar bir araçtan indiriliyor. Sonrasında önce bir üst araması gerçekleştiriliyor. Sonrasında ehliyet ve kimlik kontrolü yapılıyor. Ardından araçlar da tek tek aranıyor. Bu kapsamda 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında 1.500.000'i aşkın araç aranmıştı ve 1.500.000 kişiyle 930.000'i aşkın araç denetlenmişti ve bu sayının daha da arttığı ifade ediliyor. Başkentte zirve kapsamında toplamda ana arterlerin de aralarında bulunduğu 35 cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Yine zirve güzergahında bu cadde ve sokaklara araç park etmek de yasaklandı. Yayaların giriş çıkışına yine müsaade edildiğini ifade edelim. Birçok noktada araçların park etmesi yasaklandı. İş merkezlerinin önüne, alışveriş merkezlerinin etrafına, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelerin otoparklarına araç park etmek yasaklandı. Ve son olarak hava yolu trafiği için de alınan tedbir kararları var. Bugün Esenboğa Havalimanı'nda saat 10 ila 18, yarınsa 14 ile 21 saatleri arasında hava trafiği geçici olarak kısıtlanacak.
1: İşte böyle Ankara'da güvenlik önlemleri üst düzeyde. Erce Tren anlattı. Çok sayıda misafir söz konusu. Üst Doğru. düzey çok sayıda konuk söz konusu. Hal böyle olunca ev sahibi olarak güvenliklerinden sorumluluk da duyuyor Türkiye. Ankara bu anlamda da önlemleri en üst seviyeye almış durumda.
0: İki gün Ankaralılar zorlanacak ama durum bu. Yani yapacak bir şey yok. İşte biraz önce Şam'daki görüntüyü aktardık. Ukrayna uçağı şu anda indi.
1: Zelenski
0: geldi sanırım. Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Volodymyr Zelenski. O da tabii burada yapacağı ikili görüşmeler. Buradaki NATO zirvesinin en önemli konu başlıklarından biri Ukrayna Savaşı, Rusya tehdidi ki Avrupalı müttefikleri de bir anlamda inisiyatif almaya zorlayan bir süreç olduğu, 4 yıldır devam eden bir süreç. Rusya tehdidini bu kadar yakınlarında hissetmeleri, onların da Trump'a önce çok gönüllü olmadıkları ama sonrasında da artık karşı koyamadıkları o bütçe harcaması konusunda taahhütlerini yerine getirme nedeni olduğu Ukrayna Savaşı. Zelenski gelecek. Trump gelmeden önce hem Zelenski'yle hem Putin'le görüşmüştü. Barış yakın demişti. Bir barış arayışında Trump, ama sahadaki koşullar da ortada. Bakalım bu çaba bir sonuç getirecek mi?
1: Hı hı. Zelenski tabii son saldırıları da göstererek, işaret ederek Trump'tan istekleri var. Zelenski diyor ki yardım edin ve bu buradaki taleplerini yineleyecektir elbette.
0: Doğru.
1: İttifaka ve Trump'a. Şimdi yanımızda iki konuğumuz var. Bu bölümde bizim konuklarımız var. İki değerli isim. Profesör Doktor Barış Dostlar ve Profesör Doktor Burak Güntay, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
4: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Direkt inen uçakla başlayalım. Zelenski geliyor. Zirvenin de önemli başlıklarından, evet çok fazla başlık var konuşulacak. Ama öne çıkan başlıklarından biri Ukrayna Savaşı. Burak Güntay ne talep ederek geliyor?
3: Kurtar bizi talep ederek geliyor. Bize daha çok silah ver talep ederek geliyor. Bizi Rusya'dan koru talep ederek geliyor. Topraklarımızın hepsini geri alalım talep ederek geliyor. Paraya da ihtiyacımız var talep ederek geliyor. Talepler bunlar. Tabii taleple bunun
0: alabilecekleri
3: realizasyonu arasında ciddi anlamda şeyler var, fark var.
1: Ukrayna'ya destekler bir tekrar duyurulacaktır zaten.
3: Tabii.
1: Burada bir destek yinelemesi olacaktır.
3: Hep duyduğumuz destekler duyurulur da buradaki temel nokta şu. Ben hep başından beri inandığım, söylediğim ve gördüğüm bir şey bir kez daha yineleyeyim. Ukrayna-Rusya meselesi kilitli kalmış bir şekilde böyle devam eder. Bizim hep okuttuğumuz derslerde bir kısım vardır, sorunlu bölgeler diye. Buna yeni bir chapter olarak eklenir, öyle de devam eder yıllarca. Ne Rusya toprakları kolay kolay, çok büyük dengeler sarsılmadıkça bence bırakır. Ne de Ukrayna o talebinden kolay kolay vazgeçer.
0: Ama de facto bir durum
3: olmaz. Yani girir. Mevcut durum ortada kalır yani. Ve yüreğe dönmez. Velhasıl kelam, asıl soru şu: beni NATO'ya alın hikayesi. Bir tabir vardır ya, borç satın almak diye. NATO göz göre göre bir savaş satın alır mı? Bir savaşlı ülkeyi içine alır mı? Ona da ihtimal vermiyorum.
0: Savaşın nedeni bu değil mi zaten? Yani NATO üyeliğinde ısrar Ukrayna'nın...
3: Yok. Bence değil. Yani bence Ukrayna-Rusya Savaşı'nı soruyorsunuz. Evet. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın temeline baktığınız zaman Amerika'nın bu kadife operasyonlar vardı ya, işte bütün Gürcistan vesaire bütün bölgedeki. Öyle bir noktaya geldi ki Ukrayna, ben böyle bakınca sağ taraf sol taraf diyorum, şu doğuyu batıyı bir tutturamadım hayatım boyunca. Doğu tarafında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıyorsunuz, Rusya'ya yakın tarafta hep bir ağır Rus taraftarı oy alır. Batı tarafına bakıyorsunuz hep Rus karşıtı taraftar oy alır. Ukrayna öyle bir yere doğru evriliyordu ki içerideki istihbarat savaşlarından dolayı genelde Rusya'ya yakın tarafın da üzerine bir baskı kurulmaya başlamıştı. Rusya da devreye girip, abi ben buraya alırım, gerisi de çok umurumda değil, tamam benim olmayacaksa da bu taraf bende kalsın gibi bir şey benimsedi. Tabii bekliyor muydu kimse bu kadar bu işin kalıcı bir noktaya gelmesini? Aslında Kırım'da biraz sinyaller de verilmişti. Ama benim kanaatim, bu işten Avrupa, Amerika, Rusya'ya ambargo uygulamış, onu yapmış, bunu yapmış. Esas soru şu: Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO silahları kuşanıp Rusya'yı oradan atmak için sahaya iner mi? Bence hayır. O öyle bir durum olmadığı müddetçe de ben Rusya'nın oradan çıkma ihtimalini sıfır görüyorum. Böyle bir askeri opsiyonunda, ama bakın Ukrayna'yı desteklemekten bahsetmiyorum.
0: Anladım.
3: Postalları sahaya NATO ülkelerine iner mi? Hayır. Bence hayır. Netice itibariyle bu böyle kilitlenmiş bir durum olarak devam edecek. Zelenski der gittiği yerde talepkar olmaya haklı olarak devam edecek. Vaziyet bu.
1: Bir şekilde askeri teşhisat, yardım ya da eğitim anlamında destekleri oluyor NATO'nun. Bu da devam edecek. Peki Barış Dostlar, Zelenski de indi bu arada.
0: Evet.
1: Zelenski'nin talep ettiği o bizi de NATO'ya alın, adın alın. Hiç öyle bir ufukta öyle bir ihtimal görüyor musunuz?
4: Ufukta öyle bir ihtimal yok. Olmamasının pek çok sebebi var.
3: Bir, ABD'nin bizzat kendisi. ABD'nin önceki başkanı Joe Biden her ne kadar çok açıktan dillendirmese bile biraz daha fazla hani ağzına bir parmak bal çalıyor idi Ukrayna'nın. Yoksa Biden da olsa, mevcut başkan Trump da devam etse, Ukrayna'nın bu haliyle, Rusya'yla savaşan haliyle bir NATO üyeliği ihtimali yoktu. Ama hani Trump gibi kestirip atmıyordu da Biden, onu biraz daha ümit var kılıyordu, biraz oyalıyordu. Yani ABD'den dolayı yok. İkincisi elbette bu Rusya'nın kırmızı değil, kıpkırmızı çizgisidir. Kırmızı değil, bordo çizgisidir. Neden? Şundan. Ukrayna çünkü hani Rusya'nın, bırakın tarihsel anlamda, kültürel anlamda, siyasal anlamda, hatta dinsel, ilahi, teolojik anlamda, coğrafi anlamda da sınır komşusu. Yani Ukrayna'nın bir doğrudan NATO üyesi olması demek, artık NATO'nun da bir vekil güç olarak Ukrayna üzerinden değil, doğrudan Rusya'yla silahlı gerilimi göze alması demektir ki, Ukrayna'nın üyeliği geçtiğimiz yıllarda yapılan bir İsveç'in üyeliğine, bir Finlandiya'nın üyeliğine benzemez. Rusya onlara çok yüksek sesle, çok gür itiraz etmeyebilir ama söz konusu Ukrayna olduğunda, az evvel benim değerli dostum, kardeşim, aziz meslektaşım Burak'ın da dikkat çektiği üzere, söz konusu olan Ukrayna olduğunda Rusya, arkadaş orada dur der. Bir üçüncüsü, Atlantik İttifakı'nın kendi içindeki çatlaklar. Yani ABD, ki NATO'nun patron ülkesidir, kurucu ülkesidir, NATO'yu çekip çeviren, yönlendiren ülkedir. ABD dışında NATO'nun Avrupalı ortaklarını Rusya'yla bir sıcak çatışmayı, bir doğrudan silahlı gerilimi göze alacak ne askeri güçleri var, ne siyasi iradeleri var, ne paraları var, ne de cesaretleri var. Yani şu anda 32 üyeli bir NATO'dan bahsediyoruz ve hani Almanya ve Fransa öncülüğünde sıklıkla dillendirilen, işte efendim, Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Kimliği, Avrupa Ortak Savunma Güvenlik Politikası, hatta bir ortak Avrupa ordusu, son aylarda daha sık duymaya, dinlemeye alıştığımız AB üyesi olmayan kimi ülkeler de dahil edecek şekilde, başta bizim canım vatanımız Türkiye, Brexit'le 2016'da AB'den ayrılmış olan İngiltere vesaire, efendim bir Avrupa siyasal topluluğu, Avrupa siyasal alanı şeklinde, bunun da hani kısa vadede hayata geçme ihtimali var mı? Ben çok iyimser değilim, çünkü bunun hayata geçmesi demek NATO imkan ve kabiliyetlerinin, NATO dikkatinin, NATO motivasyonunun dağılması demektir. En azından birkaç parçaya bölünmesi demektir ki zaten ABD usulden ve esastan buna karşı çıkıyor. Sabah efendim Türkiye buna Savunma Bakan ağzından sıcak bakmadığını açıkladı ki, yani o anlamda Türkiye'nin NATO içindeki konumu gerek Soğuk Savaş döneminde, gerek Soğuk Savaş sonrasında önemli, özgün bir konumdur. Neden? Coğrafi konumundan dolayı önemli, özgün, özgül ağırlığı olan bir konumdur. Neden? Tarihsel kimliğinden dolayı önemli, özgün bir konumdur. Neden? Hem savaş deneyimli, hem terörle mücadele deneyimi yüksek bir devlet olduğundan, bir millet, bir ulus olduğundan dolayı Türkiye'nin NATO içindeki konumu önemli, özgün, özel bir konu. Dolayısıyla yani Türkiye'nin o konudaki hassasiyetleri dikkate alınır NATO'da. Atlantik içindeki çatlaktan dolayı da ben hani bunun, Ukrayna'nın taleplerinin öyle çok da kolay karşılık bulmayacağını düşünenlerdenim.
4: Peki Burak Güntay, şimdi baktığımızda 4 yıldır devam eden bir savaş var. NATO'nun iki önemli ülkesi aslında bu savaşın bitmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Arabuluculuk önerisi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Trump çok net bir şekilde artık bu iş bitsin istiyor. Silah yardımını hibe olarak kesti. Dedi ki tamam, silah göndeririz ama parasını verirseniz göndeririz dedi.
3: Parayı ya da Ukrayna'nın almakla, kıymetli elementlerini, nadir elementlerini bana verirsen yollarım dedi.
4: Parayı almakla yetinmedi.
1: Bir anlaşma da yaptılar zaten.
4: Aldı. Yani iş biraz Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne kalmış durumda. Peki Avrupa bu savaşı daha ne kadar finanse edebilir Ukrayna adına?
3: Şimdi bir kere dediniz ya, iki tane ülkesi bu işin bitmesini istiyor. Türkiye tamam, hemfikiriz de Amerika'dan çok emin değilim, önce onu söyleyeyim. Çünkü
4: silah satıyor diye mi?
3: Sadece silah satıyor diye değil, burada stratejik bir şey var ortada.
4: Rusya'yı yoruyor.
3: Evet, bu bir tanesi sadece. Rusya'yı yoruyor. Eğer hedef olarak Rusya'nın zayıflamasını istiyorsanız öyle ya da böyle imaj olarak, para olarak, askeri olarak Rusya'yı yoran bir süreç bu. Dolayısıyla çok emin değilim.
4: Belki Amerika Birleşik Devletleri devlet aygıtı bu işin devamını istiyor ama Trump'ın kafa farklı çalışıyor olabilir.
3: Biraz ayrı koymak
4: lazım. O diyor ki yani şu iş bitsin ben Rusya'yla ticaret yapacağım yaklaşımında biraz.
3: Ona kısmet olacak gibi durmuyor. Onu söyleyeyim. Yani o iki sene kaldı. O iş Trump'a çok kısmet olacak gibi durmuyor ticaret işi. Ama burada bir vaka var, bu bir. Ben tam tersini düşünüyorum. Avrupa Birliği bu işin devam etmesinden haz etmiyor. Neden? Bir kere bakın, Avrupa Birliği Rusya tehdidi tırnak içinde varsa eğer, bence yok. Yani ben şuna inanmıyorum. Rusya yarın girecek Polonya'ya, işte şeye, ne diyelim, Baltık ülkelerine, siz söyleyin, Romanya'ya falan, buraları istila edecek.
1: Bu ülkeler çok endişeliler ve savunma harcamalarında da en üst seviyeye çıktılar. O zaman yersiz mi bu kaygıları?
3: Bence yersiz. Neden biliyor musunuz? Dünyada nükleer silah bir kere kullanılmış. O da tek bir ülkede olduğunda. Dünyada 1. 2. Dünya Savaşı bence tek bir savaş duru. Bir kere olmuş öyle ittifaklar. Bir daha öyle ittifak doğmamış. Dünyada globalleşme dediğimiz iş bizi öyle bir yere getirmiş ki biri nezle olduğu zaman öbürü kanser oluyor. Ekonomik olarak öyle birbirinden münferit hareket etmek artık dünyada mümkün değil. Bakın, İran'ı Amerika vurdu. Amerika'nın gücüyle İran'ınki bir mi? Adam sadece mayın koydum dedi basit bir geçiş bölgesine. Bütün dünyada petrol fiyatları acayip bir yere geldi. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bütün bu kavga gürültü sözleri bile başlı başına insanların, hele demokratik seçilen hükümetlerin olduğu ülkelerde insanların huzurunu kaçırdı. Huzurlar kaçınca iktidarlar değişiyor.
4: Doğru.
3: Nerede John Major, nerede Margaret Thatcher, nerede Chamberlain, nerede Tony Blair? Adamlar 10 senede 6 tane başbakan değiştirdi ki bugün İngiltere'de kaç milyar pound olduğu şimdi hatırımda değil, yanlış bilgi vermeyeyim. Çok büyük bir meblağı savunmaya ayırıyor. Neden biliyor musunuz kesiyor bunu yaparken? Altyapı yatırımlarından ve de mevcut ekonomik yatırımlardan kesiyor. Şimdi açık konuşalım. Rus tehdidi çok güzel silah sattırır. Rus tehdidi çok güzel NATO'yu ayakta tutar. Rus tehdidi çok güzel sizin aman güvenliğimiz önemli diye kendinize yatırım yapmanızı sağlar. Ama Rusya'nın Sovyetler döneminde olmadığını hatırlayalım. Bugün gümbür gümbür gelip Avrupa'yı istila edecek falan, bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir ülke yok dünyada. Bu kafaya girecek biri kalmadı dünyada. Ama siz evet güvenlik önlemlerimiz tamam, hiç kimsenin birbiriyle sorunu yok dediğiniz an NATO'ya gerek kalır mı? Soru bir bu.
4: Bir tehdit gerekiyor.
3: Tehdit yani bizim siyaset biliminin teorisinin temelinde düşmanını kendin yarattığın, hele kendin yarattığın müddetçe her zaman için bir düşmana ihtiyacın vardır. İyi bir şeydir bu siyasette. Her ülke için öyle. Mesela bazen deniyor ki işte NATO Genel Sekreteri bu toplantının çok önemli olduğunu vurguladı. Bir önceki de öyleydi. Ondan önceki de öyleydi. Ne yapsın adam, işsiz mi kalsın?
1: Bizim.
3: Ben de NATO Genel Sekreteri olsam ben de derim ki dünyanın en önemli örgütü NATO. Yani ne yap, işsiz mi kalayım, ne yapayım? Yani şeye benzer, üniversiteleri kapatalım demeye benzer. Biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Ders vermemiz lazım. Dolayısıyla uzun lafın kısası yok abi, gülme. Ciddi söylüyor adama, çok önemli diyor. Önemli tabii.
1: Bir de yani o bir yerleşmiş durumda oluyor artık. Hani çok önemli derken evet yani tabii kurum için önemli olabilir ama yerleşmiş bir dile yerleşmiş bir durum da var. Yıllardır da gazeteciler için her MGK kritiktir mesela.
3: Tabii bizim. Tabii.
5: Her parti kongresi çok önemlidir.
1: Hepsi de önemlidir. Öyledir yani.
3: O zaman hepimiz mesleksiz kalırız. Ne yapacağız burada çıkıp?
1: Evet.
3: Gerçi bu seferki de çok eğlenceli. Evet yani çok açık söyleyeyim. Ama işin bir tarafı var ki dün akşam sizle de biraz konuştuk. Sabah Ahmet Bey'le de konuştuk. NATO'nun ben başka bir şey olduğuna inanıyorum. Bak gereksiz demiyorum. Önemsiz demiyorum. O bildiğimiz NATO var ya, bizim çalıştığımız, sorduğumuz, anlattığımız. O NATO ile bu NATO tamamen ayrı şeyler. Bu artık çok güzel bir silah fuarı. Çok güzel bir, bende şu silah var, sende ne var, böyle kulübü. Ama kimse şunu beklemesin. Bu soruyu dün akşam da sordum, bir kez daha soruyorum. Genelde herkes benim söylediğimin aksini söylüyor ama benim de bakışım bu hadiseye. Hı hı. Birkaç tane Orta Doğu'dan ülke seçeyim size. NATO üyesi olmayan, Müslüman, peki, Müslüman olmayan, hı hı, Arap, Arap olmayan. Birden bir şey oldu, Türkiye'ye saldırdılar. Olmaz da, oldu. NATO aksiyon alıp bu ülkelere karşı Türkiye'yi korumaya geçip onlara saldırır mı?
4: Beşinci madde.
3: Hayır.
1: Dün akşam da yayında
3: dün akşam pek başınıza evet hayır dedi, dediniz hayır Burak dedi. Hocam.
1: Evet biz ülke, evet
3: ülkenin
1: dedik.
3: Adını
1: çünkü
3: da
1: beşinci madde dedik. Yapması
3: ne söylemeyeyim
1: hadi dedik.
3: Anlıyor herkes ne demek, evet, istediğimi. Yani netice şunu söylemek istiyorum. Bitti o iş. Farklı bir yerde. Bu NATO'yu daha önemli kılıyor.
4: Anladım.
3: Ama soğuk savaş parametresiyle okuduğun müddetçe komik kaçıyor, onu söylemek istiyorum.
4: Yani 5. madde vurgusu bugün sabah Ankara Palas'taki toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da yapıldı. Yani daha müttefikler içinde daha ilişkileri güçlendirmek, hı, birlik görüntüsünü vermek ve 5. madde özelinde verilen sözün bir anlamda arkasında durmak. Hı-hı. Bu
3: NATO'dan çıkılmaz. Hı-hı. Asla. NATO çok faydalı bir şeydir. Ama NATO'nun makbulü şudur. Benim şahsi kanaatim, NATO sizi dışarıdan gelecek bir tehdite karşı değil, İçerideki tehditlerin size saldırmasına karşı korur.
1: Bunu da ayrıca konuşuruz bence. Değişik bir bakış açısı var çünkü o noktada Burak Hoca'nın. Ama biz konuşurken izleyicilerimiz farklı noktalardan gelen canlı görüntülere şahitlik ettiler. Bir belki hatırlatmakta fayda var. Ne olmuştu? Önceki Zelenski geldi. O karşılandı. Doğru. Turizm Bakanı kendisini karşıladı. Eşi vardı yanında. Olena Zelenska galiba. Onunla beraber gelmişti. Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada
4: Başbakanını
1: Carney'i kabul etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesileyle görmüş olduk. İnişler de devam ediyor. Biz o yüzden farklı noktalara kameralarımızı yerleştirmiş olduğumuz için hem savunma forumundan hem havalimanından karşılamalardan hem de bir yere de yine uçağın görüntüsü geldi. Zaman zaman gidiyor radardan, zaman zaman doğru geliyor. Trump'ın uçağı yine gelmiş belli ki.
4: Yaklaşıyor.
1: Yaklaşıyor evet.
4: Yaklaşıyor. Barış Doster hadi Ukrayna liderini konuştuk. Ne talep edecek dedik. Peki Rusya nasıl bakıyor Zelenski'nin bu zirveye gelmesini ve NATO'nun işte vereceği bu taahhütlere?
5: Şimdi Rusya başından beri bu zirveyi eminim can kulağıyla takip etmekte. Pür dikkat buraya odaklanmakta. Neden? Bir, elbette aralarında bir tarihsel gerilim var yani. Hı hı. İki, ABD ve Rusya'nın kendi arasındaki bir karşıtlık, yani büyük güç rekabeti söz konusu. Üç, Rusya şu anda Ukrayna'yla savaş halinde. Ve dört, Rusya Türkiye'yi her daim önemser. Yani Türkiye'nin rejimi ne olursa olsun, Türkiye'deki yönetici siyasal kadro hangi politik gelenekten gelirse gelsin, Rusya'nın rejimi ne olursa olsun, yani ister Çarlık Rusyası olsun, Romanov hanedanlığı, ister Ekim 1917 devrimiyle kurulan Sovyetler Birliği olsun, ister 91'de dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu olsun, Rusya'nın rejiminden bağımsız, isminden bağımsız, hı hı, Türkiye her zaman çok önemli bir komşusudur. Sıklıkla hanedanlıklar, padişahlıklar, saltanatlar döneminde gerilim yaşadığı, savaştığı, yendiği, yenemediği, bazen hiç yenişemediği, Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve onların Ekim Devrimi döneminde güçlü ittifak eylediği, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin NATO olmasından da dolayı gerilim yaşadığı ama her zaman da önemsediği, o gerilimin asla bir sıcak çatışmaya dönüşmediği, 91'de Sovyetler Birliği dağıldıktan, Varşova Paktı çöktükten sonra da ilişkilerin hep olumlu seyrettiği, belli kriz dönemlerinde, örneğin Rus uçağının düşürülmesi, örneğin Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da öldürülmesi gibi, o dönemlerde bile ilişkilerin asla kopmadığı, hatta ve hatta ticari ilişkiler düzleminde Rusya'nın Çin ve Almanya ile beraber hep Türkiye'nin en büyük ilk üç dış ticaret ortağından biri olmuş bir devletten söz ediyoruz. Beri yandan Ankara açısından baktığımızda da Rusya hep önemlidir.
4: Doğru.
5: Yani Moskova'nın Ankara'ya bakışı da, Ankara'nın Moskova'ya bakışı da denetimli, dengeli rekabet dahil olmak üzere Orta Asya'da, Türk dünyasında, Rusya, Türkiye arasında, hatta bunlara bazen İran'ın eklemlendiği dönemlerde de bizim İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan'ın çok haklı, çok kutlu, çok meşru davası olan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edildiği ve Rusya'nın o dönemlerde Ermenistan'ın desteklediği dönemlerde de her zaman Ankara ve Moskova'nın birbirlerine olan ilişkisi, bakışı, iletişimi çok dengeli, çok soğukkanlı ola gelmiştir. Yani Türkiye'deki siyasallıklar ne olursa olsun. Hı hı. Rusya'da, Rusya'yı kim üretti söylesin, bu böyle olmuştur. Ha, gelelim şimdi Ukrayna meselesine. Hani siz benim siyasi işler ortağı olarak programımızdan, doğru, hani NATO'ya, AB'ye ne kadar eleştirel baktığımı biliyorsunuz Ahmet Bey dostum, ama şimdi kıymetli kardeşim Burak NATO'yu öyle bir eleştirdi ki hani bana burada pek gerek kalmadı. Ama elbette hani şu açıdan bakmakta fayda var. NATO üzerindeki ABD nüfuzuna, NATO'nun genişlemesinin hep ABD öncelikleri, ABD'nin tehdit tanımları, ABD'nin tehdit algıları üzerinden şekillenmesi de Ukrayna lideri belli ki hiç tarih dersinde çalışmamış. Hmm. Çalışsaydı en azından 2008 yılında Rusya-Gürcistan Savaşı'nda, Ağustos Savaşı'ndan sonra Gürcistan'ın ne hallere düştüğünü görürdü. Hmm. Gürcistan içinde aynen Ermenistan'da olduğu gibi, aynen Ukrayna'da olduğu gibi hani bir Batıcılar, Doğucular, Atlantik, ABD, AB taraftarları, Rusyalıları hep olmuştur. Ve bunlar sadece bir iç siyasal ayrım değildir. Bu aynı zamanda Ukrayna gibi ülkelerde, Gürcistan gibi ülkelerde, Ermenistan gibi ülkelerde aynı zamanda bir dış politik ayrıma da işaret eder. Fakat belli ki ne 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı'ndan hemen sonra Osetya ve Abazya'nın Gürcistan'dan kopmasından gerekli dersi çıkarmış. Ne 2014 Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından gerekli dersi çıkarmış. Eğer buralardan gerekli dersi çıkarsaydı kendisi bu durumlara düşmez idi.
4: Anladım.
5: Ülkesi bu durumlara düşmez idi ve Ukrayna halkı bu durumlara düşmez idi. Şimdi yani tarihin bize vermiş olduğu bir ders var. Şimdi Rusya hani uluslararası ilişkilerdeki simgesi de hepimiz biliriz ayıdır.
4: Doğru.
5: Değil mi? Şimdi pençesini bir yere geçirdi mi kolay kolay oradan çıkmıyor. Şimdi acaba bu iş ki insani, ahlaki, vicdani olarak hepimiz temenni ederiz ki bir an evvel akan kan dursun. Doğru. Bir an evvel savaş neticelensin. Bir an evvel hadi bir kalıcı barış olmasa bile bir kalıcı ateşkes gelsin en azından. Ama acaba böyle bir kalıcı ateşkes gelse de Ukrayna talep ettiklerinin kaçta kaçını alacak? Siyasi anlamda, askeri anlamda, mali anlamda, diplomatik anlamda acaba kaçta kaçını alacak? Ukrayna lideri Zelenski biraz tarih bilseydi herhalde peki, Batı'nın teşvik ve tahrikleriyle bu işe bu kadar kalkışmazdı.
4: Peki. Barış Dostlar teşekkürler. Bu arada
1: Trump'ın heyeti geldi Ankara'ya.
4: Evet.
1: Dışişleri Bakanı Rubio, Hazine Bakanı gelmiş Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı bir adet daha ve İletişim Direktörü, danışmanları gelmişler.
4: Şimdi kalabalık bir buraya ekiple, evet, geliyor. Bu heyetine ilişkin bilgi, hı hı, elimizdeki. Trump Air Force One,
1: uçaktakiler.
4: One, uçaktakiler, başkanlık uçağındakiler. Dışişleri Bakanı, evet, Marco Rubio, sen saydın ben bir daha üzerinden geçeyim. Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, Beyaz Saray İletişim Direktörü, o da geliyor. Danışmanlar, sen de altın çizdin, hep biz bine yakın personel, bine yakın danışman, koruma, gizli servis, kalabalık bir ekiple geliyor demiştik. Heyette belirlendi, onu da aktarmış olalım.
1: Evet, bu arada zaman zaman gelen görüntülerde de zaten uçakların, farklı uçaklarda her bakana bir görev verilmiş anlaşılan ve farklı bakanlar, doğru, farklı karşılamalarda görevliler. Az evvel Turizm Bakanı'nı görmüştüm. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı'nın yine bir karşılama sırasında gördüm. O tarafta da hareketlilik devam, doğru, ediyor, doğru, şimdi. Kısa bir ara verelim, aradan sonra yayınımız devam edecek.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
2: Sabiha'dan sonra yayınımız devam ediyor. Bu yayını yaparken buraya gelecek iki önemli üst düzey isim. Biri Macron, Fransa Cumhurbaşkanı. Diğeri de Suriye Devlet Başkanı Şara. Onlar Suriye'de Şam'da görüşüyorlardı. Macron'un bir ziyareti vardı. Orada bir patlama oldu. Peş peşe iki patlama oldu aslında. Ve Macron'un kaldığı otelin çevresinde oldu. İlk etapta bir bilgi gelmemişti ama yaralıya dair şimdi var. 18 yaralıdan söz ediliyor. Ve bunun dördünün polis olduğu ifade edildi. O halde hemen buradan soralım. Buradan nasıl bir mesaj anlamalıyız? Kime kim yapıyor bunu? Ya nasıl bir mesaj vermek istiyor? Neden Macron'un kaldığı otelin çevresinde bir saldırı var Şam'da?
3: Şimdi kim mesaj vermek istiyor bilmem. Ama şunu bilirim. Hep güvenlik önlemleri tartışılır ya. Mesela Türkiye'de de şu an böyle bir konuşma var. Çok mu güvenlik önlem var diye. Benim gönlüm ister ki dünyanın her ülkesinde sıfır güvenlik önlemi. Herkes rahat rahat yürüsün, geçsin, tozsun, hiç sıkıntı olmasın. Hatta bazen örnek veriliyor, işte falanca ülkenin cumhurbaşkanı bisikletle gidiyor. Öbürü patenle gidiyor iş yerine falan diye, değil mi? Dünyadaki coğrafyaların her birinde aynı hayat yaşanmıyor. Hı hı. Aynı tehditler olmuyor. Aynı sorunlar aynı şekilde gitmiyor. Burası Orta Doğu, bizim bu bölge. Sıkıntıların olduğu bir sürü farklı mezhebin, bir sürü farklı etnik çatışmanın, dini çatışmanın, ideolojik çatışmanın tam tarihin başından beri merkezi. Burada yani o kurulan hayaller, sıfır güvenlik, herkes rahat geçsin çok olmuyor bence. Nitekim Macron kısmına gelince Suriye'de bir, hala Fransa'nın oraya Sykes-Picot'dan kalma bir romantik, ne diyelim, hamilik yapma arzusu var. Tutar tutmaz geçtik onları ki tutmaz. Ama hani o romantizm devam ediyor. O yüzden buraya gelmeden ben bir oraya uğrayayım derdi. İki, orada Çağrı'yı destekleyenler olduğu gibi katli suretle istemeyen bir sürü grup var. Fransa'nın oraya bulaşmasını istemeyen bir sürü grup var. Dolayısıyla öyle menüye getirelim 50 tane etnik, dini, mezhepsel ya da ideolojik grup herhangi biri olabilir mi? Olabilir. Fransa'nın hedefte olması çok garip bir şey mi? Hayır. Netice itibariyle bu tarz toplantılar, bu tarz zirvelerde de kötü niyetli birçok grup, birçok hedefi kendi önceliği haline alabilir. Dolayısıyla da burada söylemek istediğim Macron kısmı için konuşuyorum. Ben o hareketin Macron'dan ziyade Şare yönetimine ve onun kurmaya başladığı batılı diyalogların istikametine yönelik olduğu kanaatindeyimdir.
4: Barış Sosyal, şimdi bu ikili Ankara'ya gelecek. Yani Macron ve Şara. Hatta Şara'nın Trump'la da bir görüşmesi var. Hı hı. O görüşmeden ne beklemek gerekir?
5: Bir kere uluslararası zirveler uluslararası boyutu yanında, hani böyle ikili zirvelerin de öne çıktığı ve hatta ikili zirvelerin bazen uluslararası zirvenin neticesinden daha somut sonuçlarla neticelendiği zirveler olabiliyor. Hadi ben kategorik olarak uluslararası zirvelerin öyle çok büyük neticeler, vaatlere kurşun çok büyük sonuçlar doğurduğuna inananlardan değilim. Ama bu zirvelerde ikili görüşmeler bazen önemli olabiliyor. Şimdi Suriye'deki patlamaya gelelim. Suriye'nin istikrarsızlaşmasını isteyen ülkeler var mı? Var. Suriye'nin bölünmesini isteyen İsrail var bir kere. Hatta İsrail ad veriyor, diyor ya, dört parçalı Suriye. Bir tarafta Nusayriler ki öbür tarafta Kürtler, öbür yanda Araplar, öbür tarafta İsrail destekli olan Dürziler. İsrail adını veriyor. İran, evet, şu anda kendi canının derdinde. Hürmüz, ABD, İsrail saldırganlığı var varlığı ama Suriye üzerinde en fazla zemin kaybeden, nüfuzu en fazla gerilemiş olan devlet. Herhalde bunu bir tenis müsabakasındaki centilmen bir tenisçi gibi kaybettikten sonra fileye kadar gidip rakibini kutlayarak sonlandırmak istemeyecektir. Yine İran kadar kaybetmemekle beraber Suriye sahasında kaybedenler bölümünde sayfanın yer alan bir devlet daha var. Rusya. Rusya da herhalde ABD, İsrail'in bu kadar nüfus sahibi olduğu, bir zamanlar Esad üzerinde olağanüstü nüfus sahibi iken şimdi acaba canım bizim ta soğuk savaştan beri buralarda olan üslerimizi muhafaza edebilir miyiz şeklinde pazarlıkları sürdüren bir devlet olarak o da herhalde bu işten memnun değildir. Dahası Suriye içinde eski rejimin özlemcileri var mıdır? Elbette vardır. Ahmet Eşara'dan daha İslamcı tonda olan, daha radikal tonda olan yapılar, örgütler var mıdır? Elbette vardır. Yani Suriye'nin istikrarsızlaşmasını isteyen ama bölgesel anlamda, ama komşu devlet anlamında İsrail örneğinde olduğu gibi, ama iç dinamik anlamında kuvvetler var mı? Var. Ve onlar dünyaya şu mesajı vermek istiyorlar. Siz evet Ahmet Eşara'yı buraya getirdiniz. Başına 10 milyon dolar ödül koymuştunuz, onu kaldırdınız. Trump'tan övgüler alıyor ama bu Ahmet Eşara Şam'da kalıcı değil. Mesajı vermek istiyorlar. Yani bu tarihsel olarak ta bizim Harbi Umumi'den bu yana, geç dönem Osmanlısından bu yana, Akdeniz'in doğusunda, Levant'ta, bereketli ilal dediğimiz coğrafyada, iddiası olan, nüfuzu olan Lübnan ve Suriye'yi uzun yıllar hani uzaktaki kendi arka bahçesi olarak görmüş olan Fransa'ya verilen bir mesaj değil de, hı hı, asıl Şam'da şu andaki Ahmet Eşara yönetimine verilmiş bir mesaj ve asıl diyorlar ki Batı'ya, bak sen bunun çok arkasındasın ama bunun Şam'daki ömrü çok uzun değil. Buradan o mesajı çıkarmak gerekiyor.
4: Peki.
0: Şimdi arada, gelen var.
4: Evet.
0: Yeni bir gelen var. Hollanda Başbakanı gelmiş. Yetin.
4: O da arka arkaya uçaklar iniyor. Akşam saat 19'da bir akşam yemeği verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderlerine ve bir anlamda resmen de başlamış olacak zirve. Öncesinde tabii yapılan etkinlikler var. Savunma Sanayi Forumu var. Bir yandan onu takip ediyoruz. Bir yandan bu trafiği gözlemliyoruz. Belki de en önemli konuk Trump ABD Başkanı geliyor. Saat 13.34 olarak planlandı inişi. Sonra ne olacak?
0: Bir buçuk saat kadar kaldı diyebiliriz.
4: Doğru.
0: Sonra o Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi var. Akşamki organizasyonda da tabii, tabii olacak. Şimdi artık Trump-Erdoğan görüşmesine, o görüşmeden yükselen, yani o görüşmeye dair yükselen beklentilere odaklanırız. Ama bir ara verelim. Çok kısa bir ara.
4: Saat başında buradayız.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
0: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
2: Ankara'dan bir kez daha merhabalar. Saat 12 oldu ve biz artık o NATO zirve hareketliliğini başkentte yaşıyoruz, hissediyoruz. Uçaklar arka arkaya iniyor. Yabancı heyetler, ittifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları geliyorlar. En önemli konuk ABD Başkanı Donald Trump. Onun da önümüzdeki saat diliminde yaklaşık 1,5 saat sonra Ankara'da olması bekleniyor. Sabah erken başladı hareket. Savunma Sanayi Forumu var. Ato Kongrezyum'da takipteyiz. Bununla birlikte ikili görüşmeler yaşanmakta, takipteyiz. Sadece biz takip etmiyoruz elbette. NTV ekipleri sahada çok kalabalık bir ekiple bu tarihi zirvenin her ayrıntısını ekrana taşıyoruz.
3: Epey hareketli. Bizim iletişim gruplarımız da öyle. Herkesten, her yerden, Ankara'nın her noktasından farklı bir bilgi, farklı bir görüntü elimize ulaşıyor. Ve tabii kamera arkasında çalışan olağanüstü bir ekip var burada. Ekran önünde kesinlikle gördükleriniz dışında, ekran yüzleri, muhabirler dışında, kameramanlar ve teknik ekipte NTV olarak çok sayıda kişi var sahada çalışan. Onun da altını çizmek gerekiyor. Ve bütün bu gelen görüntülerin bir kısmını ekrana yansıtıyoruz. Hemen bazen üzerine yorum yapabiliyoruz ama bazen o kadar hızlı gelişiyor, doğru, ki biz başka bir şey konuşuyor da olabiliyoruz. Aslında ana duraklar, ki NTV'de 13 saat dilimi de ana bir duraktır. Ahmet, sen iyi bilirsin.
2: Doğru.
3: O halde biz bu ana durağın bir hakkını verelim şimdi. Ne dersin? Bir bağlantı yapalım.
2: Yapalım.
3: Çünkü o kaçırdığımız gelen misafir var mı yok mu bakalım. Mustafa Berber gelen konukları, devlet başkanlarını, hükümet başkanlarını şimdiye kadar bize bir anlatır mısın? Kimler geldi, kimler karşılandı?
4: Şu ana kadar aslında Kanada Başbakanı günün ilk ziyaretçisiydi Seda Üretir ve McCartney Ankara'ya, Ankara Havalimanı'na indi. Aslında NATO Liderler Zirvesi kapsamında NATO üyesi ittifak ülkelerinden olan Kanada Başbakanı buraya toplantıya katılmak için geldi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geldi. Şimdi tabii oldukça hareketli bir gün. Güne erken başladık. Ziyaretçiler peşi sıra geliyor. Sadece Ankara Havalimanı'na değil, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklar da var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Esenboğa Havalimanı'na inen konuklardan biri. O da bu zirve kapsamında ziyaretçilerden biri olacaktı, katılımcılardan biri olacaktı ve o da Ankara'ya gelmiş durumda. Tabii bu hareketlilik Ankara Havalimanı'nda ilerleyen dakikalarda daha da artacak. Çünkü planlı olarak yapılan uçuşlar var. Bir yandan da uçuş sistemleri üzerinden, radarlar üzerinden aslında takibimizi gerçekleştiriyoruz. Gözüm de orada, çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın şu anda uçuş bilgisine bakacak olursak yaklaşık 2 sularında Ankara'ya inmesi bekleniyor. Saatler 1.30 geçtiğinde Ankara'ya inmesi bekleniyor. Şu anda da Avrupa kıtasında, artık Amerika kıtasından Avrupa kıtasına geçti. Sabah saatlerinde 4.30'da başlamıştı yolculuğu. Saatler 14'e yaklaştığında da artık Ankara'da olmasını bekliyoruz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın. Kameraman Güney Çardak Özü ile birlikte aslında Ankara Havalimanı'nı tepeden, hakim noktadan gören bir yerdeydik biz. Ancak tabii güvenlik önlemleri öylesine fazla ki yayın yaptığımız sırada özel harekat polisleri ve karakol polisleri, asayiş ekipleri geldiler. Çatıdan inmemizi istediler. Güvenlik nedeniyle apronu göremeyeceğimizi söylediler ve bu nedenle aşağı indirildik o noktadan ve polis ekipleri de her bir gazeteci arkadaşımızın kimliklerini akreditasyon kartlarında tek tek inceledi, tek tek baktılar. Kimlik sorgulaması dahi yapıldı. Yani Bulunduğumuz yer aslında havalimanının dibi değildi. Tepeden gören hakim bir nokta. Yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometrelik bir mesafeden bunu görebiliyorduk. Ancak bu bile bir risk teşkil ettiği için şu anda aşağıya inmek zorunda kaldık. Tabii ilerleyen dakikalarda gelecek olan farklı devlet liderleri ve ülkelerden gelecek olan ziyaretçiler de var Ankara'ya. Bugün gün içerisinde Donald Trump'ın gelmesinin ardından yine İtalyan Başbakanı'nın, Amerika Başbakanı'nın, bunun yanı sıra Karadağ Başbakanı'nın ve İspanya heyetinin de Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerine, akşam külliyede verilecek o resepsiyona, yemeğe kadar misafirlerin hareketliliği devam edecek Ankara'da. Tabii ama en dikkat çeken konuk, en hareketle dikkat çekilen isim Amerikan Başkanı Donald Trump. Kaldığı otelin önünden araçlar da, canavar ismi verilen araçları da zaten Ankara Havalimanı'na doğru harekete geçmişti. Onlar da geldiler. Şimdi artık son bir saat, bir buçuk saatlik bir dilim var Trump'ın tahmini olarak Ankara'ya inişine, radardan takip ettiğimiz kadarıyla. Ankara'ya ulaştığı andan itibaren de hareketlilik daha da artması bekleniyor. Çünkü Donald Trump buradan Cumhurbaşkanlığına, Beştepe Külliyesi'ne gidecek ve orada da resmi törenle karşılanacak. Bugün gelen devlet başkanlarını Ankara Havalimanı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı. Dün gelen isimler vardı. Artık misafirler de yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Ancak Ankara hava alanını görebildiğimiz o hakim noktayı maalesef biz de güvenlik nedeniyle kaybetmiş durumdayız.
2: Havalimanında hareketlilik var. Liderler peyderpey Ankara'ya ulaşıyorlar. Gelenler var, gelecek olanlar var, beklenenler var. Mesela beklenen iki isim, Ankara'ya gelmesi beklenen iki gelecekler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara. Onlar bugün Şam'da bir araya geldiler. Fransa Cumhurbaşkanı dün Şam'a gitmişti, Ankara ziyareti öncesinde. Bugün görüşme yapıldığı sırada Macron'un kaldığı otelin yakınlarında iki patlama yaşandı arka arkaya. Hem o görüntüleri ekrana taşıyalım, hı hı, hem de eldeki bilgiyi aktaralım izleyicilerimize. Dördü polis memuru olmak üzere 18 kişinin bu saldırılarda yaralandığı ifade ediliyor. Görgü tanıkları iki farklı patlama meydana geldiğini söyledi. Sosyal medyada patlamalardan birinin meydana geldiği ana ait olduğu iddiasıyla da bir görüntü paylaşıldı. Bir başka görüntüde ise yanan bir araç var. Bunu görüyoruz. Hı hı. Patlamaların kaynağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabii bu yaşanan olay Fransa'da da bir etki yarattı. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama var. Macron'un patlamalar sırasında Suriye Başkanlık Sarayı'nda olduğu, yani otelinde değil, Suriye Başkanlık Sarayı'nda olduğu kaydedildi. Macron'un herhangi bir patlama sesi duymadığı ve programına normal şekilde, normal akışına devam ettiği bildirildi. Hı
3: hı. Az evvel konuklarımızla da konuştuk. Hatta bölgeye Fransız ilgisinin geçmişten bugüne, doğru, nasıl olduğunu altını çizdi konuklarımızda. Bir devlet aslında politikası, bölgeye, Suriye'ye Fransa ilgisi, Fransız ilgisi. Elize Sarayı da, Fransa dışişleri kaynakları da bu ziyareti önceden duyurmamış aslında. Yine güvenlik gerekçeleriyle duyurmamışlar. Sürpriz bir ziyaretti o anlamda. Yani Ankara yolunda Macron'un önce Şam'a uğraması sürprizdi ve Esad'dan sonraki dönemde batılı bir lider olarak ilk olduğu ifade ediliyor. Macron'un Şam'a giden ilk batılı lider oldu. Dolayısıyla yani... Bunun başka bir anlamı var.
2: Bu görüşmeyi Ankara'da da yapabilirlerdi. Evet. İki lider de Ankara'da olacak. Evet. Çünkü yani hem Macron hem Şara, ama Macron zirve öncesi Şam'a uğramak ve orada Şara ile görüşmek, oradan Ankara'ya gelmeyi, hı-hı, tercih etti. Bakalım, mutlaka o görüşmelere ilişkinde ayrıntı verilecektir.
3: Hı-hı. Osman Terkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinde her dakika artan güvenlik önlemlerini, elbette, bize anlatıyor. O kadar ki bazı çok da tanımlayamadığımız cihazları bile şahit oluyor Osman. Son bilgiler sende yine.
5: Evet, o tanımlayamadığımız cihazların aralarında bulunduğu araçlar yaklaşık yarım saat önce Donald Trump'ın kalacağı otelden ayrıldılar. Yani sayamadım ama 100'e yakın bir araç, geniş bir konvoy buradan hareket etti, havalimanına gitti ve yaklaşık 1,5-2 saat içinde Donald Trump'ı taşıyan uçağın Ankara'ya inmesi bekleniyor. İşte karşılamak için o grup buradan, konvoy hareket etti yaklaşık yarım saat önce. Ki o konvoyun içinde canavar diye tabir ettiğimiz, iki gündür anlatıyoruz, Donald Trump'ın makam araçları, zırhlı makam araçları da vardı. Aynı zamanda işte o konvoy içinde iletişimin bir anlamda sağlandığı araçlar, yani radar üzerinde radar cihazlarını gördüğümüz araçlar da vardı. Şimdi bakın, otele girişleri de hemen gösterelim. Yani güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Burada görevli Amerikalı olsun, Türk olsun, burada güvenliği sağlayacak ekipler dahi içeri girerken, otele girerken, bakın, kapsamlı bir aramadan geçiriliyor. Şu anda Arhan Pınar sizlere aktarıyor. Bir bomba tarama köpeği, bakın, bir minibüs durduruldu. O minibüsün çevresinde, içinde, dışında, çevresinde şu anda o hassas burnuyla olası bir var mı patlayıcı veyahut da başka bir cihaz, bunu tespit etmeye çalışıyor. Bakın, diğer minibüse de şu anda girdi. Tabii yoğun güvenlik önlemleri günlerdir alınmaya devam ediliyor ki gizli servis elemanlarının burada olduğunu söyleyelim ki Donald Trump şu anda 1000 kişilik bir ekiple buraya gelecek ki birçoğu gelmişti. Yani uçak buraya yaklaşıyor. 1,5-2 saat içinde burada olacak. İşte Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hegseth, Hazine Bakanı, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, yardımcıları, iletişim direktörü, her biri burada olacak. Şimdi bakın, yine güvenlik önlemleri dahilinde, şimdi Arhan Pınar gösterebilirse, Trump'ın konaklayacağı, Söğüt Özü'ndeki konaklayacağı otelin çevresinde sabah saatlerinden bu yana polis helikopteri şu anda devriye uçuşu yapıyor ki sürekli olarak burada bir çember çiziyor. Ve işte bakın, tam da Trump'ın Ankara'ya geleceği saatlerde yaklaşmasıyla birlikte elbette ki bu güvenlik önlemleri daha da arttırılıyor, arttırılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda tabii şunu da belirtelim, yani sadece helikopterler değil, insansız hava araçları da şu anda Ankara semalarında, da elbette ki bunu göremeyeceğiz ama Ankara semalarında onlar da 24 saat boyunca gözetleme uçuşu yapıyorlar. Son derece geniş güvenlik önlemlerinin alındığını bir kez daha belirtelim. Zaten bulunduğumuz alan kırmızı alan ilan edilmişti. Tabii Trump'ın geniş saat yaklaştıkça buradaki güvenlik çemberinin daha da genişletildiğini söyleyelim. Ve artık Donald Trump'ın 36. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelmiş.

0: Elbette Trump'ın Ankara ziyareti olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi, orada verilecek mesajlar önemli olacak. Ve elbette NATO zirvesi, asıl zirve yarın. Bugün konuklar, liderler geliyor. İki ana başlık ama bugün için biraz daha Türkiye-ABD ilişkileri ön planda. Dönelim NATO'nun kalbinin attığı noktaya, Beştepe'ye, zirvenin gerçekleştirileceği alana, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne dönelim. Biraz değerlendirme alalım. Hem oradaki bir havayı görelim hem de değerlendirme alalım. Deniz Kilislioğlu yanında Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu'yla yayın için bekliyor. Deniz.
1: Ahmet Arpat, teşekkürler. Artık saatler düştükçe, azaldıkça buradaki hem kalabalık artıyor hem heyecan artıyor. Çünkü aslında en önemli konuk, herhalde bunu söylemek çok yanlış olmayacak, Donald Trump birkaç saat içerisinde burada külliyede olacak. Biz de Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu ile birlikte gündemi konuşacağız. Yani iki isim içeride ne konuşacaklar? Bazı beklentiler var. Amerika-Türkiye ilişkilerinde sıkıntılı olan ve aşılması beklenen konular var. O yüzden hemen başlayayım. Mete Çubukçu, şimdi şöyle alt alta koyduğumuz zaman bir, zaten NATO zirvesini konuşacaklar. İki, ikili ilişkilerde F-35 meselesi ve Kaan motorunun ile ilgili bir sürprizle, bir paketle geliyor mu? Herkes bunu merak ediyor. Ekonomi başlığı var. Ticaret hacmi 100 milyar dolara çıkartılsın. Gümrüklerle ilgili konularda Türkiye'ye belli azaltımlar yapılması, indirimler yapılması gibi konular da var. Teknoloji çok konuşmuyoruz ama çok önemli bir ayak. Bunu biliyoruz. Ukrayna krizi ve bölgede konuşulacak. Şimdi önce F-35'lerle ve bu motorla başlayalım, Kaan motoru. Ne kadar büyük bir sürpriz paketi bekliyorsun?
2: Şimdi burada F-35'lerle ilgili hakikaten somut bir açıklama ya da somut bir adım ya da takvimlendirme konusu eğer gündeme gelir ve bu açıklanırsa benim için bu sürpriz olur. Yani önemli bir sürpriz. Hani hep bahsediyoruz ya, Trump'ın çantasında işte bir takım müjde ya da sürprizlerle geldiği. Çünkü özellikle bu Kaan motorları, F-100'ler motorlarının satışıyla ilgili 700 milyon dolar civarında sanırım. Onun süreci de yine bir takvime bağlanır ama daha kolay bir aşama, yıllara yayılacak. Ama başta söylediğim gibi bir sürpriz olacaksa F-35'lerle ilgili, ama bu F-35'lerin özellikle üretim bandı, yani o ortaklaşa üretim, Türkiye'nin çıkarıldığı 2019 ya da 2020 idi yanılmıyorsam, ya da 21, yanılıyor olabilirim. Oraya dönüş değil, var olan hem Türkiye'nin parasını ödediği hem de belki birkaç tane daha, 6 tane sanırım, onlarla başlayacak bir sürecin açıklanması sürpriz olur. Burada hemen şunu da söyleyelim. Dün Netanyahu sanırım Fox News'a bir demeç vermişti özellikle. O da manidar. Aman F-35 vermeyin. Orta Doğu'daki dengeleri bozarsınız. Yani o dengeden kimi kastetti zaten belli. Yani beni biraz bozarsınız anlamına geliyor. O da bize bir, yani minik bir ipucu veriyor. Yani Netanyahu da muhtemelen bir ne derler,
1: koku almış,
2: bir haber almış. Belki net olmasa bile bir takım şüpheleri var. Onun için ben hani F-35 ile ilgili dediğim gibi 6 tanesinin verilmesiyle başlayacak bir sürecin sürprizi olabilir diye düşünüyorum.
1: Hüseyin Yılmaz'la sabah saatlerinde yaptığımız yorumlarda o da aynı şeyi söylemişti. Özellikle İsrail Başbakanı'nın bu durumdan çok rahatsız olduğu ve Fox kanalında bu açıklamayı yaptı. Belli bir koku, belli bir sinyal aldığının bir sonucuydu gibi gözüküyor. F-35 meselesinde ikiye ayırmıştık aslında, satış ve programa dönüş. Bu anlamda senin beklentin sadece uçakların gelmesi konusunda bir irade beyanı mıdır, yoksa daha ilerisi programa dönüşle ilgili ileri boyutta bir ifade çıkar mı Trump'ın ağzından?
3: Yani bir Türk vatandaşı olarak programa yeniden dahil olmanın daha önemli bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ama realiteye baktığımız zaman bizim, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin oradan

0: kalan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık parasını tahsil etme konusunda daha somut adımın 6 tane uçağı ya da sayı kaçsa o uçağı alması. Çünkü hatırlarsan bu S-400 meselesinin olduğu dönemde zaten Türk Hava Kuvvetleri pilotları gidip deneme uçuşları yapmış. Hani neredeyse havalanıp Türkiye'ye gelecek noktadaydılar. Ve onlar daha sonra hangara çekildi. Birkaç tanesi de başka ülkelere verildi bu tedarik zincirinin devam etmesi açısından. Dolayısıyla da ikisi arasında ciddi fark var. Çünkü biz aslında bu projenin içerisinde, yani Türkiye bu projenin içerisinde 100 tane F-35 almayı taahhüt etmişti ve orada 8 ayrı parçasını da Türk savunma sanayi şirketleri sağlıyordu. Dolayısıyla bu sistem biraz değişti. Yani tedarik zincirinde Türkiye'nin projeden çıkarılmasıyla bazı değişiklikler oldu. Yeniden dönmesi demek aslında Türk sanayi, savunma sanayinin gücünü göstermesi açısından da önemli olacaktır. Ve bu projenin içerisinde Türkiye artık eskisi kadar 100 tane istemiyor. Çünkü bir de Kaan var. Dolayısıyla da belki sayı daha az olabilir ama böyle bir projenin içinde olmak, ileriki aşamalar içinde teknoloji transferi, o teknolojiye sahip olmak, işte bu otonom uçaklar, yani F-35 5. nesil, 6. nesil, yani pilotsuz uçan uçaklar meselesinde de Türkiye'nin önünü açacak ve bu ortaklığın çok daha uzun vadeli savunma sanayine, şimdi biz NATO'nun geleceğini konuşurken o açıdan da baktığımızda çok ciddi bir yatırım olur ve çok ciddi bir kazanım olur Türkiye için.
1: Peki S-400 meselesi de aslında F-35, yani neden sonuç meselesini tablosunu ortaya koyduğumuz zaman S-400 konusunda söylenecek bir şey var mı içeride sizce?
0: Yani bu S-400'lerin ne yapılacağı konusunda somut bir şey bekliyor benim okuduklarım ve görüş yaptığım görüşe. Yani NATO da aynı zamanda, çünkü aslında bu CATSA dediğimiz şey Amerika'nın hasımları olarak tanımlanan ülkelerden yapılan alışveriş ve NATO sistemine uymayan, düşman olarak işaretlenen bir sistem S-400. Dolayısıyla da burada bunun kapağı kutusu açılmadan iade mi edilecek, üçüncü bir ülkeye mi götürülecek ya da bunlar işte ne bileyim NATO'nun karargahına götürüp depoya kilitlenecek mi? Bilmiyoruz ama bunlar hep konuşulan şeylerdi. Hani üçüncü ülkeler arasında farklı ülkeler de konuşuluyordu. Orada atılacak adım F-35'lerle ilgili daha somut gelişmelerin yaşanmasını sağlayabilir tabii.
2: Ama S-400 olduğu için F-35...
1: Kongre ayağı en azından zor olacak yani dönüştürülmesi.
2: Sadece Kongre ayağı dışında yani NATO savunma sisteminin tamamen karşısında olan bir sistem olduğu için, yani Türkiye tabii ki onu farklı gerekçelerle zamanında aldı. O çok büyük bir engel. O yüzden Türkiye zaten bunları kullanmıyor. Yani geri alır mı Rusya sanmıyorum. Üçüncü bir ülke formülü belki olabilir. Orada da tabii Türk-Rus ilişkileri
1: siyasi biraz, bir ama mesaj.
2: Evet, siyasi bir mesaj.
0: Orada tabii bizim F-400, Türkiye'nin de F-400, S-400 aldığı dönemki koşullar ve sonrasında Türkiye'nin batılı müttefikler gözündeki imajıyla ilgili durumla şu anda 2026'daki durum çok farklı. Yani darbe sonrası Suriye'de ciddi operasyonlar yapılıyor ve ciddi tehditler varken Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı vardı ve Türkiye bunu batılı müttefiklerinden sağlayamadı. Ve bunun üzerine aslında S-400'ü tırnak içinde almak zorunda kaldı. Biraz da bunu hani kötü komşu sahibi, ev sahibi yapar gibi, düşman sahibi yapar gibi oldu. Şimdi ise NATO üzerinden de okursak bir kere Türkiye ile Amerika ilişkileri çok daha farklı bir boyutta. Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu çok daha ileri bir seviyede. Bu güven meselesiyle ilgili bazılarında soru işaretleri olsa bile epey bir aşılmış durumda. Dolayısıyla da buradaki niyet beyanı özellikle Türkiye tarafından bu işin çözülmesi konusunda ileri bir adım olabilir ama dediği gibi bu kongreyi aşmak ve oradaki engelleri, S-400 konusundaki kafalardaki korkuları aşmak belki yasayı değiştirmekten çok daha kolay olabilir.
1: Şimdi tabii önemli noktalardan bir tanesi NATO'da külfet paylaşımı. Amerikan Başkanı'nın çok sert sözleri vardı gelmeden önce. Buraya gelmesi de çok kolay olmadı aslında o kararı vermesi. Bir ikna süreci de oldu. Hatta NATO Genel Sekreteri Nisan ayında Ankara'ya geldiğinde Trump'ı bu zirveye getirmek için ikna etmesi konusunda Erdoğan'dan destek istedi. İçeride de bir takvime yayılarak bu sürecin yürütülmesi mesajını Ankara net bir şekilde verecek. Yani evet, artık dikkatiniz başka bir yere çevriliyor. Avrupa biraz daha güç sahibi olacak bu anlamda NATO'nun kuvvet anlamında kontrolünde. Dolayısıyla ama bunu bir takvime yayalım, eksik kalmadan yapalım gibi kaygıları Avrupa adına da içeride ikili görüşmede Cumhurbaşkanı iletecek. Ne kadar hayati bir konu bu? Yani bunu bir takvime bağlanması.
2: Bu hem ikili ilişkilerde hem NATO anlamında ve bu zirve anlamında bir dönüm noktası. Yani hep tarihi zirve diyoruz ya, hakikaten öyle. Şimdi Genel Sekreter de dün dedi, Lahey'de alınan kararlar artık burada uygulamaya geçiş takvimi netleşecek. Yani buradan artık geriye dönüş yok.
1: Hatta yani %5 savunma bütçesini her ülke ayıracak.
2: Ayıracak ama belki 2035 var yılına kadar. O esnetilir mi? Yani çok esnetileceğini de düşünmüyorum ama zaten baktığımızda bir takım ülkeler ona 3 aşağı 5 yukarı yaklaşmış. Türkiye'nin dahil olduğu ülkeler ortalama barajını aşmış durumda. Bir de çok altta kalanlar söz konusu. Bu zirve bu açıdan Genel Sekreterin de söylediği gibi artık eski ayarlara dönmek mümkün değil zirvesi. Bu yeni ayarlarda da işte bahsedilen savunma harcamaları ve bu savunma harcamalarının içinde ve onun alt başlığı değil, onun altındaki önemli başlık işte bu savunma sanayinin bir şekilde entegrasyonunu da birlikte getiriyor.
1: Bugünkü
2: üretim kapasitesini arttırmak, üretim zincirini arttırmak, mühimmatı çeşitlendirmek ve ortaklaştırmak. Yani evet, NATO standartları aynı şeydi ama üretim kapasitesi yok. Burada şu da tartışılıyor. Şimdi Trump şunu söylüyordu. Evet, külfeti yüklenin ama silahı da benden alın. Bir şekilde Amerika şu noktaya da geldi. Evet, benden alın ama Amerika'nın da bu kadar kapasitesi yok. Ukrayna Savaşı ve İran saldırısı hem savunma hem de saldırı anlamında bir takım mühimmatın, bir takım silahların öyle 3 günde 5 günde üretilmediğini, üretim kapasitesinin yetmediğini gösteriyor.
1: Ya da teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki yenilemek gerekiyor.
2: Yenilemek gerekiyor. Amerika'da da bahsettikleri kadar bu kadar kapasite yok. Çünkü mesela bu İran hikayesinde o savunma füzeleri tükendi. Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa ülkelerinin depolarındaki bir takım silahlar ve mühimmatlar tükendi. Bunun hızlandırılması, onun için Avrupa'ya bugünkü forumda da zaten o şey yapıldı. Bir takım anlaşmalar yapılacak deniyor. Bugün daha netleşir. Evet, Amerika'dan alınacak ama şeyde de çok ciddi bir kapasite artışına ve sanayi ihtiyacı ortaya çıkmış durumda Avrupa'da.
1: Peki. Şimdi bir önemli başlık bölgesel konular. Ukrayna ve Suriye, daha doğrusu İran, Suriye ve bölge özelinde Orta Doğu'da nereye gidiliyor? Bu konular da tartışılacak. İkili ve tabii ki NATO marjında da Donald Trump'ın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir görüşmesi var. Bugün içeride Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmede Ukrayna konusu öne çıkacak. Yeniden taraflar bir araya getirilebilir mi? Biraz çaba bu yönde. Sahada da füze atışları ve drone saldırıları artmış durumda. Hüseyin Yılmaz, hemen o görüşmeden sonra yarın Donald Trump 14.30'dan sonra Putin'i arayacak. Rusya Devlet Başkanı'nı. O da hem NATO zirvesini hem bu ikili görüşmeyi çok dikkatle takip edecek. Ne dersin? Hep İstanbul zirvesine atıf yapıyor. 2022 İstanbul Anlaşması'na atıf yapıyor. Yeni bir ivme buradan sağlanabilir mi?
0: Çok mümkün tabii. Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde de bunun gündeme geldiğini biliyoruz. Türkiye'nin bir teklifte bulunduğunu. Sonrasında da Putin'in İstanbul görüşmeleri çerçevesinde yeni bir şeye hazır olduklarını söyledi. Görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ama orada tabii cephede kilitlenen bir savaş var. Yani dün genel sekreter de söyledi, Rusya savaşı kazanamıyor ve çaresiz kaldığı için de şehirlere saldırıyor dedi. Ve Nisan ayında Rusya ilk defa cephede 50 metre bile ilerleyemedi. Yani Donbas bölgesinde şu anda toprakların yaklaşık Ukrayna toprağının %20'sini elinde bulunduruyor ama kalan o bölge, yani aslında Rus bölgesi olarak tanımlıyor Rusya. O bölgedeki cephe hattının sabit kalması konusu en büyük tartışma konusu. Yani orayı tamamen istiyor Rusya ve Rus toprağı olarak tanımlanmasını istiyor. Oysa Ukrayna bunun hani dondurulmasını ve ileriki vadede işte statüsü belirsiz topraklar olarak tanımlanmasını istiyor ve bunun üzerinden yapılmasını istiyor. Burada şöyle bir şey var. Biraz önce son dakika geldi yayın sırasında. Almanya Dışişleri Bakanlığı önümüzdeki yıl Ukrayna'ya 140 milyar euroluk ek bir bütçe vereceklerini söylemiş. Bu çok önemli bir gelişme. Bu yıl için 90 milyar euro destek verilecekti. 20'si verilmişti, 70'i hala verilmemişti. Bu da Rusya'yı cesaretlendiren bir şeydi. Yani savaşın devamı ya da Rusya'nın kendi taleplerini dayatma konusunda belli ki Avrupa orada Ukrayna'nın arkasında durduğu mesajını bu NATO zirvesi çerçevesinde, zirve belki başlamadı, yarın liderler zirvesi ama en azından toplantılar, görüşmeler, yan toplantılar yapılıyor ve orada bir duyuru yapılıyor. Dolayısıyla buradan verilen Rusya'ya mesaj, biz Ukrayna'nın arkasındayız mesajı ve bunu Trump'la birlikte daha da netleştirip belki birinci elden doğrudan Putin'e iletmiş olacaklar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Yılmaz, Mete Çubukçu. Artık saatler kaldı Donald Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın buraya gelmesine ama bir taraftan Cumhurbaşkanı da külliyede görüşmelerini sürdürüyor. Önce Mark Carney ile Kanada Başbakanı ile görüştü. Şu sıralarda NATO'nun, ittifakın son iki üyesinden biri olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. O da Trump'la çok yakın bir isimdir, Alexander Stubb. Dolayısıyla görüşmeler devam ediyor. Sonrasında havalimanına geçmesini bekliyoruz. Donald Trump'ı karşılamak için ağır konuk, zor ikna edildi buraya gelmek için ama bir teşekkür mahiyetinde de bu yolculuğun yapılacağını söyleyelim. Sonrasında buraya gelecek liderler ve o ikili görüşme başlayacak, basın toplantısıyla birlikte biz nasıl bir tablo ortaya çıkacağını göreceğiz. Şimdi bir Öykü Tüccar'a dönelim. Pek çok değerlendirilecek boyut var bu zirveye ilişkin olarak. Yanında da NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk var. Sözü onlara bırakalım Öykü.
3: Evet, liderler gelmeyi sürdürürken aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğudan batıya açılan bir pencere olarak nitelendirdiği Ankara Palas'taki Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde başlatılan Müttefikler Ankara'da toplantısı da devam ediyor. 40'tan fazla oturum olacak bugün demiştik. Belki de Türkiye'den zirveye yönelik en önemli mesajları verecek iki isim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın farklı panellerde konuşmacı olarak yer aldılar. Önemli başlıklarda, önemli açıklamalarda bulundular. Özellikle Türkiye'nin NATO'daki yeri, beklentisi ve NATO'nun bu 0.3 olarak adlandırıldığımız yeni vizyonunda nereye oturması, nelere dikkat etmesi gerektiğine yönelik dikkat çeken ifadeler oldu. Yanımda senin de ifade ettiğin gibi NTV ekranlarında sıkça gördüğümüz bir isim, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk var. Kendisi İbrahim Kalın'ın katıldığı toplantıyı dinledi. Hemen size sorarak başlamak istiyorum efendim. Sizce İbrahim Kalın'ın toplantısında birçok başlık var, ayrıntılara gireceğiz ama sizin için toplantının ana başlığı, manşeti neydi?
4: Şimdi bir kere buradaki toplantıların tamamını zirvenin entelektüel kısmı olarak değerlendirmek lazım. SETA'nın, İletişim Başkanlığı'nın ve Münih Güvenlik Konseyi'nin birlikte düzenlediği bu toplantılarda aslında entelektüel bir tartışma yapılıyor. Ve bu tartışmalar diplomasi, liderler görüşmeleri, asker güvenlik meselelerinin haricinde entelektüel olarak nasıl bakmak lazım NATO'nun bu zirvesine, NATO'nun değişimine nasıl bakmak lazım, bunlar değerlendiriliyor. Şimdi MİT Başkanı'nın iki tane şapkası var. Birisi profesör, bir akademisyen, aynı zamanda eski SETA başkanı, aynı zamanda eski diplomat, büyükelçi ve sözcü olarak, biri tabii şimdi MİT Başkanı olarak bulunuyor. Dolayısıyla konuşması aslında ikisinin karışımı bir şey oldu. Hem entelektüel analizler yaptı, eleştiriler yaptı, hem de bir güvenlik kurumunun başkanı olarak olaylara baktı ve şöyle dedi: güvenlik sadece asker, ordu demek değildir. Ondan daha büyük bir şeydir. İçinde diplomasi var, siber güvenlik var, kültür var, iletişim var. Tüm bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi lazım. Ona bir kavram kullanıyor. Onu da müsaadenizle notlarımdan bakarak söylüyorum. Stratejik güvenlik ortamı. Bunu yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bunu yeniden şekillendirmemiz gerekiyor diyor. Ve ben dikkatimi çeken eleştirilerden bir tanesi, neden Türkiye NATO'nun bir kanadı, güney kanadı, yani sanki dışarıda olan bir ülkesi gibi anılıyor diyor. Oysa ki NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz, dünyanın önemli ordularından biriyiz. Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. NATO'nun niye merkezinde değil de kanadında tanımlamaları, yani bu coğrafi tanımlamadan çıkmak gerekiyor, evet, diyor.
3: Hatta kendisinin şöyle bir değerlendirmesi de oldu. Tek bir merkez var dedi. O da Brüksel, çünkü NATO'nun binası orada dedi. Aslında bu şekilde de bütün müttefiklerde, belki de merkez olma niyetinde olan bütün müttefiklere, iddiasında olanlara bir mesaj da vermiş oldu. Birlikten kuvvet doğar manasına gelen pek çok açıklaması oldu. Eşit ve dengeli bir NATO gerektiğinin de yine altını çizdi.
4: Şimdi NATO'nun merkezi teknik olarak, resmi olarak Brüksel, diğer devletler eşit. Yani bizi kanat, öbürünü kenar, öbürünü önemli, öbürünü büyük anılmasına karşı çıkıyor. Zamanın ruhunu kavramaktan bahsediyor ısrarla. Şu anda dünyada büyük bir değişim var. Zaman değişti. Bunun gereğini anlamamız gerekiyor. Bir ülkenin güvenliği diğer ülkelerin güvenliğiyle aynıdır. Birisi güvensiz ise, yani üyeleri kastediyor, diğerleri de güvende değildir. Biz Türkiye olarak terörle mücadelemizde FETÖ olsun, PKK olsun, DAEŞ olsun, NATO üyelerinden yeterince destek görmedik eleştirisinin altını çiziyor. Ülkelerin farklı farklı kapasiteleri var. Bu farklı kapasiteler tek başına yetmiyor. O nedenle birliğin tek bir ülke gibi düşünülmesi gerekiyor. Her ülkenin kapasitesini birleştirelim, birbirini tamamlayalım, öyle hareket edelim. Tek başına bir ülke yetmez. Hep birlikte hareket etmek zorundayız diyor.
3: Belki bu noktada sözünüzü kesiyorum. Çünkü Yaşar Güler'in de açıklamalar oldu. Oraya geçeceğim ama oraya geçmeden şunu da altını çizmek gerekir. Aslında Türkiye'nin NATO'nun gerçek bir ittifakı, müttefiki olmadığına yönelik eleştiriler olduğunu da belirtti Fidan ve düzeltiyorum, İbrahim Kalın. Ve aslında dedi ki Türkiye'nin bu çok kanallı diyalog penceresinin bir fırsat olabileceğinin altını çizdi. Burada hem Rusya'yı örnek verdi, hem İran'ı örnek verdi. Ve bu şekilde Türkiye'nin bu nasıl desek, ara buluculuk vasfının, diyalog kanalları açık bir ülke olan bir vasfının bir katkı sağlayabileceğinin de altını çizdi.
4: Şimdi kimi kastettiğimi de biliyorsunuz dedi ayrıca. Yani İsrail ve onun etkisinde kalan Rum kesimi, Yunan taraflarını kastediyor. Herkesle konuşabilen affedersiniz, az sayıda ülkelerden biri olarak hem Ukrayna ile hem Rusya ile konuşup İstanbul mutabakatını da sağlamıştık. Orada bir barış olmuştu. Bunun kimin bozduğunu da biliyoruz, detay vermeyeceğim dedi. Şimdi İran'la bir kriz var. Biz İran'la da konuşabiliyoruz. Amerika ile de konuşabiliyoruz. Dolayısıyla herkesle konuşabilen bir ülkenin NATO üyelerini tartışmak absürt bir şey demeye getirdi. Şimdi özellikle şunu düşünüyorum. Yani İstanbul mutabakatına vurgular. Belki Zelenski Ankara'ya gelecek, Trump gelecek, Türkiye arabulucu. Belki burada bir Ankara mutabakatıyla Rusya-Ukrayna barışı yeniden sağlanabilir. Çünkü Putin İstanbul mutabakatına sadık kaldığını ifade ediyor. Aslında onu önemsediğini belirtiyor. Göz hizası ilişki kurmak istiyoruz diyor. Bu da önemli bir konu. Yani Almanya ve Fransa bana göre kapalı olarak mesajı o tarafa. Yani biz NATO'nun asıl unsurlarıyız. Hani siz kanatsınız, kenarsınız, öbürü bilmem nedir fikrini ciddi bir şekilde eleştiridir bu. Göz hizasında eşit ilişki kurmak, eşit bir muamele görmek. NATO'nun yeniden inşası konusunda bu stratejik güvenlik ortamını tanımlamada sadece asker kısmını, ordu kısmını değil, birçok jeopolitik konumu, diplomatik ilişkiler, işte herkesle konuşabilme yetenekleri ve teknolojiyi hepsini içine alacak bir güvenlik stratejisi belirlemekten bahsediyor İbrahim Kalın.
3: Aslında Türkiye'ye olan yaklaşımını da eleştirdi bazı müttefiklerin. İhtiyaç duyduğunuzda Türkiye'ye dönüp rahat olduğunuzda bırakamazsınız dedi. Sizce burada kimi kastetti?
4: Şimdi Türkiye NATO içerisinde bir takım hatlar var ve bu hatların bir güç mücadelesi var. Yani Almanya ve Fransa'nın temsil ettiği bir hat var. Hollanda, Belçika ve İngiltere'nin temsil ettiği bir hat var. Amerika'nın tek başına temsil ettiği bir hat var ve diğer ülkeler var. Şimdi Türkiye'nin gücü, kuvveti arttıkça NATO içerisinde ya da bölgede ya da Avrupa'da güçlenmesini istemeyen o hatların, özellikle Fransa ve Almanya, isim vermedi ama ben onun kastettiğini biliyorum, bu ülkelerin Türkiye'ye karşı tavırlarını üstü kapalı eleştirmiş oldu.
3: Peki şu başlığının da altını çizmek istiyorum. Hem Kalın'ın eleştirileri oldu, hem de aslında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de eleştirileri oldu. Özellikle Avrupalı ülkelere mesajlar verdi Güler burada yaptığı konuşmada. Biliyorsunuz uzun süredir tartışılıyor. Bu savunma kapasitesi arttırılırken NATO'ya ile rekabet edebilecek bir düzeyde değil. Aslında bütün NATO Birliğin, ittifakın hepsini güçlendirecek bir şekilde olması gerektiğine dair hatırlatalım. Türkiye'nin SEF programına alınmaması mesela özellikle ciddi tepki toplamıştı. Siz Yaşar Güler'in sabah burada açılışta verdiği mesajları nasıl yorumluyorsunuz?
4: Şimdi ben çok önemli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Özellikle konuşma metnini de aldım. Tekrar inceledim ve son derece güçlü argümanları olan bir konuşmaydı. Aslında İbrahim Kalın'ın bakış açısı, Yaşar Güler'in bakış açısı örtüşen taraflar var. Şimdi Yaşar Güler diyor ki parayı arttırarak, yani savunma bütçenizi arttırarak sadece işin içinden çıkamazsınız. Parayla sadece olmaz bu konu. Güçlü bir askeri ordunuz gerekiyor, operasyonel gücünüz gerekiyor, lojistik gücü gerekiyor. Tüm bunları hesaba katmanız lazım. Yani parayı arttırdınız, hadi ne olacak? Silahı aldınız, o da yetmiyor. Güçlü, operasyonel, eğitimli, hazır, yani yarın diyelim ki NATO'ya bir saldırı olduğunda oraya asker göndermeye hazır kaç tane ordu var NATO içerisinde? Şimdi bu vurgu önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşar Güler burada şunu kastediyor. Bütçeleri arttırdınız, parayı arttırmakla olmuyor. İşin içerisine ordu, güçlü orduları katmanız lazım. Bu da Türkiye'de var. NATO içerisindeki en güçlü ordulardan biri Amerika'dan sonra Türkiye ise ona göre davranmak gerekiyor. Bir şey daha var. Savunma sanayi pazarı oluşturmaya çalışıyor Rutte. Dün de basın toplantısı vardı. Yani savunma sanayimizi birlikte üretelim, caydırıcı olalım. Kim üretecek bunu? Önceki gün Aselsan Genel Müdürü'yle görüştüğümde şunu söyledi. Bizim ürettiğimiz teknoloji Avrupa'nın birçok ülkesinde yok. Onlara satmak istiyoruz. Aslında kanuni olarak bir kısıtlama yok. Eskiden vardı, Belçika'da vardı, Almanya'da vardı, kaldırıldı. Ama şimdi dedi psikolojik kısıtlar var. Türkiye'den bunu almak istemiyorlar. Türkiye'den bunu satın almak istemiyorlar. Halbuki birçok alanda onlardan daha iyi durumdayız. İşte bu da ordunuzu dikkate alacaksınız, savunma sanayinizi dikkate alacaksınız. O Türkiye'yi konumlandırma biçimi. Biz bunlarda güçlüyüz. NATO'yu yeniden şekillendirirken buna dikkat edeceksiniz. O psikolojik bariyerler, psikolojik kısıtlar, o tabulardan kurtulması gerekiyor. Bugün gördüğüm iki konuşmada ve burada yapılan konuşmalarda NATO eleştirilerini bu çerçevede okuyorum ben.
3: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, 40'tan fazla panele sayısız buradaki misafirlere ev sahipliği yapıyor. Münih Güvenlik Konferansı'yla SETA işbirliğindeki Ankara'da Müttefikler Ankara'da programı. İbrahim Kalın burada bir konuşma yaptı. Öncesinde de Yaşar Güler buradaydı. İki gün boyunca da aslında burada müttefik ülkelerin önemli isimleri, bakanları burada konuşmalar yapmaya devam edecek.
5: Öykü Tüccar aktardı. Kemal Öztürk'le konuştular. Onlar konuşurken bir yandan da havalimanından görüntüler geldi ekrana. Liderler Ankara'ya geliyor. En son Lüksemburg Başbakanı geldi Ankara'ya. Daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de Ankara'ya gelmişti. Ankara'ya indikten sonra da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, bir mesaj paylaştı. Bir anlamda bu zirveden beklentisini de özetliyor. Ne diyor Seda?
6: Diyor ki önemli çalışmalar bekliyor bizi Ankara'da. NATO'nun verimli geçmesini bekliyoruz. Halkımız için daha fazla koruma sağlayacak, savunma kapasitemizi artıracak ve Ukrayna Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenli işbirliğini daha da güçlendirecek kararların artık alınması gerekiyor diyor Zelenski. Ve sanayi forumu liderlerle planlanan yaklaşık 20 ikili görüşme var. Yeni insansız hava aracı anlaşmaları ve ortaklarımızla yapılacak diğer mutabakatlar da yine gündemimizde diyor. Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için uğraşıyoruz. Yeni hava savunma sistemleri, bu sistemlere yönelik füzeler ve üretim lisansları konusu önceliklerimiz arasındadır. Ukrayna'ya somut adımlarla destek veren herkese minnettarız diyor. Yine savunma sanayi, İHA'lar, SİHA'lar zaten buradaki savunma forumunun da yıldızları.
5: Doğru. Onun beklentisi yüksek Ukrayna tarafının. Bakalım bu zirveden o beklentinin ne kadarını alabilecek, NATO ne kadar karşılayacak. Liderler geliyor demiştik. Şimdi hemen Ankara Havalimanı'na dönelim. Mustafa Berber takip ediyor. Mustafa, kimler geldi, kimler bekleniyor?
7: Ahmet Arpat, Seda Üretir hani bir önceki yayında dile getirmişti ya, Ankara'ya yağmur gibi uçaklar inmeye başladı. Evet, Ankara'da iki havalimanı, Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'na çok sayıda lider inmeye başladı. Şu ana kadar gelen liderlere bakacak olursak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dışında gelen önemli isimler var. Hollanda Başbakanı Ankara'ya ulaşan isimlerden biri. Az önce mesajını okuduğumuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yine Ankara'ya gelen isimlerden biri. İsveç Başbakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, Finlandiya heyeti, Çekya heyeti, bunun yanı sıra İzlanda heyeti, Letonya ve Kanada Başbakanı yine Ankara'ya ulaşan isimler arasında. Hollanda Başbakanı'nın geldiğini söylemiştik. Lüksemburg Devlet Başkanı yine Ankara'ya gelen isimler arasında. Yine bakacak olursak dün gelen isimler arasında olanlar, Bulgaristan Başbakanı dün Ankara'ya ulaşmıştı, Rumen Radev. Bunun dışında İsveç Başbakanı, yine Letonya Başbakanı, Kanada Başbakanı'nı az önce dile getirmiştik. Ve bunun yanı sıra gelen önemli liderler var. Belçika ve Lüksemburg devlet başkanları, başbakan düzeyinde, bakanlar düzeyinde gelen önemli heyetler var. Tabii heyetler Ankara'ya geliyorlar. İki farklı havalimanından bahsediyoruz. Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı. Ve havalimanından çıktıkları andan itibaren aslında NATO'nun mesajlarını, NATO zirvesine ilişkin mesajları görmeye başlıyorlar. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından organize edilen bir süreçti bu süreç. Ve havalimanında liderlerin kullanacağı güzergahlar üzerinde NATO'nun mesajlarını içeren billboardlar hazırlanmış durumda. Yine Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işleyişine ilişkin billboardlar, üretilen yerli silahlar bu güzergahlar üzerinde. Yani liderler Cumhurbaşkanlığına gidene kadar, zirvenin yapılacağı alana gidene kadar ya da dinlenecekleri, konaklayacakları otellere gidene kadar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koordinesinde hazırlanan ve NATO'ya anlatan bu mesajlarla karşı karşıya geliyorlar. Tabii devam edecek kısa bir süre içerisinde, yaklaşık artık bir saatlik dilim içerisinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya ulaşmasını bekliyoruz. Ardından İngiltere heyetinin ve gün içerisinde de yine Fransa heyetinin ve İtalya Başbakanı'nın da buraya gelmesini bekliyoruz. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için hareketlilik devam ediyor.
5: Mustafa Berber aktardı. Havalimanında hareketlilik yaşanıyor. Liderler Ankara'ya geliyorlar. Tabii beklenen bir de Trump var. Onun da saat 1.30 sularında Ankara'da olmasını bekliyoruz. Bakalım onu taşıyan uçak indiği andan itibaren nasıl görüntüler verecek, neler yaşanacak, takipteyiz elbette. Hı hı.
6: Takipte olduğumuz bir noktada savunma forumu. Savunma forumundan yayınlar da yapıyoruz ve aslında bu zirvenin en önemli ayaklarından birini bu forum oluşturuyor. Doğru. Özden Erkuş da orada. Özden, dünden beri yaptığımız yayınlarda hep savunma forumunda ülkeler arasında, uluslararası bazı işbirliklerinin, bazı mutabakat zaptlarının imzalanacağının altını çizmişti. Özden, dışarı gelen bilgiler var mı? Orada imzalanan mutabakatlar oldu mu?
8: Oldu. İmzalananlar var, imzalanacak olanlar var. Büyük projeler de açıklandı ama şunu hemen belirtelim. Havaalanında şu anda yaşanan hareketlilik birazdan buraya da yansıyacak. Çünkü önümüzdeki dakikalarda Rutte, Yaşar Güler ve Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmasından sonra aynı anlarda Zelenski'nin de buraya gelmesini bekliyoruz. Çok sayıda yabancı basın mensubu ve elbette bizler de onun buraya gelmesini bekliyoruz. Sen gelmeden önceki açıklamalarını aktardın Seda, ama buraya gelince yapacağı konuşmada altını çizecekleri, çizeceği konularda son derece önemli, merakla beklenen isimlerden bir tanesi. Şimdi birazdan az önce de söylediğim gibi bir açılışı yapılacak. Rutte konuşacak, Yaşar Güler burada bir konuşma yapacak. Cevdet Yılmaz'ın yine bir konuşma yapmasını bekliyoruz ama sabah saatlerinde bir sunum yaptı NATO Genel Sekreteri ve o sunumda dev projelere ilişkin bilgiler verdi. Onlardan bir tanesi A400M ve A330 uçakları. Bunlardan bir tanesi ağır nakliye uçağı, diğeri ise havadan yakıt ikmal uçağı. İşte bu çerçevede NATO filoları kadrolarını büyütmeye karar verdi ve bununla ilgili de anlaşma burada duyuruldu. Hemen belirtelim, Airbus'la bu çerçevede anlaşmalar yapılmış durumda. Bir diğer önemli anlaşma Northrop Grumman'la yapıldı. İstihbarat gözetleme ve uzun menzilde istihbarat toplayabilmek için MQ-4C Triton uçağının, insansız hava aracının edinilmesine ilişkin bir duyuru da yaptı. Yine bu son derece önemli, özellikle Rusya sınırı boyunca uzun saatler boyunca yüksek irtifadan çalışabilecek bir insansız hava aracı ile ilgili olarak da bir açıklama yapıldı. Yine havadan erken uyarı ve ihbar uçakları, bilindiği üzere NATO'nun AVAX'ları var ama o uçaklar artık ömürlerini doldurmak üzere, onların yerine yeni E3 Sentry tipi Saab tarafından üretilen uçaklar devreye alınacak. Yani milyarlarca dolarlık, euroluk bu anlaşmalar duyuruldu. Kısa süre önce de Lockheed Martin ile Alman Rheinmetall arasında bir anlaşma duyuruldu. Kısa menzilli balistik füze üretimi, bu son derece önemli Almanya için, daha doğrusu Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve NATO için. Bu çerçevede ilk kez bu balistik füzelerin bu anlaşmayla ABD dışında Almanya'da üretileceği bilgisini de paylaşmak gerekiyor. Yani Ankara'da düzenlenen savunma forumunda somut adımlarda yavaş yavaş duyurulmaya başlandı ve şu ana kadar 40-50 milyar euroyu aşan o tutarlarda sözleşmelerin altına imza atıldı. Gün boyunca da buna ilişkin bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Tabii buradaki forum özellikle Türk savunma sanayi şirketleri açısından son derece önemli. Çünkü yeni güvenlik mimarisi NATO'nun 3.0'lık yeni konseptli çerçevesinde Avrupa'nın silah ve savunma sistemleri ihtiyacını karşılayabilecek altyapıya sahip birkaç ülkeden biri, bilindiği üzere Türkiye. İşte bu çerçevede Rutte'nin daha önce yaptığı açıklamalar var. Aselsan'ı örnek göstermişti. Aselsan ziyaretinden ne kadar etkilendiğini anlatmıştı. Aselsan'ın genel müdürüyle de burada bir röportaj gerçekleştirdik. O da bazı önemli bilgiler verdi. Şunu söylüyor: takvimimiz çok daha hızlı, çok hızlı üretim yapabiliyoruz, fiyatlandırmamız daha iyi dedi Ahmet Akyol ve geçen yıl 10 milyar dolarlık bir ihracat rakamı olduğunu söyledi. Son 2 yılda %29'luk bir büyüme gerçekleştirdiklerini de vurguladı Aselsan adına yaptığı bu açıklamada ve bu çerçevede Aselsan dahil olmak üzere çok sayıda Türk savunma sanayi şirketinin yetkilileri de burada. Elbette yeni dönemde NATO'nun savunma ihtiyaçları konusunda o şirketlere de görev düşecek gibi görünüyor ve burada da bu görüşmelerde o projelerin ne olabileceğine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor, yapılmaya da devam edecek Seda.
5: Özen Erkuş aktardı. Önümüzdeki saat diliminde daha sık döneceğiz savunma sanayi forumuna, zira NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı oraya katılacaklar. Bir açılış konuşması yapacaklar. Ukrayna lideri oraya gidiyor. Önemli konuşmalar, önemli anlaşmalar yapılacak. Yani bugünün önemli duraklarından biri orası, NATO Kongresyum ve elbette Ankara Havalimanı, çünkü Trump'ı bekliyoruz.
6: Evet, Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi oldu. Oradan Ankara Havalimanı'na geliyor liderler, iniyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme oluyor. Sonrasında artık akşam üzeri saatlerinde tekrar hepsi toplanacaklar. Zaten bir saatten az bir süre kaldı Trump'ın inişine de.
5: Doğru.
6: Zaman zaman uçağını görüntüleyebiliyoruz. Zaman zaman radardan kayboluyor uçak ama çok kalmış olamaz. Bir saat içerisinde burada olacak. Tam da tahmin edildiği üzere Kremlin'den de dikkatle takip ediyoruz açıklaması geldi. NATO zirvesini, Ankara zirvesini. Bulgaristan
5: sınırında.
6: Yani Bulgaristan yavaş hava sahasında.
5: Türk hava sahasına girmek
6: üzere. Trump'ın
5: güzel
6: uçağı da artık bir şey kalmadı. Peki, ara verelim.
5: Saat başında buradayız.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Arası.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Sıcaklıklarda hafta boyunca bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da etkili olması beklenen sağanaklar ani sel, su baskınlarına neden olabilir. Yıldırım ve dolu ihtimaline karşı da tedbirli olunmalı. Marmara'da sert boyraz ulaşımı zaman zaman zorlaştırabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'daysa yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı gölge yerler tercih edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 7 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Erkeği hamile kalan tek canlı deniz atı. Dişi deniz atı yumurtalarını erkeğin karnındaki keseye bırakır. Ve erkek deniz atı 45 gün kadar süren hamileliğin ardından 200 kadar yavruyu doğurup doğumdan sonra da onların bakımını üstlenir. Dikey vücudu, at başına benzeyen başı, hortum biçimindeki burnu, birbirinden bağımsız hareket eden gözleri ve kuyruğuyla masallara yakışan bu canlı balık sınıfına giriyor. Deniz atının Türkiye denizleri de dahil dünyada yaygın olarak yaşadığını ama avcılar nedeniyle neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu ekleyelim ve deniz mevsiminin başlaması nedeniyle uyarımızı tekrarlayalım. Ne kadar iddialı, dikkatli, bilgili olduğunuzu düşünürseniz düşünün, deniz atı görürseniz sakın dokunmayın. Onu alıp su yüzeyine çıkarmayın. Akvaryumda deniz atı yetiştirmeye kalkmayın. Ve kurutulmuş deniz atı satın almayın. Bunları yapanları uyarın. Tabii deniz atlarının yaşadığı alanların korunmasına da yardımcı olun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağ nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sayın dinleyenler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Savunma Sanayi Forumu'nda konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerimizin radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım, simülasyon ve yapay zeka destekli sistemler alanındaki yatırımları ise savunma sanayi kapasitemizi yalnızca nicelik olarak değil, nitelik olarak da ileri taşımaktadır. Tüm bunlarla birlikte NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, yaşanan savaşlar ve çatışmalar göstermiştir ki sahadaki başarı yalnızca mevcut stoklara değil, aynı zamanda hızlı öğrenme, hızlı üretme ve hızlı uyarlama kapasitesine bağlıdır. Drone teknolojilerinden elektronik harbe, mühimmat üretiminden yazılım güncellemelerine kadar birçok alanda askerler, mühendisler, girişimciler ve karar vericiler arasındaki mesafe kısaldıkça cephedeki etkinlik de bir o kadar artmaktadır. Bu nedenle bizlerin görevi barış zamanında bu işbirliği kültürünü inşa etmektir. Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır. Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim. Bu çerçevede forum boyunca yapılacak temas ve değerlendirmelerin gerçek projelere, ortak girişimlere, üretim mutabakatlarına ve kabiliyet çıktılarına dönüşmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you.
2: Çok teşekkür ederim Minister Yaşar Güler. Thank you very much indeed for your comments there. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen.
3: Ve evet, Ankara konuklarını ağırlıyor. NATO zirvesine hazırlandı. Bugün de artık zirvenin en hareketli saatlerinin yaşandığı saatlerdeyiz, yaşandığı anlardayız. Ahmet Arpat'la birlikte yayındayız ve NTV ekipleri olarak da Ankara'nın kritik bütün duraklarında hemen hemen her noktasındayız. Örneğin liderlerin karşılandığı havalimanında nöbetteyiz. Örneğin Beştepe'de farklı noktalarda nöbetteyiz. Zira orada da çünkü hem karşılamalar olacak hem de öte yandan yine toplantılar yapılıyor. Ankara'da aynı zamanda ATO'dayız. Çünkü savunma forumu orada yapılıyor. Kaldı ki az önce zaten bakanın açıklamalarını da oradan ekrana verdik.
4: Bu saat dilimi itibariyle biraz daha Trump'a odaklanacağız. Çünkü bu saat dilimi içerisinde artık ABD başkanını taşıyan başkanlık özel uçağının Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Orada bir hareketlilik de var. Hemen dönelim o noktaya. Mustafa Berber bizi izliyor. Mustafa, nedir hazırlıklar Trump'ın inişi için?
5: Ahmet Arpat, öyle ki hava takip radar sistemine baktığımızda bir saatten az bir süre kaldı. Planlanan uçuşa göre ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara Havalimanı'na ulaşmasını bekliyoruz artık o bir saatten kısa süre içerisinde. Oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. Yani dün itibariyle bazı çatılardan yayın yapmamıza bir sorun çıkartılmamıştı. Sabah saatlerinde çatılardan yayın yapmamız için bir engel yoktu. Ancak saat ilerledikçe ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi yaklaştıkça güvenlik ve teyakkuzda en üst düzeye çıkmış durumda. Yani adeta köşe kapmaca oynuyoruz diyebilirim. Çünkü havalimanının apronun görünmesi istenmiyor. Bunun nedeni güvenlik olarak açıklanıyor gerekçe. Ve bu nedenle de gazeteciler aslında tek tek bir yere dağılmış durumdalar. Ve her kez Trump'ın gelişini ekranlara getirmek istiyor. Uçağının inişini ekranlara getirmek istiyor. Ancak bunun için de demin de belirttiğim gibi polis adeta köşe kapmaca oynanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ege Denizi üzerine doğru yaklaşmış durumda. Yaklaşık 45 dakika içerisinde de artık uçağın Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Tabii Ankara Havalimanı'na inince Donald Trump'ın durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Beştepe'ye gidecek. Burada resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılaması bekleniyor. Ve bu karşılamanın ardından resmi tören gerçekleşecek Beştepe'de. Bunun ardından da ikili görüşme yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından. Oldukça dikkat çeken, oldukça yoğun bir gün. Pek çok lider Türkiye'ye gelmeye başladı. Dün itibariyle gelenler vardı. Letonya heyeti, Hollanda heyeti, bunun yanı sıra Finlandiya, İzlanda, Bulgaristan heyetleri gibi. Kanada Başbakanı, ki geçtiğimiz saat diliminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Yine Lüksemburg heyeti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte bu gelişler bitmeyecek. Ardından İngiltere heyetinin gelmesi bekleniyor. İtalya'nın gelmesi bekleniyor. Almanya heyetinin gelmesi bekleniyor. Yani gün içerisinde hava trafiği devam edecek. Aslında diplomasi trafiği öncesinde hava trafiği devam edecek ve ardından da o diplomasi trafiği yaşanacak. Sadece Ankara Havalimanı'na inmiyor liderler. Mesela örnek verecek olursak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Tabii bizim bulunduğumuz Ankara Havalimanı'nı artık VIP bir uçuş bölgesi. Askeri havalimanından VIP uçuşlara döndürülmüştü. Buraya o VIP uçuşlar gerçekleştiriliyor ama Esenboğa Havalimanı'nda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kısmi bir aslında hava trafiği önlemi almıştı. Kısmi bir kısıtlama getirmişti. O da bugün itibariyle saatler 10 ve 18'i gösterene kadar bu kısıtlamayı karşılıyordu. Hava trafiği orada duracak. Yarın itibariyle ise yine 14 ile 21 arasında o hava trafiğinin durması bekleniyor. Çünkü devlet başkanları inecekler ve yarın itibariyle de ülkelerine dönüşlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı'nda da bir kısıtlama uygulanıyor. Ancak gözler bu saat dilimi itibariyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağına çevrilmiş durumda ve Trump'ın Ankara Havalimanı'na kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Ardından da Türkiye'deki resmi ziyareti başlamış olacak. Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı en son 2009 yılında Ankara'ya gelmişti. Barack Obama, bakacak olursak 2015 yılında da Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Türkiye'ye gerçekleştirilen son 9 yıldaki ilk ziyaret olacak ama Ankara'da 17 yıl sonra ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ağırlamış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak Donald Trump ve ardından da görüşmeler başlamış olacak.
6: Mustafa Berber aktardı. Şimdi kameralarımızı Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na çevirelim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşuyor.
7: Billions of dollars. Yıl içerisinde NATO savunma sanayisi tabanını yüzde air defense systems and strike capabilities. Muazzam miktarda arttırdık. 37 milyar dolarlık ek yatırım yaptık ve bugün imzaladığımız anlaşmalarla da onlarca milyar dolarlık ek savunma ve caydırıcılık yatırımını kağıda dökmüş olduk ve önümüzdeki yıl ittifakın üretim kapasitesinin 4 milyon top mermisine çıkmasını hedefliyoruz. Yani bu yıldaki bu üretim bir yılda iki katından fazla artmış olacak. Gerçekten somut ilerleme sağladığımızı söyleyebiliriz. Doğru yönde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Stratejimiz çok net. Ancak tabii ki futbol benzetmesi yapayım. Maç daha bitmiş değil ve maçı kazanmak için tüm takım oyuncularımızın üstüne düşeni yapması gerekiyor. Daha fazlasını daha hızlı birlikte yapmamız gerekiyor. Tabii ki zamanımız kısa ve yeteneklerimizi ve kapasitelerimizi hazır tutmak için mevcut güvenlik koşullarında bunu hemen gerçekleştirmemiz gerekiyor. Rusya'ya gelelim. Rusya savaş makinesine ulusal bütçesinin neredeyse yarısını harcıyor. Düşünün, %50'si. Yani Rusya'nın, Moskova'nın bütçesinin yarısı savunma sanayine gidiyor. Ve sadece savunma değil, tabii ki diğer savunma sanayisinin yanı sıra diğer sanayileri de savaşı destekler halde. Çin silahlı kuvvetlerini modernize edip nükleer yeteneklerini herhangi bir şeffaflık olmadan geliştirmeye devam ediyor. Kuzey Kore nükleer programını geliştirmeye ve Rusya'ya destek olmaya devam ediyor. ABD'nin geçen yılki ve son operasyonlarıyla nükleer ve balistik füze operasyonları büyük oranda ortadan kaldırılmış olsa da kesinlikle tetikte kalmalıyız. Çünkü bu ülkeler bizim çıkarlarımızı düşünmüyor. Ve işte karşımızda olan durum bu. Yani yüzleştiğimiz gerçeklik bundan ibaret ve bu sınamalara karşı durabilmek için bir transatlantik savunma sanayisi devrimine ihtiyacımız var. Buradaki homurdanan sanayi makinesi artık kükremeye başlamalı. Evet, kulağa dramatik geliyor ama bu yapılabilir. Hükümetlerin tabii ki oynamaları gereken roller var. Uzun vadeli kontratlarla ve siparişlerle bunu yapmalılar. Bugün çok harika bir örnek diyebiliriz. Bugün imzalanan kontratlardan daha fazlasını istiyoruz lütfen. Tabii ki çok fazla yönetmelikler var, farklı regülasyonlar var. Hem hükümetler hem de yatırımlar üretim anlamında daha da arttırılmalı ve hükümetler savunma sanayinin işbirliğini artırabilmesi için gerekli şartları oluşturması gerekiyor. Fabrikaların güvenilir enerji kaynaklarına, elektriğe, enerjiye, yakıta ihtiyacı var. Güvenli arz zincirlerine ihtiyaç var. Tabii ki burada mühendislere, teknisyenlere, inovasyon yapacak insanlara ihtiyaç var. Aynı zamanda
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşuyor. Tabii aslında evet, biz ev sahibiyiz Türkiye olarak, Ankara olarak, Ankara zirvesi. Ama tabii Rutte de ev sahibi. Evet. Dolayısıyla başrolde pek çok defa konuşuyor. Dün

Seda Üretir, evet, Donald Trump direkt olarak buraya gelmeyecek ama aslında temaslarını bu bölgede sürdürecek. Yani külliye buraya çok yakın bir nokta. Sonrasında konaklayacağı yer hemen arkamda görüyorsunuz. Ve yine Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği hemen buranın karşısında. Yani o nedenle aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani Ankara genelinde zirve kapsamında yaklaşık 70 bin güvenlik personeli görev yapıyor. Bunların 55 bini polis ve jandarmadan oluşuyor ve tüm bu güvenliğin belki de en hassasiyetle yürütüldüğü yerlerden biri burası. Donald Trump'ın konaklayacağı otel. Öyle ki bakın şu anda polis ekiplerinde görebiliyorsunuz. Yani Trump'ın oteline giren tüm yollarda polis bariyerleri, barikatları var ve burada görevli olsun olmasın, yani hatta görevli olanlar dahi, yani bu Amerikalı personellerden bahsediyorum, onlar bile içeri girerken, otelin bulunduğu noktaya alınırken burada güvenlik kontrolünden geçiriliyorlar. Ya hatta bomba taramasından geçiriliyorlar. Yani işte bomba taraması yapan köpekler var, hassas burunlu köpekler var. Araçlar didik didik aranıyor. Yani sadece işte kartınızı göstermeniz yeterli olmuyor. Şimdi bunun dışında dünden bu yana nasıl bir farklılık var? Yani güvenlik çemberi genişletiliyor diyoruz. Şimdi burası kırmızı alan, en hassas noktalardan biri. Dün buradan yaptığımız yayınlar sırasında sivil araçlar geçebiliyordu. Ama şu anda o çember genişletildi. Sabah saatlerinden bu yana artık sivil araçlar kesinlikle alınmıyor. Ve ileride bakın görebiliyorsunuzdur. Şimdi Arhan Pınar sizlere gösterebilirse eğer, yol bakın otobüslerle de kapatılmış durumda. Hem polis bariyerleri var sağlı sollu cadde üzerlerinde, hem de buraya gelen yolların başında da otobüsleri görüyorsunuz. Yine yollardaki o karşıdan karşıya çift şerit olarak kapatılmış polis barikatlarını da görebilirsiniz. Şimdi Donald Trump tabii belki bu saat dilimi içinde Ankara'ya gelecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi var külliyede. En önemli temaslardan bir tanesi bu. Bu kapsamda da tabii ki oradaki temaslarını tamamlamasının ardından da bulunduğumuz noktaya gelecek. Geceyi burada geçirecek. Kalabalık bir ekiple geldiğini belirtiyoruz. 1000 kişilik bir ekiple burada olacağı belirtiliyordu ki burada şimdi işte Dışişleri Bakanı Rubio olacak, Hegseth yine gelen isimleri arasında, yine Hazine Bakanı, Genel Sekreter Yardımcıları, bunun gibi birçok isim, önemli isim burada olacak. Tabii geniş güvenlik önlemleri alınıyor dedik, alındı dedik. Sadece polis ekipleri değil, gizli servis elemanları da burada günlerdir. Hatta Amerika Birleşik Devletleri askeri personelini de sık sık görebiliyoruz. İçeri giriş çıkış yapıyorlar. Yaklaşık 1-1,5 saat önce de buradaki konvoy Donald Trump'ı karşılamak için havalimanına hareket etti. O hareket sırasında da işte o sabah saatlerinde de gözlemlemiştik, anlatmıştık. Son teknoloji cihazların bulunduğu araçlar da havalimanına doğru hareket etti. Aynı zamanda Donald Trump'ın makam araçları, yani canavar diye tabir ettiğimiz o iki makam aracı da yine havalimanına hareket etti ki konvoyun arasındaydı. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Şimdi hani Donald Trump'ın güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Şimdi burada futbol olarak da adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın nükleer saldırı emri verebilmesi için yanlarında gezdirdiği seyyar iletişim cihazı da yine buraya geliyor. Bu da önemli bir detay. Kalacağı oteli de anlatıyoruz zaten. Biliyorsunuz 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacak. Öyle ki kurşun geçirmez camları olduğu biliniyor. Yine bombaya mukavemet gösterebilecek duvarlara sahip bir oda. Ve bakın şimdi bakın şunu da göstersin size Arhan Pınar. Bakın bir araç girdi şimdi. Muhtemelen içeride çalışan bir personel olabilir. Güvenlik personeli olabilir. Yine Trump'ın heyetinden birisi olabilir. O araçlar bile bakın bomba hassas burunlu köpek tarafından aranıyor. Şimdi dediğim gibi artık gözler havalimanında. Yani Donald Trump'ın buraya gelmesi, Ankara'ya ulaşması bekleniyor 36. NATO zirvesi kapsamında. Bu ilk resmi ziyareti olacak Donald Trump'ın Türkiye'ye.

0: yönelik ve direkt olarak buraya değil, buraya gelmeyecek, külliyeye geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi var. Heyetler arası görüşme yapılacak. Tabii o temaslar bittikten sonra da yine geniş güvenlik önlemleri altında Donald Trump'ın konaklayacağı otele gelmesi bekleniyor. Biz de gelişmeleri an be an takip edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir konuşma yapmaya başladı. Ona da bir kulak verelim şimdi.
2: Katılıyorum. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin sıklıkla kullandığı Teksas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Bugün Sayın Genel Sekreter tarafından duyurulan NATO'nun sanayi işbirliğine yönelik yeni stratejisi de esasen buna işaret etmektedir. Değerli konuklar, savunma sanayi dayanıklılığı artık sadece hükümetlerin ve şirketlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu alanda başarı ancak üniversiteler, finans sektörü, iş gücü gibi toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm bu yapı her şeyden önce insan gücüne dayanmaktadır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor, gelecek bizim genç iş gücümüzle.
3: Görüntüler ATO Kongresyum'daki savunma sanayi forumundan, forum başladığı açılış konuşmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor şu dakikalarda. Bir kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Şimdi yine ATO Kongresyum'a gideceğiz ama salonun dışına bu kez Ahmet Ergen ve Özden Erkuş'un önemli bir konuğu var. Sözü onlara bırakalım.
4: Ahmet, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi savunma sanayi forumu sabah saat 10'da başlamıştı. Çalışmalar devam ediyor. Oldukça önemli açıklamalar oldu. İmzalanan mutabakat zapları var. Onlara ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu saat itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuşması devam ediyor. Ama bundan sonraki zaman diliminde de oldukça yoğun bir program var. Biz Özden Erkuş'la birlikte Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'yi yayınımızda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Şimdi öncelikle kolay gelsin diyelim. Teşekkür edelim yayına katkınız için. Ben hemen şunu sorarak başlayayım. Şimdi zirve marjında savunma sanayi oldukça önemli bir noktada ve
5: doğru.
4: Savunma sanayi konuşulurken NATO'nun seri ve nitelikli üretim ve hızlı teslimat çerçevesinde bir savunma sanayine kavuşma hedefinden söz edildi. Bu çerçevede Türk savunma sanayinin pozisyonu ve avantajlarını size sorarak başlayayım.
5: Aslında öncelikle şunu söylemekte fayda var. NATO'nun bu önemli zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması çok bizim için kıymetli. Bununla beraber NATO'nun içerisindeki savunma sanayi şirketlerini bir araya getiren bu forumda da birçok savunma sanayi şirketle beraber işbirlikteliklerini NATO içerisindeki kabiliyet artırımı konusunda konuşmaya, işte somut anlaşmalara dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Tabii Türkiye'nin NATO'nun diğer üyelerinden farklı bir noktada olmasının sebebi aslında yıllardır Türk savunma sanayine yapılan yatırımlar. Türk savunma sanayinin aslında en önemli kabiliyeti sadece ulaşmış olduğu teknolojik seviye değil, aynı zamanda üretim kabiliyetiyle çok hızlı bir şekilde ürünleri kullanıcılarına teslim edebilecek bir kapasiteye sahip olması. Avrupa'da birçok ülke, NATO'nun birçok üyesi şu anda 5 yıl, 6 yıllardan bahsederken hava savunma füzelerinde, işte balistik füzelerde, seyir füzelerinde Türkiye şu anda çok kısa zaman içerisinde bunları mevcut kabiliyetiyle, kapasitesiyle teslim edebilecek bir noktada. Bu gerçekten NATO'nun kabiliyet artırımı ve ihtiyaçlarını giderilmesi için çok kritik bir kabiliyet. Bununla beraber Türkiye sadece büyük şirketler tarafından yapılan bir organizasyonda savunma sanayinde ürün üretmiyor. Türkiye'nin 3500'den fazla firması, irili ufaklı birçok firması tedarik zinciri içerisinde büyük firmalarımıza üretim yapıyor. Böyle canlı hareketli bir tedarik zincirini başka hiçbir Avrupa ülkesinde şu anda bulamıyorsunuz. Bulmanız için de, bu yatırımların gerçekleşmesi için de ciddi bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü bu sadece parayla ilgili bir şey değil. Hem bu kabiliyetten hem bu yatırımların peyderpey hayata geçmesi lazım. Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın, aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Geçen yıl 10 milyar doları geçen bir ihracatı oldu. Bununla beraber, bu iş birliktelikleriyle beraber çok hızlı bir şekilde bunun 15-20 milyar dolarlara biz tırmanacağını düşünüyoruz açıkçası.
6: Sayın İkinci, tabii savunma ve silah sistemleri dendiğinde bir konvansiyonel olanlar var, bir de tabii çok daha sofistike olanlar var.
5: Doğru.
6: Siz Roketsan olarak çok daha sofistike olan ürünleri üretiyorsunuz. Doğru. Güdümlü mühimmatlar, akıllı mühimmatlar başta olmak üzere.
5: Evet.
6: Bu kategoride de Türkiye NATO'nun ihtiyaçlarını karşılayacak bir üretim kapasitesine sahip mi?
5: Kesinlikle sahip. Ya yani Türkiye şu anda hani menpetlerden işte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip. Ve şu anda o kapasiteye de ciddi yatırımlar yapıyor. Yani en son açıklamış olduğumuz yatırımlar kapsamında aslında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım hayata geçiriyoruz. Bunun bir kısmı tamamlandı. Bu tamamlandığında şu andaki kapasitenin 5 katı daha büyüklükte bir kapasiteye ulaşacak Türkiye.
6: Ne kadar sürede?
5: Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu tamamlanacak. Ama zaten bu hepsinin tamamlanmasını beklemeye gerek yok. Peyderpey hayata geçtiği için bu kapasite artışı neredeyse her gün oluyor. Yani her gün yeni bir tesise, yeni bir üretim hattını biz üretimi açıyoruz. Bu da Türkiye'nin aslında şu andaki mevcut kapasitesiyle hem Türkiye'nin kendi silahlı kuvvetlerine hem de birçok 40'tan fazla ülkenin silahlı kuvvetlerine biz direkt ürün veriyoruz. Ama bununla beraber gelecek dönemde bu kapasite çok daha hızlı bir şekilde artacak. Bu sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı için değil, aslında birçok dost kardeş ülke, aynı zamanda da NATO üyesi ülkeler için de büyük bir fırsat oluşturacak. Bunun şu andaki işbirliktelikleriyle, şu andaki kabiliyet artırımlarıyla biz mutlaka somut zeminlere ulaştırılmasını istiyoruz ki gelecekte de bizim için ihracat potansiyelini sürdürülebilir olarak artıracak bir trendi yakalayabilirim.
4: Şimdi özellikle İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaşı süreciyle birlikte hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha bütün dünya tarafından görüldü, kabul edildi, onaylandı. Evet. Sizin de bu konuda yeni nesil üretim teknolojiler konusunda çalışmalarınız var ama evet. Orada hangi aşamaya geldik, ne aşamadayız, neler yapıyoruz? Kısaca onu da bir anlatırsanız.
5: Tabii yani şu anda aslında İran, İsrail, Amerika arasındaki savaşta iki tane sistem çok ön plana çıktı diyebiliriz. Birisi hava savunma sisteminin önemi. İkincisi de balistik füzelerle işte precision strike dediğimiz, deep strike dediğimiz özellik. Yani derin darbe ve şeyi çok yüksek, hassasiyeti çok yüksek vuruş yetenekleri. Biz baktığımız zaman işte hava savunma tarafında Hisar ailesi, Siper ailesi ve Çelik Kubbe ile çok güçlü bir şekilde sahada varlığımızı gösteriyoruz. Bununla beraber işte derin darbe yeteneği kapsamında da kara atmaca gibi, tayfun gibi balistik füzelerimizle, seyir füzelerimizle de bu alanda silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılıyoruz. Tabi burada çok büyük bir potansiyel var. Çünkü bundan sonraki süreçte bu iki sistemin de her bir ülke tarafından özellikle NATO'nun kabiliyet artırımı kapsamında çok önemli bir yer edineceğini, çok önemli bir talep edineceğini buradaki zaten görüşmelerden anlıyoruz. Özellikle hava savunma konusunda üretim kabiliyeti açısından baktığımızda, balistik füze, seyir füzesi kabiliyeti açısından baktığımızda şu anda Türkiye'nin kapasitesi Avrupa'nın toplam kapasitesiyle yarışabilecek durumda. Avrupa'da çok ciddi yatırımlar var ama bu yatırımların hayata geçmesi için süreye ihtiyaçları var. Bizim onlara söylediğimiz şey bu iş birlikteliğinde Türkiye'nin şu anda hazır bir kapasitesi var. İş birliktelikleriyle aslında bu kapasite NATO'nun ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanılabilir. Beraber ortak çalışma yapılabilir. Burası bizim gelecekteki potansiyeli adreslememiz için çok kritik bir anlam ifade ediyor bizim için.
6: Peki çok iki soruyu üst üste sorayım süreyi de yönetmek adına. Hisar Combat Proof'un artık yani evet. Operasyonlarda da kullanılır hale geldi. Evet. NATO ülkelerinden ilgi var mı? İkincisi geçtiğimiz günlerde Tayfun 3'ün çok konuşulan bir testi oldu.
5: Evet.
6: Denizde hareket halinde bir hedefi bir balistik füzeyle Roketsan'ın ürettiği bir füze tam isabetle vurdu. Biraz evet. da ondan bahsetmenizi rica edeyim.
5: Aslında hem Hisar hem Siper şu anda bizim silahlı kuvvetlerimiz tarafından sahada kullanılıyor. Bu Çelik Kubbe'nin ana omurgasını oluşturuyor. Bu ana omurga gittikçe güçleniyor. Yani üzerindeki hem kabiliyetleri artırılıyor. İşte Siper Blok 1 şu anda devrede. Blok 2 en kısa zamanda devreye girecek. İnşallah seri üretime geçecek. 3, 4 işte Siper A bunların hepsi birini tamamlayan özellikle yeni bir kabiliyet artırımına sebebiyet verecek. Özellikle hava savunma sisteminde Çelik Kubbe'ye hem Avrupa ülkelerinden hem de Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden çok ciddi talep var. Bu talebi Türkiye olarak bizler değerlendirmek istiyoruz. Çünkü hava savunma sistemini ne kadar ihracatını yapar, ne kadar fazla üretirseniz o kadar kabiliyetini artırma fırsatı yakalıyorsunuz. Onun için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını değil, aynı zamanda dediğim gibi beraber ortak hareket edebileceğimiz ülkelerle de bu iş birlikteliklerini hava savunma konusunda artırmak istiyoruz. Tayfun'un testi çok önemli bir testi. Genelde balistik füzeler, koordinata güdümlü olan füzeler, arayıcı başlık entegrasyonu çok nadir olan füzeler. Hipersonik hızlarda hareket eden bir füzeyi hedefe götürebilmek de çok önemli teknolojik bir şey gerektiriyor. Background gerektiriyor. Arka planında çok ciddi bir teknoloji yatıyor onun. Bunu başaran bir noktaya gelmiş olduğumuzu göstermek Roketsan için çok önemliydi. Bu şu anlama geliyor aslında. Denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Bizim deniz kuvvetlerimiz zaten çok kuvvetli bir deniz kuvveti. Bölgenin en kuvvetli deniz kuvvetlerinden bir tanesi. Ama

0: Profesör Doktor Ahmet Kasman da bizimle birlikte, TED Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Han.
1: Merhaba Ahmet Arpat, Seda Öğretim.
0: Teşekkürler. Şimdi biraz önce uçaktan bahsediyorduk. Seda da enteresan bilgiler aktardı. Katar'ın hediye ettiği bir uçak, başkanlık uçağı olarak kullanıyor. Bir uçan saray dedik, öyle midir?
1: Öyledir tabii. Seda Öğretir aslında çok önemli bir şey altını çizdi. Belki onu biraz açmak lazım. Bu uçakların normalde yani Air Force One tabir edilen Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir numaralı uçağı tarif edilen bu başkanlık uçakları birer komuta kontrol merkezi olarak dizayn ediliyorlar ve yüksek bir hayatta kalma imkanı sağlamak durumunda içindekilere. Zira aslında Air Force One başkan seyahat etsin diye hususiyetle dizayn edilmiş bir uçak değil. Bir nükleer savaş senaryosunda Amerikan başkanını nakletmek gerektiğinde ya da hızla bir nükleer sığınağa indiremediğinizde yer değiştirmesi gerektiğinde o olduğu yerden bütün Amerikan silahlı kuvvetlerine komuta edebilsin diye dizayn edilmiş. Ona göre bir kendi iç şeyi olan, bölümlenmesi olan ve bu survivability dediğimiz saldırı karşısında hayatta kalma noktasında da ciddi bir takım imkanlar sunan bir platform olma özelliği taşımalı. Ancak tabii Trump'la beraber her şey değiştiği gibi bu da değişti. Trump eski uçaklara binmek istemedi. Ama mafi haksızlık da etmeyelim. Belki bir anlamda yenilenme zamanları da gelmişti o Air Force One olarak hizmet eden uçak filosunun. Bunun siparişi verildiği zaman Boeing dedi ki bekleyeceksiniz, yani ben böyle pat diye veremem bu uçağı. Bunun üzerine böyle durumlarda gerçekten kendisi için iyi bir ilişki geliştirme...

0: Ve geçebildikleri her yerde diyelim.
1: Şimdi indi uçak artık tamamen Ankara karasına.
2: Kırmızı bant var değil mi?
0: Ama
1: kırmızı
0: değişti.
1: Bant evet. Var bu sefer eminiz. Kırmızı bantı gördüm ve evet bu uçak o uçak diyebiliyorum artık. Şu enteresandı. Belki Ahmet Kasuman hocaya onu da soralım. Yani bu uçağın görüntülerini de herhangi bir uçağı takip edebildiğimiz bir sistem olan.
2: Biz şaşırdık mesela.
1: Sistemden görebildik. Hollanda'yı geçti, Bulgaristan'ı geçti vesaire diye. Yani bu böyle hani buradayız, kimseden korkumuz yok. Operasyonel bir güven mesajı amaçlı mı açık edildi? O da biraz tuhaf geldi doğrusu bize. Ne dersiniz?
0: Niye yani bu çekinecek bir şeyimiz yok demek. Zaten Joint Base Andrews'dan kalktı. Andrews Hava Üssü. Herkes Türkiye'de biz o üsleri biliyoruz yani. Çok fazla laf geçtiği için. Eski Andrews Hava Üssü şimdi müşterek üs Andrews. Oradan kalktı. Ama oradan kalktığını dahi yazıyordu bu. Bizim NTV yayında da kullandığımız flight radar. O şey yaptı, gösterdiği bir tanesi ESB, o Esambo'a, öbür tarafta yazan işte Joint Base Andrews'un kodu.
2: Yani enteresan yani uçuş kodu girip başkan nerede şu anda diye takip ediyorsunuz.
0: Diye bakabiliyoruz.
1: Yaklaşık 400 milyon dolarmış değeri de uçağın. Bu şey tam tahmin ettiğiniz
2: çıplak
1: gibi.
2: Çıplak değeri mi yoksa donanımlı değeri mi olur Ahmet Kasuman?
0: Yok o yani o Katarlılara ederi o. Ondan sonra Amerikalıların içine taktıklarının değerinin ne olduğunu bilemeyiz.
2: Doğru. Nasıl bir sistemle donatıldı? Ne kadar bilinen sistemler var? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı.
0: O da doğru.
2: Ve belki de gizli tuttuğu sistemler de var. Ve evet, Amerikan ABD bayrağı da kokpitten dalgalanıyor. ABD Başkanı Donald Trump. Artık Ankara'da bu cümleyi kurabiliriz.
1: Bu ilk yurt dışı uçuşu. Uçağın gerçekten az evvel de söylemiştik ama daha önce Amerika içerisinde yaptığı ilk uçuş öncesinde de Trump heyecanla zaten anlatmış ve tanıtmıştı bu uçağı. Burası böyle, bakın burası böyle, burası da böyle diye. Bütün içindeki o donanımı da işte yatabilen koltukları, ahşap kaplamalı bir takım donanımı ve emniyet kemerleri. Ellerinde de başkanlık mührü varmış hatta. Hepsini de göstermiş videolarla Trump. Şimdi bu uçakla da ilk yolculuğunu yaptı ve NATO için Ankara zirvesi için
2: 17 yıl sonra
1: uzun bir uçuş yapmış oldu.
2: 17 yıl sonra ilk kez Ankara'da bir ABD başkanı. Evet, farklı Antalya'da yapılan zirveye daha önce kaç yılıydı? 2009 yılında yine gelen vardı. Ama 17 yıl sonra ilk kez Ankara'da ABD Başkanı Mustafa Berber havalimanında bekliyor bizi. Hemen dönelim bir orada neler yaşanıyor öğrenelim Mustafa'dan.
3: Aslında Ahmet Arpat günlerce konuşuldu, saatlerce takip edildi radarlar üzerinden. Şimdi güneyçardaki uzay ekranlarınıza getirecek Amerikan Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçak şu anda Ankara Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Aslında Air Force One'dan önce Amerika bayraklı farklı bir uçak inmişti. Ve o uçağın ardından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya teker koydu. Pek çok lider Türkiye'ye geldi. Pek çok lider buradaydı. Bugün Ankara Havalimanı'nda karşılanan isimler vardı. Ancak en çok merak edilen isim ne zaman gelecek, uçağı nerede diye merak edilen isim Amerikan Başkanı Donald Trump'tı. Uçuşunu dahi radar sistemi üzerinden 5000'den fazla kişi anlık olarak takip etti. Ve bu takip aslında şu anlama da geliyordu. En çok izlenen uçuş anlamına da geliyordu ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı şu anda Ankara'da, Ankara Havalimanı'nda. Burada resmi törenle karşılanacak ABD Başkanı Donald Trump ve sonrasındaysa buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtikten sonra da orada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi töreniyle karşılanacak, atlar karşılayacak Donald Trump'ı. O Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girerken atlar eşlik edecek ve bu görüşmeden de önemli mesajların çıkması, önemli anlaşmaların imzalanması beklenen bir görüşme. Günlerdir hatta haftalardır konuşulan, ta ki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan'ın davetiyle katılacağını bildirmesinin ardından en çok konuşulan konuydu bu konu. Ve şu anda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'nda. Gün boyunca sadece Ankara Havalimanı değil, Esenboğa Havalimanı'na da inişler gerçekleştirilmişti. Ve o inişlerde de devlet liderleri gelmişti. Lüksemburg Cumhurbaşkanı, bunun yanı sıra yine farklı ülkelerden gelen başbakanlar vardı. Şu anda da ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılamak için buraya heyet gelmiş durumda. Tabii bu uçuş sabah 4:30 sularında başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak 4:30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden havalanmıştı. Şu anda da bir turkuaz halı seriliyor yere ve o halının serilmesinin ardından da artık karşılama mangası da yerini alıyor. Bu noktada günlerdir beklenen bir konuktu ABD Başkanı Donald Trump. Bugün önemli görüşmelere imza atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri olacak ve o askeri karşılama mangası da burada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait o uçağı Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçağı görüyorsunuz. Ancak o uçağın gerisinde de 3 farklı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri kargo uçağı var. O uçaklarda gün boyunca burada, hatta geçtiğimiz 2 gün boyunca buraya Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı araçları taşıdılar. Askeri heyetler taşındı. Amerikan özel servis ekipleri geldi ve bu kargo uçaklarıyla da bu sağlandı burada. Şimdi Ankara Havalimanı 15 Haziran tarihinde açılmıştı. İlk uçuşu gerçekleştiren lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bugün itibariyle 17 yıl aradan sonra Ankara'ya ilk gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii 17 yıl önce Barack Obama bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ankara ve İstanbul'a gerçekleştirilmişti bu ziyaretler. Bunun ardından da 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılım sağlamıştı Obama. O gün bugündür de Türkiye'yi ziyaret eden bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yoktu. Ta ki bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel davetlisi olarak Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu an itibariyle Ankara'da ve karşılama yapılacak ABD Başkanı Donald Trump için. Ardından bu karşılamanın ardından Donald Trump aracına geçecek ve günler öncesinde buraya getirilen canavar lakaplı Cadillac marka aracıyla Beştepe'ye gidecek. Tabii o güzergah üzerinde pek çok hazırlık da var. Bu hazırlıklar neler? Onlardan bahsedecek olursak, örneğin kullanacağı güzergah, ki bu güzergah yine Ankara Havalimanı için özel hazırlanan bir güzergah. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yola bağlanıyor. Yani Trump'ın aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi yaklaşık 5 dakika kadar sürecek. Ve buradan o araçla geçerken neleri görecek? Öncelikle yol kenarlarında NATO mesajları var. NATO'nun flamaları asılmış durumda. Bunun yanı sıra ziyaret edecek ülkelerin, ittifak üyesi ülkelerin bayrakları yol güzergahı boyunca asılmış durumda. Bunlarla karşılaşacak ve sonrasındaysa Beştepe'ye ulaşacak. Beştepe'ye ulaştığındaysa ABD Başkanı Donald Trump'ı bu kez atlı askeri birlikler karşılayacak ve o karşılama töreninin ardından da resmi tören yapılacak ve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Uçağın arka kapısından bir heyet çıktı, inişlerini gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ın inmesi bekliyoruz. Bu isimler arasında tabii siyasi dikkat çeken siyasi bir isim yok ama çok büyük ihtimalle olsa gerek ki uçaktaki personel inişini gerçekleştiriyor. Az önce de belirtmiştik, turkuaz halı serildi. Tören mangası getirildi bölgeye. Tören mangası sabah saatlerinde tıpkı diğer devlet başkanlarını karşılamada olduğu gibi karşılamalarını gerçekleştirecekler. Merdivende artık uçağın kapısına yaslandı ve bu karşılama gerçekleşecek. Bu Ankara Havalimanı'nda. Ankara Havalimanı aslında Etimesgut Askeri Havalimanı olarak bilinen bir nokta ve Etimesgut Askeri Havalimanı'nda 15 Haziran itibariyle yeni bir sürece hazırlanmış ve VIP uçuşlar için hazırlanmıştı. Bugün itibariyle de aslında dünden itibaren pek çok devlet başkanını, başbakanını karşıladı. Bugün de ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı Ankara Havalimanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uçağın içerisinde ve onu karşılamak için oradaki protokol ve karşılama hazırlıkları tamamlanıyor şu anda. Turkuaz halı serildi. Uçaktan bir kısım inişlerde gerçekleştirildi. Ekibin bazı personelin indiğini söyleyebiliriz. Ellerinde çantalarla uçağı terk ettiler. Şimdi orada artık resmi karşılama protokolü yapılacak ve Trump uçaktan inecek. Muhtemelen First Aid ile beraber.
2: Biraz sonra uçağın kapısını daha yakından göreceğiz. Trump'ın o kapıda belirmesini bekliyoruz. Tabii önemli bir ziyaret. Biraz önce bu uçakla ilgili de konuşmuştuk. Air Force One Katar'ın hediyesi ki Boeing'in Amerika Birleşik Devletleri'nin sipariş ettiği iki uçağı teslim edene kadar İki yıl boyunca başkanlık uçağı olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak ABD Başkanı Donald Trump'ı. Artık o hazırlıkların da bir anlamda tamamlanması bekleniyor. Yerdeki hazırlığın tamamlanması bekleniyor. Tamamlanmaz da Trump'ı uçağın kapısında göreceğiz. Merdiveni inecek ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak.
1: Diğer devlet başkanları da geldi ve geliyorlar. Diğer havalimanına da, bu havalimanına da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmadılar. Farklı bakanları gördük bu karşılama törenlerinde. O bakanlar tarafından karşılandı pek çoğu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı karşılamak için orada. Ve birazdan da artık iyice kamerada yaklaştı. Göreceğiz. Bu Air Force One yurt dışında ilk uçuşunu da böylelikle Ankara'ya yapmış oldu. Bundan sonra da Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kullanacağı bir uçak, yeni bir uçak. Üzerine de az evvel epeyce bir konuştuk. Kıtalar arası uçuşunu da böylelikle yapmış oldu. İçinde bir Amerikan başkanını Türkiye topraklarına getirerek. Sadece Amerikan başkanını değil, onunla birlikte önemli bazı yardımcılarını, bakanları da getirdi. Marco Rubio var. Yani Marco Rubio Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bölgeye de sık sık gelip giden bir isim. Burada uçağın içinde olmasını bekliyoruz. Bir önceki uçakta yoktur herhalde, tahmin ediyorum. Başkanlık uçağındadır bakanlar.
2: Üç bakanla birlikte geliyor Trump. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sen de altını çizdin. Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth. Yani buradan aslında biraz görüşmelerin kapsamını da anlamak mümkün. İkili ilişkiler, hem iki ülke arasındaki dış politika ikili ilişkiler, hem ticari ilişkiler, hem savunma alanında yapılacak işbirliği, bunlar konuşulacak. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, Beyaz Saray İletişim Direktörü, yine çok sayıda danışman var. Protokol şefi Monica Crowley de birlikte geliyor. Çünkü dediğimiz gibi ABD Başkanı Trump'ın burada yapacağı ikili görüşmeler var. Onunla birlikte kalacağı otel adeta Trump için hazırlandı, ayarlandı. Sadece dışarıda değil, güvenlik önlemleri, içeride bir takım protokol kuralları var, uygulanacak. Tüm bunları yerine getirmek üzerine kalabalık bir ekiple geldi Trump. Şimdi burada karşılama var. Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek iki lider. Hemen o noktaya dönelim. Orada da Deniz Tüysüz, Mete Çubukçu ve Deniz Kilislioğlu, Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz bizi bekliyor. Sözü oraya bırakalım.
3: Teşekkürler Ahmet Arpat ve Seda Öğretir. Görüntüler ekrana geliyor. Artık Donald Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'nda kısa bir süre sonra külliyeye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yarım saat önce buradaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra havalimanına geçmişti. Artık külliyede herkes Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Hem görüntüler üzerine konuşacağız, hem de aynı zamanda bu ziyaretin önemini konuşacağız. Şimdi uçaktan inmesi bekleniyor. Kalabalık bir heyetle geldi. Arka taraftan her zaman olduğu gibi uçağın geri kalan kısmı indi.
4: Bayağı bir kalabalık.
3: Çok kalabalık bir ekiple geldi. Tabii birazdan ayrıntılarını veririz. Heyetinde kimler var? Görüşmelerle de doğrudan bağlantılı olacak ama bütün hazırlıklar artık Trump'ın o uçağın kapısında görünüp ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın alana geldikten sonra otokolaşma anını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın havalimanına gitmesi çok önemli. Mete Çubukçu, sizden başlayalım istersen. Ne anlama geliyor? Yani çok önemli bir ziyaretti. Çok zor ikna edildi buraya gelmeye. Erdoğan'ın da çok büyük katkıları vardı. Bir jest midir? Nasıl bir anlam çıkmalı buradan?
4: Deniz, ikisi de söylenebilir. Yani hem diplomatik eğilimlere, temayüllere uygun, hem de bir jest diyebiliriz. Çünkü sonuçta burada da bir karşılama olacak. Külliyede de bir karşılama, bir resmi tören olacak. Ama Cumhurbaşkanı'nın özel olarak gitmesi, karşılaması dediğim gibi jest, diplomatik kurallara da uygun. Ve Trump'ı da hakikaten bir şekilde hem onore edecek hem çok memnun edecek bir davranış diyebiliriz. Muhtemelen indikten sonra biraz kapı açık, şimdi biraz sonra açılacak. Kısa bir süre sonra da burada bir karşılama olacak. Tabii asıl karşılama burada, değil mi? Marşların okunması ya da işte o Cumhurbaşkanlığındaki karşılama ekibinin, törenin yapılması de Trump'ın da yani hem Cumhurbaşkanı'nı kendisini karşılaması ama hem buradaki törende muhtemelen çok hoşuna gidecek. Yani daha sonraki sohbet ya da açıklamalarda ondan da bahsedebilir.
3: Mutlaka bahsedecektir çünkü diplomatik teamüller itibariyle genellikle devlet başkanlarını bakan seviyesinde karşılar ev sahibi ülkeler. Ama tabii ki ülkenin seviyesine göre, ülkenin büyüklüğüne ya da ikili ilişkilerin önemine göre bu seviye her zaman yukarıya çıkartılabilir. Bu çok önemli bir adım. NATO zirvesine geliyor. Zaten Türkiye'de olmasaydı gelmezdim gibi çok net bir ifade kullanmıştı Donald Trump. Dolayısıyla Mete Çubukçu'nun da söylediği gibi önemli bir jest yapılıyor Donald Trump'a. Kalabalık bir heyet dedik Hüseyin. Şimdi bir taraftan da çok önemli bir uçak. Biraz uçaktan bahsedelim mi? Çünkü yeni envantere katıldı. Diğer taraftan ilk Ankara uçuşunu da bununla yapıyor. Neler söylersin bu uçakla ilgili olarak?
5: Yurt dışı uçuşu bu. Daha önce 1 Temmuz'da Kuzey Dakota'ya gittiğinde bunu kullanmıştı Trump ve Amerikan medyası bunu bayağı önemsemişti. Şimdi de ilk yurt dışı uçuşunu Türkiye'ye, Ankara'ya gerçekleştirilmiş oldu. Bu açıdan da hani tarihi bir niteliği var. Burada belki şunu da söylemek lazım. Süreç itibariyle Donald Trump Erdoğan için Ankara'ya geldi. Erdoğan da Trump için havaalanına gitti ve onu karşılıyor. Yani Donald Trump daha önce de eğer bu zirve Türkiye'de olmasa, Erdoğan olmasa gelmezdim demişti ya. Aslında karşılıklı bir jestleşme olduğunu da söyleyebiliriz bundan. Her ne kadar hani Dışişleri Bakanı'nın karşılaması daha uygun gibi görünse de bu dönem itibariyle son derece makul ve uygun bir jest gibi duruyor. Bu uçağı Katar devleti hediye etti. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir uçak ve Amerikan istihbaratı ve hava kuvvetleri tarafından modifiye edildi. Mesela içindeki Arapça yazıların hepsi kaldırıldı ve İngilizce oldu. İşte başkan için özel suitler yapıldı. Özel iki tam teşekküllü banyo yapıldı. 9 tane tuvalet var. İşte tamamen yatabilen koltuklar var. 90 kişi kapasiteli bu arka merdivenden inen kalabalığı gördüğümüz o Amerikan heyeti. O heyetin içerisinde tabii Dışişleri Bakanlığı yetkilileri var. Pentagon'dan yetkililer var. Neticede NATO için gelen Amerikan heyeti de orada. Ve muhtemelen ki bizim Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen gazeteciler gibi bir grup gazeteci de o heyetin içerisinde yer alıyor. Bu açıdan önemli ve artık NATO zirvesi ve Trump Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme için de artık başladı diyebiliriz. Her şey başladı. Ankara'da günlerdir, haftalardır, aylardır beklediğimiz her şey başladı.
3: Peki, işi bekleyeceksin.
4: Şunu söyleyecektim. Yani bugüne kadar hep bu Air Force One'a, yani o mavi değil mi? Açık mavi alışmıştık. Şimdi daha farklı. Tam aslında Trump'a da, Trump'ın politika yapma tarzına da yani nevi şahsına münasır
5: bir... Bu renkleri de Trump seçmiş zaten. Alt gövdesi lacivert, ortada kırmızı ve altın sarısı çizgiler var. Kendi saçlarına belki ithafla olmuş oluyor. Üstü de beyaz ve daha farklı bir şey. Burada kapıları biraz daha farklı olduğu için eskiden Amerikan başkanları, vefat eden Amerikan başkanlarını taşıyan Air Force One'ın bu uçağın taşıyamayacağı söyleniyor olası bir durumda. Dolayısıyla da artık başkanların cenazeleri için başka bir uçak kullanılacak. Bu sembolik olarak özellikle Kennedy'nin de bu gündeme gelmişti. Dolayısıyla da Air Force One'ın görevi biraz daha daralmış gibi görünüyor.
3: Şimdi Ahmet Örsoğlu bilgi veriyor. Resmi karşılama töreni sırasında tam külliyenin üzerinde bir Türk yıldızları gösterisi olacak. Resmi karşılama töreni esnasında bir gösteri uçuşu yapacak. Dolayısıyla böyle hazırlıklar da var. Bunu da aktarmış olalım. Kapılar açıldı. Heyet indi. Donald Trump, epey de bir zaman geçti, bir 10 dakika kadar, evet. Ama içeride artık son hazırlıklar yapılarak ilk görüntüyü vermesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın tören mangası hazır ama henüz Türk heyeti de gelmiş değil. Dolayısıyla karşılamanın biraz daha, yani o ilk tokalaşmanın biraz daha sonra olacağını anlıyoruz. Şimdi tabii bir taraftan da pek çok dosyayla geliyor Donald Trump. Çok fazla İçeriye daha sonra belki gireceğiz, konuşacağız ama genel olarak şunu söyleyeyim. Yani nasıl bir karşılama bekliyorsunuz Mete Çubukçu? İlk karşılaşma, tokalaşma mı olur, kucaklaşma mı olur? Nasıl bir şey beklersiniz?
4: Şimdi Trump'ın bir tarzı var. Genelde Beyaz Saray'da konuklarını kapıda karşılıyor.

0: seviyor. Zaten bir liderden lidere, yani iki ülke ilişkileri, NATO ilişkileri dışında özel bir ilişki tarzı var. Birkaç liderle olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la.
1: Deniz, bu Amerikan Başkanı özellikle Trump olduktan sonra tokalaşmasına Amerikan basını özel ilgi gösteriyor. Trump'ın boyuna göre elleri biraz küçük. Ama bu venöz yetmezliği dediğimiz hastalıktan dolayı da biraz şişkin. Ve bazı izler var. Dolayısıyla da özellikle böyle liderlerle yaptığı her görüşmede ellere böyle özel zoom yapılıyor. Özel fotoğraflar çıkıyor ve o tokalaşmanın biz yakın planını mutlaka görüyoruz. Eğer bir tokalaşma olursa birkaç dakika içerisinde o yakın planı da görme, kavrama konusunda da böyle detayları da öğrenme şansımız olacaktır mutlaka.
2: Şimdi merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi bu tokalaşmadan sonra turkuaz halının üzerinden yürüyerek araçlara binecekler. Canavar dediğimiz, yani The Beast olarak bilinen iki tane araç var konvoyunda. Donald Trump'ın kullanacağı makam aracı. Şaşırtma amaçlı da her zaman her gittiği ülkeye iki tane götürülüyor bu araçtan. Son derece zırhlı bir araç ve bildiğim kadarıyla da Amerikan başkanlarının başka bir araca binmesi mümkün değil. Şunu merak ediyoruz, acaba birlikte mi gelirler Beştepe'ye yoksa ayrı ayrı araçlara binerek mi gelirler? Sanırım bir tekrar ana yayın noktamıza dönelim. Seda Öğretir ve Ahmet Arpak bu noktada devralacak sözü. Sonrasında biz konuşmayı sürdüreceğiz.
3: Trump göründü. Trump uçak kapısından çıktı ve bir adım, iki adım attı, durdu. Şimdi merdivenleri inmeye başlıyor. Sol eliyle tutunarak merdivenleri iniyor. Merdivenlerin ucunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. O da halının üzerinden ilerledi ve merdivenlerin başına kadar gitti. Şimdi kadraja girecek, zaten girdi bile.
4: Birebir bir karşılama. Evet, tören mangası var ama Trump indi ve evet.
3: Beden dilini orada hemen gördük. Cumhurbaşkanının omzuna elini koydu Trump.
4: Doğru.
3: Bu açıdan Trump'ın yüzünü göremiyoruz. Cumhurbaşkanının da arkasından görmek durumunda kalıyoruz ama ikili bir diyaloğun devam ettiğini el kol hareketlerinden anlayabiliyoruz.
4: O ilk tokalaşma benim tabii buradan görebildiğim şekliydi. Hani Amerikanvari bir selamlaşmaydı, tokalaşmaydı. Sonrasında iki lider ellerini omuzlarına götürdü. Bir kucaklaşma denemez belki ama samimi bir karşılaşma, samimi bir selamlaşmaya tanıklık ettik.
3: Şimdi aslında orada Cumhurbaşkanı'nın tercümanı hanımefendi de var ama yine de çok yaklaşmamış. Bu görüntünün ikili olmasını belki de biraz daha dikkat çekmek istemiş olabilirler. Yine uzaktan yardımcı olmaya çalışıyor. Bir iki adım mesafeden diyelim.
4: Yani çok sade bir karşılama. Evet. Yani sadece bir tören mangası var. Heyetlerden kimseyi görmüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına turkuaz halı üzerinden yürüyerek geldi ta merdivenin başına kadar. Sonrasında da Trump tek başına indi. O görüntü verildi. Tören mangası selamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da etrafı anlatarak eşlik ediyor.
3: Asker selamlanması. Cumhurbaşkanı Türkçe alkışladı.
4: Nasıl?
5: Sanıyorum Türkçe söyledi.
3: Ben duyamadım. O yüzden bilemiyorum.
4: Evet, Cumhurbaşkanı alkışladı.
5: Sebebi ne olduğunu tahmin ediyorum. Duyamadık tabii de.
3: Tabii First Lady yok herhalde. Ben Melania'yı beklemiştim ama.
4: Bu ziyarete katılmıyor Melania Trump. Tek başına geldi Donald Trump.
3: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la ikisi korumaları da kendilerinde yanlarında değil, beraber yürüyorlar. Doğru. Baş başa yürüdüler. Şimdi orada bir ikili diyalog var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı orada ve bu diyalog gerçekleşiyor.
4: Görüntü tabii önemli. Yani dediğin gibi etraflarında kimse yok. Heyetten kimse yok.
3: Korumalar
4: güvenlik
3: yok.
4: Görevlisi, koruma yok. Bu hem iki liderin samimiyetini hem de birbirlerine duyduğu güvenin de bir işareti olarak yorumlanabilir. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Bu görüntü ne anlatıyor bize?
5: Yani zaten bildiğimiz bir şeyi görsel olarak ve kuvvetli bir biçimde teyit ediyor. Yani Trump ve

0: Erdoğan arasında çok Trump'ın başkalarıyla kurmadığı bir samimiyet ve karşılıklı eşitler arası bir ilişki var. Bu durumun da vurgulanmasını her iki tarafta istemiş açık ki. Bu karşılama onu da gösteriyor bir taraftan. Ve birbirlerine karşı özellikle Trump'ın adeti olan o Mete Çubukçu'nun da altını çizdiği biraz evvel jestler yapılmadı. Yani daha samimi, daha iki dost arasındaki bir samimi karşılamanın...
1: Daha çok bir yani mücadele gibi olur o tokalaşma Trump'la liderler arasında.
0: Yani Trump Erdoğan'ın omzuna elini koydu. Arkasından Erdoğan da Trump'ın iki kolundan tutarak onu bir yarı kucaklama bizde samimiyet göstergesi kabul edilecek bir biçimde daha... Alaturka bir biçimde o bir Amerikan versiyonu samimiyetin.
2: Doğru.
0: Bu da herkes bir Türk kendi versiyonu. Dilinde. Herkes evet, kendi evet. beden dilinde, kendi aha. kültürüne uygun biçimde. Ama altını çizdikleri şey Trump'ı da buraya getiren Cumhurbaşkanı'nın kişisel müdahalesi ve onunla yaptığı konuşma. Bunu Amerikan tarafı da, Türk tarafı da defaten söyledi. Onun dışında
1: Avrupa tarafı da onayladı.
0: Onun dışında tam onu söyleyecektim. Benden uzun yaşayacaksın. Avrupa'da bunu farkında.
1: Doğru.
0: Farkında ve Türkiye bu zirve boyunca aslında Avrupalılarla Amerikalılar arasında bir manada odadaki yetişkin olarak kendini konumlayacak. Benim zirve öncesinde ve zirve boyunca sabahleyin katıldığımda toplantılara gördüğüm hava bu. Daha öncesindeki bizim yetkililerimizin yaptığı toplantılarda verilen mesajlardan da benim okumam bu yönde. Ve tabii bunun için en önemli unsur davranışları ve reaksiyonları çok da öngörülebilirlik arz etmeyen Trump'a hakim olmak bir anlamda. O bakımdan yetişkinlik vurgusunu yaptım. Yani Trump'ın hal, tavır ve hareketleri herkese malum. Buraya gelmeden önce İtalya Başbakanı ile ilgili yaptığı münasebetsiz paylaşım malum. Yani bunları görmezden kimse gelmiyor. Ama öbür taraftan tabii Donald Trump ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri de bugün İran'da her ne kadar hani rezil oldu demeyeyim ama ne oldu işte herkes kendi kafasında bir tanımlama yapar. Buna rağmen dünyanın en kuvvetli devlet.
1: Doğru.
0: Yani bunun altını bizim programlarda da siyasi işlerde de biliyorsun sık sık çiziyorum ben. İranlılar savaşı kazanmadılar. Kaybetmemek suretiyle avantajlılar. Yoksa Amerika'nın İran'a yönelttiği bombardıman gücü tahribat çok büyük.
1: Doğru.
0: NATO güvenliği ABD'siz olmaz. Hı hı. Bu sabahki toplantılarımız enteresandı. Tabii onların bir kısmı Chatham House kuralları yani içeridekileri
1: içeride olan içeride kalır,
0: atfederek konuşulan. Söyleyemiyorsun ama genel havasıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Benim mesela en çok dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi bu bir NATO zirvesi olarak bence çok önemli. Yani NATO'nun kuruluşundan beri o kuruluşuyla birlikte 3 tane zirve saysam bunu onların içerisine koyarım. Ama bu bir savunma sanayi zirvesi her şeyden çok. Neden? Çünkü Amerikalılar çekilirken Avrupa ve batılı müttefikler Türkiye'de dahil olmak üzere savunma sanayilerini yeniden yapılandırmak ve birbirleriyle hizalamak peşindeler ve bunu yapmanın da yöntemlerini ve kimin ne kadar içeride kimin ne kadar dışarıda olacağını bir anlamda burada formüle etmeye çalışıyorlar. Orada en çok öne çıkan unsur tabii işin doğrusu işin elektronik tarafı yani yayından uydulara kadar o noktada Avrupalılar bir kendilerine müstakil altyapı istiyorlar ama konuyla ilgili yapılan toplantılardaki şirketlere bakıyorsun. 5 tanesinden 4'ü gene Amerikan şirket.
1: Doğru.
0: O yüzden bu önemli bir...
2: Bugün görüntülere kalalım. Tekrar dönmek istiyorum. Profesör Doktor Armağan Öztürk de bizimle beraber. Şimdi hep beraber izledik. Arkadaşlar da tekrar o görüntüleri başa aldılar. Önemliydi. Trump çıkıyor. Biraz duruyor. Bakıyor. Merdivenden iniyor. Aşağı kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten merdiven başına kadar gelmiş. İlk etapta Trump'ın bir Cumhurbaşkanı'nın omzuna elini koyması var. akabinde Ahmet Kasım'ın söylediği gibi bir yarım kucaklama ve sonrasında da görüyoruz ki ikili bir kare, samimi bir konuşma ve yürüyüşte de en son o hazırlanan havalimanındaki yeni binaya girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın koluna girdiğini görüyoruz. Bizim simultane tercümanımız NTV'nin bütün bu yabancı açıklamaların çevirmeni Teoman'a bakan diyor ki bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak demiş. O kadarı duyulabilmiş yani Cumhurbaşkanı'na Trump'ın. Bütün bu karşılamayı, bu bir dakikalık, iki dakikalık görüntüyü diplomatik olarak yorumlayın lütfen bize.
3: Post-truth çağında yaşıyoruz. Bu çağda mimikler, jestler, davranışlar ve duygular çoğu kez sözlerin, aklın ve diplomasinin önüne geçebiliyor. O yüzden bu tür yorumlar ağır basmakta. Bir de Trump zaten kendi dış siyasetini ve iç siyasetini bir tür beden siyaseti olarak da ortaya koymuş biri. Yani duygularını çok yaşıyor, belli ediyor yansıtıyor. Ve bunu da normal olarak görmekte. Siyasetin böyle yapılması gerektiği düşünüyor. Birine saygı duymadığı zaman, bunu küçümsediğinde de saygı duyduğunda da bunu çok belli ediyor. Çoğu kez de biz şaşırıyoruz. İşte diplomasi nerede kaldı? Eski dünyanın kuralları nerede kaydı? Erdoğan'a saygı duyduğunu gösteren bir karşılama töreniydi bu. Zaten gelmeden önce de olumlu mesajlar verdi. Ben bu Lahey'e gitmemiştim mesela, Ankara'ya geldi. Ben Erdoğan için geliyorum, Türkiye için geliyorum dedi. Bu mesajları önceden verdi. Beden dili de bence bunu kanıtlıyor. Karşı iki eşit siyasi aktörün işte sıcak veya işte olabildiği kadar sıcak bir karşılaması. Bundan sonra tabii bu karşılamanın sözlerle, işte bir takım taahhütlerle, beyanlarla ne kadar güçlendiğine bakmak lazım. Bir de tabii Trump buraya bir gün kadar kalacak ama yaklaşık 1000 kişilik bir heyette geldi. Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı da o heyetin içerisinde. Aşağı yukarı neyi konuşacağını görüyoruz o bakanlar bağlamında. Ben NATO zirvesinde yarışacak, hatta onu gölgede bırakacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkileri açısından Erdoğan'la Trump'ın baş başa ve heyetler olarak yapacağı görüşmenin, bu da onun ilk adımıydı.
1: Somut bir çıktısı olacak mıdır bu ziyaretin Ahmet Kasım?
0: Bence olacak. Birden fazla çıktısı olacak ve birden fazla yönü olacak o çıktıların. Ankara bunun için bastırıyor. NATO zirvesi çok önemli. Onun önemini asla küçültmeden şunu söylemek lazım ki Ankara'dan bakıldığında yani zirvenin %60'ı Trump'ın burada olması. %40'ı diğer bütün her şey. Burada da şunun farkında Ankara ve aklı başında herkesin de tabii ki farkında olması gerekir. 3 Kasım 2026'daki Amerikan seçimlerinden sonra Donald Trump muhtemelen çirkin bir topal ördek başkana dönüşecek. Çirkin derken hem onun ondan sonraki üslup ve izleyeceği politikalar bakımından, hem de Washington'da ona işte çevre yolu içi, Washington etrafında bir çevre yolu var bütünüyle Washington kentini sınırlayan. O çevre yolu içi siyaseti denir ona. Yani Washington'daki yüksek siyasette de Trump'ın karşılaşacağı olaylar da sıkıntılı olacak. Muhtemelen, eğer ki öyle olacağını tahmin ediyorum, temsilciler meclisi dahi tek başına demokrat bir çoğunluğa geçse tamamlanmayacak bir yeni azil süreci başlayacaktır Trump için. Eğer senatoyu da kaybederlerse, yani işte mavi bir çığ yaşanırsa Amerika'da, yani Demokrat Parti kazanırsa, onun arkasından Trump açısından işler oldukça çirkin olabilir. Dolayısıyla Ankara açısından bugünden Temmuz'a kadarki fırsat penceresi çok gerçek ve çok anlamlı. Ben malum yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamayayım. Ayrıca siyaset işin doğrusu, yani siyasi işler izleyicileri de benim bu konuda ne düşündüğümü gayet iyi biliyorlar. Ben Donald Trump'ın pek de öyle bir hayranı sayılmam yani. Ancak bir şeyi teslim etmek lazım. Donald Trump Türk-Amerikan ilişkileri bakımından bir fırsat temsil ediyor. Doğru. Ve bu fırsatın sonuna kadar kullanılması Türkiye'nin âli menfaatleri bakımından önemli. Dolayısıyla bu hafta, en azından önümüzdeki 24 saatlik süre zarfında Trump'a karşı sempatik bir hissiyat besleyeceğimi söyleyebilirim. Onun sonuçlarının
2: ülkenin âli menfaatleri.
0: Ülkenin âli menfaatleri esas. Onun sonunda da burada En azından asgaride, ki orada sınırlı kalmayacak. Asgaride F110 motorlarıyla alakalı olarak bir gelişme kat edileceği neredeyse muhakkak.
1: Bu arada siyasi işler, izleyicileri biliyor dediniz. Siyasi işler programından program ortağımız Okan Müderrisoğlu da bizim bu yayınımızı izliyor. Okan Müderrisoğlu tabii ki yayına katkı vermekten de yeri kalmıyor. Kalmaz, stüdyoda burada olmasa da. O da şöyle bir yorum yapmış. İzleyicilerimize de enteresan gelecektir. Hani hep beden dilini konuşuyoruz. Jestler, mimikler ne anlama geliyor? Beden dilinde karşı tarafı iki kolundan tutarak sarmak özgüvenli, rahat ve baskın, dominant tarafa bir ait bir harekettir demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o
0: benim söylediğim biraz duruşunda. Evvel tarif et. Biz ekranda değiliz tabii de. Türk usulü sarılma.
1: Ve iki lider yürürken kol kola girdiklerini de görmüştük. Bunu da diyor ki Okan Müderrisoğlu sağ olsun bize buradan katkı vermiş. Beden dilinde birinin koluna girmek veya onu dirseğinden kolundan tutarak yürütmek psikolojik olarak daha kıdemli, özgüvenli ve alanı iyi bilen liderin koruyucu ve yol gösterici rolü üstlendiğini gösteriyormuş. Dediğimiz gibi Armağan Öztürk de altını çizdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin odadaki yetişkin olma halini benim ifademle teyit etmiş Okan Müderrisoğlu. Ama benim söylediğimin dışında bir şey söylemese zaten akşama kadar şey olurdu, canı sıkılırdı.
2: 21'de randevulaşalım o zaman. Yani siz randevulaşın.
1: Siyasi işler için birlikte olacağız. Armağan Öztürk, şimdi dediğiniz gibi beden dili yeni dönemde söylenen sözlerden ya da anlaşmalardan, yapılan açıklamalardan fazlasını anlatıyor. Mesela biraz önce makam aracını gördük Trump'ın. Henüz ayrılmamış. Belli ki içeride devlet konuk evinde belki bir çay ikram edildi, bir yorgunluk atılıyor. Birlikte belki çıkacaklar. Aynı araca mı binerler yoksa farklı farklı araçlarla mı giderler? O belki güvenlik açısından...
0: Aynı araca binerlerse bu dünya diplomasi tarihi açısından acayip bir şey olur yani. Ve Türkiye açısından da tabii çok mühim bir şey olur. O da peki, ayrı bir hikaye. Hele Trump Erdoğan'ın arabasına binerse...
1: Evet, içeriden...
2: İçeride ne oluyordu? İşte bunlar oluyordu. Hemen geldi bak yanıtı Ahmet. Doğru. İçeride devlet konuk evinde bir çay... fotoğrafı yok ama oturulmuş koltuklara bir poz verilmiş.
1: Doğru.
2: Bir Cumhurbaşkanlığı forsu önünde fotoğraf çekilmiş. Orada da ellere
0: yine
2: dikkat.
0: Orada da ev sahibinin kim olduğu çok açık.
2: Orada da ellere yine dikkat. Doğru. Edelim. Yani enteresan. Trump'ın oradaki otururkenki el hareketi hep...
0: Bu da çok enteresan,
2: bu da enteresan.
0: Bir poz.
2: Biraz daha yavaş geçse aslında analiz edebiliriz belki. Evet. Çünkü yani
1: bu
2: mesela şurada durabilirsek biraz.
1: Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde.
2: Evet. Ama anladığım kadarıyla sabitleyemiyoruz fotoğraf karelerini.
1: Olabilir. Belki böyle geçildiyse
2: peş peşe
1: görüntü
2: geliyorsa,
1: sürekli.
2: Evet.
0: Yani bunlar mesela Ukrayna ile ilgili, vergilerle ilgili konularda birçok Avrupa liderinin, nükleer güç sahibi Avrupa liderlerinin bütün çabalarına kimi zaman verebildikleri, Trump'la birlikte verebildikleri fotoğraflardan çok farklı. Trump'ın pek fazla dostu da yok bu dünyada. Dolayısıyla ortada çok net bir şey var.
1: Mesaj var.
0: Mesaj ve yakın bir ilişki var. Armağan Hoca'nın söylediği gibi yani hakikat zaten tatile çıktı. Gerçek de sonrası bir dünyada yaşıyoruz. O gerçek sonrası dünya açısından bence bunlar aslında gerçek fotoğraflar. Yani herkesin psikolojisini kendince yansıtıyor. Trump şu kesin, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nın davetiyle geldi. Bunda tartışılacak bir şey yok. Zaten öyle gelmişti.
1: Doğru.
0: Fakat bir şey söyleyeyim mi? Bu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da giriştiği harekatın adı Epic Fury'di.
1: Doğru.
0: Destansı öfke.
2: Evet, evet.
0: Sonra tabii o destansı bir yenilgiyle kapandı. O günden bu yana Trump uluslararası meşruiyetini ve varlığını yükseltecek, profilini yükseltecek fırsatları kullanıyor. İşte gelişmiş ülkeler zirvesine de öyle gitti. belki hiçbir şey olmasaydı bile buraya gelmeyi o noktada tercih edebilirdi.
1: Anladım.
0: Ama mevzu oraya kalmadı. Cumhurbaşkanı için geldi, Erdoğan için geldi ve şurada da ev sahibinin kim olduğu çok çok açık. Trump'ın da durumdan memnun olduğu da çok açık.
1: Armağan Öztürk, sizden de bir kısa değerlendirme alalım bu fotoğraflara.
3: Bu tür fotoğraflar sadece bir araya gelen liderlerin birbirlerine duydukları saygı ya da başlarında bulundukları ülkelerin arasındaki işbirliğini ifade etmez. Aynı zamanda başkalarına da mesajdır. Hı-hı. Mesela bu fotoğraf örneğin İsrail'e bir mesaj, Fransa'ya bir mesaj. Yani Türkiye karşıtı ya da Türkiye'nin etki alanını sınırlamak isteyen bazı ülkelerin bir takım son bir yılda, son iki yıldaki bazı hareketlerini hep beraber takip ediyoruz. İşte bugünkü programlarda da konuştuk. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, işte Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail arasındaki işbirliği, Orta Doğu'daki son durum. Bu fotoğraf aynı zamanda Trump'ın, Erdoğan'ın işbirliği bağlamında iki ülkenin nereye kadar yol yürüyebileceği için iyi bir başlangıç. Umarım devamı gelir bu arada. Yani sözler ve eylemlerle.
0: Yok, bu altını çizdiğiniz çok önemli.
3: Ama aynı zamanda
0: somut
3: mesaj.
0: Sonuçlar.
3: Evet, somut sonuçlar.
0: Onlar önemli.
3: Çünkü şöyle bir şey de var. Geçen sene Eylül'de yanılmıyorsa Birleşmiş Milletler'in toplantısında da Trump ve Erdoğan yan yana gelmişlerdi. Orada önemli meseleler konuşuldu ama tam bir sonuca varamadı. Yani her iki tarafta iyi niyetliydi. Doğru. Mesela bir kriz çıkmadı, bir pozitifleşme, bir derinleşme oldu. Ama ondan sonra geçen sene Eylül'den bugüne kadar Türkiye-Amerikan ilişkilerinin çok daha olumlu anlamda derinleştiğini, özellikle Suriye meselesinin halledilmesi bağlamında ve Trump'ın Orta Doğu bakımından, Türkiye bakımından bir karar verdiğini ve bunu da belli ettiğini görmekteyiz. Umarım dediğim gibi görüşmelerde olumlu geçer.
1: Peki.
2: Evet, o iki kare fotoğraf da içeriden belki daha fazlası da gelecektir ama içeriden gelen fotoğraf ekranlarda. Şu anda hala devlet konuk evindeler, havalimanında. Çıksalar haberimiz olurdu, çıksalardı. Araçlar kapının önünde bekliyor, zira orada kameralar da var. Ama bir tek şunu söylemek isterim, tekrar külliyeye yayını bırakacağız şimdi. Angela Merkel'in bir klasik imza hareketi vardır. Hafif andırıyor Trump'ın o el hareketi. Gerçi baş parmaklarının biraz yukarıda olması gerekiyor. Burada aşağıda tutmuş ama o güç elması tutuşuna biraz andırdı. O da benim dikkatimi çekti. Şimdi külliyede Deniz Kilislioğlu var. Yalnız da değil. Sözü oraya bırakalım. Bakalım onlar neler yorumlayacaklar, neler anlatacaklar.
4: Seda, teşekkürler. Uçaktan indirdik. Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Sen de aktardın. Havalimanında bir ilk görüşme, bir soluklanma, bir yorgunluk atma molası verildi. Araçlar kapıda bekliyor ve sonrasında Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkacaklar. Çok uzak bir mesafe değil. Dolayısıyla hızlıca buraya gelmelerini bekliyoruz. Aslında saat 15'te külliyede resmi karşılamanın olacağını söyleyelim. Burada nasıl bir akış göreceğiz onu da hızlıca aktararak izleyicilerimizle anlatalım. 15'te külliyede karşılama, resmi karşılama töreni olacak ve Türk Yıldızları burada bir gösteri uçuşu yapacak. Sonrasında ikili görüşmeye geçilecek ve işte o masadaki temel konuların konuşulmaya başlanacağını söyleyelim. Tabii bir taraftan ilk defa belki de iki isim öncesinde bir kısa açıklama yaparak bu görüşmeyi başlatacak. Ki resmi ziyaretlerde genelde karşılama olduktan sonra külliyede iki devlet başkanı içeri girer. Ondan sonra görüşmelerine başlarlar ve ortak bir basın toplantısı yapılır. Ama sanırım öncesinde ufak bir konuşmada olacak. Ama tabii bir taraftan havalimanından buraya geliş nasıl olacak? Bunu merak ediyoruz. Ahmet Örsoğlu'na bir dönelim. Bakalım o neler anlatacak biz burada konuşmadan önce.
5: Bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı bulunuyor şu anda.
6: Deniz, Ankara Havaalanı'nda bir askeri tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Şu dakikalarda da ikili kısa bir görüşme gerçekleştiriliyor. Bu görüşmeden sonra İkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geleceği yer işte burası. Burası resmi karşılama töreninin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı A Protokol kapısının hemen önü askerler artık hazır. Cumhurbaşkanlığı tören mangası hazır. Tören düzeninin biraz değiştirildiğini söylemekte fayda var. Büyük bir değişiklik yok ama askerlerin sayısında bir artış var. Daha önemli ziyaretler için bu tip bazı değişiklikler zaman zaman yapılabiliyor. İşte o anlardan birine şahitlik ediyoruz. Nedir değişiklikler? Asker sayısı arttırıldı. Yine ön tarafta eski Osmanlı askerlerini simgeleyen Yeniçeri askerleri bulunuyor. Normalde 16 eski Türk devletini temsilen yine resmi törenlerde bulunan askerler, üniformalı askerler normalde turkuaz renkli halının solunda yer alırlardı. Ancak şimdi bu askerler tam olarak Trump'la Erdoğan'ın el sıkışacağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacağı ana kapının sağına ve soluna yerleştirilmiş durumda. Bu da yine gözümüze çarpan değişikliklerden bir tanesi Deniz. Yine bugün önemli bir gösteri daha olacak. Türk Yıldızları 8 F-5 uçağı tam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump milli marşları okurken 15 Temmuz anıtının olduğu yerden bir halka şeklinde geçiş yapacaklar. Dün ve ondan önceki gün bunun provaları Ankara semalarında gerçekleştirilmişti. Şimdi o gösteri bugün gerçekleştirilmiş olacak provanın dışında. Biraz önce ifade etmiştim. Tören alanında, resmi karşılama alanında küçük değişiklikler var demiştim. Artık burada her şey hazır. Şu da bir başka dipnot. Genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını karşıladığı zaman havaalanında karşıladığı zaman kendi aracıyla gelebiliyor. Bazı devlet başkanları ziyaretinde bunu görmüştük. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi makam araçlarını Ankara'ya getirdiğini biliyoruz. O araçların dışında başka araç kullanmadığını biliyoruz. İki lider karşılama törenine aynı araçla mı gelecekler, farklı araçlarla mı gelecekler? Bu da yine takip edeceğimiz önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Biraz önce ifade etmiştim, artık resmi karşılama töreni için her şey hazır. Hemen karşı tarafta Yunus size gösterebilecek mi? MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yine Genelkurmay Başkanı heyetteki isimler arasında ama o heyet sayısı artacaktır. Artık Amerikan tarafından gelen heyetin de yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısına doğru gelmelerini bekliyoruz. Artık her şey hazır. İki liderin alana gelişleri bekleniyor.
4: Ahmet Örsoğlu gelişmeleri aktardı. Tam da törenin yapılacağı, tören kıtasının bulunduğu noktadan. Aslında şöyle ifade edelim. Çok büyük bir alan olduğunu Beştepe'nin, külliyenin ifade ettiğimiz zaman Ahmet'in yayın yaptığı yer bizim sağımızda kalıyor yayın noktamızın. Hemen birkaç yüz metre ilerimizde, orada artık her şey Donald Trump için hazır durumda. Bizler de bu noktada bundan sonrasını konuşacağız. Çünkü pek çok başlık var, ikili konu var konuşulması gereken. Saat 15 itibariyle resmi karşılama töreninin başlamasını bekliyoruz. Sonrasında ikili görüşmeye girecek iki isim akşamleyinde NATO liderler zirvesinde yemeğinde, daha doğrusu onun için yapılan yemekte bir araya gelinecek. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Cumhurbaşkanının bugün iki isim, yani Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden sonra yapacağı bir basın açıklaması da olacak. Ve sonrasında da Amerika'dan gelen senatör heyetiyle de görüşecek. Buna da bir programda yer açılmış. Bu da çok önemli. O uçaktan senatörler de geldi diye biliyoruz. Ya da en azından belki daha önce geldiler Ankara'ya, ama bu kritik bir görüşme olacak. Şimdi havalimanından çıkışı bekliyoruz. Yavaş yavaş gündemi konuşmaya başlayalım istersen Mete Çubukçu. Şöyle alt alta sıraladığımız zaman bir kere her şeyden önce tabii ikili ilişkilerde bu F-35 motor, Kaan'ın motoru, alınacak motorlar, bu konuda ne mesaj verecek? Her şeyden önemlisi bizim yarın bugün duyacağımız manşet bu olacak anladığımız kadarıyla. Ne söyleyecek ya da ne söylemeyecek?
7: Evet, yani manşet, bence manşet bu olacak. Aslında baktığımızda 7, 8 ya da 9 tane başlık sayabiliriz. Yani bu ikili ilişkiler bağlamında. Onların hepsi biraz kapsamlı ya da daha dar kapsamlı muhakkak ele alınacak. Ama yani burada herkesin tabii gözünü diktiği, senin de söylediğin gibi manşetin ne olacağıyla ilgili genel tahminler bize sabahtan bu yana ve farklı yorumcularda bu konuda biraz tahmin, biraz da daha önceki çıkan haberler, Trump'ın vermeye çalıştığı mesajlar, Netanyahu'nun itirazı, hepsi bunların bir araya katarak F-35'lerle ilgili yeni bir gelişme kapsamını bilmiyoruz. Yani bir 6 tane uçağın Türkiye'ye verilmesi, ki parasının ödendiği, diğeri de işte o üretim zincirine, yani Türkiye'nin çıktığı üretim zincirine tekrar katılma. İkincisi daha zor görülmekle birlikte, birincisi konusunda yeni bir haber, belki bugün birkaç saat sonra bizim daha detaylı konuşacağımız bir manşet olacak. Ama onun dışında tabii ki işte Ukrayna, Suriye, Kongre'nin tutumu, Türkiye'nin NATO içindeki savunma sistemine daha fazla entegrasyonu ve özellikle Avrupa'nın da o fonlarını bir şekilde Türkiye'ye açmak için sonuçta görüşünü bildirmesi, Amerika'nın da bu konuda Avrupa'ya baskı yapması gibi ve Amerikan şirketlerinin de bir ihtimal tabii Türkiye'ye yapacağı farklı alanlardaki satışlar, bunlar da gündeme gelecek diye düşünüyorum.
4: Şimdi temel başlıkları alt alta sıraladığımız zaman tabii NATO zirvesi gündemiyle geliyor. Mete Çubukçu'nun söylediği gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin belli güçlerini çekmesi ama nükleer caydırıcılığını arttırarak NATO kapsamı içerisinde faaliyetlerine devam etmesiyle ilgili olarak bir takvim niyeti var. Yani Ankara'nın da çok net ikili görüşmede vereceği mesaj, evet artık Avrupa'ya bu işi bırakacaksınız, başka yönlere doğru yöneldiniz ama bu bir takvime bağlansın ve öngörülebilir olsun mesajı olacak. Mümkün mü böyle bir takvime bağlamak Hüseyin İmaz?
8: Yani şu an için çok mümkün değil ama Trump yönetiminin bunu bir takvime bağlamak istediği, bu takvimin de aslında Trump'ın görev süresinin sonuna kadar olan bir takvim ve 2027'nin sonuna kadar hani bu işi bitirmeleri. Yani 2008'de çünkü artık seçim var ve 2027'nin Eylül'ünden itibaren Amerika'da ön seçimler başlıyor. Ve hani seçim satım haline giriyor ülke. Adaylar belirleniyor, daha çok oralara fokuslanılıyor. Adayın kim olacağı, orada Trump'ın tavrı belli olacaktır. Demokratlar iddialı gelmeye çalışıyorlar. Trump'ın özellikle ekonomi konusundaki sınavı çok iyi vermediğini düşünüyorlar. Son ara seçimlerde, bazı bölgelerde yapılan seçimler, demokratlar cumhuriyetçilere karşı ciddi kazanımlar elde etti. Bu ara seçimde de, Kasım'da yapılacak ara seçim sonrası özellikle kongrede dengelerin değişme ihtimali de var. Bütün bunları gördüğümüz zaman aslında Trump kendisinin ortaya koyduğu bu ulusal strateji planında Rusya'yı böyle bir hasım gibi değil ama göz altında tutacak bir başka bir noktaya çektiği ve transatlantik dengede de biraz daha kendi kuzey yarım küresine çekildiği bir ortamda Avrupalıların daha hızlı hareket etmesini istiyor. Belki biraz da Avrupalıları ittirmek için, hani takvimi biraz daha böyle sıkıştırarak daha çabuk hareket etmeleri için de bunu yapıyor. Çünkü daha önce de NATO'da bu külfet paylaşımı çağrıları yapılmış ama pek de müttefikler buna karşılık vermemişti. Yani bugün yaşanan sorun aslında geçmişten bu tarafa gelen de bir şey. Şu anda 17 müttefik yaklaşık %2 oranında destek veriyor. Bu çok yetersiz bir rakam.
4: %5'e çıkmaları gerekiyor.
8: 5'e çıkmaları gerekiyor ve bunun çok 2035'e kadar deniyor ama 2030'a kadar en azından niyetlerini göstermeleri, 3,5'a kadar falan çıkmaları.
4: Trump da bunu öne çekmeye çalışıyor.
8: Trump da bunu biraz ittirerek öne çekmeye çalışıyor. Bir de burada asıl Avrupalıları endişelendiren Trump'ın öngörülemezliği. Yani Trump mesela Merz'e kızarak, Almanya şansölyesine kızarak bir anda Almanya'dan asker çekeceğini söyledi. Sonra Polonya destek verici, bu sefer Polonya'dan da asker çekeceğini. Halbuki takvimin çok öncesinde söyledi bunu. Dolayısıyla da hani Trump başka bir adım atabilir ve biz bunu öngöremezsek kaygısı da yaşıyorlar. O nedenle takvimleri biraz sıkışık. Diğer taraftan da Rusya tehdidini hiç olmadığı kadar yakından hissediyorlar. özellikle Doğu kanadında NATO'nun ciddi endişeler var. Zaten yapılan harcamalara baktığımız zaman da Doğu kanadındaki ülkelerin bu belirlenen hedeflere Güney kanadından çok daha hızlı ulaştığını görüyoruz. Ve özellikle konvansiyonel silahların yer değiştirmesi, yani Amerika'nın çekilmesinden sonra diğer müttefikli yer çekilmesi konusu da ciddi mesafe alınması gereken ve somut adımlar gerektiren bir durum.
4: Peki, bir taraftan görüntüleri de aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bütün hazırlıklar tamamlandı. Tören kıtası yerini aldı ve turkuaz halı orada serili bir halde ve iki liderin duracağı o alan, iki liderin törenine geldikten sonra Türk yıldızlarını da izleyeceği nokta, milli marşlar çalındıktan sonra da içeriye doğru geçiş başlayacak. Şimdi bir taraftan hala havalimanından çıkışı bekliyoruz. Saat 15 civarında aslında bu törenin başlaması bekleniyordu. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. 15 itibariyle yine ana merkeze devredeceğiz ama özellikle Suriye, Ukrayna, İran, daha doğrusu şöyle söylemem lazım. İran, Suriye, Orta Doğu özelinde ama diğer taraftan Ukrayna savaşında nasıl bir diyalog olur içeride Trump ve Erdoğan arasında?
7: Ya şimdi muhtemelen Hakan Fidan bir süre önce Moskova'ya gitmişti. Dışişleri Bakanı Putin başta olmak üzere birçok kişiyle görüşmüştü. Hem bu NATO zirvesi hem Trump'ın gelişi ve orada bir takım görüş alışverişleri olduğunu biliyoruz. Açıklanmasa bile kamuoyuyla. Oradaki bilgiler tabii ki Cumhurbaşkanı'nda ve Türkiye Trump'a bir şekilde Moskova'nın şu anki pozisyonunu ve Türkiye'nin buradaki pozisyonunu anlatacaktır. Ukrayna'nın pozisyonu biliniyor. Zelenski gelmeden önce bir tweet attı. Özellikle bu savunma sanayinde NATO'nun desteğinin devam etmesi gerektiğini ve Ukrayna'nın da burada önemli rol oynayabileceğini söyledi. Trump'a bakacak olursak Trump ilk iktidara geldiği günlerdeki kadar Putin'e tırnak içinde sempati duymuyor ve çok da yakın değil. Yani ilk başta mesafe çok kalmamıştı. Yani Zelenski'ye bir takım eleştiriler getirirken Putin'e övgüler yağdırıyordu. Ama son dönemde tabii ki Putin, Trump'ın beklediği, kendinden beklediği tavrı normal olarak göstermedi. Çünkü Putin bu. Ve daha sonra bu mesafe biraz açıldı ve Amerika'nın Ukrayna'ya o ilk baştaki soğukluğu biraz daha nasıl diyelim ılımlaştırması, en azından karşı çıkmaması, bir takım yardımları devam ettirmesi de bunun bir işareti. Ama burada konuşulacak olan bu işin nasıl sonuçlandırabileceği ve Türkiye'nin burada oynayacağı rol. Putin Dolmabahçe 2022'yi gösteriyor. Bu şu anda mümkün mü? Bundan çok emin değilim ama ona yakın. Yeni bir anlaşma mutabakatı ya da planlaması yapılabilir. Bunun en iyi zemini de burası, İstanbul. Yani bunu Amerika ile Rusya, yani Putin ile Trump birlikte halledemediler. Yani Alaska'da bu ele alındı, en azından ele alınan konulardan birisiydi. Türkiye burada kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Bunun altını çizecektir muhtemelen Cumhurbaşkanı. Ama her iki taraf, her üç tarafta bir şekilde savaşın bir yerde artık sonlanmasını istiyor. Ki mesela NATO bile bundan sonra ne yapabileceğini ya da daha gelecek perspektifini de ona göre belirleyebilsin. Masadaki konulardan biri olacak. Zaten Zelenski hem Cumhurbaşkanı'yla hem de burada Trump'la da konuşacak. Biraz Rusya bahsettiğini bilmiyorum ama birkaç gün önceki Kiev saldırısıyla ona bir ön almak istedi, bir mesaj da vermek istedi diyebiliriz.
4: Şimdi konvoyu görüyoruz sanırım. Özellikle bu tarafa doğru, yani bizim bulunduğumuz Beştepe'ye doğru gelişler oluyor. Ve heyetler artık yavaş yavaş bizim bulunduğumuz noktaya gelecekler. Şu aşamada net bir şekilde göremiyoruz belki ama havalimanından çıkışta bir hareketlilik var. Onu aktarmış olalım. Bu hareketlilik kısa bir süre sonra o merak ettiğimiz sorunun yanıtını da bize vermiş olacak. İşte gördüğünüz gibi Türk bayrağı görebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı, Amerikan Başkanı'nın aracı gidiyor. Normalde iki tane araç arka arkaya Canavar Kol adlı The Beast olarak anılan araç yola çıkıyor ve şu dakika itibariyle Beştepe'ye doğru konvoy ilerliyor. Ama biz hangi araçta kim var, ayrı ayrı mı geliyorlar, birlikte mi geliyorlar, bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Normal şartlarda Amerikan Başkanı her gittiği ülkeye araçlarını götürüyor ve araçlarını götürdüğü için güvenlik gerekçesiyle gizli servis hiçbir zaman başka bir araca binmesini izin vermiyor. Ahmet Kasım Han da bizden önceki bağlantıda söyledi. Eğer farklı bir araca binerse, ki genellikle devlet başkanları birbirlerini böyle yollarda ağırlamak isterler, ama bu dünyaya da bir mesaj olur. Çünkü diplomasi tarihi açısından da bir ilk olur dedi. Çünkü hakikaten Amerikan başkanları o araçlarını boşuna getirmiyor ve bir protokol var kendi içlerinde. Kendi kuralları var, ama bakalım belki de bir araya gelmişlerdir. Şu an bu aşamada bilemiyoruz.
8: Belki bu Türk buraya geldiklerinde Türk yıldızlarının yapacağı şov da, ben açıkçası Amerika'ya bir jeste bekliyorum. Şöyle ki, nasıl? Cumartesi günü 4th of July'dı. Yani Amerika'nın kuruluşunun 250. yılıydı ve doğum günü 4 Temmuz'du. Dolayısıyla da bundan hemen 3 gün sonra Trump'ın buraya gelmesiyle, hatırlarsan özellikle Manhattan adasının üzerinde uçaklar gösteri yaptılar. İşte Amerikan bayrağının renklerinde arkalarından izler bıraktılar. Açıkçası bugün burada da hani bu karşılıklı jestleşmelere bir ilave olarak Türk yıldızları da hani Trump'a belki özel bir düzenleme yapmış olabilirler. Onu da görme imkanımız olabilir. Çünkü Amerika, Türkiye biliyorsun, oraya bir de donanmadan bir savaş gemisi de gönderdi. Ve onun özgürlük heykelinin önünden geçişi Amerika'da yaşayan Türkler için de bir gurur vesilesi oldu. Ve en çok paylaşılan görüntülerden oldu Türkiye'de. Dolayısıyla bu burada da biraz sonra ona da tanıklık edebiliriz.
4: Bu gelen görüntüler de o hareket olmadan önce havalimanında, Ankara Havalimanı'nda, yani eski adıyla Etimesgut Havalimanı'nda ki görüntüler, ilk fotoğraf kareleri iki ismin karşı yan yana oturup kısa bir sohbet ettikleri bir buluşma şeklinde bir tokalaşma ve bir yan yana oturan fotoğraf var. Bu arada artık son hazırlıklar tören alanında yapılıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'te, ki kendileri Savaş Bakanı diyorlar, o da alana gelmiş durumda. Ahmet Örsoğlu bizi bilgilendiriyor. Bir taraftan da tabii merak edilen konulardan biri, buraya geldikten sonra yine burada herhalde tören kıtasını selamlayacak. Orada daha net Türkçe aksanını duyabileceğiz. Trump'ın sesini duyacağız. Dolayısıyla burada artık son hazırlıklar yapılıyor. Şu notu da aktaralım. İkili görüşme başladıktan sonra biz tıpkı Beyaz Saray'da olduğu gibi, Oval Ofis'te olduğu gibi kısa bir yorum belki duyabiliriz, değil mi Hüseyin? Öyle bir beklentimiz var.
8: Evet. Ya şu biraz önce fotoğraf var ya, devlet konuk evinde. Evet. Aslında o fotoğrafı böyle ters çevirdiğimizde Oval Ofis'teki fotoğrafa çok benziyor. Trump hep sağda oturur bize ve doğru, Erdoğan solda olur. Şimdi ev sahibi Erdoğan olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer tarafta ve hatta beden dilleri bile neredeyse aynı. Trump'ın iki elini kavuşturması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendinden emin bir şekilde ellerini koltuğun kollarına koymuş olması. Hani baktığımız zaman bu fotoğrafı ters çevirip versek 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Oval Ofis'teki resme çok benzeyen bir fotoğraf var. Muhtemelen içeride de biz aynı resmi göreceğiz ve orada da hatırlarsan son ana kadar bir basın açıklaması olup olmayacağı tartışma konusu olmuştu ve bir sohbet gibi birkaç soruya izin verilerek bir şey yapılmıştı. Burada da aynı tabloyu görebiliriz.
4: Amerikan Dışişleri Bakanı da yine tören alanına gelmiş. Şimdi yavaş yavaş biz noktalayalım isterseniz. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikte külliye içinden ama tören alanının biraz daha farklı bir noktasından NATO için hazırlanmış özel bölümden biz bu yayını yapıyoruz. Ahmet Örsoğlu karşılama alanının olduğu noktada birazdan tören başlayacak. Saat 15'te öngörülüyordu. Heyetler yolda. Biz şimdilik noktalayalım ve sözü yeniden Ahmet Arpat ve Seda Öğretir'e bırakalım.
2: Evet, heyetler yolda. Saat de artık 15 oldu. Heyetler yolda. Hatta Amerikan bakanları Trump'la birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la birlikte gelen bakanlar da Savunma Bakanı, Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı da karşılama alanında yerlerini alıyorlar yavaş yavaş.
1: Birazdan Trump Beştepe'de olacak. Öncesinde tabii Ankara Havalimanı'nda bir karşılama seremonisine tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına geldi. Turkuazsalı'da merdivenin hemen önüne kadar yürüdü. Trump'ı bekledi. Trump uçaktan indi. Sıcak bir karşılama anına tanıklık ettik. Sonrasında Trump tören mangasını selamladı. Anladığımız kadarıyla Türkçe selamladı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir alkışı vardı. O anları bir ekrana taşıyalım. Devam edelim.

0: İşte böyle geçmişti o anlar. Sonrasında iki isim şu karelerden sonra da kol kola içeri girdiler havaalanındaki binaya. Şimdi karşılama alanına dönelim. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakalım. Kimler var orada Ahmet?
1: Seda, bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Yayın esnasında da zaman zaman arkama döneceğim. Artık Amerikalı heyet gelmeye başladı. Trump kalabalık bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya geldi. Kim var, kim yok bunu seçmeye çalışıyoruz. Yunus Özkan şimdi size biraz detay gösterecek. Ben de üzerine anlatacağım. Şimdi görebildiğim kadarıyla bize biraz uzak mesafedeler. Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısını yine görüyorum. Yine oradaki isimlerden bir diğeri Stephen Miller. Türk heyetle beraber sohbet ediyorlar. Savunma Bakanı yine buradan Hegseth görebildiğim isimler arasında şu anda Yaşar Güler'le uzun bir sohbet halinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yine Amerika'dan gelen heyet üyesiyle sohbet gerçekleştiriyor. Şimdi bu bizim izlenimlerimizden bazısıydı. Şimdi iki lider Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bekleniyor. Kısa süre sonra Yunus, yine senden şu tarafa doğru tören alanına doğru dönmeni rica edeceğim. Normalde resmi karşılama törenlerinde kuruluş, diziliş bu şekildedir ama diğer resmi karşılama törenlerinden farkı şu: asker sayısı oldukça arttırıldı, karşılama töreninin sayısı oldukça arttırıldı. Eski Osmanlı askerleri, Yeniçeriler yine hemen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerlerinin karşısına yerleştirildi. 16 eski Türk devletini simgeleyen üniformalı askerler de Cumhurbaşkanlığı A Protokol Kapısı'nın merdivenlerinin sağında ve solunda. Bunlar benim dikkatimi çeken değişiklikler. Birazdan hemen Yunus'un size gösterdiği tören alanının ilerisinden iki liderin buraya gelmesini bekliyoruz. Normalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını, yabancı devlet başkanını havaalanında karşılamaz. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyarete ne kadar önem verdiğini bir anlamda gösteriyor bizlere. Ama yine şunu da hatırlatalım: karşılamalarda mütekabiliyet esası var. Bu mütekabiliyet esasına göre de hareket edilmiş olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi şunu takip ediyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığından mı çıkıp Trump'ı karşılayacak, yoksa aynı araçla veya farklı araçla mı gelecekler? Bunu bekliyoruz. Türk yıldızları artık Ankara semalarında. Yine Türk yıldızlarının yer ekibi, yani onları yönlendiren ekibi de burada zaman zaman görüyoruz. İki lider milli marşlar için kürsüye çıktıklarında Türk yıldızlarını da, 8 F-5 uçağını da burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin avlusunda gökyüzünde görmeyi bekliyoruz. Onlar da dikkat çekici bir gösteriye imza atacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine basın mensupları buraya geldiler. Kalabalık bir basın ekibinin olduğunu da söylemekte fayda var. İki lideri beklerken Türk ve Amerikalı heyetteki isimler şu an sohbet ediyorlar. Koyu bir sohbetteler. Yaklaşık 15 dakikadır kendilerine ayrılan yerde bu sohbeti gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye de geçilecek. Yani bu isimler heyet toplantısında da bir araya gelecekler.
2: Ahmet Örsoğlu Beştepe'den, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktardı. Artık iki liderin gelmesini bekliyoruz. Dakikalar içerisinde gelecekler. Bu arada biraz önce ekrana taşıdığımız fotoğraflar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama anına, sonra devlet konuk evinde iki liderin o samimi sohbetine ilişkin Beyaz Saray'ın resmi X hesabından da bir paylaşım geldi. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye geldi. Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı şeklinde kısa ama net bir mesajdı.
0: Konvoyu görüyoruz.
2: Konvoyu görüyoruz.
0: Canlı.
2: Doğru. Hı-hı. Trump'ı beklerken belki biraz değerlendirme alma zamanı.
0: Bunun için de bir başka noktaya bağlanalım. Şimdi Ankara'da, orada da güçlü bir NTV ekibi var. Ahmet Ergen'e sözü bırakalım. Bu karşılamayı bir bakalım onlar nasıl yorumlayacaklar.
3: Seda, teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'ya inmesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmasıyla birlikte aslında önemli, kritik, tarihi NATO zirvesi içinde ona paralel bir önemli gündem daha oluşmuş gibi oldu. Çünkü Trump'ın ziyareti NATO zirvesinin de ötesine varan, ötesine ulaşan bir kimlik kazandı. İçeriği sebebiyle, programı sebebiyle. Şimdi havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Trump'ın konvoyunun ulaşmasını bekliyoruz. Sonrasında yapılacak açıklamalar devam edecek programla birlikte. Bu oldukça önemli olacak. Biz bu yayında NTV muhabiri Özden Erkuş'la birlikteyiz. Sorularımızı NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersun Umut ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Aslan hocamıza yönelteceğiz. Hocam, sizinle başlamak isterim. Şimdi Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya geleceği açıklanmıştı. Bunu biliyorduk ama bir resmi ziyaret hüviyeti kazandı. Ve Trump gelmeden önce Erdoğan'ı çok mutlu edeceğim, bir şey yapacağım açıklaması da yaptı. Şimdi bunların hepsini üst üste koyunca bu ziyaret son derece önemli. Ne dersiniz, hem Ankara-Washington ilişkileri açısından bu ziyaret, bu zirve nasıl bir kapı aralar? Hem de o Trump'ın bahsettiği Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı çok mutlu edecek şey ne olabilir?
4: Ben bir kere iki ülke ilişkilerinde bir düzelme var. Bu düzelmenin de belli başlı nedenleri var. Onu anlamadan Trump'ın Türkiye'ye ne getireceğini veya ne vaat ettiğini de anlamlandırmak bana göre pek mümkün değil. Önceki başkan döneminde, Biden döneminde Trump, Biden'la yakın ilişki kuran Avrupa liderlerini hep tersledi, geri ittirdi ve çoğu zaman da düzenli ve düzgün ilişkiler kurmadı. Biliyorsunuz Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri de bayağı bir geriye doğru gitti, geriye savruldu. Yönetilen bir ilişki düzeyine indi daha doğrusu. Ve Trump bu durumdan bence memnun. Çünkü Trump'ın aklında iki tane konu var. Bir tanesi Amerikan ekonomisi, öbürü tabii ki Amerikan siyaseti. Bu nedenle Türkiye ile ilişkisinde büyük bir ihtimalle Türkiye'nin bu önceki başkan döneminde yürütmüş olduğu siyasetin şu an etkilerini göreceğiz ve görmekteyiz. Bu işin sonucunda F-35 var mıdır, yok mudur veya işte uçak motorlarıyla ilgili biliyorsunuz Türkiye'nin acil muharebe ihtiyacı olan bazı tedarik kalemleri var, sadece motordan ibaret değil. Bunlar var mıdır? Büyük bir ihtimalle var. Bir ucunda Sayın Dışişleri Bakanı'nın daha önce ifade etmiş olduğu KATSA yaptırımlarının kaldırılması, hafifletilmesi konusu var. Tabii bir formül üretilmesi lazım. Sayın Dışişleri Bakanı'nın daha önce yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında iki tarafın teknik açıdan hazırlık içerisinde olduğunu, daha önce bu konuların görüşüldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla nasıl bir formülle bu iş yürütülecek büyük bir ihtimalle yapılan basın açıklamasında karşımıza çıkacak.
5: Şimdi Murat Aslan, tabii bir taraftan da fotoğraflar yansıyor. İlk fotoğraflar, yani Trump uçaktan indikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanırken çekilen ilk fotoğraflar sıcak bir temasın olduğu çok açık. Sonrasında zaten az önce Seda Öğretili, Ahmet Arpat da anlattı. Askerleri selamlama sırasında Türkçe merhaba asker deyişinin Cumhurbaşkanı tarafından alkışlanması. En azından beklentiler düzeyinde olumlu olarak başladı. Karşılamadan itibaren şimdi birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilecek. Tabii Gülden Ersoy'un şunu sormak gerekir. Trump'ın ikna edildiği bir süreci yaşadık adeta NATO zirvesi öncesinde. Gelecek mi, katılacak mı? Kim ikna edecek onu? Hem NATO Genel Sekreterinin Beyaz Saray ziyareti vardı, hem Cumhurbaşkanı'nın telefon görüşmesi oldu. Ki Trump'ın da açıklaması var. Erdoğan için gidiyorum şeklinde. O süreci biraz değerlendirmek gerekir belki. Nasıl oldu sence?
6: Tabii. İki tane önemli aktör var kuşkusuz. Üçüncüsü de yok. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisiyle el ele çalışan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. İki tane önemli parametre vardı. ABD Başkanı Donald Trump artık Avrupalı müttefiklere yardım eden, onların aciz durumuyla ilgili olarak muhatap olmak istemiyordu ve bu süreçten hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kazanım çıkması halinde buraya gelmek istiyordu ve gerek Cumhurbaşkanı gerekse Mark Rutte ABD'nin buraya gelirken bir kazanımla buraya gelmesini sağlayacak ortamı oluşturdular. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir tane unsuru vardı örneğin. Avrupalı müttefiklerin külfet paylaşımı. İşte bu külfet paylaşımını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gerçekleştirdi. Tüm Avrupalı müttefikler nezdinde yakın markaj gerçekleştirdik ki savunma harcamaları artsın diye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konvansiyonel açıdan kuvvetlerini Avrupa kıtasından çekmesi için Avrupalıları ikna etti Mark Rutte ve de ABD'nin geri çekeceği kuvvetleri de telafi etmesini sağladı. Bir başka boyut vardı. Ya sadece NATO için gelmeyeyim. Orta Doğu boyutu vardı. Hint-Pasifik boyutu vardı. Burada Cumhurbaşkanı devreye girdi. Cumhurbaşkanı hem İstanbul İşbirliği girişimi ülkelerinin liderlerini, dışişleri bakanlarını buraya çağırdı. Hem Pasifik ülkelerinin de temsilcilerinin ağırlanması için icazet verdi. Yetmedi. Avrupa Komisyonu'nun en üst düzey 3 temsilcisinin de bu zirvenin parçası olmasını sağladı. Katsam meseleleri vardı. Şu hususun altını çizmek gerekiyor. Gerek NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin önündeki silah engelleri, ambargoların kaldırılması AB içerisinde çok büyük bir çaba sarf etti. Ve Katsa konusunda da sadece Türkiye S-400'den kurtulmanın yolunu aramıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye adına S-400'lerin engel olmasını kaldırmak için üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesi için de hakikaten kolları sıvamış durumda.
5: Şimdi Başkan Donald Trump'la Ahmet Ergen kısaca bahsedelim. Evet. Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyeye gelişi öncesinde tabii heyetler orada. Çok önemli isimler var. Belki altını çizmek gerekir bu yayın sırasında. Marco Rubio orada. Şu an Hakan Fidan'la sohbet halinde. İbrahim Kalın'ı görüyorum. O da keza az önce Hegzet'le bir sohbet halindeydi. Yine hemen Tom Barak'ı gördük.
7: Evet.
5: Hem Büyükelçi hem ABD'nin Suriye özel temsilcisi ki Suriye'de önemli bir gündem başlığı olacak. Yine Hazine ve Maliye Bakanı'nın mevkidaşıyla görüyoruz. Yani aslına bakılırsa her ne kadar NATO ziyareti çerçevesinde ABD'nin Türkiye'ye getireceği ya da taahhüt ettiği o anlaşma olasılıklarını konuşsak da aslında bölgesel pek çok meselede yine bu görüşmede ele alınacak gibi görünüyor. Evet.
3: Şimdi bir yandan gözümüz kulağımız orada. Karşılamanın başlaması halinde NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na döneceğiz. Orayı izliyoruz, onu söyleyelim. Ama Gülden Ersen'in bıraktığın yerden aslında şunu sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nın NATO zirvesi öncesinde hemen bir açıklaması oldu bu S-400'ler konusunda. Bir formül arandığını sen ifade ettin. S-400'lerin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına uyum süreci inceleniyor şeklinde bir açıklama. Yani bu açıklamayı da dikkate alırsak acaba NATO zirvesi, Ankara buluşması bu sorunun aşılması için süreci hızlandırır mı? Ya bugüne kadar alınan mesafeyi daha da ivmelendirir mi?
6: İvmelendirmesi bekleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de F-35'lerin hem Türkiye'ye yönelik olarak satışı önemli, hem de Türkiye'nin yeniden tedarikçi olması Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli. Çünkü Türkiye'nin yeniden F-35'te parça üretmesi, tedarikçi olması demek F-35'in maliyetini indirmesi haline geliyor. O da son derece önemli.

0: kuvvetleri katsanın sınırlarına bakarak acaba S-400'ün hangi parçası, yani komuta kontrolünden sadece vazgeçip bunu üçüncü bir ülkeye ihraç etmesi halinde katsa yaptırımları düşürülebilir mi sorusunu da inceliyorlar. Dolayısıyla formül ve yol haritası muhtemelen bu zirvede prensip üzerinde çıkabilir.
1: Peki bu durumda F-35 konusunda biz hali hazırda üretilmiş olan ve Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'lerin teslimini mi öncelikli konuşacağız, yoksa Türkiye'nin programa geri dönüşünü mü konuşacağız?
2: Murat Aslan. Tabii S-400 meselesinin üçüncü tarafa devredilmesinde Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın kapsamı da önemli. Yani o kapsamı net olarak ilan etmediler. Eğer son kullanıcı bağlamında Rusya'ya sadece Türk Milli Savunma Bakanlığı bildirilmişse, o takdirde orada yeni bir formül üretilmesi gerekir. Dolayısıyla orada ben bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir ülkeye, bir Türk üssüne vesaire gönderme gibi bir seçenek de olabilir. Ancak burada da Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeler önemli. Yani bu sisteme Türkiye'de ihtiyaç halen var mı, yok mu? Mevcut yerel üretilmiş sistemler ne kadar ihtiyacı karşılıyor? Şu an SAMTE mesela tedarik ediliyor. Dolayısıyla hava savunma mimarisi bağlamında bir yeni hesaplamaya girilmesi gerekir. Öte yandan F-35'ler meselesinde ola ki bu sorunlar çözüldü. Öncelikle hali hazırda teslim edilmiş F-35'ler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hangarda. Bunların oradan çekilip Türkiye'ye getirilmesi, ki orada da bir bütçe maddesi var, o çok önemli. Onların orada tutulması ile ilgili Amerikalıların Türkiye'den talep ettiği bir ücret var. Yani depolama ücreti var daha doğrusu. O da aşılması gereken teknik bir mesele. Bence verilmemesi lazım. Çünkü nihayetinde Türkiye'nin iradesiyle değil ama Amerikalıların çıkartmış olduğu bir yasal düzenlemeyle bu iş oldu. Ve onlar buraya gelecekse ikinci bir husus tekrar ortaya çıkıyor. Bu uçaklar bu süreç içerisinde bakıma tabi tutuldu mu, tutulmadı mı? Önemli. Çünkü bakım masrafları yüksek. Pilot yetiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla
1: pilot eğitimi olmuştu ama yeniden o eğitimi tekrar edilmesi gerekiyor. Çok haklısınız.
2: Olması lazım ve o personel duruyor mu durmuyor mu bilmiyoruz. Dolayısıyla siyasi niyet ve karar eğer ilan edildiyse F-35 programına giriş bence sadece bir sürecin sonucunda olur. Bu da çok zor bir olay değil. Nihayetinde aşılır. Ancak F-35'lerin tedarikiyle birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin üretmiş olduğu Kaan başta olmak üzere işte Hürjet'in 4-4,5 nesil savaş uçağına dönüştürülmesi gibi ilave projelerde yavaşlama olmaması gerekir. Büyük bir ihtimalle onları da konuşuyor olacağız.
3: Şu anda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın
1: ABD
3: Dışişleri Bakanı ile karşılamayı beklerken o esnada sohbetini görüyoruz. Bir üçlü bir zirveye dönüşmüş gibi görünüyor orası.
1: Daha şimdiden aslında bakılırsa toplantı ve görüşmeler başlamış gibi görünüyor. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken tabii zaman zaman diğer yetkililer de giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nı da görüyorum.
3: Aslında grup grup küçük zirveler var.
1: Aynen.
3: Yani herkes kendi
1: muhataplarıyla. Bakanlar muhataplarıyla küme küme görüşmelere başladılar bile. Daha henüz masaya oturulmadan önce.
2: Bu görüntü aslında daha önceden belirli alanlarda uzlaşı olduğunu gösteriyor. Bir gerginlik
3: bir
2: yok.
3: Bir altyapısı var.
2: Evet. Yani bazı meseleler aşılmış. Şu an sadece bir seremonik süreç aşılıyor gibi geliyor.
3: Peki. Hocam şimdi biz sabahtan bu yana, hatta dünden bu yana NATO zirvesi ve Trump'ın Ankara ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi çerçevesinde hem küresel meselelere yönelik etkisini konuştuk. Biraz önce bizim yayında da bu blokta da Türk-Amerikan ilişkilerini konuştuk ama bir de bölgesel sorunlar meselesi var. Hem bu ikili görüşmede hem de zirve marjında değerlendirilmesini beklediğimiz, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı sonrası bölgede barış arayışları, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları, bir yandan Rusya Ukrayna meselesi. Ne dersiniz? Yani bu zirve ve Trump Erdoğan görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde bu meselelere ilişkin bir çözüm işareti gelir mi?
4: Çin'i ya da birkaçı.
2: Şöyle bir gerçek var. Amerikan Başkanı nezdinde öncelikler Amerika Birleşik

0: devletlerin çıkarları istikametinde evriliyor. Ve Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler Amerikalıların Türkiye'ye olan ilgisinin giderek artmasına neden oluyor. Yani Soğuk Savaş sonrasında azalan jeopolitik, jeostratejik söylemler artık daha da artmış durumda. Çünkü Türkiye'nin etrafına bakarsanız İran bir tarafta, Rusya diğer tarafta ama çok daha önemli şeyler var. Mesela bu Trip koridoru yani Zengezur koridoru Trump açısından çok önemli. Nedeni Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış olan bölgelerinde ve Ermenistan'ın güneyinde inanılmaz derecede nadir elementler var. Bunların taşınması gerekiyor. Siz bunları taşımak için Türkiye'yi mutlu etmek zorundasınız. Öte yandan siyasi tercihlerden mütevellit Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetleri var Gazze gibi. Ben veya Suriye gibi ben Trump'ın bu hassasiyetlerin farkında olduğunu bir taraftan o süreci yöneterek diğer taraftan Amerikan çıkarlarına Türkiye'yi en iyi nasıl entegre edebilir Amerikan cenahı bu konu üzerinde durduğunu değerlendiriyorum. Şimdi tabii doğrudan Türk-Amerikan ilişkilerinde ekonomik boyutu da burada sarfı nazar etmemek lazım. Trump açısından bu önemli. Hedef olarak 100 milyar dolar hep seslendirildi biliyorsunuz. Şimdi yayın öncesinde şöyle bir baktım. 38.6 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ve bunun 21.7 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri lehine. Yani siz Amerikan Başkanı olarak bu kadar gelişme artı 21.7 milyar dolarlık bir mevcut ticareti bir kenara atamazsınız. Büyük bir ihtimalle Trump hem küresel hem farklı bölgelerdeki gelişmeler üzerinden Türkiye okuması yapıyor. Bu nedenle Gazze'de olduğu gibi sorunların en azından yönetilebilir düzeye çekilmesi bağlamında bir uzlaşı olacağını ben değerlendiriyorum.
1: Şimdi bir taraftan da artık bekleyiş devam ederken de bir genel bir görüntüyü görüyoruz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Az önce devam eden o diyaloglar da sürüyor. Pete Hegseth'i biraz uzakta görüyorum ben gruptan. O pek katılmıyor sohbetlere ama halen o hararetli sohbeti Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Ricky Rubio arasındaki hararetli sohbetin halen devam ettiğini söylememiz gerekir. Yine heyetten bazı isimlerle Tom Barak'ın da sohbet ettiğini görüyoruz. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Trump'ı karşılayacak heyetin içerisinde arasında yerini almış durumda. Kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. Tabii Güldener bir taraftan da şu var, Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ama burada da dikkat çekici ikili görüşmeleri olacak. Biraz da ona bir parantez açmak gerekiyor. Onlardan bir tanesi Suriye Devlet Başkanı, bir diğeri ise Zelenski.
2: Tabii.
1: Zelenski ile daha önce yaptığı bir görüşmenin ne kadar yankı uyandırdığını hepimiz biliyoruz o Beyaz Saray'daki aşırılı gerilimli görüşmeden sonra. Neler konuşulur? Öncelikle NATO'yu da konuştuğumuz için bir taraftan Zelenski görüşmesinden ne beklemek
2: gerekir? Zelenski görüşmesi önemli. Zaten Zelenski'nin gelmesini istemiyordu ABD Başkanı Donald Trump. Avrupalılar hakikaten madem ki Amerika'dan külfet alıyoruz, Ukrayna'yı silahlandırıyoruz. Dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı da burada olması gerektiğini dile getirdiler. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı hem Trump'ı ikna etti Zelenski'nin buraya gelmesi için hem belki bir çözüm fırsatı olabileceğini bu meselesi var ve kendisiyle özellikle çözüm parametreleri ve şu anda Ukrayna'nın elinde var olan Amerika'ya ait olan ama kullanım sınırında olan bazı silahların kullanımının menzilinin artırılması gibi iki önemli mesele olacak. Suriye Devlet Başkanı görüşecek. Suriye Devlet Başkanı da yine Türkiye'nin girişimiyle buraya geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı burada değil, Şam'da Şara'yla görüştü. Ama burada da ABD hem güvenlik açısından hem ticaret açıdan ondan Suriye konusunu görüşecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir araya gelmesini görüyor. Çünkü Avrupa'da özellikle güvenlik açısından başat ülkeler İngiltere ama Başbakanı artık Mustafi. Ardından Hollanda, Polonya, Almanya ve Türkiye. Dolayısıyla bu üç önemli Avrupa kıtasının önemli aktörleri bir araya gelecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile son 10 günden beri bir çekişmesi var. Bir gerilimi var. Meloni'yi provoke etmeye çalışıyor. Meloni cevap vermiyor. O cevap vermedikçe daha provokatif söylemlerde bulunuyor. Dolayısıyla acaba Meloni de kah akşam yemeği bu akşam ya da yarın zirve esnasında bir gerilim, bir böyle bir kıvılcım yaşanabilir.
1: Yani çok konuşulacak birkaç saniyelik bazı görüntülerle karşı karşıya kalabiliriz yani yarın akşam itibariyle.
3: Şimdi bu arada görüntüler demişken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük. Oradaki karşılama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni başlıyor. Biz de sözü hemen NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na bırakalım.
4: Ahmet Ergen, 17 yıl sonra tarihi bir ziyaret gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya, başkent Ankara'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1-1,5 saat önce eski adıyla Etimesgut, yeni adıyla Ankara Havaalanı'nda Trump'ı askeri törenle karşılamıştı. Kısa bir görüşme de gerçekleştirmişlerdi Ankara Havaalanı'nda ve şimdi gözler resmi karşılama töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın makam aracı Cumhurbaşkanlığı atlı birliklerinin hemen arasında ve atlı birlikler Türk ve Amerikan bayraklarıyla tam 15 Temmuz şehitler anıtının olduğu alana yaklaştılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce tören alanından yürüyüşünü gerçekleştirdi. Tören mangasını selamladı ve şimdi Donald Trump'ın aracının Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısına yanaşmasını bekliyor. ABD Başkanı Trump'ı taşıyan makam aracı, bu araca Canavar ismi verildi, böyle adlandırılıyor o araç. Şu an tam bizim bulunduğumuz alanın karşısında park edecek. Trump aracından inecek. İki lider tokalaşacak. Son ziyaret, bir kere daha hatırlatalım. Pek çok defa söylemiştik. Obama tarafından 2009 yılında, yani 17 yıl önce gerçekleşmişti. O ziyaretten sonra Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bu kritik NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen görüşmeyi, ziyareti takip ediyoruz, edeceğiz. Pek çok görüntü, tokalaşmaları, havaalanında ilk karşılaşmaları elbette çokça bundan sonra da konuşulacak. Artık tören mangasına hazır ol komutu verildi. ABD Başkanı Donald Trump aracından iniyor. Ve o ilk tokalaşma sahnesiyle birlikte bu tarihi görüntüleri ekrana getiriyoruz. Bununla beraber Amerika'dan kalabalık bir heyet, Türk tarafından kalabalık bir heyet hazır bekliyor. Bu görüşme öncesinde, bu resmi karşılama töreni öncesinde ikili diyaloglar çok fazlaydı. Enine boyuna elbette bunu da konuşacağız ve o çok merak edilen tokalaşma anı gerçekleşti. İki lider artık milli marşlar için hemen tören kıtasının karşısında bulunan alanda yerlerini aldı ve 21 pare top atışıyla birlikte, top atışı da başladı. Bu karşılama töreni, resmi karşılama töreni başladı. Amerikan Milli Marşı şu anda çalınıyor. Kalabalık bir heyet dedik, Amerika'dan gelen heyet. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Hegseth, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı yine burada kalabalık bir heyetle bulunuyor.

Evet, milli marşlar çalındı. Önce Amerikan milli marşı, ardından Türk milli marşımız çalındı. Tören kıtası iki lideri bekliyor. İki liderin turkuaz renkli halıdan yürüyüşlerini bekliyor. Tören mangasının başındaki asker selamı verdi ve o beklenen yürüyüş gerçekleşiyor. 17 yıl sonra Amerika'dan başkan düzeyinde Ankara'ya gerçekleştirilen tarihi bir ziyaretten bahsediyoruz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden bugüne kadar pek çok beklentisi vardı.

0: gürültüyle etkileyici bir geçiş gerçekleştirdiler. ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında bu geçişte Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an gökyüzüne baktığını da gördük. Uçaklar geçiş yaparken kırmızı ve mavi renkli bir boyayı da arkalarından gökyüzüne çizdiler. Bu da etkileyici anlardan bir tanesiydi. Trump, biz basın mensuplarının bulunduğu alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hemen bizim bulunduğumuz alanda basın mensuplarının bulunduğu alana doğru döndüler ve foto muhabirlerin daha sağlıklı görüntü alabilmesi için bunu yaptıklarını hatırlatalım. Bugün pek çok önemli başlık masada olacak. Yine Erdoğan ve Trump'ın turkuaz renkli halıda kısa bir sohbetini de gördük. Heyetler içeriye girdi. Trump ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısının merdivenlerine çıkacaklar. 16 tarihi Türk devletini temsilen askerlerin bulunduğu alandan geçtiler ve o alışılageldik tokalaşma pozunu verecekler. Kaan, uçaklarının kullanacağı Amerikan motorlarının satışı, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimi, satışı, Senato'dan izin çıkması, Suriye'nin kuzeyindeki son durum, daha doğru bir ifadeyle artık Suriye'nin genelinde güvenliğin sağlanması ile ilgili durum, Gazze'de barış planının işler hale getirilmesi bugünün en kritik başlıkları arasında olacak. NATO Liderler Zirvesi öncesinde bu ziyaretin gerçekleşiyor olması pek çok kişiye göre Türk-ABD ilişkilerinin gelişim gösterdiğine önemli bir işaret olarak algılanıyor. Bu resmi karşılama töreni artık son buluyor. Biz de sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, tarihi bir ziyaret, tarihi bir zirve. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat önce başkent Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı Ankara Havalimanı'nda ve biraz önce de Beştepe'de gerçekleşen görüntüleri izledik. Ziyarette gerçekleşen karşılamayı izledik. Gazeteci Kemal Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum hemen. Devlet protokolü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem havalimanındaki karşılamayı hem de burada 21 pare top atışı atıldı. Türk yıldızlarının gösterisi oldu. Donald Trump Türk askerini selamladı ve şimdi de görüşmek üzere içeriye gitti.
2: Şimdi NATO zirvesinin tarihi olması bir tarafa, 17 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ilk ziyaret gerçekleşiyor. O da bir tarihi ziyaret sayılabilir. Çok uzun süredir Türk-Amerikan ilişkilerinde başkan düzeyinde bir ziyaret olmamıştı. Resmi bir ziyaret olmamıştı. Şimdi dolayısıyla bu törenlerdeki uygulanan protokolleri ikiye ayırmamız lazım. Bir, NATO nedeniyle Türkiye'ye gelen devlet başkanlarına uygulanan bir protokol var. Mesela o devlet başkanlarını havalimanlarında bakanlar karşılıyor. Fakat Trump'ı Cumhurbaşkanı karşılıyor. Çünkü Trump'ın ziyareti şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret. Yani NATO'nun önüne konulmuş bir resmi ziyaret bu. Dolayısıyla bütün tören, bütün protokol ve bütün uygulanan görseller, semboller, karşılama törenleri, atılan top atışı, karşılamada kullanılan hem yeni modern Türk askeri hem eski Osmanlı askerinin varlıkları, tüm bunlar ikili ziyaret kapsamında tasarlanan, ikili ziyaret kapsamında uygulanan protokoller. Şimdi bu protokoller, yani bir devlet başkanı Türkiye'ye ziyaret ettiğinde bir uygulanan protokoller sıralaması vardır. Bu A protokol uygulaması. Yani bizim Cumhurbaşkanımız havalimanında uçağın kapısında bir devlet başkanı karşılıyorsa o çok önemli ve çok önem verilmiş bir ziyarettir ve bu A protokol uygulanan bir karşılama töreni oluyor. Zannediyorum en son Cezayir Devlet Başkanı'na böyle bir uygulama yapıldı. Çünkü Cezayir'le çok yoğun bir ilişki süreci başlatılıyordu. Akdeniz'de çok önemli anlaşmalarımız vardı ve bu anlaşmalar kapsamında o devlet protokolü uygulandı.
1: Şu anda heyetler tokalaşıyor. Fotoğraflar ekrana
3: İletişim
1: geliyor.
3: Başkanı Donald Trump, Sayın Burhanettin Duran. Dış politika danışmanı Sayın Çağatay Kılıç. Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da biraz önce.
3: Başkanı var. Savunma Bakanı var. Şimdi bu Türkiye heyetinin karşılaması. Türkiye heyeti sırayla orada bulunur. Evet. Amerika Devlet Başkanı tek teker hepsiyle selamlaşır, tokalaşır. Biraz sonra da bizim Cumhurbaşkanımız
1: karşı tarafın heyetiyle
3: görüşecek. O heyet içerisinde de Amerika Dışişleri Bakanı var, Savunma Bakanı var,
2: Hazine Bakanı var.
4: Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı var.
3: Ve zannediyorum CIA Başkanı ya da
1: var.
3: Güvenlik Danışmanı var. Bu protokoller devlet protokolleri sıralaması normal olarak.
2: Bizim burada belki de ilk defa karşılaşacağımız şeylerden bir tanesi hem havalimanında askeri tören yapıldı hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde askeri törenler yapıldı ve ikili görüşmelere doğru külliyenin içerisinde geçmiş oldular.
1: Şimdi Kemal Öztürk, ilk karşılaşmada beden dillerini nasıl buluyorsunuz? Ekrana fotoğraflar da geliyor. Hem havalimanında hem burada ilk Donald Trump arabadan indikten sonra bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gülümsedi. Nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi hatırlarsınız Amerika Başkanı Amerika'da yaptığı açıklamada birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı beni davet ettiği için gidiyorum. Yani onun ricasıyla NATO zirvesine katılıyorum demişti. Dolayısıyla ziyarete verdiği önemi burada aynı zamanda jestlerle de göstermesi icap eder. Çünkü bütün dünya medyasının canlı olarak izlediği bir karşılama oldu. Şimdi bu karşılama külliyedeki karşılama ama ben asıl Ankara Havalimanı'ndaki karşılamaya çok dikkat çekmeyi arzu ediyorum. Orada Trump'ın hal hareketleri, kollarını açması, tokalaşmaları, el ele tutuşmaları, işte çok aşırı gülümsemesi, şakalaşmaları, orada zannediyorum yeni yapılan bina ile ilgili birbirleriyle konuşmaları. Şimdi tüm bunlar Trump'ın yapmış olduğu jestler. Yani ben Cumhurbaşkanı'na ne kadar önem veriyorum bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız da onun koluna giriyor. Bunlar diplomatik açıdan sembol davranışlar.
1: Şimdi içeriden de canlı görüntüler gelecek yavaş yavaş.
3: Bu arada 21 fare top atışı da evet. Yapıldı. Hemen bizim arkamızda zannediyoruz. Çünkü bütün sesleri duyduk.
1: Türk yıldızlarının gösterisi vardı. Şimdi gündemde yani Trump çantasında nelerle geldi? Yani konuşuyoruz dünden bugüne bildiğimiz başlıklar aslında. Ama en dikkat çekeni, en dikkat çekecek olanı sizce ne olacak?
2: Şimdi yine Trump Amerika'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu edecek şeyler yapacağım demişti. Türkiye'nin istediği şeyleri yapacağım demişti. Şimdi bizim mutlu olacağımız birkaç tane konu var. Birincisi.
5: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
6: First here on the occasion of the NATO summit, I would like to welcome my valuable friend Mr. President Trump who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for.
5: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
6: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
5: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
6: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara summit and that all the leaders are arriving and have arrived and we will be executing the NATO summit tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
5: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
6: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
7: Well, I want to thank you very much.
8: Çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin bildiği gibi çok haber yapıldı. Çok iyi dostuz. Cumhurbaşkanı harika bir iş çıkarıyor ve havalimanına inerken bile böylesine bir havaalanı görmek ve benim adımı taşıyan bir bina görmek gerçekten çok güzeldi. Havalimanı gerçekten çok güzel, geldiğimiz yollar yepyeniydi. Ve harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Ve en başından beri çok iyi bir kimyamız oldu. Çok özel bir ilişkimiz var ve Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke haline geldi. Ve insanlar gerçekten Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Bizim ekipmanlarımızı da kullanıyorlar. Çok fazla çok güçlü orduları var ve gerçekten işin güzel tarafı aramızdaki ilişkiler sebebiyle her şey çok iyi gidiyor. Şu kadarını söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var ve bu her iki ülkemizin de çıkarına. Ticaretten bahsedeceğiz bugün, diğer konuları görüşeceğiz, askeri konuları, birçok farklı konuyu görüşeceğiz. İran'dan bahsedeceğiz büyük olasılıkla ve temelde ordularını tamamen ortadan kaldırdık, nükleer silaha sahip olamazlar. Ve tabii ki çok iyi görüşmeler yapacağız ama Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz, harika şeyler üretiyoruz, onlar da harika şeyler üretiyorlar ve çok çok büyük bir etkisi oldu ilişkilerimizin her iki ülkemiz üzerinde. Sizinle olmak büyük bir şeref. Şu kadarını söylemek isterim gerçekten. Ve çok güzel görüşmeler gerçekleştireceğiz. Güzel yemekler yiyeceğiz. Güzel vakit geçireceğiz ama en önemlisi çok fazla çalışacağız. Ülkelerimiz için çok iyi şeyler yapacağız. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Süren bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğine inanıyorum.
5: Thank you.
7: Thank you very much.
5: Okay.
8: Sayın Başkan, Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
7: Evet,
8: tabii ki bu kararı, bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi, ki şu anda burada bulunanlar da neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birçok ülkeden çok daha sadık bir dostumuz ve biz de bunu aynısını yapabiliriz. F-35 harika bir uçak, şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
7: Yes, Daniel, please.
8: Eğer son olmasaydı gelmezdim demiştiniz. Bunu bu kadar evet, ilişkimizin neden bu kadar özel olduğunu şöyle söyleyebilirim. Bazı insanlarla çok iyi geçinirsiniz, bazılarıyla geçinemezsiniz. Bazen çok çetin insanlarla çok iyi geçinirsiniz. Bazen en zayıf, en zavallı insanlarla anlaşamazsınız. Çünkü belki de onlara saygı duymuyorsunuzdur. Biliyorsunuz ilk tanıştığımızdan beri çok iyi anlaştık. Biliyorsunuz bir Pastor Brunson olayı vardı, Ray Brunson olayı vardı. Büyük bir olaydı ve travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı. Ve bu evanjelik toplumun da asla unutmayacağı bir adımdı. Çünkü Ray Brunson iyi bir adamdı. Düşünün bunun gibi şeyler ve her zaman
10: En başından beri, ilk andan beri, daha önce de söyledim zaten, aramızda işe yarayan bir kimya var ve bazı insanlarla, bazı liderlerle kimyam uyuşmuyor. Onu da çözüyoruz aslında. Sayın Başkan, Avrupa'dan daha fazla asker çekecek misiniz? Avrupa'daki asker sayısını azaltmanız söz konusu mu? Tabii göreceğiz. Sonuçta NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim ve eğer Türkiye'de gerçekleştirmeseydi ve benim dostumun çok güçlü bir lider olduğu Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve, bu zirveye katılmamam söz konusu olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm. Bakın, bu kadar çok şey yapılmış ve NATO'nun Türkiye'ye geliyor olması, diğer yerlere gelmesi de önemli tabii, ama ancak tabii ki bize iyi davranılmadı. İran'da bir şeyler yapıyordu. Kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Hatta onların yardımını istemiyordum bile. Ancak ben istemeden, ben onlardan yardım istememişken yanımızda olmayacağını söylediler. Ve biliyorsunuz trilyonlarca dolar yatırım yaptık. Niçin yaptık? Avrupa ülkelerini korumak için ve diğerlerini, Kanada'yı ve diğerlerini, insanları, ülkeleri genel olarak eski Sovyetler Birliği'nden, yani şimdiki Rusya'dan korumak için trilyonlarca dolar yatırım yaptık, harcadık. Peki dedim, ama insan, onların da bizim için, bize yardım etmek için çok istekli olacaklarını düşünürsünüz, öyle değil mi? Ve İngiltere, ve biliyorsunuz İngiltere Başbakanı belki de bu yüzden artık görevde değil, çünkü kimse desteklemiyordu. Savaş bittikten sonra destek oluruz, yardım ederiz dediler. Ben de böyle bir yardıma ihtiyacım yok dedim. Zaten hiç yardıma ihtiyacımız yoktu. Ve insanları ben sınıyordum, yanımızda olacaklar mı diye onları sınadım. Biz onlara hep yardımcı olduk ama bizim yanımızda olup olmayacaklarını merak ettim. İtalya bizi reddetti, Almanya, Fransa bizi reddetti ama sorun yok. Ama baktığınız zaman neden yüzlerce milyar dolar harcıyoruz ki o zaman ve sonrasında bizim yanımızda olmuyorlar ki, biz onların yanında her zaman olmuşken?
0: Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'de, efendim?
11: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
12: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım, gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
11: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızda? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
12: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak, özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
0: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde, gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i, Kaan Savaş uçaklarının motorlarını konuştuk, acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
12: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. Ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
10: Sayın Başkan, yüzlerin başka bir yere verilmesi mümkün mü? Ne demek istiyorsunuz? Başka bir, üçüncü bir tarafa verilmesi, üçüncü taraftan kastınız nedir? Hangi konuda? Rus hava savunma sistemleri konusunda herhangi bir endişeniz var mı? Hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Kendisi çok daha iyi bir, çok daha güçlü bir hale getirdiği bir ülkenin lideri ve görüyorsunuz yollar harika, her şey çok güzel, muhteşem bir şey. Hepsini görüyorsunuz. Hiçbir konuda Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok ve Türkiye ile ilişkimiz şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi diyebilirim. İlk dönemimde de iyiydi ama ondan bile daha iyi diyebilirim.
13: Sayın Başkan,
10: evet, Türk ordusunun tabii ki NATO'nun çok önemli iki ülkesi, daha fazla savunma işbirliği bekleyebilir miyiz? Tabii ki zirveye gidince bunların hepsini öğreneceğiz. Önemli görüşmeler yapacağız. Liderlerin çoğuyla çok dostane ilişkilerimiz var. Bazıları yeni, şimdilik onları tanımıyoruz ama tabii ki uzun bir zaman var tabii ki. 4 yıl önce biliyorsunuz 4 yıllık bir dönemde hileli seçimler sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Ancak ilk dönemimdeki 4 yıllık dönemi başka şeylerle uğraşarak geçirdik. Biliyorsunuz belki de bir Amerikan başkanının ekonomik açıdan en iyi yıllarını yaşadık. Tarihimizin en iyi ekonomisini yaşadık. 19.2 trilyon dolardan bahsedebiliriz yatırım açısından. Bu 7-8 kat üzerine çıkmış olduk. Bu bir dünya rekoru kırdık. Sadece Amerika'nın rekoru değil bu. Dünya rekoru kırdık yatırım konusunda ve gelirken araçla gelirken etrafımızdaki muhteşem atları ve süvarileri gördük ve o sırada haberi aldım. Toyota'nın Meksika'dan fabrikasını Amerika'ya taşıdığını öğrendim ve dünyanın en büyük otomobil ve kamyon fabrikasını kuracaklarını öğrendim. İşte gümrük vergileri doğru kullanıldığında böyle sonuçlara yol açıyor ve daha muhteşem bir ekonomimiz olmadı ve ekonomi potansiyelimiz hiç bu kadar yüksek olmadı. Bir önceki yönetimimizde hiç buna benzer bir başarı gerçekleştirilemedi. 1 trilyon doları bile bulamadı yatırımları ve biz 19 trilyondan fazla yatırım getirdik ve düşünün ilk 1 yıl içerisinde, ilk 12 ay içerisinde gerçekleştirdik. Şu anda 1,5 yıllık bir süre geçti ve düşünün Scott, sen de biliyorsun, 12 ay içerisinde 19.1 trilyon dolar ve açık ara en iyi ekonomiye sahibiz ülkemizde. Şu anda istihdam konusunda her zamankinden daha güçlüyüz ve ticaret konusunda harika ilişkilerimiz var ve Türkiye de bu ülkelerden biri.
14: Başkanım, siz her fırsatta dünya beşten büyüktür, daha ağır bir dünya mümkün diyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada, bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
12: NATO'da İki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.
6: Sayın Cumhurbaşkanı, 24 Mayıs'ta bir yağmur yağıyor. Başından bu yana ara buluculuk tesis ettiğiniz, iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
15: Antalya Diplomasi Forumu'nda dışişleri bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
7: Özel Femey.
10: Soruyu bana mı sordunuz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz? Evet, Cumhurbaşkanım, peki.
12: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
16: Efendim, Avrupa Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyorum.
12: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
10: Evet, ben de bir ek yapayım. Türkiye uçakları satın aldı. En iyi uçakları aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı uçakları. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa ya da başka şeyler yapılması gerekiyorsa ve sadece bakım bile yapılsa, bizim zaten bu motorların bakımının yapılması ve çalışır vaziyette kalmaları konusunda bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapacaksınız? Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun bakımı yapılması gerekiyorsa ya da güncellenmesi gerekiyorsa bizim bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani ne diyeceksiniz? Biz bunu yapmayacağız mı diyeceksiniz? Bakın, biliyorum birçok kişi benimle aynı fikirde değil ama zamanla aynı fikirde olduklarını düşünüyorum. Türkiye harika bir müttefik. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Sorunları, oradaki sorunları çok iyi tanıyorlar ve birçok bazı ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadılar ve çatışmaya da girebilirlerdi. Biliyorsunuz İsrail'le olan ilişkilerini biliyorsunuz. Çok güçlü bir orduları var ama bunu yapmadılar. Belki de bunu benim için yapmadılar ama diğer tarafta çatışmaya katılabilirlerdi. Bunlar gerçekten çok ama çok iyi bir, sadece kendi adıma konuşabilirim, sıra dışı bir ilişkimiz var ve savaşı bitirmek açısından da sıra dışı çaba gösterdiler. Bu savaş bile değil aslında, askeri operasyon diyebiliriz tabii ki. Nükleersizleştirme operasyonu, işin aslı bu. Tabii onun da İran'ın nükleer silah sahibi olduğunu görmek istediğini çok düşünmüyorum. Hatta buna eminim diyebilirim. Yani bizden bir ürün aldıkları zaman, bu uçak olsun ya da başka bir şey olsun, bunun bakım zamanı geldiği zaman bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Ne diyeceğiz? Hayır, biz size satın aldığınız, para harcadığınız ürünü kullanamayacaksınız mı diyeceğiz? Ve özellikle düşünün, açık konuşmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok çok daha geleneksel müttefik ülkemizden çok daha yardımı dokunmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Zelenski ile görüşeceksiniz Sayın Başkan. Peki Putin'le de görüşecek misiniz? Evet, Sayın Putin'le de görüştüm ve Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor. Çok uzun süredir görüşüyoruz tabii ki. Zelenskiy ile de görüştüm ve her ikisi de anlaşmak istiyor. Maalesef tabii ki bu kadar uzun sürmüş olması üzüntü verici. Cumhurbaşkanı da bu konuda bize yardımcı oluyor. Ancak biliyorsunuz 8 savaşı bitirdim ve sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Tabii şu anda çok yakın görünmüyor ama ben zaten en uzak göründüğünde bu işler biter. Putin'le çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Biliyorsunuz çoğu değişik kombinasyonlar oluyor. Putin'le iyi bir görüşme oluyor. Zelenskiy ile sorun yaşıyoruz. Sonrasında Zelenskiy harika bir görüşme oluyor. Sonra Putin'le anlaşamıyoruz ama her ikisi de şu anda anlaşmak istiyor. Zaten benim hayatım boyunca yaptığım şey anlaşma yapmaktır. Anlaşma olayını bilirim ve sanıyorum ki bunu umarım kısa süre içerisinde halledeceğiz. Ve geçen ay düşünün çoğu asker 35 bin kişi hayatını kaybetti. Ondan bir ay önce 34 bin kişi, önceki ay 37 bin ve bir önceki ay 27 bin kişi hayatını kaybetti. Ama geçen ay 35 bin genç asker, bunların çoğu askerdi, hayatını kaybetti. Ve bu gerçekten çılgınca.
17: Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barack burada. Kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hattıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olması tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır. Muhtemelen Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
8: I can tell you, we're going to be taking the sanctions.
10: Evet, yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim, tamam mı? Evet, vaktini harcamasını, boş harcamasını istemiyorum. Çok yakından çalışıyoruz. Marco Rubio ile birlikte çok ünlü biridir. Harika bir Dışişleri Bakanı ve Scott Bessent, Pete ve diğerleriyle birlikte yaptırımları kaldıracağız. Artık vaktidir. Bunu yapmanın, yaptırımları kaldırmanın vaktidir. Evet, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz birçok kişi var ve uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı sayesinde Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var ve 1,5 yıl içerisinde harika bir iş başardı. Ülkeyi toparladı ve kendisiyle çok iyi bir ilişkim var. Birileri diyorlar ki çok kaba saba diyorlar ama hayır, harika bir iş başardı. Her şeyi, ülkeyi toparladı. Hiç kolay bir iş değil. Dünkü sosyal medya paylaşımınızda iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Hayır, kötü bir ilişkimiz vardı. Biraz kötüleşti. Çünkü bize yardım etmeyi reddetti. Ama ben kimsenin üzerine baskı uygulamadım ve o olaya karışmayı da reddetti. Hürmüz Boğazı konusunda da, hiç İran konusunda da hiç olaya müdahil olmak istemedi. Ve tabii ki aramızı biraz bozdu bu. Ama kendisini severim, iyi biridir. Ama bence bir hata yaptı. Biliyorsunuz petrollerinin büyük kısmını oradan alıyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerçekten herkesten daha fazla petrole sahip. Venezuela'nın petrolünü de eklediğiniz zaman açık ara herkesten daha fazla petrole sahip oluyoruz. Ve Hürmüz Boğazı'na gerçekten ihtiyacımız yok. Dünya için önemli olduğunu kabul ediyoruz ama bizim için yanımızda olmadılar. Bu da beni hiç mutlu etmedi. Tabii ki bunu siz de anlayabilirsiniz. Rusya-Ukrayna konusunda hangi şartlar değişti, ne değişti? İnsanların ölmesini istemiyorum. Olay Amerika'yı etkilemiyor. Biden görevdeyken yüzlerce milyar dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunu satıyorum. Adil bir gerçek fiyatından satıyorum ve bunu Ukraynalılara satmıyorum, Avrupa Birliği'ne satıyorum ve bize bunların ücretini ödüyorlar. Ama benimle olay şu şekilde, yani ben sadece hayat kurtarmak istiyorum. Düşünün, 25-35 bin kişi hayatını kaybediyor, 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Bir seferinde ayda 41 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlar insanlar, bunlar öldü. Annelerini Ukrayna'da bıraktılar, annelerini babalarını Rusya'da bıraktılar, gözü yaşlı bıraktılar. Veda ettiler ve bir hafta sonra öldüler. Bu gerçekten çılgınca ve bizi etkilemiyor. Gerçekten çok uzakta bizden. Avrupa'yı etkiliyor, çok daha fazla etkiliyor. Biz Avrupa'ya yardımcı olmak için oradayız ama bu Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemiyor. Aramızda tabii ki bir nosyonumuz da var ama gerçekten bunu izlemeye dayanamıyorum. Buradan gelen, cepheden gelen, evet, bu dronlarla gerçekleştirilen bir savaş, yepyeni bir teknoloji ve biz drone konusunda da lideriz. En karmaşık, en gelişmiş dronlar bize ait ve insanlar bunun ne kadar vahşi bir cephe olduğunu, savaş alanı olduğunu görmüyorlar. Fotoğraflar var, bunları bana göndermeyin diyorum. Pete, işte Pete Hexet bana savaştan fotoğraflar gönderiyor. Pete, gerçekten bunlara, ben böyle bir şey görmedim, tam bir vahşet ve bu sona ermeli, durmalı. Putin taviz vermeye hazır mı efendim? Her ikisiyle çok iyi anlaşıyorum ve bunu çözeceğiz, anlaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu çözmek için İran'ın çözülmesi konusunda verdiği yardım gibi bize yardımcı oluyor.
7: With respect to what?
10: Grönland konusunda ne diyeceksiniz? NATO ile ilişkilerimize zarar veren şey buydu. Zaten Grönland'ın Danimarka'ya bir faydası yok. Ve Danimarka da Grönland'a fayda sağlamak için para harcamıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Çevresi Çin gemileriyle, Rus gemileriyle çevrili. Ve bunu gerçekten, bunu, bu olmaz. Biliyorsunuz Grönland Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmeli, Danimarka tarafından değil. Bunu istemiyorlar ve Rusya'ya karşı onlara yardım etmek için harcadığımız bütün parayı düşündüğünüzde ve bunun hiçbirini harcamak zorunda değiliz. Avrupa'daki bütün askerlerimizi çekebiliriz. Fark etmişsinizdir, 20 yıl öncesine oranla Avrupa az değil, gerçekten çok farklı, bambaşka bir yer haline gelmiş durumda. Göç ve enerji konuları sebebiyle bambaşka, çok farklı bir yer haline gelmiş durumda. Eğer bu sorunları çözemezseniz artık Avrupa diye bir yer kalmayacaktır. Çok teşekkürler herkese. Gerçekten inanılmaz.
18: İnanılmaz bir şey yani.
1: Devletleri baş. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın basın açıklamasını dinledik. Önemli birkaç manşet vardı. Bunlardan bir tanesi Donald Trump'ın kasta yaptırımlarını kaldırabiliriz cümlesiydi. Kaldırabilmesine yönelik bir cümle kurdu ve F-35'ler de yine bu toplantının gündem maddelerinden birisiydi. Kesinlikle bir karar vereceğiz dedi Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 5 uçak sözünü aldık dedi. Hemen size sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani kasta yaptırımlarını çok kaldırabileceğimizi söyleyebilirim.
3: Ciddi açıklamalar, çok önemli açıklamalar ve beklediği, yani Türkiye'nin beklediği müjdeleri verdi. Kastaları kaldıracak, F-35'leri verecek ve motor, Kaan motorlarını da Türkiye'ye verecek. Benim bu konuşmadan anladığım mesele, Trump çantası oldukça dolu gelmiş. Yaptığı Türkiye övgülerinden de bunu anlıyoruz zaten. Yani bu kadar yüksek övgü yaptığında karşılığını da verir. Bunlar çok önemli değişimler. Türk ekonomisini etkileyebilecek, borsayı etkileyebilecek konular ve uzun süreden beri beklenilen bu F-35 meselesini burada çözmesi, aynı zamanda Orta Doğu'da çok ciddi bir değişime, Akdeniz'deki hava üstünlüğü konusunda çok ciddi bir değişime neden olacak onlardır. Yayından önce söylemiştim, 3-4 gündür Netanyahu
2: Amerika medyasına, İsrail medyasına yoğun bir konuşma yapıyor ve F-35'leri Türkiye'ye vermeyin diye ısrar ediyor. Trump'ın konuşmasında şöyle bir cümle var. Benimle aynı fikirde birçok kişi değil ama ben Erdoğan'ı çok önemsiyorum, Türkiye'yi çok önemsiyorum diyor ya. İşte bu hem iç siyasetteki lobilere hem de İsrail'e bir cevap. Yani F-35 konusunda yapmış oldukları baskıya boyun eğmeyip bu konuyu ilerleteceğini anlıyoruz. Bunlar Rubio'ya topu attı. Resmi olarak imzalanacak. Katsaların bir kısmı kongreden geçecek. Dolayısıyla bir süreç alabilir ama Amerika Başkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yapmış olduğu konuşmalardan biz Trump'ın müjdelerle geleceğim sözünü tuttuğunu ve özellikle 3 konuda açık bir şekilde mesaj verdiğini görüyoruz. Bunlar belki yazılı olarak daha sonra tekrar açıklanacaktır. İki ülkenin kendi yaptıkları yazılı açıklamalarda bunlar açıklanabilir. Ukrayna konusunda gelişme olabilir. Özellikle İstanbul Putin'le de görüştü. Zelenski burada onunla da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da arabulucu olmak için çabaları var. Yani İstanbul mutabakatı Ankara mutabakatına dönüştürülerek buradan bir barış anlaşması çıkabilir. Bunu bekliyoruz. Ama benim gördüğüm NATO-Amerika ilişkileri son derece zorlu geçecek gözüküyor. Trump bu konuda oldukça negatif mesajlar verdi. Şimdi yarından itibaren bu görüşmeler başlayacak. Daha doğrusu bu akşamdan itibaren başlayacak. Ve orada Trump'ın sert NATO karşıtı ya da Avrupa Birliği liderlerine karşı sert mesajlarını görebiliriz. Ona yönelik mesajlar oldukça sertti benim gördüğüm.
1: Şimdi Kemal Öztürk, son 1-2 dakikamız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-Amerika ilişkileri nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz dedi. Bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim son olarak. Ve Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı'na büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten de iki ülkenin faydasına.
2: Şimdi Trump hem içeriye hem İsrail'e yönelik bunu çok sık vurguladı bu konuşmasında. Yani benim çok dikkatimi çekti. Türkiye-Amerika ilişkileri karşılıklı çıkar ilişkisi üzerine olduğunu vurgulamaya çalışıyor ve diyor ki biz bu ülkeyle, bu güçlü liderle, bu güçlü ülkeyle beraber olursak biz kazançlı çıkacağız. İsrail'e bu mesajı veriyor ve iç kamuoyuna bu mesajı veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin meselesini unutmadı tekrar. Gazze meselesini tekrar konuşacağız, inşallah bunu halledeceğiz dedi. Ve İran'la ilgili meselede arabuluculuk konusunu tekrar gündeme getirdi ve bir çözüm bulmak için gayret içerisinde olacağını söyledi. Zaten Türkiye'nin biraz tarafsız kalmasını, barış çabalarını Trump da bu konuşmasında oldukça sık vurguladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Kemal Öztürk'le beraberdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı sonrasındaki değerlendirmesi.

0: samimi bir yaklaşımdı. Türkiye'ye olan güvenini ortaya koyan bir yaklaşımdı. Dediğin gibi dostlarımıza biz yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Evet, bazı ülkelere yaptırım uygulanabilir ama biz dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi. Kassadan bahsederken ki bunu bir soru üzerine de söylemedi. Başka bir soru sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan bir soru vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruyu yanıtladı. Trump araya girdi. Ben burada bir şey eklemek istiyorum dedi. Yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim diye başladı. Artık vaktidir dedi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi. F-35 konusunda zaten neden satmıyoruz diye konuştu. Kaan uçaklarının motoru ya da F-16'ların modernizasyonu, bunu da çok konuşmuştuk.
1: F-16'ların modernizasyonu için dedi, yapmamız bir mesele gerekmez olmuştu. Mi? Niye yapmayacağız bunu? Biz satmışız, almışlar, niye yapmayalım dedi.
0: Evet, neden yapmayalım dedi. Yani gerçekten enteresan bir basın toplantısıydı. Çok alışık olmadığımız bir formatta bir basın toplantısıydı. Her soru soruldu ve samimiyetle açık bir şekilde de yanıtlar verildi. Hemen değerlendirme alalım, başlayalım. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Biraz önce sordum, yani bu açıklama, bu kadar olumlu açıklamalar, bu kadar tartışma başlıkları üzerinden sanki hepsi bir anda arkada kalacakmış gibi bir yaklaşım. Yeni bir dönem mi başlıyor Türkiye-ABD ilişkileri açısından?
2: Yani bir dönem diye bir şeyi niteleyebilmek için onun belli bir süre sürmesi lazım. Trump'ın bunu ne kadar sürdürebileceği belli değil. İkincisi, kendi fikirleri bu yönde olabilir Trump'ın ama tabii Washington'da onun da onay alması gereken, onun çok hoşuna gitmiyor bu yani. Olmasaydı daha memnun, olmasaydı da olurdu diye düşünüyor bizim gençlerin tabiriyle, ama bir kongre var. Dolayısıyla böyle her fikir beyan ettiği konuda ışık hızında ilerleme kaydetmesi pek söz konusu değil. Yeni bir dönem diyebilmek içinse Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin daha kapsamlı bir pozitif gündem ve işleyiş sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hakikaten çok önemli bir noktadayız. Ona şüphe yok. Baktığınız zaman hani normal bir Türkçe cümle kurmak istediğinizde Türkiye-ABD ilişkileri çok iyi diyebilirsiniz ama oraya en azından bizim işimizdekiler bir şey koymak zorunda, bir asterisk koymak zorunda ve şunu söylemek durumunda. Aslında iyi olanlar külliye ve Beyaz Saray ilişkiler. Türkiye'nin genel olarak ABD ile hatta Trump'ı ayakta tutan Cumhuriyetçi Parti siyasetinin koalisyonunun bütün unsurlarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söylemeye henüz imkan yok. İkincisi F-35 meselesi S-400 meselesine bağlı. Dolayısıyla Trump'ın söylediğini yapabilmesi için Türkiye'nin S-400 ile ilgili bir adım atması lazım. Ona ilişkin herhangi bir şey duymadık. Yani
0: bunun üzerine bir Arap formül üzerine çalışıldığı yazılıyor,
2: bir Arap
0: çiziliyor.
2: Formül üzerinde çalışılıyor. Belki. Yani o işte Türkiye'nin vereceği bir karar. Onu Trump'tan duymayacağız biz. Türk tarafından, Cumhurbaşkanı'ndan ya da bununla ilgili bakanlardan birisinden duymak durumundayız. Çünkü F-35 meselesi ve S-400 konusu hep birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi tahsis yasası içerisinde açık bir biçimde yazan bir konu. O yasa da kongreden geçiyor ve Trump tek başına öyle bir şey yokmuş gibi davranamaz. Dolayısıyla yapabilmesi için söylediklerinin Türkiye tarafında da bir karşılığının olması lazım. Bu F-35 konusuna ilişkin. Katsa yaptırımlarında daha rahat. En rahat olduğu konu Kaan uçaklarına verilecek olan F-110 motorları. Ve ben onu şöyle anladım doğrusu dinlerken. O F-110 motorları malum F-16 motoru aslında. Dolayısıyla 5. nesil bir motor değil. Ve bunları F-16 motorları, ya daha doğrusu F-16'ların Türkiye'nin envanterinde bulunması ve 40 tane modernize edilecek olan F-16'larla beraber yeni Viper model F-16'nın alınması içerisinde bunu çözmeyi planlıyorlar gibi anladım. Ama öyle bile olmasa bunu çözebilir. Ayrıca bir de her iki lider de ticari

0: Adaleti seven, anlayan liderler. Bunun üzerine bir artı koyarak konuları değerlendiren liderler. O konuda bir şey duymadık ama o konuda bir şeyler duyabileceğimize dair benim bir kanaatim var.
1: Anladım.
0: Doğrudan belki finansla ilgili, yani işin mali tarafıyla ilgili bir piyasa beklentisi yönünde bir haber çıkmayabilir ama ticarete ilişkin Trump'ın anlatmayı da sevdiği işler olduğu için bunlar bir takım yeni yumurtaları şeyden sepetten çıkarıp Türkiye'nin önüne koyabileceğini düşünüyorum. Son olarak da İsrail'le ilişkilere dair bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye-İsrail ilişkilerinin Netanyahu'ya rehin olduğunu düşünüyorum. Eğer Netanyahu Ekim seçimlerini kaybederse orada bir fırsat penceresi açılacaktır. Ama daha da önemlisi bu basın toplantısından benim çıkardığım sonuç Trump'ın İsrail'le ilişkilerin Türkiye-ABD ilişkilerine bir ipotek olmasına, İsrail'in Washington içerisinde sahip olduğu o lobi ve ağırlık dışında Beyaz Saray kaynaklı ekstra bir yük veya da kuvvet yüklemeyeceği. Bu da bence önemli bir mesele.
2: Armağan Öztürk, sizce öne çıkan diye başlıklardan, tabii manşetlerden kalsa Kaan uçakları ve F-35'lerle modernizasyon işleri var. Sayın Kasıman ilk ve bir çırpıda kolaylıkla olabilecek işin kan motoru olduğunu söyledi. Diğerleri süreç ve belki kongre onayı ile ilgili aşamalardan geçecek. Sizce?
3: Şimdi Trump her zaman söylediği şeyleri gereğini yerine getirmiyor, yapmıyor. Bazen de birbirine çelişen şeyler söyleme eğiliminde. Ya bu bir ihtiyat payını bırakmamızı gerektiriyor. Ama bu konuşmanın kendisi, sadece bu konuşma bakımından Türkiye çok açık bir siyasi destek. Ve bunu NATO zirvesinde yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu arada şunu da unutmayalım. Bu girişkide uzun süreden beri Türkiye talep eden ülke. Şunlar olsun, biz istiyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu taleplere ya olumlu yanıt veriyor ya yanıt vermiyor ya da zamana bırakmakta. Şeyi hemen hatırlayalım. Mesela bu konuşmayı geçen sene Eylül ayında Trump'la Erdoğan arasındaki Birleşmiş Milletler'deki konuşmayla karşılaştıralım. Aynı konular orada da konuşuldu. Ama aynı tonla ve aynı yanıtlar verilmedi Trump tarafından. Trump'ın pozitif dilini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu, mesela kesinlikle ifadesini çok sık kullandı.
2: Peki
3: çok,
2: ne değişti?
3: Şimdi şöyle bir şey, son bir yıl içerisinde bir kere NATO zirvesine de bağlayarak NATO'nun yeni güvenlik mimarisi bakımından Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere, yani liderliğin Amerika'dan Avrupa'ya geçişi bağlamında bütün ülkelerin bir karar vermesi gerekiyor. Buradaki geçiş yumuşak bir geçiş olacak Avrupa'nın üstlenmesi noktasında. Bir, Avrupa ordu seçeneği var. İki, Türkiye gibi konvansiyonel gücü fazla olan ülkelerin üzerindeki yükümlülüklerin arttırılması lazım. Bunun mesela Türkiye'nin asker sayısı 500 bin. En yakın ülke 250 bin de Polonya. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika'dan boşalan yeri doldurması için Türkiye'nin önünün askeri açıdan da açılması gerekiyor. Bu konuşulan konuların epey bir kısmının askeri işbirliğiyle ilgili olması bence NATO bağlamı açısından da önemli. Yani Türkiye'nin hava savunma sistemleri dahil olmak üzere tüm silah ihtiyacının belli sınırlar içerisinde epey bir kısmını kendimiz karşılıyoruz ama Amerika'nın üstüne düşen, bizim Amerika'dan taleplerimizin de Amerika tarafından kısmen veya eskiye göre çok daha kesin bir şekilde karşılanması Türkiye yönelik, stratejik üstüne yönelik bence askeri ve siyasi bir yatırım. Ve bu yeni de değil. Mesela son bir yılda, çok uzatmayalım ama şunu söyleyeyim. Mesela Suriye konusunda çok uzun bir süre biz Suriye'yi konuştuk. Epey sayıda analiz Amerika'nın PYD'den, YPG'den, SDG'den vazgeçmeyeceğini düşünüyordu. Şam'la Suriye PKK'sı arasındaki çelişki de son kertede Ankara'nın ve Şam'ın dediği oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ağırlığı buradan yana koydu ve Türkiye'nin önündeki önemli bir dış politika sorunu, belki PKK'nın silahsızlanma bakımından bir iç politika sorunu da halledildi. Aynı zamanda kendisi de mesaj verdi. Ukrayna-Rusya krizi bakımından ve Orta Doğu'daki bazı meseleler bağlamında, buna Gazze'de dahildir. Hatta Hamas, Hizbullah ve PKK'nın aynı anda silahsızlanması perspektifte dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye desteğine ihtiyacı var. Türkiye'nin de belli konularda Amerikan desteğine ihtiyacı var. Hocamız da söyledi, ticari dar anlamda ekonomi meselelerini de konuşacak ama ticaretin mantığı nedir? Al-verdir. Yani siz eğer bir taraftan bir şey istiyorsanız aynı zamanda ona karşı da bazı yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dilini çok daha pozitif bir yere doğru kaydırması bazı konularda. Şimdi bu sunumda, bu soru cevabı, bu arada şunu da söyleyeyim, sanki görüşmeler tümüyle bitmiş gibi bir toplantı oldu. Yani epey sayıda yanıt erken verildi. Hı hı. Ve bu yanıtlar mesela Sayın Erdoğan'ın açıklaması 5 tane uçak konusunda anlaştık gibi bir şey söyledi.
2: Evet, onu benim de dikkatimi
3: çekiyor. Bunu söyledikten sonra Trump'ın 5 uçağı vermemesi
1: bize
3: çok kolay.
1: Bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz.
3: Evet, yani herkesin içinde. Trump da dilini daha pozitif hale getirdi. Belki görüşme için bir marj bıraktı. Ama her halükarda Katsa başta olmak üzere, F-16'lar, F-35'ler başta olmak üzere Amerika'nın daha istekli ve daha iyi niyetli geçen sene Eylül'e göre davranacağını düşünüyoruz. Bu biraz NATO ile ilgili, yani NATO jeopolitiği bağlamında Türkiye'ye yönelik bir kredi açılıyor açıkçası. Bunu sadece Türkiye, NATO ve Amerika açmıyor. Aynısı Rusya için de geçerli. Hakan Fidan'ın Putin'le yaptığı görüşmeyi unutmayalım. Yani her iki büyük güç de bazı sorunlar ve bölge coğrafyası bakımından Türkiye üzerinden bunları yürütme gibi bir inisiyatif yürütmekte. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Trump bu dediklerini ne ölçüde hayata geçirecek ve bu Trump, Amerika Trump'tan ibaret değil. Evet. Ve bu arada yapacaksa da bunu bu ara yapsa iyi olur. Hı-hı. Kasım'daki seçimi kaybedebilir. Doğru. Kongrede durum değişebilir. Ayrıca Netanyahu'nun gitmesi sonrasında, yani Trump Netanyahu'dan vazgeçebilir ama Amerika'nın İsrail'den vazgeçmesi çok zor. Dolayısıyla yeni bir İsrail yönetimiyle başka bir jeopolitikten Türkiye karşıtı tezler de devam edebilir. Yani şu konjonktür bence çok uygun bu sözleri vermek ve gerçekleştirmek Anladım. İçin. Kasım ve Eylül'deki seçimlerden sonra, İsrail ve Amerika'daki seçimlerden sonra bu kadar net davranılmayabilir. Umarım bu söylediklerinin gereği somut olarak bir anlaşma çerçevesinde de yerine getirilir.
0: Ben bir ek yapabilir miyim?
1: Peki.
0: Şimdi bu tür görüşmeler öyle şeyde Araf'ta gerçekleşmez ya da İşte liderler böyle birbirlerini ilk defa görüp sarılıp öpüşüp ondan sonra bu konuyu
1: zaten
0: konuşmuşlar. Onun öncesinde belli ki yani ifadelerin kullanılma biçiminden belli ki ciddi bir mesafe alınmış. Yalnız tabii böyle işlerde gene bütün insan ilişkilerinde de olduğu gibi, bunlar insan ilişkisi mi diyeceksin? Öyle yani, netice itibariyle. Taraflar birbirlerini biraz fazla duyabilirler ya da eksik duyabilirler. Böyle bir şey de burada söz konusu olabilir. Ama tabii çok ciddi bir koridor daralması bu. Bir karar verilmesi Anladım. Gerektiğini gösteriyor. O da ne demek? O da bir yol haritası demek. Mesela S-400'lerle ilgili Türkiye'nin ne yapması durumunda ne yapılacağına dair bir yol haritası.
1: Sanki ortaya, o konuda da belki Ankara-Washington'a bir yol haritası
0: Aynen. Sundu. Burada bu yol haritası varsa onu sonrasında nasıl implemente Anladım. Edeceği, uygulanacağı önemli olacak.
1: Şunu da sormak isterim. Yani 2-3 dakikamız var ama şimdi Armağan Öztürk de altını çizdi. NATO zirvesi. Yeni stratejiden bahsediyoruz. Daha Avrupalı bir NATO. Amerika Birleşik Devletleri biraz artık arka plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini kim dolduracak ittifak içerisinde, bu konuşuluyor. Şimdi Trump'ın açıklamalara bakıyoruz. Bir kere dostumuz diyor. Biz yaptırım yapmayız diyor. Çok güçlü bir ordusu var diyor. İran'ı çok iyi tanıyor diyor. İsrail'e karşı çok da güçlü ordusu vardı, çatışabilirdi, bizim için çatışmadı diyor. Sürekli savunma sanayine Türkiye'nin övgüsünü görüyoruz. Sanki Washington, ya da Washington demeyelim ama Trump bir yön mü çizmeye çalışıyor NATO'ya, ittifak üyelerine? Madem işte ben biraz geri plana çıkıyorum. Çünkü aynı konuşmada işte İran konusunda ben sınadım diyor. Avrupalı ülkeleri sınadım diyor. Hiçbirinden de beklediğim şeyi görmedim. Ben onlara o kadar para verdim. Biz onlara trilyonlarca dolar harcadık. Onlar ihtiyacımız oldu. Zaten gerçi ihtiyacımız da yoktu ama sınamak için denedim. Çok da memnun kalmadım, hayal kırıklığına uğradım diyor.
0: Bizim tarihi ilişkilerimizde biliyorsun Ahmet Arpat, acem palavrası diye bir laf vardır. Yani doğrudur, yanlıştık, kültür olarak birazcık fazla belki elektrik yüklenmiş bir kavramdır. Siyaseten doğru da değildir ama vardır yani kültürde bu. İşte İranlılar abartırlar manasına. İran-Amerika ilişkilerinde eski CIA başkanının da dediği gibi acem palavrası meselesinin münhasır sahipliği Donald Trump'a ait. Burada da bence bunun bir örneğini görüyoruz. Benim zaten hiç ihtiyacım yoktu. denedim. Bu gerçekçi bir laf değil. Ama peki, senin söylediğin kısım önemli bir mesele. Amerika'nın iki tane özel ilişkisi vardır uluslararası ilişkilerde. İsrail'le olanlar ve İngiltere'yle olanlar. İngiltere'yle dahi o ilişkilere sahip değilken maliyetini Avrupa güvenliğinin ve transatlantik aksındaki istikrarın başka ülkelere doğru transfer ederken hiç kuşkusuz arkasında bıraktığı örgüt, yani NATO'ya, içinden çıkmaktan bahsetmiyorum ama başka şeylere odaklanırken arkasında bıraktığı örgüt içerisinde etkili ve o örgütün devamlılığını peki, sağlayabilecek bir unsur ister. Türkiye'ye o rolü yüklüyor zannediyorum.
3: Peki.
2: Deniz Kilislioğlu ve oradaki NTV ekibi külliyedeki yeniden hazırlandı. Şimdi söz sırası tekrar orada.
4: Ben her zaman Seda, teşekkürler. Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını burada Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la yorumlayacağız. Aslında öncesinde bir çerçeve çizmek gerekiyor. Siyaseten nasıl bir mesaj verecek, bu merak ediliyordu. Manşetleri siz de detaylı olarak konuştunuz. F-35'ler meselesiyle ilgili olarak özellikle bir şeyler düşüneceğiz demesi önemliydi. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız demesi önemliydi. Motorla ilgili iyi şeyler duymak istiyoruz, olumlu şeyler duymak istiyoruz bu zirve sonunda dedi Cumhurbaşkanı. Manşetleri buydu. Üç büyük manşet. Zaten bu konuda, iki konuda ne söyleyecek, bu merak ediliyordu. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Öncelikli olarak Amerikan Başkanı'nın en üst düzeyde bu uçakları, yaptırımları kaldırarak bir şekilde Türkiye'ye vermenin önemine vurgu yapmış oldu. Belli süreçler var. Bunu ikiye ayırarak anlatalım. Bir tanesi Kaan'ın motorları, yani Kaan uçaklarının motorları. 9'unda kongrede bir yasa geçecek ve eğer 15 gün içerisinde aksi bir yasa sunulmazsa Amerikan Kongresi'ne, zaten o motorlar Türkiye'ye gelecek ve bu motorlar katsa yaptırımlarında değildi. İşin kolay adımı buydu. F-35'ler meselesinde ne olacak konusunda 5 uçağın sözünü aldık dedi Cumhurbaşkanı. Bu çok önemliydi. Bunu birazcık daha altını doldurmak gerekiyor. Bu uçaklar nasıl gelebilir? Şimdi iki tane önemli yasa var. Bunlardan bir tanesi katsa yasaları, ama daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin satışını öngören yasalar. Dolayısıyla NDAA dediğimiz yasa. Bu yasada S-400'ler varken F-35'lerin herhangi bir ülkeye satışı mümkün olmuyor. Dolayısıyla öncelikli olarak ya bu yasa değişecek ya da bir şekilde bu yasadaki koşul karşılanacak. Yani S-400'ler konusu. Bunun bir mesajını biz açıkçası basın toplantısında duymadık. Ama bir yasa değişikliğine mi gidecek, bunu da göreceğiz. Bir genel çerçeveyle şunu da söyleyelim. Katsa yaptırımları katsa bile NDAA yasası orada durduğu sürece ve S-400'ler durduğu sürece bu tablo hayata geçemeyecek. Başkanın burada bir yetkisi yok. Ama şunu söyleyelim, katsa yaptırımlarının kalkması siyaseten çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına uygulanan yasaları, daha doğrusu yaptırımları içeren bir yasa. Dolayısıyla bu yönde bir adım kongrede atılabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Fakat en üst düzeyde bu mesajların veriliyor olması önemli. Ben bir çerçeveyi anlatmak istedim. Çünkü çok karışıyor.
5: Evet, karışıyor.
2: Dolayısıyla nasıl bir tablo var karşımızda, bunu gördük. Şimdi gelelim. İki manşet beklediğimizin üstünde bir açıklama oldu değil mi?
5: Yani tahminlerimiz vardı. Üç aşağı beş yukarı. Ama burada Trump bizim şimdiye kadar verdiğimiz manşetleri aslında doğrular, ifadeler kullandı. Şu çok net olarak söylenebilir. Yani burada özellikle iki konuda, yani hem uçak motorları konusunda hem F-35'ler konusunda siyasi bir iade var. Yani Trump bu hikayeleri bir şekilde Türkiye'nin lehine ve ikili ilişkiler lehine ortadan kaldırmak ve yerine getirmek istiyor. Yani müjdeyi tekrarlamak istiyorum diyor. F-35 konusunda bir şeyler yapacağız dedi. Sen girişte bahsettin, yani o katmanlı bir hukuki bir prosedür. Trump ve Trump yönetimi bu işi bitirmek istediğini çok net olarak burada bugün ifade etti. Motor konusu evet çarşamba günü, perşembe günü 9'unda kongreye gelecek. Kuvvetle muhtemel orada bir o irade kongreye yansımış olabilir ve Trump bunun garantisini almış olabilir ve cümlelerini bunun için daha net ve daha bir üst seviyede kurmuş olabilir. Bu daha büyük bir ihtimal manşetin birincisi. İkincisiyle ilgili de çabalarını devam ettirecek. Çünkü onun altyapısını da Atlantik çekişmesi, Avrupa-Amerika çekişmesine kadar getiriyor. Bu bölümü şöyle bağlayayım. Net olarak şu ortaya çıkıyor. Belki yarın çok fazla çelişki ya da çatışma çıkaracak sözcükler ortaya çıkmayacak diye umuyoruz. Ama bugün söyledikleri Trump'ın Avrupa ile köprüleri neredeyse atmak üzere olduğu. Bu şu demek değil, yani yarın NATO'dan Amerika çıkacak değil. Ama kendine göre Avrupa ile ilişkileri yavaşlatmak ve gevşetmenin gerekçelerini çok net olarak aktardı. Türkiye'ye de bu alanda, yani bu bölgede alan açtı diye düşünüyorum. Ve bunu da askeri bu yaptırımları kaldırarak motor ve katsayıyla desteklemek istiyor.
4: Sanki Trump'ın korktuğu başına geliyor. Böyle bakıldığı zaman özür diliyorum, Netanyahu'nun, hep konuşmuştuk, İsrail Başbakanı'nın. Çünkü verilmesin bunlar diye bir açıklama yapmıştı. Ne dersin Hüseyin? Çok mutsuzdur diye tahmin ediyoruz şu anda.
6: Yani öyledir. Çünkü hani artık televizyona çıkıp, Trump'ın gelininin çalıştığı kanala çıkıp orada sabah sabah Amerikalılara bunu dile getirmesinin arkasında bir şey mi var acaba diye sabah konuşmuştuk. Onun bu olduğu ortaya çıktı. Çünkü Trump'ın bu açıklamalarında asıl söylediği cümle, biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulayacağımız birçok ülke ve kişi varken dedi. Bence temel çerçeve olarak bu önemli. Bir de burada katsa yaptırımları, özellikle S-400 alınması aslında sadece Amerika ile değil, bizim Batı ile, Avrupa Birliği ile, NATO ile ilişkilerimizi de gölgelendirmişti. Ve bazı Avrupa ülkelerinden aldığımız silahlara da ambargoyu neden olmuştu. Ya da geciktirilmişti, gizli ambargo denmişti. Dolayısıyla da bu noktadan baktığımızda bu adım aslında NATO'da hani böyle külfet paylaşımı, daha ittifakın güçlü olması, işte emir komuta zincirinde kontrolün Avrupa'ya geçmesi noktasında Türkiye'nin de elini güçlendirecek bir tarafı da var. Yani sadece uçak olarak ya da sadece motor olarak da düşünmememiz lazım. Müttefikler içerisinde Türkiye'nin pozisyonunu da daha da güçlendiren ve o şüpheleri daha yeni, biliyorsun birkaç ay önce Die Welt'in yıl dönümünde Ursula von der Leyen Türkiye'ye yönelik şüpheli açıklamalar yapmıştı. Sonradan düzeltti. Hani tam öyle demek istemedim dedi. Çin'le Rusya'yla aynı kefeye koymuştu. Aslında bu cümlesinin arkasında da tamamen bu S-400 meselesi vardı. Ve bir takım kaygılar vardı. Bu açıdan da NATO zirvesini gölgelemese de NATO zirvesinde yarın liderler zirvesinde alınacak kararlarda bence Trump'ın bu açıklamasında ciddi bir etkisi olacaktır.
5: Bence de. Minik bir şey ekleyeyim mi? Yani o şeyle ilgili, İsrail'le ilgili, yani bu üç aşağı beş yukarı Trump-Erdoğan ilişkisi ve İsrail mevzunu tahmin ediyorduk. Ama ilk defa şunu söyledi, yani belki bir savaş değil ama çok riskli bir noktaya gittiğini ve çatışmayı engellediğini, Türkiye'nin de bunu desteklediğini ve benim için yaptığı.
6: Hatta Türkiye'nin buradaki tavrının kendisini
5: etkilediğini söyledi. Bu çok çok önemli. Yani hakikaten belki
4: girebilirdi
5: dedi. Çok güçlü bir ordusu vardı dedi. Yani neredeyse belki bir uçurumun kenarından dönülmüş olabilir. Bilemiyoruz. Dedim, yani burada, ileride.
4: Bir cümle alayım. Bir Ahmet Ergen'e bağlanacağım. Ondan sonra tekrar.
6: Trump Erdoğan görüşmesinden sonra bir görüşmesi daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O çok önemli. NATO gözlem grubu Amerikalıların ve senatörler ile görüşecek. Dolayısıyla da katsa yaptırımlarının kaldırılmasının konuşulduğu bir anda burada senatörlerle görüşmesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan senatörlerle temasını da getirmiş oluyor ve birebir ikna konusunda belki Trump'ın elini güçlendirecek bir şeyler de söyleyebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıdan o toplantı önemli olacaktır.
4: Bir hemen Atakongrezyum'a gidelim. Ahmet Ergen'e bir bağlanalım. Sonrasında uzun uzun yorumlamayı sürdüreceğiz Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını, ama Ahmet, şimdilik sözü sana bırakalım.
7: Deniz, teşekkürler. Biz de Ato Kongrezyum'dayız. Savunma Sanayi Forumu'nu takip ettik sabahtan itibaren ama gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Ondan önce de elbette Ankara Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya inişinden itibaren gerçekleşecek, yaşanacak gelişmeleri biz de takip ettik. Şimdi yapılan açıklamalarla birlikte bu son 1-2 saattir yaşananları biz de değerlendireceğiz. NTV muhabiri Özden Erkuş yayınımızda. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Murat Aslan hocamız, doçent doktor, birlikte açıklamaları değerlendireceğiz. Hocam, önce izninizle ben bir Özden'e sormak istiyorum. Özden, açıklamaları birlikte dinledik. Elbette bazı değerlendirmelerimiz oldu ama sen haberi yazsaydın neleri manşete çıkarırdın?
8: Ahmet Ergen, açıkçası bir savunma muhabiri olarak herhalde uzun süredir iki ülke arasındaki en büyük sorun olan yaptırımlar meselesini ön plana çıkardım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından net ifadelerle şunu duyduk: Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız ifadesi. Evet. Aslına bakılırsa pek çok sorunu beraberinde getiren o ana temel sorunun kaldırılacağı anlamına geliyor. Bu en azından başkanın ağzından duyduğumuz ifade bu. Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız. Nasıl kaldırılacak? Başkan nasıl bir talimat verecek? Buna ilişkin elbette o katsayı esasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ama bu iradenin ABD Başkanı tarafından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede net bir şekilde dillendirilmesi ki çoğu zamanda ifadeler biraz muğlak olur bu tür görüşmelerde. Geleceğe dönük hep atıflarda bulunur. Bir belirsizlik ortada bırakılır. Kimse kendisini çok da bağlamak istemez. Evet. Ama hem Donald Trump'ın tarzı hem bir taraftan da Türkiye'nin çok yüksek beklentisi bu cümleyi bir anlamda Donald Trump'a kurdurdu. Ve Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız ifadesi bence bugünün bir savunma muhabiri olarak görebildiğim kadarıyla en önemli manşetlerinden bir tanesiydi. Tabii yaptırımlarla bağlantılı hemen arkasından gelen F-35'ler meselesi. Birbiriyle bağlantılı konular S-400'ler, F-35'ler ve F-35'ler konusunda bir karar vereceğiz dedi Donald Trump. Ama orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 uçak konusunda söz aldık, inanıyoruz gerçekleşecek ifadesi son derece önemliydi. Öyle anlaşılıyor ki iki isim arasında uzun süredir daha önce Türkiye için üretilen, teslimi de yapılan ama Türkiye'ye katsa yaptırımları yüzünden gelmeyen o F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edileceğine ilişkin net bir ifade de duyduk. Rakam biraz tartışmalı, onu hemen belirtelim. 5 mi 6 mı tartışması hala yapılıyor. Çünkü biliyoruz ki 6 uçak üretilmişti Türkiye için. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 uçak konusunda söz aldık dedi. Bu sözün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin sonucu da zirve sonrasında göreceğimize dair mesajı dikkat çekiciydi. Öyle anlaşılıyor ki zirvenin ardından yapılacak bir açıklamayla belki buna ilişkin daha net bir ifadeyi duyacağız. Türkiye'yi ilgilendiren meseleler bu ama diğer manşetler, iki tane daha bence önemli manşet var. Bir tanesi NATO meselesi. İtalya'ya ve İngiltere'ye olan tepkisini hala koruduğunu görüyoruz. Donald Trump'ın yarınki zirvede hararetli bazı tartışmalar olabilir. Trump'ın yine açıklamaları olabilir. Bu dikkat çekiciydi. Bunu da hemen vurgulayalım. Tabii İran meselesinde Türkiye'nin durduğu yeri hatırlattı Donald Trump. Bu da önemliydi. Ve Ukrayna Savaşı'nda Erdoğan'ın Putin'in de büyük saygı duyduğunu hatırlattı. Evet. Kendi o uzun görüşmesini, birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Her iki tarafın da savaşı bitirmek istediğini, savaşı bitirme konusunda anlaşmak istediğini söyledi ama bütün konuşmanın, bütün basın toplantısının en önemli gündem başlığı elbette yaptırımların kaldırılacağına ilişkin o net ifade oldu.
7: Peki. Hocam, şimdi aslında Özden bir anlamda bize basın toplantısını bir kez daha ana çerçevesiyle, hatlarıyla çizmiş oldu. Şimdi bu açıklamalar, bu birkaç konuda öne çıkan manşetlerle şunu söylemek mümkün mü? Aslında bir önceki blokta konuştuğumuz konu vardı ya, Trump'ın Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir açıklama yapacak. O açıklama bu muydu sizce? Ya da yarın ya da bugünün kalan bölümünde biz başka şeyler de mi beklemeliyiz? Bir de yine konuşmuştuk. Yani bu zirve ve bu görüşme, Trump-Erdoğan görüşmesi, Ankara-Washington ilişkileri nasıl etkiler diye öyle görünüyor ki son derece, hatta belki tahmin edilenden de öte olumlu etkileyecek gibi görünüyor.
9: Şimdi bu tabii basın açıklamasından sonra muhtemelen her iki ülkenin yetkilileri bir araya gelip görüşmeler de yapacak. Ola ki arada uzlaşılamamış veya açıkta kalmış herhangi bir konu başlığı varsa görüşülecek benim değerlendirmem. Yani o basın toplantısıyla bu iş bitmez. Ve müteakiben bir yol haritasının daha bir diplomatik dilde açıklanması kanaatimce mümkün. Tabii önümüzde daha nereden baksanız 1,5 gün var. Trump'ı 1,5 gün içerisinde önceliğini NATO'ya verecek. Büyük bir ihtimalle Avrupa ülkelerinin liderleriyle ara ara gerilim de yaşayabilir. İşte Meloni ile ilgili güzel sözler sarf etti ama bir taraftan da dokundurdu yani. İspanya lideriyle nasıl bir ilişkisi olacağını şu an tahmin edemiyorum şahsen. Ama konu Türkiye'ye geldiğinde ben bu olumlu atmosferin hani Trump'ın stili şeydir, hep kendini tekrar eder. Mesajlar verirken. Tekrar ederken yavaş yavaş farklı açılımları beklemek lazım. Bir de şunu ifade edeyim Ahmet Bey, bilmiyorum zamanımız nasıl ama bu Kağıtsa tedbirlerinin biliyorsunuz mantığı Amerikalıların düşmanlarıyla savaş gibi böyle bir mantığı var bunun. Bir kanuna dayandırılıyor bu. Şimdi bu neden konmuştu bu yaptırımlar? Türkiye ve Rusya arasında özellikle Suriye'ye yönelik ilişkilerden dolayı konmuştu. Ve o dönem içerisinde Amerikalılar PYD'ye destek sağlıyordu. Şimdi ortada bir Suriye var, önceki dönemden farklı. PYD ve Şam hükümeti uzlaşmış durumda. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok farklı bir denge unsuru devam ediyor ve Trump aynı dengeyi aslında kendisi de tesis etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kararın alınmasında her ne kadar Rusya bir mazeret olarak ön plana çıkarılmış olsa da o dönem içerisinde senatodaki lobilerin aktif olduğunu hatırlamak lazım. Dolayısıyla şu an tabanı çökmüş bir yaptırım senatoda da çok fazla destek görür mü? Evet, İsrail'in lobisi görür, verebilir o desteği.
8: Tam bunu soracaktım Murat Aslan. Biz bu görüşmeyi Ankara'dan takip ettik ama eminim ki evet, Tel Aviv'den de bu görüşme çok yakından takip ediliyordur. İsrail, ABD ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşmadan zaten rahatsız. Hele ki konu F-35 savaş uçaklarına gelince ki onların da filoları var bilindiği üzere. Buna net olarak tavır koyuyorlar ve kırmızı çizgi olarak belirlediler. Bu açıklamalardan sonra İsrail'in tutumu nasıl olur ve İsrail bu süreci sekteye uğratmak için yeni girişimlerde bulunabilir mi? Lobicilik faaliyetleri derken belki de bunu kastediyorsunuz.
9: Kalsa kanununu çıkardıkları dönemde Amerikan başkanına rapor verme yükümlülüğü özellikle getirilmişti senato tarafından. Eğer şu an Trump bu Kalsa kanununun gerektirmiş olduğu Türkiye'nin eylemleri yoktur, bitmiştir derse, bir bildirimde bulunursa veya bir mektup yazarsa aslında kaosa sona eriyor. Ha, bana derseniz ki şu ana kadar neden bunu yapmadı, o ayrı bir mesele. İkinci konu asıl şu andan itibaren İsrail ve Yunan lobisinin ne yapacağına odaklanmak lazım. Bugün için senato içerisinde bir bölünmüşlük var. Dolayısıyla senatoda büyük bir ihtimalle Trump'ın ikna ettikleri ve edemedikleri, ki demokratlar muhtemelen ikna edilemeyenler olacak. Ve Kasım seçimi de burada çok önemli. O seçimde eğer Trump yeniliğiyle çıkarsa büyük bir ihtimalle farklı dinamikler devreye girer. Ve şunu unutmayalım, yeni kanun teklifleriyle karşılaşılabilir senatoda. Ama o kanun tekliflerinin yasalaşabilmesi için iki kanattan geçmesi ve Trump'ın onaylaması gerekiyor.
10: O zaman Kasım'ı beklemeden, bugünkü bu olumlu hava çerçevesinde bakınca o tarihi beklemeden bir hamle gelir mi, bir adım gelir mi?
9: Mantıklı olan zaten o. Çünkü Kasım'ı beklerseniz riske girer bu iş. Ancak şunu da unutmayalım. Trump üzerinde mutlaka İsrail lobisi baskıda bulunacaktır. Ama hem Gazze'de hem de daha sonra İran'da yaşananlar, Netanyahu ve Trump arasındaki gerginlikler dikkate alınırsa ben Trump'ın birazcık daha Türkiye yanında bir çizgide konumlanacağını düşünüyorum. Özellikle bu Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı toplantı sonrası be reasonable, yani mantıklı ol veya akıllı ol demek istemiyorum ama
10: evet,
9: o mesajı bence çok önemli.
10: Peki hocam, şimdi Trump F-35 yaptırımlar, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri çerçevesinde bakınca bize yönelik, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik son derece berrak, pırıl pırıl bir tablo çizdi açıklamalarıyla. Öyle bir kompozisyon çizdi. Ama mesele NATO ile ilişkilerine gelince İran üstünden yine o bildiğimiz tepkili ifadelerini kullandı. İngiltere'yi özellikle andı, bazı başka ülkeleri andı. Yine bir önceki blokta konuşmuştuk. Bu zirve NATO ile Trump arasındaki buzları eritir mi? Böyle bir potansiyel taşıyor mu diye konuşmuştuk. Ama bu ilk açıklamalardan sonra tekrar değerlendirirsek ne dersiniz? Nasıl bir işaret verdi Trump?
9: Raddesi önemli bence. Yani Avrupa ülkeleriyle Trump arasındaki eğer restleşme bir toplantı esnasında sözel seslendirilir ve bir restleşmeye giderse tabii ki kötü şeyler olur. Ama ben Trump'ın da çok akıllı olduğunu düşünüyorum. Burada istediği şey bazı sözleşmeleri almak, Amerikan savunma sanayini veya ekonomik bazı imtiyazları Amerika lehine şekillendirmek. Amerikalılar da akıllı. İşte bugün itibariyle İsveçli bir firma biliyorsunuz iyi bir sözleşme aldı. Aynı şekilde 9 sözleşmede Türkiye'nin katkısı olacak. Büyük bir ihtimalle Amerikan firmalarını da mutlu edecek bazı ara formüllerle NATO veya Avrupa ülkeleri Trump'ı burada mutlu edip göndermek isteyecektir.
8: Bugün bir imzalandı kısa menzilli balistik füze konusunda Almanya ve ABD. Almanya'da balistik füze üretme konusunda belki de milyarlarca dolarlık oraya ulaşacak meblağı bulacak bir sözleşmenin altına imzayı da attılar, bir karar verdiler. Galiba Trump yumuşarken zaman zaman ticaret silahını çok kullanıyor. Belki süreç böyle de ilerleyebilir.
9: Zaten Merz onu seslendirmişti biliyorsunuz daha önceden. Büyük bir ihtimalle ortak projeler üzerinden Amerikan firmalarının kritik parçaları Avrupa'ya tedariki burada ön plana çıkacak. Çünkü Avrupalılar kendi inşa ettikleri herhangi bir muharebe sisteminde eğer belirgin kritik parçalar Amerikan firmalarından alıyorsa zaten katma değeri yüksektir onların. Amerikalılar bu konuda herhangi bir şey demez. Yani bu gayet mantıklı bir çözüm veya çıkış yolu olur. Dolayısıyla bu toplantıda Avrupalılar Trump'ı mutlu etmenin bir yolunu mutlaka bulmak isteyecektir. Çünkü gerginlik Avrupa'ya da zarar veriyor.
10: Evet. Son iki dakikamız. Kapatmadan önce Özden ve Murat Hocam belki birer dakika toparlama, nihai değerlendirme cümlelerinizi alayım.
8: Şimdi karşılamadan itibaren baktığımız zaman son derece sıcak kareler, fotoğraf kareleri ve görüntüler yansıdı öncelikle. Bir de alışık olmadığımız formatta bir basın toplantısıyla karşılaştık.
10: Evet. Oval Office modeli gördük gibi.
8: Ve Trump'la canlı yayınlanacak bir basın toplantısı her zaman bir risk barındırır. Bunun örneklerini daha önce gördük ama bu basın toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Donald Trump'tan karşılıklı olarak sıcak mesajlar hem birbirlerine dönük hem de ülkelerin kapasitelerine dönük beklentilerle birlikte sıcak mesajları da paylaştılar. Ama dediğimiz gibi bu toplantının en önemli başlığı Türkiye'ye dönük yaptırımların kaldırılmasına dönük o taahhüt oldu. Artık bu saatten sonra heyetler arasındaki görüşme, teknik görüşmeler, bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin o süreci takip edeceğiz, daha yakından takip edeceğiz. Ama öyle anlaşılıyor ki bu ziyaretle birlikte ABD-Türkiye ilişkileri dünden daha iyi bir noktaya taşınmış durumda en azından.
9: Evet, ya ben öncelikle İsrail-Yunan ikilisine burada dikkat çekmek istiyorum ki Rumları da dahil ediyorum o ikiliye. Büyük bir ihtimalle şu andan itibaren müthiş bir kamu diplomasi atağı gerçekleştirecekler. Bu noktada da Türkiye'nin böyle bir misyonu zaten var. Sürekli icra ediyor ama şu andan itibaren hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu diplomasisinde bizim inanılmaz bir süreci başlatmamız lazım. Bu süreç savunma sanayi ithalatı ile ilgili değil. Artık Türkiye karşıtı o ön yargıları yıkmanın bence zamanı geldi. Çünkü Avrupa savaşı tartışırken biz hala Amerika'da kendimizi ifade edemiyorsak ve en ufak bir tartışmada Türkiye karşıtlığı her şeye duvar olarak bir anda örülüyorsa bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla ben önümüzdeki sürece odaklanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. O da kamu diplomasi, stratejik iletişim.
10: Peki. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özden çok teşekkürler. Evet, Ato Kongrezyum'da NATO zirveleri çerçevesinde ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası olarak gerçekleştirilen savunma sanayi forumunu izledik. Gün boyunca sabah saat 8'den bu yana burada birçok yayın gerçekleştirdik, birçok konukla konuştuk. Yanı sıra Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'ya varışından itibaren yaşanan gelişmeleri de gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olarak takip ettik ve yapılan açıklamaları değerlendirdik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuzdu. NTV muhabiri Özden Erkuş yine yayınlarda bizimle birlikteydi ve bu bölümden önceki yayınlarımızda NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut da bizimle birlikteydi. Biz buradaki yayınlarımızı tamamlıyoruz ama zirve kapsamında düzenlenecek bir başka etkinlik için takibimizi devam ettireceğiz. Özden Erkuş'la birlikte yine savunma sanayi odaklı bir başka etkinlikte olacağız. Buradan Ato Kongrezyum'dan sözü yeniden Deniz Kilislioğlu'na bırakıyoruz.
4: Ahmet Ergen teşekkürler. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını yorumluyorduk size pas atmadan önce. F-35 uçakları ve Kaan uçağının motorunun Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmasıyla ilgili olarak manşetler öne çıkmıştı. Bunları konuşmuştuk. Özellikle 5 uçağın sözünü aldık ifadesi Cumhurbaşkanı'nın önemliydi. Türkiye'nin en azından satışla ilgili olarak adım atılmasını istediği konulardan biriydi. Bu konuyla ilgili olarak yaptırımların kalkması gerektiği mesajını verdi. Ama tabii ki Amerikan iç siyasetinde atılması gereken adımlar var. Bir şeyler düşüneceğiz ifadesi çok önemliydi. Donald Trump'ın detaylı olarak konuştuk. Teknik olarak bunu nasıl yapacak? İlk bölümde bunu konuştuk. Şimdi biraz daha diğer başlıklara girerek konuya devam edeceğiz ama bir Ahmet Örsoğlu'na gidelim. Çünkü o hem o mesajların verildiği salondaydı, hem öncesinde resmi karşılama törenini izledi. Muhabir her zaman olay yerinde olduğunda en yakın nabzı tutan isimdir. Ahmet Örsoğlu da oradaydı. Dolayısıyla bir içerideki havayı soralım. Bizim göremediğimiz, ekrana yansımayan duygu, düşünce, mesajları duyduk ama onlar bile verilirken aktarılan duygu önemlidir Ahmet. Senin izlenimlerin neler bu son 1-2 saat içerisinde? Ve tabii ki bir basın toplantısı görüşmeden sonra olacak mı diye merak ediyordu ama herhalde olmayacak. Çünkü yeterince soru yanıtladılar ama planlama nedir bundan sonrası için?
11: Son sorunla başlayalım Deniz. Evet, bir basın toplantısı artık olmayacak. Hatırlayacaksın, genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede devlet başkanlarını karşıladığında baş başa görüşme, heyetler arası görüşme, anlaşma yapılacaksa anlaşmaların imza töreni, sonra da ortak basın toplantısı için kürsüye çıkılır. İki ayrı kürsüye. Normal prosedür bu. Biz yıllardır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarını takip ederken bu sıralamayı ve bu düzeni gördük ama bu kez düzen bambaşkaydı. Türk basın mensuplarının çok da alışık olmadığı bir basın açıklama, basın toplantısı düzeni oldu. Peki ne oldu? Aslında ekranda da izleyeceksiniz. Adeta bir 2025 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmesi ve sonrasında Oval Ofis'te her iki tarafta heyetlerin de yer aldığı bir oturma düzeninin olduğu, arkada iki ülke bayrağının yer aldığı bir düzenleme vardı. İşte o Washington'daki Beyaz Saray'daki düzenin bir başka halini Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gördük. Biz erken, Türk basın mensupları ve Amerikan basın mensupları erken saatte yukarıya alındık. Bekleme salonuna geçtik. Sonra resmi karşılama töreni başladı. F-5 savaş uçaklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump turkuaz renkli halıdan yürürlerken uçakların gösterisini gördük. Bu da alıştığımız resmi karşılama düzeninin dışındaydı. Bu da şöyle yorumlandı aslında. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın ziyaretine verdiği önemi isim geliyor yorumları yapıldı. Bununla beraber resmi karşılama düzeninde bazı değişiklikler vardı dikkatimizi çeken. Daha kalabalık bir tören kıtası gördük Deniz bu kez. Yine ABD Başkanı Trump kendi makam aracıyla canavar lakaplı araçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu alana kadar geldi. Normalde Cumhurbaşkanlığı'nın tahsis ettiği araç kullanılır. Diğer devletleri, devlet başkanları tarafından yine bu dikkatimizi çekti. Bununla beraber 16 Türk, eski Türk devletini simgeleyen askerler Trump ve Erdoğan'ın hemen o sona doğru merdivenden çıkarken sağda ve solda iki platformda beklediler. Yine bu da etkileyici görüntülerden, anlardan bir tanesiydi. F-5 savaş uçakları alçak bir geçiş yaptılar. Tam olarak külliyenin üstünden resmi karşılama töreninin yapıldığı alandan bu geçiş sırasında Trump'ın irkildiğini de gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakların gelişini o an Trump'a haber vermek istedi bir el işaretiyle. Ama o anda uçakların geçişiyle beraber Trump'ın irkildiğine şahit olduk. İki lider yukarıya geçer geçmez biz de yukarıya alındık. Makam katına geçildi. Hızlı bir şekilde gerçekleşti bu. Trump ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerini yaptığı makam odasında bu basın açıklamasını, basın toplantısını gerçekleştirdiler. Önce iki devlet başkanı açıklamalarını yaptılar. Kısa açıklamalardı. Sonra da soru cevaba geçildi. Soru cevap formatı da Türk basın mensuplarının alıştığı türden değildi. Genelde bizde usul devlet başkanı, ilgili ülkenin devlet başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına genelde söz verir tek tek. Ama bu kez basın mensupları bir Amerikan tarzı diyeceğim buna, yüksek sesle söz almadan sorularını yöneltmeye başladılar. Aslında biz de bu yeni düzene biraz ayak uydurmak durumunda kaldık diyebiliriz. Ama sorularımızı biz de Türk basın mensupları olarak yönelttik. Yine bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum Deniz. ABD Başkanı Donald Trump, Kaan savaş uçaklarının motoru ile ilgili soruyu biraz yanlış anladı ve yorumladı. Aslında Türkiye'ye o motorların teslimatı ne zaman, nasıl yapılacak, bir satış gerçekleşecek mi şeklinde bir soru soruldu Türk basın mensubu tarafından. Ama Trump bu soruyu sanki F-16 modernizasyonu, yani sattığımız uçağın sorumluluğu bizde, bakım sorumluluğu bizde, yapamayız, veremeyiz, diyemeyiz şeklinde yanıtladı. Bu da dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi. Oldukça samimi bir atmosferde geçti. Sorulara yanıt vermeden önce iki lider salona geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan makam odasındaki bazı tabloları ABD başkanına tanıttı, onları anlattı, anlamını, görsel, o görsellerin anlamını Trump'a anlattı. Yine kameraların önüne geçmeden önce iki lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam odasını da tanıttı, oturma düzeniyle ilgili bazı detaylar verdi. Biz makam odasını Türk kamuoyu da genelde devlet başkanları ya da büyükelçiler kabulünde fotoğraf karelerinde veya kısa videolarda görüyoruz. Bir de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk açıldığında bir basın mensuplarına gezi düzenlenmişti. Orada detaylıca görme fırsatımız olmuştu ama uzun yıllardan sonra ilk defa makam odasının basın açıklaması için kullanıldığına şahit olduk. Bu da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılındaki Erdoğan-Trump görüşmesinin bir yansımasıydı. Mütekabiliyet esası düşünüldüğünde bir kürsü yoktu. Çok resmi bir atmosfer yoktu. Gayet rahat bir şekilde, serbest bir şekilde iki lider sorulara yanıt verdi Deniz.
4: Ahmet Örsoğlu tüm detaylarıyla içerideki atmosferi bize aktarmış oldu. Kendisi de çokça devlet başkanı ziyareti takip ettiği için külliyede farklılıkları da koydu. Daha öncekilerden nasıl farkı vardı bunun ve bu tabii ki ikili ilişkilerin havasına nasıl yansıdı, nasıl okunmalı, hepsini bizimle paylaştı. Biz Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la konuşmayı sürdüreceğiz. Dediğimiz gibi F-35'ler ve Kaan motoruyla ilgili konuları daha önceki bölümde konuşmuştuk ama bir hızlıca araya çok şey girdi. Konuşalım çünkü bir 20 dakika süremiz burada var. F-35 konusunda ve Kaan motoru konusunda verdiği mesajlar siyaseten önemliydi. Evet. Alınması gereken yollar da var ama bir başkan olarak da en güçlü iradesini ortaya koydu. Nedir notların Mete Çubukçu?
5: Bunları bir şekilde yani kısa ya da orta vadede halletmeye hazır görünüyor. Bunun için bir siyasi irade oluşturuyor. Bu inisiyatifi de almış durumda. Muhtemelen Perşembe günü kongredeki o toplantıya da belki bir tavsiye, bilemiyorum. Ya da senatörlerle görüşecek Cumhurbaşkanı. Belki o senatörlerin farklı bir izlenimi olacak ve onu iletecekler.
4: Karşı adımı gelmemesi için de bir süreç önemli.
5: Tabii, yani orada sonuçta kişilere bağlı, oylara bağlı. Belki bir iki kişi varsa onları da ikna etme anlamında. Ama şunu görüyoruz. Yani bu işleri artık halledelim. Gündemden kaldıralım diyor. Kafasında başka şeyler var. Yani bunlarla çok meşgul olmak istemiyor. Ama senin de o bir önceki yayında girişte detayıyla bahsettiğin yasal prosedürlerin bir şekilde aşılması gerekiyor. Muhtemelen daha kolay aşılacaklar. Yani başkanın iradesiyle aşılacaklar.
4: Ziyaretlere katsa da yani o waiver denilen yetkiyi kullanabiliyor ama kongreyi ikna etmesi gerekiyor. Onun ayrıntılarını da Hüseyin'e soracağım, ne yapmalı, neler söylemeli diye, ama sen tamamla.
5: Yani şöyle tamamlayayım. Her ikisinde de yani çok açık olarak F-35 konusunda bir şeyler yapacağız dedi. Kaan'la ilgili müjdeyi tekrar edeceğiz cümlesini kullandı. F-16'larla ilgili eğer bir basit bir varsayalım araç bile satsanız onun backup'ı, yani daha sonra efendim yedek parçası, bakımı vesairesi satan ülkeye aittir ve bu sorumluluk bizde, bunu da yapmamız lazım dedi. Yani o iş artık kendi yolunda devam edecek diyebiliriz. Yani F-16 modernizasyonu konusunda bu iki konuyu da tam olmasa bile belli bir kısmını halledecek gibi, yani çantasında bunlarla bir şekilde gelmiş durumda. Ama bunun yanında zaten Türkiye'ye olan yaklaşımı, Türkiye'ye olan özeni ve bütün bu konuşacağız. Avrupa ve NATO çerçevesinde Türkiye'nin kapladığı alanın da ne kadar önemli olduğunu ve bu konuları da ona bağladı. Yani bir şekilde güçlü bir ordu ve biz bunu da desteklememiz lazım. Evet. Belki bu cümleyi kurmadı ama buraya çıktı söyledikleri.
4: Kanat ülkeden merkez ülkeye doğru giden bir Türkiye'yi konuşuyoruz NATO zirvesinde. Dolayısıyla bizatihi Amerikan Başkanı'nın verdiği o mesajlar bu açıdan da, senin söylediğin açıdan da çok anlamlı, önemli. Yarınki zirvenin de temeline oturacak yani gibi duruyor.
5: Bir ülke olsun bari diyor sanki.
4: Hüseyin, şimdi F-35'lerin için iki temel yasal süreç var. Bunları da izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bir tanesi KATSA. Bununla ilgili olarak nasıl bir yol izlenmeli? F-35'ler konusunda bir de satış yasası var. Dolayısıyla o iki süreçle ilgili olarak kolayca aşabileceği bir yol mudur? Nasıl bir süreç izleyecek, bizi bekliyor?
6: Aslında kolay bir yol değil bu. Ama Trump'ın bugün bunu basının önünde söylemiş olması yolun önemli mesafesini aldığını gösteriyor. Yoksa bir Amerikan başkanı bunu böyle kolaylıkla basının önünde söylemez. Aslında şu anda Türkiye topu Amerika'nın sahasına atmış oldu. Yani bundan sonra Trump'ın atacağı net adımlar. Çünkü aslında biz bunu hallederiz, konuşuruz, daha önce yaparız cümlelerini daha önce duyduk. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın hem Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede hem daha sonra aralarda çeşitli defalar yapılan telefon görüşmelerinde bu hep söylendi. Ama ilk defa somut olarak bu konuda yaptırımları kaldırma konusunun Trump'ın ağzından çıktı. Dolayısıyla da asıl yetki, sorumluluk şu anda Trump'a geçti. Artık Türkiye
4: bağladı.
6: Hani NATO zirvesine geldiğinde söylemiştin ya diyebilecek noktaya geldi. Burada başkan bir mektup yazıp kongreye ya da yönetim ve orada biz Türkiye'yi bu yaptırımlar katsa ne demek? İşte Amerika'nın hasımları yasası daha çok Rusya, İran ve Kuzey Kore ile iş yapan, özellikle savunma sanayinde iş yapan ülkelere yönelik yaptırımları düzenleyen bir yasa. Türkiye'de S-400 alınca bu yasa kapsamında yaptırımları alınmıştı. Şimdi o yaptırımları kaldırılması için S-400'lerle ilgili Kongre'yi ikna edecek bir mektup ya da bir tavır, bir adımın atıldığına Kongre'yi ikna edecek güçlü bir doneyle gitmesi gerekiyor.
4: Bir şeyler yapacağız derken belki zaten o mektubu hazırlamaya başladılar ve onun hazırlığı yapılıyor belki de. Zaten kafasında bunun evet. planını yaptı. O yüzden bunu söylüyor evet, belki.
6: Başkan Erdoğan'la ikili görüşmede hani bunun son nihai çerçevesini belirleyip döndüğünde Amerika'ya bununla ilgili bir adım atacaktır. Nasıl Kaan'la ilgili bir mektup yazıldı. Niyet beyanı yapıldı. Evet. Onun gibi. Diğer taraftan aslında bu işin bir de katsının dışında bu NDAA denilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası var. Bu yasada da Pentagon diğer ülkelerle yaptığı bütün işleri bütçelendiriyor. Bunun içerisine yaptırımlar da giriyor ve gelecek yılın bütçesine bunu ekliyor. Yani bu Amerika'nın cebinden çıkacaksa, vergi ödeyenlerin cebinden çıkacaksa bununla ilgili aslında bir sorumluluk yasası bu. Yani Pentagon'un böyle attığı bombalarla ilgili bütçeden bahsetmiyoruz. Daha böyle dış politikayla ilgili, daha Amerika'nın çevresindeki ülkelerle ilgili bir düzenleme bu. Dolayısıyla da orada da bunun bu bütçeye girmesi gerekiyor. Dolayısıyla da Hegseth'in görevi de aslında bu. Pentagon'un, Savunma Bakanlığı'nın o bütçeye biz bu NDA ile ilgili düzenlemeleri koyuyoruz ve Türkiye'ye işte hem Katsa ile hem F-35'lerle ilgili bir 5 uçakla ilgili hem de Kaan motorlarıyla ilgili 110 motordan bahsediliyor. Bunlarla ilgili düzenlemeleri koyması gerekiyor ve bütün bunların içerisinde özellikle Katsa'da Kongre'nin onayı gerekiyor. Bu küçük bir değişiklik aslında. 2014'te bu yasa çıktı ama 2017'de Kongre'nin denetimini artıran bir düzenleme yapıldı. Dolayısıyla başkanın kendi başına kaldırmasının önüne geçildi.
4: Aslında bir yetkisi var ama işte o dediğin mektubu göndermesi
6: evet, yani
4: lazım.
6: Kongre'nin o ayak direme etkisini ortadan kaldırması gerekiyor. Burada İsrail lobisinin gücünü de düşünürsek Amerika'da, Amerikan Kongresi'nde kolay değil diyoruz ama Netanyahu'nun bu televizyona çıkması beni biraz cesaretlendirdi. Yani belli ki bazı mesafeler alınmış, bazı ikna turları yapılmış ki artık televizyona çıkıp satmayın diyecek noktaya gelmiş. Bence orada da kongrede de bir mesafe alındığını en azından görüyoruz ama zaten resmi olarak duymadık.
4: 5 uçağın satış sözünü aldık demesi Cumhurbaşkanı'nın kat edilen o yolu da gösteriyor. Mete Çubukçu şimdi içeride görüşme devam ederken konuşulacak başlıklardan biri NATO, külfet paylaşımı. Yine eleştirilerini yöneltti Donald Trump. Ne dersin verdiği mesajlar üzerinden ki bölge İran özelinde, Hürmüz Boğazı özelinde verdiği mesajlar da vardı. İstediğini alabilecek mi? Burası uygulama zirvesi de olacak ama içeride nasıl bir diyalog olur NATO külfet paylaşımı üzerinden?
5: Onu hep söylüyordu ama daha net ifade etti. Büyük hayal kırıklığı hala yaşıyor o hayal kırıklığı NATO ile ilgili. Neden? Yani siz bu konuda bize herhangi bir şekilde yardım etmediniz. Yardım etmek bir yana önümüzü kestiniz. Yani üstleri kapattınız. Uçaklarımızın inmesini ya da ikmal yapmasını engellediniz. Ama günün sonunda Hürmüz hikayesi sizi derinden etkiledi. Hadi buyurun diyor şimdi artık. Evet. Dün genel sekreteri dinlediğimizde genel sekreterin çizdiği olumlu ve pozitif maddeler, olumlu hava. Şimdi bugün Trump'ın açıklamalarında pek yoktu. Bu şu demek değil. Yani yarın olumsuz bir sonuç bildirgesi ya da olumsuz bir gelişme olacak anlamında değil. Bence olumlu geçecek. Ama yine de Trump NATO ile özellikle Avrupa ülkeleri bazında işte Almanya olsun, Fransa olsun, İtalya, İspanya olsun oradaki eleştirilerini eğer fırsat bulursa bilemiyorum ya da basın toplantısı düzenlenirse sorulursa o soru yine aynı şekilde bunu dile getirecek. Çünkü isim de verdi Almanya, Fransa bizi reddetti dedi. Bu kadar parayı biz niye harcıyoruz bunlar için? Hani kendi başlarının çaresine baksınlar. Ama burada bir püf noktası var. O püf noktası da hepimizin bildiği genel sekreterinde açıkladı. Yani şu %5'e planlanan takvim içinde belki biraz daha erken çok geç kalmamak kaydıyla herkes bunu okeyleyip herhangi bir tereddüt bırakmazsa buradan mutlu ayrılacaktır. Tamam, %5 benim için şimdilik yeterli. Zaten belli güçleri de çekme planı var. O amaca ulaşmış olacak ama bu kırgınlığı bence unutmayacak. Çünkü Grönland meselesiyle ilgili sorun da o çok enteresandı. Bilmiyorum, benim arka başbakanı yarın bir şey sorarlar mı, o bir şey söyler mi? NATO ile ilişkiye çok zarar verdi dedi. Ya orası bizim dedim. Yani Danimarka'ya ait değil. Ya Danimarka çünkü Çinlilere orada Çin gemilerine sürekli izin veriyor ve orayı kullanmalarını sağlıyor dedi. Onun için hani Avrupa'ya buradan yüklendi. Yani tekrar Danimarka konusunu gündeme getirdi. Onun için yani bir kriz çıkmaz. Trump söyleyeceğini söyler. NATO dediğim gibi %5'i en kısa sürede uygulayacağını kabul eder. Ve Avrupa'da artık bundan sonra kendi yönünü

0: statü yani İngiliz toprağı kabul edildiği gibi hani bir kıta sahanlığı iddiası yok, bir ekonomik münhasır alan iddiası yok ama orada da Amerika'ya toprak verilmesini istiyor ve o toprakların üzerine bunu yapmak istiyor. Tabii ki bu aslında egemenliğe aykırı, toprak bütünlüğüne aykırı bir şey olduğu için de Danimarka ve sonrasında da Avrupa buna karşı çıktı ve bu ciddi bir kırılma yarattı. Zaten aslında bu Trumpizm dediğimiz ya da MAGA dediğimiz düşünce de aslında böyle Avrupa'ya falan destek vermeyi bırakın diyen bir düşünce istedi. Yani önce Amerika, önce Kuzey Yarımküre, hatta Kuzey Amerika ve arkasından da Asya Pasifik'le ilgilenmekten bahsediliyor. Dolayısıyla bu Grönland'da ayak direnmesi açıkçası Trump'ın hani bu kopuş için güzel bir bahanesi oldu. Arkasından İran meselesinde Trump 5. maddenin yani kendisine yönelik bir saldırıda müttefiklerin destek olmasının işletilmesini istiyor ama bence burada Trump yönetimi biraz hatalı bakıyor. Çünkü 5. madde işletildiğinde 11 Eylül oldu ve 11 Eylül'de NATO Amerika'nın arkasında durdu. Tabii. Afganistan operasyonunun en
1: tek
0: önemli
1: tek olaydı.
0: Tek olaydı ama burada ve saldıran
2: sınırları dışında.
0: Hayır, burada saldıran taraf Amerika ve İsrail. Dolayısıyla da hani İran'dan Amerikan toprağına yönelik bir saldırı olmadı ki. Ulaşabildikleri yerler daha çok Amerikan üsleri oldu. Onda da zaten hava savunma sistemleri vardı ama savaşı başlatan taraf değildi. Dolayısıyla buradaki o 5. madde tartışmasının sonunda böyle bir çatlak ortaya çıktı ve Trump da o zaman siz kendi başınızın çaresine bakın. Trilyonlarca doları harcatıyorsunuz, bugün de söyledi. Ama biz destek istediğimizde bunu yapmıyorsunuz, tekrarladı. Bence müttefiklerin en çok korktuğu nokta bugün oldu. Yani ama burada bir kriz olmaması, Trump'ın bunlara bir laf söylememe ihtimali. Hani dün de konuştuk ya, aman kısa tutalım, aman gösterişi abartalım ve bölünmeye yönelik mesajlar vermeyelim derken bunu veren kişi Trump oldu aslında. Bugün söyledi, yarın da yüzlerine söyleme ihtimali yüksek tabii ki.
2: Beşinci madde ama yarın tekrar orada yani ismen ya da farklı cümlelerle bence şeye girecektir sonuca, bildiriye girecektir tabii ki.
1: Peki arada bir de İran'ın İran'a vurgu yaptığı nükleer silah sahibi olamaz dedi ama İran'da da saha çok kısa geçti orayı.
2: Kısa geçti. Orada aslında Türkiye'ye vurgu yaptı.
1: Bir de oraya alacağım.
2: Yani nükleer silah sahibi olmaz. Zaten Türkiye'de bunu istemez. Dedi ki haklı yani. Çok objektif bir şey. Belki hani buradaki söylediklerin içinde 3-5 tane objektif nokta varsa onlardan birisi de öyle. Tabii ki Türkiye'de hiçbir zaman İran'ın, evet tabii İsrail'in de olması ama ya yani bu şu anda somut bir olaydan bahsediyoruz. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahip olmasını Türkiye'de istemez.
1: Anlaşmalardan hatırlayalım, Trump'ın da yırtıp attığı anlaşma, içeriden çıkartılan uranyumu bir önceki anlaşma, Trump'ın yırttığı anlaşma değil de 2010'daki. Türkiye zenginleştirilmiş uranyumu almayı da kabul etmiş bir ülke. Dolayısıyla hani o açıdan da destek veriyor. Türkiye'nin çatışmaya girmemesi meselesi İran Savaşı'nda durduğu pozisyon biraz komşu ülke olmasından dolayı mı bu rezervi açıyor?
2: Bence bu ikili ilişkiler çok önemliydi. Türkiye'nin belki kapalı kapı diplomasisiyle kendi durumunu Amerika'ya anlatması ve Amerika'nın da bunu anlama sonrası çok kritik bir şey yani. Yüzyıllardır savaşmamış iki tane ülke. Bunu Türkiye'nin yapabileceği nötr olarak kalmaktı ve Türkiye de bunu yaptı sonuç olarak.
0: Orada ama iki detay var. Birincisi İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzeler. Onlarla ilgili Türkiye'nin karşılık verme hakkı. Türkiye bunu kullanmadı, söyledi ve 3 tane atıldıktan sonra da gerisi gelmedi. Orada da NATO'nun desteğini gördük. Hemen havada imha edildi ve parça. İkincisi de İsrail'in İran'ı bombalarken Türk hava sahasından geçen bazı uçakların olduğunu biliyoruz. Yani bununla ilgili açıklama, hatta Amerika'nın Türkiye'yi hani bunlara karşı bir eylemde bulunmamasını söylediğini biliyoruz. Hani bunlar gündeme gelmişti, açık kaynaklarda vardı. Dolayısıyla da hani orada bir çatışma ihtimali vardı derken Trump bence biraz bunlardan bahsediyor. Yani biz oraya gidiyoruz, bombardıman yapacağız. Çünkü defalarca sorti yapıldı. 15 bin sorti yaptığı İsraillerin, 10 binden fazla da Amerikalıların yaptığı söylenmişti. Dolayısıyla da muhtemelen Türk hava sahasında bir iki defa da olsa bir orada ihlaller oldu. Hani bu ihlallere cevap vermek Türkiye'nin hakkıydı ama o hakkını kullanmamış olması büyük bir çatışmayı engellemiş olması açısından bugün Trump gündeme getirdi mesela varı ve bu

0: konuda Türkiye'nin rolünü önemsedi. Halbuki Deniz hatırlarsan seninle yayın yapmıştık. Türkiye'nin İran meselesinde böyle ortada duruyor olması Amerikalıları ilk başta rahatsız ediyordu. Ve hani tavrını belirlesin gibi de alttan alta verilen bir takım mesajlar vardı. Ama sonrasında Türkiye'nin durduğu pozisyonu hem kabul ettiler hem de onun ne kadar işe yaradığını gördüler ki bugün de Trump ona da vurgu yaptı. Hani bu İran'la yapılan girişimlerde Türkiye'nin çok etkin rol aldığını da söylemekten çekinmedi. Evet. Aslında bu ilişkilerin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından da ve günün sonunda da biz artık dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz noktasına geldi Trump ve yaptırım uygulayacak zaten birçok insan ve birçok ülke var dedi.
1: Son birkaç dakikamız. Ukrayna meselesi önemli çünkü NATO liderleri burada nasıl bir destek çıkacak Ukrayna'ya bunu bekliyor. Amerika'nın nasıl bir mesaj vereceğini bekliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugün NATO Genel Sekreteri ile bir panelde konuştu. Bir diğer taraftan yarın Donald Trump'la görüşecek. Ukrayna konusunda iyi gittiğini söyledi ama Putin'le de bir şekilde bir orta yol bulmak için çabalarının süreceği mesajını mı verdi aslında?
2: Ya onu verdi. Yani şeyler yapmak istiyor. Ama hani buna vakti yetecek mi tam emin değilim. Aslında yani göreve gelir gelmez ilk bitireceği iş olarak Ukrayna meselesini gündemine almıştı. Ama karmaşık bir meseleydi ve o olmadı. Bugünlere kadar geldi. Yani şöyle diyor Putin de yani özellikle Türkiye'nin konumuna yani burada Türkiye'yi daha öne çıkarıyor. Zaten objektif olarak baktığımızda Türkiye bu inisiyatifi iki ülke üzerinde kullanıyor. Kuvvetle muhtemel Dışişleri Bakanı'nın bir süre önce Moskova'dan yaptığı görüşmelerden bir takım mesajları burada belki kendisine Cumhurbaşkanı aracılığıyla iletilecek. Zelenski zaten kendisine iletecek vaziyeti durumu. Ama şu çok net yani ilk göreve geldiği pozisyonda bir önceki yayında söyledim değil Trump yani Putin'e eskisi kadar güvenmiyor. Bir şekilde anlaşmalarını istiyor. Putin İstanbul Deklarasyonu'nu ya da o şartları gündeme getiriyor. Orada ben çok kolay bir çözüm olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yarın bildirgede yine Ukrayna meselesi çok kuvvetli olarak orada yer alacaktır Rusya tehdidiyle birlikte.
0: Orada ben bir cümle ekleyeyim. Ya burada Trump'ın ikinci dönem göreve geldikten sonra iki önemli gelişme oldu. Bir tanesi Amerika Ukrayna'ya yardımı kesti. Yani kendi verdiği yardımı kesti. Silah vermeyi kesmedi. Ama parasını Avrupalılar ödetiyor. Bu aslında Biden döneminde Amerika'nın verdiği bir yardımdı. Dolayısıyla orada istediğini aldı Trump. İkincisi de Ukrayna ile değerli madenler anlaşması yaptı. Çin'e karşı da çok önemliydi bu. Dolayısıyla aslında Trump Ukrayna'dan ne istiyorsa almış oldu ve biraz ilgisi dağıldı. İlgisi dağıldı. Kullanması için biraz zamanı yok. Hatta biliyorsunuz orada Zaporojye nükleer santrali bile işin içerisine katılacak şekilde bir anlaşma yapıldı ki o değerli madenlerin çıkarılması ve işlenmesi için gerekli olan yeni enerji için bile. Hatta Trump, Putin de orada o dönem hatırlarsanız atıfta bulunup eğer istiyorsa değerli maden biz de kendisine anlaşma yapabiliriz diye açıklama yapmış. Dolayısıyla Trump'ın Ukrayna ilgisi dağıldı. Dolayısıyla da o ilginin yeniden toparlanması için yarın belki Trump'ı biraz daha ikna edip bugün çok uzak barışa dedi. Ama bazen çok uzak olduğunuzda belki de en yakın noktadasındır, daha kolay çözülür diye de hani bir açık kapı bıraktı ama çok da yakın olmadığını da dile getirmiş oldu.
2: Şöyle şey yapayım, Rusya'nın düştüğü zor durumdan da memnun. Memnun görünüyor. Yani hem Rutte hem bence Trump da memnun.
0: İşte rakamlar verdi. Askerlerin 35 bin ayda ortalama kayıpları söyledi ve sürdürülebilir olmadığını söyledi.
1: Şimdi tabii yarın o görüşme, o kritik görüşmeden sonra bir de telefon görüşmesi olacak Putin'le, Rusya Devlet Başkanı'yla. Dolayısıyla göreceğiz buradan yeni bir ivme doğacak mı, çıkacak mı? Biz şimdilik yine buradan Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu'yla noktalayalım ama son bir iki notu da paylaşarak görüşmeden sonra Amerika'dan gelen senatörlerle Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi olacak. Bu önümüzdeki kongre süreci için son derece kritik, önemli bir görüşme. Bir taraftan orada da olacak gözümüz, kulağımız. Sonrasında da saat 19.05 itibariyle artık NATO liderler yemeği olacak ve biz yarından itibaren NATO'yu konuşmaya başlayacağız, gündemini konuşmaya başlayacağız ama o yemekten gelecek fotoğraf kareleri özellikle herhalde Amerikan Başkanı'yla İtalyan Başbakanı'nın üzerinde olacak gözler ilk etapta. Çok gergin geldiler bu toplantıya zira. Ve gelecek diğer kareler. Hepsini ayrıntılı bir şekilde akşam saatlerinde de konuşmayı sürdüreceğiz. NTV yayınlarında diyelim ve Seda Üretir'le Ahmet Arpat'a sözü bırakalım.
3: Deniz'in de altını çizdiği gibi yarından itibaren biz asıl NATO'yu konuşmaya başlayacağız. Çünkü şu dakika itibariyle manşet ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları. Trump Ankara'da şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Görüşme devam ediyor. Deniz de altını çizdi. O görüşmenin ardından Amerikalı senatörler ki heyetle birlikte geldiler Washington'dan. Onları kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın evet daha çok NATO konuşacağız ama hali hazırda farklı toplantılar da yapılıyor NATO Liderler Zirvesi marjında ve oradan bir takım çıktılar da görüyoruz. Örneğin kıdemli bir NATO yetkilisinin yaptığı açıklama Avrupalı NATO üyeleriyle Kanada'nın bu yıl temel savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının ortalama %2,53'e ulaşması bekleniyor. Bu külfet paylaşımı çok konuşuluyordu. Anlaşılan o ki Avrupalı ittifak üyeleri ve Kanada yukarı doğru çekiyor. Şimdi 2,53 hedef %5 deniyor ama bu bahsettiğimiz ülkeler dev ekonomiler. Buradan hesaplamayla sonuçta kendi ekonomilerine oranla bir pay koyacaklar. Yüksek bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir savunma sanayi forumu düzenleniyor. Sabah saatlerinde başlamıştı. Orada da bir NATO yetkilisinin yine açıklaması. NATO Savunma Sanayi Forumu'nda en az 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşmasına imza atıldığı söyleniyor. Tabii imzalar atılıyor. Açıklaması da mutlaka gelecek. Yani liderler zirvesi başlamadı ama burada Ankara'da heyetler çalışıyorlar ve o çalışmaların da somut birer çıktısı oluyor. Aktarmak istedim.
4: Peki burada iki konuğumuz var. Hoş geldiniz. İki profesör Armağan Öztürk ve Barış Tostar. Barış Tostar, sizin de Trump açıklaması, Erdoğan Trump basın toplantısı sonrasında konuşma fırsatımız olmadı. Dolayısıyla bu bir ilk. Siz de burada hemen aşağıda NTV'de izlediniz bu basın toplantısını. Katsa F-35 Kaan aralardaki diğer başlıklar, Türkiye'nin konumuna yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı dostane açıklamalar. Ne dersiniz bu basın toplantısından? Sizde kalan tortu ne?
5: Az evvel sorunuzda yüksek isabetle değindiniz ya Seda Hanım. Katsa yaptırımları bir F-35 uçaklarının Türkiye teslimi 2 ve Kaan uçağımızın motor için ABD'den gelecek olan motor. Şimdi bütün bunlar zaten beklenen başlıklardı.
4: Hepsi birden bekliyor muydunuz siz?
5: Evet, ben bekliyordum hepsini birden.
4: Daha çok öne çıkmıştı çünkü.
5: Ben hepsini birden bekliyordum. Fakat bunlar elbette biraz şartlara bağlı. Neden? Şundan. Şimdi Katsa yaptırımları. Onunla başlayalım. ABD'nin hasımları ile iktisadi yaptırımlarla, ekonomik müeyyidelerle mücadele yasası. Şimdi Katsa yaptırımları konusunda Türkiye bir adım atacak ki Katsa yaptırımlarının da kalkması gündeme gelsin. Bu Katsa yaptırımlarının da en önemli sebebinin, Türkiye'nin buna maruz kalmasının en önemli sebebinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye bu konuda hangi adımı atacak ki acaba Katsa yaptırımları, öyle değil mi hocam?
6: Evet.
5: ABD tarafından yürürlükten kaldırılsın. Bu bir. İkincisi, Trump lider diplomasisini seviyor.
6: Doğru.
5: O bağlamda lider diplomasisinin de özelinde, ki zaten seviyor bunu, çok benimsiyor, yeğliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güçlü bir diyalogları var. Önceki başkanlığı döneminde de vardı. Şimdi devam ediyor. Fakat Trump belli başlı konularda kongreyi de ikna etmek durumunda. Yani her istediğini de yapamıyor. Zaten o yüzden evet cesur, özgüveni yüksek, pozitif bir dil kullandı ama hani kongrede de demokratların, hatta demokratlara eşlik eden bir kısım cumhuriyetçilerin pozisyonunu da gözetmek zorunda. Bu da elbette bizim üzerinde durmamız gereken bir diğeri. Bir üçüncüsü, Türkiye'yi överken, Türk ordusunu överken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan diyaloğunu överken şöyle bir laf etti mealen. Dedi ki çok güçlü bir orduları var ama hani beni sevdikleri için bana duydukları muhabbetten dolayı dedi İsrail'e de saldırmadılar. Bu mealde bir laf etti. Yani birebir bu cümleyi kullanmasa bile. E şimdi Trump'a duyulan muhabbet ya da Trump'a duyulan öfkeden bağımsız. E Türkiye bir bağımsız devlet olarak, bir egemen devlet olarak ABD başkanına duyduğu sevgi ne olursa olsun ya da duyduğu tepki ne olursa olsun herhalde o ilişkiden dolayı İsrail'e yönelik bir askeri harekatta bulunmaz. Yani o Trump'ın elbette üslubuna koşut olarak kullandığı bir abartılı övgü cümlesiydi. Ve elbette dikkat etmemiz gereken bir dördüncü unsur daha var bunların altında. O da şu: ABD eğer NATO'daki ağırlığını, nüfuzunu, konumunu bir parça azaltır ise Trump belli ki Avrupalıların öne çıkmasını istemiyor. O bağlamda diyor hani eğer biz bir adım geri çekilirsek, iki adım geri atarsak bizim yerimizi, bizim boşalttığımız yeri Türkiye alsın. Ama hani ABD tarihine baktığımızda 49'da kurulan NATO'nun ABD nezdindeki önemine, ağırlığına baktığımızda, ABD'nin doğrudan müdahil olamadığı konularda NATO aracılığıyla, NATO'daki vesayetinden, nüfuzundan dolayı ağırlık koyduğuna baktığımızda, yani ben Trump'ın bu sözlerine rağmen ABD'nin NATO'daki ağırlığını çok fazla azaltmak isteyeceğine ihtimal vermiyorum. Hadi ben buradan geri çekileyim ama benim boşalttığım alanı Avrupalılar da girmesin, o alanı Türkiye doldursun şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım ABD başkanının bile, bu Trump olsa dahi, boyunu aşar. Neden? Şundan. Çünkü ABD müesses nizamı dediğimiz, ABD'deki askeri endüstriyel yapıdan tutun da ABD ana akım siyasetine, ABD sivil asker bürokrasisine, ABD istihbaratına, ABD iş dünyasına, ABD akademisine, ABD medyasına, bütün bu ABD müesses nizamını oluşturan farklı alanlar, sektörler, uğraşlar vesaire vesaire, ABD'nin NATO'ya bunca uzun yıllardır 49'dan günümüze yaptığı yatırım neticesinde hani Trump'ın canı öyle istiyor diye ABD'nin NATO'daki ağırlığını azaltmasına, onun yerine de bir başka devletin, Türkiye'ye de başkası, aman Avrupalılar olmasın da Türkiye canım öne çıksın şeklindeki bir yaklaşıma çok da kolay müsaade etmezler diye düşünüyorum.
6: Neden ama Avrupa'nın öne çıkmasını istemez Trump?
5: Bu Trump'tan bağımsız. ABD ister Demokrat Partili ister Cumhuriyetçi bir başkan olsun, NATO aracılığıyla bu kadar yüksek bir nüfuz elde etmiş iken Avrupa üzerinde ve diğer NATO'nun doğrudan üye sahibi olmadığı ama ilgi alanına, etki alanına giren coğrafyalarda bu kadar yüksek bir nüfuz elde etmiş iken ve bunca yatırım yapmış iken NATO'ya, ABD dışında herhangi bir gücün, Avrupa ve veya Türkiye, öne çıkmasını, ABD'nin orada bir boşluk bırakmasını, NATO üzerindeki nüfuzunu, etkisini, hakimiyetini biraz gerisin geri çekmesini hiçbir ABD başkanı istemez.
6: Anladım. Armağan Öztürk, siz nereden yaklaşıyorsunuz? Yani bu kadar övgü dolu cümleler, hoşuna gidecek bir şeylerle geliyorum demişti. Yaptığı açıklamalara baktığımızda bütün kriz başlıklarının çözüldüğü bir tablo ortaya koydu Donald Trump. Ki anladığımız kadarıyla bu doğrudan ilk kez kameralar karşısında yapılan bir açıklama da değil. Belli ki perde arkasında bir çalışılmış, heyetler bir araya gelmiş, bir mekanizma kurulmuş, bir mesafe alınmış gibi açıklama yapılmış. Ne anlam çıkarmak gerekir?
7: Şimdi bugünkü açıklamayla beklentiler yükseldi. Burası çok açık. Görüşme sonrası bunun bir yazılı metne dönüşmesi veya ilgili bakanların olası başlıklar halinde herkesi, kamuoyunları, Amerikan kamuoyunu ve devleti ikna edecek formülleri ortaya koymasıyla bunun ben hayata geçebileceğini belli sınır içinde görüyorum. Yani bugünkü programlarda da daha önce de ifade ettim. Son bir yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olan tavrı negatiften daha doğrusu nötrden, Biden dönemi daha negatifti, nötrden pozitife doğru belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bunun NATO ile bir ilgisi var ama sadece NATO üzerinden açıklayamayız. Orta Doğu'daki bazı gelişmeler, Hamas'ın, Hizbullah'ın, PKK'nın aynı anda silahsızlandırılması, İsrail güvenliğinin aslında sağlanması için atılan adımların sınırları, İran Savaşı, Ukrayna-Rusya Savaşı gibi bazı jeopolitik meselelerin Türkiye'ye, bir ülkenin, Amerika, bu arada Rusya da yapıyor aynısını ama biz şunu Amerika'yı konuşuyoruz, daha fazla siyasi yatırım yapmasını onun kendisi açısından rasyonel hale getirmiş durumda. Ayrıca Trump'ın liderliği, hayata bakışı bakımından da Erdoğan'la sempati duymasını da, bu arada dış politikayı bayağı kişisel rezervlerle, jestlerle de yürüten bir kişi. Ve Amerika, evet, ondan ibaret değil ama oldukça güçlü bir başkan figürü de söz konusu. Dolayısıyla bunu da bir yere kadar anlayabiliyoruz. Ben bugünkü açıklamadan sonra Türk-Amerikan ilişkilerindeki ivmenin artacağını, Türkiye'nin jeopolitik gücüne Amerika'nın daha fazla yatırım yapacağını ve bunun da bizim, onu belki ileriki programlarda konuşacağız, hem iç politika bakımından hem Türkiye'nin başka meseleleri bakımından, Türkiye'nin işte Karadeniz'de, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan, çeşitli yerlerdeki iddialarını güçlendirecek bir perspektif sağlayacağını düşünmekteyim. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu Avrupa meselesi, bundan önceki programlarda da Avrupa'nın silahlandırılması ya da NATO'da Amerika'nın bir ölçüde geri çekilmesinin ne anlama geldiği hakkında iki tane fikrin olduğunu söyledim. Bunlardan bir tanesi, hala en güçlüsü, Avrupa Birliği'nin militarize olmasıdır. Yani o seçeneği biz, yani Türkiye'deyiz. Türkiye'yi daha çok konuşuyoruz. Dolayısıyla bu argüman daha fazla aklımıza gelmekte. Ama onun da bazı sorunları var. Yani Avrupa ülkelerinin bütçeye daha fazla pay aktarması bakımından bir takım sınırlar da var. Neden? Ekonomik durgunluk. Sosyal devletten o parayı almak zorundalar. Doğru. Nüfus artmıyor. Askeri alınacak insan sayısı yeterli değil. Dolayısıyla Avrupa'dan doğan boşluğun Türkiye tarafından güçlü bir, genç nüfusu fazla olan, konvansiyonel gücü de fazla olan bir ülke tarafından doldurulması bence çok daha uygun. Bugün yeterince konuşmadık ama izninizle şu silahlanma sanayi forumu ile ilgili, buyurun, bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Pek az söyleniyor ama bu Lahey'de alınan karar, yani savunma ve güvenlik harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine kadar çıkarılması kararı aslında ağır bir karar. Çünkü %5 çok yüksek bir oran. Hı hı. Çünkü %3'ün üstündeki tüm oranlar aslında ekonomik rasyoneliteyi zorluyor. Bir de şöyle bir şey de var. Bu, yani bugünün değil, tüm dünyanın gerçeği. Silahlanırsanız silahınızı kullanmak zorunda kalırsınız. Bu Amerika için bir sorun değil. Çünkü o ordusunu kullanarak bunu bir ekonomik getiriye dönüştürüyor. Yani o ordusuna Venezuela işgal ediyor. Petrolünü alıyor. İşte petrol de bizim diyor. Ama şimdi bunu Avrupa'nın da silahlanıp aynı yönde davranmasının dünyanın geleceği bakımından nasıl bir şeyle bizi karşı karşıya bıraktığını da unutmamak lazım. Yani bu %5 Trump'ın tüm Avrupa'yı ve NATO'yu zorladığı bir şey. Ama bunun ekonomiler bakımından, sosyal hayat bakımından ve yeni savaş olasılıkları bakımından ülkeleri bir takım kararlar almaya zorlayacağı açıkça ortada. Savunma sanayi ile ilgili de şimdi bir kere bu silahlanma kararı savunma sanayinin ağırlığını arttırdı. Biz de şunu göreceğiz bugün ve daha sonrasında. Şimdi Trump şöyle istiyor ama, yani ben ağırlığımı azaltayım ama yine de Amerika'dan silah almaya devam edin. Şimdi Avrupalı ülkeler Trump'tan, Amerika'dan ne kadar silah alacaklar? Yoksa bu silahlanmayı kendi ulusal silah sanayinin bir parçası olarak mı görecekler? Bunu hep beraber değerlendireceğiz. Türkiye'nin de burada bir atılım yaptığını, o pazardan bir pay almak istediğini görmekteyiz. Son ayrıntı şu olsun. Ukrayna-Rusya savaşı ve Amerika-İran savaşı şunu gösterdi. Bu silahlanma meselesi aynı zamanda konvansiyonel gücün yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Çünkü Ukrayna ve İran örneğinde bazı ülkeler aslında savaşın favori galiplerine karşı çok iyi performans gösterdiler. Yani normalde o savaşı Rusya'nın kazanması gerekiyordu. İlk birkaç hafta içinde. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı mutlak bir üstünlüğü olması gerekiyordu. Demek ki dünyada konvansiyon açıdan bazı şeyler değişmiş.
8: Konvansiyonel silahlar yerine daha basit, daha maliyeti, evet, düşük silahlarla benzer bir etki yaratma.
7: Ve ama kara ordusu kullanılmadığı için de bu, doğru, oluyor tabii, doğru, ki. Ama bunu da dikkate alarak bir yeni tertiplenmeye de ihtiyaç var. Silah sanayinde bu tür hazırlıklar da var. Türkiye'nin burada bir avantajı da var. İHA'lar, SİHA'lar, elektronik harp konusunda Türk silah sanayinde ciddi bir atılım da var. Bunun da Türkiye avantaj getireceği kanaatindeyim ben.
4: Siz konuşurken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı da indi. Birazdan onun da çıkmasını bekliyoruz. 19.05'e o da yetişmiş oldu. Tabii aslında Pedro Sanchez de enteresan bir yarın ve bugün dikkatle takip edeceğimiz bir isim. Zira sadece Meloni ile Trump arasında değil, Trump'ın Pedro Sanchez ile arasında çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Zira hem İran konusunda açıkça tepkisini ortaya koymuş bir lider, bir isim Pedro Sanchez. Hem Amerika'ya hem İsrail'e hem de Gazze konusunda öne çıkan açıklamaları vardı. İki noktada ters düşmüştü. Meloni gibi belki Sanchez de çok Trump'la yakınlaşmamaya çalışacaktır yarın. Kim bilir, görürüz, izleriz. Bakalım neler olacak. Peki Barış dostlar, şimdi NATO'ya yönelik tepkisini Trump sürdürdü bugünkü açıklamasında. Hem İngiltere'ye yönelik hem İtalya'ya yönelik tepkisi vardı. Beklediği desteği bulamadığını söyledi. İran konusunda işte sınadığını söyledi. Zaten ihtiyacım yok diyor yardıma ama sınadım olmadı dedi. Danimarka konusunda, özür dilerim, Grönland konusunda hala vazgeçmiş değil anlaşılan. Çünkü ihtiyacı yok onların ama bizim Grönland'a ihtiyacımız var diyor. Buradan yola çıkarak üstelik bütün bunların dışında bir de gelip Türkiye'nin hem İran konusunda hem Rusya konusunda durduğu yerin altını çiziyor. Trump'ın kafasında ya da Amerika'nın kafasında nasıl bir NATO var bu gelişmeler, bu söylemler ışığında?
5: Şimdi İran konusunda Avrupalılara çok aşağıladı, çok azarladı. Ve Avrupalı liderlerine buna bir çok güçlü, çok sağlıklı, çok sert bir itiraz da gelmedi. Hatta yani öylesi oldu ki mesela Almanya Başbakanı'nın yanında zehir zemberek laflar etti bizim deyimimizle. Alman Başbakanı hani gülümseyerek mütebessim bir ifadeyle alkışladı o lafları. Yani yeni yutulur laflar değildi oysa bizim Türkçedeki ifademizle. Ben ABD-İngiltere ilişkisi ve ABD-İsrail ilişkisi dışında bu ikisini paranteze alalım. Bu çünkü gerçekten yani stratejik ortaklığın, ittifakın en derin ilişkileridir bunlar. Ve dünyada eşi benzeri olmayan ilişkilerdir. Hatta ABD-İsrail ilişkileri ABD-İngiltere ilişkilerinden bile daha yoğun, daha derin, daha girift ilişkilerdir. Ve ABD'nin İsrail üzerindeki etkisi kadar İsrail'in de ABD üzerinde etkisi vardır diye düşünenlerdir. Avrupa'nın diğer ülkeleriyle, Almanya'dan tutun Fransa'ya kadar, Portekiz'den İspanya'ya kadar, İtalya'dan Danimarka'ya kadar ilişkileri o kadar da çok önemsemiyor. Ticaret savaşlarını gündeme getiriyor. Yüksek gümrük duvarlarını gündeme getiriyor. Bu Avrupalıları hayli hırpalıyor. Çin'e karşı attığı bu adımlar dönüp Avrupalılar da bir adeta bumerang gibi vuruyor. Trump bazen geri adım da atıyor. Evet, çünkü o anlamda hani çok da güvenilir, çok da öngörülebilir, çok da sözünün eri bir karakter değil karşımızdaki ABD başkanı. Ama Almanya'yı, Fransa'yı aşağılaması, zaman zaman hatta İngilizlerle ters düşmesi ama hükümet düzeyinde, devlet düzeyinde değil, hani bizleri çok fazla şaşırtmamalı. Ha gelelim şimdi sorunuzun Danimarka, Grönland kısmına. Şimdi Venezuela'nın seçilmiş liderini sabaha karşı yaka paça eşiyle beraber kaçırdılar. Yani haydutluğun tanımıdır bu. Meksika sınırına duvar öreceğim diyordu. Hatta ilk başkanlığı döneminde.
9: Evet.
5: Parayı da Meksikalılardan alacağım diyordu. Canım bu Grönland zaten Danimarka'ya da yük. Onlar da bizi istiyorlar. Onların etrafında habire Çin ve Rus gemileri dolaşıyor. Bizim daha fazla ihtiyacımız var diyordu. Kanada'yı 51. eyalet yapmaktan bahsediyor. Yani dikkat ederseniz ister Grönland başlığı, ister Kanada başlığı, ister Panama kanalı başlığı, ister Venezuela başlığı, ister Meksika başlığı. Bunlardan hangisini ele alırsak alalım, burada muhakkak bir iktisadi beklenti var. Meksika'da ucuz iş gücüne karşı, kaçak göçmenlere karşı var. Panama kanalında Çin'in ağırlığına karşı var. Venezuela'da petrol var. Kanada malum zaten kuzeydeki zengin, büyük komşusu.
9: Doğru.
5: O yüzden yani Trump'ın bütün bu söylemlerini evet eli yükseltiyor. Söylem en üst perdeden açılıyor ama muhakkak bir iktisadi mantık, bir parasal getiri söz konusu. Oraya da bu açıdan bakmak lazım.
9: Peki. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya geldi. Uçaktan indi. Karşılama merasimi düzenlendi. Ve artık aracına biniyor. O da saat de yaklaşıyor. Acaba doğrudan Beştepe'ye mi geçecek yoksa konakladığı otele geçip oradan mı? Ama artık liderler Ankara'da. Sanchez'i gördüğümde aklıma şu soru geldi. Batı dünyasında Gazze'yi, Filistin'i dert edinen, kendi meselesi olarak gören isimlerden biri. Evet. Ve defaatle dile getiriyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yaptığı basın toplantısında bu NATO zirvesinden çıkacak kararlarda Gazze'ye de bir ayrı paragraf beklentimiz var. Hayırlı olur bu açıklaması vardı. Ne dersiniz? Bu zirveden Gazze ya da bu Filistin ya da İsrail'in bu yayılmacılığına ilişkin bir karar, bir cümle, bir şey duyar mıyız?
7: Bir adım geriden başlayayım. Trump Avrupa'daki liderlerin ideolojik spektrumuna bakıldığında hem solla kavgalı Sanchez hem sağla kavgalı Meloni. Yani ikisiyle de sorun yaşıyor. Farklı gerekçelerle. Yani sağla burada bir mesela Elon Musk'la kavgası da öyle. Yani bir bölgede, bir alanda en önemli karakterin kendisi olması gerektiğini düşünen bir megamolik tavır da var. Dolayısıyla Meloni ile ya da herhangi bir başat karakterle olduğu zaman bir ortamda buna istemsiz bir şekilde onu küçümseyen, onu örseleyen bir dil kullanmakta.
4: Ama duyguları Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda pek çalışmıyor. Yani öyle bir profil olmamasına rağmen.
7: Çin'le de çalışmıyor. Bazen evet. Trump'ın bunu bugün de ihtimal ki bazı programlarda konuştuk. Trump yani evet böyle bir tarzı var ve tarzını siyaseti de duygular siyaseti denen bir şey yapıyor aslında. Ama bazen devlet aklı, devlet çıkarını mesela Çin'e gitti. Herhangi bir taşkınlık var mıydı? Sataşma var mıydı? Hiçbir şey yoktu. Normal metinlere sadık kaldı. Düzgün bir şekilde ziyaretini yaptı. Görüş ayrılıkları olsa dahi bunları koruyarak devam etti. Hı hı. Bazı ülkelerde saygı duyduğunu gösteriyor. Bu da aslında bir duygu gösterimi. Sanchez bakımındansa çok ilkesellik de istemiyor. Yani bir prensibi savunmak, bir davayı savunmak, bir fikri savunmak. Çünkü Trump öyle biri de değil. Ona göre dünya işte çıkarların alıp verildiği bir dünya. Yani dolayısıyla yani ona göre İspanya'nın bu tavrı mesela hiç rasyonel değil. Senin ne çıkarın var ki Gazze'yi savunuyorsun, sınırın kapısına gidiyorsun. Böyle bir tavır içerisinde. Yani onu da anlayamıyor. Öbürleri zaten kişilik kavgası var.
9: NATO'dan bir karar çıkarmadı.
7: Orta Doğu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Çok baktığımız ihtimal azaldı. Evet. Yani Orta Doğu ile ilgili de bu İran savaşı sonrasında NATO'nun Orta Doğu ile ilgili bazı kararlar almıştı. Bunları devam ettireceğini düşünüyoruz. Mesela Adana'daki o kol ordunun genişletilmesi gibi bazı meseleler. Gazze ile ilgili bir somut karar zaten bir Gazze planını Trump yürürlükte olduğu ve ikinci aşama konuşulduğu için belki bu konudaki kararlılık o planın bazı Avrupa ülkeleri de Türkiye dahil onun bir parçası ona bir atıf yapılması ihtimal dahilinde ama peki. Bir açık İsrail kınanmasını ben beklemiyorum.
9: Peki, teşekkür ederiz.
4: Arman Öztürk teşekkürler. Barış Dostlar çok teşekkürler. Buradan şimdilik noktayı koyalım. Ahmet Arpat saat 21'de
9: Siyasi işlerde. Daha doğrusu bir özel yayın olacak elbette. Yani, NATO zirvesine görüşeceğiz.
4: NATO özel Ankara diyelim. Özel diyelim.
9: Öyle diyelim doğru.
4: Barış Dostlar'la beraber ve diğer ekip arkadaşlarınızla olacaksınız. Şimdilik noktayı koyalım o zaman. Saat başında bizimle buradayız.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklarda hafta boyunca bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da etkili olması beklenen sağanaklar ani sel, su baskınlarına neden olabilir. Yıldırım ve dolu ihtimaline karşı da tedbirli olunmalı. Marmara'da sert boyraz ulaşımı zaman zaman zorlaştırabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı gölge yerler tercih edilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 18.
4: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Bugün NATO zirvesi kapsamında ve geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Arkasından heyetler arası görüşmede oldu. Öncesinde yapılan basın toplantısında zaten manşetler çıktı. Kalsa yaptırımları kaldırılacak. F-35'ler konusunda bazı gelişmeler, yine Kaan uçakları motorları konusunda bazı gelişmeler olacak gibi önemli iki ülke ilişkilerine dair önemli başlıklar, önemli mesajlar verildi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından. Ve heyetler arası görüşmeler başlamıştı. Önce Erdoğan-Trump görüşmesi oldu. Erdoğan-Trump heyetler arası görüşmeleri de bitti. Bir takım fotoğraflar var. Bu görüşmelere ilişkin fotoğraflar. Hemen ekrana taşıyalım o fotoğrafları. Bakalım kimler var fotoğraflarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan'ı görüyoruz. Yine Yaşar Güler var ve İbrahim Kalın'ı görüyoruz, MİT Başkanı'nı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i görüyoruz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran var. Heyetler arası görüşmelerde yine Amerika tarafında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 3 bakanla geldi. Hem Rubio hem Hegseth var, hem Hazine Bakanı var ve yine danışmanları var. İşte bu iki fotoğraf karesi iki tarafa ait, yani büyük bir salonda karşılıklı olarak heyetler bir aradalar. Önemli. Bu heyetler belli ki aslında buraya gelmeden de önce epey bir mesai yapmışlar. Bugün Hakan Fidan'ın da yine karşılamalar sırasında yoğun bir şekilde temasları olduğunu gördük. Kameralara yansıdı Amerikan heyetiyle Türk heyeti arasında. Evet, şimdi de bugün de yine bu fotoğraf karesi paylaşıldı heyetler arası görüşmeden. Peki onun öncesine gidelim. Az evvel de demiştim ya, iki lider, iki isim karşı karşıya geldiler, yan yana oturdular. Üstelik basından soruları da aldılar, kabul ettiler. Bütün bu manşetlerin çıktığı o toplantının kısa bir özeti var şimdi. Hemen ona bir kulak verelim. Sonra yanımda konuklarım olacak.
1: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Birçok ülkeden daha sadık bir dostumuz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz. Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Cumhurbaşkanı harika bir iş çıkarıyor. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var. Özel bir ilişkimiz var. Çok çalışıp ülkelerimiz için güzel şeyler yapacağız.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: İşte bu toplantılar, bu açıklamalar yapılırken bir yandan da liderlerin Ankara'ya gelişleri sürüyor havalimanında. En son ekrana getirdiğimiz görüntü İspanya Başbakanı Sanchez'in inişiydi. Hemen sonrasında, yani çok olmadı, 5-10 dakika içerisinde de İngiltere Başbakanı Keir Starmer indi. Hatta İngiliz Dışişleri Bakanı ile beraber geldi. Böylelikle akşam saatine doğru tamamlanıyor neredeyse. Teker teker liderler geliyorlar. Burada da bir hava hareketliliği var. Evet, hatta bakanlar karşılıyor. Birçok bakan tek tek gelen konuk liderleri karşılıyorlar ve sonrasında da hepsi bir arada olacak. Şimdi benim bugün bu saat diliminde burada konuklarım var. Murat Yılmaz'la Burak Küntay. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Elbette size öncelikle az evvel de paylaştığımız Erdoğan ve Trump görüşmesinin manşetlerini soracağım. Siz, bir beklenti vardı elbette Sayın Yılmaz. Çünkü emareleri gelmişti, müjdeler denmişti, beklenti yükselmişti. Bu açıklamaları bekliyor muydunuz ve önem sıralaması yapsanız şöyle, nasıl bir sıralama olur o?
4: Doğrusu bekliyordum. Bu NATO zirvesi etrafında bir görüşme var ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 17 yıldır resmi bir ziyarette bulunmamıştı. Bugünkü ziyaret, bugünkü görüşme aynı zamanda resmi bir ziyaret formatında yapıldığı için bu geçmiş dönemde o 17 yılda yaşanan problemlerin çözülme emaresi olarak da zaten başlı başına görülebilir. Kaldı ki bunun öncesinde siz de işaret ettiniz. İkili görüşmelerle hem liderler düzeyinde hem de Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları ve istihbarat kuruluşları etrafında gelişen görüşmeler etrafında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile arasında problem teşkil eden konularda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu başta Suriye sahası olmak üzere. Çünkü Suriye'de PYD'nin PKK ile ilişkisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'yi desteklemesinden kaynaklanan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hani telif edilemeyecek bir problem vardı. Bu problem bugün itibariyle çözülmüş durumda. Bunun Irak sahasında yansımaları vardı. Yine ikili ilişkilerde bir problem olan Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki problemde önemli gelişmeler, yumuşamalar gerçekleşti. Bunun dışında bölgemizdeki ve daha geniş düşünecek olursak mesela Pakistan, Afganistan arasındaki çatışmalara kadar yaşanan birçok problemde Türkiye'nin üstlendiği yapıcı diplomatik faaliyetler, bu diplomatik faaliyetlerin içerisinde istihbari bir diplomasi de var. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki stratejik çıkarları birbirine yakınsayan bir hatta ilerledi. Bu hat içerisinde hem kurumlar karşılıklı görüştü hem de Türkiye bu geçen zaman zarfında Amerika Birleşik Devletleri ile zaman zaman birinci dönemde Trump'la da kimi hani tartışmalar yaşasa da bu tartışmaları çözüme odaklı bir şekilde stratejik bir savı sergileyerek ve o çatışmanın tartışmanın olduğu mecrayı ana mecra kabul etmeden diğer işbirliği yapılabilecek alanları kullanmak suretiyle onu biraz tarihleştiren, onu yumuşatan bir strateji izledi. Türkiye'nin bu stratejisinin nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen, Trump'la beraber değişen jeopolitik bakışıyla da uyumlu bir hale gelmesinin neticesinde olumlu bir atmosfer oluşmuştu. Diplomatik faaliyetler ve lider diplomasiyle bu olumlu havayı Türkiye'nin kullanabildiğini gördük. Burada özellikle belki başka şeyleri de ilave etmek lazım. Bilhassa İsrail'in bölgedeki hani artık Amerikan kamuoyunda dahi kabul edilen büyük hataları, kaosu, anlaşmazlığı esas alan tavırları da aslında Türkiye'nin bölgedeki kıymetini Amerika Birleşik Devletleri nezdinde ortaya koydu. Keza bu yakın dönemde bilhassa işte Gazze, efendim İran, Ukrayna çatışmalarındaki her seferinde yapıcı ve Amerika Birleşik Devletleri ile örtüşen hatlarda bu problemleri yumuşatan faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir karşılık buldu. Bunun aynı zamanda NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin değiştirmek istediği hani genel tabloyla da uyumlu bir tarafı var. Çünkü Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun içerisinde diğer müttefiklerin ağırlığının artmasını, kendi bölgelerinde kendi işlerini çözmesini, NATO üzerinde bir hani nükleer caydırıcılık hattını devam ettirmekle, tahkim etmekle beraber bilhassa konvansiyonel güçler de Avrupalı ülkelerin milli savunma harcamalarını artıracak, askeri güçlerini artıracak bir hatta ilerlemelerini istiyor. Keza bunun içerisinde savunma sanayi de var. Türkiye bu manada da Avrupa'nın geciktiği bu konularda örnek bir ülke modeline dönüştü. Amerikan sözcüleri bunları da dile getirdiler. O bakımdan da hani NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın ağırlığını artıracak kendi bölgesi içerisinde, kendisinin Batı Yarımküre'de ve Asya Pasifik'te ağırlığını, sıklet merkezini yeniden kurgulayacağı, Orta Doğu'daki çatışmaları azaltacağı bir iklimde Türkiye hep yapıcı bir rol oynadı ve dediğim gibi bir tür adeta örnek model haline geldi. Bu itibarla da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sorunun temelinde var olan, buna şunu da ilave etmek lazım. FETÖ liderinin bu arada ölmüş olması, FETÖ'nün bu bakımdan güç kaybetmesi, ağırlığının azalması da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki problemlerin önemli problemlerden birisini yumuşamasına yol açtı. O itibarla ben bugünkü anlaşma anlaşma iklimini, birbirine yakınsayan bu iklimi, açıklamaları bekliyordum. Amerika Birleşik Devletleri güçlü devletlerle ilişki kurmak ve böylece hani o strateji belgesinde de ifade etti, yük aktarmak istiyor o ülkelere, bölgelerinde yük ve rol aktarmak istiyor. Hı hı. Türkiye buna uygun bir profil çizdi. Bütün bunları yaparken de dediğim gibi hani özellikle bu 17 yılda 2010'dan itibaren çok ciddi Amerika Birleşik Devletleri ile Batı ile bir mücadele yaşandı. Bu bir tür egemenlik mücadelesine de dönüştü. Buradaki problemlerde Türkiye avantaj sağladığı andan itibaren de Türkiye'nin bence hani stratejik sabrının ve aklının bir ürünü olarak çatışmayı değil müzakereyi hemen esas alan bu hani çatışmada kazancını bir anda sahadan masaya yansıtmak isteyen müzakereci tavrı da, yapıcı tavrı da karşılık buldu. Bu bakımdan yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, dikkat buyurursa Türkiye özellikle bölgemizdeki aktörlerle aramızın bozulduğu bu dönemde Mısır, Suudi Arabistan gibi aktörlerle de ilişkilerini düzeltti. Yani Suriye'de olanı zaten saymıyorum. Suriye'de çok önemli bir değişiklik gerçekleşti. Bu arada Avrupa'yla da aradaki problemleri yumuşatan, hani müzakereyi esas alan bir istikamette ilerliyor. O bakımdan ben bugünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu geçen 17 yılda bozulan ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan problemleri çözmek amacıyla ortaya koyduğu iradeyi ve buna ilişkin yaklaşımları bekliyordum. Tabii bundan sonraki fasılda bu iradenin Amerikan, hani biraz sonra Barlas Hoca onu daha iyi biliyor, onları belki açıklayacak. Amerikan sistemin içerisinde hani bu irade ne ölçüde hayata geçecek, gerçekleşecek onu bekleyeceğiz. Yani oradaki kendi içlerinde bir takım problemleri olacak tabii bu iradenin. Ama neticede Türkiye açısından çok olumlu bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz.
3: Peki, aslında siz Sayın Yılmaz, Sayın Künta'ya bırakmış gibi oldunuz. Çünkü ben de bu söylemlerin Amerikan gerçeğinde, Senato gerçeğinde, Kongre işleyişinde, o karar mekanizmalarında nasıl bir zamana yayılacağını, ne kadar zaman tutacağını, başkanın bu söylemlerinin somut karşılıklarını nasıl göreceğimizi sorayım.
5: Şimdi çok güzel. Doğru cevaplarsam çok uzun.
3: Biraz vaktimiz var, siz yine doğru cevaplayın tabii, yanlış cevaplamayın.
5: Biraz daha açık uçlu cevaplarsam daha iyi olacağını düşündüğüm bir soru. Hocama peki, teşekkür ediyorum. Şöyle izah edeyim. Teknik kısımlara çok girersen de beni çıkarın. Çünkü o zaman işimiz uzar.
3: Evet, çok teknik bir, olursa zaten katsa, bir miktar sıkıcı da olabilir. Evet.
5: Bu iyi bir haber. Bir kere her şey bir kenara. Bunun olması, bunun söylenmesi Amerikan başkanı tarafından müspet bir haber.
4: Olmasa bile iyi bir haber.
5: Evet, olmasa bile iyi bir haber. Yani niyet ortaya koyuyor. Bir kere şu konuşmaları dinlediğimiz zaman televizyonu açtım, kapadım. Tamamen milliyetimizi bir kenara koyun. Tabiyetimizi, ülkemizin akademisyenleri olmamızı bir kenara koyun. Ha, Türkiye açısından, Amerika açısından ilişkiler iyi deriz. Bu iyi bir şey. Şimdi katsa yaptırımlarını Trump hukuki olarak kaldırabilir mi? Net cevabım evet.
3: Başkan olarak böyle bir gücü var.
5: Gücü var.
3: Tamam.
5: Velhasıl kelam, işte uzun kısım dedim ya öyle cevaplamayayım diye. Altta o kadar çok ama velakin ve vesaireler var ki o kadar da istediği gibi rahat hareket etmesinin önüne geçiyor. Yetki var mı derseniz, bu kadar yıllık Supreme Court, yani yüksek mahkeme kararları, mütalaalar, kanunlar, executive order'lar hepsini böyle toplayıp baktığınızda o hakkı var. Açık söyleyeyim, silah satışının

0: Bana bunu dün sorsaydınız, bir gün önce, üç gün önce, beş gün önce vereceğim cevap, bu arada hala aynı durumdayım. Trump'ın duruşunu daha önceki örneklemeleri gördüğümüz için çok da iyimser bakamıyordum. İnşallah sonuna kadar benim kötümserliğim yanlış çıkar. Trump işin arkasında durur. Çünkü bu şey gibidir, iplik söküğü gibi. Bir taraftan başladı mı ilişkiler tırt iyiye gitmeye başlar.
1: İnşallah. Çok özür dilerim. Siz daha F-35'e geçmediniz. Bunu katsa için söylüyorsunuz katsa. Ama öyle bir ifade kurdunuz ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Trump'a kurdu zaten. Belki de benzer bir noktadan baktığınız için bilmiyorum. Dedi ki Başkan Trump her zaman sözünün arkasında durur dedi. Kan motorları konusunda görüşeceğiz. İnanıyorum dedi. Bize daha önceden verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir dedi. Yani F-35 için söz aldığını söyleyerek başladı zaten cümlesine. Yani orada da yani Başkan Trump her zaman verdiği sözün arkasında durur. Belki de sizin de söylemek istediğiniz şey.
0: O zaten. Evet. Belki de değil o. Evet. Şimdi gelelim işin öbür kısmına. Yani F-35'ler, F-16'lar... programa dahil olma sürecini biraz ayrı tutuyorum. Hı-hı. Ama silah alma hikayesini. Şimdi ilk mesleğe başlayıp Amerika çalışmaya başladığımda NTV'de dahil olmak üzere çıkıp tabii genciz şunu söylerdim. Amerikan Kongresi'nin onayı olmadan Amerika şey satamaz. Askeri kamyon tekerleği satamaz derdim. Nitekim o güne kadarki çalışmalarımız, üst okumalar hep bize bunu gösterirdi. Fakat yıllar içinde hem büyüyorsunuz hem daha çok okuyorsunuz hem daha çok öğreniyorsunuz. Netice itibariyle bir şey söyleyeyim size, yine detaylara girmeden direkt hı hı. işin sonunu söyleyeceğim. Amerikan başkanı isterse çatır çatır her türlü silahı istediği bir ülkeye satır. Kongrenin onayı diye bir şey süreçte yoktur. Çok bakın ne söylüyorum. Kongre durdurabilir. Şimdi bunlar çok ayrı şeyler. Onay almak şu anlama gelir. Ben bunu yapacağım, haberin olsun, onayın var mı? Yani birine hep soruyorsun. Kongreye onaylamak için başkan gitmez silah alım veya silah satışlarında. Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak olarak değerlendirir. Başkanın onayından geçiyorsa kongreye ülkesine göre. O NATO üyelerinde daha kısadır bu süre. Kongreye bilgi gider. Bu bilgi süresi 15 gündür, 30 gündür, 60 gündür değişir. Buna göre kongre önlem alacaksa yasa geçirir, hayır satamazsın diye. Yani tekrar söylüyorum, onaya gitmez.
1: Engel olabilir.
0: Engellemeye gider.
1: Tamam.
0: Ve bunu da çok olmuşluğu yoktur. Şimdi buradaki kritik noktamız şu. Donald Trump eğer yine altını çiziyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok çok çok doğru tespiti ve sözü var. Orada arkasında durursa, sözünü arkasında net bir şekilde durursa Donald Trump şu an cumhuriyetçiler iki tarafı da kontrol ederken Türkiye'ye F-35, F-16 bütün satışların hepsini halleder. Çok net. Ne zamana kadar? Kasım. Çünkü Kasım'dan sonra işin rengi değişecek. Kasım'dan sonra en azından Temsilciler Meclisi'nin demokrat olacağını bugün öngörebiliriz. Senato ile ilgili çok çok çok zor olmakla birlikte orası da cepte değil Trump açısından. Daha doğrusu cumhuriyetçiler açısından. Dolayısıyla açık söylemek gerekirse hangi aydayız? Temmuz.
1: Evet.
0: Önümüzde bir Ağustos var, bir Eylül var, bir Ekim var. Kasım'ı saymıyorum. Açıkçası Ekim'de de çok bir şeyler olmaz Amerika'da seçim sürecinden dolayı. Yani şu iki ay içerisinde bazı hareketlenmeler olursa ben bu sürecin müspet gittiğini düşünürüm. O kanaate varırım. Ha şu anlama gelmez. Bunlar bazen partiler üstü meselelerdir. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki kongrenin tamamı demokrat olur ama ilişkiler başka bir yere evrilir. Yine geçer gider. Yani daha doğrusu engel olunmaz oradan. Ama burada bunlar çok uzun vadeli, orta vadeli hikayeler. Burada bakılacak iş şu. Hı hı. Trump'ın söylediği birkaç söz var. Türkiye'de olmasa gelmezdi.
1: Bunu ısrarla ve özellikle söylüyor. Bugün sordular, yine aynı şeyi söyledi. Evet. Neden bunu söylüyor?
0: Çok net söyleyeyim, hem de çok amiyane bir tabirle söyleyeceğim. Avrupa'ya gıcık oluyor. Çok net. Bunun hani tam bizim her dakika, her gün kullandığım tabiriyle gıcık oluyor Avrupa'ya. Niye? Avrupa'ya yıllardır, yani Trump'ın felsefesi şu. Biz sizi Rusya'dan korumak için dünya para harcadık. Böyleydi, değildi, bu ayrı bir tartışma konusu ama onun inancı, onun bakış açısı bu. Bu kadar para harcadık, İran'a gittik, biriniz yardıma gelmedi. İşte Suriye'de şu oldu, gelen olmadı.
1: Grönland'ı istedim, vermediniz.
0: Zaten en büyük mesele.

0: mesela. Grönland'ı istedim vermediniz. Başka bir ülkeden toprak istiyor. Bir NATO üyesinden onu geçtim hadi artık. Onu konuş konuş çünkü aynı şey konuşuyor. Ya da Kanada niye bana dahil olmadın? Bunlara Trump kırılıyor. Yani niye sen ülkeni bana vermedin gibi konulara üzülebiliyor. Böyle hassas bir tarafı var. İnciniyor. Dolayısıyla dolayısıyla Donald Trump'ın bu bakış açısıyla baktığınızda gerçekten Avrupa'dan bu bakış açısından haz etmiyor. En azından Meloni mesela. Uzaklaştırmama kararı meselesi. Bunlar çatır çutur söylüyor. Şimdi öbür taraftan da bunlar da Trump haklıdır, haksızdır. İşin şov kısmıdır ayrı. Bir de bir Türkiye var. Türkiye'yle de öyle böyle stabil, normal, düzgün giden bir süreçte. Bir de magazinel gitmeyen bir süreçte. Bakın bu buradaki mesele bu. Önemli tarafı. Yani en azından böyle çoluk çocuk gibi herkes etrafına topladı. Oval Ofis'te. Bazı manzaraların içerisinde olan ülkeler var, saygınlık durumları var. Değişiyor bu işler uluslararası siyasette. Dolayısıyla Trump'ın Türkiye'ye bakış açısı...
1: Türkiye burada olmadı. Onu söylemek
0: için söyledim. Tabii, müsbet anlamda
1: Türkiye,
0: bizim açımızdan söyledim.
1: Türkiye bu tür resimlerin içinde olmadı. Ol. Eksik kalmasın diye söyledim.
0: Tabii, ama yanlış anlaşılmasın.
2: Yok, ben öyle anladım zaten. Evet.
0: Yani bizim açımızdan sağlıklı, saygılı, düzgün bir duruş var ortada. Diğerleriyle kıyasladığım zaman ki kıyaslamak da istemiyorum. Herkesin ülkesi kendine ama bir Türk vatandaşı olarak da hani şu sürece baktığımda ben tamamlıyorum. Keyif alıyorum. Bu bir. İkinci bir şey daha önemli bizim için. Şimdi sizinle hep konuştuğumuz bir konu var. Bu askeri NATO'daki para pul işleri.
2: Para pul işleri. Onları bu, yarında daha çok konuşulacak
0: tabii,
2: yani.
0: Onların işi biraz yarın ama o para pul işlerine baktığınız zaman Trump'ça konuşursak Trump'ça. Türkiye kendi savunma sanayine hem para harcıyor. Hem de harcadığı para işte sadece maaşlar, efendim sosyal haklar vesaire değil. Bayağı savunma teknolojileri üzerine yatırım yapıyor. Netice itibariyle Türkiye'nin son yıllardaki gelişen askeri anlamdaki yatırımları da saygınlık kazandırıyor. Şimdi buna sırf muhalefet etmek için farklı gözle bakan olabilir. İşte malum iç siyasete alet edilmiş durumlar olabilir menfi anlamda. Ama bir gerçek var ki Türkiye güçlü ve farklı bir durumda ilerliyor. Bu iyi bir şeydir. İşin Türkiye'de sağladığı istihdamdan, katma değeri yüksek üretimden bahsetmiyorum bile. Yani iyi bir şey, iyi gidiyor vaziyet. Dolayısıyla bu konuşmaların şu an dışarıdan baktığınızda neticelerinin, biraz önce en başta değerli hocamla birlikte ifade ederken onu da söyledim. Neticesi müspet olur. Olağan olur, sıradan olur ya da bir şey olmaz. Ama en azından bana derseniz ki bu konuşma, bu istikamet, bu ilişkiler nasıl? Bugünün dünyasında sabahtan akşama gündemin değiştiği bu dünyada Trump'ın devamlı farklı farklı yerlere ivmelendiği dünyada iyidir.
2: Evet. Murat Yılmaz size şunu sorayım. Hani ben söyledim siz de sonra atıfta bulundunuz. Yani bu heyetler önceden de konuşmuşlardı zaten birbirleriyle diye. Bunu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki parlamenterler toplantısında kurduğu bir cümle var. Üzerine de yine konuşulmuştu hatırlayacaksınız. Teksas'tan Ankara'ya diye. Evet. Şimdi Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı diye. Bu o zaman da tartışıldı. Şimdi bugün aslında belki Ankara zirvesinde bugün ve yarın biraz daha mı anlayacağız bu cümleyi?
1: Evet şimdi müsaade ederseniz bu sözü anlamak için biraz NATO'nun hani kurulduğu dönemde Türkiye'nin NATO'ya katılmasına gidelim. Şimdi ben çok güzel bir kitap var yeni çıktı. Orhan Karaoğlu'nun Devlet Aklı ve NATO diye. Kitabın kıymeti şuradan Seda Hanım. Bu kitapta Türkiye arşivlerine dayanarak bizim dışişleri ve istihbarat arşivlerine dayanmak suretiyle bizim NATO'ya giriş sürecimiz ele alınıyor. Daha önce hep biz...
2: Sadece tabii, giriş süreci mi?
1: Evet. Biz daha ziyade batıdaki arşivler açık olduğu için onlardan bu hikayeyi öğrendik. Şimdi burada şunu görüyoruz. Türkiye devlet aklı ve devlet kurumları o zamanki... Önce iktidarda, sonra ana muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet İnönü'nün, Demokrat Parti'nin Bayar ve Menderes'in katkısıyla ve o zamanki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk raporuyla beraber Türkiye bu süreci, yani o dönemin dünyasını, bölgedeki Türkiye'nin etrafındaki gelişmeleri esas alarak reddedilmeyi de içine sindirerek ama reddedilmeye takmadan bu meseleyi nasıl aşacağına ilişkin bir strateji çalışıyor. Bu stratejinin neticesinde de sonuç alıyor. Şimdi bu çok önemli. Bu stratejinin içerisinde NATO'ya üye olmamız bugün eşit ilişkiler kurmamızı beraberinde getiriyor. Çünkü eğer NATO'ya üye olmadan Batı'yla, Amerika'yla ilişki kurmuş olsaydık öyle bir şey de mümkündü. Tampon bir bölgede bir ilişkimiz olacaktı. Bu asimetrik bir ilişki olacaktı. Türkiye'nin o ülkeler karşısında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında egemenlik bakımından problemler yaşamasına yol açacaktı. Şimdi bu geçtiğimiz zaman zarfında bakın yine rahmetli Özal'dan ben dinledim. Bu Batı ile görüşmelerde biraz önce Barlas Hoca Oval Ofis'teki fotoğrafa atıfta bulundu ya. Hı hı. Biz o zaman hani ben fakülteyi yeni bitirmiştim. Yüksek lisans doktora yapıyorum. Rahmetli Özal dedi ki bu Batılı büyük ülkeleri, Avrupalı ülkeleri görüyorsunuz. Bunlar dedi size söyleyeyim dedi. Bush'la görüştüklerinde ne hale geliyorlar biliyor musunuz dedi. Hepsi büyük babalarını görmüş torunlara dönüşüyorlar. Etrafında böyle fırıl fırıl dönüyorlar dedi. Sonra büyük bir ciddiyetle durdu. Dedi ki sizi temin ederim Türk devleti hiçbir zaman onların durumuna düşmemiştir dedi. Şimdi bakın bu çok kıymetli bence. Evet. Yani NATO'ya girerken de rahmetli Özal'ın döneminde de şimdi bu son gerginlikler zamanında da problemler yaşadığımızda da Türkiye'deki kurumlar her düzeyde siyasetçiler tecrübeleriyle bu meseleyi Türkiye'nin âli menfaatleri etrafında nasıl aşarız bunun için gayret sarf ettiler ve bunun neticesini alıyoruz. Bu bakımdan kıymetli bugünkü gelişmeler. Şimdi yarınki NATO çerçevesindeki gelişmelerin şöyle bir boyutu var. Hoca biraz önce ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında Trump bunu özellikle egzajere ederek dramatik hale getirerek belki takdim etti ama onu aşan bir problem var Seda Hanım. Yani onu aşan problem şu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın bu jeopolitik değişen dengeler etrafında, dünyanın yeni şartları etrafında stratejik bazı farklılaşmaları var. Bu stratejik farklılaşmalar, jeopolitik bakış açısındaki farklılıklar ideolojik bakış açısında da farklılıklara dönüşmüş durumda. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu Pax Americana, Amerikan Barışı etrafında rahat bir sosyal devlet uygulaması içerisinde yaşadı. Savunma harcamalarına, kaynaklarını az aktardı. Onun beraberinde de bir takım ideolojik gelişmeler oldu. Yeşiller, iklim değişikliği, şu bu falan bunlar sonra bir süre demokratlar üzerinden Amerika'yı da eleştirdi. Amerika'da Cumhuriyetçiler, Trump, o ekol aslında sadece Avrupa'ya değil, Barlas Hoca'nın söylediği gibi o demokratların bu ideolojik haline de gıcık oldular tırnak içerisinde söylüyorum. Ve bu beraberinde Amerika'daki o kültür savaşını Amerika'nın dışında, çünkü Avrupa yanlış yaptı, bence Biden'ı desteklediler, Trump'a karşı bir tavır sergilediler. Trump'la Avrupa arasındaki bir probleme dönüştürdü. Bugün mesela Hedstedt'in yaptığı bir açıklama var. Bu NATO'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan güç çekimine ilişkin orada diyor ki biz tanklardan, füzelerden, toplardan bahsediyoruz. Avrupalı muhataplarımız ordudaki cinsiyet eşitliğinden, iklim değişikliğinden bahsediyorlar. Böyle şey olmaz diyor. Yani bizim aynı dili konuşan bu ideolojik problemleri aşmış bir Avrupa'ya ihtiyacımız var diyor. Arada sadece savunma harcamaların arttırılmasıyla ilgili bir anlaşmazlık noktası yok. Fikri, ideolojik, kültürel de bir farklılaşma var. Bu da aradaki açıyı farklılaştırıyor. Bu zaten aslında Trump'ın egzajere etmediği bir halde de olacak bir şeydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki ağırlığını azaltarak Batı yarım küreye, bunu ulusal strateji belgesinde ilan ettiler ve Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Şimdi bunu yalnız Avrupa kabul etmekte o kadar zorlandı ki, çünkü o sosyal refah konforuna alışmışlar. Oradaki %5'lik gayri safi milli hasılanın %5'ini oraya ayırmak demek, sosyal refah harcamalarından kesmek demek ve aynı zamanda bu alışılmış, buna uygun o ideolojik iklimden de uzaklaşmak demek. Bakın ben çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Mark Carney ile Kanada Başbakanı, Frieden Lüksemburg Başbakanı beraberce bir makale yazdılar. Makalenin başlığını okuyacağım. Ben bugün gündeme dair her şey sitesinde yazdım müsaadenizle. Güvenilir caydırıcılık yeni bir NATO bankası gerektirir. Diyor ki
2: NATO bankası.
1: Yani NATO bankası, yani biz bu savunma harcamalarını %5'e arttıracağız. Bunu bütçeden yapmamız çok zor. Bu işte başka planlanmış yatırımlardan fedakarlık etmemiz anlamına gelir. İçeride siyaseti zorlaştırır. Öyleyse biz Dünya Bankası gibi hızlı bir banka kuralım. Buna bu ülkeler de dahil olsun ve kredi sistemiyle yaklaşık 850 milyar euroya ihtiyacımız var diyor. Bunu bütçelerden tedarik edemeyeceğimize göre bir banka sistemiyle tedarik edelim. Böylece finansal bir caydırıcılık da bunu savunma harcamalarına, savunma sanayine aktarabilelim. Böyle bir program teklifleri var ve hani burada tartışmayı açıyorlar. Dolayısıyla hani orada da bu aradaki problemi çözmek isteyen Kanada biliyorsunuz inisiyatif sergiliyor bu arada. O yaşadığı problemlere hani Trump'ın ağır saldırılarına rağmen orta güçler üzerinden bir ittifak kurmak, Trump'ı dengelemek, bu arada çıkan boşluğun yaratabileceği problemleri aşabilmek için Avrupa ile beraber orta güçler etrafında bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Avrupa'da da muadili aktörler var. Bu sefer hani finans üzerinden böyle bir katkı sunmaya çalışıyor. Tabiatıyla hani bu yumuşatma çabası. Çünkü Trump'ın, Hedsett'in bu ağır sözlerini yumuşatarak bir geçiş süreci, hani öngörülebilir bir geçiş süreci istiyorlar. Çünkü o geçiş süreci olmazsa Avrupa'nın ağır bir maliyetle karşı karşıya kaldığını, Rusya karşısında ezilip üzüldüğünü görüyorlar. O bakımdan Türkiye'nin, hani müsaadenizle bununla bitireyim, Türkiye burada dengeleyici bir rol oynayarak, buradaki anlaşmazlığı yumuşatarak, hatta Trump'ı getirmek suretiyle bir hani öngörülebilir bir geçiş sürecine katkı sunan bir aktör olduğu için Avrupa nezdinde de bir kıymet kazanıyor.
2: Şimdi burada savunma sanayi dediğiniz ön plana da çıkıyor. Bir süredir biz de ekrana Anka 3'ü getiriyoruz. Çünkü Anka 3 NATO zirvesi için uçmaya hazırlanıyor. Savunma sanayinin yerli ürünleri, milli hava araçları NATO zirvesinde. Tabii tanıtılmak isteniyor, gösterilmek isteniyor. Birazdan Ankara semalarında havalanacak Anka 3 önemli bir savunma sanayinin önemli bir ürünü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslimat sürecine de geçildi. Seri üretim hazırlıklarına da başlandı ve çok hızlı gelişen bir proje. Anka 3 birazdan havalanacak. Uçan kanat tasarımına sahip jet motorlu insansız savaş uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirildi. Türkiye'nin ilk uçan kanat tasarımına sahip jet motorlu insansız savaş uçağı olduğunu söyleyelim. Yüksek taşıma kapasitesi var. Keşif, istihbarat ve derin taarruz görevleri için tasarlanmış özel bir savaş uçağı ve birazdan o da NATO üyelerine Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olarak tanıtılacak. Şimdi biz müsaadenizle sözü arkadaşlarıma bırakacağım. Orada bizi bekleyen NTV ekibi kimler var? Deniz Tüysüz, Gülden Ersoy Umut, Ahmet Örsoğlu. Biraz sözü onlara bırakalım. Saat başında yeniden burada olacağız.
3: Seda, evet, Millet Kütüphanesi'ndeyiz, basın merkezindeyiz. Sen de söyledin, Gülden Ersoy Umut ve Ahmet Örsoğlu ile gerçekleştireceğiz bu yayını. Tüm gün boyunca neler yaşandı, izlenimler nelerdi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Önce Ankara Havalimanı'nda karşıladı, daha sonra külliyede resmi bir törenle karşıladı. Ve iki lider kameraların karşısına geçti. Oldukça önemli mesajlar vardı, öne çıkan, akılda kalan mesajlar vardı. Bunlardan biri kasta yaptırımları, biri F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkindi. Gülden Ersoy Umut'a sormak istiyorum. Ahmet, sana da döneceğim, izlenimlerini alacağım. Çünkü içerideydin, basın toplantısını izledin ve hatta soru sordun. Gülden Ersoy, öncelikle seninle başlamak istiyorum. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli açıklamaları vardı ama şimdi bu kasta yaptırımları ön plana çıktı. F-35'lerin satışı ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz 5 tanesini sözünü aldık dedi. Nasıl değerlendiriyorsun?
4: Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de ciddi anlamda Türkiye'yi katsa prangasından diyelim kurtarmak için önemli bir çaba var. Bunun hem hukuki çabası içerisindeler. Ankara ile Washington arasında bu konuda katsa yaptırımlarına son vermenin için hukuki yöntemi arandı. Ve neticede katsanın çözümü Türkiye'nin artık S-400'lerden bir şekilde özellikle komuta kontrol merkezinden herhangi bir şeye sahip olmaması. Ve Amerika Birleşik Devletleri bununla ilgili olarak da Ankara dahil her ikisi de her iki cephede bu hususu hayata geçirmek için bu S-400'ü üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesi, Rusya'ya iade edilmesi bütün formülleri değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri için önemli olan Türkiye gibi bir ülkeye F-35 programının yeniden dahil edilmesi, hem Türkiye'nin buna sahip olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin kıta Avrupa'sının güvenden geri çekildiği dönemde. İkinci önemli sebep de üretim ve maliyet. F-35 Türkiye programdan çıktığından beri maliyeti arttı. Dolayısıyla yeniden makul bir maliyet seviyesine getirmesi için hem yaptırımlar konulması gerekiyor, hem Türkiye F-35'in satılması, ayrıca Türkiye'yi yeniden tedarikçi kılmak için. Bu konuyla da ilgili olarak da önümüzdeki Kasım ayına kadar vakit var. Bu vakti en iyi şekilde değerlendirmek istiyor Donald Trump. Onun mesajını verdi.
3: Ahmet, senin de sorduğun bir soru vardı. Kaan, savaş uçaklarının motoruna ilişkin ve bağlantılı olarak F-35'e ilişkin. Orada bir şey yaşandı. Onu bize anlatır mısın?
5: Şimdi Trump soruyu yanlış anladı. Aslında benim sorum Sayın Cumhurbaşkanı'naydı. F-35 konusunda Sayın Cumhurbaşkanı net yanıtlar verdi. Hem 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, o görüşmenin çıktısı, karşılıklı verilen sözler de var. Onu anladık. Hem Trump hem de ABD heyetindeki bazı isimler katsa yaptırımlarının kaldırılacağı veya katsa yaptırımlarında F-35 konusunda bir istisna sağlanılabileceğine yönelik bir söz verildi. Türkiye heyeti bu sözün farkında ve takibinde. Çoğu defa biz Türk kaynaklarımızla sohbet ettiğimizde buna vurgu yapıyorlardı. Bize bir söz verildi. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hatırlattı. 5 savaş uçağından bahsetti. Biliyorsun o uçaklar hangarda bekliyor. Şimdi bugün baş başa görüşme bitti. Heyetler arası görüşme tamamlandı. Bir sonuç var mı? Bu merak konusu. Şimdi
3: öğrenebilecek miyiz?
5: Öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yarın akşam bir basın toplantısı gerçekleştirecek ve geniş katılımlı bir basın toplantısı olacak bu. Yüzlerce basın mensubu, belki binlerce basın mensubu, Türk gazetecilerle beraber yurt dışından da pek çok isim orada olacak. Bu soruyu da soracağız elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanıt vermesini bekliyoruz. Şayet sonuçlandıysa. O sorunun başındaki detay şu, F-35 ile ilgili bağlantılı olarak Kaan savaş uçağının motorları. Türkiye yerli bir savaş uçağı üretiyor ama ilk etapta birkaç yıl F-110 motorlarıyla uçması gerekiyor. Yerli motor geliştirilene kadar. Türkiye bununla ilgili isteği daha önce, yine geçen yıl Washington'daki görüşmede Amerikan tarafına iletti. Bu arada bu konuyla ilgili süreç çok olumlu ilerledi. Hatta Trump gelmeden önce bir sürprizim var şeklinde açıklama yaptığında buna yoruldu. F-110 motorları ile ilgili bir müjde verilecek şeklinde yorumlandı. Ama benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Trump soruyu yanlış anladı ve yanlış yorumladı. Biz Kaan savaş uçağının motorunu sorduk. O F-16'ya cevap verdi. Yani şöyle, yıllar önce Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satıldı. Biz aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri F-16 savaş uçaklarını kullanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği. O uçakların bakıma ihtiyacı var ve geliştirilmeleri gerekiyor. Trump soruyu öyle anladı. Biz sattığımız uçağın bakımından sorumluyuz. Böyle bırakamayız. O yüzden bakımına yönelik parçaları da vermek zorundayız dedi. Aslında olumsuz değil. Direkt Kaan'ın motorlarına bir yanıt değildi. F-16'ya ilişkin bir yanıt vermiş oldu.
3: Peki tekrar konuşacağız izlenimlerini. Güldener, şimdi Trump'ın şöyle bir açıklaması da vardı. Erdoğan'ın çok güçlü bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de olmasaydı bu NATO zirvesi katılmayabilirdim dedi.
4: Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın bu zirveye katılmasını sağlamak için hakikaten önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu bir ikna turu değildi ama Trump buraya neden katılmak istemiyordu? Avrupalıların yeterince kütüphet paylaşımında bulunmadıkları ve hala Amerika Birleşik Devletleri kendi imkan ve yeteneklerini Asya'ya taşıyacaktı. Ama bir taraftan da bir Avrupa prangası vardı. Buna son verilmesi gerekiyordu. İki, Ukrayna meselesi vardı. Ve Rusya ile ilgili olarak da ABD Başkanı ne Ukrayna'ya para vermek istiyor ve Ukrayna prangasından da kurtulmak istiyordu. Üç, Hürmüz Boğazı'nda Avrupalılara yaşanan bir gerilim vardı. Yetmedi. Bir de Körfez ülkeleri, özellikle İstanbul İş Birliği girişim ülkeleriyle de bir araya gelmek istiyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı üç tane önemli unsurlardan bir tanesi NATO Genel Sekreteri ile beraber külfet paylaşımını garantiledi bir. Ardından Ukrayna konusunda Avrupalıların isteği doğrultusunda Ukrayna Cumhurbaşkanı davet etti ama Ukrayna zirvenin Kuzey Atlantik Konseyi'nin resmi gündem maddesinde yer alan tartışmalı bir konu değil. Oraya Ukrayna Cumhurbaşkanı katılmayacak, sadece 32 lider görüşecek. 3. Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkan'da Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Onu sağlamış oldu. Sanayi konusunda özellikle Avrupalı ülkelerin Amerikan menşeli sanayi ürünlerini alması için bugün NATO Savunma Forumu'nda anlaşmalar yapıldı. Dolayısıyla hakikaten kendisinin buraya gelmemesi için hiçbir bir ortam olmadığı gibi Cumhurbaşkanı herkesin bu vesileyle Suriye konusunda unutmayalım. Suriye Devlet Başkanı da burada ve hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Donald Trump aynı zamanda Zelenski'yle de görüşecek. Bütün bu ortamı yaratan, ortamı hazırlayan NATO Genel Sekreteri ile birlikte. Dolayısıyla hakikaten gelmemesi imkansızdı. Ve burada da çok Trump'a müzahir bir ortam oluştu.
3: Tekrar açıklamalarla ilgili sorularım olacak. Ahmet, ben şunu merak ediyorum. Şimdi 17 yıl sonra bir Amerikan başkanının ziyareti söz konusu. Karşılama nasıldı? Neler yaşandı? Orada bizzat şahit oldun, gördün. Yani fark var mıydı?
5: Büyük farklar vardı. Yeni düzenlemeler vardı. Aslında ilk bizi resmi karşılama törenine aldıklarında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyarete ne kadar önem verdiğini ilk etapta gözlemledik. Şöyle, normalde resmi karşılama törenlerinde devlet usulü, adeti çok nettir. Dışına çıkılmaz. Ama önem derecesine göre bazı ufak düzenlemeler yapılır. O ufak düzenlemeleri gördük. Bir de Amerikan tarafının hassasiyetleri de gözetildi. Neydi o? Donald Trump dünyanın neresine giderse gitsin kendi makam aracının dışında başka bir makam aracı kullanmaz. Bu gizli servisin net kurallarından bir tanesi. Türkiye Cumhurbaşkanlığından bir araç tahsis etmek yerine Amerika'nın bu isteğine tamam dedi nezaketen. Bu birincisiydi. İkincisi, yine resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı askerlerinin sayısı da bellidir. Az değil ama bu kadar çok da değildir normalde. Bugün askerlerin sayısı oldukça arttırıldı. Atlı birliklerin, yani Trump'ın aracına eşlik eden atlı birliklerin sayısı oldukça fazlaydı. Bununla beraber 16 Türk devletini, eski Türk devletini simgeleyen askerlerin, üniformalı askerler, Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa protokol kapısının merdivenlerine sağlı ve sollu yerleştirildi. Bu da Türkiye'nin sadece bugün değil, geçmişten gelen o devletsel gücünü göstermesi açısından da önemli bir yerde, sembol diyebiliriz buna, önemli bir yerde duruyordu. Hatta ABD'li gazeteciler kendi aralarında bunun sohbetini çok fazla yaptılar, anlamlandırmaya çalıştılar, nedir diye bize sordular. Biz de Türk devletlerini, eski Türk devletlerini temsil ettiğini anlatmaya çalıştık. Yine Osmanlı'nın eski askerleri, Yeniçeriler, o kıyafeti giymiş askerlerin sayısı oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki askerlerle birlikte elbette en dikkat çekici nokta Türk yıldızlarının, F-5 savaş uçaklarının gösterisi. Normalde resmi karşılama töreninde bu tür bir hava gösterisi yapılmaz ama yine biz bu arada bu gösteriyi dün bekliyorduk. Dün yapılacaktı ama bugüne kaydırıldı. Yine bu Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Ankara ziyaretine verdiği önemin bir göstergesi olarak algılandı, yorumlandı.
3: İçeriği tekrar ayrıca soracağım. Merak ettiklerim var. Güldener, şimdi Amerika-İran ilişkileri de konuşulanlar arasındaydı, başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı İran-Amerika ilişkileri nasıl bir düzeleme kavuştururuz gayreti içerisindeyiz dedi. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz dedi. Trump da söylediği işte övücü cümleler vardı bu konuyu. Şimdi nasıl değerlendiririz?
4: Şimdi hakikaten Hürmüz Körfezi esnasında iki cephe oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber İran'a yönelik olarak bir saldırıda bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, açtı. O konuda müzakereler oldu. Avrupalılar sessiz kaldı. Ve herhangi bir şekilde bunun bizim savaşımız olmadı diye açıklamalar oldu. Bu aslında Trump'ın tepkisine neden oldu. Türkiye ise burada iki önemli unsur oldu. Ki İran'dan balistik füze saldırısına uğramış olmasına rağmen Türkiye bu savaşın hem bölgeye yayılmaması, yani Irak'a ya da efendim Afganistan'a ya da başka yere yayılmamasından çok özen gösterdi. NATO'nun Güney Kanadı'nın güvenliğinin sağlanması için üzerine giren hakikaten bütün görevi üstlendi. Yetmedi, gerek bunun Lübnan'a taşması gibi hususlar olsun ya da Hürmüz Boğazı'nın açılması ya da seyri sefer trafiğinin yeniden sağlanması konusunda arada hem zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri, zaman zaman Pakistan'la, zaman zaman Katar'la, Oman'la arabulucular arasında yer aldı ve çok aktif bir diplomasi sergiledi. Ve bu hakikaten Amerika Birleşik Devletleri açısından son derece önemliydi. Ve gerek Pakistan'la, Oman'la, Katar'la beraber üçlü İran'la yapılan Mekik diplomasisi olsun, gerekse onun Avrupa ayağında olsun NATO'da ya da sair yerlerde, Türkiye burada hakikaten perde arkasında şova kaçmadan, bu konuda böyle bir en azından bir madalya almaya çalışmadan ama neticeye yönelik olarak hamleler yaptı. Dolayısıyla bütün bu süreç esnasında ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, şimdi de Trump, Türkiye'nin İran konusunda sergilediği tutum ve diplomasi dengeli politikayla ilgili olarak tabii ki beğenisini dile getirdi. Eğer Fransa Almanya'ya şikayet ediyor Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, ama Türkiye ile ilgili ne Türkiye'nin bölgeye göndereceği taahhütlerle ilgili olarak bir sıkıntı var, ne de bu perde arkasında oynadığı diplomasi hamlesinde her zaman ABD'nin, NATO'nun ve Avrupalı müttefiklerin güvenini ve çıkarlarını gözeterek hamle yaptı. Bunun da altını çizdi.
3: Ahmet, şimdi tekrar basın toplantısına dönmek istiyorum. Aslında bu basın toplantısı görüşmeden sonra mı bekleniyordu?
5: Normalde prosedür bu. Yine bir düzen var, bir adet var Cumhurbaşkanlığında. İki devlet başkanı gelir alana, resmi karşılama törenine. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılar, marşlar okunur, içeriye girilir, baş başa görüşme yapılır. Görüşme heyetler arasını gerektirecek derecede önemliyse heyetler arası görüşme gerçekleştirilir. Ardından bu yine karşılıklı istişare ile belirlenir. Ortak basın toplantısı kararı alınırsa ona geçilir. Anlaşma yapılacaksa o anlaşmalar imza altına alınır. Şimdi prosedür bu. Biz yıllarca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm devlet başkanlarını istisnasız böyle takip ettik ama bu sefer farklıydı. Kürsü yoktu. Daha samimi bir ortam vardı. Samimi olmasının nedeni sadece kürsü olmaması değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasında, yani görüşmelerini yaptığı, devlet başkanlarını ağırladığı, büyükelçileri kabul ettiği makam odasında bu görüşme gerçekleşti. Bu basın açıklaması gerçekleştirildi. Aslında bunun nedeni çok net. 2025 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Washington'a gittiğinde Beyaz Saray'da Trump tarafından tam olarak böyle karşılandı. Yani orada da samimi bir hava vardı. Orada da gazeteciler bir anda içeriye davet edildiler ve önce açıklama, sonra soru cevaba geçildi. Şimdi hep bu görüşmede, karşılamada da samimiyet noktasına vurgu yaptık. Biz içeride de bunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Trump içeriye girdiklerinde kamera karşısına geçmeden önce Erdoğan Trump'a odayı anlattı. Tabloları gösterdi, tabloların anlamından bahsetti. Yani kameraların karşısına geçmeden önce de ikili gayet samimi ve sohbet içindelerdi. Sonra soru cevap kısmına geçildi. Yine bizim çok aşina olmadığımız bir nokta, Sayın Cumhurbaşkanı ile ve diğer devlet başkanları geldiğinde söz verilir, soru alınır ve soru sorulur. Bu sefer biraz Amerikan tarzı oldu. İkilinin kısa açıklamaları bittikten sonra Amerikalı gazeteciler bir anda yüksek sesle soru sormaya başlayınca biz de buna ayak uydurmaya çalıştık. Türk gazeteciler olarak sorularımızı yöneltmeye çalıştık. İki lider, Trump biraz daha uzun yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha netti ifadelerinde. Türkiye'nin beklentilerini, kararlılığını, Suriye'ye ilişkin olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, savunma konusunda, savunmada ikili anlaşmalar konusundaki beklentileri, daha önce verilen sözleri çok net bu toplantıda bir kere daha hatırlattı. Bir de şu dikkatimi çekti. Şimdi iki tarafta heyetler vardı. Türk heyette Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler vardı, Mehmet Şimşek vardı, İbrahim Kalın vardı, MİT Başkanı. Evet, oturma sağlı sollu yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetler vardı. Liderler ne söylerlerse heyettekiler not aldılar tek tek. Belli ki bu açıklamaların üstünden daha sonra geçilecek, geçildi veya geçilecek, bunlar detaylandırılacak, konuşulacak. Sonrasında bir sonuç görmeyi umuyoruz.
3: Son iki dakikamız. Son sorumu sorayım Gülener. Şimdi yarın da tabii zirve aslında bu akşam itibariyle resepsiyonla başlıyor ama asıl yarın. Şimdi Trump'ın ziyareti tamamlandı. Zirveye geçiyoruz. Bu ziyaretle birlikte ne gibi kararlar alınabilir? Son sorum.
4: Yani şöyle, hem Türkiye açısından bakacak olursak eğer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye vermiş olduğu bu destek, iki ülke arasındaki olumlu ve pozitif ilişkiden dolayı Türkiye'nin bazı Avrupalı ülkelerin iddialarına rağmen Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisinde, ekosisteminde yer alacağı mesajı, bunun Orta Doğu'da ve şu anda iki ülke arasında hakikaten bir güven var. Bir güven bunalımı yok. Aksine işler iyi gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Asya'ya gidinin mesajını olacak. Ve bu çerçevede de yarın Kuzey Atlantik Konseyi'nde Ukrayna, nükleer güvenlik, konvansiyonel güvenlik gibi bütün bu mesajlar gündeme gelecek ve tabii ki ikili görüşmeler sadece Türk tarafın değil, ABD başkanının da onun yoğunluğu gerçekleşecek. Ukrayna ile olsun, AB ile olsun, Suriye ile olsun, Almanya ile olsun, hakikaten çok böyle devasa adette böyle ikili çok sayıda görüşmeler var. Onun neticesi yeni güvenlik mimarisinin yönünü verecek.
3: Çok teşekkür ediyorum muhabir arkadaşım Ahmet Örsoğlu, NTV Brüksel temsilcisi Gülener Somunut'la beraber gün boyu yaşananları değerlendirdik.
6: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. NTV Radyo. Reklam.
7: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Müzik.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometrelerinde ve Yeniköprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
5: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
4: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz... Farklılıklarımızla biziz.

0: 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

Burası NTV Radyo. Saat 19. Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.

0: Ankara NATO zirvesinde teker teker konuklarını ağırlıyor. Zirvenin ağır konuğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öğleden sonra saatlerinde geldi. Zaten gelişini uçağının yaklaşmasıyla birlikte her an ekranlardan takip ettik, aktardık, paylaştık. Sonrasında yapılan basın açıklamasını canlı olarak ekrana getirdik. Üzerine yorumlar da yapıyoruz. Ama bugün Ankara Havalimanları'na sayısız uçak indi, iniyor ve pek çok Avrupa lideri, NATO ülkesi, devlet ve hükümet başkanı teker teker Ankara'ya geliyorlar. Akşam saat 19.05'te ki artık ne kaldı? Şunu şurasında buluşacaklar, bir araya gelecekler. En son Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi bekleniyor. Kendisi Fransa'dan gelmiyor ama biliyorsunuz Suriye'ye gitmişti. Şam'a sürpriz, gizli bir ziyaret diyebiliriz. Hatta bombalar da patladı. Çeşitli patlamalar da oldu Şam'da. Polislerin yaralandığı bilgisi var. 4 polisin yaralandığı, 18 kişinin toplamda yaralandığı. O da dikkat çekiciydi buraya gelmeden önce oraya uğraması ve sonrasında da bu yaşananlar. Murat Yılmaz'la konuşuyoruz bu bölümde. Şimdi NATO'nun bugün çıkan, şöyle söyleyeyim, bugün çıkan bir analiz vardı New York Times'ta. Önemliydi. Aslında pek çok konuşulan konunun bir derlemesi de gibiydi. Yani diyor ki özet olarak Başkan Trump'ın ittifaka daha mesafeli bir politika izlemesi NATO üyelerini, Türkiye'nin güçlü ordusunu ve dinamik savunma sanayisini vazgeçilmez stratejik unsurlar olarak değerlendirmeye yöneltti diye. Sadece Trump'ın bu politikası mı, ittifaka mesafeli politikası mı, başka ne yöneltti Türkiye'nin ordusunu ve savunma sanayini böyle vazgeçilmez olduğunu düşünmeye diğer üyeleri? Biraz uzun sordum ama anladınız.
1: Estağfurullah. Şimdi biraz önce hani Kanada Başbakanı ve Lüksemburg Başbakanı'nın beraber yazdığı ve hani NATO'daki Avrupa'nın yükünü, mali yükünü hafifletmek ve bütçe dışında finansman bulabilmek için bir banka kurmaları gerektiğinden bahsetmiştim. Hı hı. Teklifinden bahsetmiştim.
0: Hı hı. Öyle bir teklif.
1: Şimdi
0: evet.
1: Türkiye herhangi bir banka, herhangi bir dış kaynak bulmadan Seda Hanım, öz kaynaklarıyla, yerli milli kaynaklarıyla kendi modeline dayalı olarak bir savunma sanayi inşa etti. Aynı zamanda bunu yaparken orduda ciddi bir reform gerçekleşti. Profesyonelleşme ve sivil denetimin altına alınması bakımından onun tamamlayıcısı keza istihbaratta hem sivilleşme hem teknik kabiliyetlerin arttığı, bazı teknik kabiliyetlerin silahlı kuvvetlerden istihbarata aktarıldığı ve doğrudan operasyon yapma yetkisinin verildiği büyük bir güvenlik reformu yaşadı. Bu güvenlik reformu dediğim gibi yerli öz kaynaklarla finanse edildi. Dolayısıyla hani Türkiye hazır olmamış olsaydı, biraz önce siz TB3'ten bahsettiniz. Yani önceki gün Tayfun 3 versiyonu ateşlendi. 1800 kilometre menzili olan bir füze. Dolayısıyla bu son Ukrayna ve İran savaşlarının bize gösterdiği İHA SİHA teknolojisinde, füze hava savunma teknolojisinde Türkiye'nin çok ciddi, hani bu bahsettiğim genel çerçevedeki reformlarla beraber çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini gördük. O bakımdan da Türkiye'nin hazır olması, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın arasındaki mesafenin açılması ile beraber Türkiye'nin Avrupa düzeyinde olmasa bile, Seda Hanım, yani Avrupa Birliği düzeyinde olmasa bile ikili ilişkiler marifetiyle birçok Avrupa ülkesiyle ilişkilerini düzeltecek ve aynı zamanda bunu askeri işbirliği alanına, savunma işbirliği alanına taşıyacak bir alan açtı. Yani İspanya ile başlayan süreç İtalya ile yürüyor. Mesela buna benzer Romanya'da, Polonya'da örnek olduğunu biliyoruz. Özellikle Ukrayna ve İran savaşı ve buradaki olup bitenler, dengelerin alt üst olması da Türkiye'ye avantaj sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı Avrupa'nın gördüğü gibi büyük bir problem olarak görmüyor. Bu da Avrupa'nın Rusya karşısında onu dengeleyecek aktörler aramasına yol açıyor. Ama bakın dikkat buyurun, hatırlayalım von der Leyen'in lafını hatırlayalım, sözünü hatırlayalım. Çin, Rusya ve Türkiye'nin etkisine girebilir Avrupa Birliği dedi. Yani o bütün bu yakınlığa rağmen Avrupa'nın içinde hala Türkiye'yi Rusya ve Çin'in yanına koyabilecek kadar bir ideolojik önyargı ve jeopolitik bir körlük var. Bu ama mesela Avrupa'nın içerisinde de farklı bakış açıları olduğunu biliyoruz. Mesela Finlandiya'dan bir ses çıktı. Eğer büyük işler yapmak istiyorsak, büyük düşünmek istiyorsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız dendi. O bakımdan Avrupa'nın içinde bu konu hala tartışılıyor Seda Hanım. Ben hani bugünden yarına hemen mesela kolaylıkla bir Avrupa güvenlik mimarisinin içinde Türkiye'ye yer açılabileceği kanaatinde değilim. Bu bahsettiğim sebeplerle.
0: Geçiş diye anlatmıştınız zaten
1: evet,
0: bir önceki
1: evet,
0: turda.
1: Geçiş sürecinde yani bu NATO içerisinde olursa Seda Hanım, NATO çerçevesi içerisinde olursa bu Türkiye'ye avantaj getiriyor ve Türkiye de bunun için gayret sarf ediyor. Yani NATO'daki kırılma ve Avrupa NATO dışında müstakil bir güvenlik mimarisi arayışın içinde olursa bu Türkiye ile Avrupa ilişkilerini zayıflatabileceği gibi Avrupa'da özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum kesiminin varlığı Türkiye aleyhine bir hava oluşturuyor. Türkiye'nin hani NATO'ya girmesinde de Avrupa Birliği'ne giriş arayışında da bizim eski hariciye prensibimiz şuydu. Yani biz okurken bize bunu anlatmışlardı. Yunanistan boş havuza atlıyorsa bile siz de atlayacaksınız. Yani karşınızda başka bir blok oluşmasın diye Yunanistan'ın o bloğu kullanmasını engellemesi için o bakımdan şimdi NATO çerçevesi içerisinde Avrupa'nın güçlenmesi Türkiye ile ilişkileri hani daha makul bir zemine taşıyacaktır. Ama NATO tamamen dağılır ya da NATO dışında bir arayışa girerse Avrupa güvenlik mimarisi itibariyle o Türkiye ile Avrupa arasındaki problemleri artırabilir.
0: O bakımdan Türkiye gayret sarf ediyor. Bu NATO dışında bir arayış tamamen.
1: Evet.
0: Ne kadar doğru. Mümkün geliyor size? O böyle bir arayışın peşine düşürür mü?
1: Pek mümkün görünmüyor ama işte dünyadaki alt üst oluşlar ister istemez bu ihtimalleri de zihnimize tatmayı beraberinde getiriyor. Ama Türkiye böyle bir ihtimalin ortaya çıkmaması için de NATO çerçevesi içerisinde hani bu olup bitenleri Amerika ile Avrupa arasındaki gerilimi yumuşatacak bir stratejik sabır, bir denge politikası izliyor. Bunu olabildiği ölçüde zaten bazı Türkiye'nin muhalifi aktörler bunun yani NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel ağırlığının azaltılması, sadece hani nükleer caydırıcılık gücüyle yetinmesi, konvansiyonel güçlerini azaltmasının konvansiyonel gücü olan Türkiye'nin sizin işaret ettiğiniz savunma sanayindeki kabiliyetleriyle beraber güçlenmesi anlamına gelebileceğini dile getiriyorlar. Yani bu hem Türkiye'deki bazı muhalif radikal çevreler tarafından hem de Türkiye'ye karşı olan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail gibi bir takım mahfiller tarafından da dile getiriliyor. O bakımdan Türkiye ısrarla burada da bana kalırsa şimdi Amerika Birleşik Devletleri'yle girişte söylediğimiz gibi büyük problemleri aşarak nasıl bir stabil, istikrarlı bir hat inşa edebildiyse şimdi aynı şeyi Avrupa ölçeğinde de inşa etmek için gayret sarf edecektir. Mevcut şartlar Türkiye'nin hiç olmadığı kadar lehine avantajlı bir alan açtı. Ama bu hani bunun garantisi yok. Çünkü Avrupa'da Seda Hanım müstakil hani bir güvenlik mimarisi olmadığı gibi hani beraber hareket edebilecek bir uyum olduğu da tartışmalı. Yani ileride mesela Almanya güçlenirse ki biliyorsunuz Almanya yani biraz o 2. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki baskıları azaltacak bir iklim oluştuğunda hemen Batı basınında endişe izhar eden Almanya'daki güçlenmenin Avrupa'daki dengeleri değiştirebileceğini ifade eden yazılar çıkmaya başladı. Biraz önce Fransa'ya atıfta bulundunuz. Mesela Fransa her düzeyde kaybeden bir ülke ve bu kaybedişini telafi etmek için tuhaf hareketler yapıyor. Daha önce de Ermenistan'a gitti. Ermenistan Başbakanı'yla Türkiye'ye gelmek gibi bir tuhaf şey ortaya koydu. Yani sınırı ilk defa ben açtım dercesine hatırlayacaksınız. Türkiye ona müsaade etmedi. Şimdi de mesela hesapta olmayan bir Suriye ziyaretiyle hani kendisini bu kaybettiği gücü telafi edecek, biliyorsunuz Afrika'da, Orta Doğu'da ciddi bir geri çekilme içerisinde telafi edecek bir gayret içerisinde. O bakımdan hani bunların Avrupa içerisindeki uyumu, keza İngiltere'nin Brexit'le beraber başlayan hala durulmayan hem siyasi istikrar bakımından hem de geleceği tayin etmek bakımında ciddi olarak İngiltere'nin zorlandığı bir dönemden yaşıyoruz. Yani aslında genel olarak Seda Hanım, Avrupa bu bahsettiğimiz yeni dünyada güç kaybeden bir aktöre dönüşmüş durumda. Biz bugün sadece savunma harcamaları üzerinde konuşuyoruz ama genel ekonomik performansta bu yeni teknolojik sıçramalarda, yapay zeka gibi bir takım buna bağlı üst düzey yeni teknolojilerde Avrupa beklendiği kadar performans gösteremiyor. Yani dolayısıyla tek problemi Rusya-Ukrayna savaşı değil, Avrupa'nın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan problemler var. Bütün bunlara baktığımızda yani bu tür güç kaybeden aktörler bazen irrasyonel yaklaşımlar içinde olabilir. Avrupa'da hani siyasi yelpazede bir takım değişmeler var. Yani merkez siyasetin çöktüğü, akılda olmayan, bazen ırkçı ama sadece ırkçılıkla sınırlı kalmayan radikal unsurların yükselişe geçebildiği, siyasi yelpazenin bu anlamda yenilenebildiği bir iklim var. Belirsizlik var dolayısıyla hani Avrupa'da. Bunlar aslında Türkiye'nin lehine bir avantaj sunuyor ama Avrupa açısından hani bir jeopolitik akıl, liderlik eksikliği bakımından da problemli bir hal ortaya çıkarıyor.
0: Yani Amerika'nın yerine geçebilecek, önderlik, liderlik yapabilecek pozisyonda bir güç yok.
1: Maalesef öyle bir güç yok. İşte bu bir ölçüde Türkiye'nin hani müzakere etme, pazarlık bakımından bir imkan. Ama aynı zamanda belirsizliği arttırdığı için Seda Hanım, bu belirsizlik beraberinde güvenlik problemi de doğurabilecek bir şey. O bakımdan hani endişe istikametinde de hani yazılması gereken bir husus. O haneye de yazılması gereken bir husus. Avrupa'daki bu sallanma devam edecek. Dediğim gibi mesela hani oturup bir NATO bankasını sadece Avrupa için düşünen akıl aslında Avrupa'daki bu bahsettiğimiz dönüşümü yapmak bakımından Avrupa'nın içerideki zorluklarını da çok iyi teşhis etmiş. Yani Avrupa'da o refah devletinin beraberinde getirdiği hani sizin savunmaya yapacağınız her harcama oradaki refah devleti kalemlerinden, o fonlardan kısıntı anlamına gelecek. Bu da tabiatıyla özellikle hükümetler bakımından ciddi problem. Hükümetlerle beraber bu sosyal devlet sistemini hayata geçirmiş, muhalefette de olsa merkez partileri eriten, altına eriten bir eğilimi temsil ediyor. O bakımdan Avrupa'nın içi gerçekten zor. Hani bu konuda karar vermesi, hele Amerika Birleşik Devletleri bunu sert, hızlı bir şekilde yaptırmaya çalışırsa Avrupa daha da zorlanacak. O bakımdan buradaki bu geçiş sürecinin iyi tayin edilmesi gerekiyor. Ve bir de tabii zaman zaman Avrupa'nın sınırları neresi sorusu sorulacak Seda Hanım. Yani biz şimdi dışarıdan baktığımızda Avrupa'yı bütünlük içerisinde görüyoruz. Ama Avrupa geçmişte olduğu gibi mesela bu sorumluluğunu küçültmek için, maliyetini azaltmak için Batı Avrupa'ya mı çekilecek? Mesela çok riskli olarak görülen Doğu Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı bir tampon olarak mı düşünecek? Bunlar da hani tartışılabilen ihtimaller. Bunları da hakkımızda muhafaza etmek lazım.
0: Üstelik o ülkeler de bu Trump'ın ısrarla Lahey'den sonra gündeme getirdiği harcamaların, gayri safi milli hasılanın artan oranda katılması, en çok onlar katkı vermeye başladılar.
1: Tabii, çünkü en çok onlar hissediyor.
0: Polonya'dan Baltık, başlayarak. Evet. Doğu Avrupa. Ama diyorsunuz ki onların dışlanması ihtimali de mümkün.
1: Mümkün, çünkü yani şöyle Almanya'yı düşünün ve hani nükleer güç olan Fransa ve İngiltere'yi düşünün. Onlar kendilerine nükleer güçle bir güvenlik altına alabilirler ama bütün Avrupa'yı hani nükleer şemsiyelerine dahil etmek, hani Amerika Birleşik Devletleri bunu devam ettiriyor ama Avrupa içerisindeki bütünlük bakımından bir takım kırılmalara sebebiyet verebilir. Aralarında sık sık anlaşmazlıklar yaşanıyor. Yani biz dışarıdan baktığımızda Avrupa Birliği diyoruz ama içerideki o devletler arasındaki rekabetler devam ediyor. Bu Kundera'nın, Milan Kundera vardır biliyorsunuz, romancı, Çek, çok hani güzel romanları var. O mesela
0: var, onun da yanılmaz afiliği.
1: Evet, o mesela yaptığı bir konuşmada Avrupa'yı, hani bütün Avrupa'yı içine alacak şekilde tanımlamaları için Avrupa'ya çağrıda bulunuyor. Çünkü onlar çok bunun maliyetini ödediler. Avrupa Doğu bloğunun hani geri çekilmesinde orayı Avrupa dışında bırakabildi. Bunu hatırlatan bir çok güzel makalesi, konuşması var. O yüzden hani Avrupa'da, Avrupa'nın içerisinde de sınırları tartışacak yeni bir takım gelişmeleri tetikleyebilir. Bu gerginlikler, bahsettiğim içeride karar almayı zorlaştıran hani mali problemler, siyasi yelpazedeki daralmalar vesaire.
0: Şimdi şu tartışılıyor genellikle, topluluğun kuruluş sebebi Rusya'ya karşı birlik olmak, caydırıcılık ve bununla ilgili öncelikleri var ve söylenen son dönemde bu varoluşsal sebepleri kaybettiği yönünde bazı değerlendirmeler. Buradan şunu sormak istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti olmuştu yakın zamanda. Orada Avrupa güvenlik mimarisi Rusya'nın yerini hesaba katmazsa mümkün değil gibi bir cümlesi vardı. Oradan yola çıkarak bu senaryolar üzerinden gidelim. Yeni NATO senaryoları üzerinden Rusya'nın yeri. Yani
1: çok önemli kırılmalardan birisi bu, dediğiniz doğru. Şimdi hatırlayacaksınız, Kırım meselesi ortaya çıktığında, Kırım'ın ilhakı, hele sonra Ukrayna meselesi, aslında klasik NATO görüşünü savunanlar bir rahatladılar. Yani sizin söylediğiniz gibi ilk kurulma sebebini teşkil eden Rusya'nın yeniden boy göstermesi onları rahatlattı. Hatta Biden de öyle bir aktördü. Onu bile rahatlattı yani. O demokratları da bir anda o klasik argümanlar ortaya çıkmaya başladı. Fakat böyle düşünmeyen aktörler var. Hem Amerika Birleşik Devletleri içinde, hem Türkiye örneğinde olduğumuz gibi, hem de gerçekten o değil. Çünkü Rusya eski gücünü muhafaza eden bir aktör değil. Kaldı ki o da hani kendisini tehdit altında gören bir aktör aslında. Yani biz hep hikayeyi oradan anlatıyoruz ama Rusya'da birliğini, bütünlüğünü muhafaza edebilmek için kendince bir alan tahkimine yönelmiş durumda. Şimdi aslında bu da yeni bir tartışma değil. Hatırlayacaksınız, Soğuk Savaş'ın mütakiben Rusya ile yakınlaşma sürecinde bunlar hem konuşuldu hem de NATO'ya yeni bir misyon arandı. Asimetrik tehditler, 11 Eylül biraz bunu buna nasıl diyelim, denk geldi ve 5. maddeyi ilk defa 11 Eylül'den sonra kullandılar. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir terör saldırısını etrafında Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyecek bir NATO operasyonu ortaya çıktı. NATO'da böylece bir misyon yenilemiş oldu. Yani asimetrik tehditlere karşı kendini yeniledi. Şimdi 3. NATO 3.0 denilen versiyonda burada Avrupa Rusya tehdidi üzerinden bir NATO tanımlaması yapmak istiyor. Buraya, Ukrayna'ya bir alan açmak. Dolayısıyla burada yaşanan problemler etrafında, Baltıklar, Doğu Karadeniz etrafında, Doğu Avrupa ve Karadeniz etrafında bir hat çizmek istiyor. Ama mesela Türkiye, siz Hakan Fidan'a atıfta bulundunuz. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunacağım. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz perşembe dış politika açıklaması yaptı. Orada mesela NATO'yu Baltıklar ve Doğu Avrupa dışında Türkiye'nin etrafındaki Karadeniz, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kafkasya problemlerini de içine alacak. Dolayısıyla bir müttefik olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerini de dikkate alacak bir yere doğru çağırdı. Mesela bu önemli bir farklılaşma. Yani bu bakımdan CHP içindeki iç tartışmalar açısından da ama diğer taraf

0: bunu tayin edici, tek tayin edici unsur olarak görmedi ve Rusya ile stratejik ilişkilerini hem nükleer düzeyde hem sahil düzeyde hem de üstelik Ukrayna'da anlaşmayı temin edecek bir hat üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı. Bu bakımdan Türkiye ile Avrupa arasında bir farklılık var. Yani Rusya'ya bakış açısında bir farklılık var. Türkiye problemleri görüyor ama Rusya ile belli alanlarda stratejik ortak olarak devam etmek istiyor. Türkiye'nin Rusya ile farklılaşan bir takım hani menfaatleri var, stratejik çıkarları var ama diğer taraftan ortaklaşan Kafkaslar, Orta Asya hattı üzerinde, Karadeniz üzerinde bir bakış açısı da var.
1: Yıllardır da zaten bu dengeyi kuruyor Türkiye'de devlet aklı. Peki şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uçağı da Ankara'ya indi nihayet. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Şam'dan geliyor. Orada Şara ile görüştü. Şara da burada olacak. Onun da Trump'la görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi var. Bu önemli. Zelenski de bugün gelmişti. Trump'la onun da görüşmesi olacak. Pek çok ikili görüşmeye de vesile olacak Ankara zirvesi, NATO'nun Ankara zirvesi. Şimdi Macron'u da muhtemel ki bir bakan karşılayacak. Gelen bütün liderleri çünkü bakanlar karşıladı. Örneğin işte Pedro Sanchez'i Mahinur Özdemir Göktaş'ın karşıladığını gördük. Ondan önce Turizm Bakanı'nın çeşitli liderleri karşıladığına şahit olduk. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yine karşılama yaptığına şahit olduk. Bakanlar bu şekilde görevlendirilmiş. Evet. Evet ve şimdi de bakalım Macron için tören hazırlanıyor. Bir karşılama töreni var. Onun uçağı da indi. Esenboğa Havalimanı'nı tercih etmiş Macron'un uçağı da. Ve şimdi bir tören yapılıyor. Macron da gelecek. Eşi de geldi. Her lider eşini getirmemiş ama Brigitte Macron geldi. Fakat o Fransa'dan geldiği için eşinden önce gelmiş oldu Fransa First Lady'si.
0: Bu arada eşler içinde Emine Hanım'ın hazırladığı bir program var Çankaya Köşkü'nde.
1: Evet, o program da çok önemli gerçekten. Çocuklarla ilgili önemli bir toplantısı olacak Emine Erdoğan hanımefendinin burada. Dijital dünyanın risklerinden çocukları nasıl koruruz? Bir araya gelelim ve bu konuda bir çare arayalım diye. Gerçekten çok önemli. Günümüz sorunu. Daha dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bu konuda bir çağrısı oldu. Gerçi onunki direkt yapay zeka ile ilgiliydi ama yapay zekadan çocukları korumak için el ele vermemiz lazım diye. Orada alarm veren bir durum var gerçekten. Sayın Emine Erdoğan'ın da burada bir ön alarak bu konuya parmak basması, bütün bu liderleri o yuvarlak masa etrafında bu konuda toplaması sahiden çok anlamlı. Bu kadar çok lideri, bu kadar çok lider eşini bulmuşken gündeme getirmesi geleceğimiz açısından, dünyanın geleceği açısından kuşkusuz çok önemliydi. Şimdi Macron henüz inmedi, uçağın kapısı açılmadı. Hazırlıklar yapılıyor, halı serildi ve inişini göreceğiz. Ekranda kalır o görüntü. Geldiği zaman bir bakarız. Ama ben size şunu sormak isterim. Şara görüşmesinden geldi Macron. Şimdi bunu bir değerlendirin bize. Çünkü bu da bir açıkçası duyurulmuş bir görüşme de değil. Yani biraz gizli kapaklı gidilmiş oraya. Kimseye söylenmeden. Neden böyle bir şey yaptı Macron?
0: Seda Hanım, ben bir kitabı tanıtmak istiyordum. Tam sizin sorunuzla da örtüşüyor. Bu eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ben görevdeyken diye görevde olduğu işte bir uzun dönemi anlatıyor. Burada Türkiye ile NATO arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan problemi hani çok önemli bir kısım. Bunu hani Suriye sahası ile ilgili olduğu için kısaca okumak istiyorum. Bazıları Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatı, o başka bir şey diyor. Benim genel sekreter olduğumdan bu yana NATO'nun birliği için en büyük kriz olarak nitelendirdi. Erdoğan diğer NATO uluslarıyla herhangi bir koordinasyon olmaksızın Suriye'ye girmişti. Erdoğan ikna etmeye çalışıyor. Daha önceki safhada da anlatıyor uzun bir bölümde. İkna edemeyince artık Türkiye'nin milli menfaatleri gereği müstakil bir hareket gerçekleştiriyor. Şimdi bu harekatların neticede ne kadar önemli olduğunu bugün Suriye rejiminin değişmesiyle beraber gördük. Netice itibariyle bu harekatlar gerçekleşmeseydi, bilhassa 2020'deki harekat, bu muhalifler ezilecekti. Türkiye buna izin vermedi ve bugün Suriye'deki rejim değişikliğiyle beraber yeni bir durum söz konusu. Burada Macron malum daha önce Suriye 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki fasılda Fransa'nın himayesindeydi. Bir süre onların himayesinde kaldı. O hattı muhafaza etmek istiyor. O ilişkiyi muhafaza etmek istiyor. Savaş boyunca da hatırlayacaksınız. Aslında Fransa'ya utanç verici bir takım şeyler yaptı. Yani hem

0: Hediye hem de işi de destek veren neydi o firmanın adı? Çimento fabrikası Lafarge miydi? Onların üzerinden gerçekten utanç verici şeyler yaptı. Şimdi ama hani hiç utanmadan Şara yönetimiyle de ilişki kuruyorlar. Uluslararası ilişkilerin böyle boyutu var. Bir şey söyleyeceksin herhalde.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Evin Erdoğan'ı görüyoruz canlı olarak. Şimdi artık resepsiyon başlayacak. Orada liderler karşılanacaklar. O gelen ne kadar lider varsa, bugün Ankara'ya kimin uçağı indi ve uçaklardan hangi devlet, hükümet başkanları çıktıysa ve tabii NATO üyesi olmayanlar da var aralarında. Başka liderler de davetliydi çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emin Erdoğan beraber konuklarını ağırlayacaklar. Bu akşam önemli. Şimdi o halde ben çok teşekkür ediyorum. Biz burada ederim. Noktayı koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu zirveyle ilgili, daha doğrusu Trump'la yaptığı görüşmeyle ilgili de Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Gündemdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız demiş. Bir de video paylaşmıştı. Onu da uygun zamanlarda paylaşır arkadaşlarım. Sözü şimdi Deniz Kilislioğlu'na, Mete Çubukçu'ya, Hüseyin Yılmaz'a bırakıyoruz. Buradan onlar devam edecekler. Ben size saat 20'de ana haberle karşınızda olacağım.
2: Seda, teşekkürler. Önemli bir günü yavaş yavaş noktalıyoruz. 3 günlük bir maraton da aslında ama bugünden sonra bir de yarınımız kaldı. NATO gündemine geçiyoruz artık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesinden sonra görüntüleri ekrana getirdin Seda, sen de. Artık yemeğe geçiliyor. 19.05 gibi aslında başlamasını bekliyorduk ama biraz gecikme var. Kısa bir süre önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uçağı indi. Pek sıkıntılı bir yolculuk geçirdi. Şam'a gitmişti. Orada patlamalar olmuştu. Sonrasında buraya geldi. Hüseyin, senle başlayayım bu sefer. Donald Trump Erdoğan görüşmesinin bir ufak görüntüsünü konuşacağız ama istersen önce Macron'un gelişiyle başlayalım. Biraz sanki o yüzden mi gecikti, yemek kaydırdılar?
3: Sanki öyle görünüyor. Biraz gecikmeli oldu. Çünkü Şam'da meydana gelen patlama Macron'un kaldığı otelin çok yakınındaydı. Muhtemelen Fransızlar epey tedirgin etmiştir ve yeterli güvenlik önlemini aldıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın yola çıkmasına muhtemelen izin verdiler. Çünkü emin olmak istediler. Çünkü bu Macron'a yönelik bir saldırı olarak da değerlendirilebilirdi. Ondan da emin olmaya çalışmış olabilirler ama teker koydu uçak. Dolayısıyla da kısa bir süre içerisinde zaten Ankara'da yollarda kapalı olduğu için burada liderler onlara verilen yemekte yerini alacaktır.
2: Şimdi Mark Rutte geldi yemeğe. Bir taraftan da sürekli külliyedeki o yemeğin yapılacağı noktadaki gelişmeleri de aktaralım görüntülerle birlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Dolayısıyla Rutte de geldi. Aslında ev sahibi Cumhurbaşkanı ama NATO zirvesi olduğu için de bir diğer önemli aktör de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Şimdi bu akşamki yemek tabii bütün görüntüleriyle çok fazla merak ediliyor. Kim kiminle oturacak? O ana masada kimler olacak? Kim kimin yanında oturacak? Nasıl sohbetler yapıldı?
4: Belki ilk temaslar, yani yemeğe oturmadan böyle çok kısa, onar 15'er saniye.
2: Evet, çünkü ABD Başkanı burada herkesle görüşmüyor. Dolayısıyla ona mesajı olan liderler ya da bir şekilde onunla sohbet etmek isteyen liderler, yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbet etmek isteyen liderler, NATO Genel Sekreteri ile sohbet etmek isteyen liderler o ana masaya herhalde geleceklerdir. Mete, geleceğim ama Hüseyin'e tekrar sorayım. Şimdi Donald Trump bir video paylaştı. Bu önemli bir, özür diliyorum, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan bir video paylaştı. Tıpkı geçmişte Donald Trump'ın ziyarette yaptığı gibi Washington'da. Bir dakikalık bir video. Neler söylüyor o video bize?
3: Bu video aslında 25 Eylül'de Washington'da Beyaz Saray'da yapılan görüşmede yaşananların birebir kopyası gibi. Yani orada da Beyaz Saray'ın resmi hesabından bir video paylaşılmıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatine, oradaki görüşmesine dair bir videoydu. Şimdi de burada bir video paylaşıldı. Hatta bizim pek alışık olmadığımız bir düzende de basın toplantısı yapıldı. O basın toplantısında da Oval Ofis'teki sahne tekrarlandı. Burada bu basın toplantısında bence en önemli detay, Trump Erdoğan için bu NATO zirvesine geldiğini söylemişti. Erdoğan da Trump için havaalanına gitti. Bizzat karşıladı. Normalde bir bakanın karşılaması daha uygun görülüyordu en azından protokol açısından. Ama Trump bundan çok mutlu olduğunu da basın toplantısında dile getirdi. Ta havaalanına kadar geldi beni karşılamaya dedi. Kimyamız çok tutuyor. İlk karşılaştığımızdan beri kimyamız tutuyor. Bazı liderlerle kimyamız tutmuyor ama onlarla da görüşmek zorunda kalıyoruz diyerek mesajla verdi aslında ama burada hani havaalanına gelmesini de özellikle memnun olduğunu da gösterdi. Zaten burada bu zirveyle ilgili en çok Trump'ın böyle hoşuna gidecek şeyler yapmak, onun suyuna gitmek ve onun dilinden anlamakla ilgili de özel bir mesaisi var liderlerin. Ama belki de o liderler için en şanslı iki isim NATO Genel Sekreteri Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü iyi anlaşıyorlar Donald Trump'la. Mesela ben yemekte en çok Meloni ile görüşmesini, karşılaşmasını merak ediyorum.
2: İster misin Meloni'yi Trump'ın yanına koysunlar? Nasıl bir düzen olmuştur?
4: Bilmiyorum yani kriz çıkar mı çıkmaz mı ya da öyle bir şey yaptılarsa yerini değiştirmek
2: belki
4: için çabalar mı? Evet, tabii şimdi biraz da kendi kamuoyunu da düşünmek zorunda. İtalya'da öyle bir fotoğraf olur mu? Tabii şimdi yarın ne olacak bilmiyoruz. Yani tersi de olabilir. Gayet normal selamlaşa da bilirler ya da resmi bir selamlaşma olabilir. Oraya geçmeden önce Macron konusunda minicik değinmek istiyorum. Şimdi burada NATO toplantısı var. Önemli bir toplantı. Trump da gelecek mi gelmeyecek mi? Türkiye'de olduğu için geldim dedi. Macron Şam'a gidiyor. Uçağa geç kalıyor vesaire yapıyor. Orada işte şeyi anlattı, patlama oluyor. Şimdi neden yani bir gün önce Şam'a gidiyor? Yani
2: kendisini o bölgede hatırlatmak maksadıyla mı bunu yaptı sizce?
4: Büyük ihtimalle. Çünkü burada Şahra görüşmesi var. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem Trump'ın.
3: Ama Lübnan'a da gitti. Yani o bölgeyi özellikle Doğu Akdeniz'de bir Fransız nüfusu konusundaki iddiasını biraz da göstermek istiyor.
4: Evet, onu göstermek istiyor ama yani o bölgede o havalar geçti. Hani ekonomik olarak farklı bir noktada olabilirler ilişkiler açısından ama siyaseten ve askeri olarak hakikaten orada çok fazla bir etkisi yok. Belli ki yani bir o görüşme öncesi Şahra'yla görüşüp biraz almak, işte ne bileyim bir takım ekonomik alverde bulunmak, sözlerde bulunmak gibi böyle tam Macron'a yakışır ve de geç kalıp, değil mi? Sen bahsettin şimdi hani kabuller başlamış herhalde son anda.
3: Macron'la ilgili yemekte merak ettiğim konu da gözlükleri. Yani o pilot gözlüklerini takıyor ya, dün akşamki Şahra'yla yemekte kapalı mekanda yine o güneş gözlükleri vardı.
4: Herhalde o zaman gözünde bir sorun
3: gözüyle ilgili sağlık sorunu evet. Devam ediyor ama o Macron'un yaptığı ziyaretlerden daha çok öne çıkıyor aslında. Hatta onun üzerine başka capsler yapılıyor, sosyal medyada paylaşımlar oluyor ve biraz yaptığı girişimleri, siyasi girişimleri ya da görüşmeleri gölgeleyen bir tarafı da var.
4: Ya orada tabii bir sürü hani işin magazin tarafı da var. O morluk mu var, neden oldu vesaire vesaire diye o uçak hani.
2: Bu arada eşi de geliyor. O çok tartışmalı geldi daha doğrusu.
4: Evet.
2: Hatta onunla ilgili de bir takım iddialar var.
3: Uçaktan eriş görüntüsü normal değil mi? Hani
2: Bulgaristan lideri Rumen Radev gelmiş. İlk görüşen isim de Cumhurbaşkanı'yla burada. Tabii görüntüler geldikçe biz anlatmayı sürdüreceğiz ama yemeğe geçilecek ve artık bizim gündemimiz NATO'ya kayıyor. NATO gündeminde belli temel başlıklar var. Külfet paylaşımı onlardan biri, konuşacağımız başlıklardan biri. Nükleer şemsiye yine aynı şekilde. Konvansiyonel kuvvetler Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı güçlerini çekip onların yerine hangi Avrupalı ülkelerin yer alacağı ve diğer taraftan tabii ki Ukrayna meselesi, bölgesel konular, Çin, Asya Pasifik Bunlar hep konuşulacak başlıklar. Şimdi yarın külfet konusunda Mete Çubukçu herhalde ilk günden bu olacak. Çünkü Lahey Zirvesi'nin bir uygulaması Ankara Zirvesi, öyle
4: değil mi? Evet, yani kesinlikle o olacak. Yani sonuçta bildirge zaten 3 aşağı 5 yukarı, sen daha iyi biliyorsun, bellidir.
2: Tabii.
4: Ama yani burada farklı mesajlar, işte onu güçlendirici mesajlar verilecektir. Dediğin gibi yani bu bütçe, savunma harcamaları 2035'e kadar şu kadar olması gerekiyor. Artık belki bir sonraki zirvede artık tartışılmaması ve bu konunun bir şekilde kapatılması. Zaten bu garanti alınmamış olsa Trump tabii ki Türkiye'de olduğu için geldim dedi ama yani daha mutsuz ve daha belki öfkeli gelebilirdi. Bence genel sekreter bir şekilde bunu garantilediğini ve sözlerin verildiğini söyleyerek Trump'ı da ikna etti. En önemli mesele, yani bu zirveyi biz hep bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Evet, bir dönüm noktası, artık eski NATO'nun geride kaldığı, senin söylediğin başlıklarda yeni bir NATO'nun doğumunun başladığı ve Ankara Zirvesi'nin de bu doğumun başlangıcı olduğunu. Çünkü o daha iyi de verilmişti ama uygulanmayan ülke, 17'ye yakın herhalde ülke hala çok uzağında bu miktarın. Ve Trump da zaten en önemli iddiası buydu. O iddiasına da ulaşmış oluyor. İkincisi ise bakalım orada yani bir tartışma olur mu? İşte uzun süredir ki İran savaşı ile birlikte iyice öfkelendi Avrupa'ya. Askerlerimi bir kısmını çekeceğim. Silahlarımı, uçaklarımı, denizaltılarımı bir kısmını çekeceğim dedi. Özellikle kuzey bölgesinde. Onların yerleri nasıl doldurulacak? Bu çekme NATO'yu bir şekilde konvansiyonel olarak etkileyecek mi? Ki bence şu anda etkilemez. Ve onların yeri nasıl, hangi ülkeler tarafından tamamlanacak konusu. Bir de tabii ki Türkiye açısından bence Türkiye'nin NATO içindeki o rolünün daha güçlü bir şekilde nasıl ifade edileceği. Türkiye bunu defaten bildiriyor. Yani NATO'ya hakikaten işte ordu, asker sayısı, bu bütçeye katkısı anlamında o planlamaya uyması, ordunun pratik ve teorik olarak diğer ordulara göre çok ileride olması gibi bu zirvede başlayan ve önümüzdeki zirvelerde de devam edecek olan yeni NATO'nun içindeki kapsama alanının neler olacağı, ki benim tahminim şu anda iki tane zaten karargah, bir Napoli'de bir de Virginia'daki karargah. Virginia İngilizlere, Napoli İtalyanlara, İtalyan komutanlara ve komutasına bırakıldı. Türkiye'de bu anlamda önümüzdeki dönemde birkaç karargahı alacak ve Türkiye'nin komutasında onlar devam edecek diye düşünüyorum ama daha fazla beklentisi var Türkiye'nin farklı alanlarda.
2: Şimdi zirve sonuç bildirisi tabii ekipler tarafından uzunca bir süredir ülkeler tarafından müzakere ediliyor. Liderler burada son dokunuşları yapacaklar. İtiraz ettiği noktalar varsa belki yapacaklar ama Gülden Ersoy Umut'un, NTV Brüksel temsilcisi, yıllarca da NATO'yu takip etmiş ismin, bize verdiği ilk bilgi, bu zirvenin neden önemli olduğu konusunda, diğer zirvelerden farkının ne olacağı konusunda söylediği önemli nokta, Avrupa'nın konvansiyonel güvenliğinin artık resmen Avrupa tarafından sağlanacağının ilanının Ankara'da yapılacak olması, bunun bir takvime bağlanması meselesi Türkiye'nin de çok önem verdiği bir konu Hüseyin. O takvimle ilgili olarak nasıl bir öngörümüz var?
3: Şöyle, Trump yönetiminin 2028'deki seçime kadar bu işi bitirmek istediği yönünde bilgiler var. Yani 2 yıllık bir takvim var aslında ama bunu 2027'nin sonuna kadar yapıp 2028'e bırakmama gibi bir baskısı var. Yani bu da kısa vadede 12 ile 18 aylık bir süreyi kapsıyor. Ama asıl soru işareti, bu süre içerisinde bu ne kadar mümkün olacak?
2: Çünkü olabilir mi? Olacak mı?
3: Çok kolay değil. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi yıllardır Amerika'nın liderliğinde ya da emir komutasında bir NATO'nun birdenbire o emir komutayı devretmesiyle yaşanabilecek bir koordinasyon sorunu da olabilir. Yani çünkü neticede burada Fransa'nın kendi kaygıları, ihtirasları var. Almanya'nın başka ihtirasları, kaygıları var. Dolayısıyla da bu ülkelerin, ya Türkiye'nin de ayrı beklentileri var. Dolayısıyla bu ülkelerin bir araya gelip ortaklaşıp ortak bir savunma paktını tek böyle sözle halletmeleri kolay görünmüyor. Mesela buraya gelirken Çekya'da bir tartışma oldu. Çekya'yı bu zirvede kim temsil etsin? Başbakan mı, Cumhurbaşkanı mı? Daha önceki zirveye Cumhurbaşkanı katılmış ama bu zirveye Başbakan geldi. Hatta bununla ilgili mahkemelik de oldular. Hani kimin temsil etmesi gerektiği konusunda. Neden önemliydi? Çünkü Başbakan daha aşırı sağcı ve Trump'a yakın görüşleriyle bilinirken Cumhurbaşkanı daha Avrupa'ya yakın bir isim. Dolayısıyla ittifaktaki üyeler arasında bir karar alınırken ortak bir karar alınması gerektiği için hani farklı bir ses çıktığında NATO'yu yavaşlatan, aksiyona almasını engelleyen bir durum var. O nedenle mesela bu bile önemli bir şey. İşte buralarda ortaklaşıp ortak hareket etme kabiliyetini 1,5-2 yılda NATO sağlayabilecek mi? Ona bakmak lazım. Yoksa Libya'daki gibi hani bazı ülkelerin önce olduğu bazı aksiyonları bundan sonra daha hızlı mı, daha çok mu göreceğiz? Biliyorsunuz orada da NATO adına Fransa ilk öne çıkmıştı. Çeşitli bombalamalar vesaire yapmıştı. Sonrasında da bunun bir NATO operasyonu olduğu kayda geçirilmişti. Birleşmiş Milletler kararıyla da. Yani yine böyle bir ara formüller üzerinde mi olacak ama bu her olayda uygulanabilir mi? Ve bu yani doğru yol bu mudur? Oralarda ciddi tartışmalar yaşayabilir Avrupalı müttefikler ve o da NATO'nun geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratabilir. Tabii Türkiye'de özellikle komutayı almaya çalışıyor. Yani bir komutanlık buraya geliyor. Ve diğer komutanlıkların paylaşımı da o ülkelerin birbirleriyle ilişkileri de NATO'nun geleceğiyle ilgili ipuçları verecektir.
4: Ya şöyle bir şey var Hüseyin.
2: Sen söyledin Çekya'da başbakanı yeni geldi, altını çizdiğin için söylüyorum. Yani bir taraftan da ülkeler kim daha Avrupacı, kim daha Trumpçı. Hani onun dengesini kurarak isimler de gönderebiliyor. Devlet ve hükümet başkanları zirvesi diyoruz. Dolayısıyla seçebiliyorlar. Kısa bir süre önce o da külliyeye girdi. Cumhurbaşkanı eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan tarafından karşılandı. Bir şey soruyordum.
4: Hüseyin'in söylediklerine bir iki ekleme yapmak istiyorum. Şimdi burada tabii ki siyasi kararlar ve iradeler evet çok çok önemli ama bir alta indiğimizde yani NATO'nun askeri yapılanmasına baktığımızda ve NATO'nun geleneksel ve eski üyelerine bakıldığında ki Türkiye'de çok eski üyelerden birisi NATO içinde aslında belli bir yetenek, kabiliyet, tecrübe var. Yani yeni üyeler burada evet zorlanacaktır. Yani son 10 yılda veya son 15 yılda giren daha küçük çaplı ülkeler ama büyük ülkeler eğer siyasi iradeler birbiriyle çelişmezse
2: bir koyayım mı? Türk kamuoyunun da çok yakından takip ettiği bir isim İspanya Başbakanı evet. Pedro Sanchez. Onun uçağı öğleden sonra saatlerinde inmişti. O da geldi. Eşiyle birlikte sanırım geldi. Dolayısıyla görüntüler şu anda birebir bana ulaşmıyor ama eşiyle birlikte gelemedi. Aslında bir izin alacaktı. Çünkü eşinin de bir soruşturma dosyası var. Rejiden beni bilgilendiriyorlar. Prodüktör arkadaşımız Aşkın. Eşi gelemedi. Eşi yok bu zirvede. Yani uçakta birlikte geldiler mi? Muhtemelen gelselerdi birlikte olurlardı. Devam eden bir soruşturması var. Özel izinle yani yurt dışı çıkış yasağı var. Dolayısıyla gelemediği için sebebi de bu olur herhalde. Yani bu sebeple gelememiştir diye tahmin ediyoruz. Sözünü böldüm.
4: Pedro Sanchez'e
2: bir ayrı şimdi, başka
4: İspanya Başbakanı yani özellikle Gazze'den başlayarak ve İran savaşıyla devam eden süreçteki tavrıyla yani hem Türkiye'de hem Avrupa'daki kamuoyunun bütün gönlünü kalbini kazandı. Ve zaten yakışıklı da bir adam yani öyle bir yönü de var ama kararlı.
3: Ama bu soruşturmanın da İsrail'le ilgisi olduğu
4: şimdi
3: da söyleyeyim.
4: Onu diyecektim yani burada muhtemelen yani öyle bir hani doğrudan olması ve dolaylı bir parmak var yani sonuçta hani onu cezalandırmak adına kendisi olması bile eşi aracında bilmiyoruz tabii ki ama insanın aklına bu geliyor.
3: Burada Donald Trump da İspanya'ya NATO müttefiki ama iyi bir müttefik değil vurgusu yapmıştı. Burada onu Donald Trump'ı bu şekilde konuşturan nedenlerden bir tanesi böyle Gazze'ye yönelik tavrı olduğu kadar hem bu Hürmüz Boğazı meselesinde tavrı hem de bütün bunlar olurken aslında bu az para veren ülkelerden biri de İspanya.
4: İşte, tabii İspanya
3: çünkü güney kanattakiler ve bu NATO zirvesinde bu az para verenlerin ifşa edileceği de iddia ediliyor. Neden az para? Hatta bazı ülkelerin asker emekli maaşlılarını bile bu %5'in içine koymaya çalıştıkları, işte kurdukları fabrikaların yollarını yaptıkları şeyi de, faturayı da bunun içerisine eklemek istedikleri söylüyor ki bunun da tam bir savunma harcaması sayılmaması konusu bile ciddi tartışma konusu. Çünkü ülkeler de bütçelerin vereceği açıklarla bu hedefe ulaşmalarının çok mümkün olmayacağını söylüyorlar. Çünkü neticede bu ülkelerin büyük bölümü Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği'nin belli bütçe kısıtlamaları var. O kısıtlamaların dışındaki harcamalarda da Avrupa Birliği'ne de hesap verme durumu var. Dolayısıyla burada ikinci bir soru da şu: Avrupa Birliği ayrıca bir savunma paktına dönüşür mü? NATO mu Avrupa Birliği mi? Hani NATO mu Avrupa Birliği'ne dönüşecek? Avrupa Birliği mi NATO'ya dönüşecek gibi bazı sorular da önümüzdeki günlerde sorulacak.
5: Yani Avrupa Birliği'nin aslında NATO'ya dönüşmesi çok
3: kolay değil.
5: Kolay değil ama diyeceğim şu: yani NATO'daki siyasi kanadı geçiyorum ama askeri kanadın ben hakikaten çok daha kolay organize olabileceğini, Amerika'nın o komuta merkezindeki boşalttığı yeri doldurabileceğini, yani dediğim gibi eski üyelerin bütün ordu kademelerinde bu tecrübe var. Yani bu çok şey ama yeni bir örgütlenmeye gidilecek. Yine bir şey var herhalde.
2: Yok yani şöyle özellikle NATO'nun son iki üyesi Finlandiya ve İsveç, iki önemli üye, ittifaka katkıları çok önemli bir boyutta. Evet, belki küçük ama Rus tehdidini en fazla hisseden ülkelerden biri, ikisi diyelim. Kısa bir süre önce İsveç Başbakanı Kristersson geldi. AB'nin önemli ismi von der Leyen yine yemeğe katılıyor. O da karşılanıyor. Ama sözünü bitir, bir Finlandiya ve İsveç'e de bir ayrı parantez açalım. Türkiye'nin direnişiyle karşılaştıktan sonra, yine Türkiye'nin vetosunu kaldırdıktan sonra birliğe üye olmuş iki ülke ve bugün liderleri buradalar. Onu da ayrıca bir konuşmak
5: gerekiyor. Şu çok önemli. Yani hep tartışılıyor. Eskiden belki daha yoğundu. Şimdi biraz daha azaldı. İşte hani Türkiye işte NATO'da kalmalı mı, kalmamalı mı, NATO'nun işlevi var mı vesaire diye. Hayır, NATO çok önemli bir kurum. Türkiye için çok önemli bir kaldıraç. Yani Batı dünyasının ilişkisini, köprüyü kuran en önemli organizasyonlardan birisi. Onu bu Finlandiya ve İsveç'e bağlayacağım. Sonuç olarak Türkiye farklı bir bağlamda, yani onların PKK'ya yönelik tavırları nedeniyle çok uzun süre onları değiştirmesini istedi ve sonunda bunu başardı. Böyle bir işlevi de
3: hatta bir var. Liste de verdi Türkiye, yani kendisine iade için istediği PKK'lıların listesi.
5: Şunu
3: de
5: diyorum, yani orada bir böyle bir işlev de görüyor. Yani bir sürü insan diyor ya niye orada, ne gerek var sorularını sorarken bu tür işlevleri de oldu. Çünkü bir üye hayır dediği zaman o ülke katılamıyor. Dolayısıyla onların katılımı da bir şekilde Türkiye'nin biraz frenlemesi ve Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi sonucu girdiler. Ve en hevesli ve istekkar NATO üyeleri şimdi ikisi de. Ki hani birisi tarafsızlık ilan etmiş, öbürü İkinci Dünya Savaşı'na katılmış vesaire.
3: Kaldı ki bu nükleer caydırıcılıkta yeni nükleer silahların konuşlandıracağı ülkelerden, verilecek ülkeler arasında da Finlandiya da var. Dolayısıyla da hani o doğudaki Rus tehdidine karşı caydırıcılık noktasında Finlandiya aktif bir rol de alacak.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katıldı. Şimdi onun tabii bir NATO üyesi değil Ukrayna ama burada özel bir davetle bulunuyor. Dolayısıyla yarın ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi var ama NATO'nun Ukrayna'ya büyük bir desteği var Rus tehdidi karşısında. Onun bu yemekte bulunmasının ayrı bir anlamı var. Gecenin en özel isimlerinden biri olacak herhalde, değil mi?
3: NATO'ya girmesi de ya da girme ihtimali zaten bu savaşı başlatmıştı, hatırlarsanız. Rusya bunu ciddi bir tehdit olarak gördü ve NATO üyesi değildi ama hani üyelik hariç birçok yükümlülüğü de yerine getiren önemli bir ittifaktı ya da müttefikti. Dolayısıyla da bu ihtimal artınca Putin'in şerrinden nasibini aldı diyelim Ukrayna. Dolayısıyla da bu toplantı belki Avrupa ile Ukrayna arasındaki dayanışmayı göstermesi açısından çok önemli, çok kıymetli. Bu yemeğe çağrılmış olması da ayrı bir ehemmiyet ama Putin'i kızdıran da bir tarafı olacaktır. Ayrıca yarınki zirvelerden bir tanesi de Ukrayna başlığında olacak. Hatta Avrupa Birliği önümüzdeki yıl için Ukrayna'ya vereceği bütçeyi de neredeyse iki katına çıkardı. 140 milyar euroya çıkardı da bugün Alman Dışişleri Bakanı tarafından açıklandı. 90'dı bu sene. O 90'ı 140'a çıkarıyorlar ama o 90'ın da 20'sini ödediler. Hani daha 70'i çözülmedi bu yıl için ki yılın yarısı geçti. Ukrayna'nın bu savaşı devam ettirebilmesi için ciddi bir paraya ihtiyacı var. Çünkü o parayı da hem askere hem de mühimmata ve silaha harcıyor Ruslara karşı direnişi devam ettirmek için.
5: Ukrayna'ya yarın bildirgede önemli bir rol oynayacak. Ukrayna'nın şöyle bir işlevi oldu. Yani bütün bu savaşın dışında değil tabii ki Trump'ın Avrupa'ya yönelik bu tavrı yani bizim sırtımızdan geçiriyorsunuz tavrı bir yana. Burada Ukrayna meselesi de önemli rol oynadı. Ama Ukrayna savaşı hani bugün NATO 3-0 diyorsak Ukrayna savaşının çok büyük bir etkisi var. Yani yüzdeye vurduğumuz zaman %60-%70 bunu diyebiliriz. Çünkü Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'nun, Avrupa'nın, Amerika'nın bütün bu çelişkileri bir anda ortaya çıktı ve yeni dönem savunma sanayi de dahil olmak üzere ki tweet attı bugün Zelenski. Özellikle hava savunmasında NATO'nun desteğini bekliyoruz. O tweette olmasa bile ayrıca Ukrayna'nın bir takım silah envanterinde ya da savunma sistemlerinde çok ileriye gittiğini, savaşlar biraz da maalesef böyle, o sanayiyi de çok hızlı olarak geliştirdi.
3: Hatta Avrupa'nın açığını Ukrayna kapatacak.
5: Onu diyor. Yani NATO'ya bu konuda bize katkıda bulunabiliriz diyor. Savaşta olan bir ülke.
3: Yani savaş bir şekilde bittiğinde muhtemelen Ukrayna Avrupa'da eğer bir eksik kaldıysa mühimmat konusunda, İHA'lar konusunda. Hatırlarsanız Körfez ülkeleri bile Ukrayna'dan destek aldı İran füzelerine ve İHA'larına karşı, dronlarına karşı. Dolayısıyla Ukrayna'daki ciddi bir know-how ve kapasite savaş bittiğinde muhtemelen Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde etkin bir rol alacak.
2: Bir de tabii belki izleyicilerimiz için Zelenski her yurt dışına çıktığında epey zorlu bir yol kat ederek ülkelere gidiyor. Çünkü hala bir uçuş imkanı ülkede yok. Mete sen daha iyi bilirsin. O zorlu yol gerçekten saatler alıyor. Trenle geçiliyor Polonya'ya, oradan hareket ediliyor. Bir anlatır mısın o yolu? Çünkü hakikaten meşakkatli bir yol.
5: Evet, yani demir yolu diplomasisi gerçekten Kiev'den ya da Polonya sınırından çok özel bir tren. En öndeki vagon zırhlı bir vagon. Zaten devlet başkanları ki neredeyse herkes gitti. Dışişleri Bakanı'yla biz gitmiştik geçtiğimiz sene sanırım. 12 saatlik bir yolculuk, çok ciddi bir korumayla sadece o heyete ait olan bir tren, 4-5 vagonluk bir trenle dünyayla bağlanıyor. Zelenski de karayolları falan çok uzun yol alıyor, yollarda bozulduğu için. Oradan Polonya'ya, Polonya'dan da uçakla işte dünyaya geçiyor. Herhalde önümüzdeki hafta sanırım yeni bir orada gelişme olur mu? Yani o trafikle ilgili karayollar açılır mı? Ama o yol hala çok çok önemli işliyor. Muhtemelen o da Polonya'ya geldi. Oradan da daha rahat bir şekilde buraya ulaştı.
2: Erdoğan çifti liderleri karşılıyor diyoruz. Devam ediyor. 32 üye ülke ama buna ek olarak isimler de yine bu yemeğe davetli. Örneğin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gibi AB'nin önde gelen isimleri yine bu akşamki yemekte olacak. Henüz Donald Trump gelmiş değil. Dolayısıyla bir, belki de en son gelecek. Ne dersin Hüseyin?
3: En yakında ama G7 zirvesinde de yaklaşık yarım saat bekletip liderleri. Sonra da I am the boss, patron benim demişti. Burada da bir patron mesajı verebilir.
5: Bir de şey önemli tabii. Yani hakikaten şimdi buradaki olanaklar, yani kütüphanede basın mensuplarına sağlanan gerçekten yani birçok zirveyi izledik. Sen de çok farklı zirveleri izledin. Yani dört dörtlük bir organizasyon, dört dörtlük imkanlar her anlamda, sadece yemesi içmesi anlamında değil, teknik altyapı anlamında, olanaklar anlamında. Bugünkü yemek tabii biz de merak ederiz menü nasıl diye. Muhtemelen Türk mutfağının böyle en önemli lezzetleri ki yani Avrupalılar çok severler Türk mutfağını o anlamda.
2: Şu anda güzel yemekler yiyeceğiz dedi.
5: Onu dedim işte. Basın toplantısında da oradan da bahsetti. Muhtemelen o da merakla bekliyor ki o aslında çok o tür yemekler yiyen biri de değil diye biliyoruz. Hamburger ve kolayla bir şekilde biraz hayatını geçiriyor diyorlar.
2: Hüseyin?
3: Belki burada fikri değiştirir. Yani Türk yemeklerini tadınca, farklı lezzetlerle tanışınca daha ileri.
2: Geliyor. Yanlış görmüşüm. Makedonya, düzeltiyorum.
3: Başbakanından sözü açtın, oradan gelir. Bugün Trump Sarmur'a da epey bir serzenişte bulundu. Hem yardım etmediler dedi, hem de görevden ayrıldığını bilmiyorum artık başbakan mı gibi bir cümle de kurdu. Halbuki Sarmur aslında Trump'ın suyuna giden liderlerden bir tanesiydi, ama bu son İran meselesinde Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra destek vermedi diye ona biraz yüz çevirmiş oldu. Yani belki de en çok nazının geçtiği ismi, en çok eleştirdiği isim olarak da gündeme getirmiş oldu. Dolayısıyla Starmer gider ayak Trump'la belki de veda yemeğini burada NATO zirvesinde yiyecek.
5: Yani şöyle bir şey, tabii şimdi herkesi bozuk çalıyor. Belki şimdi Danimarka Başbakanı da o basın toplantısındaki sözlerini duydu. Yani nasıl bir ilişki olur onu bilmiyorum, ama bu Hürmüz meselesinde hakikaten yani şimdi Afganistan, yani 11 Eylül sonuçta bir çağrı yapıldı ve bir ortaklaşa karar verilerek NATO Afganistan'a gitti. Türk Birliği de orada görev aldı. Fakat bu İran saldırısında tam bir emrivaki. Yani İsrail Amerika'yı sürükledi ve Amerika'nın ben NATO içinde ya da müttefikleri bazında ya bu konuyu ne bileyim birkaç gün tartıştığını bile hiç düşünmüyorum. Böyle bir şey zaten yansımadı. Daha sonradan bize yardım etmiyorsunuz diye böyle bir şey.
3: Orada biraz da Trump'ın fokusunun değişmesiyle de ilgili bir durum oldu. Yani şöyle, Trump savaşa başladığında hatırlarsanız ilk gün bir 8-10 dakikalık bir konuşması vardı. Orada rejim değişikliğinden bahsediyordu. İranlıları da sokağa çıkmaya çağırıyordu. Sonrasında bütün odağını Hürmüz Boğazı'nı açmaya kaydırınca, orada da müttefiklerden istediği desteği göremediğini düşününce biraz hayal kırıklığına uğradı. Çünkü orada 1929 ekonomi buhranındaki Amerikan başkanının durumuna düşmek istemediğini söyledi. Yani orada
5: İsrail'den
3: alamadı.
5: Çok NATO'ya bozuk çaldı ya da NATO üyesi ülkelere yani.
2: Şimdi tabii Trump'ın en yakın arkadaşlarından biri Orban'dı, Viktor Orban. Macaristan başbakanıydı, seçimi kaybetti. Şimdi Peter Manger, kısa bir süre önce giren isim oydu. Görüntüler ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi en son onu ağırladı. Kendisi tabii çok yeni bir profil. Orban gibi bir karakterden sonra daha batıcı, daha Avrupalı bir ismin oluyor olması. Burada iki ismin karşılaşmasında ne beklersin Hüseyin?
3: Biraz daha Avrupacı, ama aslında hem Ukrayna meselesinde hem de bu NATO meselesinde aslında Orban'la benzer görüşlere sahip. Zaten onun partisinden ayrılma. Yani böyle sınırsız bir Ukrayna desteğini kabul etmiyor. Dolayısıyla o açıdan önemli ve bu harcamalar meselesinde de Orban gibi düşünen isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla hani sadece isim değişti, belki biraz daha Avrupalı bir isim geldi, ama bakış açısı açısından Orban'dan çok da farklı değil. Bir de Donald Trump'la ilgili şöyle bir yorum yapılır. Donald Trump rejim değişikliği istiyorsa, eğer rejimi değiştiremiyorsa kendisiyle uyumlu çalışacak isim ister ve o zaman da vazgeçer rejim değişikliği iddiasından denir. İran'da da hatırlarsan böyle bir şey oldu aslında. Garibaf ve Arakçı rejim değişikliğinden ziyade Trump'la bir şekilde teması, bir kanalı bulmuş olmaları vasıtasıyla da şu anda Trump'ın gözdeleri değilse de en azından ses çıkarmadığı isimler. Burada da Peter Macar bunu yapabilir. Yani Trump'la bir frekans bulabilir ve Trump'ın rahatlıkla çalışabileceği bir isim olabilir. Hani Orban'ın yerini belki cüssü olarak dolduramaz, ama orada Trump'ın istediklerini ya da Trump'la uyumlu çalışma konusunda Orban kadar yetenek gösterebilir.
2: Estonya lideri şu anda eşiyle birlikte karşılanıyor kendisi tarafından. Tabii kamuoyu biraz daha böyle NATO'nun ağır toplarına ve onların liderlerine ağırlıklı şey yapıyor, ama Estonya gibi ülkelerde yaşadıkları tehdit algısı ve katkı sunmaya çalıştıkları çerçeveyle aslında bu ittifakın önemli noktalarında duruyorlar. Dolayısıyla bunu da bir not olarak zaman zaman görüntüler ekrana geldikçe aktarmış olalım. Yine bir kişi geliyor, bir lider geliyor. Tabii hepsi Cumhurbaşkanlığı aracında, kapalı bir Cumhurbaşkanlığı forsunda olan araçlarda geliyorlar. Dolayısıyla Donald Trump muhtemelen kendi aracıyla mı gelecek böyle bir durumda?
3: Donald Trump'ı herhalde tanıyacağız. Beats'le gelip, canavarla gelip katılacak. Burada Estonya'ya belki şöyle bir dikkat çekmek lazım. Muhtemelen Rusya tehdidini en yakından hisseden ülkelerden bir tanesi. Hani etine budune denir ya, öyle bir ülke. Dolayısıyla da hem ekonomisi olarak, hem ordusu olarak, hem bu iş sözleri yerine tutma konusunda sıkıntı yaşayabilir ama Rus tehdidi nedeniyle muhtemelen elinden gelenin en iyisini yapan
5: kesinlikle
3: ülkelerden biri olarak değerlendirilebilir. Belki buralarda Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler biraz daha sıkıntıda olabilirler.
5: Şimdi dediği çok doğru. Yani o şöyle haklılar. Çok uzun yıllar hakikaten Sovyet sınırı, Sovyet değil miyim? Zaten Sovyetler Birliği'nin bloğunun içinde olan ülkeler bunların hepsi. Ve yani o yaşadıklarını bir şekilde unutmuyorlar. Yani bunun üzerinden bir 8-10 kuşağın geçmesi gerekiyor. O tehdidi de zaten Ukrayna Savaşı ile birlikte tekrar depreşti ve hepsi hakikaten sırayla, hatta NATO'nun sınırını da, Rusya sınırını genişleterek Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte bir şekilde NATO'ya dahil oldular. Rusya NATO sınırını uzattılar. Küçük ülkeler, orduları küçük fakat tehdidi çok yakından ve net hissediyorlar. Buna Finlandiya'yı da katabiliriz, İsveç'i de.
2: Finlandiya'yı çok uzun bir karası
5: evet
2: olduğu için en
5: yakın. Katabiliriz. Mesela elimde bir takım rakamlar var. Şimdi orta ölçekli kuvvetler, Romanya'nın 70 bin, Kanada'nın 62 bin. Tabii burada seferberlik halinde bu rakamlar artar ama 62 bin kişilik bir ordusu, koca bir ülke. Şimdi Bulgaristan 37 bin, Hollanda 34 bin, Macaristan 32 diye giderek, hatta şöyle rakamlarda söz konusu: Lüksemburg 900 kişilik bir orduya sahip, Karadağ 2700, İzlanda ise doğrudan daimi bir ordusu olmayan, savunmasını sadece NATO'ya bırakan bir ülke. Onlar da şu anlamda sıkıntı çekiyor. Yani ordu yok. Ordu olmayınca zaten içeride harcama da yapamıyorsun. 2700 kişilik oluyor.
3: Onlar Grönland'dan sonra sıranın kendilerine gelme ihtimalini de
5: eğer varsa bir şey olabilirler.
3: Yani orada öyle bir tarafı da var. Tabii şimdi bütün bu rakamları saydın. Türk ordusunda hatırladın 495 bin.
5: Evet.
3: Hani Türkiye'nin NATO'da kapladığı hacim birçok
5: var, o rakam da var.
3: Daha ötede. Yani bunu sadece parası olarak işte gayri safi milli hasılanın %2.38'ini karşılıyor Türkiye. İşte 2'nin biraz üstünde gibi okumamak lazım. Türkiye çünkü ordusuyla NATO misyonlarına, 12-13 ülkede NATO misyonlarına destek verdi.
5: Kim geldi?
2: Finlandiya geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb. Şimdi bir parantez açayım çünkü Finlandiya ve İsveç konusunda evet gitmiştik. Bir kere Stubb Donald Trump'a çok yakın bir isim. Golf arkadaşı. Hatırlarsınız Ukrayna zirvesinde o büyük krizli Beyaz Saray'da kavga görüntülerinden sonra sonrasında Avrupa liderleri Stubb'ı da yanında getirmek istedi. Çünkü biraz Donald Trump'ın dilini biliyor. Golf arkadaşı, onunla iyi anlaşıyor diye onları yanında getirdi. Hep Macron'un sporundan bahsediyoruz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ama kendisi de çok sporcu bir isim. Hoş, Ankara'da bu anlamda koşan, yani Macron koşacak mı yarın, herkes onu bekliyor. Var, evet, öyle bir sorunumuz var. Yarın sabahtan itibaren acaba Fransa Cumhurbaşkanı nerede koşacak diye bekliyoruz. Ama diğer taraftan bu işin magazin tarafı elbette ki Alexander Stubb, yani Finlandiya ve İsveç son iki üye ittifaka özellikle yapay zeka ve yeni teknolojilerin de katkı sunarak o konvansiyonel savaşı farklı bir alana taşıyan, ileri teknolojileri de sunan bir kapasiteyle dahil oldu ittifaka. Hem İsveç hem Finlandiya. Çok bugün gördük Saab, savunma sanayinde çok önemli bir lokomotif olarak İsveç. Ama Finlandiya'da o bizim hep cep telefonlarından bildiğimiz ünlü markaları ki yeni bir 2000'lerin başında herkesin elindeydi, bir anda şeyi kaybetti, ivmeyi kaybetti ama tamamen yönünü bambaşka bir noktaya çevirdikten sonra da bütün bu orduların yeniden transformasyonu ve birbirleriyle irtibatlarını sağlayabilecek yapay zeka sistemlerini geliştiren altyapıları sunmaya başladı. Bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten Finlandiya ve İsveç son katılan üyeler olsa da gerçekten önemli iki ülke. Hatta bir diplomat şöyle bir ifade kullanmıştı bana. Rusya nasıl bunu itti, nasıl bu iki ülkeyi ittifaka itti? Belki de hayatının en büyük stratejik hatasını yaptı. Çünkü gerçekten bundan sonra mücadele yapay zeka ve ileri teknoloji alanında ilerleyecek. Özellikle savunma alanında.
3: Aslında haritaya baktığımız zaman kuzeye doğru çevrelenmiş de oluyor Rusya aslında. Hani Ukrayna üzerinden çevrelenme kaygısı yaşayan Rusya bu sefer kuzeyden çevrelenmiş oldu. Ve kuzey doğu hattı tamamen böyle blok halinde. Türkiye'ye doğru böyle bir çember çizdiğinizde yay olduğunda en uçta o ülkeler var. Dolayısıyla asıl çevrelemeyi şimdi yaşamış oldu. Bir tane enteresan bir not söyleyeyim. Hatırlarsanız İran'da iki tane pilot kayboldu Amerikalı. Sonra birini buldular. Hani F-15 düştü.
5: Evet.
3: O pilotun verdiği bir röportaj vardı. İfadesi sızmış, hatırlıyor musunuz? Hani biz haber merkezinde pilot Gulyabani görmüş diye
5: evet, tanımladık. Bir şey değil mi?
3: Tek bir vücutmuş gibi hareket eden dronlar gördüğünü söyledi ve Amerikalılar buna inanamadı. İşte bu teknolojinin aslında Rusya'da olabileceği ama İran'ın elinde olup olmadığını araştırıyor Pentagon. Çünkü böyle bir teknoloji varsa bayağı ileriye gitti İran ve bizim yeni bir önlem almamız gerekiyor diyor. Peki bunlar nasıl oluyor? İşte bu yapay zekayla, inovasyonla ve farklı mücadeleyle. Dikkat ederseniz bu İran savaşında da başta Körfez ülkeleri, hatta biraz kısmen İsrail ve Amerikalılar İran'ın dronlarına karşı ciddi bir mücadele vermek zorunda kaldılar. En azından ciddi bir mühimmat harcadılar ve orantısız bir masrafa girmek zorunda kaldılar. İşte o açıdan da bu yapay zeka, inovasyon meselesini yaban atmamak gerekiyor. Pek muhtemel ki bu kapanış bildirisinde buna da özel bir atıf, bir paragraf olacak. Çünkü bu epeydir, 2-3 zirvedir de en çok konuşulan konulardan biri.
5: Şimdi sana bir liderler geliyor herhalde.
2: Yok. Lütfen devam et. Kısa bir süre önce yine Baltık ülkelerinden Norveç.
5: Gerçekten yani hem bu motor sanayinde Finlandiya'nın yapay zekada önemli girişimleri, çalışmaları var. Zaten yani şimdi bu NATO'daki yeni savunma sisteminde de farklı ülkelerin ortak projeleri ki bu işte Avrupa Birliği Savunma Fonu, SAFE sistemleri falan bunları da bir şekilde içeriyor. Finlandiya'nın şöyle bir özelliği de var.
2: Var. Ama İngiltere'yi bir konuşalım da öyle geçelim mi Finlandiya'ya yine? İngiltere Başbakanı geldi. Buyurun. Keir Starmer. Artık müstafi başbakan diyoruz.
5: Evet yani şimdi nasıl oluyor? Amerikan sisteminde 2 yıl sonra seçim oluyor. Eğer mevcut başkan şey olursa kongreyi yani diyelim ki Kasım'da Trump kaybetti. Topal örnek oluyor. Başkanlık devam ediyor ama eski gücünde olmuyor. İngiltere Başbakanı'na geleceğim ama topal örnek bile değil herhalde artık yani. Değil mi? Yani sonuçta artık istifa edeceğini, bırakacağını açıkladı. Parti yeni bir başbakan kim olacak o da belli değil.
3: Ne Kuzey'in kadar kralı. Andy Berman.
2: Evet, biraz onun gelme ihtimali olabilir mi diye konuşuluyordu. Ama Keir Starmer'ın gelmesi
5: bir şey yanlış politikayla falan doğrudan ilgili değil ama tabii Trump'ın da tırnak içinde deyimlerinizi taktığı birisi.
3: İngiltere'yi
2: Yunanistan da gelmiş bu arada Miçotakis en çok beklediğimiz yani Türkiye komşusu açısından
3: en çok dikkatlerini en azından Türkiye açısından çevireceği ikili lider görüşmesi olacaktır. İngiltere ile ilgili şunu söylemek isterim. Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık konusunda NATO'nun Avrupa'daki en önemli ülkeleri. Dolayısıyla da hani başbakanı değişse de zaten çok sık değişiyor İngiltere'de başbakan. Hani son 5-6 yılda artık sayısını hatta 2-3 ay başbakanlık yapan bile oldu. Dolayısıyla da İngiltere yeni NATO düzeninde belki de en çok sorumluluk alacak hem ordusuyla hem nükleer caydırıcılığıyla en önemli ülkelerden biri olacak. Ve işte geleneksel bir devlet yapısı, hani üzerinden güneş batmayan bir imparatorluğun mirasını taşıyan bu ülke muhtemelen NATO'nun da en çok güvendiği ülkelerden biri olacak ve rol konusunda da şey, çok fazla Amerika'nın güdümünde gidiyor diye eleştiriler de vardı İngiltere'ye ama şimdi Amerika çekilince gerçekten İngiltere'nin o yüzyılın başındaki geçen yüzyılın başındaki o misyonuna belki de geri dönme ihtimali olabilir.
5: O da bizim kampta, yani Avrupa Birliği'ne üye olmayan NATO üyeleri değil mi?
3: Brexit'in 10. yılındayız
5: Türkiye,
3: yani.
5: Türkiye, Büyük Britanya ve Kanada 3 ülke sonuçta. Evet.
2: Yok, lütfen tamamlayın. Çünkü bir taraftan Mustafa Berber Havalimanı'nda biz hep son gelecek az solist tırnak içerisinde kim olacak, hep Donald Trump son gelip patron benim mesajı veriyor diyorduk ama anladığımız kadarıyla İtalya Başbakanı da daha sanki havalimanına yeni gelmiş gibi. İtalya Başbakanı'nı henüz daha görmemiştik. Herkes Meloni'yi merak ediyor. Buraya geldiği zaman Trump'la nasıl bir diyalog olacak? O da anladığımız o ki eğer heyet gerçekten hızlı bir şekilde buraya gelirse onu da yemek buraya görecek. Evet, yemek bayağı bir sarktı. 19.05'te yani bir saatlik bir sarkmayı geride bıraktık şu dakika itibariyle.
5: Evet, bu da enteresan tabii. Yani şimdi sonuç olarak ya birkaç saat önce gelinebilir herhalde. Dünyanın en önemli işlerini başkanlar yapmıyor. Burada önemli bir zirve var ve saatine uyması gerekiyor. Bir de şu var, şimdi Rutte yani hakikaten uzun süredir uğraşıyor. Washington'a gitti. Yani işte bu bütçeler konusunda, asker azaltma konusunda, Ukrayna konusunda Trump'ı ikna etmeye çalıştı. Türkiye olmasaydı buraya gelmezdim dedi. Bir yandan zaten Avrupa'ya karşı bahane arayan bir Trump da var. Onun için yani her geç kalmam. Canını sıkar yani şimdi o.
3: Ama Meloni'nin bence iki tane önemli mazereti var. Bir tanesi Trump'la son yaşadığı gerginlik, bu fotoğraf çektirme meselesi. İkincisi de sigarayı bıraktı.
2: Doğru, evet. Öyle
3: yani
2: bir,
3: dolayısıyla da hani sigarayı bırakmış olması da hani sigarayı ilk bıraktığı dönem için hani bence maruz görülebilecek bir detay olabilir. Onun bile etkisi olabilir bu gecikmede.
5: Sigara sağlığa zarardı evet, diyerek söylemek.
3: Evet, NATO'nun zirvesine bile zarar verebilir.
2: Şimdi bir taraftan tabii liderlerin gelişi devam ediyor. Hala Macron'u, Fransa Cumhurbaşkanı'nı görmedik. Almanya Başbakanı Frédéric Merz'i görmedik. Kanada Başbakanı McCarney geliyor şu anda ve tabii Kanada'yla görüştü bugün Cumhurbaşkanı. Bu sabah görüştü. Kanada'da en fazla vurgu yapılan ülkelerden biri çünkü savunma sanayide, savunma harcamalarında çok hızlı bir ivme kazandıran ülkelerden biri. Hüseyin
3: 2.58'e çıkacağı söyleniyor ve kısa bir süre içerisinde de 2030'a kadar sanırım Rutte dün de dikkat çekmişti hatırlarsanız. Evet. Amerika ile aynı katkıyı verebilecek rakama çıkıyor dedi. Dolayısıyla da Kanada bu konuda ciddi anlamda atılım yapıyor ki biliyorsun Donald Trump Kanada'yı 51. eyalet yapmak istediğini söylemişti. Dolayısıyla burada Kanada'dan gelen destek o açıdan Trump'ı bile şaşırtmış olabilir.
2: 52. eyalet diyordu değil mi? 51.
3: eyalet olarak söyledi zaten ve Kanadalıların hatta hatırlarsın kahveye işte espressoyu sulandırıp koyunca Amerikan oluyordu. Canadiano diye ismini bile değiştirdiler bu tepkiden dolayı, Trump'ın söyleminden dolayı. Hani o kadar da, halbuki en uzun sınır, yaklaşık 9000 kilometrelik bir sınırı var Kanada ile Amerika'nın ve bir ucundan öbür ucuna 3 saat 4 saatlik saat dilimi farkı olan bir ülke ve aslında dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi ama çok büyük bölümü buzullar, göller ve ormanlarla kaplı olduğu için de Hani asker sayısı da az tabii ki.
2: Donald Trump'ın hedefine koyduğu isimlerden biri Almanya Başbakanı Friedrich Merz. Aslında hani kişisel olarak o değil ama Almanya hükümeti. Çünkü en düşük harcamaları yapan savunma bütçesinde ülkelerden biri. Radarındaki liderlerden biri olacak.
5: 2.03 ya da 2.3 114 milyar dolar savunma bütçesi de bu katkıdır şey anlamında.
2: Yani kendi savunma bütçesi içerisinde ayırdığı payı konuşuyoruz. 2035 itibariyle hedef
5: yükseltilmiş rakam tabii.
2: Yükseltilmiş yani. Rakam ama ona rağmen %2'de kaldı. Çok geride kaldı ki %3,5+1,5 hedefi var 2035 yılına göre.
3: Almanya'nın bu savunma meselesindeki ekstra çabalarını da görmezden gelemeyiz. Şöyle ki bir Almanya yakınındaki Doğu Avrupa ülkelerine mühimmat fabrikaları kuruyor. Romanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, başka yerlerde. Yani bu biraz maliyetle ilgili de bir şey. İki, bazı otomobil fabrikalarının dönüşümüyle ilgili çalışmalar yapıyor. Ve özellikle muvazzaf asker sayısını artırmak için de gençlere yönelik teşvik edici girişimlerde bulunuyor. Yani gönüllü askerliği bizatihi askere alma olarak zorunlu hale getirip orada da ödüller veriyor. Nedir bu? Mesela üniversite eğitiminin ücretsiz olması, onlara bir karar, hatta ehliyeti bile. Yani 2 yıl askerlik yapacak olanlara ehliyet ücreti yaklaşık 3500 euro devlet tarafından karşılanması konusunda bir vaatte bile bulundu ki hani bu çabalara bakınca bizim için biraz böyle değişik yani anlamsız gelebiliyor ama böyle durumlar var.
2: Beklediğimiz isim geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Bakalım eşiyle olan verdiği fotoğraflar biraz kamuoyunun ve basının ilgisini çekiyor. Dolayısıyla o uçaktan bir seyahatte inerkenki görüntüler aylarca tartışıldı. İşte eşi ona vurdu mu vurmadı mı gibi Brigitte Macron.
3: Daha sonra ortaya çıktı bir kitapta yazılınca o ifşa oldu.
5: Öğretmeni zaten eski öğretmeni.
2: Bu arada bir not olarak da aktarmak gerekiyor. Aracı Cumhurbaşkanlığı kapalı forsu olan plakada bulunan bir Cumhurbaşkanlığının tahsis ettiği bir araç değil. Kendi zırhlı aracıyla büyükelçilik aracıyla gelmiş durumda. Kor diplomatik plakalı bir araçla geliyor. Dolayısıyla bu önemli bir detay. Yine gözlüklü kendisi Hüseyin. Gözlüklerini çıkarmıyor.
3: Herhalde o gözünde bir sağlık sorunu. Epeydir bakın yani artık bu saatte güneş gözlüğü takma biraz tuhaf ama belli ki o sağlık sorunu devam ediyor.
5: Hanımefendi de şık giymiş yani biz buradan gördüğümüz kadarıyla.
2: Aynalı gözlükleri de çok tartışıldı.
3: Mavi aynalı olanı. Bu biraz daha normal ama acaba güneş yok, ışık düştü ondan mı aynasını ya da maviliğini göremiyoruz ondan pek emin olamadım.
2: Yok aynalı yani.
3: Yine aynalı mı?
2: Görüntüleri tabii telefonlardan takip etmeye çalışıyoruz burada.
3: Onu da çıkaracak mı da bir bakmamız lazım.
5: O zaman çıkarmazsa belli ki sağlık sorunu.
3: Muhtemelen öyle bir durum var.
2: Bu arada Emine Erdoğan'la Brigitte Macron'un son derece sıcak bir selamlaşma ve hatta kucaklaşma ile bir araya geldiğini söyleyelim. İki defa öptü, hatta üçüncü defa eğildi Brigitte Macron. Son derece sıcak bir karşılama oldu. Erdoğan ve Macron el ele tutuşuyorlar, tutuştular ve bir şekilde o mesajları da verdiler. Bir sohbet yürütülüyor. Kuşkusuz bugün yapılan saldırılar ve Şam ziyaretinde olanlar belki hani ayaküstü de olsa konuşuluyordur. Ama bakınca da çok da öyle bir sohbet de gibi gelmiyor. Çünkü yüzler de gülüyor. Eşleriyle birlikte yapılan bir sohbet olduğunu söyleyelim. Belki bu kadar sıkıntılı konulara da girmiyorlar gibi gözüküyor. Son derece kahkahaların yükseldiği bir...
3: Eşleriyle ayrı bir Çankaya Köşkü'nde bir davet verecek. Onları ağırlayacak. Çocukların eğitimiyle ilgili mesajlar da verilecek.
5: Yarın herhalde değil mi?
3: Evet, 20'den fazla lider eşini de ayrıca ağırlayacak Emine Hanım. Şimdi devam edecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump geldi. Şimdi
3: artık yemek başlayabilir.
2: Artık yemek başlayabilir ya da Meloni'nin gelmesini bekleyeceğiz. İtalya Başbakanı'nın göreceğiz.
5: Trump yalnız geldi.
2: Evet. Neden böyle bir tercih yaptı sizce?
5: Tabii. Ya işin magazin kısmı başka. Onu magazinci, gazeteciler çok daha iyi biliyordur. Bilemiyorum yani. Her gezisine, yani eşlerle katılan her geziye katılıyor mu çok emin değilim. Mesafe uzun gelmiş olabilir. Yani başka bir şeyleri olabilir. Çocuklarıyla ilgili.
3: Benim dediğim kadar şey G7'ye de katılmadı.
5: Katılmadı. Yani her zirveye katılmıyor.
3: Bir de hatta Beyaz Saray'da bile kısıtlı kalacağı, daha çok vaktini New York'ta geçireceği, o da oğlu Baron'un eğitimine daha fazla ilgi göstermek adına böyle bir karar aldığı şeklinde Amerikan basınında haberler çıkmıştı. Dolayısıyla da belki New York'ta bile olabilir herhalde.
5: Yani orada bile çok fazla yan yana aslında görülmüyorlar. Bir sürü spekülasyon zaten oldu ikinci başkanlık döneminden sonra. Zaman zaman usulen ve bir araya geliyorlar tabii ki, yani belli dönemlerde.
2: Kendi aracıyla geldi. The Beast dediğimiz, canavar olarak çevirdiğimiz Cadillac marka aracıyla geldi. Her yere, her ziyarete taşıdığı, üstelik iki tane taşıdığı zırhlı aracıyla, kalınlığı kapılarından anlaşılacağı üzere bir uçak kapısı kalınlığında bir zırhlı araç. Amerikan başkanı zaten zar zor açılıyor. İrlanda mıydı, hatırlar mısınız, böyle bir eşikten geçmeye çalışırken demir kapı eşiğinden oturmuş.

0: Şimdi ve herhalde Meloni'yi bekliyor.
1: Tabii erken gelenler şimdi içeride daha fazla sohbet imkanı buluyor. Ya bunlar siyasi olabilir ya güncel olabilir. Herhangi Dünya Kupası olabilir. Değil mi? Dünya Kupası da yani son hızıyla devam ediyor. Şimdi o konu açılır mı bilmiyorum. Yani açamazlar herhalde. Trump bozuktur. Yani herhalde bu Belçika...
2: Elendi değil mi?
1: Elendi. Belçika diyorum. Bir kırmızı kart skandalından sonra falan zaten ortalık yıkılıyor. Bir de üstüne üstlük elendi. O konuyu kimsenin herhalde açacağını
3: Allah'tan
1: düşünmüyorum.
3: Trump futbola çok ilgili değil.
1: Ama
3: hani kırmızı kartın ne anlama geldiğini de bilmiyordum ben diye bir açıklama yaptı. Hani zaten futbolda da futbol demiyorlar, soccer diyorlar. Dolayısıyla hani o kadar belki Avrupa'daki lider arasında olsa belki daha gergin ya da daha muhabbeti bol olacak.
1: Yani teklif edilebilecek bir şey değil. İki kabul edilebilecek bir şey değil. Zaten Infantino'nun başını yer yani.
3: Ama zaten bu hydration break'i kabul ettikten sonra FIFA orada ciddi bir puan kaybı yaşamıştı. Bu da ikincisi oldu. Herhalde Dünya Kupası en çok bunlarla konuşuyor.
1: Yani şimdi sohbete çok girmezler onun için diyorum. Dün akşam inirdi. O yüzden.
2: Ama içeride nasıl bir sohbet olur bilinmez. Donald Trump kapıda çok uzun bir süre kaldı. Emin Erdoğan'la önce tokalaştı. Sonrasında hala o yemek salonunun olduğu binanın kapısında uzunca bir bekleyişle sohbeti sürdürüyor. Çevirmen yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, Emin Erdoğan'la birlikte konuşuyorlar. El kol işaretleri yaptı. İleri gösteriyor, birilerini işaret etti ve şu dakika itibariyle artık Cumhurbaşkanı da Emin Erdoğan da Donald Trump'la birlikte içeri giriyor. O zaman en son isim en azından karşılanılan en son isim
1: Meloni geldi mi?
2: Daha gelmedi işte. Muhtemelen Meloni'yi beklemediler. Bakalım içeride nasıl bir tablo olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu ile birlikte adeta bir Oscar töreni yıldızlar geçidi gibi bir program yapmış olduk. Anlattık. Şimdi artık liderler yemeğe geçiyorlar. Biz buradan külliyeden şimdilik noktalayalım. Ve Seda Öğretir'e ana yayın noktamıza sözü bırakalım Seda.
4: Deniz, Mete, Hüseyin, inanın büyük bir keyifle siz beni duyamasanız da sizi izledim. Görüntüler eşliğinde dinledim sohbetinizi. Sahiden de bir Oscar gecesinden fazlasıydı bence bana kalırsa. Meloni'yi bekliyoruz bakalım. En son Trump da girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emin Erdoğan'la birlikte kapılar kapandı. Biz ana haber saat diliminin çoktan içerisine girmiş bulunuyoruz. Saat diliminin saat 20'yi epey bir geçti. Ama özel bir yayındayız. Sabah saatlerinden bu yana özel bir yayındayız. Bugün dünyada pek çok liderin uçağının kokpitinde pilotlar Ankara kodlarını yazdılar. Ankara Havalimanı kodlarını yazdılar. Ve birer birer geldiler işte. Uzun ve yoğun bir güne tanıklık ettik NTV ekipleri olarak. Hala da etmeye devam ediyoruz. O halde ana haber bülteni, ana haber adından da belli, günü bir toplamak icap edecek. Günün getirdiklerine bir bakmamız gerekecek. O halde hemen bakalım. Ana haberde çeşitli duraklarımız var. Elbette bu ekrana getirdiğimiz isimler daha önce de yayınlar yaptılar. Örneğin Ahmet Örsoğlu Ankara'da, Mustafa Berber havalimanlarında gün boyunca inen uçakların bilgisini bizimle paylaştı. Ahmet Örsoğlu az evvel liderlerin girdiği noktada. Osman Terkansa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde gün boyu nasıl bir güvenlik vardı onu anlattı. Buradan helikopterlerin uçtuğuna da ara sıra şahitlik ediyoruz biz. Özden Erkuş savunma forumundan uzun yayınlar yaptı gün boyunca. Son olarak da orada yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği bir noktada. Hatta Anka 3 uçağını da görmüştük, savaş uçağını. Özden'e de bağlanacağız. Begüm Dönmez Ersöz ise uzaklarda, o Washington'da. Çünkü Trump'ın buraya gelişiyle birlikte o basın toplantısından önemli manşetler çıktı. Biri Katsa yaptırımlarıydı. Onunla ilgili konuyu da konuşacağız. NTV'de ana habere Ankara'dan, başkentten başladık.

0: Temmuz 2026 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da ve Türkiye ile ilişkiler konusunda pek çok önemli mesaj verdi. Sorunlar vardı. O sorunların çözümüne yönelik mesajlardı bunlar. Hemen hatırlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. We're going to be taking the sanctions off.
2: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
4: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
2: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
4: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
3: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışacağız.
4: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
2: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz değil mi?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: Şimdi izlediğimiz haberin büyük bir bölümünde liderlerin Trump ve Erdoğan'ın koltuklara oturduğu ve soruları yanıtladığı o basın toplantısı oluşturuyordu haberin büyük bölümünü. Sadece haberin sonuna doğru Trump'ın uçaktan inişini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamasını izledik. Aslında oralara biraz daha ayrıntılı bakacağımız haber var şimdi sırada. Çünkü o karşılamadan baş başa görüşülen o noktaya kadar, görüşmeye kadar pek çok ayrıntı yaşandı. Ve elbette sözlerin dışında beden dili de her zaman olduğu gibi çok şey anlattı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe merhaba asker diyerek selamladı. Trump, Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemdeydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Adayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump Muhafız Adayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
5: Merhaba, Erşkar.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
3: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
5: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
2: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: Beştepe'de liderler onuruna verilen yemek başladı. Hatta canlı olarak ekranlarınıza getirdik zaten. Tüm liderler yanlarında eşi olanlarla birlikte teker teker geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'la selamlaştıktan sonra içeri girdiler. En son Trump girdi ve kapı kapandı. O noktaya gidelim şimdi. NTV'den Ahmet Örsoğlu o noktada. O kapı kapandıktan biz ana habere başladıktan sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin uçağının geldiği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın onu karşıladığı bilgisi elimize ulaştı. Ahmet, Meloni yemeğin olduğu yere, Beştepe'ye geldi mi?
6: Henüz gelmedi. Arada bir yaklaşık 5 dakikalık mesafe var. Ama geç de olsa salona giriş yapacak elbette. Yemek resmi olarak başladı. Bunun bilgisini verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump aynı masada bu yönde bir dizilim söz konusu. 32 devlet başkanı bir arada ama bununla beraber Avrupa Birliği'nden delegasyonlardan gelen bazı isimlerin de burada olduğunu söyleyelim. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski özel davetli olarak Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılıyor. O da eşiyle birlikte geldi Seda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandılar. Salona geçtiler. Elbette bugün siyaset konuşuldu, ülkeler arasındaki halledilmesi gereken olası sorunlar, başlıklar masadaydı. Yemekte de bunlar detaylandırılacak, konuşulacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı'yla sohbet etmesi beklentisi var. Zira iki isim bugün önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Heyetlerin karşılıklı görüşmelerinin de devam edeceğini söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Bugün yoğundu, oldukça yoğundu ama bugün ABD Başkanı Trump'ın gelişini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini daha fazla konuştuk. Yarın NATO Liderler Zirvesi'ne biraz daha fazla zaman ayıracağız. Çünkü zirve başlayacak bugünkü resepsiyonla birlikte resmi olarak Seda. Yarın önemli programlar var. Sabah saat 8'de erken vakitte Mark Rutte bir basın açıklaması yapacak. Ayaküstü de olsa gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yine müttefik devlet ve hükümet başkanları gazetecilere röportaj verecek. Bu zirve başlamadan önce neyi konuşacağız başlıklı bir basın açıklaması olacak. NATO Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 10.45'te devlet ve hükümet başkanlarını tek tek burada külliyede karşılayacak. Ardından yine devlet başkanlarıyla resmi fotoğraf çektirilecek. Yine Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantı 11.15'te başlayacak. Ardından yine NATO Genel Sekreteri saat 3'te bir basın açıklaması yapacak. Bu zirvenin sonuç bildirgesini takip edeceğiz. Ne olacak? Hangi kararlar alınacak? Elbette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Trump akşam saatlerinde yarın pek çok gazetecinin katıldığı bir basın açıklaması da gerçekleştirecek.
0: Peki. Takip ediyoruz elbette. Takip ettiğimiz bir başka nokta Ankara'da gün boyu havalimanlarıydı. Ve bize bilgileri NTV muhabiri Mustafa Berber verdi. Kimin uçağı geldi, kim tarafından karşılandı, nasıl bir karşılama oldu? Hepsini şimdi ana haber için özetleyecek Mustafa.
7: Seda Öğretir gün boyunca aslında diplomasi trafiği Beştepe'de attı. Orada yükseldi ancak tabii liderlerin uçuşları nedeniyle hava trafiği de Ankara'daki havalimanlarındaydı. Onlardan biri 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan bu Ankara Havalimanı'ydı. Tabii Esenboğa Havalimanı'na inen liderler de vardı. Ancak buraya gelen ilk isim Kanada Başbakanı'ydı bugün itibariyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı. Ardından İngiltere Başbakanı geldi. Sonrasında Hollanda Başbakanı, Almanya Başbakanı derken tabii en dikkat çeken isim aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. En şaşalı iniş de aslında Donald Trump'ın inişiydi. Çünkü uçak an be an takip edildi. Sadece burada bulunan ve genel yayını gerçekleştiren TRT kameraları tarafından değil ya da Türk televizyon ekranlarından değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı uçuş radarından bile bugün içerisinde en çok izlenen uçuş oldu. Trump sabah saatlerinde 4.30 sularını gösterdiğinde Amerika'dan havalanmıştı. Ankara'daki saatler 4.30'u gösterdiğinde ve buraya da 14 sularında iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Diğer gelen devlet başkanları, başbakanlarsa yani diğer konuklarsa bakanlar tarafından karşılandı. Ve hepsi tören mangasını selamladıktan sonra ilerleyişlerini sürdürdüler. Şimdi kameraman Güney Çardaközü'nün arka planımızda kalan noktayı göstermesini rica edeceğim. Çok kısa bir süreliğine. Çünkü burada uçakları görebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz uçaklarda devlet başkanlarını getiren uçaklar. Sadece buraya inen uçaklar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı bulunmuyor. Çünkü indirdikten sonra heyeti uçak buradan ayrıldı. Ancak Almanya heyetini taşıyan uçağın, Kanada heyetini taşıyan uçağın, yine İngiltere, İspanya heyetini taşıyan uçakların burada olduğunu belirtelim. Yine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın araçlarını buraya getiren Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kargo uçakları da bu bölgede halihazırda apronda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çünkü liderler yarın ayrılacaklar buradan. Bugün Esenboğa Havalimanı'nda geçici bir kısıtlama uygulandı. Bu zaten geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bugün itibariyle, yarın itibariyle de o kısıtlama devam edecek. Saatler 14 ve 21'i gösterdiğinde o kısıtlama Esenboğa Havalimanı'nda uygulanacak. Sivil uçuşlara kapalı olacak. Ancak bugün gün boyunca aslında liderler gelene kadar da Ankara Havalimanı'nın etrafında da yoğun güvenlik önlemleri vardı. Biz sabah saatlerinde Güney Çardaközü ile birlikte bütün liderleri takip edebildik. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçuşunun yani uçağı Ankara Havalimanı'na yaklaştığı anda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Ve bu noktada da yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte biz gazeteciler bölgeden uzaklaştırıldık. Farklı yayın alanları aramak zorunda kaldık. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı indikten sonra da aslında güvenlik önlemleri biraz daha esnetilmiş durumdaydı. Gün boyunca yaşadığımız buydu. Ancak sadece burada havalimanlarının çevresinde değil, Ankara'nın genelinde adeta kuş uçurtulmadı. Şimdi dilerseniz Ankara'da alınan önlemlere ilişkin haberimizi izleyelim.
4: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
7: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
4: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
8: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
4: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
9: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
4: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
10: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
4: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
0: İzlediğimiz haberin içinde bir yerde küçücük NTV muhabiri Osman Terkan'ın anonsunu gördük. Donald Trump'ın kalacağı otelin hemen önündeydi. Gelin şimdi hemen oraya bir bağlantı yapalım. Çünkü Trump yemekten sonra oraya gidecek. Son durumu da şimdi Osman Terkan anlatacak.
9: Seda Ritter aslında yemekten önce de kısa süreliğine buraya geldiği belirtildi. Donald Trump'ın bir konvoy içeri giriş yapmıştı. Sonrasında yarım saat sonra da o konvoy buradan ayrıldı. Donald Trump yemeğe geçti. Şimdi buraya gelmeden önce yani zirveye katılan en önemli isimlerden biriydi Donald Trump. Şimdi buraya gelmeden önce şunu demişti. Yani zirve başka bir yerde düzenlense gitmezdim ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı Ankara'ya gidiyorum şeklinde bir ifade kullanmıştı. İşte öğle saatlerinde buraya geldi. Külliye'de iki lider bir araya geldi. Son derece samimi bir karşılama oldu. Şimdi orada dostane fotoğraflar verildi dünya medyasına. Şu anda da bakın o dostane fotoğraflardan biri Donald Trump'ın kaldığı otelin dış cephesine yansıtılmış durumda. Aynı zamanda sadece o fotoğrafı görmeyeceksiniz. Az sonra, saniyeler sonra değişecek. Yani Donald Trump 36. NATO zirvesine katılan liderlerden biri. İşte NATO bayrağı da yine orada Donald Trump'ın kaldığı otelin dış cephesinde görülecek. Az sonra Türk bayrağı ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağı da yine dış cepheye yansıtılmış durumda. Ve dediğim gibi de bakın Türk bayrağı geldi ardından Amerika Birleşik Devletleri bayrağını ve NATO bayrağını da göreceksiniz. Bu 5. NATO zirvesi Donald Trump'ın yani 2017, 2018, 2019 yıllarında katılmıştı. Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentindeki zirvede yerini almıştı. Bu da Ankara'da onun için önemli bir zirveydi. Bunu gelmeden belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu tüm samimiyetiyle karşıladıktan sonra dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır şeklinde de bir ifade kullanmıştı. Şimdi burada güvenlik önlemlerinin yoğun olduğunu günlerdir anlatıyoruz. Şimdi Arhan Pınar da sizlere göstersin. Donald Trump'ın kalacağı otelin hemen önündeki o önlemler devam ediyor. Yol zaten burası kırmızı alan. Yollar kapatılmış ve güvenlik çemberi de genişletilmişti. Hatta otobüslerle kapatılan yollar var. Donald Trump bir ara buraya geldi konvoyuyla beraber, kurmaylarıyla beraber, heyetle beraber ve işte yemek için de tekrardan külliyeye geri döndü. Ama o güvenlik önlemleri alınmaya devam edecek. Çünkü gece burada konaklayacak ve tabii ki zirve kapsamında da temasları devam edecek. Yarın öğle saatlerinde temasları sonrasında Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılması bekleniyor. Seda Öğretir.
0: Peki, Osman Tarkan'ı dinlerken Ankara'nın simgesi Atakule'nin de NATO renkleriyle ışıklandırıldığını hatırladım. Öyle hazırlıklar var Ankara'nın pek çok yerinde. 7-8 Temmuz bugün yarın NATO zirvesine ilişkin pek çok hazırlıklar, süslemeler de var ayrıca. Peki, bugün savunma sanayini çok konuştuk, yarın da çok konuşacağız. Sabah saatlerinde evet bir forum vardı, sonrasında da Türkiye'nin milli uçaklarının savunma sanayisinin aslında bir gövde gösterisi yaptığına da şahitlik ettik. Çünkü yerli savunma sanayi araçları sergilendi. Özden Erkuş takip ediyor onları da. NTV savunma muhabiri. Şimdi de Özden'i dinleyelim.
11: Seda, aslına bakılırsa Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu savunma forumu için Türkiye'ye gelen tüm heyetleri TUSAŞ'ta ağırladı diyelim. Onlara bir yemek verdi. Öncesinde bir resepsiyon vardı. Tabii TUSAŞ'ta olunca da pek çok savunma sanayi ürünü, Türk savunma sanayi ürünü pek çok ürün de burada sergilendi. Şimdi NATO ile doğrudan bağlantılı çok konuşulan bir hemen Hürjet'le başlayalım. Niçin NATO ile bağlantılı? Çünkü bir NATO üyesi ülkeye ihracı gerçekleşti Hürjet'in. İspanya'ya bilindiği üzere eğitim uçağı olmak üzere Hürjet ihraç edilmiş durumda. Ve bu nedenle de burada olması son derece anlamlı. Tabii çok büyük ilgi gördü. Hemen belirtelim, Hürjet bir de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tabii sadece Hürjet değil, Türkiye'nin o gurur projesi, büyük projesi Kaan. Kaan da burada yine sergilendi. Sadece Kaan'ın kendisi değil, Kaan'ın kullanacağı tüm mühimmatlarda, yine yerli ve milli olarak üretilen mühimmatlarda burada sergilendi. Buraya gelen yabancı konuklara kim onlar? Bir kere savunma sanayi yetkilileri, o şirketlerin yetkilileri, o ülkelerden gelen Milli Savunma Bakanlığı heyetlerindeki üst düzey isimler, yani karar alıcılara işte bu ürünler gösterildi. Tabii TUSAŞ'tayız ama TUSAŞ tarafından üretilmeyip yine de Türkiye'nin en önde gelen, en dikkat çekici savunma sanayi ürünlerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma'da yine kullandığı mühimmatlarla birlikte burada sergilendi. Yine TUSAŞ tarafından geliştirilen bir başka insansız hava aracı, işte o da burada Anka 3, yine kullandığı mühimmatlarla, kullanabileceği mühimmatlarla hala geliştirme aşamasında olan Anka 3 de yine burada sergilenen hava taşıtları arasında yer aldı. Hemen belirtelim, şu anda Mehmet Serhat Kahyalıoğlu'nun sizlere gösterdiği bu Anka 3 son modifikasyonların yapıldığı Anka 3'lerden bir tanesi, zira yerli motorun kullanıldığı ve o motorla uçan bir Anka 3 de burada sergilendi. Yani deyim yerindeyse bugün savunma sanayi konuşuldu Ankara'da NATO zirvesi çerçevesinde ve o savunma sanayi ürünlerini Türkiye nasıl üretiyor, nasıl tasarlıyor, işte tüm bunları da bu saat itibariyle şu an burada bulunan çok sayıda konuğa göstermek adına burada bir sergi yapıldı. Ötesinde ise az önce sizlere gösterdiğim o hava taşıtlarından bazıları, hatta pek çoğu burada uçuş gösterileri de gerçekleştirdiler. Tabii NATO zirvesi için buraya gelen heyetlerin alkışları eşliğinde Türkiye'nin milli savunma sanayi tarafından üretilen hava taşıtları burada gösteri uçuşları da gerçekleştirdiler Seda.
0: Özden Erkuş savunma sanayinin NATO zirvesindeki vitrininden TUSAŞ'tan ana haber bülteninde yayınını yaptı. Şimdi de Washington'a bağlanacağız. Washington'da NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz var. Neden Washington'dayız? Çünkü Trump'la Erdoğan'ın basın toplantısında katsa yaptırımlarının kaldırılacağı manşeti verildi. O halde Begüm, katsa yaptırımları neydi ve kaldırılması ne anlama geliyor diye sana soralım.
12: Seda, katsa yani açılımı Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Burada aslında temelde amaç Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin askeri nüfuzunu diyelim kısıtlama amacı yer alıyor bu yasanın temelinde. 231. maddesi de şunu söylüyor: Rusya'nın savunma ya da istihbarat sektörüyle ciddi düzeyde işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. İşte Türkiye'de Rusya'dan satın almış olduğu S-400 füze savunma sistemi sebebiyle bu yaptırımlara maruz kalmıştı ve katsa yaptırımlarının uygulandığı ilk NATO üyesi ülke olmuştu Türkiye. F-35'lere yönelik S-400'lerin Amerikalı yetkililere göre teşkil ettiği güvenlik riski sebebiyle de F-35 programından çıkarılmıştı. Şimdi Trump bu yasayı aslında kendisi imzalamıştı 2017 Ağustos'ta. Fakat imzalarken de şunu söylemişti. Evet, İran, Kuzey Kore ve Rusya istikrarsızlığa yol açan davranışları sebebiyle cezalandırılmalı. Ancak bu yasa kusurlu demişti Trump ve yürütme organının elinden müzakere yetkisini ve esneklik gösterme yetisini elinden aldığı gerekçesiyle. Şimdi sadece bu da değil, katsa da değil. NDAA, kısa adıyla NDAA, yani Amerika'nın savunma bütçesini yöneten Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda da bu katsa yaptırımları girmiş durumda. 2021 Ocak'ta yürürlüğe girmişti ve bu yasanın da 1245. maddesi Türkiye'ye katsa yaptırımlarının uygulanmasını içeriyor ve Pentagon'un Türkiye S-400'lere sahip olduğu sürece F-35 transfer etmesini de yasaklıyor. Peki bu yaptırımlar nasıl kalkabilir? Başkan kongreye 3 şartın yerine geldiğini teyit etmek zorunda. Nedir bu 3 şart? Türkiye'nin bu sistemlere sahip olmadığını, sistemin Türkiye'de Rus vatandaşları tarafından işletilmediğini, Türkiye'den de katsa yaptırımlarına konu olan herhangi bir faaliyette bulunarak sistemi yeniden edinmeyeceğine ilişkin güvence aldığının teyit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte kongrenin söz hakkı var. Her iki siyasi partiden, hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden bir süredir itiraz vardı. Şimdiden bazı kongre üyeleri Trump Dışişleri Bakanı Rubio ve Savunma Bakanı Hexet'e mektup yazıyor. Dolayısıyla ya bu yasanın değişmesi gerekiyor şu NDAA'nın, ya da S-400 meselesinin çözülmesi gerekiyor.
13: NTV Radyo.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: NTV Radyo.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: NTV Radyo.

0: durumu. Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece. Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, sert esen kariyerde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Günlerden salı, salı günleri NTV'de bir salı klasiği, siyasi işler günüdür. Ama bugün stüdyodan, oturma düzeninden de anlayacağınız üzere özel bir yayınla karşınızdayız. Ankara'da NATO zirvesi toplandı, tarihi bir zirve. Biz de bu özel yayında siyasi işler ekibiyle hem zirveyi hem de Trump'ın ziyaretini konuşacağız. Çok hareketli bir gün yaşıyoruz. NATO Liderler Zirvesi başladı. İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, ittifakın Asya Pasifik ortakları, yine İstanbul İşbirliği girişiminin Körfez'den gelen temsilcileri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, hepsi geldiler. Şu dakikalarda Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileri onuruna verdiği yemeğe katılıyorlar. O yemeğin ardından da yarın Liderler Zirvesi toplanacak. Netameli konular konuşacaklar o dev masa çevresinde. Öncesinde birazcık belki rahatlama, birazcık birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar. Cumhurbaşkanlığındaki bu yemekte, akşam yemeğinde. Yarın ama o akşam yemeğindeki atmosfer taşınır mı zirveye? Yoksa daha önce görmüştük, Trump'la Avrupalı müttefikler arasında, liderler arasında zaman zaman yaşanan atışmalar, itişmeler, sürtüşmeler yaşanır mı? Göreceğiz. Şimdi NATO'yu asıl yarın konuşacağız, liderler zirvesinde konuşacağız. Bugünün manşetini ise ABD Başkanı Donald Trump verdi. 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerikan başkanı Ankara'ya geldi. NATO zirvesine gelir mi, gelmez mi, katılır mı, katılmaz mı merak ediliyordu geride bıraktığımız süreçte. Çünkü İran Savaşı sonrası Trump NATO'dan duyduğu hayal kırıklığını çok net ifadelerle dile getirmiş. Çok da fazla hevesli olmadığını söylemişti bu zirveye katılmak için. Ama sonra kendi cümleleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ev sahibine duyduğum saygıdan ötürü ben Ankara'da olacağım dedi ve geldi. Gözler ilk havalimanına çevrildi. Karşılama merasimini izledik havalimanından, Ankara Havalimanı'ndan. Sıcak bir karşılamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın kapısına kadar gitti. Merdivenin hemen önünde tek başına Trump'ı karşıladı. Trump tek başına indi. Yani ortada herhangi heyetten kimseyi görmedik. O verilen fotoğraf, görüntü önemliydi. Sıcak bir karşılama, bir kucaklaşma. Birlikte o turkuaz halıdan geçtiler. Ve sonrasında külliyede yapılan basın toplantısı. Alışılmışın dışında bir formata tanıklık ettik. Daha önce Beyaz Saray'da Trump'ın konuklarını ağırladığı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen konuğunu ağırladı. Gazeteciler içerideydi, sorular sordular ve o sorularla birlikte de manşetler Trump'tan arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyorum dedi. Bazıları benimle hemfikir olmayabilir ama ikna olacaklar ileride. Türkiye çok önemli ve değerli bir müttefiktir diye konuştu. Türkiye'ye dair hiçbir konuda hiçbir endişe duymuyorum dedi ve sonrasında da hani demişti gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şeylerle geliyorum açıklaması yapmıştı. Arka arkaya geldi o açıklamalar. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayız, uygulamayacağız diye konuştu. F-35 satışı iki ülke arasında netameli başlıklardan biri. Yine bu Katsa yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılmıştı Türkiye. Neden satmayalım diye konuştu. Oradan bir yeşil ışık aldık. Kaan Savaş uçağının jet motoruyla ilgili bir satış söz konusu. Orada da evet yapacağız bunu dedi. Yani olumlu cümleleri arka arkaya kurdu ve Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti hem yaptığı açıklamalarda hem de Ankara'ya indiği andan itibaren mimik ve jestlerinde gördük, okuduk. Şimdi bugünkü bu görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi, sonrasındaki heyetler arası görüşme, yapılan açıklamalar evet çok olumlu ama o açıklamalar sonrasında bir somut çıktı. Biz görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Yarın NATO Liderler Zirvesi var. O zirveden beklenti nedir? Hepsini konuşacağız bu akşam bu özel yayında. Bu arada külliyede de devam ediyor yemek. Açılışta bahsettiğim gibi NTV ekipleri de hala görev başında, haber nöbeti devam ediyor. Bu gece, daha doğrusu bu iki gün, 7-8 Temmuz çok uzun, bizler için de yoğun bir mesai. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, liderlerin kaldığı otel çevresinde de ekiplerimiz bekliyor. Sonuçta yemek dağılacak, liderler otellerine geçecek. Ankara'daki bu trafiği de ekrana taşıyacağız. Uzun bir giriş yaptım, biraz günü özetledim. Vakit kaybetmeden konuklarımı, gerçi tanıyorsunuz, Siyasi İşler ekibi burada. Ama takdim etmek isterim. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Kasman, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Sayın Han. Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bu akşamın sıcak görüntüleriyle başlayalım. Arkadaşlarımız da ekrana getirecek. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiler. Teker teker araçlar içeri girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendilerini girişte bekliyordu. Merdiven çıkıldı, birlikte poz verildi. Sonrasında da, evet şu anda da yemek öncesi bir fotoğraf, bir aile fotoğrafı çekilmiş. Yemeğe katılan liderlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde güzel bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında eşi Emine Hanım, Donald Trump'ı hemen yanında görüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron orada, İtalya Başbakanı
1: Meloni nerede?
0: Meloni orada. O da geldi ama biraz geç kaldı.
1: Geç geldi. Yani bence geç geldi.
0: Bilerek mi geldi?
1: Neden öyle olduğunu hissediyorum.
0: Olabilir. Belki Trump'la karşılaşmak istememiş olabilir. Bir aralarında atışma var. Biraz bu görüntüler üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü Seda Üretir de ana haberde şöyle bir giriş yapmıştı. Bir Oscar töreni, kırmızı halı geçidi izler gibi izledik. Teker teker liderler eşleriyle birlikte gelenler eşleriyle birlikte geldiler. Çok şıktı tüm liderler. Bir Oscar kırmızı halı geçidi ama burada halının rengi turkuaz. Turkuaz halı geçidine tanıklık ettik. Okan Müderrisoğlu, siz de oradaydınız. Ayağınızın tozuyla külliyeden geldiniz. Nasıldı ortam külliyede, bu karşılama töreni?
1: Şimdi bu çapta bir zirveyi Türkiye'de, özellikle de Ankara'da uzun yıllardır görmediğimiz ve izlemediğimiz için her detay son derece dikkat çekici ve bir o kadar da heyecan vericiydi. Hı hı. Ben bu giriş kısmında izleyenlerin yüksek müsaadesi ve senin hoşgörününe iki kısa cümle söyleyeceğim. Önce olağan zaman için uzun sayılabilecek ama bu olağanüstü gündemde hakikaten mükemmel bir özet yaptın. Hocalar bile bir öğrenci edasıyla seni dinliyordu. Birer onların baktım böyle. Birinci husus bu. İkincisi, Barış Hoca'yı Ankara'da görmek ve sizlerle Ankara'da olmak benim için çok güzel. Üçüncüsü, Kıbrıs gazisi babamı kaybettim. Geçtiğimiz hafta programda yoktum ama başta Ahmet Hoca olmak üzere sen ve Barış Hoca hakikaten acımızı paylaşan ve bizi gerçekten çok mutlu eden çok özel sözler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Az önce arkadaşlar soruyorlardı külliyede, hani başın sağ olsun dedikten sonra nasıl hissediyorsun diye. Çocukluğum aklıma geldi. Sobalı evlerde büyüdük biz. Bazen şu ya da bu şekilde sobayı elimiz deyince hemen bir soğuk suya tutarlardı elimizi ya da tut derlerdi. Doğru. O anda acı hissetmesin ama alttaki acı devam ediyor. Ben herkese sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum.
0: Evet. Bir kez daha başınız sağ olsun.
1: Çok sağ olasın. Sabırlar. Sağ olun. Zirvenin açıkçası zirve içinde zirve yönü vardı. Sen Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la Ankara'daki yeni açılan havalimanında Trump'ın Katar emirinden hediye yeni uçağıyla merdivenin başında hello diyerek başlayan ve merdivenden inişiyle devam eden, sonrasında külliyeye kadar uzanan yolculuğunun çok güzel bir özetini ve nihayet soru cevaptaki de en kritik bölümleri anlatmış oldun. Seda Üretir'e de buradan selam olsun. Biz de aramızda bunu bir konuştuk. Özellikle zirve marjında verilen liderler yemeğine eşli ve eşsiz gelen devlet ve hükümet başkanlarının araçlarının, makam araçlarının gelişi, Turkuaz Halı'dan Mehter Maçlı eşliğinde yürüyüşü ki Müçatakis gelirken Nesrin Deden, Ceddin Baban versiyonu çalınmış. Sonra bir tür Osmanlı geleneği gibi, ben en azından öyle hissettim ve yorumladım. Böyle huzura çıkar gibi bir 8-10...
0: Mehteran diplomasisi.
1: Denilebilir.
0: Denilebilir.
1: Süper. Bir de huzura çıkar gibi böyle bir 6-7 basamak çıktıktan sonra tokalaşma, fotoğraf verme ve oradan yemeğe geçilmesi. Yani diplomatik açıdan müthiş incelikler taşıyordu. Bugün gündüz sizin programı da takip ettim. Orada da zikredildi. Bunu şunun için söylüyorum. Bu tür zirvelerde iki ana eksen vardır. Bir, yani görsellikle, davranışla, beden diliyle, jest ve mimikle o toplantıya, ekrana ve sürece etkisi ya da damgası olanlar. Bir de tabii ki şekil şartını geçtiğinizde asıl önemlisi içerik. Hı hı. Niye? Çünkü artık ulusların ebedi çıkarlarından söz ediyoruz. Ebedi dostluk ve düşmanlık yok, ebedi çıkarlar var. Dolayısıyla ülkeler çıkarlarını tek başlarına ve ittifak zinciri içinde acaba nasıl temin ve tesis edecekler? Biraz sonra detayını konuşacağız dediğin için sadece bir cümleyle geçeyim. Erdoğan-Trump görüşmesinden de bir cümle zikrederek ben bu girişi tamamlayayım. NATO açısından bakıldığında bir ileri karakol algısı olan NATO'nun Güneydoğu kanadında böyle konuşlandırılmış bir Türkiye vardı. Bugün artık Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi arayışında NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda artık ileri karakol değil, hakiki karargah ya da kalpgah bir Türkiye var.
0: NATO kanattan ve, merkeze.
1: Hatta merkezin de merkez oyuncusu, yani merkeze gelirsiniz de orada da top dolaştırılır. Siz merkezde, kalpgahta artık oyun kurucu bir pozisyona gelmiş durumdasınız. Biraz sonra bunun bir hamaset olmadığını gerekçeleriyle izah ederiz. Erdoğan-Trump görüşmesindeki gözlemlerin çok isabetliydi. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın omzuna elini koyması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ki yayında söylediğin iki eliyle kolundan tutması, sonrasında merhaba asker diye selamlarken o Türkçesi ve aksanını biraz da sempatik bularak alkışlaması, sonra kol kola yürüyerek gitmesi, bunlar hep tabii hem ev sahibi avantajını hem ev sahibi özgüvenini ifade ediyor. Bir de şunu gördük ki Trump, Ahmet Hoca da söyledi kendisine sempatim pek yoktur diye, ki karakter tahlilini en iyi yapan isimlerden biri de oldu farklı tarihlerde, farklı programlarda, ama özü itibariyle patavatsızlığı da olabilen bir isim. Bu nedenle de aman bir yol kazası olmasın diye liderler kendisiyle görüşürken böyle diken üstündeler. Ama mesela Çin seyahati yaptı, bambaşka bir Trump gördük.
0: Doğru.
1: Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı ile özel hukuku zor adam dedi ama bazı liderlerle hiç kimyam tutmazken kendisiyle çok iyi anlaşıyorum dedi. Elbette hani övgü dolu sözler kıymetlidir, kamuoyuna bir mesaj olur, moral motivasyon olur ama bir de hayatın gerçekleri var. Sen ona işaret ettin. Birincisi Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele. Bunun İngilizcesinin işte bizim kısaltması CATSA dediğimiz o yaptırım konusu. Bizim muhabir arkadaşımız Betül Usta sordu o soruyu. Spontane de gelişti aslında o soru. Bu arada tebrik ediyorum NTV'deki arkadaşlar ve diğer Cumhurbaşkanlığı muhabirleri arkadaşlar da Amerikalıların tabiri caizse köpek balığı stilindeki gazetecilerinden de sıyrılarak soru sormayı başardılar. Orada da apayrı bir dünya dönüyordu. Hani izleyenlere ben de o tecrübemi paylaşmak isterim. Birinci husus bu yaptırımların kalkması ve Başkan Trump'ın bu soruya Sayın Cumhurbaşkanı'na dönerek sen yorulma ben direkt cevap vereyim diyerek ifadede bulunması çok...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu.
1: Soru. Evet, hani başkanla da bir atık vardı ama...
0: Kısa bir yanıt verdi. Trump araya girdi. Ben bir şey söyleyeceğim dedi.
1: Seni hiç yormayayım mealinde bir girişle. Bu önemli çünkü yine çok isabetle vurguladın. F-35 5. nesil savaş uçağı programının biz stratejik ortağıydık ve bizim adımıza da üretilmiş uçaklar vardı. Bu yaptırımların kapsamına alınmak suretiyle Türkiye'ye hem o programın dışına çıkarıldı hem de Türkiye adına üretilen uçakların teslimatı durduruldu. Aynı zamanda Kaan yeni nesil biz bir savaş uçağı geliştirdik ama bunun için motor teknolojisi bağlamında biraz zamana ihtiyacımız var. En azından prototiplerde kullanılabilecek, şu anda F-16'larda kullanılan motorların tedarik edilecek olması önemli. Yine aynı şekilde savunma sanayinde belli projeleri geliştiriyorsunuz, platformlar geliştiriyorsunuz. İçinde bir Amerikan parçası varsa üçüncü bir ülkeye ihraç edemiyorsunuz. Veya bir diğer ülke sizinle savunma sanayinde işbirliği yapacak, Amerikan yaptırımlarına ben de hedef olurum diye sizle işbirliği yapmaktan kaçınıyor. Veya bir projeye kaynak temin edeceksiniz. Aman diyorlar, Amerikan sermayesini buraya sokarsak başımız belaya girer vesaire vesaire. Şimdi bütün bunların kalktığı yepyeni bir dönem.
0: Anladım.
1: Türkiye kendi göbeğini kendi kesti. Savunma sanayi alanında bugün bir savunma endüstrisi forumu da vardı. Biraz sonra ondan da bahsederiz. Bunu şunun için söylüyorum. Avrupa'nın güvenliği her açıda bugün Dışişleri Bakanı Fidan'ın da dediği gibi artık reaktif değil. Yani belli olaylar gelişince ona tepki vermek değil, proaktif olmayı gerektiriyor. Daha 360 derece bakış açısı gerektiriyor ki Türkiye'nin geliştirdiği bir kavram oldu. Ve son nokta, Rusya, NATO bütünüyle kendisini Rusya'ya karşı ve hani istiyorsan sulhü salah hazır ol cenge, yani eğer barış istiyorsan savaşa hazır ol gibi mantıkla kurguluyor. Ama buna karşın Rusya'nın ihmal edilmemesi gereken Avrupalı ve büyük bir devlet olduğunu şu ana kadar söyleye gelen tek lider Erdoğan ve Türkiye oldu. Onu da altını çizelim.
0: Peki, teşekkür ederim. Kapsamlı bir giriş oldu.
1: Yani senden biraz etkilendiğimi kabul ediyorum.
0: Önümüzdeki 3 saatin biraz özeti oldu. Çünkü önümüzdeki 3 saat boyunca hem Trump-Erdoğan görüşmesini, hem NATO Liderler Zirvesi'ni, elbette Rusya'nın yaklaşımını, Ukrayna Savaşı'nı, tüm bu başlıkları konuşacağız. Ama ben şimdilik biraz şu dakikalarda yaşanan işin sıcağında kalmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeği, bir fotoğraf da verildi. O fotoğraf üzerinden belki biraz konuşabiliriz. Liderlerin, affedersiniz, o fotoğraftaki konumlandırması nasıl yapılır? Macron'u gördük, yine gözlükleriyle duruyordu. Açılışta da aktardım. Yarın netameli konular konuşacaklar. Bugün sanki akşam yemeğinde biraz onlar da rahatladılar. Biraz yorgunluk, belki yolculuk yorgunluğunu atıyorlar. Ahmet Kasman, nasıl geçer bu yemekler?
2: Bu yemekler biraz da bir katılımcıların kimyasıyla alakalı, Trump'ın söylediği gibi. Ama daima yumuşatıcı bir etkisi olur sonrası için. Nadirdir bu tür bir yemekte var olan gerilimin daha da yukarıya tırmandığı bir olayın yaşanması. Bunun böyle olmaması için zaten ev sahibi ülkeler, diplomatlar, onların muhatapları büyük de bir çaba harcarlar. Eşlerin varlığı ayrıca daha böyle enformel bir hava, resmiyeti birazcık kıran bir başka unsur, bir başka yumuşatıcı unsur olarak devreye girer bu tür yemeklerde. Daha teklifsiz konuşmalar yapılır. Tabii buradakilerin hiçbir tanesi uluslararası siyasetin acemisi değil.
0: Doğru.
2: Ve en acemi olanına bile neyi deyip neyi dememesi gerektiği konusunda 500 kere antrenman veriliyor. Yani şimdi işte aralarında en yeni seçilen zannediyorum Macaristan
1: Başbakanı.
2: Ona bile buraya gelmeden evvel işte şöyle yap, böyle yap. Tabii herkesin kendi meşrebi var, o meşrebine göre de bir tutum içerisinde, ama netice itibariyle hani oturup masanın etrafında çok büyük bir fırsat görmüyorsan en derin konulara girmezsin. Öyle bir zemin de olmaz zaten.

0: İttifak gündemi var.
1: Toplantısı ama.
0: Ama yani netice itibariyle önemli olan burada en büyük şey, yük ev sahibine ait olandır. Biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun anlattığı o kareografiyi kurgulamak çünkü ev sahibinin işi. Ve de o evinde oynamak, home court advantage diyor ona Amerikalılar. Yani deplasmanda değil de kendi sahanda maça çıkıyor olmanın getirdiği bütün avantajı kullanmak ve biraz da hem muhataplarını rahatlatmak hem de biraz onları ne tarafa doğru kanalize etmek istiyorsan oraya doğru o işi çerçeveleyebilmek adına bunlar büyük fırsatlar. Görebildiğim kadarıyla Türk diplomasisi şu anda bunu dört dörtlük bir biçimde beceriyor. Yani zirve düzenlemek öyle kolay bir şey değil. Yani bizim üniversitelerde bir toplantı düzenliyorsun, herkesin doğru dili bir karış dışarı çıkıyor. Bu bu bambaşka bir şey, seviye.
1: Yani bu bunu biz İstanbul'dan geldik, Ankara'ya indiğimiz andan itibaren hissettik. Tabii haberlerini hep yapıyorduk. İşte yoğun güvenlik önlemleri Ankaralıları biraz zorlayabilir önümüzdeki birkaç gün. Ama geldiğimizde gerçekten çok dikkatli
0: Ankara
1: hazırlanmış.
0: Boş bir de.
1: Ankara boş ama Ankara boş olmasına rağmen yani o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinizde o NATO merkezini, toplantının yapılacağı alanı dolaştığınızda gerçekten çok ince düşünülmüş. Her şey düşünülmüş,
0: şey
1: planlanmış.
0: İletişim Başkanlığı'ndan basın mensuplarının alacağı o kimlik kartlarının, NATO akreditasyonlarının verildiği süreç bile yani benim girmemle çıkmam arasındaki zaman 5 dakika belki yoktu yani, o kadar.
1: Çok hızlı işledi. Doğru.
0: O kadar.
2: Çok başarılıydı. O kadar. Yani çok zirve izledik 3. ülkelerde.
1: Yani bunu hem
0: yani bütün 5 dakikayı tutmayan süreçte de hani olur da işte harp olur, darp olur beklersin diye işte çay servisinden şeyine kadar.
1: Doğru.
2: Ve 3000 akredite yerli ve yabancı basın mensubu olduğunu düşündüğümüzde yani gerçekten önemli.
1: Hiç orada ayaküstü sohbet ettiğinizde yani daha önce farklı zirveleri takip etmiş basın mensupları da farklı olduğunu söylüyorlar. Buradan da sadece bu organizasyonu yapanlara değil, o organizasyonun içinde görev alan tüm görevlilere de bir teşekkür gerekiyor.
2: Vallahi bravo, bence.
1: O etkiyi de bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen liderlerin yüzünde, ifadelerinde de gördük bir anlamda.
2: NATO Genel Sekreteri de ifade etti ama senin burada arşive de geçen böyle bir kıymetli programda bunu ifade etmen aynı zamanda bir Kadir Sinanslık örneği. Hakikaten arkada müthiş bir ekip çalıştı. Bir de işin hani gerek Trump-Erdoğan görüşmesi, biraz sonra detayına gireceğiz. Gerekse NATO zirvesi bağlamındaki mutfak çalışması da yine hani görüntünün dışında bir de içeriye girdiğimizde bambaşka hazırlıkları ve başarıyı ifade ediyor. İnşallah yarın da aynı performansla devam eder.
1: Arkadaşlarla konuşuyoruz, her şey çok güzel diyoruz. Aman diyorlar, aman nazar değmesin, bir şu çarşamba akşamını da görelim.
0: Yok,
1: umarız
0: çok iyi
1: saat hazırladım. Gibi işleyecek.
0: Çok şey de
2: saat
0: var,
2: gibi tabii, işlediğini gördüm.
0: Sadece abi, bu liderler zirvesi değil, aynı zamanda aynı anda Ankara'da Münih Security Conference, Münih Güvenlik Konferansı ile işbirliği içerisinde
1: SETA'nın
0: ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir arada düzenlediği bir think tank şovu var.
1: Yani şovu diyorum, Ankara'da.
0: Neden yani?
2: Şimdi çünkü ben de oradaydım.
0: Dünyanın en iyi mankenleri böyle çıkarlar şeyde, bu Victoria's Secret podyumunda yürürler.
2: O kadar
0: ya,
2: şeffaf açıklamamıza gerek yok.
0: Burada da dünyanın en önemli think tankleri her biri bir odada aynı anda 4-5-6 toplantının olduğu bir büyük düşünce fırtınası tecrübesi yaşıyorlar. Orada da büyük bir düzen var. Hiçbir şey aksamıyor. Çatır çatır her şey yerinde ve zamanında.
2: Ayyıldız Karargahı'nda savunma bakanları için, doğru, Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'ın verdiği toplantı ve daveti düşündüğünüzde, savunma sanayi forumunu düşündüğünüzde, hocamın
1: ifade ettiği... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması vardı sabah saatlerinde, sahne Ankara'da kuruldu,
2: evet,
1: diye.
2: Evet, güzel başlıktı.
1: Güzel başlıktı, içini de doldururuz. Barış Dostlar, şimdi liderler geldi, liderler arasında iyi geçinenler var, geçinemeyenler var. Son günlerde karşılıklı atışanlar var.
3: Aralara limoni olanlar
1: araları
3: var.
1: Aralara limoni olanlar var. Bu yemek
0: senle
1: sırasında yan yana gelir mi bu isimler? Ne yaşanır sizce?
3: Şimdi elbette bütün bunları ülkelerin kıdemli diplomatları,

0: misyon temsilcileri dahil olmak üzere en yetkin isimleri organize ederler zaten.
1: Değil mi? Şimdi 32 yol, yol tane, kazasıyla karşılaşmamak.
0: 32 tane lider bir araya geliyor. Hani doğru. Aralarındaki diyalogdan bağımsız. Hani ortak dil elbette İngilizce ama birbirlerinin diline ne kadar hakim olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ondan bağımsız. Şimdi araları iyi olmayanlar var. Dolayısıyla o araları iyi olmayanların, araları limoni olanların, bizim Anadolu'daki bir güzel diğer deyimimizle araları biraz şeker renk olanların, biraz birbirlerine yan oturanların yan yana gelmemesi için elbette diplomatik misyon dışişleri bakanlıkları devreye girer. Mesela somut örnek, şimdi az evvel Okan Bey dostum da Ahmet de siz de değindiniz. Meloni şimdi Trump'la yan yana oturmak istemeyecektir. Ama bu ikisinin inisiyatifine bırakılmaz. Bu daha sabahtan itibaren, hatta belki birkaç gün evvelinden itibaren iki meslektaşım beni teyit edecektir. İtalyan ve ABD'li diplomatlar arasında kimin nerede oturacağı konusunda Türkiye'de bilgilendirilerek, çünkü ev sahibi biziz,
1: tabii,
0: gerekli önlem alınır. Diyelim, örnek verelim. Fransa ile Portekiz'in arası biraz şekerli. İspanya ile Yunanistan biraz birbirlerine limoni. Onlar zaten birkaç gün evvelinden, arkadaş bak bizimkiler yan yana gelmesinler. Zaten biz işimizin kurduğunu yarın dökeceğiz. O yüzden hani yemekte bir tatsızlık çıkmasın. Hem protokol gereği, hem nezaket gereği, hem diplomasinin ağırlığı gereği, hem de ev sahibine saygı gereği orada bir tatsızlık çıkmasın. Zaten çıkmaz da biz bütün danışmanların, tercümanların, müşavirlerin, kıdemli diplomatların, uzmanların, hariciyenin yetkin kadroların olduğu yarına saklayalım. Bu akşam kazasız belasız atlatalım diye zaten bunu birkaç gün evvelinden ilgili diplomatlar, uzmanlar zaten kotarmış.
1: Gerçi şimdi içeriği bilmiyoruz ama şöyle bir şey de olabilir.
2: Hepimiz heyecanlıyız.
1: Şöyle bir şey olabilir. Yani belki de bir ters köşe olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki liderle de arası iyi. Belki sağına Meloni, soluna
0: Trump'ı. Oturma düzenini ben bilmiyorum.
2: Tabii. Bununla ilgili bir kısa arka plan aktarma ihtiyacım var. Öncelikle İtalya Başbakanı Meloni ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasında bu limoni dediğimiz problem yakın zamanda nereden ortaya çıktı? G7 zirvesi vardı.
1: Doğru.
2: Fransa'da. O zirvenin ardından Başkan Trump Meloni benimle fotoğraf çektirmek için adeta çırpındı ve bunu birkaç kez de söyleyince hemen o G7 zirvesinin arkasından İtalya'da Dışişleri Bakanı'nın Washington ziyareti vardı. Hemen bunu iptal etti. Ve Meloni tavır koydu. Hatta
0: İtalya'da
2: basına,
0: ben de kimseye yalvarmayız dedi.
2: Evet, bravo, çok güzel. Ve Meloni Ankara'ya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir telefon görüşmesi yaptı. İtalyan basınının iddiasına göre yani Trump'la yan yana gelmeme konusunda, çünkü bizim Cumhurbaşkanımızın böyle bir hemen tabiri caizse diplomatik çöp çatanlık kabiliyeti de vardır. Bir de Akdenizliyiz ya, o da Akdeniz'de hani böyle bir sıcaklık filan. Böyle bir hassasiyet ifade ettiği söyleniyor ama Trump bugün yani işte İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya beni hayal kırıklığına uğrattı diye İran'la yürüttüğü savaşta ve NATO bağlamında konuşurken yine de Meloni'yi biraz daha hani ne diyelim gönlünü alacak bir dille bugün zikretti.
0: Dün damat zehirden beri ki sosyal medya paylaşımı vardı. Yani.
2: Tabii tabii ama bugünkü hani bugün açık evet, ifade tarzında
0: uzaklaştırma kararı alınmalı gibi hani biraz da sert, tabii, biraz da eril bir dil kullandı.
2: Bravo ama Cumhurbaşkanımızla yapılan o basın toplantısında Meloni için böyle hani bir çiçek atma diye tabir edilebilecek bir husus oldu. Şimdi tabii en merak ettiğimiz konulardan birisi de elbette bu sıcak konuda arka plandaki iş ve işlem. Yarın da mesela Çankaya Köşkü'nde lider eşlerine verilecek bir yemek ve aynı zamanda oldukça kıymetli bir toplantı var. Gelecek nesil dijitalleşme ve çocukları koruma anlamında. Aynı zamanda Türk mutfağı, Türk nakış sanatı ve Türk kumaş sanatının eşsiz örnekleriyle sergilerinde olacağı bir toplantı. İşte orada da tabii lider eşleri içinde erkekler de var. Hani vardır ya bazen kız kıza oturuyoruz filan. Ama şimdi onların arasında erkekler var. İlginç olacak. Hollanda konusunu merak eden Google'dan araştırsın. Benim için çok dikkat eden konulardan birisi de İspanya Başbakanı'nın eşinin gelememiş olması. Hakkında bir soruşturma yürüyor.
1: Doğru.
2: Aslında bu çok operasyonel bir süreç diye düşünüyorum. Daha çok Gazze ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle İspanya Başbakanı'na ve İspanya'daki dengelere dönük başka işler de dönüyor. Ama sonuç itibariyle bir Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için mahkeme seyahatine izin vermemiş. Niye? Hani Türkiye üçüncü bir ülke, buradan firar eder gibi bir mantık. Hani Avrupa'nın içinde çünkü belli kurallarla serbest dolaşım olsa bile aynı zamanda adli takibat da mümkün diye düşündüler herhalde. Dolayısıyla Pedro Sanchez'in tek başına gelmiş olması bir açıdan da küresel sistemde oyunun nasıl oynandığına ilişkin ibretlik bir örnekti bence.
1: Peki şimdi görüntüler üzerinden madem gidiyoruz, ekranda hem külliyedeki o aile fotoğrafının fotoğraf kareleri ekrana geliyor.
2: Ama bu
1: geliyor.
2: Hakikaten aile, çünkü eşlerle normal aile fotoğrafını nasıl bekliyoruz biz?
1: Doğru, resmi, sadece liderler olur.
2: Resmi işte ziyaret kapsamında, resmi program kapsamında tokalaşmalar olur. Sonra bütün liderler bir platform çıkar. Ona aile fotoğrafı diyoruz. Bu samimi hakiki aile fotoğrafı olmuş.
1: Birlikten bahsediliyor bu zirvenin önemli başlıklarından, beklentiden. Ankara'nın da bu yönde de talebi var. İttifak ruhunu yeniden canlandırmak, o birlikteliği yeniden canlandırmak. Bu bağlamda 5. madde üzerinden de Türkiye'nin bir hassasiyeti
2: NATO'yu
1: var.
2: NATO'yu kuran anlaşmanın 5. maddesi.
1: 5.
2: Evet.
1: madde. Fotoğraflar üzerinden biraz da sabahki karşılama fotoğrafları üzerinden de gitmek isterim. Trump'ın Ankara'ya indiği andan itibaren. Ahmet Kasman birlikteydik aslında o saatlerde NTV evet. yayınında. Alışılmışın dışında diyeceğim ama iki lider aslında o samimiyeti hiç saklamıyorlar. Hem yapılan açıklamalarda hem de yan yana geldiklerinde. Ama bugün verilen fotoğraflar gerçekten çok dikkat çekiciydi. Reklama mı gitmek gerekiyor arkadaşlar? Peki bir reklamı yapalım. Daha doğrusu bir reklam arası verelim.
2: Yok, reklamı da yapalım. Bu program bunu hak ediyor canım.
1: Yok, bir kısa reklam arası verelim. Aranın ardından Trump'ın Ankara'ya inişi, oradan yansıyan görüntüler ve o görüntüler üzerinden birazcık Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konuşalım.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Engelsiz.
0: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
5: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Bir kez daha merhabalar. Özel yayınımız devam ediyor. Gün boyu özel yayındaydık. Şu saat itibariyle de artık resmen NATO Liderler Zirvesi başladı cümlesini kuruyoruz. Çünkü liderler Ankara'ya geldiler ve şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olarak kendileri onuruna verdiği akşam yemeğine katılıyorlar. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor o yemek. Öncesinde bir aile fotoğrafı da verildi. Biraz önce Okan Müderrisoğlu, bu tür zirvelerde bir aile fotoğrafı olur. Orada sadece liderleri görürüz ama burada eşleri de birlikte gelen liderler, eşleriyle birlikte gelen liderler hep birlikte o fotoğrafın içindeler. Eşleriyle birlikte, yani gerçek anlamda bir aile fotoğrafına tanıklık ettik. Neler yaşanıyor şu dakikalarda külliyede? Ahmet Örsoğlu o noktada yayın için bizi bekliyor. Ahmet, yemek kaça kadar sürecek? İçeriden gelen bilgi var mı? Neler yaşanıyor şu anda külliyede?
1: Ahmet Arpat, henüz yemeğin ortalarındayız. Zira zaten geç başladı. Karşılama töreni uzun sürdü. Meloni biraz geç kaldı. Onu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Hızlıca içeriye geçti. Sen de ifade ettin. Önce eşlerle birlikte bir aile fotoğrafı çektirildi. O aile fotoğrafındaki diziliş de oldukça önemli. Kimi liderler eşleriyle, kimi eşsiz geldi. Eşsiz gelen liderlerden biri ABD Başkanı Donald Trump'tı. O bu ziyarete eşi olmadan katılım gösterdi. Yine bu yemeğin ortalarındayız dedim. Biraz daha devam edecek. Zira bu tür resepsiyonlarda genelde yemeğe sohbet, koyu sohbetler eşlik eder. Aynı şekilde ikili ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığı, varsa sorunların giderilmeye çalışıldığı bir yemek olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı kabul etmeden önce külliyede iki önemli kabulü vardı. Acaba yemekten sonra yeni bazı kabulleri olur mu? Liderlerle görüşmesi, baş başa görüşmesi olur mu? Bu da sorduğumuz, takip ettiğimiz sorulardan biri olacak. Yemek anından bir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmasını beklemiyoruz. Belki de pek çok kişi bugün menüde ne vardı diye soruyor. Henüz bu da önemli bir detay olarak, bilmediğimiz bir detay olarak yerinde duruyor. Bununla beraber artık bu saat diliminden sonra yeni bir açıklama yapılması beklentisi de olmadığını hatırlatalım. Ama yarın oldukça yoğun olacak. Sabah 8'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameraların karşısına geçecek, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Yine bu zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları basın mensuplarıyla görüşecek. Adeta zirve liderler toplantısı yapılmadan önce ne konuşacaklarını basın mensuplarına anlatacakları bir fırsat penceresi diyebiliriz. Kısa soru cevaplar, hızlı soru cevaplar olacak yarın. Ama belki de en fazla merak edilen nokta elbette hem Mark Rutte'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mavi halı üstünde ilerleyen liderleri karşılayacakları an olacak. Saat 11 gibi bu karşılama merasimi başlayacak. Ardından sadece liderlerin olduğu fotoğraf çekimi gerçekleşecek. 11-15'te de NATO Liderler Zirvesi toplantısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamasını bekliyoruz. Ardından da elbette sonuç bildirisini takip edeceğiz. Hangi kararlar alınacak, ne mesajlar verilecek, bunun arka planına bakacağız. Son bir dipnot, yarın akşam saatlerinde hem Mark Rutte, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ABD Başkanı Donald Trump, hem de diğer liderler uzun süreli kalabalık basın açıklamaları, daha doğru bir ifadeyle soru cevaplı basın toplantıları da yapacaklar.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu dakika itibariyle yaşananları ve elbette yarın zirve programında neler olduğunu. Yoğun bir iki gün, 7-8 Temmuz. Evet, akşam yemeğinde şu anda liderler. Yemek bitecek. Otellerine geçecekler liderler. Ama mesai bitecek mi? zannetmiyoruz. Çünkü yarınki toplantı öncesi son hazırlıklar. Belki kendi gündemlerinin üzerinden geçecekler. Kurmaylarıyla bir araya gelecekler. Ve yarın da sabahtan itibaren önce o kapıda karşılama törenini göreceğiz. Sonrasında bir aile fotoğrafı ve o dev masanın etrafında 32 ittifak üyesi bir araya gelecek. Davetliler var, onların temsilcileri var. Kalabalık bir heyet eşliğinde bu toplantılar yapılacak. Elbette zirvenin en dikkatle izlenen ismi ABD Başkanı Donald Trump. İran Savaşı sonrası yaşadığı hayal kırıklığını, NATO nezdinde yaşadığı hayal kırıklığını çok net ifadelerle hiç saklamadan dile getirmişti. O açıklamalar sonrası bu zirveye gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bugün dedi ki belki başka bir ülkede toplansaydı katılmayı düşünmüyordum ama ev sahibine saygımdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın dostluğumdan ötürü buraya geldim dedi. Ve de o yakın ilişkiyi, dostluğu, samimiyeti biz Trump'ın Ankara'ya indiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşması, birlikte yürüyüşleri, jest ve mimiklerde yapılan açıklamalarda gördük. Biraz bu görüntüler üzerinden gitmek istiyorum bu bölümde. Sonrasında yapılan açıklamaları biraz daha derinlemesine konuşuruz. Çünkü Okan Müderrisoğlu yapılan açıklamalara baktığımızda sanki yeni bir dönemin kapısı aralanıyormuş gibi demişti. Biraz açarız. Ahmet Kasman, bugün Trump geldiğinde birlikteydik NTV yayınında, birlikte yorumlamıştık. Şöyle bir fotoğraflar üzerinden, biraz iki liderin verdiği görüntü üzerinden yorumlamanızı istersen.
2: Şimdi Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin durumu daha geniş kapsamlı bir tartışmanın konusu olabilir. Fakat kesin olan şey Külliye ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin düzeyi bugüne kadar rastlanmamış bir seviyede yakın. Yani yakın tarih, hatta yani siyasi tarihe baktığınız zaman buna yakın tek ilişkinin Baba Bush'la Turgut Özal arasında kurulan ilişki olduğu söylenebilir. O da bu düzeyde değildi. Onu da söylemek lazım. Ve Trump gibi bir liderle, Trump kadar karar alma mekanizmalarını kişiselleştiren, Trump kadar liderlik diplomasisini ön plana çıkaran bir liderle bu tür bir ilişki kurmak kolay bir iş değil. Yani gerçekten, hatta sizin dışınızdaki faktörlerin de işin içerisinde olduğu, yani karşınızdakinin öngörülemezliği de dahil olmak üzere bir sürü parametreyi yönetmek mecburiyetinde olduğunuz bir ilişki. Burada iki lider arasında bir sıcak ilişkinin olduğu açık. O yüzden Külliye Beyaz Saray ilişkileri diyorum. Ama onun da ötesinde bence bugün Türk diplomasisinin yürütülmesinden sorunlu olan siyasi ve profesyonel kadrolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Beyaz Saray'ın şu an içerisinde bulunduğu dinamikleri, Trump'ın yarattığı ilişki biçimlerinin doğasını ve Türk-Amerikan ilişkilerin genel safahatini gayet iyi okuyorlar. Ve bu ilişkileri ona göre de yönetiyorlar. Burada bu kadar büyük bir yakınlaşmanın olması, başkalarıyla yaşanılan türde benzerlerini de aslında Trump'ın birinci döneminde gördüğümüz, bugün Trump'ın da Cumhurbaşkanlığıyla olan ilk görüşmesinde veya basın toplantısı esnasında zikrettiği türde, işte Brunson meselesi vesaire, yaşanmış olan krizlere benzer bir şey yaşanmıyor şu anda. Bunda muhakkak tanınması gereken unsur, söylenmesi gereken mesele, iki lider arasındaki iyi ilişki, uyum, kimya, Trump'ın ifadesi de, ama onun arka planındakilerin de takdiri hak ettiğini Türk diplomasisinde söylemek lazım. Burada neler var? İstihbarat var, dışişleri var, iletişim var. Bunlar gerçekten iyi bir iş yapıyorlar. O da gözüküyor. Zamanlamaları iyi seçiyorlar. Neyin konuşulup neyin konuşulmayacağına dair gündem kararlarını doğru veriyorlar. Bu ekibin de desteği ve hazırladığı zemin üzerinde zaten iki liderin arasındaki ilişkinin, kimyanın iyi olması. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür ilişkileri kendisi de seven ve ilişkilerini bu seviyede bir samimiyetle götürdüğü zaman karşısındakine zaten Erdoğan'ın siyasi tarzının da en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Bir samimiyet geçirebiliyor. Yani kitleye, kendisine oy verenlere, seçmene nasıl bir samimiyet geçirebiliyor. Burada da bu tür bir ilişkide yani herhalde şöyle demek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hani basketbol tabiriyle pivot ayağı bu. En kuvvetli ayağı bu. Karşısındakinden böyle bir şey gördüğü zaman, reaksiyon gördüğü zaman Erdoğan o ilişkiyi çok güzel yönetebiliyor. Çok güzel ilişkinin dinamiklerini götürmeye başlıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman da karşımıza çıkan manzara bu. Fakat şunu da atlamamak lazım. Bu bir tercih. Yani işte dünyanın her yerindeki zirvelerde basına fotoğraf verilir örneğin. Şimdi o fotoğraflar seçilerek verilir. Orada da ev sahibi olmanın avantajı var. Verdiğiniz fotoğraf, yani basına dağıttığınız fotoğrafı siz seçersiniz. Ve tabii hepimizin işte, bu medya deneyimimizle ilgili bildiği üzere bazen hani şöyle bir hareket yaparken bir karede, hani saniyenin binde biri olan bir karede böyle çok acayip bir surat ifaden olabilir. Bunu Trump yapıyor mesela sevmedikleri için. Dolayısıyla o şeylere kadar, fotoğraflara kadar seçilen kareografisi belli şeyler bunlar. Dolayısıyla neden böyle diye sormak lazım. O da zaten biraz evvel bahsettiğim ikinci boyuta dokunuyor.
0: Yani dediğiniz gibi o kareler seçilmiş olabilir ama karelerin yanında bir de görüntü var. Zaten izledik baştan sonra.
2: Bunların kamu diplomasisi yönünün dolayısıyla altını çizmek lazım orada. Trump'la Erdoğan'ı baş başa uçağın kapısından işte önce konuk evine, arkasından külliyeye, külliyedeki karşılamadan birlikte yürümelerine, basın toplantısındaki oturuş düzenine kadar her şey hem Türk hem Amerikan tarafının karşılıklı istişaresi onayıyla ortaya çıkmıştır. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Türkiye ve Amerika'nın yönetimleri, bugünkü siyasi karar alıcıları, liderleri, bunların kurmayları dünyaya böyle bir mesaj vermek istediler. Bunun her iki ülkenin iç siyasetine de mesaj kaygısıyla alakası vardır. Kaçınılmaz olarak. Orada kendinizi bir konumluyorsunuz çünkü. Yani dünyanın neresinde duruyorsunuz? Kimlerle berabersiniz? Hani bana arkadaşlarını söyle, dostunu söyle, kim olduğunu söyleyeyim sana. Anladım. Hikayesi var ya. Yani ben kiminle eşit ilişki içerisindeyim, kiminle göz göze bakabiliyorum, kimi alkışlayabiliyorum, kiminle gülebiliyorum, benim askeri kıtamı selamlarken arkasından alkışlayacak kadar hani samimi bir ilişkim var. Bunların iç siyasete bir mesaj niteliği var. Bir de bu bir NATO zirvesi öncesi gerçekleşen bir devlet ziyareti.
0: Doğru.
2: Orada da ertesi gün, yani yarın birlikte olacağınız liderlerin tamamına da bir mesaj veriyorsunuz. Trump bir mesaj veriyor. Ya bak mesela basitçe okursak. Benle aranız iyi olursa böyle olur bu iş. Diyor mesela. İkincisi benim Erdoğan'la aram iyi diyor. Bundan sonra yapacağım şeylerin içerisinde onu konumladığım yeri bilin diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafında da benim muhatabım Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri benim ülkeme şu başlıklarla değer veriyor. Siz eğer oyunu bunları düşünmeden oynamaya kalkar, işte Avrupa güvenlik mimarisini NATO imkan ve kabiliyetlerinin önüne çıkarırken Avrupa'yı koruma hayalini Türkiye'siz bir garip imkansız araf tanımlayarak adeta hani
0: anladım.
2: Hani fizik problemini şeyde çözülür ya standart ısı ve basınç altında. Yani o bir sabit yani. Halbuki hiçbir yer standart ısı ve basınç değil. ya da atış problemlerini, eğik atım problemlerini fizikte şeysiz, sürtünmesiz ortamda çözdürürler lisede. Çünkü bunlar işi karmaşıklaştırıyorlar. Ama şimdi burada da öyle bir şey Anladım. Var. Burada da öyle bir şey var. Bir mesaj veriliyor. O verilen mesajın Türkiye olmadan bir Avrupa güvenliği sütununun ne NATO içerisinde ne dışında inşa edilemeyeceğini ve eğer ABD'yi bu masada istiyorlarsa Avrupalılar bunu Türkiye'nin üzerinden yapabileceğini ya da bizim yayında kullandığım ifadeyi tekrar etmem gerekirse Türkiye'nin bu odada yani müttefiklerin içinde bulunduğu bu odada odadaki yetişkin olduğunu, tarafları bir arada tutma yeteneğine sahip tek ülke olduğunu, Erdoğan'ın bunu yapma yeteneğindeki Peki. tek lider olduğunu gösteriyor. Bütün o fotoğraflar, bunların hepsi bu konumlamayı yansıtıyor.
0: Peki Barış Doster, kime mesaj bu fotoğraflar, bu görüntü?
3: Şimdi gerek ikili zirvelerde, gerek böyle çok önemli, çok uluslu zirvelerde, Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, Avrupa Konseyi gibi, NATO gibi zirvelerde bir... Dünyaya mesaj verirsiniz. Hı-hı. Bütün dünyaya. Yani dünyada kabaca sayısı 200'e yakın olan devletin tamamı irili ufaklı. Hangi kıtada olursa olsun hedef kitlenizdir. Çünkü bu zirveleri o zirvelerin tarafı olmayan, o ittifakların bir paydaşı olmayan ülkelerin medyası da takip eder.
0: Elbette.
3: Şimdi burada Rusya'dan da meslektaşlar vardı. İsrail'den de gazeteciler vardı. Değil mi? Afrika'dan da gözlemciler vardı. Şimdi bu bütün dünyaya verilen mesaj. İki, içeriği iç kamuoyuna verirsiniz. Hı hı. Üç, muhataba verirsiniz. Dört, zirveye katılan ülkelerin, burada 32 ülke var. 32 ülkenin liderlerine ve kamuoylarına verirsiniz. Şimdi her iki lider de burada bunu yaptılar. Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı uşağın merdivenlerinden itibaren alması, hani beden dili, jest, mimik, bütün bunlar bu dört unsura da mesaj verilmek istendiğini ortaya koydu. Lider fotoğrafı. Öyle. Hani kimin kimle yan yana duracağına biz yemeği konuştuk ya. Hı hı. O aile fotoğrafında da kimin hangi liderle yan yana olacağına o da evvelden çalışılan bir iştir. Şimdi ev sahibi geleneksel olarak ev sahibi olmanın da avantajıyla elbette en önde olur. En arkada olmaz. Ama ikinci sırada kim olacak? Ev Doğru. sahibinin solunda kim olacak? Ev sahibinin sağında kim olacak? En arkada kim olacak? Şimdi hani bu lise ya da üniversite mezuniyet töreni değilken deriz yani en uzunlar en arkaya geçsin. Doğru. Kısa boylar öne gelsin. Bu şimdi öyle bir durum değil. Bunun muhakkak bu az evvel sıralamaya çalıştığım dört unsur
0: da... Şu anda o aile fotoğrafının Hı-hı. görüntüleri de geldi. Liderlerin hep birlikte, eşleriyle birlikte... Araya girdim, kusura bakmayın. Yeni görüntü, sıcak görüntü olduğu için eşleriyle birlikte salondan çıkıyorlar. Yemek öncesi merdivenlerde bir fotoğraf için poz veriliyor. Trump'la Erdoğan'ı yan yana görüyoruz. Tabii ayaküstü kısa sohbetler. Okan Müderrisoğlu, dikkatinizi çeken varsa... Ahmet Kasman, Barış Doster lütfen.
4: Yani, tabii burada sadece Avrupalı liderler de yok. Örneğin Güney Kore de burada ki en sağda gördüğüm.
3: Mesela Avustralya, Yeni Zelanda gibi NATO ortakları.
4: Çekya'nın hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakanı'nın gelmiş olması benim dikkatimi çekti. Bir yandan da yayın sırasında belki izleyenler fark etmişti. Cep telefonuma bakıyordum. Devam etmekte olan yemekte. Sadece liderler ve eşleri varmış. Hani Cumhurbaşkanı masasında kimlerin olduğunu da öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o daha büyük bir masa oluyor Doğru. malum. Ondan sonra
3: belki de bütün
4: liderleri tek bir yuvarlak masada topladılar. Çok daha büyük bir masa düzeni kurmak mümkün. Hı-hı. Hani bununla ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyordum bir yandan. Ama sadece liderler ve eşleri var. Bakanlar da yok. Örneğin az önce Savunma Bakanı, işte Türkiye'nin Pentagon'u diye bilinen Ay Yıldız Karargahı'nın işte Yıldız bölümünde Savunma Bakanları onuruna Doğru. bir davet
0: Dışişleri
4: verdi.
0: Bakanı Tabii. yine
4: Sayın Fidan aynı şekilde Dışişleri Bakanı.
0: Bir yemek. Ve
4: hemen hemen herkes muadilleriyle de aynı zamanda örneğin yani iletişimle ya da kurumsal iletişimle ilgili olanlar ayrı bir Hı-hı. yemekte ve salonda. İşte protokol şefleri, özel kalem ve benzeri ekipler ayrı bir davetin içindeler. Dolayısıyla davet içinde davet var. O masa tek bir masa mı, büyük bir masa mı? Kimler var? Onu öğrenmeye çalışıyoruz ama şu anda bildiğim bir tek şey var. Meloni Sayın Cumhurbaşkanımızın masasındaymış ama Trump'a göre nerededir? Yakın mıdır, uzak mıdır? Yani bunlar da merak ediliyor.
0: Gelecektir o bilgide.
3: Hatta yere ülkelerin adı yazılır. Hatta bazen hani fotoğraflar da görürüz ya hepimiz. Doğru. Minik minik bayrakları konur. Doğru. Yani kimin nerede duracağı, orada bir kazaya, bir kargaşaya, bir yanlış anlamaya hiç mahal vermeksizin yani daha baştan
0: erken gelen öne geçsin diye bir durum tabii. Yok. Orada arada, hepsi planlı.
4: Bu arada hani bir ayrıntı belki hızlıca İtalya arayınca. Başbakanı Meloni en son gelen isimlerden Doğru. birisi olduğu için kendisini Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğru. o sırada artık İçeri ev sahibi girmişti. Pozisyonundaydı.
0: Peki. İzin verirseniz kısa bir reklam arası saat başında doğru tekrar döneceğiz, konuşacağız ama şimdi bir ara.

0: Özel yayınımız devam ediyor. Hareketli bir gece Ankara'da NATO Liderler Zirvesi resmen başladı. Evet, zirve toplantısı yarın yapılacak ama bugün bu akşam liderler Ankara'ya geldiler gün içerisinde. Akşam saatlerinde de her biri teker teker Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandılar ve onurlarına verilen bir akşam yemeğinde bir arada şu anda NATO liderleri geldiyse her eşleriyle birlikte hep birlikte akşam yemeği yiyorlar. Yarın da zirve toplanacak. Biz programın ilk saat diliminde hem bu akşam yemeği öncesi karşılama anında yaşananlar, sonrasındaki aile fotoğrafı, bugün gün içerisinde Trump'ın Ankara'ya geldiği andan itibaren verdiği görüntü, o Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte verdikleri görüntüyü konuştuk. Birazcık artık bu bölümde Trump-Erdoğan görüşmesi öncesindeki basın toplantısında verilen mesajlar üzerinden gitmek isterim. Okan Müderrisoğlu, şimdi en somut ve belki de Ankara'yı en heyecanlandıran açıklama bu yaptırımlar hakkındaydı. Katsa yaptırımlarını kaldırıyoruz. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayız. Evet, bazı ülkelere yaptırım uygulanır ama dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi. Şimdi bu katsa yaptırımları tabii önemli. Neden uygulanmıştı? Bu S-400'ler dolayısıyla, evet, uygulanmıştı. Yani bir anlamda da bu katsa yaptırımlarının kalkması için S-400 meselesinin de belki bir şekilde çözüme ulaşması gerekebilir. Şarta bağlı bir taahhüt mü bu Trump'ın yaptığı? Nasıl kalkacak bu yaptırımlar?
1: Şöyle söyleyeyim, bir başkanlık aslında kararıyla oldu bu. 2017 yılında bu yasa yürürlüğe girdiğinde 3 ülkeyi hedefliyordu. Bunlardan birincisi Kuzey Kore'ydi. İşte nükleer silah ve balistik füze denemeleri itibariyle. İkincisi yine nükleer programı yönüyle İran. Üçüncüsü de Ukrayna'yı işgali ve hani Avrupa güvenlik mimarisine ve Birleşmiş Milletler'in kuruluş felsefesi olan sınırların değiştirilemezliği ilkesine açık aykırı tutumu, yani işte Kırım'ı, ilhakı ve Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ydı. Bu üç ülkeydi aslında genel perspektif. Bu anlamda o yasada, bir federal yasa bu, 12 ayrı tedbir var ve eğer herhangi bir ülke uygulanacaksa en az 5'inin uygulanması da zorunlu. Dolayısıyla Başkan Trump da Türkiye'nin S-400 tedariki konusunda o günkü yönetimin de yönlendirmesiyle bir 5 madde. Bu 5 maddenin içinde ne vardı? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden silah ve mühimmat tedarikinin durdurulması, içinde Amerikan yapımı herhangi bir savunma sanayi bileşeni bulunan platformun 3. ülkeye satışının durdurulması, savunma sanayi amaçlı herhangi bir kredi kullanımının önüne geçilmesi, 3. ülkelerle Türkiye'nin işbirliği yapmasının önlenmesi. Mesela Altay tankının
0: ağır yaptırımlar.
1: Savunma sanayi bağlamında. Tabii. Bir de kulakları çınlasın, İsmail Demir, inşallah onunla da bir konuşuruz, dönemin savunma sanayi başkanı. İsmail Bey'in kendisi ve özellikle de bu hava savunma ve füze sistemleri konusunda çalışan savunma sanayinin emektar, görünmeyen kahramanları da şahsen yaptırma konu olmuşlardı. Doğru. O tarihte hatırladım. İşte bu mal varlıkları varsa dondurulması, Amerika'ya girişlerinin yasaklanması gibi. Fakat çok enteresan, mesela aynı tarihlerde Hindistan'da S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarik etti. Hiç öyle bir yaptırım konusu gündeme gelmedi. Şimdi bu yayının reklam arasında tekrar güncel olarak baktım. Az önce yine sıcak bilgi, Netanyahu çırpınıyor. Az önce burada zikredildi, hani her görüntünün, her sözün, her beyanın bir suya atılan taş misali, merkezden dışa doğru yayılan dalgaları ve etkileri oluyor ki hemen İsrail başladı. Aslında bu ziyaretten neden önce de başlamıştı. Efendim, bir yeni Osmanlıcı bir zihniyet var. Bunlara F-35 verilmesi bir tehdit oluşturur. Türklerin böyle bir düşüncesi var diye Netanyahu kampanyaya başlamış şimdiden. Amerika medyasına demeç vermiş. Aslında Amerikan medyası demek, Siyonist mantıkla finanse edilen birçok medya kuruluşu demek genel olarak. Ve yine buradan hareketle çok kısa bir zamanda, hatta önümüzdeki hafta yine Beyaz Saray'da Başkan Trump'la görüşmek için de ciddi bir çaba sarf etti.
0: İsrail konusunda kurduğu cümle çok enteresandı. Yani Türkiye'den bahsederken işte iyi bir müttefik, herkes ikna olacak, çok güçlü bir ordusu var.
1: Var.
0: İsrail'le çatışabilirdi, bir çatışma yaşanabilirdi ama ben istedim.
1: Veya ben öyle olduğunu hissediyorum. Belki de benim de bu konudaki hassasiyetimi düşündüler. İran'dan yana savaşa girmediler gibi. Bir takım açıklamalar yaptı. Tabii onun tasavvuru bu. Yani Türkiye'nin İran'da, hani bunu izleyenler özellikle belirtelim. Türkiye'nin İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, aslında İran-İsrail savaşına müdahil olmak gibi niyeti olmadığı gibi, böyle bir savaşın durdurulması için de olağanüstü gayretleri oldu.
0: Doğru.
1: Fakat belli ki başkanın adamları tırnak içinde olası senaryolara çalışırken, hani ne olabilir sorusunda bir uç senaryo olarak bunu da dikkate almışlar. O da başkanın kafasına takılmış.
0: Doğru.
1: Trump'ın bazen böyle tuhaf anlatımları, mesela Suriye üzerinden bir değerlendirme yaparken 2000 yıllık savaşı bitirdim filan diyor. Ama 2000 yıl önce biz orada değildik, yani biz 1071'den sonra geldik filan yani.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla öyle dediğim gibi anlatımlardan takıldığı noktaları böyle abartılı. Eğer onun muhakeme biçimini ve elindeki enformasyonu nasıl kullandığını bilmezseniz bambaşka sonuçlar üretebilecek ifadeleri de oluyor. Günün sonunda Türkiye'nin bu savunma sanayi eksenindeki yaptırımlarına üçüncü ülkeler de katıldı. Mesela Kanada da katıldı. Katsa'nın kapsamında bir pozisyonu yoktu ama Amerika Birleşik Devletleri'ne göre hizalanıyorlardı.
0: Doğru.
1: Şimdi o ittifak ve o ilişki biçimi de kökten sarsıldı. Kanada Başbakanı'nın bu NATO ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı ikili görüşmesi ve az önce Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerin başlaması için niyet beyanı imzalanmış olması çok önemli. Neden? Çünkü İHA ve SİHA teknolojisini Türkiye'ye geliştirirken buradan hem Bayraktar grubunu hem Tayyip'i, TUSAŞ'ı ve emeği geçen herkesi bir kez daha şükranla analım. Çok önemli. Neden? Çünkü Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de test edilmiş. Aynı zamanda yakın tarihte örneğin Bayraktar grubu Baykar, işte Kızıl Elma insansız savaş uçağıyla işbirliği yaptığı İtalyan Leonardo'nun eğitim uçağını aynı anda uçurdular. Yani bir insansız sistemde bir insanlı sistemi koordine çalıştırdılar ki bunu şu anda bir tek Amerika Birleşik Devletleri fiilen İran Savaşı'nda denedi ve daha çok Çin'in çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bunlar olağanüstü gelişmeler. Bunu şunun için söylüyorum.
0: Yani bu yaptırımlar aslında evet elbette can sıkıcı ama bir yandan da kaynak çeşitlendirme açısından Türkiye'nin birazcık etrafına bakmasını, farklı
1: Kanada,
0: ilişkiler, yeni ilişkiler kurmasını.
1: Kanada özelinde söyleyelim. İşte İHA SİHA için yani optik kabiliyet, yani gören gözlerini
0: Doğru.
1: vermedi Türkiye'ye.
0: Doğru.
1: Bugün Savunma Sanayi Başkanı yine Haluk Görgün'ü yine teşekkürle yad ederim. O zaman Aselsan'ın genel müdürü de şimdi Savunma Sanayi Başkanı. Yine birlikte çalıştığı ekip. Mesela Aselfilir 600 diye bir kabiliyet geliştirdi Türkiye. Yani şu anda Kanada'nın ilerisinde, Kanada birlikte çalışalım dediğinde biz tebessüm ediyoruz. Hani yine Cumhurbaşkanımızın deyişiyle kötü komşu insanı mal sahibi yapar diye, ama tabii çok kaynak ayırıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Çok maliyete katlanıyorsunuz. Ama bunun şu anda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşı da şunu gördük. Eğer siz kendi üretim kabiliyetine sahip değilseniz, bakınız Ukrayna, bir savaşı sürdürmeniz ve bunu da sürekliliğiyle amaca ve hedefe ulaştırmanız mümkün değil. İki, İran-İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ekseninde görüldü ki bir ülkenin savaş stokları hızlı bir şekilde tükendiğinde yerine yenisini koyma esnekliği ve kabiliyeti çok önemli. İki, yine aynı zamanda siz üçüncü bir ülkeye bağımlı olmayan yerli ve milli platform geliştirdiyseniz, yani kendi göbeğinizi kendiniz kestiyseniz, yine Allah muhafaza böyle bir çatışma ve uzun vadeli bir çatışma ortamında kendi kendinize yeterliliğinizle o milli direnişi gösterebiliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bunların hepsi görüldü. O yönüyle de Katsa yaptırımları bağlamında Peki. sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, onun peşine takılan ülkeler de. Bu da Trump'ın birinci dönemin ürünüydü. Esasen S-400 ile ilgili olarak da efendim F-35'e tehdit oluşturur, NATO sistemiyle aynı anda çalışırsa NATO sisteminin şifreleri Rusların eline geçer diye. Türkiye dedi ki yani bu zaten NATO sistemine entegre bir sistem değil, müstakil çalıştırılacak gerekirse diye. Hatta belli aralıklarla testi yapılıyor ama aktif değil sistem.
0: Peki.
1: Ve nihayetinde de Rusların ya da üçüncü tarafında NATO teknolojisine sahip olacak ortamlara girmesine de izin verilmemişti.
0: Peki şimdi Ahmet Kasman, Trump diyor ki kaldırıyoruz. Bir başkanlık kararnamesiyle kaldırabilir mi bu yaptırımları? Prosedür nasıl işler?
1: Orada hocam belki bir ayrıntı olarak dikkatinizi çekmiştir yüksek müsaadenle. Orada savaş bakanı dedikleri savunma bakanı Hegseth'e işaret ediyor. Rubio'yu işaret ediyor, Dışişleri Bakanı'nı. Besant'i, işte Hazine Bakanı'nı işaret ediyor filan. Çünkü onların hepsinin pozisyonuna ve görevine göre değen yönleri var yaptırımların. Evet. Ve hepsini de bu anlamda görevlendirdiğini de ifade ediyor. Kamuoyu yönünde isimlendirdi. Aslında tabii bir devlet kararı çoktan alınmış kuşkusuz.
2: Elbette daha öncesinden burada ne konuşulacağına dair gündemin çok dikkatle ve detaylı bir biçimde oluşturulduğu ve tarafların büyük ölçüde bunu birbirlerine ihbar ettikleri, haber verdikleri muhakkak. Bu Katsa meselesine gelince, şimdi birbiriyle ilişkili ve fakat ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken, dolayısıyla da biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun söylediği gibi birçok bakanın portföyüne değen tarafı olan bir meseleden bahsediyoruz. Ne bunlar? Birincisi bu kassa. Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele. Ki detaylarını Okan Müderrisoğlu müteşekkil şekilde anlattı. Oraya girmeyeceğim. Bir tarafı bu. Bir tarafı F-35 programı. Bir tarafı da Türkiye'de fazlaca bilinmeyen tarafı o. Amerika'nın her yıl yayınladığı bir National Defense Appropriation Act, yani ulusal savunma bütçesinin dağıtımına dair yasa diyelim. Ve bu yasa da neyi, her ülkeyle ilgili neye yer verilip verilmediği meselesi var. Şimdi Türkiye S-400 füzelerini aldığında, bu füzeleri almış olmasından mütevellit Katsa yaptırımlarının konusu haline geldi ülke, bizim ülkemiz. Ve Katsa yaptırımlarının konusu haline gelmesiyle paralel olarak o yaptırımların lafzı ve ruhuna uygun Amerika tarafından baktığın zaman bir biçimde F-35 programının dışına çıkarıldı. Fakat iş orada kalmadı. Yani başkanlık kararnamesi, Katsa, bunun kongre süreçleri orada kalmadı. Daha da şu anda kritik olan bu National Defense Appropriation Act, NDAA yasası çerçevesinde çok net bir biçimde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, Türkiye'nin sahip olduğu S-400'leri bir başka ülkeye devri, artık bu füze sistemine sahip olmadığının Amerikan sahibi kurumlarınca, Amerikan Kongresi'ne ve yönetimine teyidi gibi koşullara bağlandı. Eşittir Trump'ın tek başına, yani ben öyle karar verdim, tamam ben Türkiye F-35 programına geri alıyorum demek gibi bir şansı yok. Ne yapması lazım? Kongre'ye bir mektup yazacak. Diyecek ki ya bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına zarar veriyor birader. Bunu bir daha oturun tartışın ve bir istisna tanıyalım. Arkasından ya daha onun açısından kolay olan ama sonuçlarının ne olup ne olmayacağı bugünden tam olarak, yani istediğimiz sonuçları verip vermeyeceği tartışmalı olabilecek bir şekilde bu yaptırımları hafifletme, erteleme, waive etme yoluna gidebilir. İkincisi, kongre ile birebir çalışmaya başlar ve Türkiye'nin bu saçma sapalak yaptırımlar rejiminin dışına çıkmasını sağlar.
0: Gelen senatör ve kongre üyeleri var. Onlar da Cumhurbaşkanı tarafından
2: onlarla da görüşülüyor.
0: Kabul edildi.
2: Burada şimdi Temsilciler Meclisi ve Kongre'de şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin sahip olduğu çoğunlukla bu işi halletmeye çalışabilir Trump. Ama onun burada ancak bir yol haritasını tarif edebilir. Yani şunu beklemiyorum açıkçası, beklenmesinin de gerçekçi olduğunu düşünmem. Yarın Trump basın toplantısı yaptığında ya da işte yaptığı ikili görüşmelerin arkasından açıklamada tamam artık bu iş bitti, Türkiye F-35 programına geri döndü demez, diyemez. Çünkü bu biraz evvel söylediğim şeyler onu da bağlıyor. Ha, bağlamasını ister miydi Trump? İsterdi. Bu durumda Trump'la ben de aynı fikirde olurum. Ben de isterdim ki bu böyle olsun ama böyle olamaz. Böyle olamayacağına göre yapılabilecek olan şey nedir? Yapılabilecek olan şey bu görüşmelerin sonunda aşamalı, çerçevesi belli, adımları tanımlanmış ya da az çok tanımlanmış bir yol haritasının ortaya konulması ve bu yol haritası çerçevesinde başkanın, Trump'ın gidip Amerikan Kongresi'ni bilgilendirmesi, bugün burada olan senatörlerin ve kongre üyelerinin de bu bakımdan Türkiye açısından onlar biliyorsun şeye, kongreye bir böyle yükseltinin üstündedir kongre binası, tepe derler.
3: Doğru.
2: Hill. O tepede, yani kongre binasında Türkiye lehine lobi yapmaları ve bunu da Beyaz Saray'la koordineli halde yürütmeleri.
0: Mesela Lindsey Graham şimdi bir senatör
2: yani
0: mü, kongre üyesi mi?
2: Allah bir dese inanmayacağım bir adamdan
0: ama
2: bahsediyoruz.
0: Ama yani Türkiye karşıtı, evet, söylemlerini son zamanlarda sıklıkla duyuyorduk. O bugün geldi.
2: Şimdi şöyle, Lindsey Graham, şimdi gene beni konuşturuyorsun Ahmet Arpat.
0: O zaman hiç konuşmuyor.
2: Sahtekarın biri.
0: Tamam, peki.
2: Ama işe yarayan bir sahtekar olabilir.
0: Ben de birazcık onu
2: kullanışlı bir sahtekar olabilir.
0: Demek istedim. Yani o hayatta, kongreyi, senatoyu etki altına alabilecek belki.
2: Yok, yani bütün kongreyi, senatoyu etki altına alamaz ama bak çok yakın zamanda yaşanmış bir örnekten yola çıkarak belki bunu anlatmak mümkün. Şimdi Amerikan senatosunda en son bir karar çıktı ve Trump'ın kongreden izin almadan İran'a saldırma şeyi, imkanı kısıtlandı. Ertesi gün bunu kanuna bağlamak için bir ikinci teklif verildi. Birincisi kabul edildi, ikincisi reddedildi. Ne değişti 24 saatte? Kabul edilmesinin arkasından demokratlarla birlikte davranan Cumhuriyetçi Parti senatörlerini baskı altına alacak şekilde Trump bütün bu senatörlerin önemlilerini, işlerinde Lindsey Graham'da olmak üzere, topladı ve esti, gürledi. Kamuoyunun önünde, o seviyor zaten öyle, bir bunları fırçaladı, öbür tarafla oy verenleri falan falan değiştirdi, dönüştürdü bunu. Hı hı. Şimdi burada da Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. O fırsat penceresi Kasım 2026'ya kadar bence açık. Türkiye de bunu biliyor. Dolayısıyla bugünden Kasım 2026'ya kadar benim kişisel olarak,
0: ara seçime kadar,
2: kişisel olarak ve bence objektif olarak Trump'la, Graham'la falan filan ilgili ne hissettiğim bir yana, bunun hiç önemi yok bu bağlamda. Hı hı. Türkiye'nin âli menfaatleri gereği kiminle işbirliği yapılacaksa yapılmak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde mümkün olan en büyük mesafenin alınması ve bu alınan mesafenin de kolay kolay bir sonraki başkan, bir sonraki kongre kompozisyonu, bir sonraki temsilciler meclisi kompozisyonu nedeniyle hasar almayacak şekilde entegre, hı hı, ve kalıcı bir takım adımlarla bezenmesi ya da yapılandırılması, anladım, ya da güçlendirilmesi, nasıl diyeceksek, bence çok önemli bir fırsat ve bir şart. Bence Türkiye bunun farkında. Dolayısıyla Trump ekibiyle bu yakın çalışma ortamı bu dönemde devam edecek.
0: Anladım.
2: Önümüzde var olan sorunlar belli. Katsa, F-35, bir de F-100, zon motorlar. Hı hı. Tamam mı? Bence bunun sonuncusunu halleder bir kere. Ama o benim istediğim ya da benim tercih edeceğim deyip türde bir iyileşme sağlamaz. Katsa kısmen bunu da ortadan kaldırabilir. Ama NDA'ya, 2025 NDA'sına ve orada yazılı maddeye dokunamadığı müddetçe, yani kongreyi kendisiyle birlikte hareketlendiremediği müddetçe, Ki şimdi yaz, arkasından Eylül, Ekim, kongrenin üçte biri kendi siyasi geleceğinin kaygısına düşecek. Ama orada bir avantaj da var. Amerikan sistemi gereği bu kongre üyelerinin hepsi dönecekler.

0: bizim için üretilmiş 5 uçağın sözünü aldık dedi. Yani programa dönüş daha söylediğiniz gibi bir orta vadeli perspektif içeriyor ama Türkiye'nin parasını verdi ve Türkiye adına üretilmiş uçakların da teslimini bekliyor.
1: Evet, bekliyor ama bu 5 uçağın tesliminin de aynı parantezin içerisinde olduğunu söylemek lazım. O NDA orada dururken Trump'ın bunu nasıl yapacağı, yani yapamaz mı konu Trump?
2: Yapabilir.
1: Yani Allah'a emanet.
2: Peki.
1: Tamam mı? Onun için onu bilmiyorum. Umarım yapabilir. Neyi nasıl dolandıracağına bağlı. Onu da yapar mı? Onu da yapar. Arada bir Amerikan Anayasası'nın var olduğunu unutuyor mu? Unutuyor. Kongre ile ilişkilerinde bunu unutma eğiliminde mi? Unutma eğiliminde. Peki. Yani ama bana zor geliyor.
2: Peki. Barış dostlar, şimdi bu kadar önemli açıklamaları ya da bu kadar önemli bir taahhüdü kameraların karşısında bu kadar net cümlelerle ortaya koymak arka planda bir şeylerin çalışıldığını gösteriyor. Evet, S-400 nedeniyle kassa yaptırımları kapsamına alınmıştı Türkiye. Biz son günlerde mesela Amerikan basınında bu S-400'ler üzerinde Ankara'nın bir formül üzerinde çalıştığı yönünde haberler, değerlendirmeler, yorumlar okuduk. Amerikan basınında çıktığına göre muhtemelen Washington-Ankara arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelmiş seçenekler olabilir. Ne olabilir mesela S-400'lerle ilgili nasıl bir tasarruf olabilir?
3: Burada elbette
2: olabilir?
3: Şimdi yani bugün kameraların önünde ortak açıklamada ABD Başkanlığı'nın vermiş olduğu taahhütler önemli mi? Önemli. Her ne kadar az evvel gerek Okan Müderrisoğlu gerekse Ahmet Kasıman Trump'ın önceki başkanlığında, önceki dört yıllık döneminde Türkiye'yi gerçekten çok üzen, Türk kamuoyunun, Türk ulusunun çok haklı olarak tepki verdiği kimi hamlelerini, kimi açıklamalarını, kimi sosyal medya paylaşımlarını hatırlattılar. Çok doğru, çok yerinde bir şekilde ama bugün baktık ki hem dünya konjonktüründen dolayı, hem Türkiye'nin çevresindeki gelişmelerden dolayı, hem ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla yaşadığı gerilimlerden dolayı Trump biraz da önceki 4 yılının hani muhasebesini yaparak, belki biraz da öz eleştirisini yaparak daha kendini bağlayıcı sözler verdi. Şimdi bu bağlamda KAATSA yaptırımları acaba tamamen ortadan kalkar mı? Şimdi bu birkaç şarta bağlı. Az evvel Okan Bey çok yerinde bir hatırlatma yaptı ve KAATSA yaptırımlarının hani Kuzey Kore, virgül, İran, virgül ve Rusya için gündeme geldiğini hatırlattı. Çok doğruydu. Bir de bir ek daha yaptı Okan Bey. Hindistan'ın adını zikretti. Şimdi Hindistan ABD artı İngiltere için önemli bir ülke.
2: Doğru.
3: Evet. İlk üçü gibi anabileceğimiz bir devlet de değil. Yani bir Kuzey Kore ile Hindistan'ı, bir Rusya ile Hindistan'ı, bir İran ile Hindistan'ı aynı yerde anamayız. ABD zaviyesinden bakıldığında.
2: Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hasmı değil.
3: Hasmı değil. Hatta müttefiki ve Rusya'ya karşı, doğru, Çin'e karşı biraz daha fazla müttefik kılmaya çalıştığı bir müttefiki. O yüzden Hindistan'ın özel konumundan dolayı Hindistan söz konusu oldu da bir yaptırım, bir müeyyide gündeme gelmemişti. Artı Türkiye bu ülkelerin tamamından farklı. Neden? Türkiye bir NATO üyesi.
2: Doğru.
3: Yani KAATSA yaptırımlarına muhatap olan ilk NATO üyesi olarak tarihe geçti Türkiye. Şimdi
2: müttefiki ama hasım olarak görüp evet, yaptırımı yani uyguluyor.
3: Yani ABD'nin hasımları ile ekonomik yaptırımlarla iktisadi müeyyideler yoluyla mücadele yasası diye çevirirsek bunu tam olarak güzel Türkçemize, güzel dilimize. Şimdi bu nasıl bir müttefik, bu nasıl bir ittifak ilişkisi ki sen ona hasım diyorsun. Şimdi o bağlamda KAATSA söz konusu olduğunda bir, Türkiye'nin atması gereken adım var. Neden? Az evvel siz de yüksek isabetle dikkat çektiniz sorunuzda Ahmet Bey dostum. Türkiye niye KAATSA yaptırımlarının muhatabı oldu? Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ithal ettiği için bu yaptırımların muhatabı oldu. Yani durup dururken biz bunlara muhatap olmadık. Demek ki Türkiye'nin atması gereken bir adım var. Önce bu S-400'leri Türkiye dışına çıkaracağız ki ABD Başkanı da bu yönde hamle yapsın. Bu konuda en yakın örnek, hem coğrafya anlamında en yakın örnek, hemse süre, zaman dilimi anlamında en yakın örnek kim? Yunanistan. Yunanistan da gene Rusya'dan S-300 alıvermiş idi.
2: Bir alt sürümü.
3: Bir alt sürümü, bir alt modeli.
2: Modeli.

0: Ne oldu? Gene ortalık ayağa kalktı. Yunanistan bir ara formül buldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanımadığı Güney Kıbrıs Rum kesimine dedi ben dedi bunları veriyorum dedi. Bak dedi ben dedi bunu Yunanistan ülkesinden Yunanistan ana karasından çıkarıyorum. Çıkar. Ben dedi bunu bir başka devlete veriyorum ki biz altını çizerek söyleyeyim biz Güney Kıbrıs Rum kesimini devlet olarak tanımayız. Çok haklı olarak tanımayız. Doğru. Şimdi Yunanistan bir ara formül buldu. S-300'ler için. Ha şimdi Türkiye söz konusu olduğunda dediler ki acaba Türkiye'de bunu bir başka devlete verebilir mi? Elbette Rusların da rızasını alır. Mesela kim olabilir bu? Akla hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Bir kez daha analım. Okan Bey'in babasını, o kahramanlar kuşağını, ben adamı onlara borçluyum. Hepsi ruhu şad olsun. Ya da hani bazen Pakistan adı falan da zikredildi. Ya acaba biz bunu kime verebiliriz diye. Bu belli ki önümüzdeki günlerde Türkiye'nin atacağı adıma, yani S-400'leri Türkiye'den çıkarmasına koşul olarak biraz hızlanabilir. Ama az evvel Okan Bey'in de, Ahmet'in de dediği üzere bir kongre süreci gündeme gelir. İkincisi...
1: İkincisini hani unutmayın lütfen. Ben hani askeri pozisyon olarak belirteyim. Bu elbette bir devlet politikası bağlamında yeniden değerlendirecektir. Türkiye belli bir kapasite geliştirdi ama balistik füzeleri de durduracak kapasiteyi geliştirinceye kadar aktive etmemek kaydıyla S-400'leri üçüncü bir ülkeye göndermesi, bunun içinde Somali'de konuşuldu, Azerbaycan'da tabii konuşuldu, Pakistan, Katar'da Kuzey konuşuldu Kıbrıs, filan. Ama şu anda milli güvenlik konsepti bağlamında bu husus düşünülmüyor. Bir de izleyenler merak edip bakabilirler. 2019 yılının Haziran'da Osaka'da G20 zirvesi vardı. O zaman Başkan Trump dedi ki Obama yönetimini suçlayarak bizden Patriot istediler.
0: İz vermedik.
1: Vermedik. Da onlar da mecburen S-400 aldılar. Aynen ve Türklere adil davranamadı. Biz şimdi bunlara yaptırım uygulamaya çalışıyoruz diye. Lütfen ikincisini unutmayın. Ben hani katkı sağladım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin atacağı adım ya da alacağı tavır çok önemli. Yani ya biz ABD'yi ikna edeceğiz. Bakar karşı diyeceğiz. Biz bunu aldık Ruslarda ama aktif hale getirmiyoruz. Bu içeride şiddetli tartışmalara sebep olur. Ya da diyeceğiz ki bak arkadaş sen bunu kabul etmiyor musun? Ya bu tamamen Türkiye'den çıksın mı diyorsun? Biz bunu bir üçüncü ülkeye nakledelim. Satalım. Şimdi bu formüller gündeme gelebilir ama bunu elbette iç siyasette de çok ciddi tartışmalara, politik polemiklere sebep olacağını unutmayalım. Şimdi burada hani bizim güzel Türkçemizde bir laf var ya, bir musibet bin nasihatten evladır. Burada az evvel iki değerli dostum da adlarını zikrettiler. Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tayyip, Tuzlaş mesela biz bunlara neye borçluyuz? Hep o 1974 Kıbrıs konjonktürü. Çünkü baktık ki biz müttefiklerden ambargo yiyoruz. Yani dedik biz ne yapalım? Kendi yerli milleti ve milli, kendi ulusal savunma sanayimizi kuvvetlendirelim.
1: Ve bu millet anasının ak sütü kadar kendi tasarrufundan bu savunma sanayi şirketlerinin kuruluşuna kaynak ayırdı.
0: Aynen öyle.
1: Tabiri caizse yani
0: varını yoğunu seferber etti.
1: Bunun için ve gerçekten bugün işte NATO Genel Sekreteri özellikle Aselsan'ı vurgulayarak ama 3000 farklı ölçekte ama büyük bir savunma sanayi ekosisteminin varlığından söz ederek Türkiye'yi müstesna bir yerde konuşlandırdı.
2: Aselsan'la Türkiye'nin bir savunma sanayi devrimi yaptığını söyledi
1: Rutte. Yani, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim, özür diliyorum. Az önce savunma sanayi forumundan bahsettik ya, NATO Genel Sekreterimizi bu forumun kapanışında Türkiye'nin bu devriminden bahsederek savunma sanayi başkanı Haluk Görgün'e de dönerek yani öyle mükemmel bir zirve ve bir forum organize edildi ki sizden sonra bu toplantı düzenleyecek ülke adına da üzülüyorum diye. Yani çıtayı o kadar yukarıya koydunuz ki diye özür diliyorum.
0: Şimdi Aselsanlar, Havelsanlar, Roketsanlar, Taylar, Tusaçlar bir kere bir bu milletin biz istersek başarırız mesajıdır dünyaya.
3: Doğru.
0: Yani o yokluk, o yoksulluk, o ambargo koşullarında 70'lerin dünyasında. İkincisi bunlar bize bir ulusal sanayi. Sadece savunma anlamında değil. Ulusal sanayi bilinci aşılamıştır. Mevcut olan daha da pekiştirmiştir. Üç, bunlar üretim kabiliyetiyle, işçiliğiyle, alın teriyle, emeğiyle ve teknolojik kapasitesiyle gerçekten bugün göğsümüzü kabartan, yüzümüzü ağartan, biraz benim gibi duygusal bir adamsanız eğer, gözümüzü yaşartan kurumlardır bunlar. Şimdi bu birikimi daha da çeşitlendirmek, daha da çoğaltmak, daha da ivmelendirmek, daha da geliştirmek de bu milletin boynunun borcudur. Şimdi artı dünya konjonktürü de bunu dayatıyor. Ha şimdi benim adım Barış. Ha, gönül ister ki yani dünyada hiçbir yere savaş olmasın. Ama ben çok gerçekçi bir insanımdır. Yani bir siyaset bilimi, sosyal bilim öğrencisi olarak ben hani adımı severim ama dünyanın böyle olmayacağını da bilirim.
3: Anladım.
0: O bağlamda dünyanın da Türkiye'nin yaşadığı coğrafyanın da önümüzdeki 10 yıllar boyunca konuşacağı çok temel konulardan bir tanesi ve odaklanacağı çok önemli, çok başat endüstri, sanayi kollarından bir tanesi savunma sanayisi olacak. O bağlamda belli ki Türkiye bu konuda hem konjonktürden dolayı hem yaşanmışlıklardan, bu ambargodan sonra çıkardığımız derslerden dolayı adım atacak. Mesela az evvel dedik ya, bir musibet bin nasihattan evladır. Engelsin bir lafı vardır. Peki. Diyor ki ihtiyaçlar keşiflerin anasıdır. O yüzden biz önümüzdeki süreçte katsa yaptırımları ne olur? Bekleyip göreceğiz.
3: Anladım.
0: Kaan motorları ne olur? Bekleyip göreceğiz. F-35 ne olur? Bekleyip göreceğiz. Ama biz bu konuda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
3: Peki. Ahmet Kasman döneceğim ama bir bağlantı yapmak durumundayım. Çünkü Beştepe'deki resepsiyon sona ermiş. Artık liderler yavaş yavaş Beştepe'den ayrılacaklar. Tabii Trump da kalacağı otele geçecek. NTV ekibinden Osman Terkan o noktada dönelim. Hazırlıklar nedir? Otel çevresinde güvenlik önlemleri iki gündür çok üst düzeydeydi. Şu an neler yaşanıyor orada?
4: Ahmet Arpat daha da hareketliydi bugün. Yani son iki güne göre yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. Şimdi resepsiyon dakikalar önce sona erdi. Tabii Donald Trump'ın kalacağı otele gelmesi bekleniyor. Öncü bir konvoy geldi açıkçası az önce, dakikalar önce. Ama henüz Donald Trump kalacağı otele ulaşmış değil. İlerleyen dakikalarda muhtemelen eğer denk gelirse yayınımız esnasında göstereceğiz. Tabii şunu belirtelim. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Son derece dostane, samimi bir ortamda gerçekleşti bu görüşme. Şimdi tüm dünyaya verilen bir poz vardı. Fotoğraf karesi. O fotoğraf karelerinden bir tanesi de şu anda Donald Trump'ın kaldığı otelin ön cephesi de yansıtılmış durumda. Şu anda bakın Arhan Pınar da sizlere aktarıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri bayrağı, hem Türk bayrağı, hem bakın şu an ekrana geliyor NATO bayrağı ve Donald Trump'la Recep Tayyip Erdoğan'ın yan yana fotoğrafının yansıtıldığını görüyoruz. Hemen hemen Ankara'nın birçok alanından da görülüyor. Birçok güzergahtan da otelin cephesi görülüyor. Şimdi hemen üzerimde bir polis helikopterinin sesini de duyabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Muhtemelen liderler yavaş yavaş ayrıldıkça kalacakları otellere ilerlemeye başladılar ve yol güvenliği de alınıyor. Şimdi hem gizli servis elemanları, hem Ankara polisi, hem Türkiye'nin birçok noktasından gelen ki 75 bin güvenlik personelinin görev yaptığı biliniyor. 55 bin polis ve jandarma görev başına günlerdir. Burada liderlerin güvenliğini sağlıyorlar. İşte yarın bu zirve sona erene kadar da görev başında olacaklar. Tabii en hareketli noktalardan biri burası. Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otel önü ve çevresi, hatta bugün o güvenlik çemberi genişletildi. Dün örneğin şu anda yayın yaptığımız caddede işte sivil araç akışı varken, sağlanırken bugün çember genişletildi. Yani otele gelen, otelin çevresindeki tüm yollar kapatıldı. Sivillerin girişine müsaade edilmedi. Hatta bu yollar otobüslerle de kapatılmış durumda. Polis, sadece polis barikatları değil, otobüsler de yol ağızlarına park edilmiş şekilde böyle bir güvenlik önlemi alındı. Bakın şu anda Trump'ın kalacağı otelin ön cephesini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın birlikte çektirdikleri bir fotoğraf karesi o ön cepheye yansıtılmış durumda. Şimdi Donald Trump bu zirveye katılmadan önce şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye dışında başka bir ülkede NATO zirvesi olsa gitmeyecektim ama Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle Ankara'ya gidiyorum şeklinde bir
5: NTV Radyo.

Osman Terkan aktarıyordu. Tabii muhtemelen bir teknik arıza ya da güvenlik önlemleri nedeniyle telefon bağlantısı kesilmiş olabilir. Osman Terkan Trump'ın otelinin hemen önünde. Trump resepsiyondan ayrıldı. Resepsiyon sona erdi. Artık önümüzdeki dakikalarda ABD Başkanı'nın kaldığı otele dönmesini bekliyoruz. Elbette NTV ekipleri de sahada haber nöbetini sürdürüyor. Osman Terkan aktardı. Oradaki güvenlik önlemini. Enteresan da görüntüler var. Trump'ın kaldığı otele Trump ve Erdoğan'ın birlikte bir görüntüsü yansıtılmış. Türk ve Amerikan bayrakları ve NATO flaması oraya, otele yansıtılıyor. Geniş güvenlik önlemi var. Ankara'da liderlerin kaldığı otellerin çevresinde benzer görüntüler var. Özellikle bu gidiş geliş sırasında yolların da çok sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, kapatıldığını da söylemek gerekir. Yavaş yavaş artık bugünkü mesai sona eriyor. Trump oteline dönüyor. Biz takipteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından özel yayınımız devam edecek. Burada konuklarımızla değerlendireceğiz hem zirveyi hem de ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden yansıyanları kısa bir aradan sonra.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: Herkese sanat.
0: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut
0: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Kritik NATO zirvesi, tarihi NATO zirvesi özel yayınımız devam ediyor. Uzun bir akşam. Liderler Ankara'da, zirve yarın toplanacak. Öncesinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk liderlerinin onuruna verdiği bir yemek var. Yemeğin artık sona erdiği ve liderlerin de külliyeden ayrıldığı bilgisine sahibiz. Önümüzdeki dakikalarda Trump da, ABD Başkanı Trump da kalacağı otele geçecek. Takipteyiz. O anları ekrana taşıyacağız. Bu arada da elbette konuklarımızla, Okan Müderrisoğlu, Ahmet Kasıman ve Barış Doster'le bugünkü görüşmeyi, Trump'ın verdiği mesajları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları ve bu görüşme öncesi yapılan açıklamalar ışığında bu ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerine katkısı, somut çıktısı nedir konuşuyoruz. Konvoy görüntüleri var. Amerikan Başkanı Donald Trump artık kalacağı otele doğru geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdiği makam aracıyla The Beast, canavar olarak da adlandırılır. Koca bir Cadillac, zırhlı bir Cadillac ki kapısı bir uçak kapısını andırıyor o kalınlıkta. Ve iki tane araç birlikte gidiyor. Bu da Amerikan gizli servisinin, güvenlik güçlerinin bir anlamda hedef şaşırtma amacı.
1: Hangisinde olduğu bilinmiyor.
0: Hangi araçta olduğu bilinmiyor. İki araç arka arkaya yola çıkıyor. Arada bir belki eskort aracı var. O konvoyun görüntüsünde ekrana taşımış oldum. Birazdan da kaldığı otele girecek Trump.
2: Yarınki toplantının ardından saat 16-15 civarında bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Yani NATO zirvesi marşında o öyle ayrılacak. Fakat bu arada Siyasi İşler Programı'nın da bereketi böyle önemli kritik zirveler, toplantılar, olaylar genellikle programımıza işte denk geldi. Hem biz anlattık hem sahadan arkadaşlar sıcak bilgiler verdi. Gerçekten bu programda yani hem Trump-Erdoğan görüşmesi beden dilinden başlayarak Trump'ın uçağını Katar'dan aldığım yeni 0 kilometre filan diye Cumhurbaşkanımız anlattığı diyalogları da içerecek şekilde Fransa Cumhurbaşkanı'nı, İtalyan Başbakanı'nı, Çekya'nın iki ayrı isimle Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na gelmesine varıncaya kadar birçok detayı bir yandan konuştuk. Doğru. Bir yandan içeriye girdik. Yaptırımlar ve bunun sonuçları nasıl kalkar
0: sanki programı diye kapatıyoruz gibi
2: hayır,
0: konuşma oldu da yok, 12'ye kadar buradayız. Bir yere gittiğimiz yok. Hemen noktayı koymayın.
2: Yok, yarın zirve var. 12'yi geçince zaten zirveye bağlanacağız. Biraz sonra da hani zirveden de bahsedeceğiz. Tabii. Demek istediğim 2 saat bizim açımızdan su gibi akıp geçti. İnşallah izleyenler bakımından da en az bizim kadar onların da keyif aldığı, aynı zamanda her birinin farklı ilgi alanlarına hitap edecek bilgileri de vermişizdir demek istemiştim.
0: Peki Ahmet Kasman.
3: Süre bitti.
0: Daha da devam ediyoruz.
3: Yok, normal süre neredeyse 10 dakika sonra bitiyor ya. Yani.
0: Bugün normal süremizi biraz daha uzattık.
2: Bu siyasi işler özel dedi, zaten tarihi NATO zirvesi dedi. Hayır,
3: ben de onu yani isabetli
0: özel
3: olmuş
0: yayın olarak açtık
3: işte,
0: programı.
3: Olmuş siyasi işler ben de bir saat uzaması bu sefer.
2: Yok, biz araya senin için iyi önce şeyler söylemeye çalışıyoruz.
3: Biz şu an senden yanayız. Heh. Ama fazla hep şansını zorlama.
0: Ahmet Kasman bir ekleme mesela yapacaktınız.
2: Zelenski'nin de açıklaması var
0: Barış
2: mesela.
0: Ne demiş
2: sıcak
0: onu da
2: diyor
0: aktaralım
2: ki hani burada Ukrayna halkı adına haklı gerekçelerle bulunuyoruz. Hı hı. Özellikle acil hava savunma sistemi tedariki için görüşmeler yaptık. Planlamadığımız görüşmeler de yaptık. Beklediğimizden de iyi geçti. Teşekkür ediyorum mealinde bir açıklaması var mesela ki yarın Başkan Trump'ın görüşeceği isimlerden doğru birisi Ukrayna Devlet Başkanı
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zelenski da görüşmesi var mı?
2: Bekleniyor. Yani bekleniyor. O zirve marjında spontan yani doğaçlama ikili görüşmeler de oluyor. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı'yla önceden planlı görüşme talep eden devlet ve hükümet başkanları da var. O da gerçekleşecek. Doğru. Ve nihayet Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın da yine Türkiye'nin davetlisi olarak burada bulunması ve yine Başkan Trump'la görüşecek olması da son derece önemli. Özellikle Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik algısı bakımından.
0: Zelenski evet önemli bir misafir. Büyük bir beklentiyle geldi ve yarınki zirvede de herhalde konuşulacak. Belki üzerine tartışılacak başlıklardan biri. Ukrayna Savaşı'nda pozisyonunu nerede tutacak NATO ya da Avrupalı müttefikler? Bu yardım taahhüdünü artık Zelenski daha direkt bir şekilde duymak, hissetmek, o yardımı almak istiyor. Moskova'nın açıklaması var. Trump bugün yine dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, 8 savaş bitirdim, 9'uncuyu da bitireceğim. Böyle başlayınca tabii cümleye insan bir umutsuzlanıyor, yani umutsuzluğa da düşüyor. Umarız bitirir.
2: Daha yeni savaş açtı, onu da ateşkese zor bağladı yani. Hani bitirdim filan diyor da.
0: Yani ama şöyle de bir cümlesi var. Taraflar evet uzak duruyorlar ama bazen barış en uzak anda daha yakındır şeklinde.
1: Bu dedi zaten Trump hani. Barış'a en uzak olduğunuzu düşündüğünüz al, belki de en belki yakın olduğunuz.
2: İstenirse bunu Rusya Devlet Başkanı Putin de ısrarlı bir şekilde belirtiyor. Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatifiyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Rus ve Ukrayna taraflarını bir araya getiren ve İstanbul Mutabakatı denilen doküman aslında başlangıç müzakere pozisyon belgesi olabilir diye. Yeter ki İngiltere ve Almanya biraz bu işten elini çeksin.
1: Özellikle de İngiltere.
2: Evet.
0: Peki, Türkiye-ABD ilişkilerinden devam edersek, programın başında da biraz aslında girdik. NATO yeniden şekilleniyor. Birazcık güç dengesi Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya kayıyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz gönüllü olarak ittifaktan geri çekiliyor. Yerine birileri devreye ya da o ağırlığı koymak istiyor. Şimdi Trump'ın böyle bir gündem söz konusuyken Ankara'ya verdiği önem, Cumhurbaşkanı'na verdiği önem, zirveye katılması, verdiği mesajlar, hani ilk başta o fotoğrafları konuşurken ittifak üyelerine de bir mesaj, oraya gelen liderlere de bir mesaj demiştik. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı alanı Türkiye dolu, tabii çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ittifakın bir numaralı üyesi, çok geniş bir alan kapsıyor. O alanı tek bir ülkenin tek başına doldurması ne kadar mümkün olur olmaz ama bu işin biraz liderliğini Ankara'dan yana kullanma tercihi olabilir mi Washington?
3: Bu sorun çok enteresan ama o sorudan evvel demin konuşulanlara ilişkin bir iki tane
0: haklısınız, söylemek araya istiyorum. Gittim, tam söz istemiştiniz.
3: Estağfurullah. Bir tanesi eğer bir yere gidecekse S-400'ler, benim de birincil tercihim Kıbrıs olur. Barış Doster'in söylediği gibi. Ama bunun yaratacağı gürültünün Türkiye'nin S-400'leri tutuyor olmasının yarattığı gürültüden daha büyük olacağını
2: Türkiye'de böyle bir şey
3: düşünürüm. Onu da onun için bunun bir temenni olduğunu belki kabul etmek lazım ama oluru yok. Kaldı ki Okan Müderrisoğlu da biraz evvel izah etti. Bu da bir gerçek kapasite boşluğu. Yani Türkiye'nin hava savunma sistemi bakımından balistik füzeler karşısında şu anda elinde kullanılabilir bir sistemin bulunmaması S-400'leri alternatifsiz kılıyor. S-400'ler de zaten henüz hani kutusundan çıktı, bir denendi menendi falan ama tam anlamıyla şeyin içerisinde de değil, denklemin sistemi içerisinde de değil, yani hizmete alınmış bu manada bir sistemden.
2: Aktif ama aktive edilmiş değil gibi ince bir ayrıntı var ama sonuçta hani Amerikalıların bir takım argümanlarını ortadan kaldıracak, Türkiye'yi yaptırımların hedefi olmaktan muhafaza edecek bir pozisyonda ama Siper, Hisar, Türkiye olağanüstü Tayfun füze sistemleri de geliştirdi. Bir son düzlükteyiz. Evet. Bunu da İran, İsrail, Amerika savaşından sonra bütün dünya gördü. Biz bu konuda çok erken yola alıp önemli bir mesafede kat ettik ama bir eşik var. O eşiği de aşmak üzereyiz.
0: Anladım.
3: Şimdi burada dolayısıyla bu sistem tamamlanana, yani bütün bir hava savunma sistemi entegre bir biçimde çalışana kadar bu kapasiteyi Türkiye'nin ben elinde tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Ha, burada bir takım sorunlar olduğunu da söylemek lazım. Birincisi, Türkiye'nin elindeki diğer sistemlerle, NATO menşeli, Amerika menşeli sistemlerle S-400 zaten konuşamayacak. Hı hı. Bu bir.
2: Bunu birlikte işletilen bunu, bir sistem değil.
3: Bunu da böyle tutmak Türkiye'nin menfaati nedir şu anda? Çünkü onun ötesinde bir aktivasyon, Okan Müderrisoğlu'nun tabiriyle, ya da bu yönde atılmış bir adım falan, bunlar şu anda konuşulan iklimi zehirler. Bu birincisi. Ama bunların tamamen şey yapılıp sökülüp kutulara konup bir yerlere yollanması da şu günkü koşullarda pek kolay gözükmüyor.
2: Gerçekçi de değil.
3: Mamafi İran Türkiye'ye 4 tane balistik füze attığı zaman bu balistik füzeleri de Türkiye'nin NATO şemsiyesi sayesinde durdurduğu da bir ayrı gerçeklik. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman bu Trump meselesini, yani Trump'ın F-35'lerle ilgili söylediklerine şöyle iki tane ek yapmak lazım. Şimdi demin anlattım, bu 2020 yılının savunma bütçesi tahsis kanununda ki 1245 nolu kısım. Şimdi o kısma göre de katsayı da işte şey yapsa, hafifletse, onu da dese, bunu da dese, burada S-400'ler olduğu müddetçe o 5 tane de dahil olmak üzere uçakları geri vermesi hakikaten çok zor. Bir şey yapabilirler belki, Amerikan Kongresi'ne işte bu yazdıktan sonra belki bunu becerebilir. Kongre şöyle bir karar alma imkanına sahip. 2020 bütçe yılı Ulusal Savunma Tahsis Kanunu 1245 nolu kısım sabit kalmak kaydıyla Türkiye'nin parasını ödediği bu F-35'lerin, yani bundan sonra programa geri alınması ve başka uçak verilmesi imkan dahilinde değil ama sabit kalmak kaydıyla, dolayısıyla bu 5 uçağın Türkiye'ye teslimine tamam diyoruz. O zaman da bir takım problemler var. Çünkü bu sefer de hem Katsa'nın hem NDAA'nin şeyi giriyor devreye. Bunların nasıl işte idamesinin sağlanacağı, bakımının sağlanacağı, kapasitesinin sağlanacağı.
0: Zaten açıklamalara baktığımızda Ahmet Kasma, yani F-35 programına geri dönmek değil.
2: Trump'ın bölümünde konuşmuştuk.
3: Yok, onu konuştuk zaten.
0: Hayır, F-35 5 tane uçağımızı verme sözünü aldık.
3: Bu nasıl olabilir onu anlattım.
2: Bu F-35'lerin de farklı versiyonları var. Dikey iniş kalkışı yapanları var. Düşüşte inenleri var.
3: Dolayısıyla hani da çok iyi oldu.
2: Ama şu anda hani birçok ülke F-35'ten de uzaklaşmaya da çalışıyor açıkçası. Sebebi hani yazılımı ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ve tekelinde olduğuna ve bu anlamda da müstakil bir sistem işletme, bağımsız bir sistem işletme konusunda ciddi riskler bulunduğuna ilişkin bazı ülkeler vazgeçti bundan.
3: Bu sistemlerin hepsinin bir kill switch'i var.
2: Ve İsrail sadece şu anda bu yazılımı hem kaynak kodlarıyla bilen ve kendisi geliştiren ülke pozisyonda. Bir de şunu da söyleyelim. Hani balistik füze riskleri, işte NATO şemsiyesi içinde alınan önlemler. Ama şu anda Ankara merkezli Türk hava sahasının, hava sahasının, altını çizerek söylüyorum, herhangi bir füze tehdidine karşı korunması tamamıyla bizim yerli, milli hava ve füze savunma sistemlerimizin şu anda devrede olmasıyla ilgili. Yani Çelik Kubbe'nin bir ölçeği şu anda Ankara'da bu zirve bağlamında aktive edilmiş durumda. Bu da Türkiye'nin geliştirdiği kapasite ve uluslararası teminat ve bu kadar lidere ve beraberindeki ekibe verdiği güvence bakımından da çok dikkate değer.
0: Peki, tamamlayacak mısınız?
3: Yok, yani aynı şeyi tekrar edeceğim. Yani sonuçta bir şey var ortada ama tamam. bu mimari tam değil. Hı-hı. Mimarinin tam olmadığı yerde, verili kısıtlar altında meselenin çözümünün biraz evvel vaz ettiğim türde bir yöntemi var. Bu da problemsiz olmamakla birlikte belki F-35'lerle alakalı olarak, o 5 tane uçakla alakalı olarak böyle bir şey olur. Bunun olması da az buz bir şey değildir, onu da söyleyeyim. Bir kere bu uçaklardan 5 tanesine sahip olmak iyidir. İkincisi, Türkiye, çünkü şu anda Türkiye'nin etrafındaki neredeyse herkesin elinde var bunlar. İkincisi de bu uçakların Türkiye'ye gelmesi ve bunlarda kazanılacak olan tecrübenin Kaan platformu bakımından da bir akseleratör, bir hızlandırıcı etki yaratacağı.
2: Hadi oradan Kaan'dan hareketle izleyenlere bir bilgi verelim. Kaan'ın şu anda bir prototipi F110, yani şu anda F-16'da kullanılan motorlarla prototip olarak uçtu ve gayet de başarılı bir performans sergiledi. Tabii bizim idealize performans için şu anda motor geliştirmede bir zamana ihtiyacımız var. Bir mesafe kat ettik ama seri üretim ve Kaan da entegrasyonu bağlamında milli motor teknolojisinde de çok tarihi bir noktadayız. Peki. Fakat şunu özellikle belirteyim. İnşallah bu yıl Kaan'ın ikinci, hatta yetişirse üçüncü prototipinin de uçtuğunu hep beraber göreceğiz. Ben de izleyenlere böyle sıcak bir bilgi vereyim.
0: Peki.
3: Bu F-110'lar, onun da araya bilgisini verelim mi?
0: Araya gideyim mi?
3: Olur.
0: Reklam arası vermem gerekiyor. Arayı verelim.
2: Program
0: devam
2: araya gidiyor. Sen araya gitmiyorsun.
3: Yok,
2: rahat ol.
3: Ben tamamım canım.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: Hava durumu. Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu-Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece.
2: Radyo diagnostu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap,

0: Özel yayınımız devam ediyor. Artık son saat dilimine de girdik. Yavaş yavaş yarını da konuşalım. Liderler Zirvesi toplanacak. Neler konuşulacak? Yeni bir güvenlik mimarisinden bahsediliyor. Yeni stratejiler belirlenecek deniyor. NATO kendisini güncelleyecek, dönüşecek deniyor. Daha Avrupalı bir NATO kavramını çok kullanıyoruz. Sanki Amerika Birleşik Devletleri evet nükleer şemsiyeyi tutacak ama odağını daha farklı coğrafyalara çevirip Avrupa'nın güvenliğini Avrupa'ya, Avrupalı müttefiklere ve belki Kanada'ya bırakmak istiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Avrupa'nın güvenliği nerede başlar, nerede biter? Türkiye bunun neresindedir? Barış Öster, sizle başlayalım. Şimdi eğer, gerçi siz de gün içerisinde konuşmuştuk. Ben çok inanmıyorum NATO'dan vazgeçeceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin demiştiniz ama... Trump'ın dediği gibi biz artık trilyonlarca dolar harcamayacağız. Birazcık artık müttefikler kendileri taşın altına elini koysun. Benim odağım daha çok Asya Pasifik, Çin'e odaklanacağım. Siz burada Rusya tehdidine karşı kendinizi koruyun. Korurken de kimin liderliğinde? Hani biraz önce Ahmet Kasıman'a soruyu sorarken kurduğum cümle, evet çok geniş, büyük bir alan kaplıyor NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'ni. Herhangi bir diğer ülkenin o alanı tamamen doldurması mümkün değil. Ama bu liderlik arayışında hangi ülke öne çıkar? Türkiye'nin bu noktada pozisyonu nedir?
1: Şimdi ben öğlenki yayınımızda da anlatmaya çalıştım. Yani ABD gibi 1949'da kurulan bu örgütün lideri olan, bu örgütün en fazla imkanlarından faydalanmış, doğrudan kendisinin müdahil olmadığı konularda örgütü araçsallaştırmış bir devlet bu örgütten vazgeçmez. Bu örgütteki nüfuzu 49'dan günümüze gelen nüfuzu azalsın, aşınsın, zayıflasın istemez. Çünkü dikkat ederseniz NATO'nun her genişleme hamlesi hep ABD'nin öncelikleri, menfaatleri, çıkarları, tehdit tanımları ekseninde şekillenmiştir. Şimdi 49'da 12 devlet tarafından kuruldu. 52 Türkiye, Yunanistan üye oldu, etti 14 devlet. 55 Almanya geldi. 82 İspanya geldi. Yani 49'dan Soğuk Savaş'ın bitimine, 91'de Sovyetlerin dağılmasına, Varşova Paktı'nın çökmesine kadar 12 artı 2 artı 1 artı 1 toplam 16 devletle uzun yılları tamamladı. Peki Soğuk Savaş'tan sonra ne oldu? 99'dan sonra hızla, agresif bir şekilde genişleyen NATO bugün 32 üyeli. Yani 49-91 arasını 12 kurucu dahil 16 üyeyle kapatan NATO, Soğuk Savaş'tan bugüne 2026 Temmuz 16 üye daha ekledi. Peki kim bu yeni 16 üye? Kim bu sonradan gelen 16 üye? Hepsi Doğu Bloku'nun, hepsi eski Varşova Paktı'nın, dağılmış olan Sovyetler Birliği'nin üyeleri. Şimdi ABD bunu bu şekilde kurgulamışken, Trump değil, kim gelirse gelsin, Cumhuriyetçi Demokrat ayrım gözetmeden söylüyorum, Beyaz Saray'dan vazgeçer, hani biraz esprili bir dil kullanayım ama NATO'dan vazgeçmez.
2: Hocam arada bize de bakabilirsin, hep Ahmet'i anlatıyormuşsun gibi oluyor.
1: Yok yok, şimdi sağ olsunlar 3 kameraman dostumuz dediler ya, Ahmet'e bakarak konuş diye, ben de o yüzden Ahmet'e
2: hangi
1: bakıyorum.
2: Hangi Ahmet ama?
1: Yok, Ahmet Arpa'da.
2: Ha pardon.
1: Hatta o yüzden
3: Ahmet'e, şurada... Ahmet'e değil.
2: Pardon. İkincisi... Bu arada izleyenlere söyleyelim tabii, burada T ile bir Ahmet, orada da D ile bir Ahmet var. Ama onun da soy ismi Arpat, o da T ile.
1: İkincisi, Avrupalılar Rusya'ya karşı ne bir cesarete sahipler ABD olmaksızın, ne bir kararlılığa sahipler, ne de gerçekten dirençli, güçlü, mukavemeti yüksek bir orduya sahip olacak kararlılık ve mali güce sahipler. Bir üçüncüsü, hani sıklıkla, belli periyotlarla diyelim, Almanya ve Fransa diyorlar ya, canım bu ABD'ye güvenmeyelim, Bunlar zaten bizi aşağılıyorlar. Özellikle Trump'ı kastederek. Hani biz bir Avrupa siyasal topluluğu, Avrupa siyasal alanı ekseninde biraz daha fazla NATO'dan stratejik özerklik elde etmiş, kendi göbeğimizi keselim. Peki hiç bu hayata geçebiliyor mu? Geçemiyor.
2: Yani Fransa'nın projesi bu, Avrupa siyasi topluluğu projesi siyasi platform olarak bir hareket kazandı ama güvenlik mimarisi açısından olmuyor. Tam dediğiniz gibi
1: olmuyor. Yani hatta bak biraz da böyle cinlik yapıyorlar. Efendim, AB üyesi olmayanlar da, en başta elbette Türkiye. Sonra 2016'da, yani 10 yıl evvel Brexit referandumuyla AB'den çıkmış olan İngiltere'de gelsinler. Hani AB üyesi olmayanların da biz askeri kuvvetinden, silahlı kuvvetinden faydalanalı. E peki arkadaş, komuta KBDB'se, komuta KBDB'se ben olayım ama sen koşturmaya devam et. Şimdi ben Avrupalılarda da böyle bir irade, böyle bir birlik, böyle bir kararlılık, böyle bir mali güç olduğunu düşünmüyorum. Ve en önemli sizin sorunuz. AB'de ben ihtimal vermiyorum ya, bir an için yanıldığımı varsayalım. Dedi ki arkadaş, ben önceliğimi Çin'e vereceğim. Pasifik'e odaklandım ben. Tamam mı? Hadi arkadaş, başınızın çaresine bakın. Ben çekiliyorum, ki ben buna ihtimal vermiyorum. Buyurun, arazdan bir lider olsun. Kim olur? Almanya mı olur? Fransa mı olur? İspanya, Portekiz, İtalya mı olur? Yunanistan mı olur? Kim olur? Avrupa'da öyle bir hani kalan ülkeleri, kalan ABD dışında kalan 31 NATO üyesi ülkeyi, İsveç'e, Finlandiya dahil en son eklemlenenler, çekip çevirecek bir devlet yok. Yani kaç Avrupa devleti bir araya gelse ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurabilirler. Sizin sorunuza, sorunuzu ver. Ve gelelim Türkiye'ye. Şimdi Türkiye NATO'nun en güçlü, ABD'nin ardından ikinci ordusuna sahip. Hem savaş tecrübesi olan bir ordumuz var, hem terörle mücadele tecrübesi olan bir ordumuz var. Peki acaba Trump'ın dediklerine koşut olarak, ki ben ihtimal vermiyorum, Türkiye ABD'nin Avrupa'dan odağını bir parça olsun çekmesi durumunda Avrupa'nın NATO kapsamında liderliğine oynarsa, ABD'nin boşalttığı boşluğu bir nebze olsun, tamamen olmasa bile, bu çünkü bir ölçek meselesidir. Doğru. Bir nebze olsun doldurmaya heves ederse, acaba Almanya'dan, Fransa'dan ona itiraz gelir mi? Yunanistan'dan gelir mi? Elbette gelir. Oysa ben hani iki değerli meslektaşımın da daha fazla hakkını gasp etmeyeyim. Ben böyle bir ihtimali çok zayıf görenlerdenim.
2: Tamamlayıcı birkaç şey söylememe
1: elbette
2: müsaade eder misin?
1: Ben lafımı bitirdim zaten.
2: Yok, tamamdır. Sizin sözünüzü kesmek istemem. Hocanın bıraktığı yerden devam edeyim. NATO bütçesinin %62'si eşittir Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla öyle bir boşluğun doldurulması mümkün değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi önceki gün açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılmayı, bütünle ayrılmayı düşünmüyor ama bu adil yük paylaşımı. Ne dedi Trump? Yıllarca Amerika külfet Birleşik Devletleri'nin külfet, yük, bravo ama külfet daha doğru. Etme bulma dünyası. Ben de yapıyorum ya yayında arada bir, sen de haklı olarak.
4: Külfet deyince Amerikan tarafından nasıl algılandığını da görüyorsunuz. Evet. Yani o
1: daha
4: kelime seçimi.
1: Daha ifadeler kullanmıştır.
2: Tabii yüke göre külfet tabii daha maliyetli
3: ya
2: bir iş.
3: Ya Allah aşkınıza arkadaşlar, o kadar da değil yani. İngilizce'de böyle şeyler için kullanılan kelimenin doğru Türkçe karşılığı külfet.
4: Tamam. Yani
3: kimsenin canı yansın diye söylenmiyor.
2: Yok yok, hayır hayır. Nimet külfet sana, dengesi
3: bunu,
2: anlamında.
3: Bunu sana söyle. Bu sefer sana söylemiyorum.
2: Yok,
3: bu
2: söyleyebilirsiniz. Sefer çok da kıymetli. Ben de Cumhurbaşkanımızın Trump'a yaptığı gibi şöyle yapayım da. Neyse. Ahmet Arpat şunu işaret ediyor. Ben adil yük paylaşımı dedim. Bu onun ötesinde Amerika'ya ciddi yük getiren bir hadise olduğu için buna aslında külfet deniliyor diye ifade etti. Zaten konunun bir başka boyutu Ahmet ile Ahmet arasında temel matematik öğretmeniymiş. Dursun sınavdan 7 almış. Bu yeti T ile mi yazılıyor, D ile mi yazılıyor tereddüt edince Türkçe hocası Cemal'e sormuş. Ya bu çocuk demiş yeti aldı. Ben bunu T ile mi yazacağım, D ile mi yazacağım deyince o da işin içinden çıkamamış. Ver o A8 demiş. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri diyor ki artık kendi göbeğinizi kendi kesin. Yıllarca benim sağladığım güvenceyle burada savunma alanını boş bırakarak harcamaları siz teknolojiye, insanınıza, refaha ayırdınız. Ve siz bu konforun içinde yaşadınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, ben NATO'nun içindeyim ama artık ağırlık merkezimi ve kaynak ayırma biçimini değiştiriyorum diye. Nitekim bugün SAFE diye bir güvenlik şemsiyesi finansman programı oluşturdu Avrupa Birliği. 150 milyar euro ile başladı. İddiaya göre 900 milyar euroya kadar da çıkabilir. Bir kredi programı. Hı-hı. Yunanistan, Fransa, İspanya ağırlıklı olarak
4: Türkiye'yi de
2: yararlandı. Türkiye'yi şemsiyenin içine almıyorlar. Değil. Ama Türkiye de artık o kadar istekli değil, ama onlar, hı-hı, şimdi Türkiye'nin kapısını çalmaya başlıyorlar. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en ciddi harcama yapan Almanya, işte yaklaşık 105 milyar işte dolara çıkarttı savunma harcamalarını. Mesela yine burada konuşuldu, cephe ülkesi olarak Polonya savunma harcamalarında gayri safi milli hasılasının %4,5 hatta 5'ine ulaştı. Yani Lahey'de daha önceki NATO zirvesinde alınan karara göre NATO üyeleri toplam bütçelerinin en az başlangıçta %2'sini, kademeli olarak %3,5'ünü ve nihayet %5'ini savunmaya harcayacak. Böyle bakıldığında hakikaten sınıfta kalan ülkeler dizisi çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan askerlerini çektiği gibi, ki bunların bir kısmını Polonya'ya kanalize edeceğini ifade ediyor, Rammstein başta olmak üzere stratejik üslerdeki, yani stratejik nitelikli uçakları dahil olmak üzere, hava ve füze savunma sistemleri dahil olmak üzere bunları da başka bir noktaya taşıyacağını ifade etmeye başladı. Bu tabii ciddi bir huzursuzluk kaynağı. Yine burada zikredildi Rusya. Rusya önemli. Neden? Şimdi az önce hocam söyledi değil mi? Doğu blok ülkeleri dedi, Varşova Paktı dedi. Yani soğuk savaş döneminin haritasına bakıyorsunuz. O ülkelerin tamamı, hatta bazıları hak etmediği halde Avrupa Birliği'ne süratli bir şekilde alınarak NATO üyesi yapılarak, Rusya dedi ki ya hani NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair bir açık taahhüdünüz vardı. Ortada yazılı belge var mı? Yok. O yüzden Avrupalılar ikili oynuyor. Ve Rusya bunu ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı için buna karşı doktrin geliştiriyor. Avrupa'da Rusya'nın saldırganlığı adı altında karşı doktrin geliştiriyor. Rusya'nın bu anlamda hani Avrupa'nın bir parçası ve hafife alınmaması gereken ülke olduğunu söyleyen sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yine bir bütün olarak ve son cümlemde bu. Burada hep Avrupa Birliği üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi aynı şey değil.
1: Örtüşmüyorlar.
2: Ve bu ayrıma çok belirgin şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün bir kez daha işaret etti. Yani mesele Avrupa Birliği'nin güvenliği meselesi değil. Türkiye'nin de içinde olduğu bir oyundan veya bir barış, istikrar ve bunun sürdürülebilir teminatından söz ediyorsanız artık yeni Avrupa güvenlik mimarisi diye konuşacaksınız bu konuyu. O zaman Türkiye'nin yeri ve konumu itibariyle pozisyonu, konuşma biçimi ve bunun karşılığı bambaşka olacak. O yüzden orada da hem kavramsal olarak hem de çok usta bir politik manevrayla oluşturulan Avrupa Birliği'nin güvenliği mantığını Avrupa güvenlik mimarisi diye genişletip, hı hı, o anlamda Türkiye'nin yeri ve önemini pekiştirmek lazım.
4: Peki Ahmet Kasman bugün Trump'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında Avrupa'dan asker çekmeyi çekeceğinizi söylüyorsunuz, çekmeyi düşünüyor musunuz? Evet, hepsini çekebilirim dedi.
2: Çekebilir mi? O kadar mi güzel mimikle anlatıyorsun ki tam böyle oldu.
3: Yani onun üslubuyla karşılık veririm, havasını alır. Çünkü o biraz evvel bahsettiğim ulusal savunma bütçesi tahsis yasasının 2026 versiyonunda Amerikan Kongresi Avrupa'daki Amerikan birliklerinin asker adedinin 75 binin altına düşmesinin ve bunun 45 günlük bir süreden daha uzun bir zaman zarfı için yapılmasının fiili olarak böyle bir durumun ortaya çıkması halinde bunun Pentagon tarafından Kongre'ye nedenleriyle izah edilmesi gerektiğini, B bütün Avrupalı müttefikleriyle ABD'nin bu konuda karşılıklı danışma görüşmeleri yapmasını, C bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına niye uygun olduğunun da Beyaz Saray tarafından tatmin edici bir biçimde Pentagon vasıtasıyla.
2: Ama burada Trump Kongre, faktörünü devreye aldığımızda.
4: Ama şimdi ben de aynı şeyi araya girecektim. Yani evet, Trump'ın elini bağlayan bir takım noktalar var ama o söylemi o kadar tekrar ediyor ve işte Avrupalı partnerlerinin gözünde o kadar öngörülemez bir lider ki, çünkü yaşanan gerilimleri de biliyoruz. O söylemin bir karşılık bulduğunu ve işte Lahey'de ya olur mu olmaz mı bir bütçe artırımı biraz direnenlerin bugün tamam
3: bunun
4: yapalım ben noktasına geldiğini görüyoruz.
2: Yeter ki sen aramızdan ayrılma, büyük abinin de devam et diye.
3: Benim bu konudaki fikrim farklı. Ben onun aman Amerikalılar gidiyor korkusundan ziyade o tek başına Avrupalıları harekete geçirmez.
4: Ruslar geliyor.
3: Ben biraz evvel yaptığı tahliller noktasında Barış'la da farklı düşünüyorum, onu söyleyeyim.
2: Şaşırdık mı?
3: Hayır.
2: Neden? Bak bileğini takmış orada. Elias Ankara diyor. Buluşabildiğimiz tek nokta. Buluşabildiğimiz tek nokta hocanın bileğindeki Ankara ile ilgili.
3: Valla Ankara'nın bugünkü haline bakılırsa herkes benimle aynı fikirde. Bunun dışında kalanlarla ilgili bir problem var.
2: Trafikten mi bahsediyorsunuz?
3: Yok. Yani her taraftaki NATO şeylerinden bahsediyorum. Yani benden daha NATO'cu herkes. Ben bir bunu saklamam da ben bir transatlantik sistem yani. Ama yani bugünkü Ankara'nın havası herkes benden daha fazla NATO'yu seviyor.
2: Ama biliyorsunuz neyse, sonuçta Titanic de bir transatlantikti.
3: Evet, o yani eğer batarsa hep beraber batarız ama. Şimdi burada şöyle bir şey var.
2: Ama Avrupalıları, sen birinci mevkiden konuşuyorsun hocam.
3: Avrupalıları olacak o kadar fark.
2: İşte yani.
3: Avrupalıların aklını başına getirmeye. Rusların, ki Türkiye bununla ilişkili çok karakterli bir politika da ortaya koymuştur. Yiğidi öldür, hakkını yeme yani. Bu konuyla ilgili hayır diyen tek ülke Türkiye'yken
2: şey
3: bunlar böyle...
2: Çok güzel cümleleri o kadar ürkek söylüyorsun ama yine de kulağa hoş geliyor hocam.
3: Niye ürkek söylüyorum? Düşündüğümü söylüyorum.
2: İkide bir ondan farklı düşünüyorum, bundan farklı düşünüyorum. Tamam, tamam, ayrışmak şimdi, istiyorsun. Bu anlaşılıyor.
3: Şeyleri
2: bu seni daha ilgi çekici, cazip takılıyor ama...
3: Ayrıştığım yani şeyleri
2: bizi de bu kadar ezmeye
3: elbette
2: çalışma yani.
3: Estağfurullah. Ha. Aynı düşündüğümde de söylüyorum. Şimdi bu Avrupa'yı uyandıran şey... Hı. Ukrayna meselesi oldu.
4: Doğru.
2: 2014'te İlhak'ta uyandırmadı.
3: İlhak'ta değil. Ukrayna'ya ne zamanki fiilen girdi ve Avrupa Birliği'nin merkezi de uyanmadı buna önce. Onu da söyleyeyim.
2: Bravo.
3: İlk uyananlar gariban Doğu bloku ülkeleri.
4: Doğru.
3: Tamam mı? Neden eski Doğu bloku ülkeleri? Neden? Çünkü
4: ülkeleri.
3: Bunlar Rusların nasıl agresif bir baş belası olduğunu... Bizzat Rus işgali altında, Sovyetler Birliği'nin bayrağının altında yaşamış ülkeler.
2: 56-68.
3: Polonya, Macaristan her şeye rağmen.
2: Çekya.
3: Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya zamanında.
4: Letonya.
3: Ve en önemlisi Baltıklar.
4: Tabii.
3: Bir de bunlara Finlandiya'yı ekle. Onlar da Ruslarla
2: İkinci
3: Dünya Savaşı'nda cenk etmiş bir ülke. Arkasından dengeyi kurana kadar da canı çıkmış ve çok başarılı da yürütmüş bir ülke. Şimdi bunlardan yayılan hissiyat Avrupa Birliği'nin birçok konuda anonimite gerektiren karar alma mekanizması içerisinde Avrupa'nın merkez ülkelerini ciddi şekilde sıkıştırdı. Bir de bunun üzerine Rusya ile olan ilişkilerin geldiği ahval nedeniyle ekonomileri de zorlanmaya başlayınca bunların üstüne işte Amerikalı, yani daha doğrusu Donald Trump hadi ben gidiyorum dediğinde meselenin manzarası değişmiş oldu. Şimdi kim dolduracak bu boşluğu hikayesi? Ben bir iki tane bak bu işlerin politik ekonomisi çok önemli. Bir iki tane rakam söyleyeceğim. Kimseyi küçültmez bu rakamlar, kimseyi de büyütmez. Çünkü rakam rakamdır yani. Fiiliyatla kavga edemezsin. Şimdi Amerikan donanmasına henüz 4 tanesi katılmış ama daha 6 tanesi daha katılacak olan Ford sınıfı uçak gemileri. Hı hı. Üstündeki uçakları daha üstüne koymadan bir tanesinin maliyeti ne kadar biliyor musun? 12,5. O da yani üretim ilerledikçe ölçek ekonomisi yüzünden ucuzluyor maliyeti onun için. 12,5 milyar dolar. Türkiye'nin bu seneki savunma bütçesine kadar biliyor musun? Personel masraflarıyla beraber 19,808. Üstüne jandarmayı, güvenlik güçlerini, polis, molis falan koyup 8 oradan koyuyorsun 27.
2: 30 bunun, civarında Türkiye'nin
3: bunun,
2: evet.
3: Bunun %44'ü ekipman, yani o uçak gemisiyle kıyaslanabilecek olan hardware, hı hı, tamam mı? Ekipman parası. Şimdi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin boşluğunu doldurması falan diye bir şey söz
2: zaten
3: konusu.
2: Zaten bir şey böyle bir gündem de
3: olmaz.
2: Yok canım.
3: Böyle bir gündem de olmaz. Yani, soruyu sordu ya. Böyle bir gündem de olmaz. Ama ne var? Türkiye'nin savunduğu pozisyonun erdemi nerede bak? Şurada. İster Avrupa Birliği'nin güvenliğinden konuş, o bile bence çok şey sentetik bir şey tartışma. İster Avrupa Birliği'nin güvenliğinden konuş, ister Avrupa'nın güvenliğinden konuş. Kardeşim kime karşı güvenliğim? Hep beraber ödünüzün patladığı yer, ki benim de onlara hiçbir sempatim yoktur işin açıkçası. Ne kökenim itibariyle, ne tarihi okumam itibariyle, ne sistemi itibariyle, ne kültürüyle ilgili çok sempatik olduğum
2: müziği ve meseleler,
3: edebiyatıyla, müziğiyle ilgili çok önemli, çok önemli.
2: Berlin Filarmoni'deki Rus şefi ihraç ettiler.
3: Unsurlar olduğunu kabul etmekle beraber siyaseten, demokratik standartları, siyaset felsefesi, siyasal kültürle dahil olmak üzere hiç hoşlanmadı.
2: Bu sütü olan senin babanı da sevmezdim diyecek.
3: Hiç hoşlanmadığım, bak çok net, hiç hoşlanmadığım Rusları, tamam mı? Rusları.
2: Rusları mı? Rus politikalarını mı acaba?
3: Rus politikalarını. Tamam, doğru, o daha doğru bir ifade.
2: Size yakışan odur yani.
3: Bu işin karşı tarafına hasım diye koyduğunda, tamam mı? İster Avrupa Birliği güvenliğinden bahset, ister Avrupa güvenliğinden bahset, istersen Avrupa ile ilişkili olarak Patagonya'nın güvenliğinden bahset. Hı hı. İçinden Avrupa geçen bütün şarkılar, arkasına birlik koy, onu koy, bunu koy. Türkiye olmadan olmaz ki birader. E şimdi Türkiye olmadan olmayan şeyi, Türkiye'nin toprakları olmadan, senin doğru dürüst bir istihbarat, gözlem vesaire mekanizman yokken, Türkiye'nin sana sunabildiği imkan ve kabiliyetler olmadan tamamlayamadığın bütün o savunma ağını da üstüne koyduğun zaman, yani bu işi Türkiye'siz yapamazsın. Sen Türkiye'nin topraklarını, Türkiye'nin coğrafyasını, Türkiye'nin derinliğini, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini kullanacaksın ama kusura bakma sen Avrupa güvenliğinin dışında diyeceksin. Bu bir, bu olamaz. İki, Türkiye'nin sahip olduğu Mark Rutte'nin, işte
2: NATO Genel Sekreteri,
3: evet. NATO Genel Sekreteri, bunu bilmiyordum. Biraz evvel Okan Büderisoğlu, kıdemli Ankara gazetecisi sıfatıyla, onun yardımcısının söylediklerini al, hepsini birden bu torbanın içerisine koy.
2: O sıcak bilgiydi yani. Evet. O, sizin o anda onu bilmeniz mümkün değil ama bir eksiklik değil
3: gitti,
2: yani.
3: Yok, hoşuma gitti yani. O da. Tamam. Bunların hepsini bu şeyin içerisine, torbanın içerisine attığın zaman Türkiye'nin pozisyonunun ikinci erdemi. Birader, bu işi biz adam tek başına 13 milyar dolara uçak gemisi yaparken ne kadar para harcarsan harca, ortadaki imkan ve kabiliyet boşluğunu kapatmak istiyorsan sinerji yaratmak mecburiyetindesin. Avrupa'nın değişik yerlerinde, değişik güzel ülkelerde, değişik güzel firmalar güzel bir takım başka işleri iyi yapıyorlar. Türk firmaları da bunların içerisinde 3000 firmalık bir ekosistemi burnunun dibindeyken kullanmadığın

0: güçlü, irade ortaya koyan bir yönetsel pozisyonu olmamasından hareketle veya olamayacağı düşüncesiyle. Bir de Trump'a ilişkin hocanın yargıları, hatta makul yargıları da olduğu için bunu şunun için söylüyorum. Avrupa'da hani Trump'ın bir ayağı çukurda olursa Kasım'dan sonra biz yine bildiğimiz eski düzeni ve yeni bir Amerikan müesses nizamıyla inşa ederiz falan diyor ama hakikaten dünya kökten değişiyor. Yani eski oyunu yeniden oynamanın artık şartları kalmadı yani.
1: Peki biz mesela bu süreçte tekrar Avrupa içerisinde bir kendi işlerinde bir liderlik savaşına tanıklık eder miyiz?
2: Hayır, şu aşamada kimsenin böyle bir şeye girişecek mecali yok. Fransızlar nükleer şemsiye bakımından o role soyundular. Almanlar bu fikirle flört ediyorlardı falan falan ama Amerikalıların NATO terminolojisinde genişletilmiş caydırıcılık tabir ettiğimiz nükleer caydırıcılıkla ilişkili olarak beyler hayrola demesinin arkasından Fransa'nın elinden o kart da alındı.
0: Fransa bu oyunu oynamak istiyor ama bu oyunu oynayacak kadar organizasyonu, parası ve liderlik edecek
3: takati yok, cesareti yok, iradesi yok.
0: Cesameti ve cesareti yok ama öbür yandan bir nükleer güç havacılık konusunda fena değil.
3: BM Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesinden biri.
0: Evet, yani orada ağırlığını inkar edemezsin ama bir Almanya kadar güç ve değer üretemiyor öbür yandan.
3: Sanayisi yok Almanya kadar.
2: Şimdi Türkiye'nin, demin söylediğime devam edeyim. Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracatının %56'sını da Batı tüketmiş vaziyette. Orası aldı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu işin içerisinde olması eğer Rusya'nın gerçekten bir tehdit olduğuna inanıyorsa Avrupalılar kati surette hem ölçeklendirme bakımından hem stratejik bakımdan hem jeopolitik bakımdan hem rasyonelite açısından hem de iktisadi olarak bunların tamamında
0: kağıdı yazar gibi oldu da şu savunma sanayi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye siz söyleyemezsiniz kuşkusuz ama yine de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeye bir cümleyle belki bir değinseniz.
2: Bu bütün bu yani
0: kendinizi nasıl hissedersiniz diye soracaktım.
2: Şöyle bir kötü hissetmeyeceğim açık.
0: Allah razı olsun.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Ben hep şunu söyler dururum. Siz de bilirsiniz. Bu programda da söyledim. Siyasi sonuçları olan her şeyle ilgili olarak rahmetli Demirel'in şu dağdaki koyundan koyuna ilişkin verdiği örnekten de yola çıkarak söyleyeyim. Siyasi irade sorumludur. Dolayısıyla yani kötü giden her şeyden nasıl siyasi irade sorumluysa
0: bir kurt iyi kuzuyu giden, kapsa Dicle'nin evet, Fırat'ın kıyısında diyor.
2: Aynen. İyi giden her şeyde dolayısıyla siyasi iradenin elbette katkısıyla ortaya çıkmış bir durumdur. Kararıyla o iradeyle ortaya çıkmış bir durumdur. Şimdi burada dolayısıyla Türkiye'nin bu 5 tane unsur bakımından Avrupa güvenlik mimarisinden dışlanmasının o şey bir tarafı yok yani. Anlamlı bir tarafı yok. Öte taraftan gelelim Amerika cephesine. Şimdi Trump diyor ki kardeşim bizden satın almaya devam edin ama diyor.
0: Evet.
2: Ondan sonra diyor ki ama diyor Grönland'a kimsenin ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var çünkü biz Ruslara karşı kendimizi savunacağız diyor. Birader gitmiyor muydun sen? O ne periz, o ne lahana turşusu. Bir, ikincisi...
0: Nasıl, nereye gitmiyor muydun?
2: Gidiyordu öbür tarafa doğru, doğuya
0: ama
2: doğru
0: şey gidiyordu. Rusya'dan olası balistik füze tehdidinde Grönland üzerinde kurulacak savunma sistemi Amerika için çok hayati, stratejik, tamam, hayati önemdeymiş.
2: Son derece hayati, stratejik denizaltıların rotasını takip etmek bakımından hep önemliydi zaten falan falan. NATO doktrininde bunun yeri vardır. Hepsi bir yana. Şu anda zaten orada üssü var. O kadar onun anlattığı kadar ezbere kafadan şey bir iş değil yani.
0: Doğru.
2: Tamam mı? Bunu anlatıyor olmasını ben anlıyorum. Bak, benim Trump'la ilgili bir sürü teşhisim var da bir tane çok...
0: Ama Trump da diyecek ki hocam beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın diye.
2: Bunu, aynen. Bu vatandaş Amerikan tarihini kendi şahsında tekrar ediyor. Tamam mı? Anladım. Şimdi o büyük toprak kazançları, Alaska, Louisiana gibi para ödeyerek alınmalar falan filan, bunun çok hoşuna gitmiş. Emlakçı ya. Bu arada Manhattan'ı parsel parsel
0: hepimiz
2: sattım.
0: Hepimiz sizin kadar bilmiyor. Amerika'da bunları, bu eyaletlerin nasıl alındığını bir cümleyle izah edin.
2: Peki.
0: Biz sizin kadar uzman değiliz o konuda.
2: Alaska'yı Ruslardan para ödeyip, Louisiana'yı da Napolyon'a para ödeyerek almıştır Amerika. Ve

0: bunların bu ikisi çok önemli genişlemeler ABD için. Grönland'da sahip olduğu kaynaklarla alırsa kendini Manhattan'a ikinci Trump tavrı dikmiş gibi hissedecek. Dünyada ne kadar büyük bir lider olduğunu bir daha anlatacak falan falan. Şimdi onun öyle bir yönü var. Fakat eğer Avrupalılar bu kadar onun istediği gibi ellerini ayaklarını toplayıp kendilerine çeki düzen verirlerse, ya bir süreden sonra Allah'ın Alman'ı niye dönüp Amerika'dan alım yapsın? Yapmaz yani. Onu da bildikleri için orada Barış Aklı, Amerika'nın zaten iki sene ömrü kalmış siyaseten başkanının ne deyip ne demediğinden bağımsız ABD gene Avrupa güvenliğin içinde olacaktır. Bugün Avrupa müttefik kuvvetleri komutanı bir Amerikalı generaldir. Hala öyledir. NATO genel merkezinde Amerikan subayları diğerleriyle beraber öyle ya kusura bakmayın biz gidiyoruz diye yatmıyorlar. Oturuyorlar haldır haldır diğer 31 ülkeyle beraber çalışıyorlar. Dolayısıyla bu böyle gidilecek bir şeydi. Avrupa'nın çıkmazı nerede biliyor musun? Avrupa'nın çıkmazı şu. Bugün yapılan bu programın başında referans verdiğimiz think tank resmi geçidi. Bu şeydeki Ankara Palas Oteli'nde mükemmelen organize edilmiş olan think tank resmi geçidi esnasında katıldığım toplantılarda çok net şunu görüyorum. Yani 6 tane savunma şirketi var odanın içerisinde. Konuşulan konuyla ilgili oldukları için çağrılmışlar. 5 tanesi hala Amerikalı. Şimdi Avrupa'nın bunu dönüştürmesi bir zaman alacak.
1: Kısa bir ek Ahmet. ABD'nin yıllık savunma bütçesi son dakikadaki eklemelerle falan kabaca 1 trilyon dolara yakındır yani.
0: Yani şimdi
1: 1 trilyon dolara yakın.
0: Bu öyle kolay dolar bir boşluk değil. Dolayısıyla yeni bir NATO'ya bakıyoruz. Hı-hı. Bunun bir güvenlik mimarisi içerisinde yarın onları konuşacağız. Ben bunları da söyleyeyim. Ondan sonra hakikaten kıymetli dostlar konuşsunlar. Bu yeni güvenlik mimarisi bir Avrupa sütunu var. Bu Avrupa sütunu Türkiye olmadan Türkiye'nin siyasi iradesi, efendime söyleyeyim şeyi, savunma altyapısı, politik etkisi,
1: tarihsel derinliği
0: olmadan, coğrafyası, jeopolitiği olmadan delik deşik bir sütun olur. Ha, iki, kurulduğunda 1949'da ilk genel sekreteri NATO'nun Lord Ismay. Lord Ismay'in çok güzel bir lafı vardır. Ben onu zırt pırt kullanırım. Bugün yaptığım konuşmada da kullandım. Önümde de notu da var.
2: Hiç İbn Haldun yok. Ki, yine bir lord diyor çıktı. Lordlar kamerasındasınız.
0: NATO'da,
2: biz avam mıyız yani?
0: NATO'da İbn Haldun yoktu çünkü. Lord Ismay diyor ki...
2: Ama sen oradan NATO'ya da uyarlardın. Nota da verirdin hocam.
0: NATO niye kurulmuştur sorusuna Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda ve
2: Almanya'yı da yerinde.
0: Almanya'yı da yerinde. Aslında yerindeden de şey
1: ötesi
0: sinmiş. Down. Sindirilmiş tutmak için
1: süngüsü
0: kurulmuş.
1: Süngüsü düşmüş.
0: Şimdi bugün yeni NATO. Bu
2: da Almanya benim... yerinde durmuyor. Bugün, Amerika bugün, çekiliyor, Rusya geliyor filan.
0: Bugün benim yaptığım tanımlama şu. Bu yeni NATO ve ben bu zirvenin bu arada onu da söyleyeyim. NATO'nun kuruluşu 91 zirvesi hemen Soğuk Savaş'ın arkasından ve bu zirve bunların üçü NATO'nun tarihi zirveleri. Bu yeni zirvede bak yeni ortaya çıkan NATO'nun Lord Ismay olsaydı diyeceğim. Nasıl ifade ederdi diye düşünüyorum. Yeni NATO Türkleri angaje ya da istekli, Amerikalıları ilgili, Almanları da coşkulu tutmak için var. Yalnız Almanların coşkululuğunun bir sınırı olmasını tahmin ediyorum. Herkes
3: tarihten kötü örnekleri var. Okan Müderrisoğlu bugünün dikkat çeken gelişmelerinden, haberlerinden biri de Şam'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Şam'a gitmişti. Orada Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Bir takım temaslarda bulundu. Oradan da Ankara'ya geldi. Bu akşam yemekteydi hatta. Siyah gözlükleriyle kasıldı resepsiyona. Sanırım gözde bir sıkıntısı var.
2: Bir sıkıntısı vardı. O devam ediyor.
3: O devam ediyor.
0: Fakat ne şanssız bir şey işte. Hep PR konuşuyoruz bu kamu diplomasisi. Sen buraya geliyorsun, Şahra için konuşuyorum. Hani Batı ittifakının içerisinde onlara ortak olabilecek, işte biraz daha batılı bir görüntü vermek isterken tam 70'lerin Kaddafi'si de andıran bir gözlük takmak zorunda kalıyorsun sağlık sorunları sebebiyle. Şanssız bir şey.
2: Bir de bugün aslında Şam'daydı biliyorsunuz. Şam'dan işte Ankara'ya geldi.
3: Onu merak ediyorum. Yani şimdi aslında hem Şara hem Macron Ankara'da olacak. Bu görüşmeyi Ankara'da da bir şekilde yapabilirlerdi. Bir araya gelebilirlerdi ama Macron NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelmeden Şam'a gitmeyi tercih etti. Orada görüştü. Okan Deşoğlu nedir burada amaç?
0: Hani, namuslu bir hareket değil.
2: Siz benden daha iyi detaydan hakimsiniz. İlave ederseniz merak eden izleyenler için daha faydalı olur. Fransa'nın Suriye özelinde aslında 70'lerden sonra çekildiği fakat ciddi bir pozisyonu ve bağları var idi. Bu zemin bütünüyle kaybolmuş ama yine de bu rolü oynamaya çalışıyor Fransa. Ve hem Suriye özelinde hem de Doğu Akdeniz özelindeki pozisyonlanmasıyla da yakından ilgili bu. Şimdi Fransa bugün Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la öylesine stratejik bence tehlikeli ilişkiler geliştiriyor ki mesela Yunanistan'a sana bir saldırı olursa teminatı benim şeklinde.
0: Ha, gördük o teminatı Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ne biçim teminat vermiş.
2: Evet, yani böyle bir gazlama tarafı var. Rum kesimiyle ortak tatbikat ve tamamıyla Türkiye'nin hareket alanını Doğu Akdeniz'de kısıtlamaya dönük faaliyetler. Bir yandan da Fransa, İtalya ortaklığında aslında geliştirilmiş yeni versiyonuna Türkiye'nin bir dönem ilgi duyduğu SAMP-T diye bilinen bir hava savunma sistemi var. Şimdi bunu yeniden canlandıralım. Türkiye'yle yeniden masaya oturalım diye. Hani bu ziyaretinde muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'yla eğer ikili görüşme yaparsa tabiri caizse yine Fransa'nın savunma sanayini hareketlendirecek şekilde Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalma. Ama bir yandan Yunanistan'ı Rum kesimini manipüle etme. Öbür yandan Suriye ile geleneksel bağlarını kalmayan itibarını canlandırarak bir şekilde orada pozisyon üretme çabası. En azından varlığını orada hissettirme. Bir böyle bayrak dalgalandırma. Ama işte böyle bir saman alevi gibi görünüyor. Kalıcı bir ilişki ve teminat sunamıyor. Bunun bir benzerini Lübnan'da da gördük. Çok ciddi bir patlama oldu limanda. Ülkenin ekonomisi felç oldu. Merak etmeyin yanınızdayız dedi. Ziyaret etti. Kaderiyle baş başa bir ülke. Bugün Suriye özelinde de yapabilecekleri ve söyleyebilecekleri. Ama bir konuda Fransa'nın...
3: Peki patlayan bombalar, Macron'un kaldığı otelin yakınında patlayan bombalar neye mesajdı, kime mesajdı, ne denmek istedi?
2: Yani ben onun Macron'dan ziyade aslında Suriye'nin iç dengelerine dönük olduğunu düşünüyorum. Elbette Macron da ondan nasibini almıştır ama bu Suriye'nin İsrail'in baskısı dahil olmak üzere ve hatta işgali dahil olmak üzere kendi ayakları üzerinde durma stratejisine dönük çok açık bir operasyon. Aynı zamanda da yine Suriye içindeki Kürt nüfus bağlantılı onları yeniden hareketlendirme ve hesabı olanlar bakımından da merak etmeyin. Yani Amerika'nın Türkiye ile özel ilişkileri ve Erdoğan'ın ağırlığını koyması sayesinde burada çözülmüş bir YPG problemi ve siyasi ve toprak bütününü tesis etmekte olan bir Suriye var diye düşünüyorsanız da bu iş öyle bitmedi ve biz farklı kartları kullanırız ve açarız diye. Ha bunu teorik olarak söylüyorum. DAEŞ'la da ilişkilendirebilirsiniz. Çünkü Fransa'nın o konudaki hafızası ve pozisyonu çok ilginç. Esasen bu Esad döneminde Türkiye ile çok atbaşı politika uyguluyordu ve çok uyumlu gidiyordu. Neden? Çünkü DAEŞ'i doğuran koşulların ne olduğu konusunda rejimin ana aktör olduğuna ilişkin Türkiye'nin pozisyonuyla birebir aynıydı. Ama ne zaman bir DAEŞ düşmanı üretilip Batı kamuoyu manipüle edilerek bir yani cihatçı kavramı üzerinden İslam dünyasına bir atak yapılıp Batı dünyasını bir araya getirme stratejisi oldu. İlk iş olarak Fransa'da Bataclan gece kulübü başta olmak üzere arka arkaya bombalar patladı. Bunların DAEŞ'le bağlantısı kuruldu. Fransa Suriye'den elini eteğini çekti. En büyük tehdit DAEŞ'tir demeye başladı. Hep belli oyunlar kurgulanarak geliyor. O yüzden hani Macron'un stratejisi şu. Büyük olmak istiyor. Fakat hani cüssesiyle büyüklük hayali arasında bir fark var. Şöyle söyleyeyim ve bitireyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı sırasında Romanya'daydık. otelde, lobide kahve içilirken hacı geldi. Cumhurbaşkanı da dedi ki, o da kırık Türkçe'yle konuşuyor, ya sen çok yetenekli adamsın, bir sene daha oynasana diye. Benim bir takım organizasyonlar konusunda hayat dersi olarak gördüm, muhteşem bir şey söyledi. Ya beynim oynuyor da dedi Sayın Başbakanım, bedenim kaldırmıyor. Şimdi Macron'un ve Fransa'nın oyun tarzı bu yani.
3: Anlaşıldı.
0: Bu şöyle bir şey var. Yine Okan Dürüsoğlu'na yaranamayacağım ya, çünkü yine İbn Haldun değil, Wittgenstein, sizin, Alman filozofu.
2: Sizin öyle bir derdiniz yok. Ama kamuoyu bir gün sizden, hani bizim neşet ettiğimiz köklerden tarihin bu dönemine de iz düşümü olarak sözü veya uyarlaması olabilecek isimlere ilişkin entelektüel birikiminizden neden bizi mahrum ettiğinizi hala merak ediyordu.
0: Çünkü konu...
2: Bu Wittgenstein falan diyorsan onda bir Yahudi kökeni, oradan da bir Siyonist bağlantısı olabilir mi?
0: Yok, hayır, o bayağı...
2: Bu Berkler, Berkerler, Burklar, Weinsteinler falan...
0: Anam babam Alman o.
2: Alman Yahudisi olduğuna iddiaya gireyim, kaybedersem ondan... yemek benden.
0: Peki, girdik. Wittgenstein'in güzel bir lafı var. Diyor ki, hayat diyor ileri doğru yaşanır fakat ne yazık ki geriye doğru anlaşılır. Fransa bende hep şu hissiyatı
2: uyandırmış. Hocam gibi tarihçilerin bakış açısı. Olaylar olup bittikten sonra en iyi yorumlayan böylelerine de tarihçi deniliyor ya.
0: Fransa'nın şöyle bir problemi var. Bu cümle çerçevesinde anlamlandırılabilecek. Fransa yaşamı geriye doğru yaşıyor, ileri doğru da anlamıyor. Yani böyle bir sıkıntısı anladım var. Fransızlar bence aklı fikri Trafalgar'da.
2: Hocam yakın zamanda Paris seyahati yok ya, o yüzden rahat rahat çakın.
0: Fransızlar yok ya, Fransızlar. Amerika seyahatim yok, Paris. Ben zaten gayet milli ve yerliyim yani, bir sürü suyla kıyaslanınca.
2: Sana bunu demek için müthiş bir Arap pası verdim yani.
0: Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bu Fransızların aklı fikri bana sorarsan hala Trafalgar'da. Hadi hiç olmadı İskenderiye Savaşı'nda falan. Bu o sopaları yedikten sonra bir daha bunlar... şey yapamadılar.
2: Tarih TV gibi anlatıyor da Trafalgar neresi, ne olmuştu Trafalgar'da, hangi tarih?
3: Oraya girmeyelim.
2: Girmeyelim şimdi, ama o kadar hepimizin tarihe... bildiğini varsayıyor hoca. Teşekkür ediyoruz.
3: Peki. Rica ediyorum. Barış Dostlar, şimdi bu konuyu konuşurken iki tane başlık dönüyor bizde. Bir tanesi Macron Suriye'ye neden gitti? Şara Ankara'ya neden geldi? Şimdi nasıl özetlersiniz bu iki sorunun yanıtını?
1: İşte Macron böylesi bir önemli zirve öncesinde kendi liderliği, kendi riyaseti altında hayli hasmane bir tavır sergileyen Türkiye'nin ev sahipliğindeki böylesi önemli zirve öncesinde Suriye'ye niye gitti? NATO'daki muhataplarına mesaj vermek için. Hani ister Levant diyelim, ister Doğu Akdeniz diyelim, ister Bereketli Hilal diyelim. Ya ben hala buralarda, Suriye'de...
0: Levant Fransızca zaten.
1: Ben hala Suriye'de, Lübnan'da etkili olmaya çabalıyorum. Bak hala buralarda etkiliyim. Ağlar. Mesajı vermek için gitti ama öyle bir kabiliyet, öyle bir kapasitesi yok. Hani az evvel Okan Bey ve Ahmet dostlarımız dediler yani, cüsse cesamet. Ben biraz daha basit formülleştireyim. Niyet var da takat yok Macron'da. Hani edebiyatımızın önemli isimlerinden, eminim Okan Bey dostum da onu seviyordur, Tanpınar'a atfedilen bir laf vardır. Müphem bir mazi hasreti içinde şu anda Fransa. Müphem bir mazi hasreti.
2: Bana söylemeyin. Aynen destekliyorum. Ahmet Hocam da biliyordur. Onun da hani referans vermesi için siz de vesile oluyorsunuz. İnşallah izleyenler bakımından da bu entelektüel birikimden, bu Türk edebiyatı, Türk tarihi ve geriye dönük olarak İslam medeniyetinin eşsiz fikir adamlarından da referanslar gelecektir.
0: İbn Haldun pek Türk edebiyatı, Türk tarihi sayılmaz.
2: Yok, hayır, ben Türk şimdi, İslam medeniyeti ve İslam medeniyeti dair o mesele epeyce bir kökleri.
1: Gelelim Şara'nın niye geldiğine. Şimdi ABD lideri başta olmak üzere dünyanın önemli coğrafyalarından, Atlantik'in her iki tarafından, artı Atlantik İttifakı'nın üyesi olmamakla beraber, hani ne diyelim, yakın müttefiki olan üye olmayan ülkelerinin geldiği, Türkiye gibi bölgenin önemli bir devleti, 911 kilometre sınır sahibi olan bir devletin başkentindeki bu zirveye Suriye liderinin gelmesi çok anlaşılabilir, çok doğal bir şeydir yani.
2: Tabii Türkiye'nin daveti ve
1: çok anlamlı de... ve çok anlaşılabilir bir şeydir. Niye ya? Gelmişken pek çok lideri görecek. Ama 3 dakika, ama 5 dakika. Meramını anlatmaya çalışacak. Dünya basında bir fotoğraf verecek. Kendi meşruiyetini dünyada ve Suriye içinde pekiştirme çabası içinde. Bu anlaşılabilir bir şeydir de. Hani Macron'un gitme niyetiyle günün sonunda elde ettiği hasıla arasında bir uyum söz konusu değil. Yani tamam, NATO zirvesi öncesinde NATO'daki müttefiklerine, Avrupalılara, Amerika'ya, hatta Almanya'ya bir mesaj vermek istedi de niyet var, takat yok. Şimdi az evvel Lübnan örneğini verdi Okan Bey. Hatırlıyor musunuz? Lübnan'a gitmişti, böyle adeta parayla tutulmuş kalabalıklar tarafından. Ey Fransa, sen gel gene bizi mandatör olarak yönet şeklinde.
2: Büyük kurtarıcı gibi, tabii, bravo.
1: Gösteriler yapılmıştı. Ya bunlar komik komik şeylerdir. Yani Fransa'nın ne öyle bir toplumsal bütünlüğü var, ne öyle bir siyasal kabiliyeti var. Siyasal olarak da ayrışmış bir ülke. Siz Frankofonsunuz, benden daha iyi bilirsiniz. Ne öyle bir diplomatik ağırlığı var, ne öyle bir mali gücü var, ne öyle bir silahlı kuvvetleri var. Şimdi geçti o günler. Dahası Türkiye'ye de bir mesaj verme çabası olabilir Macron'un. Niye? Çünkü sadece Suriye özelinde, Orta Doğu'da değil, Afrika'da da Fransa Türkiye'nin oradaki nüfuzundan, Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisinden, politik ilgisinden, ekonomik ilgisinden, kamu diplomasisi faaliyetlerinden çok rahatsız değil mi Okan Bey?
2: Çok net.
1: Yani dolayısıyla ya bak kardeşim, senin bunlarla 911 kilometre sınırın var ama ben hala buralarda 130, 140, 150 sene evvel olduğu gibi buralarda at koşturuyorum mesajı vermeye gitmiştir. O mesajların bir muhatabının da Türkiye olmasını kafasında kurgulamıştır ama öyle bir gücü yok. Mesela hemen Orta Doğu'dan Avrupa'ya gidelim. Fransa bundan yıllar yıllar evvel bir Akdeniz Birliği projesine öncülük edeyim dedi. Beceremedi. Almanlarla ters düştü. İtalya kardeşim dedi, Akdeniz'de sadece sen yoksun, ben de varım, sana ne oluyor? Adını değiştirdi. Ne oldu? Akdeniz Birliği dönüştü Akdeniz için birliğe. Peki devamı geldi mi? Hayır. Onun da devamı gelmedi. Ama tabii bir emperyal karakteri var mı? Var.
3: Evet, doğru.
1: Tarihinden kaynaklanan, imparatorluk geçmişinden kaynaklanan, coğrafyasından kaynaklanan,
2: notlara da baktım dilinden hocam, kaynaklanan. Aynen dediğiniz gibi kalabalık bir iş insanı heyetiyle tabii de gitmiş ve yani Suriye'nin yeniden yapılanması da açıkçası Fransız şirketlerine de pastadan pay almak için de bir takım girişimlerde bulunmuş. Bir de Esed döneminden kalan 51 milyon avroluk bir varlık varmış, dondurulmuş.
3: Fransa'da dondurulmuş.
2: De, evet, gelmişken de ona ne diyeyim? Böyle
3: jest
2: bir,
3: olarak.
2: Yani fındık fıstık parası, hocam daha iyi bilir bu İngilizce işlerini, peanut filan deniliyor. Öyle bir güya jest yapmış ama asıl iş, asıl iş.
4: 51 milyon dolar.
2: Yeniden yapılanacak olan Şam'da ya da Suriye'de
3: pastadan pay
2: almak, pastadan pay almak.
1: Ve son olarak şunu söyleyeyim, hani gene Türkiye,
4: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Bey'le görüşse daha verimli bir
2: Şam'ı
4: iş yapmış
2: ziyaret eden ilk seç. Avrupa Birliği Devlet Başkanı olmak istemiş, onu da başarmış bugün itibariyle.
1: Gene hani Türkiye özelinde ve biz Ankara'dan baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi Fransa Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve yine Türkiye'nin taraf olduğu bütün çok taraflı meselelerde, hani sözde soykırım iddialarından tutunuz da ayrılıkçı harekete kadar hep Türkiye'ye karşı hasmane tutumala gelmiştir. Şimdi bir yandan bakıyorsunuz Ermenistan'ı destekliyor. Ve bir yandan Yunanistan'la, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle,
3: doğru,
1: Akdeniz'de hatta bir kısım Müslüman Arap devletleriyle Türkiye'ye karşı faaliyetler içerisinde. Bakıyorsunuz Güney Kıbrıs'ın açıklarında Fransız enerji şirketleri işler kovalıyorlar. Beraber efendim bunlarla birlikte ne yapıyorlar? Askeri tatbikatlar düzenliyorlar. Yani burada belli ki Ankara'daki NATO zirvesinden hemen önce Ankara'ya geleceği de bilinen Ahmet Saray'la Ankara'da kaldığı otelde ya da diplomatik misyonların bulunduğu yerlerde görüşmek, doğru, yerine orada görüşmek hem Türkiye'ye mesaj, hem Avrupa'ya mesaj, hem dünya mesaj, ama dediğim sonuçsuz gibi niyet var, takat yok.
3: Peki. Son 8 dakikam hemen hemen. Şunu da sormak istiyorum.
2: Bu,
3: şimdi
2: Ahmet Hoca'ya ancak yeter ama ben bir dakikasını kullanayım.
3: Yok, şöyle kısa alacağım. Şimdi NATO zirvesi, ittifak bir araya geliyor. Önemli bir savunma ittifakı. Tabii kuruluş nedenleri, işte biraz önce Ahmet Kasım'ın da
2: şimdi NATO 3.0 deniliyor ya.
3: Onu sormayacağım, ona geçmeyeceğim. 3.0 değil de şimdi Ama Rusya tehdidi.
2: Şimdi 5-0 gibi tehdidi. Yaptım, maçı kazandım. Neyse.
3: Mesela şimdi
1: yani kuruluşu 91 ve günümüz.
3: Zirve öncesi Rusya Ukrayna'ya son ayların en büyük saldırısını düzenledi. Liderler Ankara'ya gelmeden önceki gece bir baktık uluslararası haber ajansları geçti. Çin
2: balistik füze denemesi
3: yapmış. Bravo. Moskova'dan açıklama geliyor. Dikkatle dinliyoruz. Bize yönelik cümleleri de not alıyoruz.
2: NATO zirvesi bağlamında
3: yapılan açıklamalar bağlamında. Şimdi bunları nasıl okumak gerekir? Karşılıklı böyle bir restleşme ya da böyle bir el arttırma mı? Nedir bu yaşanan gerilim?
2: Ben açıkçası bu tespitlerine katılıyorum. İzleyenlere birkaç bilgi verelim. Lütfen haritaya baksınlar. Kaliningrad diye bir yer var. Çok enteresan. Ve Rusya toprağı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalmış. Mesela Ruslar buraya
4: Königsberg. Eski evet. Prusya'nın kadim Königsberg şehri.
2: König kral değil mi?
4: Hı hı. Kralın şehri.
2: Demek. Kralın şehri.
1: Evet. Rusya anakarası içinde değil.
2: Değil.
1: Eksklav derler yani.
2: Bravo. O yüzden lütfen haritaya merak edenler bakabilir. Mesela Ruslar buraya balistik kabiliyeti de olan, düzeltiyorum, nükleer kabiliyeti de olan füzeler yerleştirdiler. Belarus'a da yerleştirdiler. Çünkü bana açık tehdit var. NATO doğuya doğru gelişti. Adeta hançerini bağrıma sapladı. Dolayısıyla ben de Avrupa'ya böyle bir mesaj veriyorum diye. Şimdi bu altı çizilesi bir durum. Yine çok önemli bir tespit. O zaman şunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın zamandaki Moskova ziyareti. Ayrı ayrı üç görüşme. Yani bir mevkidaşı, o çok olağan karşılanabilir, Lavrov'la görüşme. Ama yani Sergey Shoigu yine derin Rusya'nın en kritik adamı ve ulusal güvenlikten sorumlu şimdi. Daha önceki pozisyonunu, bakanlık pozisyonunu biliyoruz.
1: Türk kökenli.
2: Evet ve nihayet zannedersem Petersburg'a mı geçti, Moskova'da mı unuttum şimdi. Ama yine de
3: Putin'le bir araya geldi.
2: Görüşme ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajını iletmesi. Şimdi Rusya'nın bunu not ediyor olması, Çin'in balistik füze denemesi yapması, elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'dan oluşan Asya Pasifik'te Çin'i çevreleme stratejisi ve bunun için buralara yerleştirdiği hem füze kabiliyeti hem aynı zamanda nükleer denizaltıları. Yani bir bütün olarak bakıldığında yani dünyanın farklı bölgelerinde patlamaya hazır bombalar dizilmiş gibi. Bütün bunların fünyesi de birbirine bağlı. O nedenle de yeni bir dehşet dengesi oluşturuluyor. Bu dehşet dengesinden yeni bir detant, hocamın deyişiyle bir yumuşama dönemi çıkar mı? Ama eldeki bütün veriler gerilimin dozunun giderek arttığını ve görünür gelecekte de bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Türkiye açısından bakıldığında doğru zamanda doğru bir okuma yaptı. Yani zamanın ruhu Türkiye'nin lehine ama kader gayrete aşıktır. Yani Türkiye bu pozisyonlamayı da yaptı. Batı blokundan savruluyor mu, değerli yalnızlık içinde mi, eksen kayması mı derken çok kutuplu, hatta bölgesel farklı çıkarların içinde, çok farklı ittifaklar içinde olan, çoklu denge yönetebilen ülkeler çok avantajlı olacak. Zor ama Türkiye'nin becerisi bunu birçok örnekte gösterdi.
3: Ahmet Kasman, Barış Çoğustan, sizden de son birer cümle belki bu işte
2: program bağlamında. Allah daha uzun cümleler nasip etsin size de.
3: Karşılıklı bu hamleleri nasıl yorumluyorsunuz?
4: Ben söylenecek her şeyin söylendiğini düşünüyorum. Sonra sen bana söz vermeyeceğin için verdiğim
2: ne
4: bir sözü...
2: Ne kadar önyargılı, yine ona atak yapıyorsun. Bana yap. Niye o masum insanı hedef alıyorsun?
3: Daha 5 dakikan var.
4: Ha 5 dakika... 5 dakika olsun, ben gene de söyleyeyim.
2: Seni hedef alıyordu.
4: Çünkü ilk defa bir çok sevgili dostum Aydın Sezer'in küçük torunu Edis kendisine selam vermemi istemiş buradan. Bu bu sefer bu isteği kırmayacağım.
3: İzliyor mu ki bu saatte?
2: Ama bunun şöyle bir önemi var. Onu tekrar özetinden izlerler filan da. Şimdi buradan biz ne çıkartıyoruz? Allah uzun ömür versin. Bizden sonra da bu programı devam ettireceklere de şimdiden başarılar dileyelim. Ama yani programın gelecek kuşaklardaki şu anda izleyici hanesine
4: bir Ediz'i yazmışız. Ediz selam sana.
2: Ekleme yapılıyor, öyle düşünüyorum ben.
4: Onun ötesinde bence söyleyebileceğimiz, hakikaten her şeyi söyledik. Bundan sonrası tarih ne yazacak, ne gösterecek, onların değerlendirmesi bağlamında manalı. Türkiye müthiş bir sınav veriyor. Hiç bunu teslim etmek gerekir. Müthiş bir sınav veriyor.
2: Müthiş bir sınav derken başarılı bir sınav
4: veriyor. Başarılı bir sınav veriyor. Müthiş bir sınav derken evet, başarılı bir sınav veriyor. Hakikaten bir sonra organize edecek olanlar açısından çıtayı çok yükseğe koyduğu bir zirve.
2: Bugün akşam yemeğinde de bunun sohbeti, özellikle ayaküstü ikili görüşmelerde buradaki yüksek standarttan etkilenen devlet başkanlarının ikili görüşmelerde, hani sohbet mahiyetinde dedin ya hani aile fotoğrafından sonra filan böyle bir konu geçmiş.
4: Bugün durduğu yer Türkiye'nin doğru bir yer. Rüzgarda Türkiye'nin pozisyonlarının, aldığı pozisyonların arkasından esiyor. Dolayısıyla geminin önü de bu bakımdan açık. Fakat bu her zaman işte somut sonuçlar alabileceğiniz manasına gelmeyebilir. O zaman neye geliyoruz? İşte gayret. Yani gayret
2: Takipçilik, ısrar. Yani, Ahmet Hoca da Ahmet Hoca'dan yapıyor. İyi bir şey söylerken finalini yine böyle paranteze alıp önüne bir eksik koyuyor. Hocayı da belki bunun için seviyoruz. Bizde de öyle bir hani mazoşist eğilimler mi gelişti anlamıyorum ama
4: yok,
2: neyse.
4: İki sebebi var bunun. Bir tanesi işim strateji. Dolayısıyla stratejist lafını hiç sevmem. Kullananların da manalı kullandıklarını düşünmüyorum ama
2: Barış Hocam.
4: İşi strateji olan insanların arazı, benim arazım odur. İleriye doğru baktığınız zaman hep daha endişeli olursunuz. Anksiyetedir.
2: Endişeli modernler vardı. Sıkıntımız. Dolayısıyla şimdi taktik konuşmalar da yapıyor.
4: Dolayısıyla ben risklere dikkat çekiyorum. Umudum ne? Umudum her sınavı Türkiye'nin, maşallah bundan sonrası da böyle devam etsin. Bugün NATO zirvesi ile ilgili organizasyonda, örgütlemede, pozisyonlamada gösterdiği başarıyla, o başarının o mevzuyla ilgili karşılığı neyse en üst düzeyde o şekilde vermesidir. Çünkü bizim edizlerin, çocuklarımızın geleceği hep o başarılara bağlı. O nedenle testi kırılmadan yol göstermeyi tercih ediyorum diyelim.
3: Peki. Barış Doster, buyurun sizden de bir son söz alalım. Yani yarına da dair belki bir beklenti.
2: Hocamın selam olabilir. Gönderecekleri belki beklentiyi veya çevreden etkileri arttırabilir. O yüzden direkt konuyla ilgili.
1: Ne diyelim, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'dayız şimdi. Ne mutlu bize. Büyük kurtarıcı önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan bugün gün dediği üzere Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Yaşasın Türkiye.
3: Peki, güzel bir final oldu.
2: Kıskandım ama güzel oldu, evet. Teşekkür
4: ederim. Hayır, en sonunda NATO'ya çaktı gene kendince.
3: Peki, bir kısa reklam aramız var. O arayı verelim, sonrasında da programı noktalayacağız bu akşamlık. Kısa bir ara.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim.

Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Evet, uzun ve yorucu bir gündü. Sabah 8'den itibaren özel yayına başladık. Saat artık 12'ye yaklaşıyor. 7 Temmuz 8 Temmuz'a dönüyor ve yarın daha da hareketli bir güne tanıklık edeceğiz. Yarın Liderler Zirvesi toplanacak. Sabah erken saatlerden itibaren gözümüz, kulağımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Liderler önce toplantının yapılacağı binaya gelecekler. Teker teker karşılanacaklar elbette. Sonrasında bir aile fotoğrafı verilecek ve zirve başlayacak. Zirveden sonra da basın toplantıları var. Yani yoğun bir gün bizi bekliyor. Elbette yayında olacağız, takipçi olacağız.
1: Halinde olacak ve tek seansta bitecek. Dolayısıyla hani karşılama, aile fotoğrafı, zirveye geçiş tek oturumda bitecek.
0: Tamam.
1: NATO Genel Sekreteri, Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerikan Başkanı ve diğer devlet başkanları tahsisli salonlarda, ama bir ana salon var. Sırayla basın toplantılarını peki yapıp ayrılacaklar.
0: Peki. Okan Müdürü Sol, teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
0: Ahmet
1: ediyoruz.
0: Karsman, teşekkür ederim. Barış
2: Biz teşekkür
0: Dostlar,
2: ederiz.
0: Teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Noktalıyoruz programı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını. NTV Radyo.
1: Hava durumu. Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu-Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece.
2: Hava durumu.
3: Doğa takvimi. Bugün 7 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Erkeği hamile kalan tek canlı deniz atı. Dişi deniz atı yumurtalarını erkeğin karnındaki keseye bırakır ve erkek deniz atı 45 gün kadar süren hamileliğin ardından 200 kadar yavruyu doğurup doğumdan sonra da onların bakımını üstlenir. Dikey vücudu, at başına benzeyen başı, hortum biçimindeki burnu, birbirinden bağımsız hareket eden gözleri ve kuyruğuyla masallara yakışan bu canlı balık sınıfına giriyor. Deniz atının Türkiye denizleri de dahil dünyada yaygın olarak yaşadığını ama avcılar nedeniyle neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu ekleyelim ve deniz mevsiminin başlaması nedeniyle uyarımızı tekrarlayalım. Ne kadar iddialı, dikkatli, bilgili olduğunuzu düşünürseniz düşünün, deniz atı görürseniz sakın dokunmayın. Onu alıp su yüzeyine çıkarmayın. Akvaryumda deniz atı yetiştirmeye kalkmayın ve kurutulmuş deniz atı satın almayın. Bunları yapanları uyarın. Tabii deniz atlarının yaşadığı alanların korunmasına da yardımcı olun.
3: Doğa takvimi.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Gecenin manşeti tabii ki NATO zirvesinden. Dünya diplomasisinin kalbi bugün Ankara'da Beştepe'de attı. Amerikan Başkanı Donald Trump başkente geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Tabii günün en dikkat çekici mesajı kuşkusuz Trump'tan geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz diyerek Katsa ambargolarının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklama hem Ankara-Washington hattında yeni bir sayfa hem de savunma işbirliği açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. NATO zirvesi bugün de devam edecek. Ele alınması beklenen birçok başlık var. Bu saat diliminde ayrıntılara bakacağız. Başlıyoruz.

0: Evet, önce gecenin NATO zirvesine ilişkin son gelişmesini hemen ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi için gelen liderleri ve eşlerine akşam yemeğinde ağırladı. Hem düzenlenen resepsiyona hem de gün boyu yaşananlara gelin birlikte yakından bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanının Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
0: Evet, Ankara'da tarihi bir önemde görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
2: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
4: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
2: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
4: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
3: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
4: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
2: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz değil mi?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la samimi diyaloğu da damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlara bakacağız şimdi de.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump, Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemliydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth'le ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump, Muhafız Alayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
5: Merhaba, Erşkar.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
3: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
5: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
2: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da katsa yaptırımlarına dair olumlu sinyaller verdi. Haberlerimizde aktardık. Peki nedir bu katsa? Trump bu yaptırımları tek başına kaldırabilir mi? Şimdi gelin Washington'a gidelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız. Pek çok farklı soru var. yine Begüm'e yönelteceğimiz ilk olarak yaptırımların tarihine bakalım, nedenine bakalım. Katsa nedir, senden dinleyelim mi önce Begüm?
6: Buse, kısa adıyla Katsa, yani açılımı da Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Bu yasanın temelinde aslında Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi Amerika'nın hasmı olan ülkelerin askeri nüfuzunu kısıtlama amacı var. Bu yasanın 231. maddesi de Rusya'nın savunma ya da istihbarat sektörleriyle ciddi düzeyde ya da büyük ölçekli işlem yapan, alışveriş yapan diyelim, ülke ya da kurumlara zorunlu yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Ve yasa kapsamında 12 kalem yaptırım seçeneği var ve böyle bir durumda ABD Başkanı da bu yaptırımlardan en az 5'ini belirlemesi ve seçmesi ve bu yaptırımları uygulaması gerekiyor. İşte Türkiye'de Rusya'dan satın almış olduğu S-400 savunma sistemi sebebiyle bu Katsa yaptırımlarına maruz kalmıştı. Ve o dönem ABD Dışişleri Bakanlığı yaptırımın uygulanacağını Türkiye'ye açıkladığı zaman demişti ki burada niyet Türkiye'nin askeri kabiliyetlerine bir zarar vermek değil, Rusya'nın ödeyeceği bedeli artırmak ya da Rusya üzerindeki maliyeti artırmak demişti. Ama Türkiye tabii S-400'ler sebebiyle Katsa yaptırımlarına maruz kalan ilk NATO ülkesi olmuş oldu. Amerikalı yetkililer de S-400'lerin F-35'lere yönelik bir güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle Washington Türkiye'yi de F-35 programından çıkardı. Aslında bu yasayı, yani Katsa'yı 2017 Ağustos'unda yine o dönem başkan olan Donald Trump imzalamıştı. Ama imzalarken de şöyle bir not düşmüştü. İran, Kuzey Kore ve Rusya istikrara zarar veren davranışları sebebiyle evet cezalandırılmalı, ama bir yandan da bu yasa aslında yürütmenin müzakere yetkisini veya bir anlaşma yapma esnekliğini elinden alıyor diyerek, bunu gerekçe göstererek de yasanın aslında kusurlu olduğunu ifade etmişti.
0: Peki Begüm, Amerikan Başkanı'nın bu yaptırımları tek başına kaldırma yetkisi var mı? Kongre'den nasıl bir süreç işleyecektir şu dakikadan itibaren?
6: Buse, aslında buradaki mesele sadece Katsa yasası değil. Bir de buna ek olarak Amerika'nın savunma bütçesini yöneten, ona yön veren ulusal savunma yetkilendirme yasası var. Yani kısa adıyla NDAA olarak biliniyor bu yasa. Ve 2021'de resmen yürürlüğe girmiş olan bu yasanın 1245. maddesi Pentagon'un Türkiye'ye S-400'lere sahip olmaya devam ettikçe F-35 transferini yasaklıyor. Yani burada Katsa bir yanda ve diğer yanda da NDAA ayrımını yapmak çok önemli. Çünkü başkanın sahip olduğu yetkisinin kapsamı bu iki unsurda çok farklı. Yani Katsa'da evet başkanın önemli bir yetkisi var yaptırımları kaldırmak üzere, ki orada da yine bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Ama F-35 transferinde ise başkanın görmezden gelemeyeceği bir yasal kısıtlama söz konusu NDAA kapsamında. Dolayısıyla başkan kongreye 4 koşulun yerine geldiğini, getirildiğini bildirmek zorunda bunların kaldırılması için. Bu koşullar nedir? 1- Türkiye'nin bu sistemlere sahip olmadığının teyidi, yani sistemin çalıştırılmıyor şu olması çoğu zaman yeterli görünmüyor. 2- Sistemin Türkiye'de Rus vatandaşları tarafından işletilmediğinin teyit edilmesi. 3- Türkiye'nin yeniden S-400 veya benzeri bir başka sistemi satın almayacağı konusunda bir taahhütte bulunması, güvence vermesi. Ve 4- ABD Savunma Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu koşullara uyulduğunu ve bu taahhütlerin yerine getirildiğini kongreye teyit etmesi. Dolayısıyla bu 4 koşulun yerine gelmesi gerekiyor. Bir süre önce ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu konuda bir açıklama yaptığı zaman bazı şeyleri ABD yasaları uyarınca teyit etmemiz gerekiyor demişti. İşte teyit edilmesi gereken unsurlar bunlar. Yani Trump bir kararname ile bu engeli Trump'ın aşması olası değil. Bir başka deyişle yürütme yasaların ortaya koyduğu prosedürleri uygulamak zorunda. Bu durumda ya bahsettiğimiz yasanın değişmesi gerekecek ki yasa değişikliği yapma yetkisi sadece Kongre'de Amerika'da, ya da az önce saydığımız bu dört koşul, yani S-400 meselesinin çözümünü sağlayacak bu dört koşulun yerine gelmesi gerekiyor.
0: Begüm Dönmezer sözü dinledik. Hem Katsa yaptırımlarını hem de tabii Kongre'den geçme sürecini bizlerle paylaştı F-35'lerle birlikte. Ankara'daki NATO zirvesi şüphesiz Ukrayna için de büyük bir öneme sahip. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de geldi dün. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti zirve öncesinde. Zelenski, görüşmemiz Ankara'da devam edeceğiz demişti. Peki bu zirveden ne bekleniyor? Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk de aktaracak bizlere. Deniz, merhaba, seni dinleyelim. İkilinin masasında hangi konular olacak? Zelenski'ye yaklaşım nasıl son zamanlarda Amerika tarafından?
7: Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın Zelenski'ye yönelik veya Ukrayna'ya yönelik tavrında bazı değişiklik sinyalleri bundan birkaç hafta önce Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde görülmüştü ve Trump burada Putin'i daha fazla eleştiren, Zelenski'ye daha fazla destek veren bir tavır takınmıştı. Fakat Ukraynalı uzmanlar da şunu söylüyor: Trump bugün bunu söyler, yarın başka şekilde hareket eder diyorlar. Dolayısıyla Zelenski'nin şu anda çabası Trump'taki bu tavır değişikliğini biraz daha sağlam hale getirmek. Yani mümkün olduğunca Amerikan yönetimini Rusya'dan uzaklaştırmak. Zelenski'nin önemli çabalarından birisi bu olacak. Tabii bu arada bu sadece Zelenski'nin kendi çabası veya sadece Zelenski'nin amacı değil, aynı zamanda İngiltere'nin de bir amacı diyebiliriz. Trump yönetiminde bir tavır değişikliğini sağlamak. Diğer taraftan şu anda Rusya'da mümkün olduğunca Trump'la diyaloğu korumaya çalışıyor. Hatırlayacağımız üzere 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü çerçevesinde Trump bir Putin'e telefon görüşmesi yapmıştı, bir de Zelenski ile yapmıştı. Ve burada Putin özellikle Batı dünyasındaki çatlağı, yani bir tarafta Trump gibi Rusya ile anlaşmaya daha yatkın olan, öbür tarafta İngiltere gibi Rus karşıtı politikayı savunan iki kesim arasındaki bu çatlağın biraz daha devam etmesi için Rusya elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ukrayna yönetimi ise bunu mümkün olduğunca kapatmaya, tekrar arkasında birleşik bir Batı dünyasının desteğini sağlamaya çalışıyor. Peki onun dışında bu zirveden somut olarak neler bekliyor Zelenski? Her şeyden önce Ukrayna'ya yönelik yeni bir maddi yardım paketinin NATO'dan çıkmasını bekliyor. İki, şu anda Ukrayna'nın en acil ihtiyacı olan konulardan biri hava savunma sistemleri. Patriot füzeleri konusunda Ukrayna önemli sıkıntılarla karşılaşmaya başladı. Rusya da bu fırsattan istifade ederek Ukrayna'nın çeşitli altyapı tesislerini, çeşitli depolarını, fabrikalarını son zamanlarda giderek daha yoğun şekilde vuruyor. Ve Ukrayna'nın şu anda mesela Rus füzelerini durdurma imkanı yok. Bu konuda destek almak istiyor. Ve bir de ayrıca Patriotların Ukrayna'da üretimi. Fakat bu konuda Trump'ın onayını alır mı? O biraz şüpheli bir konu diyebiliriz.
0: Deniz Berktay'ı dinledik. Şimdi önemli bir gelişme var. Şimdi bir yandan Ankara'da NATO zirvesi sürüyor. Bu noktada işte İran konusunda ne mesajlar verilecek merak edilirken bir yeni gelişme geldi. Amerikan ordusu İran'a yeni saldırılar başlattık dedi efendim. Güçlü bir saldırı dalgası geldiğini öğrendik bu son dakika gelişmesiyle. Şimdi Ali Çabuk'tan öğreneceğiz ayrıntıları. Ali, saldırı nereye düzenlendi?

0: hedef alınmıştı. Benzer bir saldırı gerçekleştiğini bir kez daha anlıyoruz. Gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda bir tırmanış, askeri gerilim yaşanmıştı. Devrim muhafızlarına ait sürat tekneleri iki ayrı grup halinde bir denetime, bir devriyeye çıkmışlardı. Buna dair uydu görüntüleri paylaşılmıştı ve Hürmüz Boğazı'nda an itibariyle gemilerin geçiş için kullandığı iki rota bulunuyordu Buse. İran'ın yayınladığı ve İran karasularından geçen ve Umman'ın yayınladığı yine Umman karasularından geçen rotalardı. Bu noktada devrim muhafızları ordusu Umman'ın yayınladığı rotanın kullanılmaması, İran ile koordinasyon içerisinde İran karasularından gemilerin geçmesi noktasında uyarılar geçtiğimiz haftalarda da yayınlanıyordu. Tabi araya Hamene'nin cenaze merasimleri girdi. O da devam ediyor bu arada. Necef'e ulaştı Hamene'nin cenazesi ve Necef ile Kerbela'da ayrı cenaze merasimlerinin yapılacağı da açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, yani İranlı yetkililer an itibariyle Necef'teler, Irak'talar. Bu merasim için gittiler. Gün içerisinde Buse, 3 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçerken saldırıya uğradığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu petrol tankerlerinden biri Katar'a aitti. Katar Dışişleri Bakanlığı İran'ı kınayan bir açıklama yayınlamıştı. Suudi Arabistan'da yine bu saldırıyı kınayan bir açıklama gelmişti. Ve ilerleyen saatlerde belki ABD yönetiminden de gelecek açıklamayı görmek lazım. Ancak bir saldırı beklentisi vardı doğrusu. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan ne zaman geçmeye çalışan bir gemiye saldırı olsa ABD'nin de İran'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Yine buna karşılık İran'dan da misilleme saldırıları görmüştük. Benzer bir şekilde ilerleyen saatlerde sabaha karşı İran'dan da ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik bir karşı misilleme saldırısı gelebilir. Ancak Hürmüz Boğazı'ndan 3 petrol gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. El Rukayyat adlı bir petrol tankeriydi. Can kaybı olmadı ancak petrol tankerinin ağır hasar aldığı belirtilmişti. Devlet televizyonuna eski devrim muhafızları komutanı ve şu anda da İran siyasetinde önemli bir isim olarak görülen Muhsin Rızai'nin devlet televizyonuna açıklamaları olmuştu yaklaşık bir saat önce ve mutabakata ilişkin konuştu. Ülke içerisinde bu müzakere sürecine karşı mesafeli olan, bu müzakere sürecini eleştirenlere şöyle bir ifade kullandı. Müzakerelere karşı çıkan dostlarımıza biraz sabretmelerini istiyorum. Bu müzakereler eninde sonunda ABD tarafından zaten iptal edilecek, kendisi bozacak ABD yönetiminin şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bu da Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gerilim sonrası ABD yönetimi İran'a yönelik tanıdığı petrol muafiyetini de bu arada sonlandırdı. Yani lisansı iptal etti. Mutabakat zaptı çerçevesinde İran'a bir petrol muafiyeti tanımıştı ABD yönetimi. Petrol yaptırımını kaldırmıştı ve İran da bunu ekonomik bir fırsat olarak görerek mutabakat süresi içerisinde, bu 60 günlük süre içerisinde ne kadar petrol satabilirsek ekonomik açıdan o kadar kazanım elde ederiz şeklinde bir bakış söz konusuydu. Müzakere heyeti de iç kamuoyuna yönelik bu kozu bir anlamda savunuyordu. Ancak ABD yönetimi son gerilim sonrası, Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar sonrasında bu petrol muafiyetini sonlandırdığını ilan etti. Bu açık bir şekilde mutabakatın 5. maddesinin de iptali anlamına geliyor. Tahran yönetiminden resmi olarak buna henüz bir tepki gelmedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Galibaf nasıl karşılayacak, nasıl bir tepki verecek? Bunun için sabahı beklememiz gerekiyor. Ancak mutabakatın ihlal edildiğini karşılıklı olarak söyleyebiliriz. Bir süredir zaten gerilim vardı. Ancak Ali Hamine'in cenaze merasimi araya girmişti. Cenaze merasimi hala devam ediyor. Irak'a gitti ve Hamine'yi defnedilmiş değil. 9 Temmuz'da Meşe'de götürülecek ve orada defnedilecek. Ancak gece saatleri an itibariyle ABD'nin hava saldırısı gerçekleştiği resmi olarak ilan edilmese de Sirik ve Gresham bölgesine yönelik hava saldırıları gerçekleştiğini biliyoruz. İran basını toplamda 6 ve 8 patlama sesinin farklı bölgelerde duyulduğu bilgisini paylaştı Buse.
1: Ali, şimdi Amerikan ordusundan yapılan açıklama şu şekilde: İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi. Kastedilen olayı hem dinleyelim isteriz, hem de daha önce tabii İran tarafı bu saldırıları üstlendi mi? Burada da bazı muammalar söz konusuydu. Bazı saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirilebilecek olmasına dair bazı

0: önlemler, sabotajlara dair bazı uyarılar yapılıyordu. Hem Türkiye'den de geldi tabii bu mesajlar. Ne dersin, biraz daha geçmişini dinleyelim mi? Şu birkaç hafta içinde anlaşmaya çalışılırken karşılıklı saldırıların tam sebebi nedir?
1: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde bir sorun olduğunu görüyoruz Buse. Az önce ifade ettiğim gibi Boğaz'dan geçmeye çalışan gemiler orta koridordan geçemiyor. Çünkü mayınların temizlenmesi gerek. Mayın temizliği de bu arada önemli bir konu başlığı. Tahran yönetimi Hürmüz'e kıyısı olan ülkelerin mayın temizleme konusunda sorumluluk alacağını ve bu sorumluluğun da kendisinde olduğunda ısrar ediyor. Fransa'dan geçtiğimiz haftalarda bir çıkış gelmişti. Biz de dahil olabiliriz mayın temizleme sürecine şeklinde. Ancak Tahran yönetimi bunu kabul etmeyen bir tepki göstermişti. O yüzden gemiler yoğun olarak Umman karasularını kullanıyor Buse ve devrim muhafızları da bu konu hakkında uyarılar yayınlamıştı ve gemilerin seyri sefer güvenliğini gerekçe göstererek bu rotayı kullanmamaları noktasında bir uyarıydı. Geçmişteki saldırılar ve bugün 3 petrol tankerine de yönelik saldırılar İran tarafından tabii üstlenilmedi. Bu saldırılar noktasında İsrail'in bir sabotajı olabilir mi? Bu tamamıyla devre dışı bırakılmış bir seçenek değil. Ancak Tahran yönetimi bu saldırıları üstlenmiyor. Ancak devrim muhafızlarına ait sürat teknelerinin boğazda devriye gezdiğine ilişkin uydu görüntüleri paylaşılmıştı. Bu konuda değil, yine devrim muhafızlarının uyarıları geliyordu gemilere yönelik. Hangi rotayı kullanmaları gerektiği noktasında. Öte taraftan Tahran yönetiminin Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, statü ve egemenlik noktasında da bir görüşme ve müzakere trafiğini de hatırlatalım. Bir diplomasi süreci de işliyor. Son olarak Galibaf Umman'a gitmişti. İsviçre'de mutabakat imzalandıktan sonra ve Körfez'in, Boğaz'ın güvenliği, gemi trafiğinin nasıl yönetileceği ve hizmet bedeli gibi konularda Umman ile koordinasyon içerisinde sürecin idare edildiği bilgisini paylaşmıştı Galibaf. Ancak gelinen noktada bir kez daha ülkenin güneyindeki bazı yerleşim yerlerine, bazı bölgelere yönelik hava saldırıları gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İran tarafı da bu bilgiyi teyit etti Buse.
0: Ali Çabuk'u dinledik. Şimdi Amerika'ya uzanacağız. Begüm Dönmez Ersöz'le bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. Biraz önce NATO'yu konuşmuştuk. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını konuşmuştuk. Ama şimdi Amerikan ordusundan gelen bu mesajı soracağız. Begüm, seni dinleyelim. Bu gerilim devam edecek gibi görünüyor mu? Neler söylersin? Amerikan basını hangi yorumlarda bulunuyor yine tüm bu yaşananlara dair?
2: Buse, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un son yaşanan olaya ilişkin açıklamasıyla başlayalım. CENTCOM kuvvetlerinin İran'a yönelik güçlü yeni bir dizi saldırı düzenlemeye başladığını açıkladı CENTCOM ve burada amacında uluslararası su yolunda, yani Hürmüz Boğazı'nda masum sivillerden oluşan mürettebat taşıyan ticari gemiciliği gemileri hedef alması sebebiyle Tahran'a ağır bedel ödetmek olduğu ifade ediliyor şu amacın. CENTCOM'un açıklamasında Amerika'nın gerçekleştirdiği bu son saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olan 3 ticari gemiye yönelik İran'ın saldırılarına cevaben yapıldığı ifade ediliyor. İran'ın saldırganlığının haksız, tehlikeli ve ateşkesinde net bir ihlali olduğu belirtiliyor CENTCOM'un açıklamasında. Şimdi tam da aslında CENTCOM kuvvetlerinin İran'a yönelik bu son saldırısı öncesinde gün içerisinde önemli bir başka gelişme daha yaşanmıştı. Trump yönetimi İran'la varılan mutabakat zaptı kapsamında bir süre önce İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin satılmasına yönelik bir genel ruhsat yayınlamıştı. Bunu mümkün kılmak için, yani yaptırımlardan bir muafiyet vermişti kısa bir süreliğine, geçici bir süreliğine. Ve Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nda İran'ın 3 gemiyi, ticari gemiyi hedef almasının ardından bu yaptırım muafiyetinin geri çekildiğini açıkladı ABD Maliye Bakanlığı. Ki daha önce atılan adım kapsamında, mutabakat zaptı kapsamında 21 Ağustos'a kadar İran petrolünün satılmasına imkan verilecekti. Dolayısıyla hem Hürmüz Boğazı etrafında son günlerde yaşanan gelişmeler, Amerika'nın iddiasına göre İran'ın 3 ticari gemiyi hedef alması, hem bir yandan CENTCOM kuvvetlerinin yeniden İran'a saldırı düzenlemesine yol açmış oldu. Yani Amerika tarafından bu gerekçe gösterildi. Hem de mutabakat zaptı kapsamında aslında atılan bir adım geri çekilmiş oldu. Bu konu Amerikalı bir yetkiliye soruldu ve Amerikalı yetkililer de şunu söylüyorlar. Mutabakat zaptı İran'la varılan performans bazlı bir anlaşma ve İran ancak iyi davranış sergilediğinde, gösterdiğinde bu anlaşmanın avantajlarından yararlanacak dedi. Amerikalı yetkili Tahran'ın adımlarının kabul edilemez olduğunu söyledi ve dolayısıyla yaptırımların geri getirilmesinin de bunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Amerika Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerle koordinasyonu sağlamaya devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre hafta sonunda İran devrim muhafızları gemileri eğer ABD ve Umman tarafından teşvik edilen rotayı kullanmaları halinde bu gemileri hedef almaya hazırız diye bir tehditte bulunmuştu. Dolayısıyla İran'la varılan mutabakat zaptı dan sonra taraflar arasında bir yandan o diplomasi süreci devam ederken kalıcı anlaşmaya varılması konusunda, bir yandan da mutabakat zaptının nasıl uygulanacağına ilişkin tartışmalar devam ederken Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan bu gerilimin iki sonucu olmuş oldu özetle Buse. Birincisi CENTCOM'un biraz önce açıklamış olduğu İran'a yönelik yeni saldırılar. Diğeri de İran'a mutabakat zaptı kapsamında sağlanan İran petrolünün satışına imkan veren o yaptırım muafiyetinin geri çekilmesi adımı olmuş oldu.
0: Evet, Begüm Dönmezler sözlerini aldık. Amerikan ordusundan gelen bu son açıklamaları da şimdi NATO gündemine döneceğiz yeniden. NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları Ankara'da demiştik. Başkentte bu nedenle deyim yerindeyse kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.
3: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
4: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
3: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
4: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
3: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
5: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
3: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
6: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
3: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
0: NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu hem dünyadan hem de Türkiye'den savunma sanayi devlerini Ankara'da buluşturdu.
7: Kaan, Hürjet, Anka 3 Kızıl Elma. NATO zirvesi kapsamındaki savunma sanayi forumu görkemli bir sergi ve uçuş gösterisiyle tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, forum için Ankara'ya gelen NATO üyesi ülkelerin heyetlerini TUSAŞ tesislerinde ağırladı. Etkinlikte Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen hava ve kara araçlarıyla mühimmatlar sergilendi. Aralarında Hürjet savaş uçağı, Anka 3 ve Akıncı gibi İHA'larla Atak ve Gökbey helikopterlerinin de bulunduğu hava araçları uçuş gösterisi yaptı. Working together in close cooperation. Savunma Sanayi Forumu'nda ise dev savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sık sık gündeme taşıdığı Aselsan'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol da forumdaydı. Akyol, NTV yayınında Türk savunma sanayinin seri üretim kapasitesine dikkat çekti.
8: Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. Bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi görüyoruz. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz.
7: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de NTV canlı yayınında forumu değerlendirdi. İkinci de Roketsan ve Türk savunma sanayi sektörünün NATO'nun savunma mühimmatının ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu vurguladı.
9: Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Türkiye şu anda hani menpetlerden işte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip.
7: İkinci, Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Tayfun 3'ün denize hareketli hedefi vurduğu test atışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
9: Bu şu anlama geliyor aslında, denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Tayfun'un bu versiyonuyla beraber bizim kendi karasularımızın çok daha güvenli, çok daha Türkiye açısından tehditlerden arındırılmış bir hale getirilmesi için kritik anlam ifade ediyor.
0: NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da başlığıyla düzenlenen toplantıda hem ittifakın geleceği hem de Türkiye'nin kritik rolü ve beklentileri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuştu.
10: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin NATO için konumuna işaret etti.
11: Avrupa güvenlik girişimleri ilgili kabiliyetlere sahip Avrupa Birliği üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık olmalıdır. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi ve jeostratejik konumuyla Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
10: Güler, Ankara zirvesinin yalnızca diplomatik bir toplantı olmadığını, NATO için kritik bir eşik olduğunu söyledi.
12: The message from Ankara must be clear.
11: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. Beşinci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir. Ankara zirvesinin en kilit mesajlarından biri burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin ittifak için önemine vurgu yaptı.
13: Türkiye çoğu zaman Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye, diplomatik erişim alanı ve gerginliği azaltmaya katkı sunma kapasitesi sayesinde Batı ile Batı arasındadır.
10: Duran, dünyadaki değişimler nedeniyle NATO üyelerinin yeni tehdit algılarını ve yeni kolektif önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
12: The Strait of Hormuz, Gulf.
13: Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz aynı güvenlik denkleminin parçalarıdır. Bu, güvenliğin bizzat kendisini yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Bunun için askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte çalışabileceğine dair tutarlı politika araçlarına ve ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bence NATO 3.0 tam da bunu ifade ediyor.
0: NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Ankara, ittifakın askeri kanadını da masada topladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın sözcüsü Albay Martin O'Donnell, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gülden Ersoy Umut'un sorularını yanıtlayan sözcü, Türkiye'nin ittifaka katkılarını övdü. Caydırıcılık vurgusu yapan Albay, gerekirse bu gece savaşmaya hazırız dedi.
14: En basit tabirle NATO 3.0 daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO anlamına geliyor. ABD'nin NATO kuvvet modelindeki kesintileri ise zaten gerçekleşti. İyi haberse bu boşluk büyük oranda Avrupalı müttefiklerimiz tarafından dolduruldu bile. Bunun gerçekleşmediği birkaç alanda da gerekli yetenekleri aynı kapasiteye ulaştırmak için seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu başarı NATO 3.0 ve yeni kuvvet modeli açısından Avrupa için gurur kaynağı diyebiliriz. Türkiye NATO'nun kolektif savunmasında devasa bir rol oynuyor. Çok büyük yetenekler sunuyor. İttifakta Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük askeri güce sahip ve çok farklı derinliklerde kabiliyetler getiriyor. Çok güçlü ve dirençli savunma sanayi altyapısından bahsetmiyorum bile. Türkiye'nin ittifaka katkıları gerçekten çok önemli. Diğer ulusların katkılarıyla birleştirdiğinizde NATO'nun çok güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu da her türlü potansiyel düşmanın durup düşünmesine yol açacaktır. Müttefiklerin Lahey zirvesinde savunma harcamalarını %5'e çıkarma taahhüdünde bulunmasının ardından sanayi özellikle şu dönemde hayati bir rol oynuyor. NATO her şeyden önce savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya'ya ya da başka bir ülkeye veya topluluğa zarar verme niyetimiz yok. Ama niyetimiz bu çok güçlü ittifakımızı kolektif olarak savunmaktır. İnsanların şunu anlaması gerekiyor. NATO kolektif çıkarlarımızı, yani Atlantik'in her iki yakasındaki 1 milyar vatandaşı korumak ve savunmak için, eğer iş o noktaya gelirse hemen bu gece savaşmaya hazırdır. Bunu bize tehdit oluşturan herkese karşı defalarca gösterdik. Tabii ki bu durum, ittifakın önlediği, Türkiye'ye fırlatılan İran balistik füzelerini gördüğümüzde muhtemelen burada Türkiye'de de bir karşılık buluyordu.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret etti. Macron, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider oldu. O ziyarette önemli olan başka ayrıntılar da var. Bakalım.
10: Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Ancak Macron'un ziyareti sırasında başkent Şam çifte patlamayla sarsıldı. Çok sayıda kişi patlamalar sonucu yaralandı. Üstelik patlamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için başkanlık sarayında bulunduğu sırada meydana geldi. Fransız yetkililer Macron'un patlamaları duymadığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin tespit ettiği iki el yapımı patlayıcının imha operasyonu için hazırlıklar sürerken infilak

0: Macron Uşam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Suriyeli mevkidaşı Ahmet Şaray'la buluştu. İki lider çalışma yemeğinde bir araya geldi. Ardından Macron, Şaray'la birlikte Şam'daki Emevi Camii'ni gezdi. Macron, Emevi Camii'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Ziyaret öncesi Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Suriye'nin yeniden inşasının ziyaretin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Fransız medyasına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı, Macron Suriye'de bizimle temas kurmaya çalıştı ve geçiş sürecinin her adımını yakından takip etti dedi. Şara, Fransa'nın ayrıca Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına da yardımcı olduğunu belirterek ülkenin yapıcı bir rol üstlendiğini söyledi. Macron ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, buraya Fransa'nın Suriye halkına olan bağlılığını ifade etmek için geldim. Egemen, çeşitliliği içinde birlik olmuş ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için. Gelin birlikte istikrar ve barış dolu yeni bir sayfa açalım ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'na ziyarette Fransa'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Şara geçen yıl Mayıs ayında Fransa'ya giderek Macron'u ziyaret etmişti.
1: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Yatırım fonları son yıllarda gözde yatırım araçları arasına katılmış bulunuyor. Yatırım fonları yasa gereği birçok yatırımcının birikimlerinin bir havuzda toplanarak hisse senedi, tahvil, bono ve altın gibi birden fazla çeşitlendirilmiş finansal araçlarda değerlendirildiği portföylere işaret ediyor. Finansın en temel kurallarından biri olan ve risk yönetiminin belki de ana prensibi olarak kabul edilen sepet teorisi veya portföy çeşitlendirme yaklaşımı yatırım fonlarında gerçek manasını ve anlamını buluyor. Bu portföyler piyasaları sürekli izleyen piyasa profesyonelleri veya portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Bu da uzmanlık dolayısıyla daha ciddi bir risk yönetiminin kapısını açmış oluyor. Yatırım fonlarının temel özellik ve mantığına göz atıldığında biraz evvel belirttiğimiz profesyonel yönetimin yanı sıra riski dağıtma ve küçük bütçelerle çeşitlendirme, yani bütçe küçük olsa dahi yatırıma veya tasarrufa ayıracağınız miktar az olsa bile bu miktarla yapamayacağınız, elde edemeyeceğiniz çeşitlendirme veya portföyden kazanacağınız risk yönetimi avantajlarını yakalama imkanını sizlere sunması. Hisse senedi fonları, para piyasası fonları, altın ve kıymetli maden fonları, karma ve değişken fonlar olmak üzere farklı yatırım fonları bulunuyor. Yatırım fonlarıyla ilgili son dönemde artan bir ilgi olduğuna dair hiçbir şüphe olmamak gerekir. Nitekim son göstergeler, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun göstergelerine göre Türkiye'de fonlardaki yatırımcı sayısı neredeyse 6 milyon kişiye ulaşmış bulunuyor. Portföy büyüklüğü de 10 trilyon lira dolayında hesap ediliyor veya paylaşılıyor. Son bir yılda yatırım fonlarının yatırımcı sayısı sadece %5,5 civarında büyürken portföy büyüklüğündeki büyüme %65 oranına dayandı. Yatırım fonlarının bu hızlı yükselişi sonucunda yatırım fonlarının toplam miktarı mevcut toplam mevduatın 3'te 1'ine, tekrar ediyorum, toplam mevduatın 3'te 1'ine, toplam hisse senedi piyasa değerinin de yarısına ulaşılmasını sağladı. Sermaye Piyasası Kurulu da bu gelişme çerçevesinde son bir ayda 21 yeni fonun kuruluşuna izin verdi. Tabii %99'unun yerli yatırımcıdan oluşan bir profilin yatırım fonlarında gözlendiğini dikkat ediyoruz veya bunu takip ediyoruz. Ve yatırım fonlarında toplam portföy büyüklüğünün %80'inin yani yaklaşık 8 trilyon liralık kısmın 10 milyon lira ve üzeri yatırımı olanlara ait olduğunu belirtmek gerekiyor. Burada da tıpkı Borsa İstanbul'da olduğu gibi az sayıda yatırımcının elinde daha fazla sayıda pay sahibinin bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla buradaki hareket ve gelişmelere de bu açıdan da bakmakta fayda var. Tabii yatırım fonları özellikle son dönemlerde dikkat ve ilginin yanı sıra bir takım eleştiri ve uyarılara da sahne oluyor. Özellikle yatırım fonlarında çok sayıda küçük yatırımcının veya tasarrufunu bu yoldan değerlendirmek isteyenlerin hak ve hukukunun korunması ve özellikle endeks mühendisliğine benzer bir şekilde yatırım fonu mühendisliği gibi girişimlere karşı gerekli idari ve mali düzenlemelerin yapılmasında herhalde çok önemli bir gerek bulunuyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece. Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, sert esen kariyelde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
0: Doğa takvimi. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eşeğin metabolizmasının sıcak havaya uygun olduğunu, az miktarda suyun onlara yettiğini biliyor musunuz? Bu yüzden dünyanın en sıcak ülkelerinden Etiyopya'da eşekler rahatça yaşayabiliyorlar. Etiyopya tam anlamıyla bir eşek cenneti. Son rakamlara göre orada 7 milyondan fazla eşek var ki bu rakam otomobilden daha çok. Tabii bunun gereği de yapılmış. Başkent Addis Ababa'da eşeklerin su içmesi ve otlaması için özel alanlar bulunuyor. Ayrıca başkente 45 kilometre uzaktaki Eşek Hastanesi ücretsiz hizmet veriyor. Hastanede acil durumlar için 24 saat ambulans bile çalışıyor. Eşekler Etiyopya'da günlük hayatın vazgeçilmezi. Yiyecek, su, inşaat malzemesi, yakıt onlarla taşınıyor. Her eşek yük taşıyarak sahibine para kazandırıyor. Etiyopya'da yaygın söz. Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir.
0: Doğa takvimi.
3: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Gecenin gündemi ise sınırlarımızın dışından. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu bir kez daha. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki farklı noktalarda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ayrıntılar için Washington'a Begüm Dönmez Ersöz'e gidelim hemen. Begüm, ayrıntıları senden alacağız. Yapılan açıklamaya dair neler söylersin? Hangi noktalar neden vuruldu?
1: Buse, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un açıklamasında İran içerisinde tam olarak hangi hedeflerin vurulduğuna ilişkin bir ayrıntı yer almadı. Ama anladığımız kadarıyla CENTCOM Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor. İran bu saldırıların sorumluluğunu doğrudan üstlenmiş olmasa da CENTCOM'un açıklamasında uluslararası su yolunda, yani Hürmüz Boğazı'nda masum sivillerden oluşan mürettebatı taşıyan ticari gemilere yönelik saldırıdan dolayı İran'a ağır bedel ödetmek amacıyla bu saldırıların başlatıldığı ifade edildi. Ve ABD saldırısının da Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olan 3 gemiye yönelik, 3 ticari gemiye yönelik İran'ın saldırılarına bir cevap niteliği taşıdığı ifade edildi. İran'ın saldırganlığının haksız, tehlikeli ve ateşkesinde açık bir ihlali olduğu savunuldu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin füzelerle hedef alındığını söylemişti Amerikalı yetkililer, ama İran dediğimiz gibi bu saldırıların sorumluluğunu doğrudan üstlenmiş değil henüz. Bir diğer önemli adım İran konusunda Trump yönetiminden İran'a mutabakat zaptı kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetinde bir geri adım geldi Trump yönetiminden. İran petrolünün satılmasına olanak sağlayan yaptırım muafiyetini Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından geri çekti. Söz konusu muafiyet 21 Ağustos'a kadar İran petrolünün satılmasına imkan verecekti ve 18 Haziran'da yürürlüğe giren mutabakat zaptı kapsamında böyle bir adım atılmıştı. Yani yaptırım muafiyeti getirilmişti İran petrolüne yönelik ve bu adım İran için de önemli bir ekonomik rahatlama sağlayacaktı. Amerikalı yetkililer bu yaptırım muafiyetinin geri çekilmesinin ardından yaptıkları açıklamada mutabakat zaptının performansa dayalı bir anlaşma olduğunu vurguladı ve İran'ın yalnızca iyi davranış sergilediği zaman bu anlaşmadan fayda sağlayacağının altını çizdi. Amerikalı yetkililer Tahran'ın son adımlarının kabul edilemez olduğunu söylüyor ve yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasının da bunun bir sonucu olduğunun altını çiziyor. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer İran'ın bu son ticari gemilere yönelik saldırılarını bir sürpriz, beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söylüyorlar. Özellikle iki taraf arasında müzakereler bir yandan hala devam ederken ve bir yandan da İran'ın öldürülen dini lideri Hamaney için cenaze törenleri düzenlenirken. Şunu biliyoruz, Trump yönetimi bir süre önce ABD ordusu ve İran devrim muhafızları arasında Hürmüz Boğazı'nda benzer gerilimlerin yaşanmasını önlemek amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurmayı istemişti, amaçlamıştı. Ama Amerikalı yetkililer İran devrim muhafızlarının bu sürece katılmakta biraz yavaş davrandığını iddia ediyor Buse.
0: Peki kalıcı barış görüşmeleri nasıl etkilenebilir bu süreçten? Daha önceki saldırılarda Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşmaya devam edeceklerini, görüşmelerin devam ettiğini, bu saldırıların pek de etkili olmayacağını bu sürece demişti. Ancak saldırılar hemen her hafta düzenlenmeye devam ediliyor. Bu sebeple merak ediyoruz, yani acaba bir aksama mı söz konusu, bu onun net bir işareti mi?
1: Musa Hürmüz Boğazı civarında benzer gelişmeler yaşandığında, yani ticari gemilere yönelik saldırılar, peşinden de CENTCOM'dan düzenlenen operasyonlar ve saldırılar, acaba yeni normal bu mu olacak sorusunu hep sormuştuk. Önceki yayınlarımızda da gündeme gelmişti. Ara ara gerilimin yükseldiği anlar yaşanınca, şimdi son saldırıları da yine Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı konusunda İran'a taviz vermeyeceğinin bir işareti olarak yorumlamak mümkün. İran'la ticari gemiler eğer koordine edilmeyen rotaları kullanırlarsa Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sekteye uğrayacağı mesajını vermiş ve bu gemilerin hedef alınmasının olası olduğu konusunda da tehditkar bir söylem kullanmıştı. Amerikan savaş gemilerinin eğer Trump yeniden uygulamayı tercih ederse, seçerse, İran limanlarına yönelik ablukayı yeniden başlatmak üzere hazır beklediğine ilişkin bazı haberler, iddialar yer alıyor. Şimdi geldiğimiz noktada tabii İran'la sağlanan mutabakat zaptının, yani geçici anlaşmanın iki önemli unsuru risk altına girmiş oldu. Bunlardan bir tanesi işte biraz önce anlattığımız İran'a yönelik petrol yaptırımlarının muafiyeti gevşetilmesi ve diğeri de Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli bir şekilde geçebilmesi. Amerikalı yetkililer Amerika ile İran arasında kalıcı anlaşmaya yönelik görüşmelerin hala devam etmekte olduğunu söylüyor. Şu nihai anlaşmaya varmak üzere müzakerecilerimiz iyi niyetle çalışmaya devam ediyor dedi bir Amerikalı yetkili. İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda ise ABD'nin tehditleri devam ettiği sürece müzakerelere yeniden başlamayacağız mesajları bir yandan geliyor. Şunu söyleyelim, Wall Street Journal'a konuşan bazı kaynaklar İran ve Amerika arasında nihai nükleer programa ilişkin nihai anlaşma konusunda çok da gözle görülür ya da kayda değer bir ilerleme olmadığını da ifade ediyor. Ve bu iki taraf arasında sağlanan geçici anlaşmanın stabilize olabilmesi için aslında Washington ve Tahran'ın bu mutabakat zaptında muğlak bırakılan ya da biraz belirsiz bırakılan noktaları çözüme kavuşturması gerekiyor yapılan yorumlara göre. Çünkü anladığımız kadarıyla biraz önce petrol satışı muafiyetini, yaptırım muafiyetini gündeme getirmiştik. İran buradan gelecek parayı istiyor ama Amerika ise Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli bir şekilde geçişinin sağlanmasını ve enerji akışının serbest bir şekilde devam etmesini istiyor. Dolayısıyla bir yandan yapılan yorumlarda evet yeni normal belki artık bu. Çünkü Amerika Hürmüz Boğazı konusunda, güvenli geçiş konusunda taviz vermek istemiyor. Ama bir yandan da bu tür ara ara gerilimlerin yükselmesi, kalıcı barış anlaşmasına yönelik kalıcı barışa varılması olasılığını da bir miktar düşürdüğü yorumları da yapılıyor Buse.
0: Begüm Dönmezer sözü dinledik. Evet. Ankara'da tarihi bir görüşme vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
2: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
3: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
5: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
3: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
4: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
5: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
4: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
5: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
3: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz, değil mi?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi diyaloğu da damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlara gelin yakından bakalım şimdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım." diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump, Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemliydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Adayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump, Muhafız Adayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
6: Merhaba, Erşkar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
4: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
2: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
3: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, KATSA yaptırımlarının kaldırılması hakkında olumlu konuştu. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Kongrede bazı itirazlar ve dirençler olabilir. Türkiye'nin son dönemde İsrail'le yürüttüğü gerilimli ilişkiler kongredeki sürece pek yardımcı olmadığını ifade etti. Zorluklara rağmen Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi. Senato'da Trump'a en yakın isimlerden Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için Trump'ın kararına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı İşbirliği'nde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. Programda konuşan Kalın, dünyanın belirsizlik, kutuplaşma, parçalanma gibi değişimleri aynı anda yaşadığı bir dönemde NATO'da güçlük, ortaklık ve eşit ilişkinin kritik önemde olduğunu söyledi.
7: NATO'da müttefikler arasında hiyerarşiler kurulmasını kabul etmiyoruz. Eşit ilişki temelinde işbirliğini esas alıyoruz. Bu ifadeler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın, Ankara Palas'ta düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında konuştu. NATO ittifakında güçlü ortaklık ve eşit ilişkinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
8: Hiçbir üye ülke dünyadaki tüm kapasitelere sahip olamaz. Bu yüzden paylaşım önemlidir. Tamamlayıcılık ittifakın önemli bir unsurudur. Bu nedenle stratejik ittifak kolektif bir kavramdır. Her üye kendi stratejik egemenliğine, bağımsızlığına veya direncine sahip olmaya çalışır. Ancak tüm bu farklı kapasiteler birleştirildiğinde anlamlıdır.
7: Stratejik güvenlik ortamının güvenilir ve sağlıklı tutulmaması halinde çatışma ve savaşların kaçınılmaz hale geleceğini belirten Kalın, NATO ittifakının kolektif stratejik güvenlik yatırımları yapmasının önemli olduğunun altını çizdi. Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge kurulması gerektiğini de vurguladı.
8: Belirsizlik zamanımızın bir özelliği. Ancak belirsizlik mutlaka kaos anlamına gelmez. Belirsizlik size birden fazla düzeyde düşünme fırsatı verebilir. Belirsizlik sizi plan A, plan B, plan C yapmaya zorlayabilir. Eğer plan A işe yaramazsa plan B'yi değiştirmek zorunda kalırsınız. Bence bu hepimizi daha dayanıklı kılar.
0: NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de var. Zelenski Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek bugün. Hava savunması konusunda destek isteyecek.
9: Bu savaş devam ederken lütfen daha fazla hava savunma füzesi edinmemize yardımcı olun. Bu şu anda en büyük önceliğimiz. Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz. Ancak hava savunması söz konusu olduğunda ortaklarımızın kararlılığına ihtiyacımız var. Lütfen Ankara'daki bu NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de hava savunması için daha fazla kararlılık ve daha fazla karar alınması olsun.
10: Summit in Ankara.
5: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO liderlerine seslendi. Ankara zirvesinde Ukrayna'ya daha fazla füze savunma sistemi verilmesi için karar alınmasını istedi. Zelenski zirve marjında ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Volodymyr Zelenski NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumunda konuştu. Ukrayna'nın olağanüstü bir savunma kapasitesi kaynağı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Avrupalı müttefiklere acilen anti balistik sistem kurmaları çağrısı yaptı. And I believe Europe
9: urgently needs its own... Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bunların gerektirdiği füzeleri üretme kapasitesine ihtiyacı var. Hepimiz Patriot sistemine değer veriyoruz. Mükemmel bir sistem ve başka sistemler de var. Ancak günümüzdeki savaşlar mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini göstermiştir. Bu bir gerçektir.
5: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da müttefikler Ankara'da programı kapsamında masayı tersine çevirmek, Avrupa için bir güvenlik sağlayıcısı Ukrayna paneline katıldı. Sibiha, koşulsuz ateşkesi hazırız. Asla barışın önündeki engel olmayacağız. Barış istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan, barış için uygulanabilir tekliflerin olduğunu belirtti.
0: Evet, zirvede liderler bir araya geliyor. Ayrıca heyetler arası görüşmeler ve ikili anlaşmalar da yapılıyor. Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabul sonrası iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlatılmasına ilişkin ortak açıklama yayımlandı. Erdoğan ve Carney'nin iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı da derinleştirmesi amacıyla serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlaması talimatı verdi. Önümüzdeki haftalarda her iki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesiyle müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesile

0: toplantıda savunma ihracatı için de fırsatlar var.
1: Not by one nation.
2: 40'tan fazla ülke, 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 4 trilyon dolarlık pasta. Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin %5'ine çıkarmayı hedefliyor. Hesaplamalara göre ittifak üyelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık 4,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu harcamalar yerli savunma sanayi firmaları için fırsatlar barındırıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Büyük yerli savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra 10 binden fazla üretici KOBİ'nin de gözü buradaki mutabakatlarda olacak. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,6 artarak 802 milyon dolara ulaştı. 6 aydaki toplam ihracat ise 4,6 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin toplam ihracatında NATO ülkeleri önemli bir yere sahip. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin NATO üyesi ülkelere ihracatı 68,4 milyar dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık %57'si NATO ülkelerine yapılırken, ihracatta ilk sırayı 17,7 milyar dolarla otomotiv sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 8,2 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon 5,8 milyar dolar, elektrik ve elektronikte 5,3 milyar dolar ihracat yapıldı.
0: Evet, NATO'nun hayatımıza doğrudan etkisiyle ilgili bir parantez açalım şimdi. Yıllar içinde NATO bünyesinde askeri amaçlarla yapılan icatlar daha sonra sivil hayatın da vazgeçilmezleri arasına girdi. Bunlar arasında hemen her gün yön bulmamızda kullandığımız GPS sistemleri, sinek kovucu spreyler ve mikrodalga fırınlar da var. Gelin NATO ile başlayıp sivil hayata adapte olan icatlara birlikte bakalım.
2: Sivil hayatın akışını belirleyen, küresel ticaretten kişisel alışkanlıklara kadar milyonlarca insanın günlük yaşamını şekillendiren teknolojiler sanıldığı gibi laboratuvarlarda barışçıl amaçlarda doğmadı. Günümüzün vazgeçilmez yapı taşları, soğuk savaş döneminin acımasız askeri rekabetine, nükleer kıyamet senaryolarına ve cephe hatlarının lojistik ihtiyaçlarına dayanıyor. GPS, yani küresel konumlandırma sistemi, soğuk savaş döneminde kıtalar arası füzeleri hedeflemek, savaş gemileri, denizaltıları ve uçakları yönlendirmek için tasarlandı. Navstar adıyla kurulan ağ, yörüngedeki uydulardan aldığı sinyallerle hassas konumlandırma yapıyordu. Sivil hayata geçiş sürecindeki kırılma ise 1983 yılında gerçekleşti. Kore Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sovyet hava sahasına yanlışlıkla girmesi ve vurularak düşürülmesi sonucu 269 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, benzer felaketlerin önüne geçmek amacıyla askeri bir sır olan GPS sisteminin sivil havacılığa açılması talimatını verdi. 1960'larda askeri radar operatörlerinin ekranlarındaki hedefleri daha hızlı seçebilmesi ve taktiksel verileri bilgisayara daha kolay girebilmesi gerekiyordu. Füzeleri kontrol etmek için klavyeden daha hızlı ve pratik bir arayüze ihtiyaç olduğunu gören askeri mühendisler bir kez daha kolları sıvadı. DARPA projeleri kapsamında geliştirilen ve bilgisayar ekranındaki ögeleri hareket ettiren ahşap yüzenek dünyanın ilk bilgisayar faresi oldu. Amerikan ordusu mühendisleri olası bir nükleer savaş anında komuta kademesi ve birlikler arasındaki iletişimi kesintisiz kılmayı amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından ilk temelleri 1969 yılında atılan bilgisayar ağı ARPANET adıyla kuruldu. NATO'nun güvenli bir haberleşme ve merkezi bilgi bankası olarak geliştirilen bu sistem, 1980'lerde ve 90'larda kademeli olarak sivilleşti. Bugün kullandığımız küresel internet ağını oluşturdu. Hareket halindeki binlerce askeri aracın kesintisiz ve şifreli konuşmasını sağlayan otomatik

0: Küresel şebeke sistemleri 1980'lerde ilk kez Amerikan ordusu için tasarlandı. Baz istasyonlarının birbirine bağlanması ve kesintisiz hücresel veri aktarımı bugünkü 4G ve 5G mobil iletişim standartlarının temelini attı. Önce NATO'nun bilim programı ve NASA için geliştirilen, ardından üye ülkelere yayılan CMOS tipi görüntü sensörleri her cep telefonunu birer kameraya dönüştürdü. Casus uyduların ve istihbarat dünyasının minyatürleştirilmiş kameraları sıradan sivillerin cebinde yer buldu. Market raflarında görmeye alıştığımız tazeliğini koruyan sebze ve meyve paketleri de varlığını doğrudan NATO'ya borçlu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri donanması, NATO üslerinde uzak cephelerde ve savaş gemilerinde görev yapan askeri personelin taze gıdaya ulaşabilmesi için bir lojistik çözüm arayışındaydı. Mühendisler, paket içindeki oksijen oranını düşürüp karbondioksiti artırdıklarında gıdaların bozulma sürecinin ciddi oranda yavaşladığını keşfetti. Bugün süpermarketlerde satılan tüm yıkanmış, paketlenmiş hazır salata ve taze sebzeler varlıklarını ordu laboratuvarlarına borçlu. Milyonlarca insanın hayati kriz anlarında kullandığı otomatik enjektörler de Soğuk Savaş'ın askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edildi. Amaç, askerlerin bir kimyasal silah veya sinir gazı saldırısına maruz kaldığında kendi kendine saniyeler içinde panzehir enjekte edebilmesini sağlamaktı. Ordu için KomboPen adıyla üretilen bu teknoloji, ilerleyen yıllarda sivil tıbba uyarlanarak şiddetli alerji çok geçiren hastaların hayatını kurtaran EpiPen cihazına dönüştü. Otomatik enjektörler, kronik hastalıkların yönetiminde de vazgeçilmez bir hal aldı. Sinek kovucu spreylerde vardığını NATO Silahlı Kuvvetleri'ne borçlu. 1950'lerde askerlerin ormanlık ve sulak operasyon bölgelerinde sıtma gibi hastalıklardan korunması amaçlanıyordu. Ordu laboratuvarlarında geliştirilen kimyasal böcek savar formülü 1957 yılında sivil kullanıma açıldı. Askeri teknolojinin sivil hayata armağan ettiği en yaygın ve şaşırtıcı icatlardan biri de mikrodalga fırınlar. Bu teknolojinin kalbinde 2. Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen askeri radar sistemlerinin en kritik parçası, yani magnetron adı verilen vakum tüpü yer alıyordu. Teknolojinin ev mutfaklarına giren bir sivil devrime dönüşmesi ise tamamen bir tesadüfle gerçekleşti. 1945 yılında radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı. İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi. Askeri teknolojilerin sivil geleceği şekillendirme misyonu bugün de hız kesmeden devam ediyor. NATO İnovasyon Ağı Dayana ve NATO İnovasyon Fonu aracılığıyla yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sivil hayatta da kullanılacak yeni nesil çift amaçlı teknolojileri fonlamayı sürdürüyor. Yunus yüzgeçlerinden ilham alan sessiz deniz motorlarından, afet anında hayat kurtaran mobil arıtma tesislerine kadar geleceğin sivil dünyası NATO inovasyon merkezlerinde şekilleniyor. NATO koridorlarında başlayan bu teknoloji yolculuğu sivil geleceğimizi dönüştürmeyi sürdürüyor.
1: Şimdi iç siyasetin gündemine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararına ilişkin partimizi geri almak için mücadelemiz sürüyor ifadesini kullandı. Eskişehir'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özel, kimse enseyi karartmasın, ne bu parti ne de millet çaresiz değildir dedi.
2: Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklı selimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti, ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3. duruşması görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi.
3: Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek 3. kez hakim karşısına çıktı. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Dava kapsamında ikisi tutuklu 41 sanık yargılanıyor. İddianame kapsamında Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın 3. duruşmasında Muhittin Böcek sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istediğini söyledi. Cezaevine girdiğinde 12 olan ilaç sayısının 25'e çıktığını, 17 kez hastaneye gittiğini belirtti. Kendi döneminde devleti kamu zararına uğratmadığını ifade eden Böcek, bir yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm dedi. Oğlu Gökhan Böcek ise hakkındaki iddiaların hiçbirinin suç olmadığını, iş, ticaret ve alışverişten ibaret olduğunu söyledi. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.
1: Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış sele neden oldu dün. İki kentte de derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ulaşımda da aksamalar yaşandı.
3: Dereler taştı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel iki şehirde hasara yol açtı. Kars'ın Arpaçay ilçesine sağanak seli beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla bazı ev ve ahırları su bastı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bölge halkı selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek istedi. Burası da Erzurum'un Oltu ilçesi. Sağanak'la birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle bazı evler ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri taşlarla evlerinin önüne set kurarak önlem almaya çalıştı.
1: Ordu'da bir kişi abi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü. Olay Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 61 yaşındaki M.G. aralarında husumet bulunan ağabeyinin iş yerine gitti. Aileye tabancayla ateş açtı. Mehmet Gülen, eşi Emine Gülen ve 39 yaşındaki oğlu Resul Gülen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrası kaçan zanlı aranıyor. Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddiaya göre Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyesi Fatih A. bazı doktor ve sağlık çalışanlarını dolandırdı. Kendi geliştirdiği aplikasyon sayesinde Amerikan borsasında yüksek kazanç elde edebildiğini öne sürdü. Mağdurlardan topladığı 225 milyon tirajla yurt dışına kaçtı. Suç duyurusu üzerine öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelinin eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir Temmuz itibariyle kullanıma açılan depo sistemi makineleriyle iade edilen pet şişe başına 1 lira iade alınabiliyor. Geçtiğimiz hafta aktardık haberlerimizde, ancak vatandaş 1 lira iade alacağım derken su fiyatları zamlandı. Ticaret Bakanlığı bu gelişme üzerine de inceleme başlattı.
3: Yeni başlayan depozito iade sistemi pet şişe başına vatandaşa 1 lira kazandırdı. Ama bazı firmalar su fiyatlarına zam yaptı.
4: Zaten o 1 lirayı yaptıktan sonra su fiyatları aşırı zamlanmaya başladı. 1 lira iade için onlara zam yaptılar.
5: Bu pet şişeyi yeni kurulan iade makinelerine attığınızda 1 TL iade alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlere kadar zincir marketlerde su fiyatları 5 lirayla 20 lira arasında değişiyordu. İşte bunu fırsat bilen bazı marketler su fiyatlarını yükselttiler. Şu anda marketlerde küçük suyun fiyatı 7 lirayla 28 lira arasında değişiyor.
6: Bu depozito olaylarından sonra 1 TL değil de daha çıkarcı davranarak belli başlı bir arttırımlarda bulundular ve bu gözle görülür düzeyde.
3: Tasarruf sağlanmasına olanak tanıyan sistemin başlamasıyla birlikte 8 milyona yakın ambalaj toplandı. Su bayileri ise damacanaya zam gelmediğini fakat pet şişelere üretici firmalar tarafından zam yapıldığını belirtiyor.
7: Yani bu kapak olayında, depozito olayında, bu geri iade, geri dönüşüm olayında bir fiyatlarda bir yükselme var. O yükselmelerde işte bizde devletten kaynaklı dediler. Aşağı yukarı pet başına 1 lira koydular, 1,5 lira koydular.
8: Küçük bizim 0,5, 0,33 dediğimiz 1, 1,5 litrelik bu pet ürünlerine geldi. Pet ürünlerinin geri dönüşümü olacağı için onların hepsine geldi zam.
3: Ticaret Bakanlığı maliyet artışının üzerinde zam yapan firmaların denetleneceğini açıkladı.
1: Türk tiyatrosunun Ulu Çınarı'ydı. Birçok kült oyunda, dizide ve filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. 81 yaşında hayata veda eden Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı.
9: Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisin olmaya gayret göster.
10: Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz.
3: Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Lüküs Hayat'ın rızası, Cennet Mahallesi'nin etemi, bizimkilerin muvaffak amcası Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Törene kızı, oğlu ve oyuncu arkadaşlarıyla sevenleri katıldı.
11: Hem dost olarak, hem arkadaş olarak, hem bir sanatçı olarak, meslektaş olarak çok kıymetli bir insandı hepimizin bildiği gibi. Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın yani. Rahmet dilemek bile zor geliyor şu anda.
12: Zihni abiyle biz Size Aşık Olduk isimli dizide tanışmıştık. Benim babamı oynamıştı kendisi, Aile Algan'da annemi oynamıştı. Böyle tek tek gidiyorlar bu kıymetli geleneksel tiyatronun taşıyıcı aktörleri diyeyim. Zihni Bey de bunların en kıymetlilerindendi.
3: Anma töreninin ardından Göktay'ın tabutu Üsküdar'daki Şakir'in camiine getirildi.
13: Kalbi dayanmadı artık. Kalbi şey oldu. Öyle durdu canım. Hem babam hem arkadaşım.
9: Kalbinde şu kadarcık kötülük olan biri değildi. Çocuk ruhlu bir babam vardı. Bana çok güzel bir çocukluk armağan etti. Ben çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüdüm sayesinde. Çok zarif bir beyefendinin kızı olarak büyüdüm.
14: 2 yıldır beraber çalışıyorduk. Bir varmış bir yokmuş diye bir gösterimiz vardı. Onu bütün Anadolu'da izleyicilere seyrettirdik. Kim derdi ki bu oyun Zihni'nin son oyunu olsun. İsterdik ki devam edelim ama Allah rahmet eylesin. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
15: Birkaç işte birlikte çalışmıştım zaten. Yani Zihni abiyle sadece oturup sohbet etmek bile bir ders gibiydi. Çok üzgünüm yani devlet tiyatroları ailesi olarak da çok saygı gören, çok sevilen bir insandı.
3: Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Göktay Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
16: Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır.
3: 1973'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyerinde özellikle 28 sezon boyunca yer aldığı Lüküs Hayat'la özdeşleşti.
17: Şişli'de bir apartman yoksa eğer halim yaman İtalya bir mobilyalar duvarda yağmur.
1: Küresel merkez bankaları fiyat düşüşlerine rağmen altın almaya devam ediyor. Bankalar Mayıs ayında rezervlerine 41 ton altın ekledi.
0: Altın 4. aylık kaybını yaşadı. Fiyat Mayıs ayında %1,8 geriledikten sonra Haziran'da %11,7 düştü. Merkez bankaları düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları Mayıs ayında net 41 ton altın aldı. Bu aynı zamanda 2026'nın en yüksek ikinci alım seviyesi oldu. Resmi talep fiyat hareketinden çok rezerv stratejisiyle şekillendi. Polonya 18 tonluk alımla Mayıs ayında listenin başında yer aldı. Çin Mayıs ayında rezervlerine 10 ton altın ekledi. Çin böylece üst üste 20. ayda altın alımını sürdürdü. Özbekistan 9 ton, Kazakistan ise 7 ton altın aldı. Altın 1996 yılından bu yana ilk kez Küresel Merkez Bankası rezervlerinde Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinden daha büyük paya ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 anketine göre bankalar altın alımına devam edecek. Ankete katılan merkez bankacıların %89'u küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayanların oranı ise rekor düzeyde %45'e ulaştı.
1: Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentindeki cenaze törenine dikkat çekti. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu.
3: İran'da meydanlar yine doluydu. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cem Keran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Trump'ı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürün yazılı pankart ve dövizler yine dikkat çekti. Hamaney'in naaşı son olarak doğum yeri olan Meşet şehrine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney'in naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.
1: Venezuela'da 24 Haziran'daki iki depremlerde can kaybı sayısı 3500'ü geçti ama 50 bin kişiden haber alınamıyor. Depremzede yakınları ise enkazı çıplak elleriyle kazarak sevdiklerinin cenazesine ulaşabilmek için çabalıyor.
18: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinin üzerinden 12 gün geçti. Kıyı şeridindeki La Guaira eyaletinde yıkım büyük. Arama kurtarma ekipleri ve aileler umudun tükendiği noktalarda enkazı kazmaya devam ediyor. Sağ kalan bazı depremzedeler yakınlarının cansız bedenlerinin bulunması için enkaz başında nöbet tutuyor. Depremzedelerden Elizabeth Leon da enkaz başında bekleyenlerden biri. Leon depremlerde hem annesini hem babasını yitirdi. Kız kardeşinin eşi de enkaz altında can verdi. Acılı kadın akrabalarını bulabilmek için enkaz başından ayrılmıyor.
19: Yerleri tam olarak belirlendi. Tanrı'nın izniyle onları çıkaracağız. Tüm kalbimle ve inancımla iyi bir haber almayı umut ediyorum.
18: Ekiplerin yetersiz kaldığı noktalarda yakınlarını kaybedenler ve sivil toplum kuruluşları da arama çalışmalarına katılıyor.
19: 4 ayrı seferde 6 kat beton bloğu deldik sadece ellerimizle. Bunu arkadaşlarımızın, ailemizin, tanıdıklarımızın ve yardım eli uzatan birkaç polis memurunun desteğiyle yaptık.
18: Can kaybı her geçen saat artıyor. Yaklaşık 50 bin kişidense haber alınamıyor. Evsiz kalanların sayısı da 17 bini aştı.
1: Çin'e vuran tayfun, fırtına ve hortumlarda 17 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolanlar var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
0: Otomobiller ters döndü, çatılar uçtu. Rüzgar önüne kattığını sürükledi. Görüntüler Çin'in orta kesimlerinden. Hubei eyaletini hortum vurdu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 149 kilometreye ulaştığı açıklandı. Yaklaşık 5000 ev zarar görürken 22'si tamamen yıkıldı, ölenler oldu. Hubei eyaletinin kuzeydoğusunda yoğun yağışın etkisini sürdüreceği uyarısı yapıldı. Guangxi, Guangdong, Hainan ve Jilin eyaletlerinde de sel uyarısı yapıldı. bölgede toprak kaymaları yaşanabileceği de belirtiliyor. Guangxi eyaletini daha önce vuran Maysak tayfununda ölenler olmuş ve onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Barajların taşması nedeniyle Guangxi eyaletinde sel alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı. Gansu eyaletinde ise toprak kaymalarında ölenler oldu. Kaybolanlar da var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ambargolarını sürdürdüğü Küba'da bir kez daha karanlığa gömüldü. Ülke genelinde elektrikler kesildi. Bu yıl içindeki üçüncü kesinti yaşandı.
3: Küba'da elektrik şebekesi çöktü. Tüm ülke karanlığa gömüldü. Küba'nın 9,6 milyon nüfusu elektriksiz kaldı. Bu yıl içinde ada genelinde yaşanan üçüncü elektrik kesintisi oldu. Bir süre sonra aşamalı olarak başkent Havana'ya yeniden elektrik verilmeye başlandı. Ülkedeki elektrik santrallerini çalıştırmak için yakıt kalmadığına dikkat çekiliyor. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Ambargo tehdidiyle başka ülkelerinde Küba'ya petrol satışı engellenmişti. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülkede gıda, içme suyu ve ilaç sıkıntısı çekiliyor. Uzmanlar Küba ekonomisinin 2026 yılında %7,2 daralacağını öngörüyor. Küba hükümeti geçen ay serbest ekonomi reformlarını uygulamaya koymuştu. Reformlarla devletin ekonomi üzerindeki kontrolünün büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı reform açıklamalarını yüzeysel olarak nitelemişti. Daha köklü ekonomik ve siyasi reform çağrısı yapılmıştı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez geçen hafta Washington ve Havana arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.
1: Efendim, NATO için son yılların en kritik gelişmelerinden biri Rusya'nın Ukrayna'yı 2022'de işgali oldu. Rus lider Putin bu işgale gerekçe olarak Ukrayna'nın NATO ve Avrupa ile yakınlaşmasını göstermişti. Ukrayna Savaşı NATO bünyesinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Ukrayna'nın NATO üyeliği hararetle tartışılmaya başlandı. Gelin şimdi NATO için Ukrayna'nın önemini hatırlayalım ve noktalayalım. Bu saat dilimini saat başında Korhan Varol gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişleme politikası, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında normalleşme adımlarının yeniden bozulmasına yol açtı. İki ülke arasında Doğu Avrupa'daki nüfuz rekabeti Soğuk Savaş dönemine dayanıyor. 80'lerin sonunda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan yani Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya'dan çekmeye hazır olduğunu ama bu ülkelerin NATO'ya alınmamalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de bu ülkelerin NATO'ya girmeyecekleri sözü verdi. ...1989'dan itibaren Doğu Avrupa'da Batı yanlısı renkli devrimler ardı ardına geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sözü de bu rüzgarda çabucak unutuldu. 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda bu ülkeler NATO üyesi oldu. Bu gelişme Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir güven bunalımına yol açtı. Rusya, bu üyelikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini çevreleme stratejisinin bir parçası olarak gördü. Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğini Karadeniz'de kendisine rakip bir gücün varlığını artırma girişimi olarak algıladı. NATO'nun genişleme sürecinde Rusya'yı en çok rahatsız edense 3 Baltık Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO üyeliğiydi. Soğuk Savaş döneminde egemen ülke olmalarına karşılık bu 3 Baltık Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. NATO üyesi olmalarının Moskova için yarattığı sorun, batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'un hemen yanı başında yer almalarıydı. Bu Ukrayna ve Gürcistan'ın da üye yapılmasının kapısını aralıyordu. Rusya bu durumu hayati bir tehdit olarak gördü. Bir yandan Ukrayna'nın Rusya için tarihsel açıdan da önemi vardı. Rus milliyetçileri tarihteki ilk başkentlerin Kiev olduğunu söylüyor ve Ukraynalıları Rus milletinin bir parçası olarak görüyordu. Aslında Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya ile Batı arasında denge politikası izlemişti. 2004'ten sonra ise işler değişti. Batı yanlısı isimlerin iktidara geldiği ve batılı ülkelerin açıktan destek verdiği Turuncu Devrim sonrasında yeni yönetimler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonunu milli hedef ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na ekledi. NATO'nun 2008'deki bütçe zirvesinde Ukrayna ile Gürcistan'ın gelecekte NATO'ya üye olabileceği duyuruldu. Bu karar Rusya'nın tepkisini çekti. Diğer yandan somut bir üyelik takvimi ya da yol haritasının verilmemesi Ukrayna ve Gürcistan'da rahatsızlık yarattı. İki yıl sonra Rusya'ya yakın bir çizgideki Viktor Yanukovych iktidara gelir gelmez anayasada NATO üyeliği ile ilgili hükmü değiştirdi ve Ukrayna'nın blok dışı bir ülke olduğunu vurguladı. Yanukovych'in 2014 yılındaki devrimle ülkeden kaçmak zorunda kalması ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmesi dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın yeni yönetimi Rusya'yı saldırgan ülke ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na bir kez daha milli hedef olarak Avrupa ve Atlantik entegrasyonunu ekledi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmadığı için Putin, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olması halinde NATO desteğiyle Kırım'ı geri almaya kalkışacağından endişe ediyordu. Putin, Ukrayna'nın Harkov'dan fırlatılan bir füzeyle 7 ila 10 dakika içinde Moskova'yı vurabileceğini bile söyledi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti istedi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu talebi reddetti ve Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini söyledi. Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırırken gerekçelerinden biri olarak Biden'ın tavrını da saydı.
1: рекнеславності.
0: 2019'da Ukrayna'da devlet başkanlığı koltuğuna oturan Zelenski, Rusya'nın saldırılarının henüz ikinci günü, NATO hedefinden vazgeçme ve ülkenin İsviçre gibi daimi tarafsız devlet statüsü alması konusunu Rusya ile müzakereye hazır olduğunu duyurmak zorunda kaldı. İki ülke arasında Türkiye'nin girişimiyle başlayan müzakerelerde kısa sürede barış umudu doğarken devreye sürpriz bir şekilde İngiltere Başbakanı Boris Johnson girdi. Johnson'ın Kiev'de Zelenski ile gizlice yaptığı görüşme sonrası Ukrayna tabiri caizse masayı devirdi. Ve 4 yılını geride bırakan savaş alevlendi. Ukrayna yönetimi NATO üyeliğinin ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinden biri olduğunu tekrarlasa da Amerika'da ikinci kez başkan seçilen Trump, Ukrayna NATO üyeliği hedefini unutabilir dediğinde Kiev'i adeta buz kesti. NATO yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri ise Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olabileceğinde ısrarlı. Bu görüş ayrılığı transatlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasında son dönemde yaşanan derin çatlaklardan birinin de Ukrayna olduğunun açık kanıtı. Good luck. We will win together.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece, Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil. Sert esen kar yelde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var. Ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD, İran'a bir dizi saldırı dalgası başlattı. Gecenin önemli gelişmesi Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuluyor. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Açıklama ABD ordusundan geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi. İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi ifadeleri kullanıldı. İran medyası ise Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu yazdı. Sirik limanındaki bir iskeleye 6 mühimmatın isabet ettiği bilgisi paylaşıldı. Bender Abbas'ta ise 6 patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda 24 saat içerisinde 3 tanker hedef alınmış. Katar ve Suudi Arabistan hedef alınan tankerleri için İran'ı suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eş Emine Erdoğan NATO zirvesi için gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz levreği tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
0: Zirve öncesi tarihi bir görüşme de yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Bu kritik görüşme öncesinde iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
2: Teşekkür ediyorum. We're going to be taking the sanctions off.
3: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
5: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
3: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
4: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
5: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
4: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
5: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
3: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz, değil mi?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi diyaloğu damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlar geliyor ekranlara.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım." diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemdeydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara havalimanındayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump, Muhafız Alayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
6: Merhaba, Erşkar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
4: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
2: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
3: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Netanyahu açıklamayı CNN'e yaptı. Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını iddia etti. Herkes şunun farkında. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bir dostluğunun olması Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz ifadesini kullandı. Netanyahu ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı İran'a yönelik de konuştu. Bölgede neler yaşanacağını söylemek için henüz çok erken dedi. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, katsa yaptırımlarının kaldırılması hakkında olumlu konuştu. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Graham, kongrede bazı itirazlar ve dirençler olabilir dedi. Türkiye'nin son dönemde İsrail'le yürüttüğü gerilimli ilişkiler kongredeki sürece pek yardımcı olmadığını ifade etti. Zorluklara rağmen Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akıllı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi. Senato'da Trump'a en yakın isimlerden Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için Trump'ın kararına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Lindsey Graham, NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumuna katıldı. Türkiye'nin F-35 savaş programına dönmesi için kısaca KATSA olarak bilinen ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kaldırılması kongre onayına bağlı. Amerikan yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Aralık 2020'den bu yana yaptırım uyguluyor. NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede.
5: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
7: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
5: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
8: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
5: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
7: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
5: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
9: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
5: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. Programda konuşan Kalın, belirsizlik ve kutuplaşma dönemlerinde NATO'daki güçlü ortaklığın kritik önemde olduğunu söyledi.
1: NATO'da müttefikler arasında hiyerarşiler kurulmasını kabul etmiyoruz. Eşit ilişki temelinde işbirliğini esas alıyoruz. Bu ifadeler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın, Ankara Palas'ta düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında konuştu. NATO ittifakında güçlü ortaklık ve eşit ilişkinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
10: Hiçbir üye ülke dünyadaki tüm kapasitelere sahip olamaz. Bu yüzden paylaşım önemlidir. Tamamlayıcılık ittifakın önemli bir unsurudur. Bu nedenle stratejik ittifak kolektif bir kavramdır. Her üye kendi stratejik egemenliğine, bağımsızlığına veya direncine sahip olmaya çalışır. Ancak tüm bu farklı kapasiteler birleştirildiğinde anlamlıdır.
1: Stratejik güvenlik ortamının güvenilir ve sağlıklı tutulmaması halinde çatışma ve savaşların kaçınılmaz hale geleceğini belirten Kalın, NATO ittifakının kolektif stratejik güvenlik yatırımları yapmasının önemli olduğunun altını çizdi. Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge kurulması gerektiğini de vurguladı.
10: Belirsizlik zamanımızın bir özelliği. Ancak belirsizlik mutlaka kaos anlamına gelmez. Belirsizlik size birden fazla düzeyde düşünme fırsatı verebilir. Belirsizlik sizi plan A, plan B, plan C yapmaya zorlayabilir. Eğer plan A işe yaramazsa plan B'yi değiştirmek zorunda kalırsınız. Bence bu hepimizi daha dayanıklı kılar.
0: NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu hem dünyadan hem de Türkiye'den savunma sanayi devlerini Ankara'da buluşturdu.
1: Kaan, Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma. NATO zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayi Forumu görkemli bir sergi ve uçuş gösterisiyle tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, forum için Ankara'ya gelen NATO üyesi ülkelerin heyetlerini TUSAŞ tesislerinde ağırladı. Etkinlikte Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen hava ve kara araçlarıyla mühimmatlar sergilendi. Aralarında Hürjet Savaş Uçağı, Anka 3 ve Akıncı gibi İHA'larla Atak ve Gökbey helikopterlerinin de bulunduğu hava araçları uçuş gösterisi yaptı. Working together in close cooperation. Savunma Sanayi Forumu'nda ise dev savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sık sık gündeme taşıdığı Aselsan'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol da forumdaydı. Akyol, NTV yayınında Türk savunma sanayinin seri üretim kapasitesine dikkat çekti.
11: Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. Bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi görüyoruz. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de NTV canlı yayınında forumu değerlendirdi. İkinci de Roketsan ve Türk savunma sanayi sektörünün NATO'nun savunma mühimmatının ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu vurguladı.
12: Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Türkiye şu anda hani menpetlerden, İşte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip.
1: İkinci, Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Typhoon 3'ün denize hareketli hedefi vurduğu test atışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
12: Bu şu anlama geliyor aslında, denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Tayfun'un bu versiyonuyla beraber bizim kendi karasularımızın çok daha güvenli, çok daha Türkiye açısından tehditlerden arındırılmış bir hale getirmesi için kritik anlam ifade ediyor.
0: NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de bulunuyor. Zelenski bugün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek ve hava savunması konusunda destek isteyecek.
13: Bu savaş devam ederken lütfen daha fazla hava savunma füzesi edinmemize yardımcı olun. Bu şu anda en büyük önceliğimiz. Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz. Ancak hava savunması söz konusu olduğunda ortaklarımızın kararlılığına ihtiyacımız var. Lütfen Ankara'daki bu NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de hava savunması için daha fazla kararlılık ve daha fazla karar alınması olsun.
14: Summit in Ankara.
5: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO liderlerine seslendi. Ankara zirvesinde Ukrayna'ya daha fazla füze savunma sistemi verilmesi için karar alınmasını istedi. Zelenski zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Volodymyr Zelenski NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumunda konuştu. Ukrayna'nın olağanüstü bir savunma kapasitesi kaynağı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Avrupalı müttefiklere acilen antibalistik sistem kurmaları çağrısı yaptı. And I believe Europe
13: urgently needs its own. Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bunların gerektirdiği füzeleri üretme kapasitesine ihtiyacı var. Hepimiz Patriot sistemine değer veriyoruz. Mükemmel bir sistem ve başka sistemler de var. Ancak günümüzdeki savaşlar mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini göstermiştir. Bu bir gerçektir.

0: diye belirtildi. Maalesef zirve öncesinde Rusya ile ilgili bazı ihtilaflı açıklamalar yapıldı denildi. Ukrayna savaşına ilişkin de Kiev'in iyi niyet göstermesi halinde barışçıl rotaya dönülebileceği aktarıldı. Açıklamada Moskova ve Washington arasında temasların sürdüğü belirtildi. Umarız barışın sağlanması için gösterdikleri çabalar başarılı olur şeklinde ifade kullanıldı. Rusya-Ukrayna savaşıyla Rus sporcuların olimpiyatlarda ülkeleri adına yarışmaları yasaklanmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklarda herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit ettiği belirtildi. Rusya'ya yeniden yarışma izni verildiği kaydedildi. Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni askıya almıştı. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Ankara, ittifakın askeri kanadını da masada topladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın sözcüsü Arbay Martin O'Donnell, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gülden Ersun Umut'un sorularını yanıtlayan sözcü, Türkiye'nin ittifaka katkılarını övdü. Caydırıcılık vurgusu yapan Albay, gerekirse bu gece savaşmaya hazırız dedi.
1: En basit tabirle NATO 3.0 daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO anlamına geliyor. ABD'nin NATO kuvvet modelindeki kesintileri ise zaten gerçekleşti. İyi haberse bu boşluk büyük oranda Avrupalı müttefiklerimiz tarafından dolduruldu bile. Bunun gerçekleşmediği birkaç alanda da gerekli yetenekleri aynı kapasiteye ulaştırmak için seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu başarı NATO 3.0 ve yeni kuvvet modeli açısından Avrupa için gurur kaynağı diyebiliriz. Türkiye NATO'nun kolektif savunmasında devasa bir rol oynuyor. Çok büyük yetenekler sunuyor. İttifakta Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük askeri güce sahip ve çok farklı derinliklerde kabiliyetler getiriyor. Çok güçlü ve dirençli savunma sanayi altyapısından bahsetmiyorum bile. Türkiye'nin ittifaka katkıları gerçekten çok önemli. Diğer ulusların katkılarıyla birleştirdiğinizde NATO'nun çok güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu da her türlü potansiyel düşmanın durup düşünmesine yol açacaktır. Müttefiklerin Lahey zirvesinde savunma harcamalarını %5'e çıkarma taahhüdünde bulunmasının ardından sanayi özellikle şu dönemde hayati bir rol oynuyor. NATO her şeyden önce savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya'ya ya da başka bir ülkeye veya topluluğa zarar verme niyetimiz yok. Ama niyetimiz bu çok güçlü ittifakımızı kolektif olarak savunmaktır. İnsanların şunu anlaması gerekiyor. NATO kolektif çıkarlarımızı, yani Atlantik'in her iki yakasındaki 1 milyar vatandaşı korumak ve savunmak için eğer iş o noktaya gelirse hemen bu gece savaşmaya hazırdır. Bunu bize tehdit oluşturan herkese karşı defalarca gösterdik. Tabii ki bu durum, ittifakın önlediği, Türkiye'ye fırlatılan İran balistik füzelerini gördüğümüzde muhtemelen burada Türkiye'de de bir karşılık buluyordu.
0: NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da başlığıyla düzenlenen toplantıda hem ittifakın geleceği hem de Türkiye'nin kritik rolü ve beklentileri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuştu.
2: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin NATO için konumuna işaret etti.
3: Avrupa güvenlik girişimleri ilgili kabiliyetlere sahip Avrupa Birliği üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık olmalıdır. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi ve jeostratejik konumuyla Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
2: Güler, Ankara zirvesinin yalnızca diplomatik bir toplantı olmadığını, NATO için kritik bir eşik olduğunu söyledi.
4: The message from Ankara must be clear.
3: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5. madde

0: ve bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir. Ankara zirvesinin en kilit mesajlarından biri burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin ittifak için önemine vurgu yaptı.
2: Türkiye çoğu zaman Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye, diplomatik erişim alanı ve gerginliği azaltmaya katkı sunma kapasitesi sayesinde Batı ile Batı arasındadır.
1: Duran, dünyadaki değişimler nedeniyle NATO üyelerinin yeni tehdit algılarını ve yeni kolektif önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
3: The Strait of Hormuz, Gulf.
2: Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz aynı güvenlik denkleminin parçalarıdır. Bu, güvenliğin bizzat kendisini yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Bunun için askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte çalışabileceğine dair tutarlı politika araçlarına ve ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bence NATO 3.0 tam da bunu ifade ediyor.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret etti. Macron, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider oldu.
1: Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Ancak Macron'un ziyareti sırasında başkent Şam çifte patlamayla sarsıldı. Çok sayıda kişi patlamalar sonucu yaralandı. Üstelik patlamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için başkanlık sarayında bulunduğu sırada meydana geldi. Fransız yetkililer Macron'un patlamaları duymadığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin tespit ettiği iki el yapımı patlayıcının imha operasyonu için hazırlıklar sürerken infilak ettiğini duyurdu. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Suriyeli mevkidaşı Ahmet Şaray ile buluştu. İki lider çalışma yemeğinde bir araya geldi. Ardından Macron, Şaray ile birlikte Şam'daki Emevi Camii'ni gezdi. Macron, Emevi Camii'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Ziyaret öncesi Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Suriye'nin yeniden inşasının ziyaretin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Fransız medyasına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı, Macron Suriye'de bizimle temas kurmaya çalıştı ve geçiş sürecinin her adımını yakından takip etti dedi. Şara, Fransa'nın ayrıca Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına da yardımcı olduğunu belirterek ülkenin yapıcı bir rol üstlendiğini söyledi. Macron ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, buraya Fransa'nın Suriye halkına olan bağlılığını ifade etmek için geldim. Egemen, çeşitliliği içinde birlik olmuş ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için. Gelin birlikte istikrar ve barış dolu yeni bir sayfa açalım ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'na ziyarette Fransa'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Şara geçen yıl Mayıs ayında Fransa'ya giderek Macron'u ziyaret etmişti.
4: Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıya Ankara'dan tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de şiddette ve teröre yer olmadığı vurgulandı. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarının ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da saldırıya tepki geldi. Duran, Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları naletliyoruz dedi. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentindeki cenaze töreni vardı. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Cenaze ardından İran Necef kentine götürüldü.
5: İran'da meydanlar yine doluydu. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cem Keran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Trump'ı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürün yazılı pankart ve dövizler yine dikkat çekti. Hamaney'in naaşı son olarak doğum yeri olan Meşet şehrine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney'in naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.
4: $70 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor. Savunma harcamalarının arttırılmasının gündemde olduğu bu toplantıda savunma ihracatı içinde fırsatlar var. NATO.
1: Not by one nation. 40'tan fazla ülke, $70 trilyon ekonomik büyüklük ve $4 trilyon pasta. Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin %5'ine çıkarmayı hedefliyor. Hesaplamalara göre ittifak üyelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık $4.2 trilyon ulaşması bekleniyor. Bu harcamalar yerli savunma sanayi firmaları için fırsatlar barındırıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Büyük yerli savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra 10 binden fazla üretici KOBİ'nin de gözü buradaki mutabakatlarda olacak. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,6 artarak $802 milyon ulaştı. 6 aydaki toplam ihracat ise $4.6 milyar çıktı. Türkiye'nin toplam ihracatında NATO ülkeleri önemli bir yere sahip. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin NATO üyesi ülkelere ihracatı $68.4 milyar ulaştı. İhracatın yaklaşık %57'si NATO ülkelerine yapılırken, ihracatta ilk sırayı $17.7 milyar otomotiv sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri $8.2 milyar ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon $5.8 milyar, elektrik ve elektronikte $5.3 milyar ihracat yapıldı.
4: Küresel merkez bankaları fiyat düşüşlerine rağmen altın almaya devam ediyor. Bankalar Mayıs ayında rezervlerine 41 ton altın ekledi.
1: Altın dördüncü aylık kaybını yaşadı. Fiyat Mayıs ayında %1,8 geriledikten sonra Haziran'da %11,7 düştü. Merkez bankaları düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları Mayıs ayında net 41 ton altın aldı. Bu aynı zamanda 2026'nın en yüksek ikinci alım seviyesi oldu. Resmi talep fiyat hareketinden çok rezerv stratejisiyle şekillendi. Polonya 18 tonluk alımla Mayıs ayında listenin başında yer aldı. Çin Mayıs ayında rezervlerine 10 ton altın ekledi. Çin böylece üst üste 20. ayda altın alımını sürdürdü. Özbekistan 9 ton, Kazakistan ise 7 ton altın aldı. Altın 1996 yılından bu yana ilk kez Küresel Merkez Bankası rezervlerinde Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinden daha büyük paya ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 anketine göre bankalar altın alımına devam edecek. Ankete katılan merkez bankacıların %89'u küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayanların oranı ise rekor düzeyde %45'e ulaştı.
4: Aydın'da tarım arazisinde yangın çıktı. İki mahalle tahliye edildi, yangında kontrol altına alındı. Alevler Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy mahallesindeki zeytinlikten yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 6 uçak ve 8 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale edildi. Alevleri yerleşim yerlerine ulaştırması üzerine Yazıkent ve Karaahmetler mahalleleri için tahliye kararı verildi. Yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı. Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış sele neden oldu. İki kentte de derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ulaşımda da aksamalar meydana geldi.
5: Dereler taştı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel iki şehirde hasara yol açtı. Kars'ın Arpaça ilçesine sağanak seli beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla bazı ev ve ahırları su bastı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bölge halkı selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek istedi. Burası da Erzurum'un Oltu ilçesi. Sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle bazı evler ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri taşlarla evlerinin önüne set kurarak önlem almaya çalıştı.
4: Ordu'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü. Olay Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 61 yaşındaki MG aralarında husumet bulunan ağabeyinin iş yerine gitti. Aileye tabancayla ateş açtı. Mehmet Gülen, eşi Emine Gülen ve 39 yaşındaki oğlu Resul Gülen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrası kaçan zanlı aranıyor. Batman'da bir kişi 32 haftalık hamile olan eski eşine ateş açtı. Ağır yaralanan kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki YK birlikte yaşadığı kişiyle birlikte otomobille ilerliyordu. O sırada kadının eski eşi silahlı saldırıda bulundu. 32 haftalık hamile olan kadın hastaneye kaldırıldı ancak bebeği tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olayın ardından Siirt'e kaçtı. Aracı Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Saldırganı arama çalışmaları da sürüyor. Erzurum'da gezmek için kayalık alana giden 20 yaşındaki genç yolunu kaybetti. Kendi imkanlarıyla inmeyi başaramayınca 112 ekiplerinden yardım istedi. Kayalık alanda mahsur kalan genç AFAD'ın 2 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
1: Kayalık alana tırmandı ancak ne yukarı çıkabildi ne de aşağı inebildi. Erzurum'da mahsur kalan 20 yaşındaki genci AFAD ekipleri kurtardı.
6: Yolu şaşırıp şu yukarıdaki bölgeye geldiği tespit edilmiş.
7: 12'de ben oraya çıktım.
8: Evet.
7: O zamandan beri oradaydı.
1: Ömer kaygısız gezmek için dağlık alana gitti. Ancak yolunu şaşırdı ve kayboldu. Hem yağmur yağıyordu hem de yorulmuştu. Sarp arazide daha fazla ilerleyemedi. 112'den yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Drone'da gencin yeri tespit edildi. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kaygısız yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
6: Amacınız neydi oraya çıkmaktaki?
7: Yanlık evesi.
1: Ömer kaygısızın yanına tırmanan ekip güvenlik ekipmanlarıyla bulunduğu noktadan indirdi. Kaygısız sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Nereye çarptı?
4: 1 Temmuz itibariyle kullanıma açılan depozito makineleriyle iade edilen pet şişe başına 1 lira iade alınabiliyor. Ancak vatandaş 1 lira iade alacağım derken su fiyatları zamlandı. Ticaret Bakanlığı bu gelişme üzerine inceleme başlattı.
5: Yeni başlayan depozito iade sistemi pet şişe başına vatandaşa 1 lira kazandırdı. Ama bazı firmalar su fiyatlarına zam yaptı.
8: Zaten o 1 lirayı yaptıktan sonra su fiyatları aşırı zamlanmaya başladı. 1 lira iade için onlara zam yaptılar.
9: Bu pet şişeyi yeni kurulan iade makinelerine attığınızda 1 TL iade alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlere kadar zincir marketlerde su fiyatları 5 lirayla 20 lira arasında değişiyordu. İşte bunu fırsat bilen bazı marketler su fiyatlarını yükselttiler. Şu anda marketlerde küçük suyun fiyatı 7 lirayla 28 lira arasında değişiyor.
10: Bu depozito olaylarından sonra 1 TL değil de daha çıkarcı davranarak belli başlı bir arttırımlarda bulundular ve bu gözle görülür düzeyde.
5: Tasarruf sağlanmasına olanak tanıyan sistemin başlamasıyla birlikte 8 milyona yakın ambalaj toplandı. Su bayileri ise damacanaya zam gelmediğini fakat pet şişelere üretici firmalar tarafından zam yapıldığını belirtiyor.
11: Yani bu kapak olayında, depozito olayında, bu geri iade, geri dönüşüm olayında bir fiyatlarda bir yükselme var. O yükselmelerde işte bizde devletten kaynaklı dediler. Aşağı yukarı pet başına 1 lira koydular, 1,5 lira koydular.
12: Küçük bizim 0,5, 0,33 dediğimiz 1, 1,5 litrelik bu pet ürünlerine geldi. Pet ürünlerinin geri dönüşümü olacağı için onların hepsine geldi zam.
5: Ticaret Bakanlığı maliyet artışının üzerinde zam yapan firmaların denetleneceğini açıkladı.
4: Türk tiyatrosunun Ulu Çınarı'ydı. Birçok oyunda, dizide ve filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. 81 yaşında hayata veda eden Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlandı.
13: Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisin olmaya gayret göster.
14: Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz.
5: Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Lüküs Hayat'ın rızası, Cennet Mahallesi'nin etemi, bizimkilerin muvaffak amcası Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Törene kızı, oğlu ve oyuncu arkadaşlarıyla sevenleri katıldı.
15: Hem dost olarak, hem arkadaş olarak, hem bir sanatçı olarak, meslektaş olarak çok kıymetli bir insandı hepimizin bildiği gibi. Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın yani. Rahmet dilemek bile zor geliyor şu anda.
16: Zihni abiyle biz Size Aşık Olduk isimli dizide tanışmıştık. Benim babamı oynamıştı kendisi, Aile Algan'da annemi oynamıştı. Böyle tek tek gidiyorlar bu kıymetli geleneksel tiyatronun taşıyıcı aktörleri diyeyim. Zihni Bey de bunların en kıymetlilerindendi.
5: Anma töreninin ardından Göktay'ın tabutu Üsküdar'daki Şakir'in camiine getirildi.
17: Kalbi dayanmadı artık. Kalbi şey oldu. Öyle durdu canım. Hem babam hem arkadaşım.
13: Kalbinde şu kadarcık kötülük olan biri değildi. Çocuk ruhlu bir babam vardı. Bana çok güzel bir çocukluk armağan etti. Ben çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüdüm sayesinde. Çok zarif bir beyefendinin kızı olarak büyüdüm.
18: 2 yıldır beraber çalışıyorduk. Bir varmış bir yokmuş diye bir gösterimiz vardı. Onu bütün Anadolu'da izleyicilere seyrettirdik. Kim derdi ki bu oyun Zihni'nin son oyunu olsun. İsterdik ki devam edelim ama Allah rahmet eylesin. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
19: Birkaç işte birlikte çalışmıştım zaten. Yani Zihni abiyle sadece oturup sohbet etmek bile bir ders gibiydi. Çok üzgünüm yani devlet tiyatroları ailesi olarak da çok saygı gören, çok sevilen bir insandı.
5: Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Göktay Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
20: Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır.
5: 1973'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyerinde özellikle 28 sezon boyunca yer aldığı Lüküs Hayat'la özdeşleşti.
21: Şişli'de bir apartman yoksa eğer halin yaman, İtalya'da bir mobilyalar duvarda yağlı boyalar.
4: Çin'i vuran tayfun, fırtına ve hortumlarda 17 kişi öldü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.
1: Otomobiller ters döndü, çatılar uçtu. Rüzgar önüne kattığını sürükledi. Görüntüler Çin'in orta kesimlerinden. Hubei eyaletini hortum vurdu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 149 kilometreye ulaştığı açıklandı. Yaklaşık 5000 ev zarar görürken 22'si tamamen yıkıldı, ölenler oldu. Hubei eyaletinin kuzeydoğusunda yoğun yağışın etkisini sürdüreceği uyarısı yapıldı. Guangxi, Guangdong, Hainan ve Jilin eyaletlerinde de sel uyarısı yapıldı. Bölgede toprak kaymaları yaşanabileceği de belirtiliyor. Guangxi eyaletini daha önce vuran Maysak tayfununda ölenler olmuş ve onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Barajların taşması nedeniyle Guangxi eyaletinde sel alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı. Gansu eyaletinde ise toprak kaymalarında ölenler oldu. Kaybolanlar da var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.
4: Türkiye, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toprak talepleri ve güvenlik tehditlerine karşı Batı bloğuna katılmak amacıyla 1950'de başlayan Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. Türk askerinin savaşta gösterdiği başarı Türkiye'ye NATO'nun kapılarını araladı. Batı'nın güvenini kazanan Türkiye, 1952 yılında NATO'ya resmen kabul edildi ve Türkiye 74 yıldır NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi. NTV'den arkadaşımız Osman Terkan, Türkiye'nin NATO yolculuğunu ekrana taşıdı diyelim. Osman'ın bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: Honolulu'da, Seul'de, Busan'da. Hayatlarında daha önce hiç duymadıkları, evlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki topraklarda destan yazdılar. Türkiye, güvenliğinin en güçlü uluslararası teminatı NATO üyeliğini Kore'de canları pahasına savaşan kahraman Mehmetçi'ye borçlu. North Atlantic Treaty Organization, yani kısa adıyla NATO. Türkçe karşılığı ise Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik ihtiyacının sonucu olarak 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Amacı Sovyet yayılmacılığını caydırmak, Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden ortaya çıkmasını engellemek ve aynı zamanda Avrupa'da siyasal bütünleşmeyi teşvik etmekti. O dönemde Sovyetler Birliği Türkiye için de bir tehditti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye'den Boğazların ortak kontrolünü ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini talep etti. Yani Sovyetler Birliği Boğazlar'da üs kurmak istiyordu. Üstüne bir de Kars ve Ardahan bölgelerinden toprak talebinde bulundu. Türkiye egemenlik haklarından ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyi reddederek bu talepleri kesin bir dille geri çevirdi. Sovyetlerden gelen yoğun baskılar ve artan güvenlik endişeleri Türkiye'nin NATO üyeliğinin zeminini hazırladı. Ve Türkiye 11 Mayıs 1950 tarihinde NATO'ya ilk resmi ve doğrudan başvurusunu yaptı. Ancak başvuru reddedildi. Üyelikle ilgili sonraki girişimlerinde de jeopolitik ve bürokratik engellerle karşılaşan Türkiye, Sovyetler tehdidine karşı güvenliğini sağlamanın bir yolunu bulmalıydı. 25 Haziran 1950 tarihinde patlak veren Kore Savaşı, NATO üyeliği için Türkiye'nin önüne çıkan önemli bir fırsat oldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore Savaşı'na asker gönderecekti.
1: Kore'ye gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Ölen ölecek, kalan geriye dönecek. Bunu düşünüyorduk, başka bir şey yok.
0: 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan ilk kafile bir ay süren yolculuğun ardından Kore'ye ulaştı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye ayak basan 1. Türk Tugayı 5090 askerden oluşuyordu. Türk askeri görev yaptığı her cephede başarı elde etti. Cesaret ve kahramanlıklarıyla diğer birliklere örnek olan Türk Tugayı'na Şimal, yani Kutup Yıldızı adı verildi.
2: Savaştık. Gece gündüz yat kalk. Bir hafta ayağımızda ayakkabı çıkarmadan devamlı top başında.
0: Özellikle de Kunur Muharebelerinde ölüm kalım savaşı veren Türk askeri savaşın kaderini belirledi.
3: Şöyle bir tepe, bu tepenin bu tarafında düşman Çinliler veyahut Kuzey Koreliler, bu tarafında da şeyiz, biziz. 25 metre düşünebiliyor musunuz? Mesafe 25 metre. Bir yerde 25 metre. Kafamızı kaldıramıyoruz.
0: Çin ordusu tarafından kuşatılan Birleşmiş Milletler güçleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Türk askeri süngü hücumuyla çemberi yardı. Bu hamleyle hem Amerikan birliklerinin güvenle geri çekilmesi sağlandı hem de tüm cephenin çökmesi engellendi. Türk askerinin mucize olarak gösterilen cesareti tarihe geçti.
4: Öyle bir noktaya girmeye başladık ki ben dedim bu akşam herhalde ya şehit oluruz ya da esir oluruz.
5: Çok büyük bir muharebe oldu. Bizi çok zorladılar. Çok zorladılar efendim şehit etmek için. Hani girme yapmak için, imha etmek için. Fakat biz çok direndik.
0: 3 yıl boyunca devam eden Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Türkiye savaşa 4 tugay halinde 21 binden fazla asker gönderdi. 724 asker geri dönemedi. Kore'de şehit düşen kahraman Türk askerleri bugün Pusan'daki şehitlikte yatıyor.
6: Necdet dedi, Hüseyin dedi,

0: şey. Şey düştü de. Tabii ben buna inanamadım.
1: Allah bana bir kuvvet verdi. O yoğun atış altında sırtladığım gibi siperin içine beraber yuvarlandık. Komutanım dedi ki, niçin dedi. O ölmüş demedim mi sana dedi. Hayır komutanım dedim. Son sözünü duymak dedim dünyalara bedeldi.
2: Türk askerinin cephedeki başarı ve cesareti NATO kapısını aralattı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye oldu.
3: Türkiye'nin NATO üyeliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, Kore'de gösterdiği üstün cesaretle bugünkü Güney Kore'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynayarak arkasında kendisine minnettar bir millet bıraktı. Güney Kore'de kurtarıcı olarak görülen Türk askeri cesaretiyle Güney Kore halkının kalbinde taht kurdu. Sonsuza kadar da Kore'de savaşmış her Türk askeri gönüllerde birer kahraman olarak yaşayacak. O kahramanlardan biri de Assubay Süleyman Dilbirli. Savaşta ailesini kaybeden 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp sahiplenmesiyle Türk askerinin sadece çelik bir iradeden ibaret olmadığını, merhamet sahibi, şefkat dolu bir yüreğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
4: 5-6 yaşında bir kız çocuğu, Koreli kız çocuğu ağlıyor böyle, feryat ediyor. İsmini telaffuz edemiyoruz hani Koreli sanını falan. Dedi kızım senin ismin Ayla olsun. O Ayla geldi, Ayla gitti. Bizimle beraber maskot gibi falan dolaşıyor. Nereye gitsek bizimle beraber gidiyor. Onun bir kayrolası vardı. Elbiseler vardı. Hepimiz bakıyorduk.
5: 5 yaşındaydım. Tek hatırladığım savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum. Ve orada Süleyman Baba beni alıp Türk Tugayı'na götürdü. Türklerin bana bakması, beni aralarına almasını hatırlıyorum.
2: Ayla adını verdiği kimsesiz çocukla ona savaşın ortasında babalık yapan Süleyman Dilbirliği'nin 60 yıl sonra gerçekleşen buluşması tarifsiz bir duygu seline dönüştü.
6: O gelen değil mi o Ayla?
7: Biz bu çocuğu kurtarmazsak Allah bize sağa sorur.
2: Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın yürekleri ısıtan hikayesi film oldu. Ayla filmiyle tüm dünya Türk askerinin merhametine ve Kore Savaşı'nda gösterdiği üstün cesarete bir kez daha tanık oldu.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Hava durumu.
0: NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 3.

0: Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık deniz